0: Şimdi
1: bu boşluğu da Rusya görmüş durumda. Enteresan olan şey şu, Tahir Bey, bu sistemler Rusya'da da yok. Yani
0: bu hava savunması
1: Rusya yani. Evet, yani Rusya da mesela kendi sahasına giren Ukrayna dronlarını çoğunlukla hava kuvvetleriyle ya da orta irtifa hava savunma füzeleriyle vurmak zorunda kalıyor. Hani hakikaten bu konuda yani Türk devlet aklını tebrik etmek lazım. Yıllar öncesinden bugünkü harp ortamının, ağırlık merkezinin dronlar olacağını görüp buna göre hem drone üreten hem de bunlara karşı hava savunma, alçak irtifa hava savunma sistemleri üreten tek ülke Türkiye.
0: İlginç olan bir başka nokta da NATO'dan bahsediyoruz. Dünyanın en gelişmiş silah teknolojilerine sahip bir askeri müttefiklik birliğinden bahsediyoruz. Litvanya bir NATO üyesi. Şimdi bugüne kadar mesela Ukrayna'ya verilen destekler malum. Ya da bir başka NATO üyesi ülkenin üretmiş olduğu silahları hep bazen konuşuyoruz burada. Bugüne kadar bu tür insansız hava aracı ya da diğer unsurlarla yapılabilecek ilk saldırılarda ilk hedef olma ihtimali olan Litvanya, Letonya'ya mesela bu tür savunma sistemleri neden konuşlandırılmadı?
1: Yok çünkü de ondan.
0: Yok. Yani, NATO'da da yok.
1: Yani şöyle, yok tabii ki yani alçak irtifa güdümlü yapay zeka temelli alçak irtifa hava savunma sistemleri yok denecek kadar, öyle diyelim. Var eski işte 2. Dünya Savaşı'ndan kalma güdümsüz efendime söyleyeyim taret tarzı silah sistemleri var. Bakın geçtiğimiz hafta 34.sü düzenlenen Dünya Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılmak için Polonya'ya gitti. Polonya'nın Kielce kentine, Varşova'nın 150 kilometre güneyinde. İki şeyi gördüm bak. Bir, çok endişeliler Ruslarla ilgili. Sadece Polonya'da değil. Oraya gelen başka ülkelerden işte Estonya, Letonya, Litvanya, Almanya, diğer ülkelerden gelen insanlarla da konuştuk. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın her an bir Rusya-Avrupa Savaşı'na dönme ihtimalinden çok çok endişeliler.
0: O zaman Rusya'nın şakası yok
1: bak, iki, bu konularda. Bu konuda ciddi eksiklikleri var. Tam da bu eksiklikleri olduğu bir dönemde, bakın hemen arkasından da bunlar yaşanıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Aselsan'ın standında Gürs, MK'nin standında Tolga. Şimdi tam yani var ya, o kadar büyük bir ihtiyacı bu yani alçak irtifa hava savunma sistemlerini açısından bu tehditleri önleyebilecek tek silah sistemleri bunlar bak. Ve Türkiye üretiyor bunu. Dünyada da mesela Gürz'ün eşi yok. Tolga'nın hakikaten eşi yok. Yani 6 çeşit silah sistemi var Tolga'nın üstünde. Gürz'ün üzerinde 3 çeşit silah sistemi var. Dolayısıyla yok yani. Bildiğiniz yok ve inanılmaz bir talep vardı. Hem Tolga'ya hem de Gürz sistemine.
0: Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında uzun zamandır devam eden, yıllardır devam eden bir savaş var. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna'ya yığdılar da yığdılar. Yani gerek maddi destek, gerek savunma sistemleri, silah destekleri, füze sistemleri vesaire vesaire. Şimdi merak ettiğimiz nokta şu. Ukrayna'ya hatta asker gönderme konusu da gündemde. Rusya bunu açıkça savaş sebebi sayarız dedi.
1: Tabii.
0: Ama en başından beri konuşuyoruz. Olası bir saldırının ilk adresleri, yani Rus tarafının harekete geçmesi halinde ilk hedefler Letonya, Litvanya, Polonya olabilir. Şimdi buraya yapılan o tahkimatın benzerleri neden bugüne kadar bunlardan esirgendi?
1: Şimdi efendim önce şunu söyleyelim. Yani burada Ukrayna'da iki soru sordunuz, cevap vereyim. Ukrayna'da Dnieper Nehri'nin doğusunda kalan muharebe birlikleri, hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın birbirlerine karşı taktik durum üstünlüğü yapabilecek manevralar icra edemiyorlar. Yani cephede durum statik. Dolayısıyla bu statikliği burada aşamıyoruz ya. Yaptığı taarruzlar sudan sonuç alamıyor. Başarıdan ya cepheyi yaramıyor, başarıdan faydalanma yapamıyor, derinliğe ilerleyemiyor. Aslında en stratejik mihver burası. Biliyorsunuz en son geçtiğimiz günlerde de bazı açıklamalar yapıldı. Avrupa hiç beklemediği yerden bir saldırı görebilir diye Amerikalı kaynaklar bir basına da açıklamalar. Ben burayı söyleyeyim size. Burası
0: evet. Şurada da
1: bu deminki haritayı istirham etsem efendim.
0: Peki onu tekrar görelim. Ardından buna geçelim.
1: Buradan da söyleyebilirim ama daha iyi anlaşılır. Burası Belarus üzerinden Kaliningrad'la birleşecek en kısa yoldur. Yani şu hat Ukrayna kadar artık önem kazanmış vaziyette. Burada bir ciddi cephede yığınaklanma var. Tamam mı? Yani eğer Kaliningrad'la birleşirlerse doğrudan bakın Litvanya ve Estonya'nın altından

0: Rusya Baltık Denizi'nde ikinci bir çıkış yakalar. Tamam, burası burada, o yüzden Litvanya'da bunların görülmesi boşuna değil yani. Bu hattı zorlayacak Ruslar. Bunun hazırlığı içerisinde, anladın mı? Peki mevzi dediniz. Yani şimdi artık savaşlar mevzi kazarak olmuyor. Yani artık savaşlar mobil, hareketli ve çok boyutlu olarak, işte SİHA'lar, İHA'lar, alçak irtifa, yüksek irtifa, orta irtifa hava savunma füzeleri, işte mesela en son Roketsan'ı ki canı gönülden tebrik ediyorum, 300 ER füzesi 500 kilometre evet. Şimdi yani şimdi 500 kilometre ne demek yani? İnanılmaz bir rakam. Biz duyduğumuzda da çok tebrik ediyoruz tabii. Hakikaten işte İHA 230'dan sonra yani artık harekat alanları mobil hareketli unsurlar halinde muharebeler artık icra edilir vaziyette. Dolayısıyla tek bir cephe ya da tek bir bölge muharebe alanı olmaktan çıktı. İşte görüyorsunuz, Ukrayna savaşı diyoruz. Her yerde savaş oluyor. Rusların derinliklerinde, Rusya'nın derinliklerinde oluyor. Ukrayna'nın derinliklerinde. Şimdi yetmedi bakın. Özellikle kuzey hattı hareketlendirildi ki bunu biz daha önce A Haber yayınlarında da ifade ettik. Yani bu cephede durumun statikleşmesi, harp tarihi hep bize bunu söyler. Cephede durumun statikleşmesi iki şeye sebep olur. Bir, cephe genişler, savaş genişler ki genişleyebileceği tek alan kuzeydir. İki, asimetrik yöntemlere müracaat edilir. İşte nedir? Dronlar başta olmak üzere, dronlardan taktik nükleer silahlara kadar farklı farklı seçenekler muharebe sahasına konulmaya çalışılır.
1: O halde şuradan da bir çıkarım yapabiliriz. Polonya'dan, işte Slovakya'dan ya da Almanya'dan daha değerli bir toprak şu anda Litvanya. Evet. Hem Rusya için.
0: Çünkü Kaliningrad'a giden en kısa yol, bakın çok kısa bir mesafe var burada. Eğer bu yol açılırsa Rus ordusu açısından Baltık Denizi'ne ulaşmak ve dolayısıyla bu bölgedeki diğer unsurları, NATO unsurları diyeyim ya da Avrupa unsurlarını iki yönlü kıskaç altına alıp çifte manevra, kuşatıcı manevra yapabilme kabiliyetine kavuşuyorlar.
1: Bu arada İtalya'dan da tabii sınıra çok ciddi bir tahkimat söz konusu. Evet. Zırhlı araçlar Rusya sınırına sevk edilmiş durumda ama Litvanya ne kadar Rusya'yla bu anlamda başa çıkabilir?
0: Çıkamaz.
1: Bunu da soracağım. Dikkat çeken bir nokta da Almanya. Evet. Yani Almanya'nın açıklaması bir hayli dikkat çekti bu anlamda. Şimdi Almanya 1000 asker konuşlandıracağız dedi önümüzdeki aylarda Litvanya'ya. 2027 sonuna kadar da bu Alman askerlerin sayısı 4800-5000'e yaklaşacak.
0: Çok yaşa, bak burada Almanya bir tugay kurdu daha önce. Tamam mı? Bunu ekstra olarak 1000 artı 4000 şeklinde takviye edecekler. Deminki söylediğim sebepten. Kaliningrad, Rus toprağı ve Baltık Denizi'nde. Şu hat stratejik açıdan muharebede en kısa sürede cepheye ya da cephe hattına, cephe arkasına ulaşabilecek. O yüzden şu an ikinci ağırlık merkezi Ukrayna'dan sonra Litvanya olmuş durumda.
1: Şimdi ilginç tabii, bazı ardı ardına gelişmeler de yaşanıyor. Levent Hocam, geçtiğimiz günlerde Ukrayna konusunda Avrupa buraya asker gönderme konusunu gündeme getirdi. Rusya açık açık dedi ki savaş sebebi sayarız.
2: Evet.
1: Şimdi buraya bununla ilgili henüz bir adım atılmadı. Ama ilk hedef Litvanya. Litvanya belki de doğal bir NATO müttefiki olması hasebiyle asker konuşlandırma vesaire gibi konular çok fazla tartışmaya açık olmayacaktır. Ama Rusya buna ne diyecek? Yani Almanya rahatça 1000 asker gönderebilecek mi oraya?
2: Bugün sabah Guido Crosetto isminde biri bir açıklama yaptı. Kim bu? İtalya Savunma Bakanı. Hı hı. Niye İtalya önemli? Çünkü komutanımın belirttiği drone'u vuran F-16 İtalyan Hava Kuvvetleri'ne
0: ait. İtalyan F-16.
2: Şimdi İtalyan Hava Kuvvetleri Litvanya'da Rus drone'unu vuruyor. Böyle en fazla bir fıkra da olur değil mi mesela, böyle bir üçleme? Ama bu bir fıkra değil. Biz uzun yıllardır NATO ve Rusya'nın teorik bağlamda karşı karşıya gelip gelmeyeceğini konuştuk. İlk defa pratik yansımasını gördük. Rusya'ya ait bir drone NATO müttefiki tarafından havada vuruldu. Ve nerede? NATO'ya üye olan Litvanya'nın üstünde. Peki niye Litvanya devletinin herhangi bir uçağı vuramadı? Çünkü yok. Şimdi şöyle yok. Litvanya, Letonya ve Estonya. Üçünü toplayın 5,5 milyon. Küçümsediğimden değil. Bağımsız ve egemen devletler bunlar. Ankara'dan daha küçük bir coğrafyası olduğunu belirtelim.

0: Bu devletler 2004'te NATO'ya üye oldular. Air Policy üzerine kurdukları bir alan oluştu aslında. Hı hı. Bu üç devlet kendini koruyabilecek hava savunma sistemlerine sahip değil.
1: Değiller.
0: Güçlü savaş uçakları yok. Bu hava sahası tamamen boşta. O zaman ne yapalım? 2004'te alınan kararı söylüyorum. 22 yıl geçmiş aradan. NATO'ya üye olan devletler burayı sırayla korusunlar. Sıra İtalya'nındı. Ve İtalya drone'u vurdu havada. Şimdi açıklama şu. Sorunun soruya paralel. Hı hı. Bu drone'un henüz Rus drone olup olmadığını bilmiyoruz dediler. Bir, Rus drone olabilir ve bilinçli olarak gelmiş olabilir. Yani militarist bir güdülenmeyle. İki, bu sinyal karıştırıcıların elektronik harp yeteneğinin etkisiyle buraya savrulmuş olabilir dediler. Üç, tamamen güdümden çıkmış ve yanlışlıkla oraya girmiş olabilir dediler. Şimdi Rusya'dan bir açıklama bekleniyor. Ya bu Kaliningrad'a mı gidiyordu? Kontrolünüzden mi çıktı? Bir saldırıya mı uğradınız da oraya kaymak durumunda kaldınız? Çünkü Rusya bir NATO müttefikinin tepesinde bir drone uçurdu. Şimdi bu drone'un ne taşıdığını hemen göremiyorsun. Bilmiyorum. Belki bir saldırı unsuru, bir bomba taşıyor, belki SİHA, belki Litva'ya gidecek, Vilnius'ta bunu atacak. Bu risklere karşı NATO'nun drone'u vurması gayet doğal. Hı hı. Ama buradan Ukrayna'ya olan destek, Litvanya'nın farkını siz zaten söylediniz. Ukrayna bir NATO üyesi değil. NATO'nun topyekün bir meşru müdafaa tezi Ukrayna'da işlemez. Ama Rusya Litvanya'ya karşı öyle üstten konuşamaz. Çünkü iyi kötü 5,5 milyon da olsa bu üç devlet NATO üyesi 22 yıldır. Ama bir soru var dediniz ya, 22 yıldır kardeşim Polonya'ya yaptığınız yatırımın onda birini niye yapmadınız? Mesela en kuzeyde Estonya var, Finlandiya'nın dibinde. 1 milyon 300 bin. Niye 5 tane 10 tane ona benzeyen batarya koymadınız? Niye Estonya, Letonya, Litvanya'da böyle bir güvence yok? Çünkü NATO'da Rusya ile gerçekten doğrudan karşı karşıya gelmek istemiyor. Bu üç devlet en kolay yem edilebilecek devletler. Uzun erimde söylüyorum.
2: Peki biz bu savaşa ne diyeceğiz? Avrupa-Rusya savaşı mı, NATO-Rusya savaşı mı?
1: Şimdi tabii burada bir savaş yok önce, onu söyleyelim. Ama
2: konuşulan senaryolar.
1: Evet, senaryo var. Yani neticede daha önce de Rusların dronları Almanya'ya kadar gitti, Polonya'ya girdi vesaire. Yani bu ilk değil. Ama neticede özellikle Ukrayna savaşındaki tıkanıklık Rusları bir Avrupa savaşına döndürme noktasında harekete geçirmiş durumda. İşte biliyorsunuz işte 25 Ağustos'taydı sanırım CIA başkanı gitti. Ondan sonra Kushner gitti vesaire. Yani bir hareket var, bir hareketlilik var. Ruslar stratejik bir hamleye hazırlanıyorlar şeklinde bir intibamız oluştu. Ha, bir saldırı olursa ne olur? Yani doğal olarak NATO savaşı olur yani. Ama burada tabii şimdi NATO 5. maddeyi tekrar hatırlatmak isterim. Eğer NATO üyesi ülkelerden bir tanesi savaşa girerse diyor ki 5. madde, diğer ülkeler saldırıya uğrayan ülkeye yardım eder diyor. Bakın savaşa girer demiyor. Anlatabiliyor muyum?
2: Ülkeye yardım eder.
1: Eğer yardım eder. Nasıl eder? Artık uygun şekilde savaşa da girebilir. Ya da yani kuvvet de gönderebilir, birlik de gönderebilir ya da başka türlü yardım eder. Artık onun seviyesini o devletlerin karar vericileri şey.
2: Bir sıcak gelişme daha hemen var. Tamamlayın cümlenizi, yarım kalmasın.
1: Yani hemen bir NATO topyekün Ruslarla savaşa girecek gibi de anlamamak lazım. Demin hocamın da söylediği gibi o üçü başka bir pozisyonda.
2: Profesör Doktor Burak Küntay da aramıza katıldı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Sizinle birlikte hemen o sıcak gelişmeyi de paylaşalım. Alman Bild gazetesi diyor ki Almanya'da kaynağı bilinmeyen bir insansız hava aracı düştü. Düşme noktası tam olarak aşağı Saksonya'da Alman silahlı kuvvetleri askeri hava üssüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunuyor. Bu hava üssü özellikle Almanya'nın A400M uçakları için kritik bir lojistik merkezi konumunda diye de bilgi düşülmüş. Önce Litvanya, şimdi...
1: Biraz önce Almanya dedik.
2: Almanya.
1: Bak şimdi Almanya'da...
2: Bunun düştüğü evet. ifade ediliyor. A400M'ler genellikle niçin kullanılan?
1: Tank avcısı düşük irtifada yüksek manevra kabiliyetine sahip tank avcısı uçaklardır bunlar. Ayrıca gövdeleri ayrı bir zırhla, çelik zırhla kaplandığı için öyle normal piyade tüfeklerle falan da düşürülmezler.
2: Belki de Litvanya'ya...

0: doğru gidebilecek uçaklardan da olabilirdi bunlar.
1: Hayır, bir olası zırhlı ve mekanize taarruz durumunda ilk kullanılacak uçaklar. Karşı peki, taarruz için ilk kullanılacak uçaklar.
0: Burak Hocam, şunu da merak ediyorum. Hocam sizleri biraz dinlendireyim. Tamam. Burak Hocam, sizleri de hemen davet edeyim. Biz bu savaşı aslında Almanya...
2: Bu neye?
0: Bu savaş derken hani bu savaş senaryosunu ve bu tehditleri... Almanya ve Rusya.
2: Savaş çıkmış da farkına varamadım o yüzden.
3: Hocam siz gelinceye kadar savaş çıkmış.
2: Tabii onu anladım.
0: İhtimallerden bahsediyorduk ki. Şimdi ardı ardına ikinci bir İHA vakası olunca bu kez de Almanya'nın üzerinde. Şimdi genellikle bu atışmaları son bir yıldır MERS'le birlikte biz Rusya ile Almanya arasında çok ciddi bir şekilde duyuyoruz. Yine Rusya ile İngiltere arasında da benzer atışmalar var. Ama Almanya ile Rusya arasındaki bu gerginlik mi acaba tüm bu gelişmelere neden oluyor? Ya da biraz önce o sorduğum savaş ihtimali sorusu, bir NATO savaşı, Avrupa savaşı mı yoksa Almanya-Rusya savaşı senaryosundan bahsediyoruz?
2: Bundan hiçbiri değil. Tabii şey yapacaksak, magazinel konuşacaksak anlatırım. O onunla savaşıyor, bu bununla savaşıyor falan diye.
0: Kim kiminle savaşıyor?
2: Bilimsel olarak soruyorsak ortada savaş mı var, yok. Rusya ile Ukrayna kapıştı. Gelinen nokta kilitlendi. Bu da böyle 50 yıl devam edecek. Bitti. Şimdi şunu soracağım. Niye herkes bugün Litvanya'yı konuşuyor? Ne oldu? Bir hatırlayalım.
0: Bir drone görüldü ve NATO uçakları havalandı. O drone'u vurdu.
2: Tamam. Drone'un ne drone olduğunu biliyor muyuz?
0: Yok.
2: Diyelim Rus. Yani herkesin endişe
0: tahmini ettiği üzere.
2: Bu Litvanya hava sahasında görüldü ve vuruldu. Doğru mu? Hı hı. Şimdi bunun üzerine yine herkes değil ama 3. Dünya Savaşı'ndan başladı hikaye. Birbirine mi giriyorlara kadar? Uluslararası ilişkilerin temel davranışında şu vardır. Ülkelerin daha önce birbirlerine karşı takındıkları tavır onların tarzını ve tavrını belirler. Hı hı. Şimdi ben size bir şey soracağım. Bu ilk mi?
0: Değil.
2: 2025. Ama izleyicilerimiz için şunu hatırlata gidelim. Litvanya ne üyesi dedik? NATO üyesi.
0: NATO üyesi.
2: Şimdi bir ülke ismi daha vereceğim. Litvanya'nın azıcık kuzeyinde. Ne var orada?
0: Letonya.
2: Letonya var. Bir de Estonya var. Doğru mu buralarda?
0: Evet.
2: Estonya 2025. Aynı olay. Estonya'nın bir özelliği var mı? Aynı.
0: Peki bunlar rastgele yapılmış hareketler.
2: Hayır,
0: Rusya
2: rastgele
0: tarafından
2: değil. Beni o yapılan hareketten ziyade tavır ilgilendiriyor. Hı hı. NATO'nun bir açıklaması var. Birincil tehdit olarak görmüyoruz. Bak biraz önce Eray Hoca bir şey söyledi. O önemli bir bakış, hı hı, açısı. Hep söyleriz. Bir ülke, ve ben de bunu çok kullanırım, biriyle kapıştığı zaman NATO'nun diğer ülkelere hurra saldıracak mı diye. Hayır. Hep bu örneği veririm. Çünkü burada asıl istediğim cevap hep kendimce şu olur. Bunun neticesinde birimiz vurulduğu zaman öbürleri topyekun savaşa hadi arkadaşlar gidiyoruz diye bir durum yok zaten. Bazen destek verir, hatta vermez.
0: Estonya'da, bu önemli bir cevap.
2: Önemli.
0: Çünkü son zamanların en çok tartışılan sorularından birisi. Mesela biz Mekke Anlaşması'nda da bunu tartışıyoruz.
2: Geçen hafta da konuştuk burada.
0: NATO'da da bunu hep konuşuyoruz.
2: Estonya'da aynı olay oldu. Aynısı. Ki orada bu arada Rus uçağı işi, Rus şeyi, İHA'sı işi belliydi. NATO dedi ki birincil tehdit olarak görmüyoruz, hop geri bastı. Aynı olay Polonya'da yaşandı aynı sene içerisinde. Polonyalılar dedi ki biz vuruyoruz ve karşılığında Rusya'dan bir açıklama geldi mi? Çok değil, kapatıldı. Şimdi buradan ben şunu anlarım. Diyorum ya, bu ikili ülkelerin birbiriyle diyaloğu bilimsel olarak size aslında niyeti gösterir. Escalate, yani yukarı mı olayı taşımak istiyorlar yoksa aşağı mı indirmek istiyorlar? NATO Avrupa Savaşı, Rusya Avrupa Savaşı, NATO Rusya Savaşı, adına ne diyeceğinizin bir önemi yok.
0: Üçüncü Dünya
2: Savaşı.
0: Dünyanın
2: bugün böyle bir savaşı kaldıracak durumu yok.
0: Niyetleri yani, var mı peki?
2: Hiç yok. Ucundan kenarından yok.
0: Ne Rusya'nın ne Avrupa'nın ne
2: yok,
0: NATO'nun.
2: Yok, çünkü sebebini de bakın hep söylüyorum. Amerika'da dahil, hı hı, bugün bilmiyorum, belki bugün denk geliriz, konuşuruz bunları. Hürmüz'de yaşanan meseleler.
0: Evet.
2: Bütün dünya Trump'ı sinirinden ölüyor. Niye? Amerikalılar da dahil. Çünkü çok basit bir sıkıntı var. Gittiğiniz zaman arabanızın deposuna, dünyanın her yerinde iş karıştı.
0: Ama tamam. Trump'a göre oradan orayla alakalı değil neredeyse bu durum.
2: Hiç.
0: Ya, Ruslar yüzünden.
2: Hadi bir şey daha diyeyim.
0: Ruslar yüzünden.
2: Bu bilmiyorum, Amerikan siyasetine değinir miyiz değinmez miyiz? Trump geçen gün efsane bir şey yaptı. O da Amerikan tarihinde ilk defa yaşanıyor. Eğer seçimlerde, ara seçimlerde kongrenin iki ayağı da cumhuriyetçi olursa adam başı 5000 dolar veriyorum dedi. Bak. 5000 dolar.
0: El yükseltti.
2: Şimdi bir kere hukuki mi değil mi onları geçtim. Bunu söylerken asıl bu konuyla alakalı tarafı şu. Dedi ki gümrük vergilerinden kaynaklı getiriler halka dağıtacağız. Bir bakıyorsun 5000 dolar çarpı erişkin nüfusu, Amerika'daki yetişkin nüfusu. Burada bütün dünyadaki gümrük vergilerinden Amerika'nın karı 7 kat fazla öbürü. Ya tutmuyor. Şimdi dolayısıyla anlatmak istediğim şu. Kimsenin kımıldayacak bir yeri yok dünyada. Her şey askeri düzen obu üzerinden değil ama silah satışı devam etmeli.
0: Peki bu açıklamalar bize bunun göstergesi olarak mı
1: yorumlanmalı? Onun öncesinde bir küçük müsaade. Demin anlattığım uçak A-10 uçağıydı. Buradaki biraz araştırdım. Havaalanındaki A-400M uçakları ağır kargo uçakları.
0: Kargo uçakları,
1: kargo
0: değil
1: uçakları
0: mi?
1: Evet.
0: Şimdi Avrupa'da dönem dönem Rusya'ya karşı ses yükselten hep başka bir ülke mesela çıkıyor. Bir dönem Fransa'yı görüyoruz. İşte İngiltere bir dönem vardı. Bu günlerde Almanya sürekli Rusya'yla kendi aralarında atışıyorlar. Bir savaş dillerine dolanmış. Savaş ihtimali. Savaş istiyorsa biz bir kere daha geliriz diyor Rusya. Almanya diyor ki şu kadar bütçemizi yükselteceğiz. Hepsinin temelinde kendi siyasi politikalarını ülkede diri tutmak mı var?
2: Bakın üstadım, eserlerden bahsetmeyeceğim ama çok güzeldir bu. Yaş ilerledikçe bizim bilim dalının da derinliklerine inince aslında bundan 1000 yıl önceki adamların ben öğrenciyken bana ya niye okutuyorlar bize bunları dediğim şeylerin hala aktif olduğunu görünce bir enteresan oluyor. Ne demek istiyorum? Savaşı diri ve aktif tutmadığınız müddetçe savaş ekonomisini canlı tutamazsınız.
0: Yani o 350 milyar eurolar bu söylemler olmasa gerçekleşmez.
2: Dünyanın her ülkesi dahildir. Ama dünya savaşlarında büyük ölçüde bu süreci ve ekonomiyi elde tutma isteğinden kaynaklı propagandaların elden çıkmasından kaynaklı olduğunu görürsünüz. Yani öyle bir noktaya gelir ki iş gider herkes politikadan memnun, o onunla atışır, bir show business ama bir şey olur dünya tarihinde, olay rayından çıkar ve birbirine tehdit olarak görme sınırı yükselir ve savaş patlar. Tabii bunun tek sebebi bu değil. Ekonomik sıkışıklıklar, dünya sistemi kilitlenir vesaire. Size söylemek istediğim şu. Mesela Rusya'ya bir şey yapmak istedin. Tamam mı? Bir şey yapmak istedin. Ya şurada öksüz Kaliningrad var. Hadi. Şu Kaliningrad'ı Polonya atıyor tutuyor ya, Rusya bir günde mahvederiz
0: evet,
2: falan
0: evet,
2: diye.
0: Evet onun açıklaması var.
2: Bak,
0: bugün.
2: Tabii Polonya diyor ki biz Rusya'yı mahvederiz. Rusya diyor ki yok öyle olmaz, biz seni 10 dakikada sileriz. Bu kadar meraklısın. Hadi Kaliningrad'a bir şey yap bak. Potsdam konferansı esnasında bahsettim de yani 2. Dünya Harbi bitiyor. Soğuk Savaş'a gireceğiz artık. Soğuk Savaş döneminde burası biliyorsunuz. König. Sonra Kaliningrad adını alıyor. Burası yazılı olmayan bir anlaşmayla Potsdam'da İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar tarafından resmen şeye teslim ediliyor. Sovyetlere. Sebebi de Sovyetler diyor ki ben buradan denize açılacağım, bir yere ihtiyacım var. Şimdi bunlar arkada gördüğünüz görmediğiniz anlaşmalarla dizayn edilmiş bir dünya. Sen kimin elinden nereye alıyorsun? Sen orayı kime veriyorsun? Bunlar böyle size kalmış. Yani siz derken ülkeleri kastediyorum.
0: Hazır
2: onlar
0: siz
2: kalmış
0: söylemişken
2: değil.
0: O sesini bir dinleyelim. Yani
2: kimin?
0: Polonya Başbakanı Sikorski'nin.
3: Dedim Stalin'in sesini mi dinleteceğiz acaba?
0: Yok.
3: 1945'e gidince.
2: Tabii canım.
0: Çok dikkat çeken bir açıklama. Bir dinleyelim.
4: If Russia attacks us and we took our...
5: Rusya bize saldırır ve biz de tüm gücümüzü kullanırsak onları oldukça kısa sürede yenebileceğimizi düşünüyorum. Hava gücünde Rusya'ya karşı ezici üstünlüğümüz var.
0: Şimdi siyasi açıdan soracağım hocam ama bir askeri açıdan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'nin bu açıklamasının ne derece realiteyle uygun?
1: Bu uygun değil efendim. Yani uygun onu da söyleyeyim. Hani Polonya'nın elindeki
0: hava sahasında
1: sistemi,
0: üstünüz diyor. Bir gecede de hallederiz diyor Rusya'yı.
1: Yani bir politikacının bunu söylemesi büyük bir talihsizlik olarak düşünüyorum.
2: Hani Eray Polonya'da... Hocam İngiltere'nin nasıl mesela Rusya'ya kıyasla? Bak daha güzel bir yere geldim.
1: Ama İngiltere Rusya'ya uzak hocam.
2: Hayır hayır, yakın ya. Olsun. Bütün İngiltere'nin silahlarını aldım. Polonya'ya verdim. Üstüne Fransa'nınkileri de aldım, Polonya'ya koydum. Daha güçlü olur mu?
1: Yok yani.
2: Almanya'yı da koydum.
1: Yani Avrupa'nın toplam harp gücü Rusya'yı durdurmaya

0: Yetmez. Yeterli peki mi?
1: Yeterli mi?
2: Diyelim ki Amerika'yı da aldım, Polonya'yı koydum, üstüne geçti.
1: O zaman olur. Yani
2: ABD, ona rağmen bir şey olmaz.
3: Yani, o halde
1: bak, ABD belki dengeleri değiştirir. Yani.
3: Bunlar biraz, biraz parasal... Değil.
2: Bu tarihsel olarak hep böyle.
3: Hep tehdit, böyle gelmiş.
2: Bak, hocam, demokrasilerde tehdit yaratmazsan, dış tehdit. Siz bana tarih boyunca hiçbir ülkenin dış tehdit yaratmadığını gösterebiliyor musunuz ya? İzlanda belki çok denk gelmiyor.
3: Daima, o da yani
2: balina sıçrayacak falan diyor yani. Evet. Orada da bir şey var. Yok bunun istisnası. Çünkü farklı ekonomileri, ülke içindeki dinamikleri ayakta tutmanız lazım. Düşmanınızı kendiniz seçebildiğinizce güçlüsünüz.
3: Ruslar için de bu geçerli mi?
2: Herkes için.
3: İşte peki Ukrayna'yı buraya nereye koyuyorsunuz?
2: Ukrayna burada yandı gülüm keten elva. Niye biliyor musunuz? Ukrayna arada kaldı. Ukrayna tamamen tarumar oldu. Ukrayna tampon bölge haline döndü. Ukrayna burada ciddi anlamda ülkesindeki imarı kaybetti. Geleceği kaybetti, yapıyı kaybetti. Herkesin oyun sahasına döndü.
3: Her iki tarafında enerji boşaltım alanına dönmüş durumda o zaman.
2: Çok güzel, bu çok güzel bir tabir. Ukrayna şu an herkesin, yani şöyle düşünün. Bize buraya girmiş bir tehdit yok stüdyoya. Dışarıda biriyle biri kavga ediyor. Biz de diyoruz ki kavga etme, biz öbür taraftakini tutuyoruz. Buradan arada ona işte destek olmak için su yolluyoruz, soda yolluyoruz vesaire. Ama biz burada güvendeyiz. İşte biz Avrupa, Amerika, Rusya orada dövüşüyor. Orada Ukrayna var ya bir kişi dışarıda. O kimse o gümbürtüye gitti. Yani yazık olan o.
3: Şimdi Ukrayna'ya geçmeden önce
1: o şey bir de bir yer daha bir adı var. Belarus'la Kaliningrad arasında Suvalki koridoru diye geçer. Yaklaşık 100 kilometredir. O koridoru eline aldığı an Rusya Avrupa'yı ikiye bölmüş oluyor yani.
3: Bercan Tutar, CIA direktörü bir üste daha çıkardı eli. Dedi ki hani şimdi biz biraz önce işte Polonya'dan bahsettik, Litvanya, Letonya, Estonya'dan bahsettik ama eski CIA direktörü diyor ki sıradaki ülke Litvanya değil. Neresi onlara göre? Amerika adres gösteriyor gibi.
4: Evet, Moldova diyor.
5: Bence bir sonraki saldırı noktası Litvanya değil, Moldova olacak. Moldova'nın olasılığı çok daha yüksek. Çünkü bu konuda çok daha zayıflar. Avrupa ülkeleri hazır değil. Hiçbiri savaş, savunma ve güvenlik anlayışlarında gerekli olan devrim niteliğindeki değişikliği yapmadı.
3: Aslında baktığımızda konunun Amerika'yla hiç neredeyse alakası yok. Biraz önce işte Avrupa ülkelerini saydık. Rusya ile aralarındaki gerilimler, yapılan açıklamalar vesaire. Şimdi de diyor ki Moldova. Şimdi bu Avrupa ile Rusya'nın kozlarını paylaşmaları için ya da gerilimi bilinçli bir şekilde yükseltmek için özellikle verilmiş bir adres mi?
4: Bir adres yani Petros Preda tabii küreselcilerin temsilcilerinden bir tanesi. Hı hı. Bence mantıklı da konuşuyor yani Moldova dediğimiz eski Osmanlı Besarabya toprağı. Hı hı. Yani şimdi bu Avrupa Ukrayna çekişmesi gibi görünüyor. Yani bir NATO Avrupa çekişmesi değil. Çünkü NATO çekişmesi, NATO Rusya çekişmesi olursa Amerika'nın da girmesi lazım. Yani hocalarım da bahsetti. Mesela Estonya için Amerika Rusya ile savaşır mı? Biz NATO derken aslında Amerika'yı dışarıda tutarak NATO demememiz lazım. Veya Türkiye, Estonya için, Litvanya için Rusya ile kapışır mıyız biz? Kapışmayız. Hı hı. Yani şu anda olan biten küresel güçlerin aslında dizayn harekatı. Yani Amerika karar vermiş durumda. Ben diyor Batı yarım küresiyle ilgileneceğim. Atlantik'in bir tarafını bırakıyor. İşte Orta Doğu'dan çekiliyor. Mesela 30 Eylül'de Irak'tan askerlerini çekecek. Bak Irak'ta iç siyaset tutuşmuş halde. Vafıl Talabani bir yandan işte şeyle görüşüyor. Arakçı ile görüşüyor. İran'la görüşüyor. Türkiye ile görüşmeler var. Ali Zeydi, Irak'ın yeni başbakanı, Türkiye ile ilişkilerini olabildiğince yükseltmeye çalışıyor. Yani bir nevi Irak yeni dönemde Amerika'nın çekildiği, koalisyon güçlerinin Irak'tan çekildiği bir dönemde Türkiye'ye sığınmak istiyor aslında. Türkiye'ye sığınıyor. Hı hı. İşte Suriye'yi görüyoruz. Türkiye'ye sığınarak ancak güvenlik bekasını veya beka kaygısını gidermeye çalışıyor. Şimdi Amerika Avrupa'dan çekiliyor. Çekildiğini defalarca söyledi zaten Trump. Şimdi Avrupa'nın bu gördüğümüz bütün telaşı şeyden kaynaklanıyor. Beka kaygısından kaynaklanıyor. Şimdi o beka kaygısında da Rusya ile Amerika çoktan anlaşma yapmış durumda. Yani küresel dizaynı, neler yapacaklarını. Hocamın dediği gibi yani Ukrayna şimdi satranç tahtası veya yeni işte cephe ülkesi. Şimdi orada eğer yani bu paylaşıma eğer Avrupalı ülkeler itiraz eder, kabul etmezlerse Petraeus'un bu açıklamasının akabinde de daha söylemleri var. Yani Avrupa'nın diyor Rusya'yı durduracak bir askeri gücü yok. Yani o askeri kapasitesi, askeri donanım mümkün değil. Yani Rusya oraya

0: giderse, diyelim Moldova'ya giderse veya işte Transdinyester var, onlar o ismi beğenmiyor.
1: Yani kim gelip durduracak?
0: Evet, kim Rusya'yı durduracak? Yani Amerika Avrupa için Rusya ile kapışmaz. Kapışmak da istemez. Amerika'nın istediği Rusya ile yeni bir dizayn, yeni bir anlaşma yapıp yani küresel bir konsensüse var. Ama şu olabilir bak, yani şimdi Petraeus'un orada olması, Ukrayna'da olması, işte Bild var mesela, o Yahudin bölgesinde bir tren vuruldu mesela. Hı hı. Eski işte Boris Johnson var. Bu şunu da gösteriyor. Yani perde arkasında Amerika aslında Rusya'yı bir şeylere ikna etmek için Amerika üzerinde yani gri bölge operasyonlarını da sürdürüyor. Yani şu anda bizim konuştuğumuz asıl sıcak savaşa evrilebilecek ihtimali, riski bulunan gri bölge operasyonları.
1: İşte bu yani olası savaş ihtimalinde kimler karşı karşıya gelir diye sorduğumuzda realite askeri güç anlamında diyor ki Rusya'ya hiçbirisi Avrupa'da kolay direnemez.
2: Yok, direnemezler.
0: Yani, Amerika da vermek istemiyor.
1: Aklımıza o geliyor. Şimdi tam oraya gelecektim. Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Biz en azından bu ülkelerin topyekün bir şekilde Ukrayna'da olduğunu biliyoruz. Yıllardır. Maddi güçleriyle, silah desteğiyle vesaire vesaire. Ama buraların Rusya tarafından ilhak edilmesi mesela önüne geçemediler. Amerika da destek verdi. Çok ciddi silah yardımları yaptı. Hatta geçtiğimiz günlerde Donald Trump dedi ki anlaştılar dedi karşılıklı, artık birbirlerinin enerji tesisinde vurmayacaklar. Böylece biz petrol fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını da düşüreceğiz. Ama saldırılar ardı ardına geldi. Rusya Kiev'e 200 drone fırlattı. Kiev'de Rusya'nın petrol enerji tesislerini vurdu. Şimdi bir söylenen sözün ertesi gün tesiri kalmadığını görüyoruz artık. Ve hemen her günde sizin pek sevmediğiniz ama bizim dillendirmek zorunda kaldığımız o savaş senaryoları konuşulmaya başladı.
3: Kim konuşuyorsa, neyse dur geleceğim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Önemli. Buyurun. Bir şey var. Haber dinlerken dikkat edilmesi gereken meslektaşlarıma ve gençlere söylüyorum. Genç meslektaşlarıma. Şimdi bu gece yarın kim var sabah yayında?
1: Yarın sabah.
3: Cansu mu?
1: Sabah, evet.
3: Tamam. Şimdi bu akşam bir konu konuşuyoruz. Eray Hoca diyor ki mücvere muhakkak zerdeçal konur. Attım. Konur mu konmaz mı hiç sanmıyorum konacağını. Ben de diyorum ki hepimiz üçümüz birden, hocam acı olur be. Konmaz. Zerdeçal yerine şeker koy. Tamam, böyle bunu 3 saat tartışıyoruz. Sabah ben Cansın'ın programına çıkıyorum. Cansın bana dönüyor, diyor ki hocam be gerçekten şeker konur mu ya? Siz o şeker kısmını alıyorsunuz. Burak Kuntay şeker konur. Oysa ki bunun ciddi bir evveliyatı var. Petraeus'un bu açıklamasının evveliyatında daha önceki toplantılarda bunu takip etmek lazım. Bunun da tamamına bakmak lazım. Adama diyorlar ki daha önce bir açıklaması var. Litvanya'dan, Estonya'dan bunlardan önce daha çok stratejik olarak, bak bu konuşmada değil, daha evvel bunu söylüyor adam, hem de fazla değil, bir hafta iki hafta önce falan. Eğer diyor Moldova daha büyük riskte diyor. Diyorlar ki niye? Diyor ki çünkü NATO üyesi değil.
0: Evet.
3: NATO savaş satın almaz. Affedersiniz. Yukarıdaki ülkelerle savaş satın alır. Bununla savaş satın almaz. İki, Moldova'yı alırsa Odessa üzerinden direkt bu tarafa girme ihtimali olur gibi geniş kapsamlı, bayağı da stratejik, hani bizim mücver hikayesi değil, bayağı ciddi stratejik bir şey konuşuyor. Buradaki genel tema ne? Niye Moldova diyor? Hani oralarla uğraşacağını
1: NATO
3: diyor.
1: NATO üyesi değil.
3: Buradan al, burayı yap gibi bir açıklama yapıyor. Şimdi adama başka bir konuşmasında da diyorlar ki sizce risk neresi? O da diyor ki hop oraya alıp Moldova. Hayır. İki, bence Moldova hedef demiyor. Oraya gelene kadar, şimdi bak ne kadar farklı şey söylüyorum değil mi? Oraya gelene kadar Moldova diyor. Yani böyle bir şey yok. Neticede şunu da söyleyelim. Rusya'nın böyle bir şey yapması Moldova için bile olsa Ukrayna üzerinden geçmesi demek. Bunu kimse eskele etmez, yükseltmeyecek. Bitti. Çünkü öyle bir durum yok. Öyle bir imkan yok.
1: Peki size göre kriz adresi ilk neresi olur?
3: Şimdi tamamen varsayıma göre.
1: Savaş demiyorum artık.
3: Yok.
1: Kriz diyorum.
3: Savaş diyelim şimdi. Eğer illa çıkarmak istiyorsanız bir şey.
1: Reklama gitmeden.
3: Tamam. İlla bir şey çıkarmak istiyorsanız. Bugün, yarın, öbür gün bilmem. Ama nereden çıkar biliyor musunuz? Dünya tarihinde hep gördüğümüz gibi. Königsberg.
2: Evet. Kaliningrad.
3: Königsberg demeyi daha çok
2: gibi
3: severim.
2: Yani bence de askeri açıdan öyle Moldova falan değil.
3: Ama
2: o,
3: niye?
2: O stratejik olarak orası.
3: Niyesi önemli. Kimse oraya hedef alıp hadi savaşalım demeyecek. bütün büyük savaşları tetikleyen şey ne biliyor musunuz? Karşınızdakinin niyetini belli bir oranda ciddiye almanız. Buradaki ufak tefek şeyler bir gün ciddiye binmeye başlarsa, işte o zaman elden kaçma deriz biz bunu. Elden kaçma, yani yönetilen, biraz önce anlattığımız o show business'ın elden kaçması, ha, o zaman bir şey olur. Bana da bak nokta göster diyorsunuz, size direkt gösteriyorum.
1: Kim harekete geçer ilk orası için?
3: Yok. Önce yanlış anlaşma olacak. Bu da Litvanya ile, Polonya ile, Belarus ile, bilmem neyle olacak bir iş değil.
1: Almanya,
3: burada,
1: İngiltere.
3: Hayır, Amerika ile Rusya olacak şimdi.
1: En son gündeme getirdikleri konulardan birisi Roketsan 300R konusu. Diyor ki bu hamle Ankara'nın özellikle düşman topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırma eğilimini yansıtıyor. Ve pek çok özelliği de var. Sizleri isterseniz böyle davet edeyim. Şimdi biraz önce de bahsettiniz. Pek çok Türkiye'nin elinde önemli hava savunma sistemleri var. Her geçen gün yeni bir şey ekleniyor. Ona da alıştık gerçi. Hani eskiden işte bir İHA üretilirdi, bir savaş füzesi üretilirdi. Hayretler içerisinde kalınır.
4: 3 ay onu konuşurduk.
1: 3 ay onu konuşurduk ama. Şimdi her gün yeni bir şey duyuyoruz. En son belki de pek çok kişinin ilk kez duyduğu şeylerden birisi 300'er. Nedir bu 300'er?
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hakikaten Türk savunma sanayi çok üretken, çok inovatif ve çok bereketli bir alan haline geldi. Başta savunma sanayi başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün Bey olmak üzere bütün paydaşlarını, bileşenlerini, bu işte emeği geçen herkesi, yöneticisinden en alt kademedeki personeline kadar saygıyla selamlıyoruz. Çünkü şunun için söylüyorum bunu. Böyle bir iki hafta sonra duyacaklarınız bunları da şey yapacak.
1: Evet, tamam mı? Dediyse bir şeyler ya, gelecek.
2: Haberiniz gibi olsun. Çünkü bazı şeyleri de söylemiyoruz. Resmi açıklama geldikten sonra ne kadar bilgi verilmişse ona göre ifade. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Birkaç
1: sadece
2: hafta içerisinde.
1: Sadece son bir haftalık süreç içerisinde sunduğum haberlerde hemen her gün yeni bir şey sunduk.
2: Çünkü müthiş bir üretkenlik var. Artık altyapı oluştuğu için, know-how, sistem, ekoloji kurulduğu için artık sürekli üretir hale geldik ve çok daha ileri ve hızlı bir şekilde üretir hale geldik. O yüzden daha çok böyle diyeceğimiz yeni yeni sistemler inşallah önümüzdeki haftalarda göreceğiz efendim.
1: Şimdi 300'er pek çok kişi ilk kez duyuyor belki de İsrail'in haberi sayesinde.
2: Yok, biz biliyorduk yani.
1: Biz ayrı ama
2: İsrail'den önce geçtiğimiz hafta Perşembe günü de ben bunu burada anlatmıştım. Yani ER demek Extended Range demek. Yani arttırılmış, uzatılmış menzil anlamına geliyor. Şuradaki 500 artı demek de sordum. Ne kadar da? Ya hocam işte artı 100 kilometre civarında ekleyin dediler bana. Bakın off record söylüyorum. Yani 500'ün üzerinde, 500-600 kilometre bandında. Herkes 500 gibi algılıyor. 500 kilometrenin üstünde bu füzenin menzili. Düşünün, yaklaşık 600 kilometre diyelim, 550 kilometre. Gözünüzün önüne getirin. Buradan Ankara kaç kilometre?
4: 500. Ben şimdi geldim.
2: Biraz önce hocam geldiği için, yani buradan Ankara menzilindeki bir hedefi görebilir misiniz ya? Göremezsiniz değil mi?
4: Bu görüyor.
2: Anlayan bu görüyor. Çünkü üzerinde arayıcı sensörler var. GPS güdümlü, yani GNSS dediğimiz Global Navigation System var. Uydu bağlantısı koparsa INS dediğimiz Inertial Navigation System dediğimiz, içinde jiroskop ve ivme ölçerin olduğu, füzeyi kendi kendine hiçbir dışarıdan bağlantı olmadan götürebilecek sistemleri var. Yine CRPA dediğimiz elektronik harbe karşı dayanıklılığı var. Buna karşı yine başka sistemler var. Ya ben bunları anlatmaktan yoruldum ama hakikaten bizim Roketsan bunu yapmaktan yorulmamışlar. O kadar ki yüksek teknoloji ürünü bir silah sistemi. Ancak şunu da söyleyeyim. Karadan, havadan karaya füzedir.
1: Havadan karaya.
2: Evet.
1: İHA'larda mı, SİHA'lardan mı yoksa savaş uçaklarında mı?
2: İkisinden de.
1: İkisinde de kullanılıyor.
2: Evet tabii. Yani çünkü ilk atış Bayraktar Akıncı'dan yapıldı.
1: Hemen
2: buradan
1: arkanızda
2: da Baykar firmamızı saygıyla selamlıyorum. Hakikaten tarih yazıyorlar. Yani görüyorsunuz Türk savunma sanayisindeki sistemler nasıl birbiriyle entegre ve bütünleşik çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi.
1: Hocam peki İsrail bunu haber yaptı. Şöyle mi diyor Yunanistan'a? Ya ben sana bunları sattım ama bak Türklerin de elinde bunlar var.
2: Şimdi burada bu Rampage füzesi İsrail'in, şu Rampage. Rampage'in menzili ne kadar? 400 diye iddia ediliyor. Benim aldığım bilgi 300 civarında. Yani biz bunu ne kadar 250 kilometre geçmişiz. Yani şimdi tabii şey ajite etmek adına söylemiyorum ama yani baktığımızda işte Türkiye sınırıyla efendime söyleyeyim güneye göre güneye doğru gittiğinizde bu füzenin menzili İsrail'i falan aşıyor yani. Onu da söyleyelim. Ve burada iyi söylemişler. Şu füzeyi geçmiş olmak yani kendilerinin de bunu kabul etmiş olması Türkiye'nin savunma sanayinde nasıl ezici bir üstünlük sağladığını göstermesi bakımından da böyle satır aralarını okuduğumuzda çok net bir işarettir.
1: O halde biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ülkeyle müttefiklik anlaşması hani şartlarından deniliyor ya illa asker göndermek, bir birlik tugay göndermek gerekmiyor.
2: Artık o dönem bitti. Artık demin de ifade ettim modern bir muharebenin
1: SİHA ordusu göndermeniz.
2: Yani bakın şimdi peki hadi lafı açıyor. Ben de sana soru sorayım. Ya mesela Türkiye Allah korusun hiçbir şekilde kimseyi de hedef göstermiyor ama bir ülkeyle bir kriz çıksa aynı anda kaç SİHA gönderebilir? Tahmin edebilir misiniz? Ben şöyle bir rakam vereyim size. Türkiye'nin yıllık SİHA, bakın kamikaze dahil, SİHA üretme kabiliyeti 1 milyonun üzerinde.
1: Yıllık.
2: Yıllık. Bakın az bile söylüyorum aslında daha fazla da 1 milyonun üzerinde diyorum bakın. Sizce bir harp durumunda, bir kriz durumunda kaç tane SİHA gönderebilir? Binlerce gönderirsin. Bir. İkincisi artık modern muharebe sahasının ikinci bileşeni de akıllı füzeler. Yani düşmanın hedefine girmeden düşmanı hedefleyen ve bulunduğunuz yerden düğmeye basıp işte şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz bunu nereden kullanıyoruz? Bayraktar Akıncı'dan. Peki Bayraktar Akıncı'nın menzili ne kadar? Bir de onu düşünün yani. Tamam mı? Dolayısıyla Türkiye sadece sınırları anlamında değil, sınırlarının çok ötesinde derinliklerde. Eğer kendisine karşı bir tehdit olduğunu hisseder, anlar ve teyit ederse yani bu menzilde vuramayacağı hiçbir hedef yok.
1: Şöyle bir harita üzerinden o menzilleri de peki görmek isteriz. Çünkü neden? Son zamanlarda işte bu Türk savunma sanayi hedef gösterilerek birileri Burak Hocam da ifade etti ya daima kriz gösterilerek, kaos gösterilerek silah satıyor birileri. Bunu en yakın işte biz yanı başımızda Yunanistan'da görüyoruz mesela. Şöyle de daha net olur hocam. Buyurunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: İsrail sürekli Yunanistan'a bir şeyler satıyor. Şimdi Güney Kıbrıs Rum yönetimine bir şeyler satma derdinde. Şimdi evet biz bunları üretiyoruz ama karşı tarafta da rakip firmalarda belki de bunları önleyebilecek elektronik harp sistemleri konusunda çalışmalar yapıyor mu? Ya da satıyor mu?
2: Efendim şimdi tabii isim vermeyeceğim ama o Polonya'daki savunma fuarına gittim dedim ki diğer ülkeler ne yapıyorlar? Hani SİHA yapan var mı? Ya da elektronik harp sistemi yapan var mı diye baktım tamam mı? Yani dediğim gibi ajite etmeyeceğim ama bir tane boruya iki tane kanatçık bir de kuyruk takmışlar SİHA olmuş. Ben de gayri ihtiyari orada ağzımdan kaçtı yanımda arkadaşlar da var. Ya dedim bunun yapay zekası hani GNS'e bağlantısı işte jiroskobu bilmem ne bunlar nerede? Yani yapay zeka modülü nerede? Elektronik harp modülü nerede? Muhabere modülü nerede diye böyle ya Allah'tan Türkçe bilmiyorlardı oradakiler ama yanındaki arkadaşlar beni ikaz etti hocam dediler burada şey yani şu var hakikaten Türkiye'nin hani şey olarak karşısında rakip olarak Orta Doğu'da ve Avrupa'da hatta Amerika'da hatta Rusya ve Çin dahil dünyada bize elektronik harp konusunda rakip olabilecek çok çok az unsur var.
1: Mesela Türkiye'nin ürettiği ne olsaydı Litvanya'nın elinde? Çünkü biz NATO dediğimizde işte aklımıza Patriot'lar geliyor, işte uçak filoları geliyor ki genellikle
2: onlar artık soğuk
1: saldırı tehditlerini bunlarla
2: soğuk savaş
1: ediyor.
2: Dönemi konsepti işte yenileyemediler kendilerini. O yüzden yenileyemediler yani.
1: Peki ne olsaydı da Türkiye'nin ürettiği, Türk savunma sanayinin ürettiği ne olsaydı Litvanya için bu uçakların kalkmasına gerek kalmaz. Sadece o drone'u şu kullanılarak etkisiz hale getirilebilirdi diye.
2: İki tane Tolga, alçak irtifa hava MK, ikinci Gürs, Aselsan. Bakın yani Tamam mı? Daha bunun gibi pek çok böyle bizim, ama en bariz hani söyleyebileceğim, bu iki sistem tek başına bile, birer sistem bile olsa rahatlıkla bütün

0: %100 yani. Hani öyle bir sistem yapmış ki bizimkiler hakikaten, mesela bunlar olsa, ellerinde bir de bayraklar Akıncı olsa yeter yani. Hani çok net bir şekilde olası bir saldırıya karşı ki nereden gelirse gelsin şey yapabilir. Bir stratejik denge ve üstünlük sağlayabilirler. Hani tutup Altay tankıydı, Tayfun Blok 4'üydü, Cenk füzesiniydi, 300 ER'ydi ya da diğer şeyleri, İDA'larıydı, SİDA'larıydı. Efendim onları söylemiyorum bile bakın, ya da Kaan uçağıydı falan, onları söylemiyorum bile. Hani şu kadarcık bir güç bile, düşünün işte en son Keşmir'de kullanıldı Türk kamikaze dronları. Aynı anda 300 tanesi kalktı ve hedefleri yerle bir etti yani. Hani bu teknoloji yok. Biz isim olarak da Türk savunma sanayini defalarca anlatıyoruz ama burada bir know-how ve bir savunma ekolojisi var. Kolay değil. Yani tutup da Avrupa'nın bu saatten sonra Rusya'ya karşı bir stratejik denge oluşturacak, efendime söyleyeyim bir üstünlük sağlayacak, kendilerini savunacak şey. Bakın Aselsan'ın en son şeyde yaptığı, o Polonya'da biz oradayken yaptığı anlaşmalardan bir tanesi ne biliyor musunuz? Göstereyim de şuradan. Polonya'nın sınır güvenliğini Aselsan sağlıyor biliyor musunuz? Bakın Polonya'nın sınır güvenliğini Aselsan sağlıyor ya. Şu an anlaşma yaptılar yani. Bak. Yani düşünebiliyor musunuz? Polonya'daki efendime söyleyeyim şeylerin, zırhlı araçların elektronik sistemlerini Aselsan sağlıyor. NATO'nun, ha çok enteresan bir şey söyleyeyim size. NATO'nun güvenli uydu haberleşmesini Aselsan ve GTEC sağlıyor. Bakın. Yani ben baktım, öyle bir şey yapmışlar ki sistem. Bunlar bilinmiyor mesela. Biz NATO'nun uydu bağlantısını Aselsan sağlıyor. Düşünün. Anlattılar böyle. Dedim nasılsa o kadar yüksek yoğunluklu elektronik harbe maruz bırakmışlar ki o yaptıkları cihazları. Tek geçen bu. Diğerler başka ülkelerde var. Tek bu bizimki geçmiş yani. İnanılmaz bir. Şimdi harp kabiliyeti var. Bütün bunlar olunca yine bakın şey MK burada MOU imzaladı Tolga için vesaire. Roketsan'ın önündeydiler en son, işte İHA 230, ondan sonra da 300 ER'yi üretiyorlar. Ya şimdi bunlar tabii kolay olmadı. Bakın milli muktedir siyasi iradenin 2000'li yılların başından itibaren Türk savunma sanayinin güçlendirilmesi ve gelişmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde koyduğu o kararlı güçlü siyasi iradenin sonuçlarını şu an gurur duyarak anlatıyoruz. Bakın tamam mı? Şimdi, ama bunlar bunu başaramadılar. Yani yok, bakın gerçekten yok. Bazen ya diyorum hocam yok diyorum. Ya nasıl olmaz? Yok işte ya.
1: Koskoca NATO üyesi bunlar.
0: Koskoca yok yani. Şunu ne yapayım geleyim. Yapmamışlar ya da becerememişler yani. Kolay işte ejderhayı mesela filan. Birazdan anladın ya, ejderha mesela FPV dronlar filan.
2: Şimdi ejderha avcısı. Çok güzel yani görüntüler paylaştı Aselsan, evet. Birazdan göndereceğim ama. Yani bu tehlikeler ve bu imkanları üretebilme kabiliyeti olan müttefikleriniz de varken ya şurayı çelik kubbeyle donatabilirsiniz aslında. Ama işte burada aklımıza şu geliyor. Burak Hocam dedi ya, birileri bir şeyler kazanması gerekiyor. Bu gerginlik, bu kriz üzerinden birileri birilerine silah da satacak, bir yerlerden kazanç da elde edecek. Bu arada geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da arkadaşımızla, muhabir arkadaşımızla konuşurken Yunanistan ne yapıyor dedik. Yani şimdi hep böyle dışarıdan alıyor da
0: çok ciddi gelişmeler.
2: Yerli savunma sanayi hamlesine giriştiler dedi İlhan Tahsin.
0: Evet, gördüm bugün videosunu.
2: Ne yaptılar dedim. Dedi ki bu hani füzeler falan var ya dedi. Onların bu demir gövdeleri var ya, sacları. Saclarını yapmaya başlamışlar.
0: Efendim,
2: ifadesini.
0: Ya gerçekten
2: kullandı.
0: Yani burada tabii İsrail, Yunanistan'ın
2: o da bir NATO müttefiki.
0: Korkusu üzerinden parasına çökmeye çalışıyor. Bakın İsrail o barakslar filan bilmem ne boş şeyler. Yani boş şeyler dediğim hakikaten boş. Yani tutup da 214 bin kilometre karelik alanda 650 kilometre kuzey güney cephe hattında getirecekleri birkaç füze bilmem ne onlara bir Türkiye'ye karşı bir üstünlük sağlıyor.
2: Orada silah tüccarları bugünlerde de Güney Kıbrıs'ta.
0: Ama şöyle bir şey var. Bakın orada gördüğüm manzara, yani Polonya'daki gördüğüm manzara. Yani inanılmaz bir şekilde kim ne yaparsa yapsın Türk standlarına müthiş bir ilgi var. Evet. Özellikle Korkut'un peşindeler. Bak işte dedin ya, burada ne olsa Korkut ya. Korkut tek başına bile hani Gürz'ü, velev ki paraları yetmedi Gürz'ü alamadılar ya da Tolga'ya. Korkut tek başına inanılmaz bir stratejik denge ve önleme sağlar yani. Bu kadar. Dünya peşinde. Biliyorum çok sayıda talep var. Biz öyle bir şey oldu ki

0: Şimdi işte Roketsan, STM, Aselsan, MKSan, Savunma Sanayi Başkanımız orada filan. Biz kendi Türk arkadaşlarımızla yani oradaki direktörlerle filan görüşemeyecek bir duruma geldik. Çünkü sıraya girmek zorunda kaldık. O kadar çok bir talep var ki eline çantayı kapan. Lütfen şu Gürz'ü bize anlatın. Lütfen Tolga'yı bize anlatın. Lütfen Korkut'u bize anlatın. Lütfen işte STM'nin yaptığı SİDA'yı bize anlatın. Roketsan'ın yaptığı HAM füzesi var. İşte İHA 230. Ya düşünün onlardan biz şey kendimiz yani ya iki dakika bir röportaj yapabilir miyiz? Zor kapıyorduk yani. Şimdi sonuçta şu var. Öyle ya da böyle. Bir takım işte Türkiye'ye karşı tarihsel sosyogenetik kodlarındaki ön yargılar falan. Avrupa Türkiye'nin her geçen gün daha fazla açık pazarı haline geliyor. Bak söylüyorum yani. Geliyor. İstedikleri ne yaptı? Rusya. Aha Avrupa'nın
1: peki,
0: acizliği.
1: Peki o kritik soruyu da son olarak hemen bir, sorayım. Ona da bir yanıt buyurun. İsteyeceğim. Biraz önce sorduk ya. Avrupa'da hangi ülkenin yetkinlikleri Rusya'yı engelleyebilir?
0: Tahir Bey, Avrupa'nın toplamı Rusya'yı durdurmaya yetmez. Bakın.
1: Türkiye'nin desteği bu savunma
0: Türkiye
1: sanayi...
0: Türkiye sadece dengeyi değiştirebilir. Hı. Bak bu kadar net söylüyorum. Yani Türkiye öyle tarihsel bir belirleyici noktada ki yani o yüzden biz hep şunu da Türkiye hiçbir zaman eksen kaydırmıyor. Eksenler Türkiye'de birleşiyor. Niye? Çünkü bu kapasitemiz var. Sadece bir dakika şunu açalım. Neden işte benim kanaatim Rusya Avrupa Savaşı'na doğru iş evriliyor? Yani bir savaşa doğru evriliyor. O yüzden daha önceden, daha bir iki yıl önceden söyledim. Yani bu iş kuzeye doğru yayılacak diye kayıtları var burada. Sebebi şu jeopolitik. Rusya Avrupa tarafından tıkanmış, denize çıkış yolları tıkanmış bir kara devleti haline getirilmiştir. Bakın şurada işte St. Petersburg Körfezi burası. Bu tek çıkışı burası. Bakın şeye açılabilmesi için. Burada da ne var? Danimarka var, İngiltere var. Sonra İsveç'i ve Finlandiya'yı da şeye aldılar. Rusya'yı tıkadılar bakın. Peki başka ne var? Kuzey var, kuzey buz. Ticaret gemisi geçemiyor. Doğuda Kuril Adaları var. Japon Denizi. Ya oradan denize çıksan Orta Doğu'ya, Avrupa'ya nasıl geleceksin? Mümkün değil. O yüzden Rusya bunu biliyor ve bu savaşı başlattı. Bakın, rasyonel olmayan bir seçenekle başlattı ama başlattı. Dolayısıyla bu iş burada kalmayacak. Bu iş bir giderek Rusya-Avrupa savaşına doğru adım adım ilerliyor.
1: Peki.
0: Yani jeopolitik sebepler var, onu demek istedim.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür sizleri ediyorum. Dinlendireceğim. Tamam. Bu arada Aselsan'ın da yayınladığı, tam da sizin o bahsetmiş olduğunuz görüntülerde geliyor Barko'ya.
0: Yunanistan'ın ürettiği o komik siha videosunu da izleseydiniz izleyicilerimize de hakikaten gülmekten kırıldı. Yani.
1: İlhan dedi ki... yani dedi şu anda en azından o boruları üretmeye İyi başlamışlar.
2: Bir yerden başlamak lazım.
1: Böyle bir hamle var. Baktığımızda tabii yaşananlar sadece bunlardan mı ibaret? Hayır. Levent Hocam sizleri de böyle davet edeceğim. Biraz önce bir muğlak kalmaması için size de sormak istiyorum. Bu ürünler Türk savunma sanayinin bugüne kadar elde ettiği başarılarla üretildi. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine dahil ediliyor. Hem de dost ve müttefik ülkelere bunun satışı gerçekleşiyor. Bunların satışları gerçekleşiyor. Şimdi hep konuşulan bir konu. NATO'da o 5. madde, 5. madde diyoruz. Bir ülkeye, müttefiklerden birine biri saldırdığında diğer ülkede otomatik olarak o ülkeyle birlikte savaşa girmiş olur ya da birlikte karşı tarafa saldıracak gibi bir algı var.
2: Bu şimdi, algının böyle olmadığını bence 75 yıldır anlamış olmamız lazım.
1: En azından biz görüyoruz. Diğer taraftan şimdi bugün Mekke anlaşmasını konuşuyoruz. Evet. İşte Suudi Arabistan'a yönelik Husilerden yapılan saldırılar var. Türkiye neden böyle bir kışkırtma da var aslında. Hani Türkiye neden girmedi sahaya? Hani girecekti? Hani koruyacaktı? Şimdi Almanya 1000 tane asker gönderiyor.
2: Bravo.
1: Litvanya'ya.
2: Daha önce de Grönland'a 14 tane asker göndermişler.
1: Şimdi 1000 asker göndermekle bizim müttefik ülkemizde bu envanterdeki silahları paylaşmamız ya da satmamız bir şey fark eder mi?
2: NATO antlaşmasının 5. maddesinin hangi şartlarda olgunlaştığını bir hatırlayalım. 1948-49 NATO'ya dair görüşmeler yapılıyor. Kuzey Atlantik Paktı. Diğer tarafta bir Sovyet bloğu oluşmaya başlamış. başında Stalin var, sonrasında Kruşçev var ve Sovyetler bile yayılmacı bir idealle. Yani tek devlette bir sosyalist modeli, o devleti büyüterek mi yayalım, yoksa bütün devletler ayrı ayrı sosyalist iktidarlarla mı yönetilsinler sorusuna Stalin net cevap vermiş. Yayılmacılık. Yani emperyal bir tavır. Bunun üzerine kurulan NATO'nun en kritik maddelerinden biri 4 ve 5. 5'te diyor ki NATO'ya üye olan devletlerden bir tanesine yapılan saldırı fiili olmalı. Diğer devletlere de yapılmış sayılır. Ve diğer devletler bunu meşru müdafaa tezi içerisinde kolektif olarak bertaraf etmek adına tedbirleri alırlar. Şimdi tedbir alırlar. Yani şu da olabilir. Ben seninle beraber bu savaşın tarafı hissederim. Ben de savaşmaya başlarım. Bir tedbir formülasyonudur. Ben sana silah veririm, hibe ederim, sen savaşmaya devam edersin. Bu da olabilir. Hı. Ben sana silah satarım, sen bunları kullanarak savaşırsın. Bu da olur. Ya da şöyle yaparım. Kınarım, ayıp ediyorsun derim, yanlış yaptın derim. Ya da ara buluculuk yaparım, uzlaştırma yaparım. Ama tedbir alırım. Şimdi bu tedbiri biz kurulduğu yıla bakalım, aradan 77 yıl geçmiş NATO antlaşması. 5. maddeyi bir defa kolektif savunma anlayışı için kullandı. O da 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından. Yani Amerika'da ikiz kuleler vuruldu. Amerika dedi ki kardeşim bak 60 yıldır bugünü bekliyoruz. Hadi hep beraber savaşacağız. Diğer devletler de şunu sordu. Ya kime karşı savaşacağız? Sizi kim vurdu diye sorduk Amerika'ya. Afganistan vurdu dedi Amerika. O zaman ne yaptı NATO'nun diğer üyeleri? Afganistan'a karşı kolektif meşru müdafaa hakkını kullandılar. Bu arada NATO Antlaşması'nın 5. maddesinde bir kaynağı var. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi. Orada ne diyor? Kuvvet kullanmak yasaktır. Sadece bir devlete karşı saldırı fiili olursa o devlet tek başına meşru müdafaa yapabilir ya da kolektif olarak meşru müdafaa yapabilir. NATO Antlaşması'nın 5. maddesi yıllarca Türkiye'de terörle mücadele eden Türkiye'de neden kullanılmadı diye izleyicilerimiz sormuştur muhakkak.
1: Şimdi tam orada aslında onu soracaktım. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran bir terör örgütü değil miydi?
2: Ya.
1: Afganistan devleti değil. Bir terör örgütüydü. El-Kaide.
2: Değil mi? Ha deseniz ki bir devlet vurdu hocam o yüzden kullanılmamıştı. Hayır. Belirttiğiniz gibi Afganistan'da El-Kaide isminde bir örgüt bu fiili yaptı. Siz de dediniz ki uluslararası teröre karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ya Suriye'den, Irak'tan yıllarca Türkiye'ye yapılan saldırılar uluslararası bir terör örgütü saldırısı değil miydi? Bizde hep 4. maddeyi kullandılar. Tavsiyede bulundular. Yanındayız mesajı verdiler. Hep beraberiz mesajı verdiler.
1: Bu arada bu bir zorunluluk mu?
2: Zorunluluk.
1: 5. maddeyi abi, uygulamak bir zorunluluk.
2: NATO Konseyi'nin Güvenlik Konseyi gibi bir üst birimi Kuzey Atlantik Paktı bir araya geliyor. Kuzey Atlantik bildirgesine uygun olarak saldırı fiilini önce tanımlıyorlar. Diyorlar ki saldırı var mı? Bu devletler saldırı fiilinin varlığına karar verirse o zaman da önlerinde iki tane seçenek var. Ya 4. maddeyi kullanalım, telkinde bulunalım, sırtını sıvazlayalım, yanındayız, destek veriyoruz diyelim, kınayalım. Ya da 5. maddeyi kullanıp gücümüzü gösterelim.
1: O zaman yarın öbür gün Litvanya'da böyle bir durum olursa Burak Hocam, Litvanya'yı 4'ten mi sayarlar, 5'ten mi sayarlar? Farz edelim oldu.
3: 6 da olur, 7 de olur, 8 de olur. O gün gereksinimi, o günün gereksinimi
2: neden sayarlar hocam?
3: O günün gereksinimi neyi gerektiriyorsa o gün mazeret de bulunur. NATO'nun olmayan maddeleri de eklenir. Onlar öyle de analiz edilir. O günkü vaka, o günkü duruma bakılır. Çok net söylüyorum. Yani şu yayına başladığımızdan beri genel kaynaklara, düşen haberlere baksanız hani ister istemez evet, bakıyoruz. Bunlara düşen haberlere baksanız dünyada 3 değil 5 savaş arada çıkıp bitmiş olması lazım. Her uluslararası vukuatı bir vaka sayarsanız ve onu öyle değerlendirseniz savaş çıkması kadar kolay bir şey yoktur. Dünyayı tekrar buzul çağına döndürmek de çok kolaydır. Bir sen atarsın zaten üçüncüyü hesaplayacak durum kalmaz. Mesele tekrar söylüyorum. Bundan ne fayda edeceğiniz? Yani Rusya ile Amerika'nın, Rusya ile AB'nin, Rusya ile X birinin, Çin'le onun, Çin'le bunun. Birbirine taş atmasından savaşı da bıraktım. Sonunda kim ne sağlayacak? Bana birinin

0: bunu bilimsel olarak ortaya çıkardığında derim ki ha şimdi korku. Ben diyorum ki isterse Allame-i Cihan olsun, birbirlerine bir taş atarlarsa oradan çıkacak neticede kazanan yok. Mesele o. Yani savaşı kazansan da kazanan yok. Bütün meselem bu. Benim hep anlatmaya çalıştığım bilimsel duruşum, tezim bu. Yani işin sonunda bir galip olmalı. Galip de şey gibi, Birinci Dünya Harbi gibi, İkinci Dünya Harbi gibi, ki onlarda da ne kadar galip var tartışırım. Fransa galip mi? Fransa İkinci Dünya Savaşı'nı sözde kazanan tarumar oldu.
1: Evet.
0: Tamam. E şimdi gidin Atlantik'in öbür tarafına. Bak öyle iyi gitmiyor orası.
2: Atayalta'ya çağırmadılar Fransa'yı.
0: Tabii.
2: Aşağıladılar.
0: Daha, ya neler neler. O yüzden anlatmak istediğim şu. Şu mor koskocaman alan var ya. Orada yapacağınız bir ufak değişiklik hesapsız olursa dünya ekonomisini tarumar eder. Ya geçen gün çok değerli bir dostlar grubuyla bir panelde tarım konuşuyoruz. Tahıl konuşuyoruz. Biz şimdi hep ulusal güvenliği ele alırken şeyi konuşuyoruz ya. Tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi ve bununla gurur duyuyoruz ya. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük hamlelerinden biri. Bunların hiçbiri televizyonlarda konuşulmuyor. Türkiye'nin çok ciddi stokları var. Türkiye stratejik olarak tahıla çok önemli yatırım yapıp bakıyor. Bak çok ciddi bir şey söylüyorum. Yani bir harp çıksa Allah korusun, tank, top, tüfek kadar önemli bir şey ilaç ve başta tahıl meselesi.
1: Tahıl.
0: Yani devlet Türkiye ile ilgili politikası ile ilgili konuşurken sadece tanktan, toptan, tüfekten bahsetmek biraz o büyük devlet aklına. Ya bu burası büyük devlet. Bu böyle büyük devlet.
1: Bir de
0: yani çok kurcalamayacağım ama çok büyük devlet.
2: Bir de şöyle bir farkı var Türkiye'nin. Yani Türkiye niye bugünlere böyle hazırlıklı geldi diye. Şimdi diğer ülkeler, bir soğuk savaş döneminde iki ülke vardı. Bir disiplin vardı. Herkes şekil düzen içerisindeydi. Yani mesela bugünlerde işte İsrail'le çatışmaların bu kadar artmasının nedeni, Yunanistan'ın bu kadar sürtüşmelerin gündeme gelmesi. Yani soğuk savaş döneminde bu kadar gündeme gelmiyordu. Çünkü iki ülke vardı. Kurallar, kriterler belirlenmişti. Kimse o sınırları aşamıyordu. Şimdi öyle bir dünya yok. Yani yeni bir küresel düzen ve düzene geçiş sürecindeyiz. Yani Burak Hocam'ın dediği gibi o büyük güçlerin savaşma dönemi yok ama küresel kaosun has safhaya çıkacağı bir döneme giriyoruz. Yani
1: savaş
2: öyle bir döneme
1: değil,
2: giriyoruz ki
1: ama kaos,
2: evet, yani küresel
1: krize.
2: Savaş olmayacak ama küresel kaos her yerde patlak veriyor. İnsanlar öyle bir duruma gelecek ki ya keşke bir savaş çıksa da şu dünyaya birileri çekil düzen versin. Ya da onu diyor. Avrupa mesela sürekli Amerika işte gel çekil düzen ver diyor. İşte Hürmüz'e müdahale edin veya Babul Mendeb'e müdahale edin. Ortadoğu'da şu oluyor, bu oluyor ve Afrika'daki işte kargaşa, iç savaşlar. Yani herkes birilerinden bir şey bekliyor. Ama Türkiye'nin farkı şu. Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana zaten o beka kaygısı veya geleceğine yönelik adımlarını sürekli atmayı düşünen bir devlet aklı vardı. Yani soğuk savaştan sonra o has safhaya çıktı. Yani bir şeyler değişecek, dönüşecek onun farkında ve onun tedirginliği de yaşıyor, hazırlık da yapmak istiyor ama siyasi olarak belki buna fırsat verilmedi. Kendince yaptı o dönemlerde de ama özellikle Erdoğan döneminde zaten o geçmişten gelen refleksle, o imparatorluk refleksi de var. Dünyanın gidişatını çok iyi okuyan bir ülke. Bu alana yatırımını yaptı. Şimdi öbür ülkelerin bir, yani güvendikleri dağlar vardı. Şimdi o güvendikleri bütün dağlar herkesin ama kar yağıyor şu anda. Yani Siyonistler dahil İsrail'in bile güvendiği dağlara şu anda kar yağıyor. Her beka kaygısı içerisinde yani Amerika çekiliyor. Amerika çekildi. Rusya çekildi.
1: İşte onun... şunu tartışıyor. İsrailli geçen bir yorumcu şunu söyledi. Diyor ki ya İsrail'in eskiden müttefik dediği zaman aklımıza işte Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük güçleri sayardık, büyük ülkelerden bahsederdik ama şimdi İsrail'in müttefikleri dediğimiz zaman saydığımız ülkeler Somaliland, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan'daki ayrılıkçılar.
3: Lütfen Arjantin'de sayalım.
1: Arjantin, hani Arjantin oralara mi? Gitmeden sadece yakın bölgedeki Hindistan, hani İsrail bile böyle bir noktaya geldi. Ama dediniz ya bir kriz ve kaos, sürekli bunun üzerinden beslenen de
2: o
1: bir
2: artacak.
1: Sistem
2: yani Türkiye
1: var.
2: Türkiye ona hazır, Diğer Türkiye dışındaki hiçbir ülke hazır değil. Bak Rusya da onu öngöremedi o kadar. Amerika mesela konvansiyonel savunmaya çok harcama yaptı ama bu yeni dönemdeki o füze dediğimiz hipersonik veya SİHA yeni dönem diyelim savaş konseptine, savaş silahlarına yatırımda ve bunu üretimde mesela çok zorluklar yaşıyor. Buna mesela önceden hazırlıklı olan yegane ülke Türkiye. Bu hem bu tarihsel refleksten kaynaklanıyor, imparatorluk refleksinden kaynaklanıyor. Bir de yani Lozan'dan sonra Türkiye'ye bir giydirilen, biçilen bir kıyafet vardı. Yani onu hazmedemeyiş, zamanını kollama şeyi vardı Türkiye'nin. Sürekli bugünlere hazırlandı Türkiye. Ve bugünler geldiğinde de Türkiye o hamlesini yapmaya başladı. Yani şimdi şu an gördüğümüz o tarihi kırılma noktası bana göre o. Yani o küresel güçlerin de tabii geri çekilmesi çok önemli. Yani şimdi
1: ama
2: merkez ülke Amerika...
1: Şey
2: merkez,
1: bırakmıyorlar.
2: Evet, merkez ülke Amerika mesela siyasetini değiştiriyor. O değiştirince öbür ülkeler artık yani şimdi İsrail'e diyor ki artık eski savunma konseptiyle hareket etmeyeceğiz. Stratejik olarak yani veya işte Avrupa'ya. Rusya'nın kendi derdi var. Kendiyle uğraşıyor. Yani böyle bir dönemde Amerika'nın tabii bakıp da mesela bu benim bıraktığım bölgede boşluğu, kaosu işte yönetebilecek veya işte egemen olabilecek. Çünkü Orta Doğu çok güçlü kaynaklara sahip olmasına rağmen hegemon çıkaramayan, hegemondan eksik bir bölgeydi. Şimdi o boşluğu Türkiye dolduruyor. Amerika da bunu kabul ediyor. Rusya da kabul ediyor. Yani o anlamda Türkiye'nin farkı çok oyun değiştirici, kuralları yeniden dizayn edici, kendisi eksene dönüşmüş, kendi sistemini çevresine dayatan bir güce dönüşüyor. Bunun temelinde tabii savunma şeyi var, savunma sanayi var. Yani savunma sanayi olmadan sadece tefekkürle, yani o fikirle, düşünceyle, ideolojiyle bunu yapamazsınız. Real politik olarak Türkiye'nin o anlamda farkı çok fark ediliyor şu günlerde.
3: Tahir Bey, konuğumuza döneceğiz ya.
1: Evet, kendisine hoş geldiniz diyelim. Peki, bu arada Üzeyir Doğan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Hocamın yarım kalan cümlesini tamamlayalım, hemen
3: kaos
1: devam edelim.
3: Kaos ve krizin doğurduğu iktisadi problemleri konuşacağız, farkındayım. Ama Bercan Bey'in belirttiği konu aslında soğuk savaş döneminde düşman belliydi değil mi? Yani Batı bloğundaysan Doğu bloğunu, Varşova Paktı'nı düşman olarak belirleyip bir savunma konseptinin içinde pozisyon alabiliyordun. Zaten seni koruyan bir kalkan vardı. Ya da Doğu bloğundaysan rakibin buradaydı ona göre. Fakat biz bunun tadına hiç varamadık ki. Ya biz bunun keyfini süremedik ki.
2: O dönemde de sürekli korkutuyorlardı bizi.
3: Sen diyorsun ki bak ben NATO üyesiyim kardeşim. Kore'ye asker göndermişim. 51-52-70 yıldır buradayım. Ama Johnson mektubu seni korumam diyor. Tamam anladım. Her gün kafanı kaldırdığında boğazları senden istiyor. Zamanında Kars'ı Ardahan'ı Iğdır istemişti. Onu da anladım. 74'te ben NATO üyesiyim. Kıbrıs'ta hiç kimseyi yanımda göremiyorum. Ardından Yunanistan'da yaşananlar ısrarla bazı terör örgütleri
1: sonra
3: destekleniyor.
1: Sonra geldi dönem yanımızda burada da bir terör devleti kuralım
3: konuşuluyor.
1: Dedi.
3: Küba füze krizinde senin
1: kim?
3: Jüpiter füzelerin senin elinden alınıyor. O zaman Türkiye şunu söyledi 70'li yıllarda. Kardeşim benim gerçekten savunma bağlamında güvenebileceğim bir liman yok. Demirleyebileceğim bir liman yok. Bir tek ben varım. Ben ayakta durmaz isem beni de Ukrayna'ya yaptıkları gibi bir alanın içerisinde hapsedebilirler. Türkiye bunun o kadar farkında ki. Mesela Putin ne diyor Avrupa'ya? Ya ben sizi vurmayacağım kardeşim.
1: Cam, Suudi Arabistan aylardır kim için vuruluyor?
3: Mesela.
1: Amerika Birleşik Devletleri için.
3: Değil mi?
1: Peki Suudi Resmi Arabistan bugün Husiler tarafından vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri nerede?
3: Yok.
1: Bu konuya da döneceğim.
3: Ne ekonomi?
1: Çünkü dost kim, düşman kim belli olmayan bir dönemde gibiyiz gerçekten. Ama hemen hepsinin dünyaya sunmuş olduğu bir fatura var. Tüm bu krizlerin, kaosların, kısa süreli savaşların bir faturası var.
3: Bir
1: ve bu faturayı insanlar ödüyor. Yani sadece vurulan ülkeler değil. Bugün Amerika da ödüyor. Petrol fiyatlarından dolayı. Bugün Çin de ödüyor.
3: Japonya ödüyor.
1: Afrika da ödüyor. Hatta o ülkelerin kendileri bile ödüyor. Şimdi Üzey Bey bir kez daha hoş geldiniz.
4: Tekrardan hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşıyla son birkaç yıldaki bu savaş serüvenimiz başladı. Hatta petrolün serüveni başladı. Ardından Gazze'yi yaşadık. Maalesef ki Gazze soykırımını yaşadık. Sonra bir baktık İsrail'le İran savaşı başladı. Yetmedi. O dindi yetmedi. Dediler ki bu sefer daha büyük savaşalım. Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil oldu. Hürmüz kapandı. Tam Orada da savaş bitiyor derken şimdi de Babül Mendeb. Yani sanırım savaşı en çok petrol seviyor.
4: Evet, yani maalesef dünyanın enerji kaynaklarının olduğu yerlerde, petrol arzının yoğun olduğu yerlerde aynı şekilde ciddi bir savaş silsilesi var. Hı. Aslında Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulanacağı ve bunun da petrol piyasasına ciddi şok

0: şoklar yaratacağı konuşulmuştu. Nitekim savaş başladığında da biz bu etkileri kısmen gördük ama bir süre sonra piyasaların bir olağan akışı var. Bazı şeyleri normalleştiriyor. Ve geldiğimiz noktada Rusya-Ukrayna savaşı başlayalı neredeyse 55 ay oldu. 56. ayın içerisine giriyoruz. Şimdi bu kadar süre içerisinde piyasa bir dönem Rusya-Ukrayna savaşını unutmuştu. Yani son dönemde Amerika-İran savaşı, işte İsrail-İran savaşı, bununla beraber tekrar Ukrayna-Rusya savaşındaki alevlenmeler tekrar gündeme getirdi ama piyasa maalesef bu tarz şeylere alışıyor. Yani alternatif kaynaklar oluşturuyor.
1: Peki ama detaylara girmeden Donald Trump'ın bir açıklaması vardı. Ona ne diyorsunuz? Donald Trump dedi ki bugün dünyada petrol fiyatlarının bu şekilde olmasının asıl sebebi dizelinde şey değil. Yani İran savaşı değil.
2: Joe Biden.
1: Joe Biden da var.
2: Obama da olabilir.
1: Obama da.
2: Ama Amerika hiç değil. Kendi hiç değil.
1: Hiç değil. İran'ın konuyla alakası yok.
2: Tabii.
1: Bu konuya yani bir ekonomist olarak sizin değerlendirmeniz nasıl olur?
0: Yani Trump gerçekten trajikomik bir insan. Yani gülemiyorsunuz, üzülemiyorsunuz. Yani kendi haline bırakmanız gereken biri gibi gözüküyor. Yaptığı açıklamaların hani bugüne kadar tutarlılığı da ciddi sorgulandı. Nitekim bu petrol fiyatlarının düşmesi konusunda çok ciddi gayretleri de vardı. Yani sabah akşam yatarken Amerika-İran savaşı yarın bitecek diyordu. Ertesi gün bir saldırı oldu. Bir gün sonra petrol fiyatları yükselip Amerika'da faizler yükselmeye başladı mı? Anlaşma yakın. Yarın anlaşabiliriz. Birkaç gün anlaşma, bugün yarın olacak şeklinde. Yaklaşık 1,5 ay öncesine kadar sayıyorlardı ve 1,5 ay öncesine kadar Trump yaklaşık 40 defa savaş yarın bitebilir ya da bugün yarın bitebilir şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Onun üzerine gelen cümleleri gördük. Artık en sonunda Kasım seçimlerden sonra bitireceğim bu savaşı dedi ama bir gün geçti aradan, yarın da bitebilir dedi. Yani böyle tutarlılık aramak çok zor Trump tarafında. Yani
1: en son petrol fiyatlarının düşmesi için İran'la savaşmalıyız diye, yani İran'la savaşı sonuca erdirmeliyiz, yani İran devletini yıkmalıyız gibi söylemleri de vardı. Şimdi bakıyoruz, Şubat öncesinde Brent petrolün fiyatı 65-70 dolar seviyelerindeyken 100 doların üstünde bugün. İnanılmaz. Savaş sayesinde.
2: Ve tutundu gibi.
1: Orada da kaldı gibi sanki.
0: Yani şöyle söyleyeyim, eğer bu savaş olmasaydı biz bu sene petrol fiyatlarını 60 doların altında da görebilirdik. Yani 50 dolar civarındaki rakamlarda sürpriz olmayabilirdi. Çünkü küresel ekonomide bir yavaşlama beklentisi vardı. Ve bu beklentiyle beraber petrol talebinin de azalacağı, nitekim alternatif kaynakların da yoğun bir şekilde kullanılıyor olması petrol fiyatlarını 60 doların da altına çekebilirdi. Yani geldiğimiz noktada 110 dolar civarındayız. Hani 60 doları baz aldığımızda neredeyse %90 civarında bir artıştan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi daha aşağısı da söz konusu olabilirdi. Yani 50 dolarlı rakamlar yerine bugün 110 doları konuşuyor olmak aslında %100'lük bir artış anlamına geliyor bu savaşın etkisi.
1: Peki Hüseyin Bey,
0: burada sınırlı kalacak mı? Önemli olan nokta o. Yani
1: kalacak
0: biz,
1: mı işte
0: bu rakamlara? Bu rakamlara alışığız aslında. Nasıl alışığız? Biz savaş başladığında 120 doları gördük Brent petrolde. Evet. Hafızamız orayı çıpaladı. Yani 120 dolar. Biz oraya kadar görebiliriz.
1: Dünya olarak
0: aynen,
1: 120 dolar.
0: Buraya kadar sıkıntı olmaz. Ama herhangi bir şey oldu ve petrol 120 doları aştı, bu bir yeni bir panik fiyatlaması olur. Yani bu finansal enstrümanlarda, herhangi bir alınıp satılan, trade edilen ürünlerde psikolojik eşikler vardır. Bu eşikler şöyle olur: bir şok ya da bir coşku yaşadığınızda fiyatlar ilk anda aşırı tepkiyle bir yeri görür. Yani o çok hızlı olur o hareket. Daha sonra fiyatlar dengelenir, normalleşir ve tekrar dönüp o coşkuda gördüğü yeri geçecek olursa bu durum yeni bir coşku, yeni bir panik getirebilir. Yani o açıdan 120 dolar dünya ekonomisi için kritik eşik. Buraya kadar sübvanse edebilir piyasalar, kendini dengeleyebilir. Ama 120 doların üzeri bambaşka bir senaryo olabilir o tarafta. Bu olasılık çok mu uzak? Maalesef değil. Yani bu riski taşıyoruz ve ona göre de hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Yani biz ona göre hazırlığımızı yapmalıyız. Aşağısı olursa sevinmeliyiz. Yani ucun noktası buraya gitmeli ama
1: biraz önce
0: bu riski de göz ardı etmemek
1: mesela lazım. Diğer savaş senaryolarını konuşurken ki Brent petrol 108 doları da geçmiş durumda. Bunu dün 105 dolar civarındaydı.
2: Bir daha bir
1: yine bu saatlerde. Şimdi 108 doları da.

0: Şey sorabilir miyim? Çok kritik bir şey söyledi de, yani küresel kanaat da o yönde de onun için, yani piyasalar savaşa inanmıyor aslında. Yani Trump'ın açıklamalarını biz dalga geçiyoruz ama yani savaş yok demesi, yani savaşı derinleştireceğine inanmadıkları için petrol fiyatlarının yükselmediği kanaati de var. Bir de şu örnekleri veriyorlar yani ve piyasalar
1: dalga geçmiyoruz da Trump'ın açıklamalarını şaşkınlıkla yani,
0: bilinçli olarak onu yapıyor olabilir Trump. Yani savaş tan kaçınan, yani ben vuracağım edeceğim demesine rağmen piyasalar işte savaşın derinleşmeyeceği, krizin derinleşmeyeceği kanaatinde olduğu için petrol fiyatlarının yükselmediği kanaatinde bazıları, işte stoklar var. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinde mesela 3 milyon varillik bir eksiklik görülmüştü küresel piyasalarda. Petrol fiyatları bundan çok daha fazla yükselmişti. Hmm. 2008'deki mesela 5-6 milyon varillik eksikliğe rağmen, yani arzdaki talebin azalmasına rağmen fiyatlar çok çok yükselmişti. Şimdi bakıyoruz 8-9 milyon varillik bir eksiklikten bahsediliyor. Hatta Babil Mendebe'nin kapanmasından sonra daha da artacak bu. Ona rağmen fiyatlar hala 107'de. Piyasa bunu tolere edebiliyor mu? Bu piyasanın savaşı tolere etmesinden mi kaynaklanıyor? Bu stoklardan mı kaynaklanıyor acaba?
2: Ya şöyle söyleyeyim, geçmiş yıllara göre biraz daha dünya ekonomisinin enerji çeşitliliği arttı. Yani örneğin Türkiye özelinde bile bakacak olsak bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Yani dünyada son 10 yıllık dönemde muazzam bir güneş enerjisi kapasitesi oluştu. Rüzgar enerjisi, hidroelektrik vesaire gibi alanlarda muazzam bir kapasite oluşum var. O nedenle geçmişteki kadar petrole bağımlılık çok yüksek değil aslında. Yani şu an Türkiye'de mesela gündüz saatlerinde, yani elektrik ürettiğinizde hani bunu çok ucuz fiyata satmak zorunda kalıyorsunuz çünkü üretim fazlası var. Avrupa'da eksi fiyatlar oluyor dönem dönem yaz aylarında. Yani gündüz kısmında bu yenilenebilir enerji kısmı büyük oranda burayı telafi ediyor. O nedenle şoklara karşı petrole karşı eskisi kadar bağımlı olunmaması belki fiyat artışlarını biraz sınırlıyor. Biraz önce söylemiştim ya, eğer bu savaş olmasa, yani dünyanın ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamayı da dikkate aldığımızda 60 değil 50 dolarlı rakamları konuşacak.
0: Bir ara şeyden bahsediliyordu hocam. Varilin kendisi içindeki petrolden daha pahalıya geliyordu. Öyle bir süreç vardı.
2: Aynen. Yani bir de bu petrolün 60 dolarda 50 dolarda tutunma hikayesinde OPEC'in arz kesintileri de vardı. Yani daha az petrol arz edelim ki fiyat belli bir seviyenin üzerinde kalabilsin diye. Yani arz arttırsanız belki 50 doların da altındaki düşük rakamı göreceksiniz. Şimdi böyle bir üründen bahsediyorduk ama tüm bunlara rağmen hala bazı alanlarda alternatif olmayan ya da kullanılmak zorunda olunan bir ürün ve dünya ticaretinde önemli bir yekün teşkil ediyor.
1: Üzeyir hocam, peki hep konuşuyoruz ya, biraz önce de konuştuk, işte bazı krizler, bazı savaşlar, evet, birilerinin işine geliyor. Birileri bu kriz ortamlarından çok ciddi faydalanıyor. İşte savunma sanayinden vesaire bahsettik. Bu durumdan kim kazanıyor? Mesela şimdi baktığımızda Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla çok ciddi bir sıkıntıya düştüler. Dünya onların dünyada %25'lik neredeyse bir enerji hattı o bölgeden geçiyordu. Şimdi burada Suudi Arabistan biraz daha avantajlıydı. Doğu Batı petrol hattıyla birlikte
3: Süveyş'ten çıkabiliyordu.
1: Babilmendep'ten çıkarabiliyordu ama geçtiğimiz günlerde mesela oranın da geçici olarak kapatılma durumu söz konusu oldu. Boru hattının vurulmasıyla. Şimdi Husiler şu anda sadece Suudi Arabistan'ı hedef alıyor ama yarın öbür gün bu savaş ilerlediğinde ya da savaşa döndüğünde bu çatışmalar Babilmendep'i de kapatma durumu söz konusu olursa, Hürmüz'deki benzer bir senaryo yaşanırsa, bu nasıl bir tepkiye yol açar piyasalarda?
2: Şimdi bu petrol fiyatlarından yükselişten aslında dünyada nette kazanan yok. Yani herkesin belli kazancı olanlarında farklı yerde kayıplar var. Örneğin Amerika nette petrol ihracatçısı bir ülke. Yani aslında baktığınız zaman kendi ihtiyacını karşılıyor. Dışarıya petrol satıyor. Dediğiniz zaman Amerika buradan karlı gibi gözüküyor ama diğer taraftan baktığınızda da Amerika'da yüksek petrol fiyatları enflasyona sebebiyet veriyor. Hane halkının alım gücünü azaltıyor. Azalan alım gücü talebi yavaşlatıyor. Büyümeyi olumsuz etkiliyor. Yani nette kazanan yok aslında. Hani derler ya, savaşın kazananı olmaz diye. Hani petrol fiyatlarındaki bu yükselişin de nette hani kenarda kıyıda kalmış, sadece petrol üreten, geri kalan işte dünya ticaretiyle çok bağlantısı olmayan, işte kenar kıyı ülkelerden belki buradan faydalanan vardır. Ama onun haricinde dünya ekonomisinin genelinde Biz bu olumsuz etkileri görüyoruz.

0: Yani küresel ekonomik büyüme yavaşlıyor, bu ülkelerin dış ticaretleri olumsuz etkileniyor, ürün fiyatları artıyor, enflasyonist süreçler birçok yerde gözüküyor. Ama ana şeye baktığımızda, hani büyük coğrafya, Asya'dan başladığımızda Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Dönüyoruz, bize geliyoruz, biz bu süreçten olumsuz etkileniyoruz. Biraz daha ileri gidiyoruz, Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa'da olumlu etkilenen kimse yok. Amerika'ya gittiğiniz zaman belki petrol üreticisi orada sıkıntı yok gibi gözüküyor ama biraz önce bahsettiğim enflasyondur, hane halkının alım gücünün azalmasıdır, ekonomik yavaşlamadır, bunların etkisinde kalıyor, orada olumsuz etkileniyor. Yani baştan uca neredeyse doğudan batıya bu süreçten olumsuz etkilenmeyen neredeyse kimse yok diyebilirim. Yani o açıdan dediğim gibi savaşın kazananı olmadığı gibi petrol fiyatlarının böyle afaki yükselmesinin de bu coğrafyada çok kazandırmıyor. Nitekim buradan aslında kim kazanır? Normal şartlarda petrol üreticileri, özellikle Orta Doğu'daki ülkeler, ama onlar da savaşın etkisinden dolayı müzdaripler, petrollerini satamıyorlar. Yani savaş başka bir coğrafyada olsaydı Orta Doğu bu savaşın kralı olurdu. Tabii. Ama o da orada olduğu için orayı da vurdu. Yani Rusya yukarıda petrol arz edebilecek bir ülke. O da kendi savaşıyla mücadele ediyor. Yani coğrafyada dediğim gibi çok nette şu kazanır diyebileceğimiz bir senaryo yok. Belki kimsenin kazanmıyor olması da savaşların belki uzun sürmemesi için de bir fırsat olur. Yani bunun da böyle bir pozitif tarafı olabilir diyelim, hani kendimizi avutma adına. Çünkü tüm dünya bundan muzdarip ve artık bu savaşın bitme konusunda da taraflar üzerinde baskıların da ilerleyen dönemde daha da arttığını görebiliriz savaşın bitirilmesi yönünde.
1: Yani görünen o ki bu devam edecek. Son olarak şunu da ifade edeyim.
2: Dünya bir son dakika geçmesi var. Girdi. Bakın, dünya bitmeyen savaşlar dönemine girdi. Bakın hiçbir savaş bitmiyor.
1: Hep ucu açık.
2: Evet, Gazze Savaşı, Ukrayna Savaşı, işte İran Savaşı, yani devam edecek. Başladığı zaman bir savaş bitmiyor. Yemen, işte Husiler, bakın bitmiyor
3: yani. Yani en belirgin şey belirsizlik diye tanımlanabilir.
2: Yani o yüzden kısa sürede bu savaşların bitmesini beklemiyoruz.
3: Üzeri Bey'e şeyi sorayım, bu herkes baskı altında da, yani ama en çok baskı altında olan işte Asya ülkeleri veya Çin diyelim. Şimdi burada şöyle komplo teorileri bağlamında şunu iddia edenler de var. Yani Babul Mendeb krizi olsun, Husiler olsun. Yani Amerika'nın bir şekilde dolaylı olarak Amerika'ya hizmet eden bir faktör olarak görülüyor. Yani Hürmüz'de petrol arzının azalması, işte Babul Mendeb dolayında krizin artması ve Ukrayna'nın Rusya işlerine saldırması tekrar petrol krizini biraz tetikledi. Bu tabii Çin'in şeyini zorladı biraz, yani alım gücü. Yani belki tek Hürmüz olsaydı Çin kendini tolere edebiliyor. Dediğiniz gibi yeşil enerjisi var, işte batarya, elektrik, diğer alanlara yatırım yapmış. Bir şekilde tolere edebiliyor ve stokları çoktu. Ama şimdi Rusya ve Babul Mendeb de işin içine girince ve diğer ülkelerde girince o, yani o ekonomisini besleyen ana damar birden eksilecek. Yani ciddi bir düşüş görülecek ve bundan dolayı bugünlerde Çin'in diplomatik çok aktif olduğunu görüyoruz. Mesela Arakçı Çin'e gidiyor, Xi Jinping'le işte görüşecek. BRICS'te mesela bir deklarasyon yayınladı gene Orta Doğu ile ilgili falan. Yani Amerika'nın böyle Çin'i İran Hürmüz denklemine dahil etme projesinde bu enerjiyi bir koz olarak kullandığı yönünde iddialar var. Yani buna ne dersiniz?
1: Çok özür diliyorum. Üzer Hocam, kısa bir yanıt rica edeceğim. Çünkü bunu neden söylüyorum? Yemen'den füzeler ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar var. Suudi Arabistan'a,
2: biraz önce
1: Cizan, Ebva ve Hamayis Müşahit bölgeleri hedef alınmış durumda. Suudi Arabistan'da alarmlar çalıyor gelen bilgilere göre. Şimdi Suudi Arabistan'dan tam da bahsediyorduk. Suudi Arabistan sadece petrol değil, Çin'in en önemli ihtiyacı petrokimya ürünlerinin de dünyadaki en önemli satıcılarından, yani üreticilerinden biri olduğunu biliyoruz.
3: İran kadar Suudi Arabistan da Çin için çok önemli bir
1: aktör. Bu böyle devam ederse önümüzdeki günlerde ya da haftalarda da yine bir ucu açık savaş bölgesi kalırsa Suudi Arabistan Yemen arasındaki bu kriz, sanırım o daha önce antrenmanlı olduğumuz yerleri de geçeceğiz gibi. Böyle mi yorumlamalıyız?
0: İhtimal var. Aslında Çin, Rusya bunlar Venezuela'da sarı öküzü verdiler. Burada da aynı süreç tekrarlar mı diye Amerika'nın bir beklentisi vardı. Ve bu savaşı belki çok kısa sürede bitirip Çin'i ve Rusya'yı biraz daha oyunun dışına atacaktı. Yani güvenilmez partner statüsüne. Ama Çin ve Rusya bu oyuna gelmedi ve bana kalırsa İran'ın bu kadar savaş uzatmasındaki en önemli etkenlerden

0: Biri de arka planda Çin ve Rusya'dan verilen destek. O desteğin ben kesileceği kanaatinde değilim. Burayı da Amerika'ya kaptırırlarsa, çünkü Çin'in artık tüm kanalları kapanmış.
1: Son olacak. Kale İran.
0: Yani, o aynen. O açıdan ben Çin'in bir taraftan da hani bu ekonomik baskılar da göz önünde bulundurduğumuzda Amerika'yı bir şekilde masaya oturtan taraf olacağı kanaatindeyim. Yani burada İran'ın kendi gücü ya da Rusya desteği ya da diğer ülkelerin destekleri vesairesinden ziyade Çin'in İran'ın arkasında ne kadar duracağı çok daha mühim. Ve ben o tarafta biraz Çin'in dirayetli duracağı ve Amerika'yı bir noktada masaya çeken tarafın Çin olacağı kanaatindeyim bu savaş bölgesinde.
2: Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Suudi Arabistan'da siren seslerinin duyulduğu ifade ediliyor. Özellikle bazı noktalar vurulmuş durumda. Onda haritadan hemen baktığımızda Cazan, Abha ve Hamis Muşayit bölgeleri, Suudi Arabistan'ın güneyinde olan bazı bölgeler hedef alınmış durumda. Eray Hocam, hemen sizleri böyle davet edeyim, sonra bir canlı görüntüleri de ekranlara getireceğim ama şimdi baktığımızda güneye doğru da ilerleyişi olan bir Husiler söz konusuydu. Ama Suudi Arabistan'ı sürekli vuran bir Husiler'den bahsediyoruz. Ama Suudi Arabistan konusunda soru işaretleri var şu anda.
3: Ne gibi?
2: Vuramıyor.
3: Ya aslında vuruyor da şöyle, yani burasını 1979 yılında El Husi ailesi ilk kez İran'la, aslında ta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme dayanır ama asıl temas Hümeyni döneminde gerçekleşiyor. Kum kentine buradan liderler gidiyor ve oradan işte ideolojik eğitim alıyorlar. Aldığım bilgi, Amerikan istihbarat raporlarında da 2000'li yılların ortalarından itibaren de İran'ın Husileri silah göndermeye başladı. Asıl biraz daha derine gidersek 88'den itibaren, yani Irak Savaşı'ndan sonra burada bir yapı teşkil etmeye başladığını da İran'ın görebiliriz. Peki nasıl? Aynı bir İran modeli. İran'da nasıl? Yeraltı derinlik, yani derin yeraltı sığınaklarında füzelerin üretim depolarının saklanması. Dolayısıyla konvansiyonel silahlarla yer altındaki bu derinlikte bulunan depolara etki edebilmek çok kolay değil. Ve buradan çıkardıkları işte silah, yani füze ve dronlarla da işte bir takım şeyler yapıyor. Yani
2: Yemen dediğimizde genellikle aklımıza ülkenin doğusunda, hatta büyük oranda çöl yapısı geliyor aklımıza ama
3: Kuzey Yemen, yani
2: şu
3: burada
2: an çatışmaların olduğu bölge böyle bir coğrafya değil o zaman, doğru mu?
3: Ya aslında coğrafya düz, yani nispeten çöllük baktığımızda, ama burada yer altına inşa edilmiş sığınak sistemi ne dışarıdan hava kuvvetleriyle etki edebilmek çok mümkün değil. Aynı İran örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla evet, bir takım saldırılar oluyor. Yani karşı saldırılar oluyor. İşte Yemen hükümetinin de saldırıları. Yemen hükümetinde Suudi Arabistan destekliyor. Fakat yeraltı sığınaklara inemedikleri için Husiler ellerindeki silah ve cephaneyi yeraltı sığınaklarından dronları, füzeleri çıkarıp işte çeşitli özellikle Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine yönelik etkili saldırılar yapabiliyorlar.
2: Ne gerekiyor o tesislere erişebilmek için?
3: Şu an erişilemez, yani şu an ancak kara operasyonuyla girilip o bölgelerin ele geçirilmesi lazım. Onda da başarılı değiller. Yani neticede merkezi Yemen hükümetinin şu ana kadar Husilerle yaptığı muharebelerde taktik durum üstünlüğü gördüğümüz kadarıyla Husilerde.
4: Silah. Yani 2015'te mesela Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, hatta yani Fas, Cezayir gibi ülkeleri de yanına alarak Husilere operasyon yaptı. Yine baş edemediler.
3: Evet.
2: Bu kadar zor bir yapı mı şu anda Husiler?
3: Yani şu an şöyle düşünün.
2: Orada savaşan tutunabiliyorlar. Yemen güçleriyle Husiler.
3: Evet.
2: Suudi Arabistan Yemen güçlerine destek veriyor.
3: Merkezi Yemen hükümetine havadan destek veriyor. Lojistik destek veriyor. Silah, cephane, malzeme desteği veriyor.
2: Yani operasyonu düzenleyen bizzat Suudi Arabistan değil.
3: Merkezi Yemen hükümeti.
1: Yemen'de
3: ama
1: bir iç savaş devam ediyor yani aslında.
3: Evet. Aslında bu iç savaş, şimdi Yemen iki kere iç savaş geçirmiştir. Biri 62-70 yıllar arasında 8 yıllık bir savaştır. Sonra 1990'lı yılların başında tekrar birleşiyor. Önce Kuzey-Güney Yemen diye ayrılıyor. Sonra tekrar birleşiyor. Fakat 94'te çıkan ikinci iç savaştan bu yana, yani 94'ten bu yana hocamın da belirttiği gibi Yemen'de bir iç savaş bazen yüksek tansiyonda, bazen düşük yoğunlukta devam ediyor efendim.
2: İki güçten bahsediyoruz. Burada üçüncü bir güç daha vardı. Birleşik Arap Emirlikleri destekte Güney Geçiş Birlikleri.
3: Evet.
2: Ne oldu? Onlar kimin tarafında şu anda?
3: Ya onlar şimdi şöyle, aslında Suudi Arabistan hükümeti biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'yle bütün siyasal bağlantıyı kesti. Yani çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Husilere destek veriyordu. Husiler üzerinden de Suudi Arabistan'a bir etki üretiyorlardı. Yani bunlar üzerinde bir siyasal etki oluşturuyorlardı. Fakat burada Husilerin tutunmasının asıl sebebi bu yeraltı sığınaklarına kara operasyonları da olsa kolay iş değil yani. Yani özel teçhizat malzeme ve büyük bir güç gerekiyor. Burada tutunamadıkları için de, yani daha doğrusu buralara inemedikleri için de Husiler sürekli olarak yeraltı sığınaklarını ve tünelleri, yolları kullanarak işte zaman zaman yer üstüne çıkıp karşı saldırılar yaparak sürekli kendilerine karşı yapılan taarruzları önleyebilecek bir durumda. Tabii şimdi şöyle de bir şey var, yani Husiler Yemen nüfusunun yaklaşık %30'unu, Zeydiler daha doğrusu %30'unu teşkil ediyor. Yani büyük bir yeküm var. Şey olarak da, güç olarak da yıllardır İran tarafından bunlar eğitiliyorlar, destekleniyorlar, geliştiriliyorlar. Hem sistem olarak, yani silahlı grup teşkilatlanması bakımından, hem de silah teçhizat malzeme ve yeraltı sığınakları bakımından aslında burası küçük bir İran durumunda. Bunu böyle şekilde konuşuyoruz.
2: Peki şimdi merak ediyoruz. Levent Hocam, İran'ın attığı her adım, sakladığı her şey, toprağın altına gömdüğü her üst vesaire yıllardır yakın takip altında. Nokta hedefler belirlenirken Hamaney'in işte kaldığı ev bile. Hı hı. Ya Yemen'de Husilerin bu kadar yapılanmasına, İran'dan desteklenerek orada bu tür üslerin kullanmasına neden müsaade edildi? Neden izin verildi? Ya da bugün Suudi Arabistan o noktaları hedef alamıyor?
1: İran'ın desteklediği gruplara şöyle bir baktığımızda, Irak'ta Aşşabi'yi konuştuk, Suriye'nin zamandaki iktidarı, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler ve önce o sosyalist devletin ana devlete katılması ve daha sonra da büyük bir iktidar savaşı. İktidarda kim olacak? Hı hı. İran bu coğrafyada Tahran'ın güvenliğini mümkün olduğunca uzak coğrafyalardan başlatma planını yıllardır yaptığı için en temel hat Yemen. Çünkü siz eğer Yemen'den başlatırsanız savunmanızı, Suudi Arabistan'a karşı da bir varlığınız söz konusu olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı da. En büyük çekişme hangi iki devlet arasındaydı? Suudi Arabistan ve İran. Eğer siz Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef almıyorsanız, vekil aktörler vasıtasıyla kuşatırsınız. Bunun en iyi gözlem kümesi Yemen ve Husiler olacak. Husilere çok
2: ama yoğun... şu an tabloda İran Suudi Arabistan'ı kuşatmışa benzemiyor.
1: Tam tersi mi acaba? Bilmiyoruz. İran Husilerle ilgim yok diyor mesela. Biz talimat vermedik diyor. O Husilerin kendi kararı diyor.
2: Şu an pek çok kişi diyor ki Husiler Suudi Arabistan'ı İran konusunda mesela çatışmıyor. Başka Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef almıyor. İsrail'e hedef almıyor Husiler şu anda.
3: Evet.
2: Sade ve sadece ya, Suudi Arabistan'a hedef alıyor.
3: Bu savaş en, aslında İsrail'in işini yapıyor. Onu da söylemek lazım.
1: En güçlü ABD bu bölgede. İran'la olan savaşı noktasında en güçlü ateşkese sürükleyecek devlet hangisi? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan ne kadar zarar görürse Trump üzerinde bir baskı oluşturarak artık bu İran'la ilgili savaşı durdurma vaktin geldi diyebilecek cümleyi kurabilir. Umman kuramaz. Katar kuramaz. Kuveyt'in gücü yetmez. Irak zaten tam manasıyla İran'a yakın bir noktada Haşr-ı Şabi'nin saldırılarını hatırlayalım. Suudi Arabistan'daki petrol üslerinden bir kısmını Irak vurdu. Ya kimse diyemez Irak'ta Haşr-ı Şabi vurdu hocam diye. Çünkü Haşr-ı Şabi'nin büyük bir kolu Irak'taki merkezi hükümetteki ordunun içerisinde. Suudi Arabistan hedefi herhangi bir hedef değil. Bir, petrol arzı noktasındaki daralmanın bütün dünya üzerindeki etkisini İran göstermek istiyor. Böylece ABD'yi barışa zorlayacak. İki, Husiler hala ayakta ve Suudi Arabistan'ı vurarak Salman'a Trump'ı arattılar değil mi 3 gün önce? Trump'tan destek istedi Prens. Trump ne dedi? Vallahi bizim için öyle bir problem yok. Yemen'de olan her şey yolunda gidiyor. Bizim gemilerimiz oradan gayet geçiyor. siz kendi sorunuzu kendiniz çözün.
2: Husiler kim?
1: Ya büyük oranda İran destekli yol yürüyen.

0: bir
1: e peki,
0: grup.
1: Peki İran Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı ve her defasında vurduğu yer değil mi?
0: Tabii.
1: Neden Husiler'i bu kadar serbest bırakıyor Amerika Birleşik Devletleri?
0: Husiler kullanışlı bir aparata dönmüş vaziyette.
1: Ya da Husiler mi bunu istiyor? İran'a bu savaş benim değil, senin savaşın. Ben Amerika'yı ya da İsrail'i hedef almam.
0: Şöyle soralım. Diyor. Husiler Suudi Arabistan'ı vurduğunda ve Babil Mendeb ve Süveyş'te bir kriz oluştuğunda, hı hı, bölgenin kime ihtiyacı oluyor? Amerika'ya. Suudi Arabistan davet etti değil mi? Gelin diye. ABD şu anda bölgenin kendisine tıpkı Eisenhower doktrininde olduğu gibi 70 yıl önce ihtiyaç duymasından medet umuyor. İsrail memnun mu? Gayet memnun. ABD bu bağlamda kendine ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin Arabistan tarafından da dillendirilmesinden memnun mu? O da memnun. Husiler artık sadece İran güdümlü bir örgütlenme kümesi olmaktan çıktı. Kullanışlı bir aparat haline geldi. Ve bu coğrafyada şu anda belli ki ABD'den medet ummak zorunda kalan devletin sayısı her geçen gün artıyor. Hürmüz, Amerika ne diyordu? Burayı yapmayın bakın, İran'ı ummana bırakmayın. Gelin uluslararasılaştıralım. Kapanma riskini ortadan kaldıralım diyordu. Gerek yok dendi, şimdi kapandı. Aynısını Babil Mendeb de diyecek. Burası çok kritik, sadece Yemen'e bırakılmayacak kadar özel. İnanmıyor musunuz? Bak kapandı, 108 dolar oldu. Yani ABD bu bölgeden bir daha çıkmamak adına bazı örgütleri, o örgütler bilsin ya da bilmesin, açık bir şekilde kullanıyor. O örgütler kime hizmet ettiklerini uzun yıllar sonra anlayacaklar. Tüh tüh, vah vah diyecekler.
1: Kim kiminle, bir onu da görebilir miyiz arkadaşlarımdan rica edeceğim. Yemen'de şimdi evet Husiler İran destekli ama İran'ın savaşında Husiler birkaç kez bir sahada, hatta Gazze savaşının başında, Gazze işgalinin başında İsrail'e bir iki böyle
2: saldırısı oldu. O zaman evet, oldu. O zaman takdir etmiştik ama şu an yani Husilerin bir Suudi Arabistan'la olan savaşını sadece İsrail'e destek sağladığını söyleyebiliriz. Yani peki, İsrail işine yaradığını söyleyebiliriz.
1: Şöyle bir soruyla dinlendireceğim hocam sizi.
2: Estağfurullah.
1: Çok fazla tuttum ayakta, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
1: Suudi Arabistan resmen ben savaşa giriyorum derse, Husilere yönelik kendi ordumla, konvansiyonel silahlarımla, kara birliklerimle operasyon başlatıyorum derse nasıl bir tablo olacak?
2: Ya aslında diyebilir, çünkü Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. madde meşru müdafaa hakkı
1: şu an ülkesine saldırılıyor.
2: Şu an saldırı oluyor yani. Burada tabii yani bunu diyebilir.
1: Böyle o zaman bir, direnebilir mi bu kadar Husiler?
2: Yani şimdi tabii Arabistan'ın harp gücü teknoloji ve silah sistemleri bakımından Amerika'ya dayanıyor. Ellerinde F-15 savaş uçakları var. M1 Abraham tankları var. Yani ama bu çoğu şartlarında oradaki derin sığınaklara operasyon yapmak kolay bir iş değil. Yapabilir ama uzun süreli olabilir bu. Hemen kısa sürede kontrol altına alabilmek, oradaki tünel sistemlerini, yeraltı sığınaklarını hemen kolay değil. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani neden Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor cevabını biraz sorusunun cevabına biraz bakmak lazım. Yani bir kere yani şu var, hani çok mantıklı değil. Hani tutup da Husilerin Suudi Arabistan'a saldırması çok mantıklı değil. Ama burada nedir şimdi baktığımızda, adeta Suudi Arabistan İsrail'in bir sahte bayrak operasyonu şeklinde savaşa sokulmak isteniyor. İran'la savaşa sokulmak isteniyor. Ve Suudi Arabistan'ı da tebrik ediyorum. Hakikaten bir devlet aklıyla hareket ediyor. Bu oyunlara gelmiyor. Ama bunun da tabii bir sabrın sınırı var. Yani bu nerede, ne şekilde bir karşılıkla cevap verilecek bunu bilmiyoruz. Ama demin de ifade edildi, Suudi Arabistan dışındaki diğer Körfez ülkelerinin çok böyle güç ve kabiliyetleri yok. Ya. Fakat şöyle, sizin sorunuz da bağlandı. Eğer Suudi Arabistan bu Yemen'de Husilere karşı savaşa girerse diğer Körfez ülkeleri de girer. Suudi Arabistan tek başına girmez. Çünkü Suudi Arabistan Orta Doğu'yu yöneten bir ülke. Orta Doğu'nun en büyük ülkesi, hem jeopolitik olarak hem de milli güç kapasitesi bakımından. Dolayısıyla burada şimdi baktığımızda yani İran güdümlü Husilere yönelik böyle bir hareket durumunda, yani orada Husilerin sıkışması, güç kaybetmesi, kan kaybetmesi durumunda doğal olarak İran'ın da bir savaşa girme ihtimali yüksek. Bu da neyi sağlıyor? İşte tam İsrail'in planını sağlıyor. Yani bir Sünni-Şii çatışması şeklinde savaşın başka bir noktaya evrilme riski var yani. Dolayısıyla burada başka yöntemlerle Husilerin bu saldırılarının

0: önlenmesi önem arz ediyor. Biraz önce hocam da açıkladı. Amerika'da gayet işine geliyor. Yani ne kadar çok birbirlerine girerse Orta Doğu, o kadar çok ABD'ye olan bağımlılıkları da artacak. O yüzden kenarda kalayım diyor. Ben diyor karışmayayım diyor. Husileri üzerinden aslında oradaki Şii silahlı milis gruplarını, paramiliter unsurları Suudi Arabistan'ın başına dert etme noktasında çok karmaşık yeraltı faaliyetleri dahil bir nasıl diyelim bir saldırı yumağı ya da saldırı kombinasyonu icra edilmeye çalışıyor.
1: Mekke mutabakatını da hatırlatalım. Tahir Bey.
2: Şimdi oraya geleceğim.
1: O senaryo değişik bir senaryo.
2: Çünkü ilginç bir nokta da vardı. Suudi Arabistan-Mekke anlaşmasından önce İsrail ile İbrahim anlaşmalarını imzalaması konusunda bir baskı görüyordu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burak Hocam, yeniden sizleri yoracağım. Şimdi bu arada baktığımızda Yemen'de kim var? Yemen'de 3 güçten bahsediyorduk. Esarullah Hareketi, yani Husilerden İran destekli. Güney Geçiş Konseyi'nden bahsediyorduk. Birleşik Arap Emirlikleri destekli ki Birleşik Arap Emirlikleri ülkeden desteğini çekti şeklinde bir açıklama vardı. Şimdi ise bir de bugün Yemen hükümeti dediğimiz Yemen Başkanlık Konseyi var. Suudi Arabistan destekliyor. Kilit aktörler evet, ama bir değişik Amerika var. İran'ın yayılmacı politikalarına tamamen karşı, bunun için pek çok noktada İsrail'le birlikte işte savaşıyor, operasyonlar düzenleniyor. Ama ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni bir İran destekli unsurun karşısında bu benim savaşım değil derken gördük.
3: Peki, hazır mısınız?
2: Hazırım.
3: Bir önceki haritayı açabilir miyim?
2: Tabii ki.
3: Hocam,
2: tabii ki,
3: onu da dönüyorum. Şunu da özledim, sopayı rica edeyim mi? Yıllardır artık alıştık buna. Şimdi İsrail İran'ı tarumar etmek istiyor. Karşısında rakip olarak görüyor. Her zaman söylediğimiz şeyler doğru mu? Doğru. Evet. Koyun kenara. İsrail bu fırsattan istifade etmek istiyor. İşte Hamas'ı destekleyen Lübnan vesaire vesaire vesaire, bütün o her şey kabul mü? Kabul.
2: Tamam.
3: Amerika'yı İsrail gaza getirdi. Doğru mu? Doğru. Amerika'nın da buradan bazı çıkarları vardı, beklentileri var. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. Hepsi doğru şu an kadar konuştuklarımız. Şimdi biraz madem farklı bir şey konuşalım. Gerçek farklı, her zaman televizyonda söylenemeyecek. Madem farklı bir şey yapalım.
2: Çok özür dileyerek şunu da ifade edeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmadan önce İsrail'le birlikte ne Hürmüz tamamen İran'ın elindeydi, ne Babül Mendeb'de Husi riski vardı. Amerika Birleşik Devletleri buraya geldikten sonra, Şubat ayından sonra İran dedi ki Hürmüz benimdir, ki orada kaos var. Bugün de Babül Mendeb'de neredeyse bir Husi kontrolüne giriyor gibi.
3: Kapıyı biraz açmaya başladınız ama burada bir aktör var, aktörler var. Şimdi ona gelelim. Dediğiniz gibi Amerika buraya girmeden önce böyle bir sorun gerçekten yok muydu? Yoksa bu sorun olmak üzereydi de birileri gel artık Amerika mı dedi? Hep göz önünde biraz önce %100 anlattığımız şeylerden dolayı İsrail var. Eyvallah. Hı hı. Tamam mı? Ülke ismi vermeyeceğim. Sadece bir şey söylüyorum. Bu olaylar yaşanmadan sadece 5 sene öncesine gidin. 5 sene. Bölgedeki en büyük çatışma içten içe Orta Doğu'nun Sykes-Picot döneminden sonra, Balfour döneminden sonra, McMahon anlaşmalarından sonra, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonradan bahsediyorum. En büyük çatışması ne haline gelmişti? Bilhassa da 1979'dan sonra bu siyasi bir kimlik ne almıştı desem tek bir cevabı var. Ne Türk-Kürt, suni bir şey çıkarıldı ya. Bak garip gelecek, ne Arap-İsrail, ne başka bir şey. Bütün bölgeye yayılmış, bunların hepsi lokal şeylerdi. Bütün bölgeye yayılmış en büyük problem neydi? Şii-Sünni dengesi. Ne zamana kadar? 1979. 1979'da İran ne oldu? Devrim. Ben doğdum bir kere önce. Onu bire koyalım. İki İran devrimi oldu. İki İran devrimi oldu. İran devriminden sonra o Şii-Sünni dengesi eskisi gibi değil, Şii meselesi politik bir

0: Bir şey görüyor musun?
1: Suudi Arabistan.
2: Peki şimdi soru şu. Bütün bu hadiselerin sonunda, hani benden ciddi ciddi anlat dediniz ya, bütün bu hadiselerin sonunda İran'ın gücünü kaybetmesinden, çünkü öyle bir noktaya gelindi ki burada burnunun dibinde ciddi meseleler yaşıyor. 5 sene öncesinden ileri alın. Buradan bu ülkeler büyük sorunlar yaşıyor. Umman'da bile olaylar çıktı. Kuveyt, Irak, Suriye, Lübnan'dan ciddi baskılar var ve çerçevelenmiş durumda. Aslında bölgedeki Sünni ittifakı, Orta Doğu'nun tamamından bahsediyorum. Sünni ittifakı çok çok çok ciddi bir şekilde İran'ın yarattığı Şii sarmalından dolayı kendini riskli görüyordu. Bunun da merkezinde Türkiye ve Mısır'ı bu işin dışında tutun. Bizdeki hadiseler burası kadar sirayet etmiyor. Evet. Ama buradaki olay farklı, çünkü unutmamanız gereken bir şey var. Buradaki ekseriyet neredeyse tamamı İran'a karşı Arap bir coğrafya ve bu Arap coğrafyanın içinde mezhepsel bir bölünme var ve bu mezhepsel bölünmenin en çok tehdit oluşturduğu ülkelerden gözünüzün önünde.
1: Panarabizmin en etkili olduğu dönemde bile bizde Panarabizm, evet, yani Arap milliyetçiliğinin en etkili Nasır olduğu dönemde bile İran coğrafyasına ya da Şii coğrafyası üzerinde böyle yayılmacı bir politika mesela görmedik.
2: Ama çok sebebi fazla var. Arap dünyasının en pan-Arabist olduğu dönem, ki açık ara hiç tartışmam, Cemal Abdülnasır'dı. İran İslam devrimi yoktu. Burada kim vardı? Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu. O sırada Süreyya ile evleniyor. Bunların prensesiyle evleniyor. Eski prensesle tabii ki. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir eski şeyden kalan, bizim Kavalalı'dan kalan bir hanedan var. Burada İran'da Pehlevi yeni olsa da bir hanedan var. O işler farklıydı. Mısır'da devrim olduktan, Panarabizm hareketi tepeye çıktıktan sonra bile ilişkileri müsbetti. Bak bir şey dedim, o kaçmasın. Buradaki İran İslam devriminden sonra Şiilik bir mezhep olmaktan çıktı. Bütün politika bölgeye satılan bir, içine de farklı nüveler serpiştirilmiş ideolojik bir meta haline geldi. Şimdi özet şunu söylüyorum. Bu işte İran her güç kaybettiğinde en çok kere geçen ülke kim dediğimde, bak çok garip gelecek, en az İsrail kadar bir iki ülke daha çıkar burada. Bu kadar. Bu kadar. Yani anlatmak istediğim şu.
3: Hocam olaya, ben bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii üstadım.
3: Yani şimdi burada aslında tam da Mekke Anlaşması'ndan sonra bu işin olması adeta İran'ın dolaylı olarak Mekke Anlaşması'na karşı bir tepkisi olarak da okunabilir mi?
2: Şimdi Mekke Anlaşması Türkiye'nin içinde olması hasebiyle. Bak burada önemli bir şey var. Neden?
1: Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bu zaten vardı anlaşma.
2: Evet. Şimdi Türkiye'nin dahli işte birkaç dengeyi değiştiriyor. Birincisi, Türkiye Arap değil. Türk. Doğru mu? Ama Müslüman. Pakistan Arap değil ama Müslüman. Dolayısıyla bu iş sadece bir Arap Müslüman ittifakının ve Sünni ittifakının ötesinde Türk şey Arap olmayan büyük ulusların, ki bir tanesi nükleer hatırlayalım, bir Müslüman birlikteliğinin içine dahil olması. Yani mesele dışarıdan okuduğunuzda farklı bir güç, farklı bir boyut, bu bir. Ha bu ülkelerden biri, yani biz aynı zamanda NATO üyesiyiz. Bak işin rengi çok farklı bir noktada, çok ciddi bir ittifak. Velhasıl kelam, şunun altını çizeceğiz, bu da önemli. Aynı buradaki İran tehditlerinin bir kısmı tam da burada var, daha yeni buradaki çatışmaları hatırlayalım.
1: Evet.
2: Yani buradaki mesele, benim şahsi fikrimi soruyorsanız, ki bununla ilgili yazıp çiziyordum ama işte ot başına tam oturup da konsantre olamıyoruz maalesef, yine yarım kalacak. Şunu göz önüne almaya çalışıyorum. Amerika ve İsrail'in buraya yaptığı hamlelerin hepsi ne dediysek o. Hiç geri basmaya gerek yok. Onların hep kendi sebepleri var. Ama işin çok gündeme getirilmeyen çok da farklı bir sebebi var. Bu Amerika'nın da, Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ın da, İsrail'in de, İran'ın da üzerinde doğal bir bölgesel gerginliğin artık hat safhaya ulaşması. Çünkü Irak'ta o gerginlik iktidarların birbiriyle olan kavgasına mal oluyordu. Suriye'de ciddi anlamda sıkıntı oluyordu. Bak buradaki Suriye'deki hükümet değişikliğinden itibaren okuyun.
1: Hocam daha geçen gün

0: Irak'tan bir insansız hava aracının Suudi Arabistan'ın en önemli petrol boru hattını vurduğu iddia edildi. Gerçi dündü, yanlış hatırlamıyorsam bugün de olabilir. Irak Başbakanı dedi ki araştırıyoruz İranlı yetkililerle birlikte. Hatta bunun üzerine bir generalin sanırım görevden alındığı, evet, da ifade edilmişti. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol hattını vuran o saldırı Irak'tan gerçekti.
1: Kasım Süleymani nerede öldürüldü?
0: Irak'ta.
1: Suriye'ye baktığınız zaman bundan 3 gün önce Suriye yönetimini başında olanlar hangi mezhepten dediğim, bir de bugünkü yönetime bakın. Bir fark görüyor musunuz? Var. Aşağı doğru inin. Lübnan'da ciddi anlamda sıkıntılar vardı. Hı hı. Burası o Emel hareketinin akabinde, malumunuz Hizbullah'ın elindeydi. Hizbullah'ın şimdi buradaki durumu ne kadar bilmiyoruz. Ama bir her yerde bir yaralanma var. Neticede şunu anlatmak istiyorum. Sizce Amerika bütün gün oturup Hizbullah mı, Irak mı, o mu bu mu? Hayır, kim ne iş yaparsa onu ister. Saddam Hüseyin'le Amerika Reagan döneminde en çok işbirliği yaptığı dönemdi.
0: Peki buradaki etkisiz Amerika neye hizmet ediyor?
1: Etkisizse.
0: Husiler.
1: Etkisizse. Etkisizliği etkisizlik olarak her zaman görmeyin. Bu olayların başlamasının hepsi büyük ticaret anlaşmalarının denk gelir Suudi Arabistan'la. Bazen anlaşmalarda yazılı olan metinlerde bir şeyler vardır. O metinde der ki şunu alacağım, şu kadar liraya alacağım falan. Bir de o metin kapandıktan sonra ülkeler arasında bizim hiçbir zaman bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz, hiçbir zaman da atıp tutmaya gerek olmayacak bazı özel şeyler olur. Bu olur ama şu kadarlık anlaşma olur ama karşılığında bir ricam var olur. Bir bakmışsınız, dünya siyasetince hiç ummadığınız şeyler olmuş. Birbirini devamlı veto eden ülkeler birbirini bazı birliklere almış. Bak bütün tarihten bahsediyorum. İsim vermeden bakın çat çat çat çat çat çıkar. Bu arada bu bölgeden de bahsetmiyorum. Her yeri kastediyorum. Bir bakmışsınız yıllardır ben seni Birleşmiş Milletler'de tanımıyorum diyen Amerika kimi tanımıyor? Çin'i. Küçücük adada Tayvan adasındaki Şangay Şek hükümetini tanıyor. Koskoca yeni Çin'i tanımıyor. 40 yıl, kaç yani yıllarca. Sonra bir bakmışsınız Kissinger, Nixon bir numaralar oluyor. Aa, Tayvan gitti güme. Geldi yerine Mao Zedong'un Çin'i Birleşmiş Milletler'de artık o temsil ediliyor. Bak büyük olaylar. Görmediğiniz zamanlarda, görmediğiniz durumlarda, görmediğiniz şekillerde olur. Ben her zaman şunu söyledim. Sovyetler Birliği'ni bitiren o birçok şeyin dışında İzlanda toplantısıdır. Orada Reagan'ın ikinci kez çıkıp odaya girmesidir. Bunlar öyle meseleler ki gözden bazı şeyleri kaçırmamak lazım. Sadece meseleye açıp orada ona bomba attı, o ona bilmem ne yaptı, oradan oraya gider. Ben size şimdi bir şey çizdim. Bunun neticesinde herkes şuna baksın. Kim ne kazandı bu işlerin sonunda? Herkes masaya bir yatırsın. Desin ki ya 5 yıl önce şu durumdaydık. 5 yıl önce bu durumdayız. Dünyada kim artıda kim eksidi. Bu kadar.
0: En azından şunu biliyoruz ki bu savaş sonu, yani Şubat ayından sonra ortaya çıkan tablo Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi 3 önemli gücün bir araya gelmesini sağladı. Ve bunun üzerinden yeni senaryolar ve belki de yeni projeksiyonlar yazılıyor, konuşuluyor.
1: Bir şey daha diyeyim mi o zaman? Lafımı esirgemem, beni biliyorsun.
0: Buyurun.
1: Bugün o anlaşmanın yapılmasının Türkiye açısından da o ülkeler açısından da beni biz ilgilendiriyoruz. Stratejik önemli bazı sebepleri var. Konuşulabilecek, konuşulamayacak, bizlerin bildiği, bilemeyeceği. Her şey bir anlaşma ve tabii, bunun sonunda askeri olarak ne getireceği falan değil. Bunun bir imajı vardır. Bazen arka kapısı vardır. Bunu zaten ben siz bilirsek olmaz yani. Yani olmaması da lazım. İki gün sonra bir bakmışsınız bu anlaşma gitmiş. Buna şu kafayla bakılmaz. Ya 3 gün önce bunlar birbiriyle kavga ediyordu. 3 gün sonra ittifak yaptı. 3 gün sonra yine gitti. Arkadaş devlet yönetiyorsun. Devletlerin stratejileri, devletlerin çıkarları anlık değişir. Eğer siz değişen çıkarınıza ben bundan 5000 yıl önce böyleydim derseniz ülke gider. Bak Türkiye güçlendi diyor musunuz bana rahat bir şekilde uzun zamandır? Demek ki bir sebep var. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyleri almak var. Bunlar böyle dönüp de ya dün şunu dedik, bugün yarın da başka bir şey olacak.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Esra Akgürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Bu saatimize gökyüzünde yaşanan dehşet anlarıyla başlıyoruz efendim. İran'da bir yolcu uçağı havalandığı sırada önce lastiği patladı, ardındansa motoru arızalandı. Sarsıntıya dayanamayan kabin tavanı çöktü. Tam anlamıyla dehşet dakikaları yaşandı. Yolcuların çığlık çığlığa kaldığı o anlar pilotların soğukkanlı acil inişiyle faciaya dönüşmeden son buldu.
1: Önce lastik patladı, sonra motor arızalandı. En son olarak da kabinin tavanı çöktü. Havada dehşet anları yaşandı. İran'da Meşet'ten Kirmanşah'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra zincirleme arızalar baş gösterdi. Korku dolu anlar uçağın lastiğinin patlamasıyla başladı. Ardından motorun da arızalanmasıyla yaşanan panik ikiye katlandı, çığlıklar yükseldi. Yolcuların talihsizliği bununla da kalmadı. Uçaktaki şiddetli sarsıntıya dayanamayan kabin tavanının bir bölümü çöktü, bagajdakiler sağa sola savruldu. Kabinde tam bir can pazarı yaşandı. Zamana karşı yarışan pilotlar hemen acil durum ilan etti. Rotasını hızla Meşet Havalimanı'na çeviren uçak piste teker koymayı başardı. Gökyüzündeki kabus, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi.
0: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in provokatif hareketlerine tepki gösterdi. Çelik ayrıca Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde yaptığı konuşmanın erken seçim mesajı olarak algılanmasına da açıklık getirdi. Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim yoktur dedi.
2: Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
3: Sözlerinin hedefinde Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı. Diplomasi vurgusunu hatırlattı, Yunanistan'ı net sözlerle uyardı.
2: Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey, Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
3: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde sarf ettiği, yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum sözlerinin erken seçim olarak algılanması konusuna açıklık getiren Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim yoktur dedi.
2: Sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
3: 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dikkat çeken Ömer Çelik yeni ve sivil bir anayasa mesajı verdi.
2: 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal

0: atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir.
1: Küresel ve bölgesel konuları değerlendiren Çelik, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına değindi. İsrail'in komşularının kaos içinde olmasından beslendiğini hatırlattı.
0: Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar, bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz.
2: Allahu Ekber! La ilahe illallah!
3: CHP mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusundan feragat etti. Yeni partiden bu karara ise tepki geldi. CHP'de bir yandan da kurultay hazırlıkları var. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak rakipler belli oluyor. Bir tek partide değil, belediyelerde de ortalık toz duman. Operasyonlarda son adreslerse Marmaris ve Seferihisar.
4: Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz.
6: CHP mutlak butlan kararı ile ilgili temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti ile bir kez daha karşı karşıya geldi.
7: Bir defa şunu siyaseten söylemek lazım. Bu bizim gözümüzde değersiz bir geri çekiştir. Bu yargıdan kaçmaktır.
6: Sürecin daha fazla uzamaması için temyiz başvurusunu geri çeken CHP, şaibeye karıştığı iddia edilen isimlerin artık CHP'de değil yeni partide yer aldığını ima etti. Böylece CHP'de delege iradesine müdahale edildiği yorumları kurumsal olarak da kabul edildi.
8: İbretlik bir mesele olarak tarihimizde yerini alacaktır. Bizim açımızdan durum şudur. Vizyonumuza bakıyoruz.
6: CHP kurultaya giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri bir bir artıyor. Eski Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Kılıçdaroğlu'na bizzat aday olacağını açıkladığı konuşulurken İstanbul milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da genel başkan adaylığı için kolları sıvadığı konuşuluyor.
9: Örneği kendi üzerinden vereyim, kimse alınganlık göstermesin. Ankara'yı seninle kazanırız. Git Pursaklılardan aday ol. Ya da Büyükşehir'den aday ol diyorlarsa bu parti görevidir. Oğuz Kağan Salıcı bundan kaçamaz.
6: Kulisleri hareketlendiren bir başka iddia ise Muharrem İnce'nin de genel başkanlık hesabı yaptığı yönünde. CHP içinde koltuk yarışı kızışırken bir başka kritik başlıkta Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı.
10: Yeni Kocalı Hürmüz gibi bir şey Mansur Yavaş, yani yeni partiyle flört yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi arka kapı diplomasisi yapıyor. Sanki böyle bulunmaz sit kumaşı gibi.
6: Kulislerde Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından bile vazgeçtiği, CHP'den istifaya yakın olduğu ancak yeni partiye de geçmeyeceği yönünde tahminler yapılıyor.
11: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
6: Ve CHP'li belediyelerde devam eden soruşturmalar. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş adamına belediye tarafından 6 ay içinde 5 ayrı temizlik ihalesi verildiği öğrenildi. İhalelerin toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu belirtilirken, ihalelere katılan diğer firmaların şüpheli şekilde devre dışı bırakıldığı da iddialar arasında. İzmir Seferihisar Belediyesi'nde ise rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce işçi eylemleriyle gündeme gelen Buca Belediyesi'nde başkan değişti ama tartışmalar sona ermedi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın yerine seçilen başkan vekilinin de belediye memurlarının tazminatlarını ödemediği iddia edildi. Yaklaşık 300 belediye memuru iş bırakma eylemine başladı.
3: CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 17 yaşındaki Tuana Torun dava açmış ancak ikinci duruşmaya sayılı günler kala geçirdiği kazada can vermişti. Hasbi Dede'nin eski eniştesinin yanında çalıştığı ortaya çıkan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
12: İşte beni beğeniyor musun? Her zaman aklımdaydı. İşte etkileniyorum senden.
6: CHP'li başkanın taciz mağduru Tuana Torun trafik kazasında can vermişti. Genç kızı hayattan koparan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
13: Olası kasla insan öldürmeden savcı mütalaasını sunmuş.
6: Türkiye Tuana Torun'un ismini akıl almaz bir taciz skandalının mağduru olduğunu da öğrendi. 17 yaşındaki genç kız annesinin yanında çalıştığı Giresun Görele'nin CHP'li belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradı.
12: Kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtti.

0: etmeme rağmen olsun sorun yok gibi cevaplar verdi.
1: Olayın üstünü kapatma girişimlerini affetmeyeceğim, kesinlikle bilinsin.
2: Biz işte başkanım kazansın diye seçimde her sabah gece gündüz hep beraber olduk.
3: Genç kız şikayetçi olmuş, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuksuz yargılanmaya başlayan CHP'li başkan görevden uzaklaştırılmıştı. İkinci duruşmaya sayılı günler kala meydana gelen kaza Tuana'yı hayattan kopardı.
4: Aspi! Benim çocuğumu aldınız, kumpas yaptınız çocuğuma. Belki takip ettirdiniz, öldürdünüz çocuğumu, nereden bileyim?
3: Tehdit mesajlarıyla psikolojisi altüst olan genç kızın geçirdiği kaza şüpheliydi. Çünkü ona çarpan aracın sürücüsü Haspi dedenin eski eniştesinin yanında çalışan Adem Hasbaş'tı. Bilirkişi raporuna göre alkolün etkisindeydi. Etkili frenleme yapsa kazayı önleyebilirdi.
5: Sanığın olası kasla öldürmeye sebebiyet verdiğinden 20 yıla düşürüldü hapis cezası. Daha sonrasında da takdiri indirim yapılarak 20 yıllık hapis cezası 16 yıl 8 aya düşürüldü.
3: Haspi dede taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken Tuana torunu hayattan koparan sürücüye ceza indirimi uygulanması ailesini isyan ettirdi.
0: Psikolojim darmadağın oldu. Bugün bana yapan yarın başkasına yapar.
6: Ergenekon davasında tutuklanan MIT'in Asya sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki sır ölümü 2011'de çok konuşulmuş ancak sır bir türlü aydınlatılamamıştı. Nihayet dosya yeniden açıldı. Ölümde FETÖ izine rastlandı. Öyle ki konu o gün yayınlanan bir diziye kadar geldi. Kurtlar Vadisi pusu senaristleri ifade verdi. İddialarla ilgili açıklama yapmadılar ama ifadeleri ortaya çıktı.
7: Kaşif oğlu! Kaşif oğlu! Seni ben öldüreceğim!
8: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
9: Kazım Kaşif oğlu karakteri sadece bir isim benzerdi mi?
10: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hayattayken Kurtlar Vadisi pusu dizisinde canlandırıldı mı? Dizinin senaristleri Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüleceğini önceden mi biliyordu? Türkiye işte bu sorulara kilitlendi.
7: Kaşif oğlu! Kaşif oğlu! Azrail'im benim! Benim!
10: Kaşif Kozinoğlu, MIT'in Asya Bölgesi Başmüşaviriydi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölmeden birkaç gün önce Kurtlar Vadisi pusu dizisinde bir sahnede ölümünün canlandırıldığı iddiası gündeme gelince 3 senarist dizideki bu görüntülerle ilgili ifadeye çağrıldı.
9: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerdi mi? Raci Bey.
11: Bu kadar benzerlik normal
9: mi? Neler soruldu efendim size?
10: Kurtlar Vadisi pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan dün Silivri Adliyesi'ndeydi. Girerken de çıkarken de konuşmadılar. Bugün Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi pusuda yayınlanan sahnelerin Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle nasıl bu kadar çarpıcı biçimde örtüştüğü soruları yöneldi. Şaşmaz'sa hiçbir suç odağıyla irtibatımız yok yanıtını verdi.
3: Dizideki Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir.
10: Raci Şaşmaz yine ifadesinde dizinin televizyon tarihinde çok ses getirdiğini, projeyi karalamak amacıyla iddiaların ortaya atıldığını öne sürdü. Madalyonun diğer yüzünde de Kozinoğlu'nun açılan mezarı var. Kozinoğlu'nun ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçse de şüpheler giderilmiş değil.
0: Kaşif Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü? Bu sorunun yanıtı için geçen cumartesi günü İstanbul Ümraniye'deki mezarı açılmış ve ekipler o mezardan DNA örnekleri almıştı. Tabii mezar açıldığında yumuşak dokuya rastlanmıştı. Aradan 15 yıl geçtikten sonra o mezardan yumuşak dokunun çıkması ne anlama geliyordu? Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlendiği iddiası var. Bir zehirlenme noktasında geç çürümeye neden olur mu?
12: Olur tabii ki. Bunlar zaten metal bazlı zehirlerdir ve yoğun büyük dozda kullanıldıysa evet çürümeyi de geciktirebilir bunlar da. Arsenik, bir miktar siyanür yani organik.

0: bazlı olmayan, kendisi de çürümeyen metal bazlı zehirler yoğun kullanıldıysa çürümeye geciktirir. Ve üstelik bunların özelliği şudur, yüzlerce yıl dahi geçse saptanabiliyor.
1: İnceleme kapsamında organ ve yumuşak doku örneklerinin yanı sıra kemik ve toprak örnekleri de alındı. Adli tıp uzmanlarına göre bu örnekler dosyanın seyrini değiştirebilir. Şimdi gözler adli tıptan gelecek Kozinoğlu raporunda.
2: Aşıfoğlu! Aşıfoğlu! Azrail'im benim! Benim! Benim!
3: Ankara merkezde 15 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 28 kişiden 26'sı yakalandı.
4: FETÖ'ye yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Örgütün kamu mahrem yapılanması ve kamu mahrem izdivaç yapılanmasına karşı harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli 15 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
3: Efendim geçen ay Aydın'da bir evdeki yangının altından cinayet çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından mutfakta cansız bedeni bulunan Mazlum Çiçek'in kapının üzerine kilitlenmesi sonucu alevlerden kaçamadığı belirlendi. Mutfağın anahtarı ise kapı önünde, içinde ziynet eşyalarının da olduğu kaçmak için hazırlanan çantada bulundu. Çiçek'in eşi Derya Çiçek katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
5: Talihsiz bir yangın sanıldı, altından kan donduran bir plan çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Derya Mazlum Çiçek çiftinin oturduğu apartman dairesinden 16 Ağustos'ta sabaha karşı alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek kilitli kapısı kırılarak açılan mutfakta ölü bulundu. Eşi Derya Çiçek de yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis titiz bir soruşturma başlattı. Daire kapısının önünde bir valizde bir çanta bulundu. Çantanın içinde ziynet eşyaları ve mutfak kapısının anahtarı, valizde ise Derya Çiçek'e ait kıyafetler vardı. O andan itibaren soruşturmanın seyri değişti. Valiz ve çanta kaçmak için hazırlanmıştı. Mazlum Çiçek'te kapı kilitli olduğu için alevlerin arasında kalmıştı. Çiftin komşularının yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyduklarını iddia etmesi cinayet ihtimalini güçlendirdi. Üstelik Derya Çiçek'in bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı da ortaya çıktı. Şüpheler Derya Çiçek'in üzerinde yoğunlaştı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık sebebiyle sık sık kavga ettikleri eşinin kendisini yakarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü.
6: Neden böyle bir şey yaptın?
7: Ben bir şey yapmadım Allah'ım.
5: Planını kusursuz olarak tamamlamak için kendisini de yaraladığı belirlenen Derya Çiçek sevk edildiği mahkemede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3: Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazanın içinden görünenden çok daha büyük bir acı çıktı. Hayatını kaybeden iki kişiden biri 13 yaşındaki Yusra'ydı. Otobüsteki ailesini dışarı çıkarmayı başaran babasının gücü Yusra'yı kurtarmaya yetmemişti. Üstelik o baba aylar önce bir evladını daha toprağa vermişti.
8: Okula başlayacaktı. Alışveriş listesi bile hazırdı. Arkadaşlarını, öğretmenlerini görmek için sabırsızlanıyordu. 13 yaşındaki Yusra yaz tatilini geçirdiği memleketi Diyarbakır'dan ailesiyle evine dönerken feci bir kazanın kurbanı oldu. Yanan otobüsten birçok yolcuyu kurtaran baba, kendi kızını alevlerin arasından çıkarttı.

0: kurtarmayı başaramadı.
1: Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
0: Üstelik bu babanın yaşadığı ilk evlat acısı değildi. Aylar önce bir evladını daha toprağa verdiği ortaya çıktı.
2: Sultan'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Kaza, yolcu otobüsü hızla ilerliyordu. Tam gişelerden geçecekken hızını alamayıp bariyerlere çarptı. Saniyeler içinde otobüs alev topuna döndü.
1: Çarpınca artık bir şeyler patlıyor orada. Mazot mudur nedir bilmiyorum. Göz göze görmüyormuş. Şoför kaza yaptığı gibi kaçmış.
3: Şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş, dinlemeden. Mola vermeden sürmüş.
2: Alevlerin yükselmesiyle yolcular hızla aşağı indi. Baba Mesut Seraçsa diğer aile bireylerini içeriden çıkarmak için büyük bir mücadele verdi ve kurtarmayı da başardı. Ancak büyük kızı Yusra içeride kalmıştı.
1: Çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
0: 13 yaşındaki Yusra ile birlikte aynı otobüste yolculuk yapan 54 yaşındaki Vahide geçen de hayatını kaybetti.
3: Bir aile yok oldu. Öyle söyleyeyim sana. Babası daha toparlanamaz. Baba 6-7 kişi kurtardı, hala kendini suçlu kızımı kurtaramadım diye.
0: Yusra'nın 9 yaşındaki kardeşi ise yoğun bakımda, yaşam mücadelesi veriyor.
4: Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonun bilançosu belli oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı böylelikle 36'ya yükseldi.

0: Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 Eylül'de 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Aralarında görevde ve emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i adliyeye sevk edilmişti.
1: Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6. operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında emekli emniyet mensupları ve aktif olarak görevde bulunan polislerin yanı sıra Gülistan Doku'nun Tunceli'de kafede birlikte çalıştığı kız arkadaşı da yer alıyor.
0: Savcılık soruşturma sürecine müdahale ve delilleri karartma suçlamaları kapsamında işlem yaptı. Şüpheliler sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
1: İfade işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken bir kişi için ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüphelinin ise Erzurum Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.
0: Böylece Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Şimdi gözler işlemleri süren 6 şüpheliyle ilgili verilecek kararda. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Kayıp kız dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehir hastanesinin açılışı için gittiği Samsun'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. O kalabalığın içinde doğuştan bedensel engelli Emre Vural da vardı. Başkan Erdoğan Emre'yi fark edince otobüsü durdurup yanına indi. Hem Emre hem de annesiyle sohbet etti. Bir istekler olup olmadığını da sordu. İşte Samsun'daki o sıcak ve duygu dolu anlar.
3: Otobüsü durdurdu, engelli vatandaşın hatırını sorup onunla sohbet etti.
4: Canımız Recep Tayyip Erdoğan, sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışı için gittiği Samsun'da coşkulu kalabalık karşıladı. O kalabalığın içerisinde doğuştan bedensel engelli Emre Vural da vardı. Başkan Erdoğan Emre'yi kalabalığın içinde fark edince otobüsü durdurup hemen yanına gitti. Bir isteği olup olmadığını sordu.
5: Emre Vural her ne kadar doğuştan bedensel engelli olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin farklı illerinde gittiği programlarda onu yalnız bırakmıyor.

0: En son Samsun'daki gençlik programında ve şehir hastanesinin açılış programında da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi.
1: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı yolda bir engelli vatandaşını görüp o izdihamda, o kalabalıkta otobüsü durdurup aşağıya inip halini attığını sorması gerçekten tarifi olmayan bir durum bence. Bizim böyle bir liderimiz var, bizim böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Bizi düşen onun omuzundaki yükünü kaldırmak. Bize düşen onun yolundan gitmek, bize düşen sabah akşam ona dua etmek.
0: Fotoğraflar, anılar, hatıralar. Bu fotoğraf karelerinin her biri farklı illerden olsa da Başkan Erdoğan sevgisi engel tanımıyor.
2: En son geldiğinde Emre'ye seni artık evlendirelim demişti. Ve bu sefer geldiğinde bana bunu sordu. Hani dedi evlendirmedik dedi. Ben de dedim ki kız bulamadık. Otobüsün orada durup aşağı inip benim oğlumun yanına gelmesi ben çok duygulandım ve çok gurur verici bir şey.
3: Emre Vural'ın Başkan Erdoğan'da 2018 yılındaki 15 Temmuz'a dair anısıysa yıllar geçse de unutulmayacak cinsten.
1: Emre dedi nasıl bir engellisin dedi, hiç enerjini bitmiyor. Benimle birlikte dedi ülkenin dedi, dört bir tarafını dolaşıyorsun dedi. Ya dedi hiç mi dedi engelli olduğuna üzülmedin dedi. Hep böyle bir enerjin var dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle bir cevap verdim. Engelli olduğuma tek bir gecede üzüldüm. O da 15 Temmuz gecesiydi. Çünkü 15 Temmuz gecesi dışarıya çıkıp bu halk direnişinde, bu darbeye karşı duruşta bir şeyler, fiziki anlamda bir şeyler yapmak isterdim. Ama engelli olduğum için maalesef o gün, o gece evdeydim. Bir tek o gece engelli olduğuma üzüldüğümü dile getirdiğimde Cumhurbaşkanımız o dakikalarda çok ciddi anlamda bir hüzünlü dakikalar yaşandı.
3: Emre Başkan Erdoğan'ın gençlik buluşmasına da katıldı ve orada gençlere çok anlamlı bir mesaj verdi.
1: Sevgili gençler, az önce Nişantaşı kavşağında annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin
4: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlattığı projede genç çiftlere sunulan destekler her geçen gün artıyor. Projeye dahil olan firma sayısı ise yükseliyor. Anlaşmalı firmalarda %5'ten %40'a varan indirimlerin yanı sıra 250 bin liraya kadar faizsiz evlilik kredisi ve belediyeler aracılığıyla farklı destekler sağlanıyor. Detayları haberimizde bakalım.
6: Evlilik güzel bir şey. Böyle fikirler oldukça teşvik eder diye düşünüyorum tabii ki.
7: Mobilyadan beyaz eşyaya, ev ihtiyaçlarından düğün hazırlıklarına kadar yuva kurmak isteyen gençlere destek çığ gibi büyüyor.
8: Geldikleri zaman burada uygun fiyat garantisi, birçok konuda destek alıyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirdiği projede %40'lara varan indirim desteği sunan anlaşmalı firmaların sayısı 1191'e ulaştı. Ayrıca 190 belediye ile de el sıkışıldı.
9: Devletimizin çiftlerimize yuva kurmasına vesile olan her destek geleceğimize yapılan en güçlü yatırımdır. Bizler de işletme olarak devletimizin yapmış olduğu bu projeye destek vermeye hazırız.
10: Proje kapsamında belediyelerle yapılan işbirlikleriyle evlenecek gençlere ücretsiz düğün salonu, ücretsiz nikah işlemleri ve çeyiz yardımı gibi farklı alanlarda destekler sağlanıyor.
11: Güzel bir uygulama. Destekliyoruz biz bu uygulamayı. Belediyelerin de desteklemesi güzel bir şey.
7: Örneğin anlaşmalı firmalarda 40 bin liralık bir yatak odası takımı %15 indirimle 34 bin liraya, 60 bin lira olan salon takımı ise %10 indirimle 54 bin liraya düşüyor. destek paketi kapsamında damat adayları da unutulmadı. 30 bin liralık bir damatlığı %15 indirimle 25.500 liraya almak mümkün.
12: Mobilya olsun, diğer düğün alışverişleri olsun, şartlar zorladığı için tabii ki de gençlere katkıda olacağına inanıyorum.
7: Projeden faydalı

0: Almak isteyen çiftler indirim kodunu E-Devlet üzerinden alıyor. Her firmada yalnızca bir kez kullanılan kodun geçerlilik süresi de nikah onayı bekleniyor aşamasından sonra bir yıl. Peki genç çiftler destek seferberliğine katkı sunan firmaları nasıl öğrenecek?
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesine giriyorsunuz. Oradan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfadaysa hangi markaların projeye destek verdiğini görebilirsiniz. Yine hemen yan tarafında bulunan yerel firmalar seçeneğine tıkladığınızdaysa yaşadığınız şehri seçiyorsunuz ve yerel firmaların listesine yine buradan ulaşmanız mümkün.
0: Tüm başvurular E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.
2: Şu anda zaten gençler 30 yaşına kadar evlenmek istemiyorlar. Onlara bir destek olur. Evliliğe bence teşvik olur.
3: İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere ayda 2000 lira kantin desteği verilmeye başlandı.
4: Kantinden neler yiyip neler içiyor?
5: Tost anıyorum. Çikolata falan anıyorum.
4: Ne kadar harçlık veriyorsunuz çocuğunuza?
6: Yani şöyle, burada yemekhane de var. Yemekhaneye kayıtlılar ama günlük yanlarına 200 lira koyuyoruz.
4: Ailen sana haftalık ne kadar harçlık veriyor?
5: 100, 50 falan.
7: Defter, kitap, kırtasiye masrafına kantinde eklendi. Bütçesi yeterli olmayan veliler için İstanbul Valiliği harekete geçti. İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2000 lira kantin desteği verilmeye başladı.
8: Gönülden bir öğün projesi artık resmen hayata geçti. Öğrenciler için bu karta 2000 lira yükleyecekler ve o öğrenciler okul kantinlerine gelip istedikleri yiyecekleri ve içecekleri satın alabilecekler.
9: Bence güzel bir proje olmuş, hani alım gücü olmayan velilerimiz ve öğrencilerimiz için bence güzel bir fikir.
10: Aylık düzenli olarak 2000 lira yüklüyoruz. Her çocuğa ayrıca veriyoruz. Yani bir ailede 3 çocuk varsa, 2 çocuk varsa hane başı değil çocuk başı veriyoruz. Dolayısıyla da okula devam ettiği müddetçe kartı kullanabilecek 50 bin çocuğumuza verdik. Amacımız bunu 100 bine kadar çıkartmak.
11: Aslında çok mantıklı. Yani ihtiyacı olan da bir sürü çocuk oluyor muhakkak ama onları tabii doğru tespit etmek lazım.
7: İhtiyaç sahibi öğrenciler, okul yönetimleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ortak çalışmasıyla belirleniyor.
10: Burada sosyal yardımlaşma ve dayanışma şartlarını tutan yetimler, öksüzler, set desteği alanlar, meslek lisesine gidenler, koruyucu ailenin yanında olanlar ve buna benzer önceliklerimiz var.
7: Kantin desteği uygulaması yeni eğitim öğretim yılının her iki döneminde de devam edecek.
3: Meyve, sebzede, tarla ve market arasındaki fiyat farkı son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında efendim. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla bir inceleme başlatılmıştı ve o inceleme sonuçlandı. 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Perdenin görünmeyen yüzünde ne var? Kağıt üzerinde oynanan oyunlar bakın etiketlere nasıl yansıtılmış?
12: Yani şu limonu örnek veriyorum. Mersin'de dalında 25-30 liraya alıyor. Biz 80 liraya bize satıyor.
13: Valla çok pahalı ya. Hiç alamıyoruz. Baksana 60 lira biber yani biber.
0: Ucuza aldılar ama kağıt üzerinde pahalı almış gibi gösterip tezgaha fahiş fiyatla çıkardılar. Tarla tüketici arasındaki fırsatçılık bakanlıkların ortak çalışmasıyla deşifre oldu.
14: Tarla komisyoncuları Ticaret Bakanlığı'na bağlı esnaf kitlesidir. Bizler hiçbir zaman direkt mal alıp satamayız. %8 komisyonumuzu alırız. Tüccarlar ise gidip bölgeden, üreticiden veya oradaki tüccarlardan direkt malı kendi namı hesabına alıp getirip marketlere, pazarlara satan bir esnaf kitlesidir.
0: Tezgahtaki fiyat oyunu uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı.
12: Çiftçi bunu satamıyor. Orada bir tane fırsatçı alıyor bunu, haldeki adama satıyor. Antalya'daki hale satıyor. Antalya'daki halci aracı alıyor. Orada buradaki hale satıyor. Buradaki halci de komisyoncu olarak alıp pazarcıya satıyor, tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
0: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
15: İşte fiyat oyununun kilit belgesi müstahsil makbuzu. Tüccar bu belgeyi çiftçiden alırken düzenliyor. Diyelim ki tüccar çiftçiden biberi 10 liraya aldı. Ancak bu belgeyi 20 lira olarak gösteriyor. Yine alıcı 20 liradan satıyor ürünü. Yani bu belge üzerinden karını saklıyor, zarar ettiğini gösteriyor. Fiyatı kağıt üzerinde şişiriyor.
16: Adam diyor işte yerinde bu parayı belirlemişler. Bunun altına verse zarar ediyor.
12: Oradakiler bunu 20 liraya alıp 50 liraya bana satabiliyor. Vermiyor, satmıyor. Halde çürüse çöpe atıyor, umurunda olmuyor.
0: Orada bitmedi oyun. Alınan ürünler hal kayıt sistemine eksik girilmişti. Çünkü piyasada ürün az olunca fiyatı yükseliyordu.
17: Üç karşılık.
18: Yani halka yazık ya, bize de yazık ya.
0: Üstelik kurulan tezgah sadece bununla sınırlı değil. Hayatını kaybetmiş kişiler adına makbuz düzenlendiği de belirlendi. Hayali satışlar yapıldı. Olansa hem üreticiye hem de ürünü ederinden çok daha pahalıya almak zorunda kalan tüketiciye oldu.
3: Palamut bu yıl bol ve ucuz. Karadeniz'de de sezon bereketli başladı. Palamutun fiyatı 50 liraya kadar düştü. Arkadaşlarımız Karadeniz'de balıkçı tezgahlarının nabzını tuttu.
19: Palamutçuda, evet palamutçuda.
20: Palamut 735 liraya verdi, gördünüz mü?
21: 50 liraya palamut bedava.
0: Av sezonu bereketli başladı. Tezgahları süsleyen balıkların fiyatları düştükçe rağbet arttı.
22: Karadeniz'in hem yüzü gülüyor hem sofrası şenleniyor. Elhamdülillah.
23: Hem aşağıda.
24: Av yasağı bitti, tezgahlar şenlendi. Balık severler de mutlu, balık satanlar da mutlu. Çünkü palamut bolluğu yaşanıyor. 750 gram bir palamut 100 TL. Hatta 500 grama kadar 50 TL'ye bile palamut var.
25: Çok güzel, bol bereketli bir sezonla başladık böyle. Umarım bu şekilde devam eder. Balığın gramı yükseldi, büyüdü. Bakın ya, yani 600-700 gram balıklar şu şekilde yükselsin.
26: Vatandaş nasıl yedi?
25: Çok memnun. Balık fiyatlarından memnun, balığın kalitesinden memnun, taze elinden memnun şu anda.
27: Karadeniz'in enerjisi, Karadeniz'in çikolatası bol bu sene, Rabbim bol verdi. Fiyatı da uygun. Millet yedikse enerjisi artacak. 10 kişi buradan yer 200 lira.
19: Hadi 100 liraya!
24: Tezgahlarda sadece palamut yok. Balığın her türlüsünde ucuza bulabiliyorsunuz. Palamut 50 TL'den başlıyor, 100 TL'ye de var. Mezgit 200, çupra 400, somon kilo 400 ve gördüğünüz gibi istavrit 200 ve yanında hamsi bile var, sadece 100 TL.
28: Bir balığı tarttığımız zaman 700 grama tekabül eden balıklarımız var. En temel ihtiyaç olarak beyaz eti kullanıyoruz. Tavuk fiyatları zaten tavukçular bizden şikayetçi, biliyorsunuz.
29: Bu sene balığımız bol. Ben Aydın'da kalıyorum. Bu fiyata bu balığı yemeniz mümkün değil. Mümkün değil. Rizeli benim hemşerilerim bal bal balık yesin.
0: Karadenizliler bu yıl bol ve ucuz olan palamuta şimdiden doydu. Gözlerini diğer balıklara çevirdi.
19: İstavrit var mı?
30: Adı var, ana merkezi.
31: Çok güzel maşallah. Rabbim daim etsin. Bol bereket insanın etsin.
3: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan başkenti Bakü'de en üst düzey temaslarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Fidan, ardından da mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde ise Rusya'dan İran'a, enerji işbirliğinden Zengezur koridoruna kadar birçok başlık vardı.
32: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
33: Kritik mesajlarını Bakü'den verdi. Küresel krizleri değerlendirdi.
32: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir.
33: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakü'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra, başta enerji olmak üzere, stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
32: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri

0: sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
1: Bakan Fidan ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la da bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan kamera karşısına geçti. Gündeminin en üst sıralarına küresel krizler ve savaşları alan Fidan, Karadeniz'de tırmanan gerilimin Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çekti.
0: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler.
1: Fidan, Doğu Avrupa'daki savaşın yayılmasına yönelik endişelerini de dile getirdi.
0: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var.
1: Fidan'ın gündeminde İran savaşı ve Hürmüz krizi de vardı.
0: Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Zengezur koridoruna ilişkinde konuşan Fidan, inşaat çalışmalarında son durumu anlattı.
0: İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür eden Çara, bugünlere Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğuyla gelindiğini söyledi. Suriye'ye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu dedi.
3: Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı.
1: Suriye'de açılan yeni sayfa için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD yaptırımlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde kaldırıldığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Suriye'de devam eden siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yapan Çağrı, bu süreçte çok büyük engellerin aşıldığını söyledi.
3: Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu. Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşı tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştık.
1: Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şarda, artık istikrar ve gelişim zamanı dedi.
3: Kaptagon ihraç edilen bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor.
1: ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Şarda, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
1: Şarda, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
2: ABD'nin İran savaşındaki maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Her ay yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni yük gelmesi bekleniyor. Ancak baskı sadece ekonomik değil. ABD'nin kritik mühimmat stokları da eriyor. Üstelik bu stokların yeniden doldurulması yıllar sürebilir. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda bir taraftan askeri baskıyı sürdürürken diğer taraftan yeniden anlaşma ihtimalinin kapısını açık tutuyor. Trump son açıklamalarında İran'ın anlaşma istediğini savundu ve Washington'ın görüşmelere girip girmeyeceğinin kendisine bağlı olduğunu bildirdi. Trump ayrıca savaşın yıl sonuna doğru, hatta ara seçimlerin hemen ardından sona erebileceğini tekrarladı. Ancak Washington'da açıklanan yeni rakamlar, savaş uzadıkça Trump yönetiminin üzerindeki ekonomik ve askeri baskının büyüdüğünü gösteriyor. Kongre Bütçe Ofisi'nin, yani CBO'nun yeni hesabına göre İran savaşının ABD'ye şimdiye kadarki maliyeti 38 milyar dolara ulaştı. Savaş devam ederse faturaya her ay yaklaşık 3 milyar dolar daha eklenecek. Daha önemlisi, Amerikan ordusunun özellikle uzun menzilli hassas güdümlü mühimmat stoklarında ciddi azalma yaşandığı belirtiliyor. Bütçe ofisine göre tüketilen kritik mühimmatın tamamen yerine konması 5 yılı bulabilir. Savaş Bakanı Pete Hegseth de daha önce stokların yenilenmesi için yaklaşık

0: 90 milyar dolarlık acil kaynak istemişti. Dolayısıyla Washington'daki tartışma artık yalnızca İran savaşı ne zaman bitecek değil. ABD aynı anda başka büyük bir krize hazır mı? Özellikle Kongre Bütçe Ofisi Çin-Tayvan hattında çıkabilecek olası bir çatışmada füze ve hava savunma mühimmatı eksikliğinin Pentagon açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. İkinci büyük baskı ise petrol, Hürmüz Boğazı ve Suudi enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar piyasayı yeniden yukarı taşıdı. Reuters'a göre petrol bugün yaklaşık 3 dolar daha yükseldi. Savaş öncesinde dünya petrolünün yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz'deki aksama küresel enerji fiyatlarının temel risklerinden biri olmaya devam ediyor. Trump ise özellikle dizel fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin İran değil Rus-Ukrayna savaşı olduğunu savunuyor. Ancak Reuters'ın piyasa analizi Rus enerji tesislerine yönelik saldırıların durmasının dizel üzerindeki baskıyı azaltabileceğini fakat küresel arz sıkışıklığını tek başına çözemeyeceğini belirtiyor. ABD ana akım medyasındaki tabloda giderek bu üç başlıkta birleşiyor. Savaşın süresi, petrol ve Amerikan mühimmat stokları, Wall Street Journal yükselen petrol fiyatlarının artık Amerikan hisse senetleri ve tahvil piyasası üzerinde de baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. CBS'e İran saldırılarında Amerikan askeri unsurlarının gördüğü zararı ve Hürmüz'de devam eden güvenlik sorunlarını öne çıkarıyor.
1: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete açılacak. Haberin sorularını yanıtlayan İGAS'ın CEO'su Selahattin Bilgen yeni pistin taksi sürelerini kısaltacağını söyledi. Bilgen yakıt tüketiminde ciddi verimliliğin sağlanacağını da ifade etti.
2: 4. pistimizin açılışını bir süredir heyecanla bekliyoruz biliyorsunuz. Kısmet 18 Eylül'eymiş. Bu pistimiz diğer 3 ana pistimizden farklı olarak doğu-batı eksenli bir pist. Mevcutta İstanbul Havalimanı'nda kuzey-güney istikametinde 3 ana 2 yedek pist toplam 5 pistli operasyon devam ediyor. 4. ana ve 7. pistimiz olarak devreye girecek bu pistimiz ise doğu-batı yönünde hizmet verecek bir pist. İstanbul Havalimanı'nın biliyorsunuz alan olarak çok geniş bir yer kaplıyor ve özellikle iç hat uçuşlarda Güneydoğu'da yer alan bölümden uçuşlarımızı başlatıyoruz. Burada da tabii batıdaki pistlerin kullanılması zaman zaman taksi sürelerinin uzun olmasına sebebiyet veriyordu. Doğuya yönlü kalkışı olan uçuşlarda özellikle iç hat uçuşlarda bu pistin kalkış pisti olarak kullanılması hem taksi sürelerini çok ciddi anlamda kısaltıyor olacak. Öte yandan havadaki hareketleri de gene doğu yönlü uçuşlar bakımından azaltacağı için hava yollarının gene yakıt tüketimi anlamında da ciddi bir verimlilik sağlayacak.
1: Peki yeni pist günlük uçuş kapasitelerini, bekleme sürelerini ve rötarları somut olarak nasıl değiştirecek? İstanbul'dan kalkan inen uçak sayısında artış olur mu?
2: Şimdi tabii İstanbul Havalimanı projesi biliyorsunuz çok uzun vadeli perspektifle planlanmış bir proje. Dolayısıyla bugün bu dördüncü pistimizin olmadığı dünyada da temel havacılık parametreleri bakımından zaten Avrupa'nın zirvesinde yer alıyoruz. Havalimanı kaynaklı rötarlarda veya gecikmelerde İstanbul Havalimanı'nın karnesi negatif. Yani İstanbul Havalimanı kaynaklı bir röter yok. Ortalamada aslında başka yerlerdeki röterlerin telafi edildiği bir havalimanı. Dolayısıyla burada hani röterler olumlu etki edeceğini söylemek çok mümkün değil ama genel parametreler açısından, verimlilik açısından, ileriye dönük gene kapasitenin daha verimli kullanılması açısından önemli faydalar getirecek bir pistimiz. Tabii ki dördüncü bir ana pistin olması kapasiteyi de olumlu etkiliyor olacak. Yerdeki geçirilen süre veya havadaki uçuşları da daha verimli hale getiriyor olacak.
1: Akçadağ'da asırlık gelenek kadın emeğiyle geleceğe taşınıyor efendim. Çam kozalaklarından yapılan pekmez 5 gün süren zahmetli hazırlığın ardından sofralara ulaşıyor. Meşhur pekmez Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor.
3: Geleneksel yöntemle pekmeze dönüşüyor, kadın emeğiyle sofralara taşınıyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde asırlık lezzet yaşatılıyor.
4: Yüzyıllardır yapılan alternatif sağlıklı yaşam kürü Yeşilçam Kozalağı pekmezi. Peki bu pekmez nasıl yapılıyor, püf noktaları neler?

0: Temiz alan olacak. Böyle ortam güzel olacak. Mesela otoyol kenarında ben asla toplamam.
1: Ona da dikkat ediyorsun.
0: Evet, ediyorum ve araştırıyorum. Her yıl yaptıkça neye zarar neye zarar değil.
2: Zorlukları var. Bunun tabi toplaması ayrı bir zorluk. Mesela bu sadece bir günde olmuyor. Bir hafta kaynatılarak.
1: Bir hafta kaynatılarak.
2: Evet, bir hafta kaynatılarak özünü bulmak için. Evet. Aynen bu şekil kaynatılarak yapılıyor yani.
3: Pekmezin kıvamı, rengi ve lezzeti titizlikle takip ediliyor. Ortaya ise sabır ve emeğin buluştuğu yoğun aromalı tat çıkıyor.
4: Kuşların göç dönemi başladı efendim. Bursa Kocaçay Deltası yüzlerce farklı türde göçmen kuşunun uğrak noktası oldu.
5: Gri balıkçılardan tepeli pelikanlara, halkalı cılıbıtlardan ispinozlara. Sonbahar geldi. Renkli göçmen kuşları mola için bir kez daha Bursa'yı seçti. Ortaya masalsı görüntüler çıktı. Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan Bursa'daki Kocaçay Deltası, kuş gözlemcilerinin yeni adresi oldu. Zengin ekosistemi ve besin olanaklarıyla göçmen kuşların vazgeçilmez mola noktası olan Kocaçay Deltası, bilindik türlerin yanı sıra çok özel kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Kocaçay'ı tercih eden kuşlar arasında boyları ortalama 13 santimetreyi bulan saka kuşları da yer aldı. Başının üzerinde turuncu kızıl tonlardaki tüyleriyle dikkat çeken ibibikler de doğa fotoğrafçılarının kadrajına girdi. Ötücü kuşlardan ve yaz aylarını tercih etmesiyle bilinen sarı kuyruk sallayan da Kocaçay'da renkli görüntülerin parçası oldu. Doğa fotoğrafçılarının kadrajına ayrıca küçük ağaç kakanlar, kara tavuklar, kara karınlı kum kuşları ve altın yağmurcunlar dahil yüzlerce kuş türü yansıdı.
4: İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Kariye semti, tarihi dokusu ve geçmişten günümüze kurduğu mimarisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Semtin önemli simgelerinden Kariye Camii, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olurken mahallede esnaf kültürü ve komşuluk ilişkileri de hala korunuyor efendim. Şimdi izleyeceğiz ve ardından da Ajans Yeni Günü noktalayacağız.

0: tarihi dokusunu kaybetmemiş hem de her sokağında sanat esintileri olan çok özel bir semtteyiz. Burası Fatih ilçesine bağlı Kariye semti. Peki Kariye semtinin özellikleri nelerdir? Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmasının sebebi nedir? Gelin birlikte bakalım.
1: Bildiğim kadarıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun Ayasofya'dan sonraki en iyi korunan yapısı camiye çevriliyor fetihten sonra. O yapıyı görmek için geldim.
2: Ben burada zaten yaşıyorum. O yüzden atmosferi çok güzel. Buralar hep geldiğimiz yerler. Güzel hissettiriyor yani. Böyle turistik olması da çok güzel.
3: Kariye deyince Kariye köy anlamında geliyor. Gerçekten bu köy, yani şu çınar ağaçların sesi gerçekten insanı dinlendiriyor. Bir de burası çok özel kılanda iki dine ev sahipliği yapmış olması. 79 yıl burası kapalı kalmış. Son 3 yılda burası tekrar aslında uygun bir şekilde cami oldu. Biz aşağı yukarı 30 yıla yakın buradayız, esnaflık yapıyoruz. Burası çok güzel bir Osmanlı mahallesi, eski bir Rum mahallesi. Gündüz turistin gelebildiği, 5 vakit namazın kılınabildiği bir mekandayız. Şunu diyebiliriz, 5-6 tane evin anahtarı olabilen bir mekanız. Rabbime şükürler olsun.
0: Mehmet abi, çok kıymetli bir şeyden bahsettin aslında. Günümüzde eskiden olsa da şu an pek rastlamadığımız bir konu var. Esnaflar arasında vatandaş güvenerek kendi evinin anahtarını çok teslim edemiyor. Ama Kariye Mahallesi'nde bu kültürün hala devam etmesi çok güzel. Siz de aslında bu esnaflardan birisiniz.
3: Yani biz Osmanlı, Anadolu insanları olarak bize gelen herkes biz misafir gözüyle bakarız. Buraya gelen insan eğer güler yüzle bu şekilde buradan gidebiliyorsak ne mutlu bizlere diyoruz.
0: Kariye Mahallesi'nin bir simgesi haline gelmiş olan Kariye Camii. Tam mahallenin aslında ortasında bulunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte de vatandaşlar

0: Nereye giderse gitsin yolları camiye çıkıyordur.
1: Şimdi dedik ya 79 yıldır İstanbul'da camisi olmayan tek mahalle Kariye Mahallesi'ydi. Şu anda Kariye Mahallesi olarak hepimiz çok fiyakalıyız. Çünkü en fiyakalı camiye de biz sahibiz. Cenab-ı Allah bize nasip etti. Bu tarihin inşallah bilincinde oluruz ve bir sonraki nesilde aktarmış oluruz.
0: Huzurlu sokaklarında aslında hangi kafenin önünden geçerseniz geçin bu tarz rahatlamak için gelen vatandaşları görebilirsiniz. Kolay gelsin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Neler yapıyorsunuz?
2: Ebru ve tesip sanatıyla ilgileniyoruz. Burada da böyle açık havada işlerimizi yapıyoruz. Evet. Keyifli bir şekilde.
0: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Kariye Camii'nin içindeyiz. Burası geçmişten günümüze kadar mimarisini bozmadan gelmiş önemli eserlerimizden bir tanesidir. Duvardaki mozaiklerin yanı sıra yer döşemelerinde bile tek bir değişiklik yapılmadan günümüze kadar gelmeyi başarmış. Bugün buraya gelen misafirler hem Osmanlı kültürünü hem de Bizans kültürünü aynı anda görme fırsatı buluyor.
3: Vallahi geçmişe tekrardan döndüm, yani bayağı etkili, etkileyici. Ben buraya ikinci seferdir geliyorum. Yani tarihi burada, yani şu an tarihi burada yaşadım yani. Ve ağla korunması da mükemmel bir şey. Tarihlerini koruyoruz, şey yapıyoruz, ziyarete açıyoruz. Yani çok güzel bir şey yani, bizim ülkemiz adına ben gurur duydum yani.
4: Kariye Camii İstanbul'un çok kültürlü, çok katmanlı dünyasının en hoş anıtlarından biri. Yapının içerisindeki o zengin süslemeye hiçbir ekleme, tamamlama yapılmadı. İçerisine girdiğinizde göreceğiniz bütün bu bezeme Bizans devrinden kalan bezemedir. Bazı kaynakların anlattığına göre 3. yüzyıldan itibaren bu civarda bir yapılaşma olmuş, bir dini tesis oluşturulmuş. Bizans devrinde bir manastır olmuş ki İstanbul'un fethinden sonra bir süre terk edilmiş ama 2. Bayezid devrinde dönemin önde gelen devlet adamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmiş. İstanbul'da korunmuş en iyi Bizans yapısı olduğu söylenebilir. Çok şanslıyız. Bu yapıda neredeyse hiç hasar görmeden bazı bölümler günümüze ulaşabilmiş. Hoş da bir mahallenin ortasında bugün hala Kariye Mahallesi İstanbul'un küçük dokusunun da iyi korunduğu bir mahalle. Böylelikle yapı İstanbul'un bugün son devir Osmanlısıyla Bizansıyla böyle çok enteresan bir köşesi haline geldi. Tabii Kariye çok özel bir yapı. Bu sahip olduğu bütün zenginliği bir arada sergileyebiliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gerçekten iyi bir çözümle yapının ana bölümünü ibadet için kullanılır hale getirdi. Ama dış bölümler, yani iki narteks ve bir mezar bölümü bugün müze olarak ziyaret ediliyor. Böylelikle hem ibadet şeyi devam ediyor geleneği, hem de bu yapı bütün zenginliğini hem İstanbullulara hem ziyaretçilere sergileyebilir.
0: Merhaba, kolay gelsin.
5: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Evet, siz de Kariye Mahallesi'nde aktif olarak çalışan bir esnafsınız. Evet, görüyoruz ki aslında tarihi yapısını koruyan bir mahalle. Kesinlikle. Esnaf olarak neler söylemek istersiniz?
5: Yani burada kültürel yapıya özen göstermeye çalışıyoruz. Sattığımız ürünler de yine böyle nasıl diyeyim size, 16. yüzyıl İznik seramikleri, Kütahya seramiklerini, el sanatlarını satmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken doğayı da bozmadan kendi yapısına uygun şekilde binamızı dizayn etmiştik. Örneğin ağacımıza herhangi mesela zarar vermeden binamızı o şekilde dizayn ettik. Burada güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık.
0: Aslında Kariye Mahallesi'nde genel olarak böyle Türkiye'den esintileri de görebilirler. Kesinlikle. Vatandaşlarımız. Kesinlikle. Her yöreye ait figürler bulunuyor. Kesinlikle. Osmanlı'ya ait, evet, desenler var. Evet. Bunlar da yerli ve yabancı turistler için önemli aslında. Hem de dikkat çekici bir mahalle haline gelmiş. Evet.
5: Kendi vatandaşlarımız kültürümüzü korumak adına alıyorlar, bize destek veriyorlar. Turistler ise geleneksel sanatlarımıza hayran kaldıkları için mutlaka buradan ülkelerine giderken alıyorlar.
0: İşletmenin iç kısmında yıllara meydan okuyan yaklaşık 70 yıllık bir ağaçtan bahsetmiştik. Şimdi o işletmenin terasına çıktığımızda ağacın ne kadar görkemli olduğunu da gözler önüne seriyor.
6: Bir de burada dikkat ederseniz İstanbul'un içindesiniz ama İstanbul'da değil gibisiniz. Son derece sakin ve huzurlu bir yer. Bu her yere yansıyor yani. Gelen insanların ruhuna da yansıyor, mekanlara da yansıyor. Herkes son derece mutlu.
0: Fatih ilçesine bağlı Kariye semtinde yürürken aslında her sokağın kendine has bir dokusu var. Öyle ki geçmişten günümüze evlerin yapısının bozulmaması ve hala buradaki komşu ilişkilerinin devam etmesi en dikkat çekici hususlardan bir tanesi.

0: Mutlu sabahlar, saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'na karşınızda olacağız. Gündemin sıcak başlıklarıyla başlayalım. Sıcak başlık dediğimizde tabii ki özellikle son birkaç gündür Başkan Erdoğan'ın Rize'deki açıklamalarıyla birlikte siyasette erken seçim tartışmaları yeniden başlamış durumda. Dün Başkan Erdoğan Başkan'da AK Parti MYK toplantısı vardı. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o tartışmalara son noktayı koydu. Erken seçim gündemimizde değildir dedi. Aynı zamanda son dönemde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yönelik gelen o provokatif mesajlara da net bir yanıt verdi. İşte Ömer Çelik'ten gelen mesajlarla Sabah Ajansı'na başlayalım.
1: Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
2: Sözlerinin hedefinde Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis vardı. Diplomasi vurgusunu hatırlattı, Yunanistan'ı net sözlerle uyardı.
1: Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
2: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde sarf ettiği, yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum sözlerinin erken seçim olarak algılanması konusuna açıklık getiren Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim yoktur dedi.
1: Sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dikkat çeken Ömer Çelik yeni ve sivil bir anayasa mesajı verdi.
1: 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir.
2: Küresel ve bölgesel konuları da ele alan Çelik, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına değindi. İsrail'in komşularının kaos içinde olmasından beslendiğini hatırlattı.
1: Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar, bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz.
3: Allahu Ekber! La ilahe illallah!
0: Siyasette bir yandan da muhalefette yeni partinin isim krizi yaşanıyor. Malum Yenilik Partisi de siyaset.

0: Taranasında ve Yenilik Partisi yeni partinin ismine itiraz etmişti. Gözler bundan sonra yeni parti yönetimine çevrilmiş durumda. Yeni partiden de konuya ilişkin açıklamalar var. Anayasa Mahkemesi'nin konuya karar vereceğini söyledi ve hukuki sürecin bekleneceğini de altını çizildi. Ama soru şu, yeni parti kurulurken böyle bir kriz yaşanacağı tahmin edilemedi mi? Çünkü ortada Yenilik Partisi de vardı. Peki siyaset kulislerinde neler konuşuluyor? Yeni parti bir isim değişikliğine gidebilir mi? Giderse hangi isim olabilir? Bakalım.
1: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
2: İsim tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Benzerlik yok dedi.
1: Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
3: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde yeni parti ismine yönelik itiraz vardı. Tartışmalara ilişkin ilk resmi açıklama parti sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
1: Bu çok küçük bir detay. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
2: Genel Başkanlığı'nı CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki, bir ay içinde kararını açıkla, bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir.
2: Parti sözcüsü Zeynel Emre bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyebileceğini dile getirdi.
1: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
2: Emre Ailem Güvende Operasyonu'nu eleştirdi.
1: İnsanların cinsel eğilimlerine, tercihlerine yönelik yargı sopasının kullanılmasını doğru bulmadığımızın altını çizmek isteriz.
0: Yeni partide isim krizi var ama diğer tarafta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Mansur Yavaş belirsizliği sürüyor. Malum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğini nasıl devam ettireceği sorusu hem yeni parti hem de CHP'de yanıt aranan başlıklardan biri. Ancak son dönemde gelen açıklamalar özellikle Mansur Yavaş'ın eğer bir rahatsızlık varsa gereğini yaparım çıkışının ardından Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğiyle ilgili konuşmama kararı aldı. Ama yine de bundan sonra gözler Yavaş'ın atacağı adımlara çevrili.
4: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
2: CHP'de Mansur Yavaş gündemi şimdilik rafa kalktı. CHP'li kurmaylar Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin yorum yapmayacak.
4: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması partide krize neden olmuş. CHP yönetiminden peş peşe tepkiler gelmişti.
5: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
3: Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bu nedenle iki genel merkeze de adeta res çekti. Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım dedi.
6: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş'ın bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında CHP'de gerçekleştirilmesi planlanan belediye başkanları toplantısından önce partiyle yollarını ayırıp yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.
0: Ve tabii ki konuştuğumuz bir başka başlık. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusunun senaristleri ifade vermişti. Ve ifadelerde neler söylendiği de ortaya çıktı. Raci Şaşmaz'ın savcılıkta verdiği ifadede Şaşmaz dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisi olmadığını söyledi. Ama yine de ortada hala yanıt bekleyen sorular var.
2: Senaristler ifade verdi. Karakterler ve olaylar tamamen kurgudur savunması yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi pusunun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında dizideki Kazım

0: Kaşif olduğu karakterinin ölüm ve mezarlık sahneleriyle plaka detayı mercek altına alınmıştı. Kurtlar Vadisi senaristlerinden Rajesh Aşmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
1: Dönemin şartlarında kiralık araçlar kullanılıyordu ve plakaları değiştirme adeti yaygın değildi. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatma usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
0: Rajesh Aşmaz dizide yer alan karakterlerin ve senaryonun gerçek kişilerle ilgisi olmadığını, senaryoya ise kimsenin müdahale etmediğini vurguladı.
1: Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu tamamen dizi kurgusu. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok. Ali Fuat Yılmaz Er'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftira. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmadı. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işi. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
0: Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için geçtiğimiz günlerde Fethi kabir işlemi yapılmış, soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.
2: Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız iki tane deniz faciası arka arkaya yaşamıştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bir geminin batması sonucunda çok sayıda kişi kayboldu. Cansız bedenler ise günler sonra ulaşıldı. Hala arama çalışmaları devam ediyor. İlerleyen dakikalarda zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz ama diğer yandan birkaç gün sonra bu yaşanan facianın ardından bu kez İstanbul Silivri'de iki geminin çarpışması sonrasında İmamoğlu gemisi batmış ve 10 kişi kaybolmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise akşam saatlerinde Silivri açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemeler sonrasında ise o kişinin batan geminin kaptanı olduğu ortaya çıktı.
0: Günler sonra geminin battığı mevkiden 5 kilometre uzakta kayıp mürettebata ait bir ize rastlandı. Denizden çıkarılan cansız bedenin gemi kaptanına ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de Silivri açıklarında Asu isimli gemiyle çarpışmış. 11 dakika içerisinde de mürettebatı ile birlikte Marmara'nın derinliklerine batmıştı.
3: Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batması sonucu kaybolan personel için bölgede arama kurtarma faaliyeti icra edilmektedir.
0: Batık geminin enkazı 720 metre derinlikte tespit edilse de 10 denizci deniz yoktu.
4: Orada otururken acı, eve gidiyoruz acı, bütün insanların gözü sahilde.
0: Acılar bir umuda tutunup günlerdir denizden gelecek haberi bekliyordu.
5: Batık geminin enkazı 720 metre derinlikte bulunmuştu. Günlerdir arama çalışmaları devam ediyordu. Arama çalışmalarının 12. gününde ise Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu.
0: Kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cansız bedenin geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Diğer 9 denizci arama çalışmaları sürüyor.
2: Şimdi takvimlerimiz 16 Eylül'ü gösteriyor. Gazete manşetlerimize bakalım. Bugün gazete manşetlerinde hangi haberler var? Sabah gazetesine öncelikle bakacağız. Tabii gündemde pek çok önemli başlık var. Özellikle sebze meyve satıcılarına yönelik yapılan operasyon. Diğer yandan MİT Müsteşarı Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin Kurtlar Vadisi senaristlerinin söylemiş olduğu sözler gibi pek çok başlığımız var. Sabah gazetesine başlayalım. Şimdi Sabah gazetesinin manşetinde bugün bizim de ilerleyen dakikalarda detaylandıracağımız en önemli konu var. Mutfağı soyanlara tarihi operasyon diyor Sabah gazetesi. Hemen bakalım. Sebzelerle sebze meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetesine ağır bir opera darbe vuruldu. Vicdansızların birçok üründe olduğu gibi tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlere 31 liradan sattıkları ortaya çıktı. Fiyatları 5 kat yükselttiler. Ölüleri bile burada sanki işlem yapmış gibi gösterdiler. Tabii ki buna ilişkin de tabii ki yapılan detaylar var. Hemen bakalım fiyatlardaki o 5 katlık yükseliş nasıl değişim gösteriyor. Vatandaşın cebini yapıkan toplumsal bir yaraya neşter vuruldu. Tarladan aldıkları ürünlerin fiyatlarını uydurma belgelerle 5 kat arttıran aracı şirketlere tam 22 ilde operasyon düzenlendi. 4 şirket yöneticisi fiyatları etkilemek, belgede sahtecilikle kara para aklamakla suçlanıyor. Hep konuştuğumuz başlıktı. O fahiş fiyatlar, bunun sadece enflasyonla açıklanamayacağını zaten hep

0: Ama o aradaki o tedarik zincirinde neler yaşandığı çok daha net bir şekilde karşımıza çıktı. Bir başka haber, Büşra Bebek seferberliği. Dün de yine sıklıkla ekranlara getirdiğimiz konu başlıklarından biriydi. Sivas'ta 6 gün önce kaybolan Büşra Balıkçı'dan hala bir haber yok. Annesinin "eşim öldürdü" dediği bebeği bulmak için ekipler seferber oldu. Arama çalışmalarında İHA'lar ve takip köpekleri de kullanılıyor. Gözaltına alınan 10 kişi ise adliyeye sevk edildi. Anne önce bebek satıldı demişti. Ardından da babayı suçlamıştı. Baba bebeğimin katil demişti. Sır perdesi henüz aralanamadı. Son bir haber. Mekke ve Cidde'de kırmızı alarm nedir? Husi saldırılarından bahsedeceğiz. Şimdi yavaş yavaş dünyanın gündemine geçelim. Şimdi dünyanın gündemine baktığımızda ise karşımıza şüphesiz ki o başlık çıkıyor. Yani Husilerin saldırıları karşımıza çıkacak. Husilerin saldırıları karşımıza çıktığında ise özellikle hemen başlığımızı da açalım. Husilere müdahale olacak mı sorusu var. Bu soruyu sormamızın ise bir sebebi var. Çünkü dün Almanya şansölyesi Mers kameraların karşısına geçti ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışı vurguladı. Buna müdahale etmemiz gerekiyor dedi. Peki akıllara şu soru geliyor. Suudi Arabistan, Avrupa ülkeleri nasıl yardımcı olacak ve olası bir müdahalede Almanya, İngiltere gibi ülkelerin rolleri ne olacak? İşte İran Savaşı'nda yeni cephe, Yemen cephesine bakacağız.
1: Husiler şu anda Babülmendeb çevresindeki stratejik noktaları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılar düzenliyor. Bu durum enerji piyasalarındaki vaziyeti daha da kötüleştiriyor ve Almanya'da bunun etkilerini hissediyor. Bunu her gün görüyoruz. Uluslararası toplum Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği ve bölgedeki ortaklarımızla kolektif bir şekilde neler yapabileceğimizi görüşüyoruz.
0: Tabii Türkiye Suudi Arabistan'la çok yoğun bir temas içerisinde dün önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanımız bir telefon görüşmesi yaptı. Genelkurmay Başkanı'nın o görüşmede Selçuk Bayraktaroğlu Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı'yla telefonda görüştü. Ana gündem başta tabii ki Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirilen saldırılarıydı. İki ülke arasında tabii temaslar devam ediyor. Bir yandan da hatırlatmakta fayda var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Savunma Anlaşması da var. Bu anlaşma kapsamında da atılacak adımlarda masaya yatırılmış durumda. İlerleyen dakikalarda İslamabad'a da gideceğiz. Onu da belirtelim. Detayları daha fazla konuşacağız. Ama şimdi Nisan ayına geri dönelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın o en sıcak günlerinde. İran, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürmüş ve iki pilot kaybolmuştu. Ve 48 saat boyunca adeta filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu yapılmıştı. Şimdi o operasyona ilişkin hem yeni görüntüler hem de operasyonda kurtarılan pilotun açıklamaları ortaya çıktı. Amerikan CBS televizyonuna konuştu o pilot. O anlarda neler yaşadığını söyledi. Ama demekte fayda var. Çünkü pilotun ifadesindeki bazı detaylar özellikle de paraşütsüz bir şekilde uçaktan atladığına yönelik ifadeler kamuoyunda da soru işaretlerine neden oldu. Yaşananlar ABD tarafından oluşturulmuş bir algı operasyonu muydu? Yoksa gerçekten filmleri aratmayan bir operasyon mu yapıldı? O görüntüler ve pilotun tartışmalara neden olan açıklamalarına bakalım.
2: İran'da düşen F-15E'nin pilotu aylar sonra konuştu. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay uçaktan atladığında paraşütünün hasar gördüğünü ve yere çakıldığını söyledi.
3: Paraşütüm ilk saldırıda hasar gördü. Bir noktada yukarı baktığımda paraşütü göremedim.
2: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15E savaş uçağı 2 Nisan'da İran'dan atılan bir füzeyle vuruldu. Mürettebattan biri 2 gün boyunca dağlık arazide saklanarak hayatta kaldı. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay o anı hayatının en korkunç anlarından biri olarak anlattı.
3: O gördüğüm en korkunç şeydi.
2: ABD subayı hızla yere düşerken sadece dua ettiğini söyledi.
3: O anda durdum ve dua ettim. Tanrım senin iraden olsun. Ama eğer bunu atlatacaksam yardıma ihtiyacım var.
2: Dağlık arazide ilerleyen Bravo, 2100 metre yükseklikteki bir yamaçta kayalıkların arasına gizlendi. Yanında bir tabanca, iletişim cihazı ve takip sinyali vardı. Yaklaşık 50 saat boyunca İran güçleri

0: güçlerinden saklandı. İran güçleri ABD'li havacının bulunduğu noktaya birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Amerikan ordusu ise Bravo'yu bulmak için geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyonun farklı aşamalarında 90'dan fazla ABD askeri İran topraklarına girdi. Kurtarma operasyonu sırasında bazı uçak ve helikopterler çöl kumuna saplandı. Bazı hava araçları ise İran'ın eline geçmemesi için imha edildi. Uzun süren operasyonun ardından ABD özel kuvvetleri Bravo'ya ulaştı.
1: In theater.
2: Hayatımın en güzel anlarından biriydi.
0: Bravo yaşadıklarını modern zamanların mucizesi olarak niteledi.
3: Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek. Özellikle yeni bir cephe artık Suudi Arabistan cephesinin açılmasıyla birlikte petrol fiyatları hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. Her cephede burada saldırılar var. Özellikle Yanbu petrol boru hattı, Doğu Batı petrol boru hattının vurulması, Yanbu limanının kapanması özellikle de petrol fiyatlarındaki artışı daha da hızlandırmış durumda. Alternatif ne? İşte alternatif sorularına yanıt aranıyor. Çünkü Hürmüz kapalı. Bir de bunun üzerine Babül Mendeb henüz kapalı olmasa bile kapanma tehdidinin ortaya çıkması. Suudi Arabistan'ın Yanbu limanından dünyaya yapmış olduğu ihracatı Eylül ve Ekim ayları için kapanmasıyla, durdurulmasıyla birlikte alternatif senaryolar da gündemde. Peki Hürmüz'e bir alternatif mümkün mü? Dünya bundan sonra hangi adımları atabilir? Uzmanlara sorduk.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz uzuyor. Hürmüz'ün yerine yeni rotalar aranıyor. Körfez ülkeleri petrolü Hürmüz'e uğratmadan dünya piyasalarına ulaştırmanın yollarını arıyor. Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bu arayışın en kritik parçalarından biri. Doğudaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına bağlayan hat, petrolü Hürmüz'ün dışından dünya piyasalarına çıkarabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de Abu Dhabi Fujairah hattıyla aynı hedefe odaklanıyor. Ancak alternatif hatların kapasitesi Hürmüz Boğazı'nın taşıdığı dev petrol hacmini karşılamaktan hala çok uzak. Bu nedenle gözler daha büyük koridorlara çevrildi.
5: Alternatif yolların bulunması evet zaman içerisinde neredeyse Hürmüz Boğazı %20'lik petrol ihtiyacını karşılıyor. Suudi Arabistan %9'luk petrol ihtiyacını karşılıyor. O %30'luk kısmı sağlayabilecek alternatif bir kanalın kısa bir süre içerisinde bulunması kolay değil. Zaten hemen fiyatlar üzerinde de bu etkiyi görüyoruz.
4: Irak petrolünün Kerkük'ten Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması için eski güzergahların yeniden canlandırılması gündemde. Böyle bir koridorun hayata geçmesi Irak'ın Hürmüz'e bağımlılığını azaltırken Suriye'yi de yeni bir enerji transit merkezine dönüştürebilir. Ancak güvenlik sorunları, altyapı ihtiyacı ve yüksek yatırım maliyeti bu planın önündeki en büyük engeller. Enerjide en kritik risk ise LNG tarafında. Katar'ın LNG ihracatını Hürmüz'ü bypass ederek dünya piyasalarına taşıyabilecek eşdeğer bir alternatif güzergah bulunmuyor. Yani petrolde alternatif rotalar geliştirilebilirken doğalgazda Hürmüz'ün ağırlığı devam ediyor. Enerji piyasalarında artık sadece ne kadar petrol var sorusu sorulmuyor. Asıl soru petrol ve gaz dünyaya hangi rotadan ulaşacak? Hürmüz krizi küresel enerji haritasını yeniden çizerken boru hatları ve alternatif limanlar stratejik önem kazanıyor. Bu yeni denklemde Türkiye'nin stratejik önemi de artıyor. Irak petrolünün Akdeniz'e ve dünya piyasalarına ulaşmasında Türkiye'nin Ceyhan Limanı kritik bir çıkış noktası olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Irak, Irak-Türkiye petrol boru hattının daha etkin kullanılması için bir yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Ceyhan'a günlük en az 750 bin varil petrol taşınması öngörülüyor. Irak ise Türkiye üzerinden günlük petrol sevkiyatını 1 milyon varile kadar çıkarmak istiyor. Hürmüz'ün yerini kısa vadede tek bir hat dolduramayacak. Ancak kriz uzadıkça Türkiye'nin de içinde olduğu yeni enerji koridorlarının önemi giderek artacak.
3: Orta Doğu cephesini konuşuyoruz, Rusya-Ukrayna cephesini konuşuyoruz. Savaşlar giderek büyüyor. Asya Pasifik'te gerilim var ama dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir açıklamayla birlikte Yıldız Savaşları manşetini atmamız gerekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri uzaya bir silah konuşlandırdığını açıkladı. Ama bu silahın adı ne, bu silahın menzili ne ya da nasıl bir yapıya sahip? Buna

0: İlişkin bilgi verilmedi, gizli kalması gerekiyor dendi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımına Çin'den yanıt gecikmedi. Çin çok net, çok kısa bir mesaj verdi. Derhal uzayı silahlandırmaktan vazgeçin dedi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay adımı ve adım adım geldiğimiz nokta, Yıldız Savaşları.
1: Uzay artık yalnızca uyduların bulunduğu bir boşluk olmaktan çıkıyor. Silah savaşlarının yeni adresi oluyor. ABD uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez açıkladı. Açıklama ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meng'den geldi. Uzay yörüngesinde savunma amaçlı silah bulunduruyoruz dedi. Ancak Meng silahın ne olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu ve ne zaman yörüngeye gönderildiğini açıklamadı. Trump yönetimi uzun süredir Rusya ve Çin'in ABD uydularını hedef alabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor. Uzaydaki silah sistemlerinin füze ve hava saldırılarına karşı planlanan Altın Kubbe savunma sisteminin önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. ABD 2019'da uzaydaki askeri varlıklarını korumak amacıyla uzay kuvvetlerini de kurmuştu. Trump ise 2025'te imzaladığı kararname ile kuvvetin görev alanını genişleterek saldırı kabiliyetlerinin önünü açtı.
2: Uzayın yeni bir savaş alanı olduğunu kabul edeceğiz.
1: Rusya ve Çin ise ABD'nin suçlamalarını reddederek uzayda silahlanmanın önlenmesine yönelik uluslararası anlaşma çağrısı yapıyor. Ancak 1967 tarihli uzay antlaşması sadece kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. Bu anlaşma diğer askeri sistemleri kapsamıyor.
0: Hep konuştuğumuz, hep söylediğimiz başlık yani sebze meyve fiyatlarındaki o fahiş fiyat artışı. Nasıl olurdu üreticide 3 liraya 4 liraya satılan bir ürün biz markete geldiğimizde 80 lira 90 lira hatta 100 liranın üzerine karşılaşıyoruz ve yıllardır bu sorunun yanıtını aradık. Bunun sadece enflasyonla açıklanamayacağını da hep söyledik ve bugün zaten detaylar da ortaya çıkıyor. Dün gerçekleştirilen operasyon bugün gazetelerin tamamının manşetinde yer alıyor. Takvime bakalım, takvimin manşetinde tarladan sofraya vurgun yapanları operasyon aracı değil talancı deniliyor. Hemen bakalım detaylandıran operasyonun takvim gazetesinde geniş bir şekilde yer almış durumda. Çiftçiye, tüccar, kıskacı özellikle insanların vatandaşın sofrasına göz diken gıda baronlarına asrın darbesi vuruldu. Aldıkları ürünleri üreticiden aldıkları ürünleri fahiş fiyatlarla market raflarına satıcı firmalara yönelik operasyon düzenlendi. 38 yönetici gözaltına alınmış durumda. Suç dosyaları kabarık. Peki tarladan sofraya yol nasıl uzuyor? Yol uzadıkça ürün fiyatları nasıl artıyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakmamız gerekiyor. Hep söyledik tedarik zinciri. Özellikle tedarik zinciri sorusuna baktığımızda ise işte karşımıza bu tablo çıkıyor. Üreticiden normal satıcıya gelene kadar üst üste adım adım aracılar var. Şimdi öncelikle birinci sırada üretici var. Çiftçi hep de canlı yayınlarla ekranlara getiriyoruz. Hasadını yapıyor, ürününü topluyor. Ardından ikinci sırada üretici örgüt yani kooperatif, birlik toplama gibi birimler karşımıza giriyor. Ve işte tam da üçüncü aşamadan itibaren süreç karışmaya başlıyor. Önce hal dışı tüccarlar devreye giriyor. Daha sonra hal içi tüccarlar giriyor. Her bir aşamada ürünün fiyatı artmaya başlıyor. Beşinci sırada alım satım için komisyoncu devreye giriyor. Komisyoncunun payı ekleniyor. Üzerine sevkiyatçı, lojistik devreye giriyor. Özellikle lojistik konusunda kayıp oranı karşımıza çıkıyor. Daha sonra tüketim halindeki komisyoncuya, yedinci aşamaya gidiyor. Bu da yetmiyor. Bunlar daha komisyon hal aşamaları. Daha sonra buradan perakendeciye, manava, pazara ya da marketlere geliyor ve en son bize geliyor. Yani bir ürünün, tarladan çıkan bir ürünün bize ulaşabilmesi için 10 aşamadan geçmesi gerekiyor. Ve her bir aşama işte özellikle dün gerçekleştirilen operasyonla birlikte nasıl fahiş fiyat zincirinde oluştuğunu gösterdi. Yaşanan dolandırıcılığa bakacağız. Nasıl tarlada 3 liraya satılan bir ürün bize 90 liraya geliyor? Ekranlara getirelim.
3: Yani şu limonu örnek veriyorum. Mersin'de dalında 25-30 liraya alıyor. Bir 80 liraya bize satıyor.
4: Valla çok pahalı ya, hiç alamıyoruz. Baksana 60 lira biber yani, biber.
5: Ucuza aldılar ama kağıt üzerinde pahalı almış gibi gösterip tezgah

0: Daha fahiş fiyatla çıkardılar. Tarla tüketici arasındaki fırsatçılık bakanlıkların ortak çalışmasıyla deşifre oldu.
1: Tarla komisyoncuları Ticaret Bakanlığı'na bağlı esnaf kitlesidir. Bizler hiçbir zaman direkt mal alıp satamayız. %8 komisyonumuzu alırız. Tüccarlar ise gidip bölgeden, üreticiden veya oradaki tüccarlardan direkt malı kendi namı hesabına alıp getirip marketlere, pazarlara satan bir esnaf kitlesidir.
0: Tezgahtaki fiyat oyunu uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı.
2: Çiftçi bunu satamıyor. Orada bir tane fırsatçı alıyor bunu, haldeki adama satıyor. Antalya'daki hale satıyor. Antalya'daki halci aracı alıyor. Orada buradaki hale satıyor. Buradaki halci de komisyoncu olarak alıp pazarcıya satıyor. Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
0: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
3: İşte fiyat oyununun kilit belgesi müstahsil makbuzu. Tüccar bu belgeyi çiftçiden alırken düzenliyor. Diyelim ki tüccar çiftçiden biberi 10 liraya aldı. Ancak bu belgeyi 20 lira olarak gösteriyor. Yine alıcı 20 liradan satıyor ürünü. Yani bu belge üzerinden karını saklıyor, zarar ettiğini gösteriyor, fiyatı kağıt üzerinde şişiriyor.
4: Adam diyor işte yerinde bu parayı belirlemişler, bunun altına verse zarar ediyor.
2: Oradakiler bunu 20 liraya alıp 50 liraya bana satabiliyor. Vermiyor, satmıyor. Halde çürüse çöpe atıyor, umurunda olmuyor.
0: Orada bitmedi oyun. Alınan ürünler hal kayıt sistemine eksik girilmişti. Çünkü piyasada ürün az olunca fiyatı yükseliyordu.
5: Üç karşılık.
6: Yani halka yazık ya, bize de yazık ya.
0: Üstelik kurulan tezgah sadece bununla sınırlı değil. Hayatını kaybetmiş kişiler adına makbuz düzenlendiği de belirlendi. Hayali satışlar yapıldı. Olansa hem üreticiye hem de ürünü ederinden çok daha pahalıya almak zorunda kalan tüketiciye oldu.
7: Cebimizden o paranın nasıl çalındığını da bu şekilde anlamış oluyoruz. Diğer yandan Tarım ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı aynı zamanda önemli bir düzenlemeye de imza attı. Gıdalarda kullanılan aroma miktarında değişikliğe gidildi. Peki bu değişim nasıl ortaya çıktı? Hangi adımlar atılacak? Hemen ona da bakalım.
8: 10 madde ve domuz ile böcek menşeli gıda katkı maddelerinin, daha doğrusu aromatik gıda katkı maddelerinin, aroma vericilerin üretimi ve piyasaya arzı yasaklandı.
9: 10 aroma verici maddenin piyasaya arz edilmesi, gıda üretiminde kullanılması ve ithalatına izin verilmeyecek.
8: Son kullanım tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihleri devam eden ürünler harici üretim yapılmayacak. 2026 sonu itibariyle de hiçbir şekilde üretimine izin verilmeyecek.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.
8: Yönetmelik yürürlüğe girdi. Şu an piyasaya sunulan ve üretimi devam eden ürünler için 31 Aralık 2026'ya kadar mühlet verildi.
9: Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericilerle aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek.
8: Genelde meyve suyu, şekerleme ve çikolata sanayini ilgilendiren meyvemsi, otsu, tütsü olan aromaları kazandıran özellikle kimyasal aromatik katkı maddeleri yasaklandı.
10: Markete geldiniz, içecek reyonuna doğru ilerlediniz ve raftan bir içecek aldınız. Sonrasındaysa içindekiler kısmında EFEL kodunu aradınız. Ancak bulamayacaksınız çünkü EFEL kodu aroma vericilerin teknik tanımlama kodu.
8: Tüketicilerimiz raflardan ürünü alırken 600 küsür, 600, 601 ve 700'e kadar olan, 699'a kadar olan e-kodlu raflardaki etiketlere dikkat edecekler. Bununla beraber dediğim gibi bu en fazla tüm gıdalarda olmakla beraber en fazla şekerleme, çikolata ve meyve suyu sanayini ilgilendiriyor.
9: Ayrıca aroma vericilerde doğal ifadesinin kullanılabilmesi için bileşenlerin en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi gerekecek.
7: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin en güzel noktalarından biriydi. Mavi Göl'den bahsediyoruz. Biriydi diyoruz, geçmiş zaman kullanıyoruz. Çünkü artık bu manzara tarihe karıştı. Sebebi küresel iklim değişikliği ya da yaşanan ısınmalar değil. tamamen işte bu görüntü.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından o doğanın en güzel parçasının katliamına göz göre göre izin verildi ve göle moloz dökülmüştü. Yıllar önce ekranlara getirmiştik ve o molozların dökülmesiyle birlikte artık Mavi Göl tamamen yok oldu.
1: Yüz dönümlük alanda bir doğa harikasıydı. Adı gibi masmaviyken hafriyat rantının altında kaldı. İBB'nin yaklaşık 13,5 milyon metreküp toprak döktüğü Mavi Göl tamamen kurudu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Arnavutköy'de bulunan Mavi Göl'ü hafriyat alanı yapmasının ardından geriye bu manzara kaldı.
1: Başta bir maden sahasıydı. Zamanla doğal bir habitata dönüştü. İstanbul'un Mavi Gölü hem suda hem de ormanda yaşayan canlıların ekosistemiydi. İBB yalnızca bir gölü kurutmadı, bir doğa katliamı yaptı. Yaklaşık 5 milyon metreküp tatlı suyla birlikte binlerce balık ve su canlısı da yok edildi. Şimdilerde Mavi Göl bir şehir efsanesine dönüştü. Artık bulunduğu alan çorak bir arazi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Şimdi turizm rakamlarına bakacağız. Tabii ki zor bir yazı geride bıraktık. Çünkü hemen yanı başımıza devam eden savaşlar, küresel ekonomide yaşanan problemlerle birlikte tabii ki turistlerin hareketliliğinde de önemli değişimler yaşandı. Ancak buna rağmen Türkiye özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağında olmaya devam ediyor. Eurostat'ın verilerine bakacağız. Avrupa Birliği dışında Avrupa'da yaşayanların birlik dışındaki tercihleri İngiltere'den sonra %10'luk payla Türkiye oldu.
4: Türkiye Avrupalıların gözde destinasyonları arasında. Avrupa Birliği vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'ye ilgisi dikkat çekiyor. Eurostat verilerine göre Türkiye 2024'te Avrupa Birliği vatandaşlarının Avrupa Birliği dışında gerçekleştirdiği seyahatlerde %10'luk payla ikinci sırada yer aldı. İlk sırada %18 payla Birleşik Krallık bulunuyor.
5: En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2.650.000 ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2.440.000 ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1.580.000 ziyaretçiyle 3. sırada yer almış durumda.
4: Türkiye'yi %8'erlik paylarla İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Eurostat'a göre Avrupa Birliği vatandaşları 2024'te en az bir gece konaklamalı toplam 1 milyar 192 milyon seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin yaklaşık %8'i Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapıldı. Türkiye'nin ikinci sırada yer alması Avrupalı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle Akdeniz ve Ege sahilleri, kültür turizmi, uygun fiyat avantajı ve Avrupa'ya yakınlığı Türkiye'yi Avrupalı turistler için önemli bir alternatif haline getiriyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Samsun'daydı ve orada gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan zaten ziyaret ettiği her ilde aslında gençlerle bir araya geliyor. Renkli, samimi anlar yaşanıyor. İşte Erdoğan'ın gençlerle bağını özetleyen editörün notu ekranlara gelecek.
6: Gençler, büyük devletin evlatları büyük düşünecek. Size gençler küçük düşünmek asla yakışmaz. Eğer hayalleriniz büyük olursa unutmayın, uygulamanız da büyük olacaktır. Tıpkı atalarımız gibi, tıpkı mirasını devraldığımız dedelerimiz gibi, sizler de tarih yazacak, sizler de tarihin akışını değiştirecek yaştasınız.
7: Sence Türkiye'de genç olmanın en güzel yanı ne?
8: Özgürce yaşayabilmek.
9: Kendi şehrimizi gezebiliyoruz. Bir sürü eğlence kaynağımız var.
10: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan özellikle gençlere çok önem vermesi.
11: Böyle güzel bir ülkeye sahip olmak.
8: Cumhurbaşkanımızın himayesinde yaşamak.
11: Özgürce gençliğini yaşamak.
7: Tüm dünyaya Türkiye'den bir şey gösterecek olsam bu ne olurdu?
12: Türk mutfağı.
11: Kapadokya.
12: Savunma sanayimizi göstermek isterdim.
13: Çaya olan aşkımızı gösterirdim.
14: Mazlumları her daim yanında.

0: kültürel mirasımızı gösterebilirdim.
1: Sence Türkiye'nin en büyük gücü ne?
2: Recep Tayyip Erdoğan.
3: Birbirimize kenetlenmemiz.
0: Gençlerin milliyetçi yapısı, o gurur, vatanseverliğimiz en güçlü yapımız bence. Geçmişten bugüne kadar.
4: Bence gençliğimiz.
5: Vatan sevgisi, millet sevgisi.
1: Türkiye'nin geleceği.

0: yazmanı istesek hangi emojiyle anlatırdın?
1: Kalpli gülen yüz emojisi olabilirdi.
2: Havalı gözlüklü emoji.
3: Türk bayrağı.
4: Liderlik emojisiyle anlatırdım. Böyle yapardım.
0: Cumhurbaşkanımıza tek bir mesaj gönderebilecek olsan ne söylerdin?
5: Rabbim iyi ki sizi başımıza getirmiş yazardım.
1: İyi ki varsınız. Gözünüz arkada kalmasın.
6: Cumhurbaşkanım, gençliğe güvenin.
1: Biz hazırız. İyi ki varsın. Cumhurbaşkanımıza şey yazın atabilirdim. Cuma mesajı, kalpli böyle şey var ya. Güllü cuma mesajı.
4: Onu her zaman yanımda izlemek isterdim.
7: Onu çok sevdiğimi söylerdim.
8: Yine seni seviyorum derdim.

0: Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olsun emekliyiz.
1: Seni çok seviyorum.
2: Başkan Erdoğan hemen hemen her il ziyaretinde gençlerle buluşuyor.
3: Hitit Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacak. Geçenlerde sizi bir oyuncakçıda torunlarınıza hediye alırken gördük.
4: Olmayayım mı? Dün akşam bile telefonda bana diyor ki, dede diyor, hani bana canavar oyuncak alacaktın?
3: Yani açıkçası önemli olan, yani merak ettiğim, acaba torunlarınız dedelerini ikna edebiliyor mu kolay bir şekilde? Ben bunu merak etmiştim.
4: Torunlar ikna edilmekten öte sevilir. Hem de öyle sevilir ki onlar, şimdi dondurma geliyor ya, bal parmaktır. Ve o gün götürdüm oradan, Asım hangisini alıyorsun? Şunu. Beğendin mi? Beğendim. Ve kolay kolay da tabii beğenmez. Ve o gün oradan mutlu bir şekilde ayrılması tabii beni ayrıca bir dede olarak mutlu etti. Ama hiçbir şeyi de unutmuyor. Bak, dün akşam bile bana telefonda, dede beni götürecek misin tekrar? Götüreceğim. Rabbim inşallah sizleri de torun torba sahibi yapsın.
5: Selamünaleyküm Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Ve aleykümselam ya Emre.
5: Öncelikle Samsun'a hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Samsun sizin de güzel. Türkiye sizin.
4: Ama
5: güzel.
4: Sen de Samsun'a ayrı bir güzellik katıyorsun.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Emre Samsun'un medarı iftarı.
5: Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Sevgili gençler, az önce Nişantaşı karşılığında annemle birlikte yürürken, bu ülkenin Cumhurbaşkanı engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup aşağı inip bir isteğin var mı diyen bir lidere sahibiz. Bu liderin
4: Emre, ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam Allah'a bunun hesabını nasıl veririm? Biliyorsun, seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım.
5: Evet, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım.
4: Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum.
5: Çok sağ olun.
4: Allah razı olsun.
5: Gençlere son kez şunu söylemek istiyorum. Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum. Hepinizi de buna davet ediyorum.
4: Allah razı olsun.
5: Söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Ne demek? Ne
5: tekrardan
4: demek?
5: Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
4: Allah hep beraber yar ve yardımcımız olsun.
5: Sağ olun.
4: Rabbim bizleri inşallah yalnız koymasın.

0: yoğunsunuz ama bu yoğunluğunuz arasında dizi film izleme fırsatı buluyor musunuz? Eğer yapabiliyorsanız en son hangi filmi izlediniz? En beğendiğiniz film hangisi? Hangisini bize önerirsiniz?
1: Yani doğrusunu konuşayım. Dizi film izleme imkanım hiç yok.
0: Bize yemeğe gelir misiniz?
1: Şimdi bu akşam ne oldu biliyor musunuz? Hocam müsaade eder misin? Meryem Hanım dedi ki ben size bir teklifte bulunacaktım dedi. Neydi dedim. Annem dedi güzel yemekler hazırladı. Bizim eve yemeğe gitsek. Hocam dedim sen de dedim şimdi iş bitti artık. Biz programlara gidiyoruz. Sen şimdi yemekten bahsediyorsun dedim. Valide Hanım'ın da çok güzel maharetleri varmış. Ama tabii onu artık inşallah bir başka gelişte. Sen şimdi aynen sen de valideye söyleyeceksin. İnşallah.
0: Nevşehir'deyiz. Nevşehir'e bekliyoruz.
1: Sen alır gelirsin.
0: Olur. Son bir isteğim var. Bize de dua eder misiniz?
1: Rabbim gönlünüzden geçeni sizlere versin inşallah.
0: Amin. Teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Öğrenim.

0: Ağlamayın.
1: Yok. Çok merak ettiğim soru da televizyonlarda görüyorum sizi. Ya böyle hani bazı yerlerinizde küçük veya böyle gençler geliyor sizin elinizi öpüyor ya. Siz de onlara hani öptürmüyorsunuz. Annenizi, babanızı ve öğretmeninizi öpün diyorsunuz. Ben de bunu merak ediyorum. Nedenini merak ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, ya anne, işte Peygamberimiz buyuruyor ki, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak, babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne, cennetin kokusu var ya. Ben o kokuyu almak istiyorum. O güzel Rize lehçesiyle kalkar derdi ki, oğlum git başımdan. Ana, öpeceğim orayı. Git başımdan. Ve böyle yetiştim. Babama zaten sadece elini öpmek ancak bu kadar. Tavsiyem de hep annenizin, babanızın elini öpün. Öğretmeninizin elini öpün. Çünkü onların sizin üzerinizde hakları var.
2: Samimi ve sıcak ortamda geçen sohbetlerde renkli anlar ortaya çıkıyor.
3: Başkanım, seçim günü, yani bu buluşmaları bir zirveye taşımalıyız bence. Seçim gecesi hep beraber bu buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz? Ben bunu soracağım.
0: Balkon hepimiz almaz ki. Hepimiz almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum. Hanımlar adına. İşte bir de diyelim ki üst düzey yöneticilerden birkaç arkadaşımızı alıyoruz ve o şekilde selamlıyoruz.
4: Cumhurbaşkanım, biz sizin yolunuzdan ayrılmayacağız. Biz Konyalıların bir sözü var. Pilavdan denenin kaşığı kırılır. Biz de yoldan döndüreceğiz başkanım. Daima sizinleyiz.
5: Sanırım şu ana kadar yaşadığım, en tanıştığım, en heyecanlanan sizinle karşılaşmam oldu. Sizin tanıştığınızda çok heyecanlandığınız bir kişi oldu mu? Bunu sormak istiyorum. Tabii Emine Hanım dışında.
0: Yeter daha. Sen iyi tespit etmişsin.
6: Beden dilinizi çok çok güzel kullanıyorsunuz. Bunun için acaba bir eğitim falan mı aldınız, yoksa bu haller Kasımpaşalıktan falan mı geliyor?
0: Aslında sen yakaladın. Bunun tabii özel bir mektebine ben gitmedim. Tabii Kasımpaşa'nın verdiği o ruhu da kaybetmedik. Eyvallah, Kasımpaşalıyız.
2: Erdoğan, gençlerin birbirinden farklı sorularına en samimi şekilde cevap veriyor.
7: Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı? Ya da şiir okudunuz mu kendisine?
8: Çok zor.
7: Teşekkür ederim.
8: Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var.
2: Yamaç paraşütü sporcusu olan Ayşe Kaya, Erdoğan'dan Konya'ya yamaç paraşütü pisti yapılmasını talep etti. Gülümseten anlar yaşandı.
9: Ben Konya Takkeli'de yamaç paraşütü sporcularındanım. Ve biz şu an kalkış ve iniş yaptığımız yerler hep toprak, taş, çamur ve dikenler. Bu hem bizim spor yaparkenki güvenliğimizi azaltıyor, hem ekipmanlarımıza ciddi zarar veriyor. Konya'mıza, güzel Konya'mıza bir kalkış ve iniş pisti projesi yapabilir miyiz?
0: Çok tehlikeli bir spor.
10: Çok aktif bir şey.
0: Ya tamam, ben hani pasif demedim ama böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım?
9: Başkanım, bütün güvenlik

0: sen ya bence bunu bir daha gözden geçir yani.
1: Başkanım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır, istikbal göklerdedir diye.
0: Kızım, o paraşütle uçmayı söyle. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani şimdi pist kurmayacak mıyız?
0: Yani o problem değil de çok tehlikeli bir iş ya.
1: Başkanım şöyle söyleyeyim, aslında sanıldığı kadar tehlikeli bir spor değil. Yani ciddi kaza geçirenler genelde akrobasi yapanlar.
0: Riskli bir iş.
1: Çok keyifli bir iş ama.
0: Neyse biz bakanımızla bir konuşalım o işi de.
1: Bir de tok açılışında giydiğiniz montlar çok güzeldi. Bize de hediye eder misiniz?
2: Hem şaşırtan hem de güldüren bir diyalog da Trabzon'da yaşandı. Adı ve soyadı Recep Tayyip Erdoğan olan öğrenciyle Başkan Erdoğan arasındaki sohbet renkli anlar yaşattı.
3: Adım Recep Tayyip, soyadım Erdoğan.
0: Akrabalık falan var mı?
3: Yok başkanım. Babamın adı da Ahmet aynı zamanda.
4: Baba adı Ahmet. Uşağın adı Recep Tayyip, soyadı Erdoğan. Ya onlar da bir annenin adı ne? Veya...
3: Annemin adı Nebahat başkanım.
4: He?
3: Annemin adı Nebahat.
4: Orada ayrıldık. Ne okuyorsun sen şimdi?
3: Siyaset bilimi kanalı mezunum.
4: Oho. Mezun musun? Okuyor musun?
3: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Siyaset Bilimi Kanalı.
4: Yani biraz daha konuşursak duvara kafayı vuracak.
3: Halı sahayı rezerve etmek için aradım. Adınız ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan dedim. Dalga mı geçiyorsunuz dedi, kapattı. Halı sahayı bir daha başkasını ayarlattık. Gittik adama en son maçtan sonra kimliği gösterdik. Adam bir daha fotoğraf falan çekmek istemişti.
2: Trabzon'daki gençlik buluşmasında Erdoğan'a yine özel bir soru soruldu.
5: Cumhurbaşkanım öncelikle...
4: Bu uşağı da fatura şapka bayağı yakışmış ha.
0: Ama sen çok güzel bir çocuksun.
5: Sağ olasınız. Benim sorum şu olacaktı. Başbakanlık döneminden Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman arkadaşlarınızla, akrabalarınızla şahsi telefonunuzla görüşüyor musunuz? Bir de hiç numaranızı değiştirdiniz mi o günle? İşleten falan olabilir.
0: İşletenlerin sayısı arttığı zaman telefonu mecburen değiştiriyoruz. Çünkü artık bakıyoruz ki bu iş aldı başını gidiyor. Hemen özel kalemim diyor ki başkanım bunları değiştirmemiz lazım. Çünkü telefonlar tabii telefonlar bakıyorsun elden ele dolaştığı gibi. Bir de az önce sen güzel bir ifade kullandın. İşletenler oluyor mu filan dedin. Maalesef işletenlerin sayısı arttıkça biz de tabii değiştirmek durumunda kalıyoruz.
2: Erdoğan bir öğrencinin cezaevi yıllarına ilişkin sorusunu cevapladı.
6: Cezaevinde hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu? O günleri bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim, arz ederim.
4: Ula cezaevinin içindekileri anlattığımız zaman bir daha bizi içeri mi sokacaksınız? Oranın maceraları ayrıdır. Ama en önemli benim oradaki hayatım şuydu. Tüm günümü gelen ziyaretçilerimle geçirir. Gece de sabah namazına kadar bana gelen mektupların cevabını yazardım.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor haber ekranlarında. Sabah ajansında yeni güne başlıyoruz. Sıcak başlıkları da aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen başlıklardan birini hemen ekranlara getireceğiz. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen zirveye katıldı. Gündeminde Türkiye ile olan ilişkiler vardı. Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılmasına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte yeni bir Suriye doğuyor dedi.
1: Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı.
2: Suriye'de açılan yeni sayfa için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD yaptırımlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde kaldırıldığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Suriye'de devam eden siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yapan Şara, bu süreçte çok büyük engellerin aşıldığını söyledi.
1: Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu. Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşı tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştık.
2: Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şara, artık istikrar ve gelişim zamanı dedi.
1: Kaptagon ihraç edilen bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor.
2: ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Şara, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
2: Şara, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
0: Ve günün en önemli görüntüsüyle devam edeceğiz. Akşam saatlerinden itibaren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları vardı. Mekke, Medine, Cidde gibi önemli kentlerde alarmlar çaldı ve gece saatlerinde gelen o görüntü. Mekke'de hava savunma sistemleri devreye girdi ve Husiler tarafından gönderildiği iddia edilen bir kamikaze drone'un vurulma anları da kayıtlara geçti. Görüntüleri ekranlara getiriyoruz. O görüntüler Mekke'den geliyor. Gece saatlerinde Suudi Arabistan'a ait hava savunma sistemleri devreye girdi ve Mekke üzerinde Husiler tarafından gönderildiği iddia edilen bir kamikaze drone vuruldu. Kabe yakınlarından gelen görüntüyü ekranlara getiriyoruz. Suudi Arabistan'dan ve İslam dünyasına tabii ardı ardına açıklamalar var. Husilerdense Mekke'ye hedef alan bir saldırı yapmadık mesajı geldi. Ama tabii ki ortadaki bu görüntüler var. Çokça konuşulacak. Savaş hep diyoruz giderek genişliyor ve kontrolden çıkıyor diye. İşte onun en net görüntülerinden biri. Kabe üzerinde gelen görüntülerden biri. Mekke açık, Mekke üzerinde, Mekke hava sahasında Suudi Arabistan Husiler tarafından gönderilen bir kamikaze drone'u vurdu. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Husilerin saldırıları özellikle de petrol tesislerine, rafinerilere hedef alan saldırılar küresel piyasayı da derinden sarsıyor. Ve özellikle Husiler dün Suudi Arabistan enerji tesislerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. İşte o tesislere bakalım. Aramco tesislerinden dumanların yükseldiği anları ekranlara getiriyoruz. Her bir saldırı petrol fiyatlarında çok daha hızlı yükselişi beraberinde getiriyor. Dün gün boyunca da Husilerin Suudi Arabistan limanlarına, tesislerine yönelik saldırıları vardı. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İşte tesislerin petrol dolu tankların vurulduğu anlara bakıyoruz. Peki sonuç ne? Doğu Batı petrol boru hattı tamamen kapatılmış durumda. Yanbu limanından sevkiyatlar da durdu. Nereye doğru gidiyoruz sorusuna da yanıt aramamız gerekiyor. Petrolde 110 dolar, 120 dolar senaryosu da yeni günde konuşuluyor. Dedik ya, petrol boru hatlarına yönelik saldırılar Suudi Arabistan, ki dünyanın en önemli enerji ithalatçılarından biri olan ülke.

0: Türkiye'nin artık enerji ithalatında durma noktasına getirmiş durumda ki dün Suudi Arabistan'dan gelen karar gerilimi daha da arttırıyor. Sevkiyat durdurdu Suudi Arabistan. Eylül ayı ve Ekim ayı için Avrupa ülkelerine yapılacak petrol sevkiyatı, Yanbu limanından yapılacak sevkiyatlar durdurulmuş durumda. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Bundan sonra ne olacak? Özellikle Amerikan medyasına yansıyan bir başka haber daha var. Önceki gün Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arap ülkelerinin genelkurmay başkanlarının bir araya geldiği iddiası var. Hepsini konuşacağız. Her sabah olduğu gibi Pakistan'a gidelim. İslamabad'a A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, kolaylıklar dileyelim. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Suudi Arabistan Eylül ayında yapacağı ihracatı durdurma kararı aldı. Bunun bize, hepimize yansıması ne olacak?
1: Tabii bu büyük bir enerji kriz anlamına geliyor. Örneğin Pakistan'da her gün petrol ve dizel fiyatlarında artış görünüyor. Her akşam hükümet tarafından petrol ve dizel fiyatlarında artış fiyatlar açıklanıyor. Dolayısıyla şimdi bu bir enflasyona yönelik bir süreç başlatma anlamına geliyor. Pakistan, Suudi Arabistan'dan ve Körfez ülkelerinden günlük 16 milyar dolar değerinde petrol satın alıyordu. Ancak şimdi Pakistan'ın bu bütçesi çok fazla artmış durumda. Yani bu 20 milyar dolardan fazla bir şey. Ayrıca Pakistan, Suudi Arabistan'dan sonradan ödeme kartı üzerinde petrol satın alıyordu. Şimdi Pakistan'a tabii ki Suudi Arabistan artık her iki taraftan Hürmüz Boğazı ve Babul Mandap'tan Pakistan'a gelen gemiler artık durdu. Dolayısıyla Pakistan bu konuda çok endişeli. Diğer ülkelerde tabii Çin %90 petrol satışını Körfez bölgesinden yapıyordu. Japonya ve Güney Kore. Dolayısıyla bu enerji krizi bütün Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerini saracak. Şimdi az önce bahsettiğiniz Almanya'daki gizli toplantısı. Tabii ABD Merkezi Komuta Başkanı Brad Cooper başkanlığında bir gizli toplantı yer almış. Bu toplantıya Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'dan az üst düzey askeri yetkilinin katıldığı yönünde iddialı bir haber var.
0: Evet.
1: Bu demek ki Körfez bölgesinde ve ayrıca Suudi Arabistan ve Husi arasındaki çatışmada büyük bir gerilim yaşanabilir.
0: Peki Fakur, hemen şunu sorayım. Pakistan'ın Suudi Arabistan'daki Mekke Savunma Anlaşması'nın öncesinde de yapmış olduğu bir savunma anlaşması var. Pakistan'da Husilere yönelik bir müdahaleye katılma senaryosu konuşuluyor mu?
1: Şu anda böyle bir şey yok ortada. Tabii Pakistan askeri sözcülük bir uluslararası kanala yaptığı en son açıklamasında, röportajında Mekke Anlaşması'nın savunma niteliği olduğunu, caydırıcı nitelikte olduğunu, dolayısıyla Suudi Arabistan'ın topraklarına yönelik, yani herhangi bir ülke tarafından müdahale yapılırsa bu şekilde Mekke Anlaşması faaliyete geçecek. Ancak şu anda Husilere karşı, tabii Suudi Arabistan'da Pakistan ordusu ve hava kuvvetleri personeli bulunuyor. Ancak hükümet tarafından böyle bir karar alınmadı. Evet. Pakistan'dan ABD'ye bir mesaj var. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile ABD Maslahat Büzalı dün akşam İslamabad'da bir görüşme yaptı ve Pakistan diyalog ve diplomasi tercih edilmedi. Bu mesajı veriyor. Dolayısıyla perde arkasında Pakistan, Türkiye birlikte ortak bir süreç diplomasisi başlatmış durumda. Ama gözlemciler önümüzdeki günlerde bu kriz, özellikle Suudi Arabistan-Rusya krizi daha fazla şiddet alabilir. Evet.
0: Konuşmaya devam edeceğiz. Her bir saldırı artık cebimize daha fazla yansımaya başlamış durumda. Petrol fiyatları küresel bir enerji şokunu tetikliyor. Fakur Rahman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan bizimle birlikte. Fakur, çok teşekkür ederiz. Yarın yeni bir başlıkla tekrar birlikte olacağız. Şimdi dedi ki her bir saldırı petrol fiyatlarını daha da yükseltiyor. Bunun altını çizdik ama özellikle Hürmüz konusuna bakmamız gerekiyor. Şu an Babül Mendeb'de bir kriz var. Suudi Arabistan limanları, petrol tesisleri vuruluyor ama Hürmüz'den de geçişler.

gerçekleşmiyor. Önceki gün İran tarafından süper tanker olarak adlandırılan dev bir tankere yönelik bir saldırı düzenlenmişti. İran tarafından belirlenen rotanın dışına çıkmıştı o tanker. Tankerin vurulduktan sonraki ilk görüntüleri de İran medyası tarafından servis edildi. Ekranlara getirelim o anları. İran medyası süper tanker El Gaia'nın görüntülerini yayınladı. Geminin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde yasaklanmış bir bölgeye geçmeye çalışırken mayına çarparak patladığı iddia edildi. İran, boğazın kapatıldığını ve kendi kontrolleri altında olduğunu iddia ederek güvensiz rotaları kullanan gemilerin bu tür olaylarla karşılaşabileceği konusuna da bir kez daha uyardı. Tabi bu geminin de hasar almasıyla birlikte Hürmüz'e geçişler neredeyse tamamen durmuş durumda. İşte o saldırının saldırıya ilişkinde görüntülere, ekranlara getiriyoruz ki bu görüntülerde daha çok konuşulacak yeni günde.

0: Gazete manşetlerini aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi diyelim. Türkiye Gazetesi'ne bugün bakan manşetinde aslında bugün hemen hemen tüm gazetelerin ortak manşeti olan özellikle sebze ve meyvedeki o fahiş fiyat artışı ve sonrasında yaşanan operasyonlar. Vurguncunun fişini çiftçi çekti. Hemen bakalım. Tarladan aldığı ürünün fiyatını sahte fatura ve paravan şirketlerle dörde katlayıp vatandaşı soyan aracılara operasyon düzenlendi. 1 milyon makbuz sıfır ürün piyasada tekelleştiler. Fahiş zam için zincir uzatıldı. Kara para aklatıldı. Özellikle de fahiş zam için zincir uzatıldı. Hemen detaylara bakmamız gereken bir başlık. Aile üyeleri ve çalışanlar adına kurulan paravan şirketlerle ürünler ard arda devredilerek tedarik zinciri uzatıldı. Her aşamada fiyat biraz daha yükseltildi. Böylece satış fiyatının alıcıya göre makul göründüğü izlenimi verilerek fahiş kar gizlendi. Milyarlarca liralık vergi kaçırıldı. Yani alıcıdan alıcı 4 liraya 5 liraya sattığı bir ürünü alıcıdan aslında yine 4 lira 5 liraya alıyorlar. Ama satış fiyatına geldiğimiz zaman bir anda o aradaki fiyat farklı gösterilip sanki alıcıdan 20 liraya 30 liraya almış gibi gösteriliyor. Ardından da marketlere 100 liraya kadar çıkan fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Diğer yandan bir başka haberle ekranlara geçelim. Yumuşak doku gizemi çözecek. Özellikle bu noktada baktığımızda MİT müsteşarı, MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkinde detaylar Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alan haberlerden. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Dedik ya bugün gazetelerde hemen hemen ortak manşetimiz tabii ki özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan o fahiş fiyat artışının arkasındaki oyun. Ama diğer yandan siyaset de dememiz gerekiyor. Siyaset dediğimizde ise özellikle mutlak mutlan kararı sonrası CHP ve Yeni Parti'de yaşanan gerilim ana gündem başlığı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi geçtiğimiz günlerde özellikle Yargıtay'a yönelik mutlak mutlan kararının temizliği için yapılan başvuruyu geri çekmişti. Kurultaylar önündeki hukuki tartışma bitirildi. Ancak Yeni Parti'den CHP'nin bu kararına da tepki geldi. CHP ile Yeni Parti arasında da gün boyunca karşılıklı bir söz düellosu yaşandı. Hemen detaylandıralım.
1: Putlancılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz.
3: CHP mutlak mutlan kararı ile ilgili temyiz başvurusunu geri çekti. Yeni Parti ile bir kez daha karşı karşıya geldi.
4: Bir defa şunu siyaseten söylemek lazım. Bu bizim gözümüzde değersiz bir geri çekiştir. Bu yargıdan kaçmaktır.
3: Sürecin daha fazla uzamaması için temyiz başvurusunu geri çeken CHP, şaibeye karıştığı iddia edilen isimlerin artık CHP'de değil Yeni Parti'de yer aldığını ima etti. Böylece CHP'de delege iradesine müdahale edildiği yorumları kurumsal olarak da kabul edildi.
5: İbretlik bir mesele olarak tarihimizde yerini alacaktır. Bizim açımızdan durum şudur. Biz önümüze bakıyoruz.
3: CHP kurultaya giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri bir bir artıyor. Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Kılıçdaroğlu'na bizzat aday olacağını açıkladığı konuşulurken İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da genel başkan adaylığı için kolları sıvadığı konuşuluyor.
6: Örneği kendi üzerinden vereyim, kimse alınganlık göstermesin. Ankara'yı seninle kazanırız. Git Pursaklılardan aday ol ya da Büyükşehir'den aday ol diyorlarsa bu parti görevidir. Oğuz Kağan Salıcı bundan kaçamaz.
3: Kulisleri hareketlendiren bir başka iddia ise Muharrem İnce'nin de genel başkanlık hesabı yaptığı yönünde. CHP içinde koltuk yarışı kızışırken bir başka kritik başlıkta Mansur Yavaş'ın CHP'de kalıp kalmayacağı.
7: Yedi kocalı ürümüz gibi bir şey Mansur Yavaş, yani Yeni Parti ile flört yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi arka kapı diplomasisi yapıyor. Sanki böyle bulunmaz sit kumaşı gibi.
3: Kulislerde Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından bile vazgeçtiği, CHP'den istifaya yakın olduğu ancak Yeni Parti'ye de geçmeyeceği yönünde tahminler yapılıyor.
8: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Ve CHP'li belediyelerde devam eden soruşturmalar. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir iş adamına belediye tarafından 6 ay içinde 5 ayrı temizlik ihalesi verildiği öğrenildi. İhalelerin toplam sözleşme bedelinin yaklaşık 430 milyon lira olduğu belirtilirken ihalelere katılan diğer firmaların şüpheli şekilde devre dışı bırakıldığı da iddialar arasında. İzmir Seferihisar Belediyesi'nde ise rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Daha önce işçi eylemleriyle gündeme gelen Buca Belediyesi'nde başkan değişti ama tartışmalar sona ermedi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan belediye başkanı Görkem Duman'ın yerine seçilen başkan vekilinin de belediye memurlarının tazminatlarını ödemediği iddia edildi. Yaklaşık 300 belediye memuru iş bırakma eylemine başladı.
0: Ve tabii ki her sabah olduğu gibi havanın durumuna bakacağız. Şu dakikalarda evden çıkanlar ya da yolda olanlar, bizi yolda dinleyenler için havanın durumunu konuşacağız. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
0: Artık hissediyoruz o soğumayı, o serin havayı. Peki nedir bugüne ilişkin söyleyecekleriniz?
9: Evet, Eylül'ün artık ilk yarısını geçtik, ikinci yarısına doğru gidiyoruz. Biraz daha sıcaklıklar mevsim normalleri alt değerlere inmeye başladı. Tabii çok öyle aşırı sert soğumalar yok ama artık sonbahar kendini hissediyor. Yağışlar da beraberinde gelmeye başladı. Özellikle batı bölgelerde fazla yağış yoktu. Doğu Karadeniz'de çok yağışlar almıştık geçtiğimiz haftalarda. Ama batı bölgelerde artık yeni yağış sistemlerinin geçişlerinin etkisi altında kalmaya başladı ki şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün radar görüntüsü son dakika görüntüsü. Yani şu anda ülke genelinde nerede yağış var bu haritamız bu görüntüde gözüküyor. Şu anda özellikle sabah daha erken saatlerde Marmara'nın güneyinde etkili olan şu yeşil alanlar, yani yağışın olduğu yerler artık Marmara'nın doğusuna ve Batı Karadeniz'de etkisi altına almaya başladı ki şu saatler itibariyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu hattında ve başkent Ankara'da da yavaş yavaş şu saatler itibariyle yağış özellikle batısından başlayarak kendini göstermeye başladı. İstanbul'a geldiğimizde ağırlıklı olarak Anadolu yakasında bir etkili yağış var. Avrupa yakasına doğru da bu yağış kendini göstermeye devam edecek. Önümüzdeki saatlerde Marmara genelinde, Trakya'nın bazı bölümlerinde çok kuvvetli olmasa da ama Marmara'nın özellikle güney ve doğusunda bugünkü yağışları görüyor olacağız. Hemen diğer haritamızı verirsek. O haritamıza da baktığımızda genel olarak yağışların
0: daha net şekilde
9: görmeye başlıyoruz. Bu öğle saatlerindeki pozisyon, saat öğlen ve sonraki saatlerde özellikle Marmara'nın doğusunda, hatta Sakarya, Karasu civarlarında ve yine Kefken o taraflarında kuvvetli yoğun yağışlar var. İç Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı. Yine Doğu Karadeniz'de çok kıyılarda etkili olmasa o yağışları görüyor olacağız. Yine Akdeniz'e doğru indiğimizde Antalya ve Konya civarı, özellikle iç kesimlerinde Antalya'nın, tabii ki Antalya kıyı bandında bu yağışlar yok. Yine Adana, Pozantı, Kahramanmaraş hattına doğru uzanan bölümde yağış var. Erzincan, Erzurum'da yağış alacak yerler arasında gözüküyor.
0: O zaman isterseniz bölge bölge daha da bir detaylandıralım. Bakalım, evet, sıcaklıkları demde bakmış oluruz. Sizin de dediğiniz gibi yurt genelinde artık yağışları konuştuğumuz bir tablo var. O zaman Marmara bölgesiyle başlayalım, detaylandırmayı.
9: Şöyle zaten az önceki haritamızda da yağışın başladığı alanlar gözüküyor. Bugün Trakya'daki yağışlar biraz daha zayıf. Yani çok kuvvetli yağışlar değil. Ara ara öğleden sonraki saatlerde geçişler şeklinde olacak ama İstanbul, Kocaeli, Sakarya'da biraz daha etkin. Evet. Yine Marmara'nın güneyinde de yağışları bugün içerisinde görüyoruz.
0: Kaç derecelik düşüşler oldu hocam?
9: Geçtiğimiz yani bir haftalık diye düşünürsek yaklaşık 30 derecelerin üzerinden 23 derecelere kadar indi. Yani 7-8 derecelik bir düşüş var. Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artışlar var ama bu İstanbul için değerlerimizi hep söyleriz. Yani 2 derece aşağı, 2 derece yukarı. Güne indikçe 2 derece artar. Yukarı çıktıkça, kuzeye çıktıkça 2 derece daha aşağı düşer. Bugün, yarın ve cuma günü yağış. Ama bugün daha çok kendini gösterecek. Yarın da yine yağış var ama ağırlıklı olarak biraz Anadolu yakası daha etkin. Cuma günü de yağış var İstanbul'da. Ama cumartesi, pazar yağış artık etkisini kesiyor ve sıcaklıklar birkaç derecelik artıyor. Gece sıcaklıkları 18 derece ama iç ilçelerde bu değerler İstanbul'da 15-16 derecelere kadar, yani kıyı uzak olan ilçelerde 15-16 derecelere kadar düşüyor bu sıcaklık değerleri.
0: Hafta sonu artık bu son yazın son günlerin tadını çıkartmak isteyenler için uygun bir gün gibi.
9: Yani ayın 20'sinden sonra tekrar bir serinlemeleri görmeye başlayacağız önümüzdeki haftalarda.
0: O zaman Ege'ye bakalım, Ege'de tablo ne? Burada da artık 30 derecenin altına indik.
9: İndi sıcaklıklar ve bugün hemen hemen İzmir ve aslında Ege'deki kıyı bandındaki yağışlar, özellikle yani sahil şeridindeki yağışlar çok etkin yağışlar değil. Güneyinde biraz daha Muğla'ya doğru, Muğla bölümünde deniz, yani kıyı kesimlerde biraz daha yağış görüyor olacağız bugün için. Yarın da yine hafif yağış geçişlerini göreceğiz. Yarından sonra sıcaklıklar tekrar birkaç derecelik artış gösterecek. Bugün özellikle Ege'nin iç kesimlerinde yağışlar biraz daha fazla. Muğla'ya da baktığımızda zaten bugün ve yarın yağışı Muğla'da görüyoruz. Sıcaklıkların birkaç derece artacağını da söyleyebiliriz.
0: O zaman Akdeniz'e
9: bakalım.
0: Akdeniz'de tablo nedir?
9: Yağışlar daha çok. Yine Antalya için de aynı şeyler geçerli. Hani çok kuvvetli, özellikle Toroslara doğru olan bölümler. Yani yükselti arttıkça yağışın miktarı biraz daha Akdeniz'de artmaya başlıyor. Batısında yağışlar daha çok. Yine göller yöresi, Teke Yarımadası. Yağışlar hani şu bölümde biraz daha etkili oluyor. Antalya'da sıcaklık 30 derecelere kadar
0: inmiş. İsterseniz bir bakalım Antalya'nın 5 gününü.
9: 30 derecesinde sıcaklık bugün için. Ve çok fazla bir değişiklik yok. Sıcaklıklar artık o 35-38 evet. derecelere çıkan sıcaklıklar artık düşmüş vaziyette. Gece sıcaklıkları da 21-22 derecelerdi. Antalya biraz daha o bunaltıcı havadan yavaş yavaş
0: daha normalleşmeye başlıyor.
9: Yani Antalya'nın aslında güzel mevsim, yani o yazın bunaltıcı havasından sonra güzel mevsimleri gelmeye başladı. İşte
0: tatilini bu günlere saklayanlar için uygun dönem Eylül ayı, hep söyleriz. Evet,
9: tabii öyle. Okuldan çok alakası olmayanlar için, çocuklar okulu olmayan, okul bağlantısı çok olmayanlar için güzel bir
0: tatil. En uygun dönem şimdi evet, başlıyor. Şimdi İç Anadolu'ya baktığımızda daha karışık bir tablo var. Kuzeyde yağış var.
9: Kuzeyde yağış var. Güney yine yağış. Şu yağışlı sistem aslında Orta Akdeniz'den gelen bir sistemdi. Birazcık Balkanlar üzerinde bir yüksek basınç var. Onun taşıdığı bir hava Akdeniz üzerinde siklonlar oluşturuyor ve yavaş yavaş üzerimize doğru geliyor. İç Anadolu'nda kuzey kesimlerinde yağışlar var. Başkent Ankara'da bugün yağmurlu, yarın da yine yağmurlu. Hafta sonuna doğru yağışlar biraz daha azalmış olacak. Cuma gününde yağış var ama bugünkü yağış biraz, bugünkü ve yarınki yağış biraz daha etkin. Cuma günü biraz daha zayıflıyor.
0: Su baskını riski olan bir bölgemiz var mı şu an?
9: Şu an için gözükmüyor ama şöyle söyleyeyim. Batı Karadeniz'deki ve Ege'deki düzeltiyorum. Akdeniz'deki özellikle Tekirdağ Yarımadası'ndaki yağışlar biraz daha etkin olabilir. Yarından sonra bugün için çok fazla etkisi yok.
0: O zaman yani, yarın o bölgeyi yani, daha fazla konuşacağız evet. gibi. Karadeniz tamamında yağış var
9: ama şu saatler itibariyle biraz daha Batı Karadeniz'de, ilerleyen saatlerde Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış alacak yerler arasında olacak. Gün içerisinde de yağışlar öğleden sonraki saatlerde doğusunda biraz daha kendini gösterecek. Sıcaklıklar artık iyice düştü. Biraz deniz suyu sıcaklıkları yüksek. Aslında şu var, Orta Akdeniz'den geldiği için sistem... Yağışlar çok kuvvetli. Sistem kuzeyden gelmiş olsaydı, bu soğuk sıcaklıklar biraz daha sert düşmüş olsaydı yağışlar biraz daha kuvvetli olacak gözüküyordu.
0: Karadeniz'de, çok büyük bir değişim yok. Yok.
9: Karadeniz'deki yağışlar bu hafta hep yağmurlu. Yaklaşık bir 10 günlük bir ara verdi Karadeniz. Evet. Rahatladı geçtiğimiz günlerde. Ama bugünlerden itibaren tekrar sıcaklıklar var. Fındıkçılar bu arada fındığını kuruttu, onu da söyleyeyim.
0: Onlar açısından evet, tabii evet. o 10 günlük süreç iyi oldu. Güneydoğu diyelim. Anadolu. Güneydoğu'ya baktığımızda burada hala 30 derecenin üzerindeyiz. 30, 40 dereceleri kaybettik ama 30 dereceler devam.
9: 35 derecelerde devam ediyor. Gece sıcaklığı düştüğü için biraz daha Güneydoğu rahatlamış vaziyette. Özellikle salçalar yapıldı, biberler yapıldı, her şey, o kurutma işlemleri büyük ölçüde halledildi Güneydoğu Anadolu'da. 35 dereceler, birkaç derecelik düşüşler var. Bu salınımlar normal. Gece sıcaklıkları özellikle de rahatlatıyor. Doğu Anadolu'da daha
0: Doğu Anadolu'ya bakalım.
9: Yine kuzeyinde yani.
0: O zaman Doğu Anadolu demişken son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii daha erken Eylül ayındayız ama kış tahminlerine baktığımızda bu sene karlı bir kış mı olacak sizce?
9: Bu sene çok karlı bir, şöyle söyleyelim, aslında önce bir sıcaklı bir şey, uzun anomalilere bakıyoruz. Yani anomaliler dediğimiz ortalamalardan olan sapmalar, aylık sapmalara bakıyoruz. Özellikle kar yağışının olduğu aylar, yani Ocak, Şubat diyebiliriz. Aralığın son periyodu da diyebiliriz doğu bölgeleri için. Ama batı bölgelerde Ocak, Şubat'ta sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde. Hmm. Bu sıcaklıkların yüksek olması, yağışlar var ama bu yüksek sıcaklık kar yağış olasılığını azaltıyor. Örneğin normalde işte ayda senede 5 kere kar düşecek bir yere 2 kere düşecek gibi gözüküyor şu anda. Kar örneğin İstanbul'u söylersek geçen seneye biraz daha benziyor. Yine aynı benzer geçen sene tablosu İstanbul gibi gözüküyor.
0: Artık büyük şehirlerde o zaman kar görmek bir aile zor gibi duruyor tablo olarak.
9: Ya bu, onunla ilgili tabii benim şöyle bir şeyim var. Mesela ben şunu söyleyeyim, hemen söyleyeyim diyorum. Kış lastiği almıyorum arabama. Yani, ama şey özel aracım tabii, ticari araçlar bunu takması, kışla çok kar yağarsa da düşmüyor.
0: Bu da önemli bir detaydı. Konuşmaya devam edeceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam çok teşekkür ederim.

0: Cuma gün tekrar birlikte olacağız. Hafta sonu bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu soruyu da konuşacağız. Size iyi bir gün dileyelim. Havanın durumunu konuştuk. Tabi bir yandan da birazdan da İstanbul'un trafik durumuna da bakacağız ama gündemde konuştuğumuz bir başka başlık var. Kilo kilo altınlarla gündeme gelmişti. Tepki çeken görüntüler vardı. Ardından da Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tan çalan tutuklanmıştı. Masa'nın hesaplarının incelendiği çifte dair gelişmeleri de ekranlara getiriyoruz ve çok çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Çünkü o ismin eşi, kimden bahsediyoruz? Çağla Öz'ün polislerden kaçış anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Hemen ekranlara getirelim.
1: Kilo kilo milyonlarca liralık altının takıldığı düğün, gövde gösterisine dönüşen devasa servet. Bu görüntülerin ardından Vanlı Kara Haydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkmıştı. ATV Haber, Çağla Öz'ün polisten kaçtığı o görüntülere ulaştı. Kilo kilo altının takıldığı Van'daki o düğünün ardından Çağla Öz İstanbul'a geldi. İstanbul'da Maslak'ta yaşadığı siteye geçti. Eşiyle ilgili, Vanlı Karaaydar'la ilgili önce gözaltı süreci, ardından da tutuklama süreci vardı. İşte bu süreçler yaşanırken Çağla Öz de Maslak'ta yaşadığı sitede kameralara yansıdı. ATV Haber'in ulaştığı görüntü şaşalı düğünün 2 gün sonrasına ait. Çağla Öz İstanbul Maslak'ta oturduğu sitenin asansöründe kameranın açısındaydı. Sabah 4 suları telaşlı haliyle böyle görüntülendi. Çağla Öz polisten kaçmak, hedef şaşırtmak için önce Maslak'taki bu sitedeki kendi evindeydi. Ancak kendi evinden direkt aracıyla ayrılmadı. Önce yine bu sitede oturan bir başka arkadaşının evine gitti. Orada bir süre kaldı. Ardından da sabaha karşı Maslak'taki bu siteden aracıyla çıkış yaptı. Düğününde altınlarla göstere göstere poz veren Çağla Öz bir süre adres değiştirip polisten kaçmaya çalıştı. Ta ki cumartesi gününe kadar. Sosyal medyada çekilen videolarla sergilendiği o düğünün ardından Vanlı Kara Haydar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağla Öz de İstanbul'daydı. Maslak'taki evinden çıktıktan sonra Fatih'te bir başka adrese gitmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çağla Öz'ü Fatih'te gözaltına aldı. Vanlı Kara Haydar'ın ardından Çağla Öz de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde eşi Vanlı Kara Haydar'ın altınların emanetti ifadesini yalanladı.
2: Takılar kiralık değil, satın alma yoluyla temin edildi. Düğün gecesi takılan tüm altınlar organizasyonu üstlenen eşim tarafından alındı. Nişandan sonra da takılar benden alındı. Altınların kaynağını eşime sormadım. Düğünün ardından benden alınan altınları daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüm. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendim.
1: Bu görüntüler değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu akıllara getirdi. Masak raporları çarpıcı, 74 bin liralık kar beyan edip çiftin hesaplarında 222 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
0: Bir yandan da havalimanlarına bakacağız. Çünkü havalimanlarında yeni bir dönem var ama Cuma günü özellikle İstanbul Havalimanı'na ayrı bir parantez açıp konuşacağız. İstanbul Havalimanı büyüyor diyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri İstanbul Havalimanı. Uçuşlar olarak baktığımızda Avrupa'daki birçok örneğini fazlasıyla geride bırakmış bir havalimanı. Ama artık yeni bir dönem başlayacak Cuma günü Başkan Erdoğan da katılacağı törenle. Çünkü İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte artık hizmete girecek Doğu Batı yönlü olarak ilk kez İstanbul Havalimanı'nda yeni pistinde hizmete girmesini bekliyoruz. Peki ne değişecek 4. pistin devreye girmesiyle birlikte? Özellikle tabii ki uçaklardaki taksi süresi ve uçağın havada kalış süresinde de azalmalar bekleniyor. Bu yolcular açısından çok önemli. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşullarını da zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Aslında tüm havalimanları için de geçerli. Uçuşlarda ertelemeler ya da uçakların yönlerinin değiştirilmesi gibi farklı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak 4. pistin devreye girmesiyle birlikte olumsuz hava koşullarının uçaklar üzerindeki etkisinde daha da aza inmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi Cuma günü önemli bir gün olacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle 4. pistte, Doğu Batı yönlü pistte devreye girecek İstanbul Havalimanı'nda. Ama havalimanlarında, sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, tüm havalimanlarında da yeni dönemler başlıyor. Özellikle teknolojinin tüm imkanları da kullanılıyor. İşte havalimanlarındaki o yeni dönemin detaylarına bakalım.

0: uçuş takibinden havalimanı için navigasyonuna, ücretsiz internet hizmetinden araç konumuna kadar çok sayıda hizmete tek uygulamadan erişilebilecek.
1: Takipte.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçuş rehberi mobil uygulamasının detaylarını paylaştı. 2020 yılında kamuoyuna tanıtılan uygulamayla pek çok ihtiyaç tek bir noktadan karşılanabiliyor.
1: Takipte.
0: Uygulama sayesinde uçuş yapacak yolcular seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin tüm bilgilere cep telefonlarından erişebiliyor. Canlı uçuş takip sistemiyle Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. Uçuş rehberini bugüne kadar 623 binden fazla kişi indirdi. 52 havalimanının interaktif haritalarıyla yolcular bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcular kapıya git özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.
2: Uçuş rehberim uygulaması otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunuyor. Özellikle uygulamanın içerisinde aracım nerede hizmeti bulunuyor. Bu hizmete geldiğinizde havalimanlarından ayrılan yolcular özellikle araçlarının fotoğraflarını ve konumlarını bu uygulamaya yüklediğinde araçlarına rahatlıkla ulaşabiliyor.
0: Uçuş rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sağlıyor.
3: Yunanistan 2027 yılında seçime gidecek ki seçimin sinyalleri olarak zaten Türkiye'ye hedef almalarından da anlıyoruz. Ama Yunan siyasetinde önemli bir gelişme var. Hürriyet gazetesine bakalım. Yunan ırkçı tahliye oldu. Yeni parti kararını duyurdu. Yunanistan'da suç örgütü olarak nitelendirerek kapatılan Neonazi Altın Şafak'ın lider kadrosundan İlias Kasidiaris dün hapisten çıkar çıkmaz yeni parti kuracağını ilan etti. Altın Şafak'ı yönetmekten hüküm giyen ve 6 yıldır cezaevinde bulunan Kasidiaris Domokos cezaevinden destekçilerin tezahüratları altına çıktı. Ne değişecek Yunan siyaseti açısından baktığımızda daha sert bir söylemin ağırlık kazanması bekleniyor ki Altın Şafak özellikle Türk ve Müslüman karşıtlığı üzerinden de siyaset yapan bir partiydi. Bir yandan da tabii ki alternatif Yunan siyasetinin alternatif arayışları da devam etmekte. Şimdi baktığımızda bir başka konu var. Özellikle sosyal medyada son birkaç gündür çokça konuştuğumuz bir başlık. Bunu artık daha da gündelik hayatta göreceğiz. Kontrolden mi çıktı sorusuna yanıt arayacağız. Ne kontrolden mi çıktı derken yapay zekadan bahsedeceğiz. Bunu sormamızın sebebi ise yapay zekanın mimarı olarak adlandırılan dünyanın teknoloji devlerinin CEO'ları ya da sahipleri. Kimlerden bahsediyoruz? Anthropic'in kurucusu Dario Amodei ya da Sam Altman, ChatGPT'nin aslında kurucusu ve tabii ki Elon Musk ardı ardına açıklamalarda bulundular. Ne açıkladılar bu isimler? Anthropic'in kurucusu Dario Amodei ilerleme yavaşlamalı. Şu an çok hızlı ilerliyoruz ama yapay zekanın ilerleyişi bizim kontrolümüzden daha hızlı bir noktaya gelmiş durumda dedi. Sam Altman da Amodei'nin bu açıklamalarına destek verdi. Öncü çalışmaların hızı azalmalı dedi. Çünkü şu an tam olarak yapay zeka üzerinde bir kontrole sahip değiliz dedi. Hatta daha da korkutan bir açıklama imza attı. Şu an yapay zeka kendisini engelleyebilecek sistemleri aşabilecek nokta dedi. Yani yapay zekanın düğmesine basıp kapatmak isteseniz bile gelişmiş modeller bunu engelleyebilir dedi. Elon Musk ne dedi? Elon Musk ise aslında sürpriz bir açıklama ama çünkü bu tip konularda ilerleme taraftarı olan bir isim. Hayır, yavaşlama konusunda haklılar dedi. Ne oluyor? Bu kadar önemli isimler, bu kadar yapay zekanın tamamı hayatını bunun üzerine koymuş isimler bir anda yapay zeka tehditlerinden bahsediyorlarsa acaba yapay zeka bilmediğimiz bir durumda kontrolden mi çıktı sorusunu da sormamız gerekiyor. Buna ilişkin Bill Gates'ten de bir açıklama var. Tablo nereye gidiyor? Hemen bir bakalım.

0: milyonlarca işin dönüşmesi, gelir dağılımında yeni dengelerin ortaya çıkması ve siber tehditler. Yapay zekanın getirdiği fırsatlar da riskler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ise dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını söyledi. Gates'e göre asıl sorun teknolojinin gelişmesi değil. Hükümetlerin istihdam, eğitim, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerini bu yeni döneme ne kadar hızlı uyarlayabileceği. Çünkü yapay zeka bazı işleri ortadan kaldırırken çok daha fazla işin yapılış şeklini değiştiriyor. Muhasebeden yazılıma, finanstan müşteri hizmetlerine, medyadan veri analizine kadar birçok alanda insan emeğinin yerini otomasyon alabiliyor. Bu dönüşümün ekonomik bedeli ise sadece işsizlikle sınırlı değil. Yapay zekaya yatırım yapabilen şirketler verimliliklerini ve karlılıklarını artırırken teknolojiye erişimi sınırlı olan şirketler ve çalışanlar geride kalabiliyor. Bu da gelir ve servet eşitsizliğini derinleştiriyor.
1: Teknoloji yeteri kadar regüle edilmezse, özellikle kontrol mekanizmaları doğru anlamda, doğru bir şekilde entegre edilmezse, önümüzdeki dönemde gerçekten hani tehdit noktasına doğru gidiyor. Bir yandan teknolojiyi biz geliştirirken, bir yandan da bu kontrol mekanizmalarını nasıl kurgularız, bu testleri nasıl sağlarız, bu doğrultuda da adım atmak oldukça önem kazanıyor.
0: Bir başka cephe ise siber güvenlik. Yapay zeka saldırıları tespit etmeyi kolaylaştırırken saldırganlara daha gelişmiş araçlar da sunuyor. Deepfake videolar, yapay sesler ve sahte görüntülerse gerçekle sahtenin sınırını giderek belirsizleştiriyor. Peki ekonominin kazancı ne? Daha az zamanda daha fazla üretim, daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik. Ancak bu kazanımların ekonomiye nasıl dağılacağı kritik önem taşıyor. Çünkü yapay zekanın geleceği artık sadece teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin de gündeminde. Gates'in uyarısı tam da bu noktada öne çıkıyor. Yapay zekanın hızına yetişemeyen eğitim, istihdam ve ekonomi politikaları, teknolojinin getirdiği fırsatları riske dönüştürebilir. Yapay zeka ekonominin motoru olabilir ama bu motorun kimi ileri taşıyacağı, kimi geride bırakacağı önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından biri olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlattığı projede genç çiftçilere sunulan destekler, her geçen gün artıyor. Projeye dahil olan firma sayısı da yükseliyor. Anlaşmalı firmalarda %5'ten %40'a varan indirimlerin yanı sıra 250 bin liraya kadar faizsiz evlilik kredisi ve belediyeler aracılığıyla farklı destekler de sağlanabiliyor.
4: Evlilik güzel bir şey. Böyle fikirler oldukça teşvik eder diye düşünüyorum tabii ki.
5: Mobilyadan beyaz eşyaya, ev ihtiyaçlarından düğün hazırlıklarına kadar yuva kurmak isteyen gençlere destek çığ gibi büyüyor.
6: Geldikleri zaman burada uygun fiyat garantisi, birçok konuda destek alıyoruz ve güzel dönüşler alıyoruz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirdiği projede %40'lara varan indirim desteği sunan anlaşmalı firmaların sayısı 1191'e ulaştı. Ayrıca 190 belediye ile de el sıkışıldı.
7: Devletimizin çiftlerimize yuva kurmasına vesile olan her destek geleceğimize yapılan en güçlü yatırımdır. Bizler de işletme olarak devletimizin yapmış olduğu bu projeye destek vermeye hazırız.
8: Proje kapsamında belediyelerle yapılan işbirlikleriyle evlenecek gençlere ücretsiz düğün salonu, ücretsiz nikah işlemleri ve çeyiz yardımı gibi farklı alanlarda destekler sağlanıyor.
9: Güzel bir uygulama. Destekliyoruz biz bu uygulamayı. Belediyelerin de desteklemesi güzel bir şey.
5: Örneğin anlaşmalı firmalarda 40 bin liralık bir yatak odası takımı %15 indirimle 34 bin liraya, 60 bin lira olan salon takımı ise %10 indirimle 54 bin liraya düşüyor. Destek paketi kapsamında damat adayları da unutulmadı. 30 bin liralık bir damatlığı %15 indirimle 25.500 liraya almak mümkün.
10: Mobilya olsun, diğer düğün alışverişleri olsun, şartlar zorladığı için tabii ki de gençlere katkıda olacağına inanıyorum.
5: Projeden faydalanmak isteyen çiftler indirim kodunu E-Devlet üzerinden alıyor. Her firmada yalnızca bir kez kullanılan kodun geçerlilik süresi de nikah onayı bekleniyor aşamasından sonra 1 yıl. Peki genç çiftler destek seferberliğine katkı sunan firmaları nasıl öğrenecek?
8: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesine giriyorsunuz. Oradan evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi seçeneğine tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfadaysa hangi markaların projeye destek verdiğini görebilirsiniz. Yine hemen yan tarafında bulunan yerel firmalar seçeneğine tıkladığınızdaysa yaşadığınız şehri seçiyorsunuz ve yerel firmaların listesine yine buradan ulaşmanız mümkün.
5: Tüm başvurular E-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.
11: Şu anda zaten gençler 30 yaşına kadar evlenmek istemiyorlar. Onlara bir destek olur. Evli bence teşvik olur.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Ve İstanbul'da yaşananlara bakacağız. İstanbul Fatih'te gündüz vakti bir anda silahlar konuştu ve o olayda bir döviz bürosu adeta savaş alanına döndü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
12: Silahlar patladı, döviz bürosundaki alacak verecek tartışması kandı bitti. Olayın adresi İstanbul Fatih. Döviz bürosunun sahibiyle müşterisi arasında döviz bozdurma işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: İstanbul'da kalmaya devam eden İstanbul'da 5 katlı bir binanın bodrum katına yangın çıktı. Dumanlar bir anda tüm binayı sardı ve 5 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanlar kurtarıldı. O anları hemen ekranlara getirelim.
13: Kapıyı tekrar kapattım, balkonumdan atladım, kaçtım.
12: Bodrum katta yangın çıktı. Duman tüm binayı sardı. 5 kişi binada mahsur kaldı. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
13: Giriş katta oturuyordum. Yarım saat oldu olalı. Ben yattığım yerde bir koku geldi bana. Tüp de kullanıyorlardı sanırım. Tüpten neyi de çıkmış olabilir.
12: Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binaya yayıldı. Bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak 5 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. İçeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 bina sakini olay yerinde tedavi edildi.
3: İstanbul'da bir kez daha facianın eşiğinden dönüldü. Adres Bakırköy. Bakırköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Hemen yolcular tahliye edildi ve araç dakikalar içerisinde alevler içerisinde kaldı.
14: İETT otobüsü alev topuna döndü. İçindeki yolcular tahliye edildi ancak araç küle döndü. İstanbul Bakırköy E5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
15: Olay akşam üzeri Bakırköy'de trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden bir tanesinde meydana geldi. Burası Zuhurat Baba Mahallesi ve bir önceki duraktan çıkıp yaklaşık 3 dakika içerisinde motor arızası veren İETT otobüsü alev alev yandı.
14: Alevleri fark eden şoför otobüsü yan yola çekti. Büyük panik yaşayan yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler İETT otobüsünün tamamını sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı. Alevlere teslim olan İETT otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.
16: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye piyasalarında son günlerin en büyük işlemi olan Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera grubuna devrinde anlaşmaya varıldı. Kapsamda Pusula Finans Holding'le İktisat Katılım Bankası, Katılım Evim, Bir Evim Tasarruf Finansman da yer alıyor. Eş zamanlı olarak Pusula Holding ve hissedarı olduğu Katılım Evim'in yönetimi de değişti. Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen bu şirketlerin de yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Haberin radyosu A Haber Radyo.
19: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
20: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
19: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
20: Değil midir?
19: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
20: Girdim.
19: Bak bakalım ne diyor.
20: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
19: O zaman durma, hızını yükselt.
20: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
21: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu.
22: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen,

0: belki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Serkan!
18: Efendim abi?
17: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
18: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
20: Empara. Bankanın güzeli.
21: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışmaları

0: çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Akses 25 yaşında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Günaydınlar, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Yeni bir saatteyiz. A Haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda güne başladık. Güne ilişkin sıcak gelişmeleri, geceden yeni güne taşıdığımız önemli başlıkları ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Peki takvimlerimiz 16 Eylül Çarşamba, yani haftanın tam da ortasını göstermişken bugüne dair Ankara'nın gündeminde hangi başlıklar var? Öncelikle bu sorunun yanıtına bakacağız çünkü siyaset artık giderek daha da hareketli bir hale geliyor. Hemen başkentin gündeminde neler var dediğimizde hemen Ankara büromuza gidelim. A Haber ekibinden Abdullah Ömer bizi bekliyor olacak bir kez daha. Abdullah, günaydınlar. Yoğun bir gündem başlığı var. Az önce MIT'in operasyonunun son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirdik. Ama bir yandan da Ankara'nın gündem başlıkları da var. Sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrardan günaydınlar diliyorum Ankara'dan. Her gün olduğu gibi bugün de Ankara'da gündem oldukça sıcak. İsterseniz konu başlıklarına bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin yönetim kurulu, merkez yönetim kurulu toplantısına bugün başlangıç edecek. İkinci konumuz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamalarına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilatlara önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der. Bu siyaset anlayışıyla ilgilidir. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur açıklamasında bulundu. Son dönemlerde erken seçimle alakalı bazı iddialar, bazı tartışmalar vardı. Ömer Çelik de bu açıklamayla birlikte o tartışmalara son noktayı koymuş oldu. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bağlamında açıklamalarda bulundu. Açıklamanın devamında pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusundaki gelişmelere çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Fahri Zeyd'in yaptığı açıklamada oldukça önemli değerlendirmesinde bulundu. Üçüncü önemli konu başlığımız CHP'de kurultay hazırlığı sürüyor. Kongre süreci 10 Eylül'de başladı. İlçe kongreleri 12 Aralık'ta. İl kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. Tüm kongrelerin 14 Şubat'a kadar tamamlanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük kurultay tarihinin Yargıtay kararının ardından netleşmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu onun yeniden aday olması beklenirken Aytu Atıcı'nın da adaylığı açıklanan ilk isim oldu. Aytu Atıcı da adaylığı açıklanan ilk isim oldu. Bir diğer önemli konu başlığına gelecek olursak CHP eski genel başkanı Öztürk Yılmaz'ın Yenilik Partisi, yeni partiye yönelik bir iddiada bulunmuştu. İsim benzerliği seçmende kafa karışıklığına neden olur açıklamasında bulunmuştu ve ardından konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yeni partiden de açıklama geldi. Zeynel Emre bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyebileceğini ifade etti. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin ismine yönelik itirazda değerlendirildi toplantıda. Toplantı sonrası açıklama yapan Zeynel Emre, Yeni Parti ile Yenilik Partisi'nin isminin benzerlik göstermediğini söyledi. Bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyebileceğini dile getirdi. Tabii iki partinin isim benzerliği var mı yok mu? Tabii buna son sözü yargı söylemiş olacak. Ankara'da gündem bu şekilde diyelim ve şimdilik tekrardan sözü size bırakalım.
0: Abdullah Ömer'e notları için teşekkür edelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Siyasetin gündem başlıklarını tabii ki değerlendirmeye de devam edeceğiz. Ankara gündeminde aldık. Peki gündemimizde başka hangi başlıklar var dediğimizde de şimdi onları hızlıca bir bakalım. Siyaset ana gündem başlıklarımızdan biri olmaya devam ediyor. Dedik ki siyaset artık yavaş yavaş ısınıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki en büyük kriz konusu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine nasıl devam edecek konusu. Malum geçtiğimiz hafta bu çok yoğun bir tartışma konusu olmuştu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la külliyede yapmış olduğu görüşme sonrasında hem CHP'den hem de Yeni Parti'den ardı ardına açıklamalar gelmişti. Ancak Mansur Yavaş'ın ya özellikle CHP'ye yönelik restiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi kulislerde Mansur Yavaş'a yönelik bir sessizlik politikasına geçileceği konuşuluyor. Peki Yavaş önümüzdeki günlerde ne yapacak? CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye mi katılacak yoksa siyasi yoluna şimdilik bağımsız olarak devam edecek. Bakalım.
2: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
3: CHP'de Mansur Yavaş gündemi şimdilik rafa kalktı. CHP'li Kurmay Der Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin yorum yapmayacak.
2: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaması partide krize neden olmuş, CHP yönetiminden peş peşe tepkiler gelmişti.
4: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
5: Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bu nedenle iki genel merkeze de adeta res çekti. Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım dedi.
6: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
3: Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş'ın bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında CHP'de gerçekleştirilmesi planlanan belediye başkanları toplantısından önce partiyle yollarını ayırıp yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki o şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi pusunun senaristlerinin ifadesine başvurulmuştu. Raci Şaşmaz'ın savcılıkta verdiği ifadede ortaya çıktı. Şaşmaz, dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
7: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Senaristler ifade verdi. Karakterler ve olaylar tamamen kurgudur savunması yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi pusunun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özsener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında dizideki Kasım Kaşifoğlu karakterinin ölüm ve mezarlık sahneleriyle plaka detayı mercek altına alınmıştı. Kurtlar Vadisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
8: Dönemin şartlarında kiralık araçlar kullanılıyordu ve plakaları değiştirme adeti yaygın değildi. O zaman kabristan çekimlerinde gerçek mezar taşlarını kapatma usulü yoktu. Bu gerçek bir mezar taşı da olabilir. Prodüksiyon ve sanat grubunun hazırladığı yaygın soy isimlerinden oluşan sahte bir mezar taşı da olabilir. Hatırlamam mümkün değil.
3: Raci Şaşmaz dizide yer alan karakterlerin ve senaryonun gerçek kişilerle ilgisi olmadığını, senaryoya ise kimsenin müdahale etmediğini vurguladı.
8: Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu tamamen dizi kurgusu. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok. Ali Fuat Yılmaz Er'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar tamamen iftira. Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmadı. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işi. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin tespiti için geçtiğimiz günlerde Fethi kabir işlemi yapılmış, soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı.
0: Diğer yandan günün önemli başlığıyla devam edelim. Yani gıdada fahiş fiyat operasyonu. Hep sorduğumuz bir soru vardır yıllardır. Markete gidiyoruz, elma, armut ya da farklı sebze meyveleri alacağımız zaman nasıl oluyor da tarlada 3 liraya 4 liraya satılan bir ürün markete gittiğimizde karşımıza 80 lira, 90 lira, 100 lira da çıkıyor. Özellikle biz son dönemde bunu çok görüyoruz. Ne zaman markete gitsek bir anda yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyorduk. Sebebi nedir diye sorduğumuzda ise hep enflasyon gösteriliyordu ama pek çok isim de aslında bunun enflasyonla açıklanamayacak bir fahiş fiyat olduğunu da dile getiriyorlardı. Şimdi o operasyonun detaylarına bakacağız. Çünkü o bir yandan da tedarik zinciri. Operasyonlar bize gösterdi ki tedarik zinciri uzatıldıkça fiyatlar katlanıyor. Ölü isimlerden, ölmüş olan satıcılardan biri ürün alınmış gibi gösterilmiş. Sahte makbuzlarla işlemler gerçekleştiriyor. Peki sebze ve meyveler bizim evimize nasıl geliyor sorusuna yanıt aradığımızda hep canlı yayınlarla da ekranlara getirdik. Çiftçi hasadını yapıyor. Ürününü alıyor. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama işte buradan sonra aşama aşama karşımıza yeni figürler, yeni isimler çıkıyor. Üretici örgüt, kooperatif, birlik ya da toplama hizmeti ürünü alıyor. Yine burada da problem yok. Ama hal dışı tüccarlar devreye giriyor. Toplama taşımalar gerçekleştiriyor. Daha sonra hal içi tüccar bu kez devreye giriyor. Beşinci sırada komisyoncu karşımıza çıkıyor. Sevkiyat ürünü gerçekleşiyor. Bunda da bir problem yok ama sevkiyatta bu kez ürün kaybı gerçekleşiyor. Yedinci sırada tüketim halindeki komisyoncu karşımıza çıkıyor. İşte 7 tane farklı birim karşımıza çıktı. Daha sonra tüketim halindeki komisyoncudan sonra perakendeciye, manava, pazara ya da ulusal marketlerin dağıtım merkezine geliyor ve artık bu aşamadan sonra, yani 8. aşamadan sonra ancak bize, yemekli evlerimize ürünler nihai tüketiciye geliyor. Ama özellikle yapılan operasyon gösterdi ki bu aşamalarda hayali aşamalar eklenmiş durumda, zincir uzatılmış durumda, sahte makbuzlarla giderler gösterilmiş durumda. Hal böyle olunca 4 liraya 5 liraya çift tarlada oluşan bir ürün bizim cebimize 100 liraya gelmiş durumda. İşte gerçekleştirilen operasyon ve son durum.
9: Yani şu limonu örnek veriyorum. Mersin'de dalında 25-30 liraya alıyor, 1.80 liraya bize satıyor.
10: Valla çok pahalı ya, hiç alamıyoruz. Baksana 60 lira biber, yani biber.
11: Ucuza aldılar ama kağıt üzerinde pahalı almış gibi gösterip tezgaha fahiş fiyatla çıkardılar. Tarla tüketici arasındaki fırsatçılık bakanlıkların ortak çalışmasıyla deşifre oldu.
12: Tarla komisyoncuları Ticaret Bakanlığı'na bağlı esnaf kitlesidir. Bizler hiçbir zaman direkt mal alıp satamayız. %8 komisyonumuzu alırız. Tüccarlar ise gidip bölgeden, üreticiden veya oradaki tüccarlardan direkt malı kendi namı hesabına alıp getirip marketlere, pazarlara satan bir esnaf kitlesidir.
11: Tezgahtaki fiyat oyunu uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı.
9: Çiftçi bunu satamıyor. Orada bir tane fırsatçı alıyor bunu, haldeki adama satıyor. Antalya'daki hale satıyor. Antalya'daki halci aracı alıyor. Orada buradaki hale satıyor. Buradaki halci de komisyoncu olarak alıp pazarcıya satıyor. Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
11: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
13: İşte fiyat oyununun kilit belgesi, müstahsil makbuzu. Tüccar bu belgeyi çiftçiden alırken düzenliyor. Diyelim ki tüccar çiftçiden biberi 10 liraya aldı. Ancak bu belgeyi 20 lira olarak gösteriyor. Yine alıcı 20 liradan satıyor ürünü. Yani bu belge üzerinden karını saklıyor, zarar ettiğini gösteriyor, fiyatı kağıt üzerinde şişiriyor.
14: Adam diyor işte yerinde bu parayı belirlemişler, bunun altına verse zarar ediyor.
9: Oradakiler bunu 20 liraya alıp 50 liraya bana satabiliyor. Vermiyor, satmıyor. Halde çürüse çöpe atıyor, umurunda olmuyor.
11: Orada bitmedi oyun. Alınan ürünler hal kayıt sistemine eksik girilmişti. Çünkü piyasada ürün az olunca fiyatı yükseliyordu.
15: Üç karşılık. Yani halka yazık ya, bize yazık ya.
11: Üstelik kurulan tezgah sadece bununla sınırlı değil. Hayatını kaybetmiş kişiler adına makbuz düzenlendiği de belirlendi. Hayali satışlar yapıldı. Olansa hem üreticiye hem de ürünü ederinden çok daha pahalıya almak zorunda kalan tüketiciye oldu.
0: Şimdi saatlerimiz artık 8'i 10 geçiyor. 8'i çeyrek geçeye doğru ilerliyoruz. Tabii İstanbul'da özellikle hava da bugün biraz yağışlı. Trafiğin durumuna bakmamız gerekiyor. Gün nasıl başladı? Bu sorunun yanıtına bakalım. Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Arkandan da görebildiğimiz kadarıyla İstanbullular için o olumsuz tablo başlamış durumda. Nasıl bir trafik yoğunluğu var? İstanbul'a ilişkin neler söyleyeceğiz?
16: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Gökhan Kurt. İçinde bulunduğumuz saatlerde şu anda İstanbul'da trafik durumu %65 ile 68 derece arasında seviyelerinde gidip geliyor. Fakat şu anda İstanbul'da yoğunluk özellikle ana arterlerde gitgide arttığını belirtelim. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Bir yandan da İstanbul'daki trafik durumunu, mega kentteki trafik durumunu sizler için aktaralım. Geride bıraktığımız dakikalarda yaklaşık 15 dakika içerisinde %20'lik bir artış görüldü Gökhan Kurt. Ve dediğimiz gibi aslında İstanbullular için olumsuz tablo içinde bulunuyor. Bulunduğumuz saatlerde başladı. Hemen vakit kaybetmeden yollardaki son duruma bir bakalım. Ana arterlere bakmadan önce şu an için Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için kısmen de olsa rahat bir trafik seyri görünüyor. Fakat Anadolu yakası Avrupa yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladığını belirtelim. Hemen vakit kaybetmeden kritik noktalara bir bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa yakası, Anadolu yakası geçişinde yoğunluk Mecidiyeköy'de kısa kısa bir yoğunlukla başlıyor ve geçiş süresi normalin %10 üstünde görünüyor. Alternatif yollara bir bakalım. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a inmek için ana cadde yerine Fulya üzerinden geçip Ihlamur Kasrı yolunu kullanabilir vatandaşlarımız. Taksim veya Kağıthane tarafına ise Bomonti Dolmabahçe tüneli kullanabilir. Şu anda o bölgede trafik oldukça rahat olduğunu belirtelim. İkinci köprüye bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Avrupa yakası yönünde TEM otoyolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Kavacık mevkii de öyle, yaklaşık 35 dakikadır yoğunluk aynı şekilde devam ediyor. Özellikle Anadolu Etiler katılımı yavaş yavaş doluyor. E5 karayoluna bir bakalım. Şu anda bulunduğumuz yerde de aynı zamanda Haliç Köprüsü her iki yönde de kısmen açık, fakat kalabalık bir trafiğin

0: ilerlediğini belirtmiş olalım sizlere. Anadolu yakasında ise Uzunçayır Kartal arası dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor. Buradaki yol çalışmaları bir süredir devam ettiği için zaman zaman sıkışıklıklar devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz sabırlı olması gerekiyor. Aynı şekilde Altunizade bağlantı yolunda ise yoğun ama ilerleyen bir trafik görüyoruz. Avrasya Tüneli'nde şu an için köprülere göre daha akıcı olsa da tünel girişlerindeki yoğunluk artış eğiliminde, özellikle sabah saatlerinde. Hemen Tarihi Yarımada'ya bir bakalım dilerseniz. Eminönü Meydanı ve Sirkeci hattında giderek artan yoğun bir araç kuyruğu var. Orası da biliyoruz ki sabah saatlerinde vatandaşlarımızın oldukça yoğun kullandığı ana arterlerden olmaya başladı. Alternatif yollara yönelmek gerekiyor bu bölümde. Galata Köprüsü yönüne doğru ilerlemek isteyen sürücülerimiz için ise oldukça sabırlı olmalı gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Şu an bizim bulunduğumuz yer Eyüp Sultan Halıcıoğlu. Buradan hemen bir güncel bir trafik durumunu sizlere aktarmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz yerden, yani Halıcıoğlu'ndan Beşiktaş Meydanı 35 dakikada, Beylikdüzü'ne 48 dakikada, Kadıköy'e 57 dakikada, Kartal'a ise 1 saat 16 dakika gösteriyor şu an bizim olduğumuz bölgeden. Son olarak tabii vatandaşlarımıza şunu da iletelim ki şimdi bir yandan biz trafik notlarını aktarırken bir yandan havanın notlarını da aktaralım. Vatandaşlarımızın özellikle içinde bulunduğumuz saatlerde, yaklaşık şu anda bulunduğumuz saatler ve öğlen 1'e kadar vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Yollarda kaygan olabilir çünkü yağmur yavaş yavaş başladı. İstanbul'un üst kesimlerinde, yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Adalarda ise normal serine devam ediyor. Fakat yola çıkacak vatandaşlarımız için biz de buradan küçük bir uyarıda bulunalım diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
1: Erşan Karaca ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a notları için teşekkür edelim. Şimdi gündemdeki bir başka başlıkla devam edelim. Kara Aydar'ın eşi Altınları Anlattı manşetini attık. Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın eşi Çağla Öz'ün ifadesi de ortaya çıktı. Öz kilolarca altın ve düğündeki 43 milyon liralık takıyla ilgili altınlar kiralık değildi dedi. Eşini yalanladı. Düğündeki milyonluk anons içinse isimler hayal üründür, hava atıyordu ifadesini kullandı.
2: Odunluktan çıkan altınlar, sahte isimler ve kara para aklama iddiaları. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kilit isim olan tutuklu Eşşağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Altınlar konusunda eşi Mehmet Fatih Tançalan'ı yalanladı. İfadenin en dikkat çeken bölümü takılarla ilgiliydi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Tançalan tüm takıların kiralık olduğunu ileri sürmüştü. Ancak eşi Çağla Öz savcılıkta bunu reddetti. Takıların satın alındığını biliyorum dedi, odunluktaki bir valizde bulunan altınları işaret etti.
3: Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi.
2: Soruşturmanın odağındaki bir diğer başlıksa düğünde yapılan ve sosyal medyada gündem olan 43 milyon liralık takı ve IBAN anonsuydu. Çağla Öz o rakamların tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etti.
3: Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
2: Sayfa sayfa ifadede masak verileri de soruldu. Çağla Öz annesiyle arasındaki milyonlarca liralık hesap hareketlerini geçim masrafı ve birikim diyerek savundu. Eşinin ise nafaka davaları nedeniyle kendi hesapları yerine yeğeninin hesabını kullandığını ileri sürdü. Savcılık ve masakın para trafiğine ilişkin incelemesi çok yönlü sürüyor.
1: Ve gündemimizde tabii ki yer alan başlıklardan biri 2020 yılında kaybolmuştu Gülistan Dokun. Önce bir kayıp dosyası olarak gündeme geldi. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan yeni detaylarla birlikte bunun bir kayıp dosyası değil, bir cinayet dosyası olduğu netleşti. Soruşturma derinleştikçe tutuklu sayısı da artıyor. Son olarak gerçekleşen operasyonlarla birlikte tutuklananların sayısı da 36'ya yükseldi. Peki detaylarda neler var? Gülistan Dokun'un cenazesi nerede? En önemli başlığımız tabii ki bu. Yüksel Akalan bizi bekliyor. Yüksel, günaydın. Türkiye'nin gündeminde uzun yıllardır konuştuğumuz başlıklardan biri Gülistan Dokun. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler var. Hemen söz sana bırakalım.
4: Günaydın Gökhan Kurt. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında çember giderek daralıyor ve her geçen günde tutuklu sayısı artmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ilk olarak Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısına çıkmıştı. Dün itibariyle işlemleri tamamlanan 5 kişi mahkemeye sevk edilmişti ve 4'ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların ise polis memuru olduğunu belirtelim. Tabi diğer 6 şüphelinin işlemleri an itibariyle Erzurum Adliyesi'nde devam ediyor. Onlar için de bugün gün içerisindeki saatlerde kararın verilmesi de bekleniyor. Tabi gözaltına alınan şüpheliler arasında emekli emniyet mensupları ve aynı zamanda yine aktif olarak görevde bulunan polis memurlarının yanı sıra bir de Gülistan'ın Tunceli'de çalıştığı kafedeki kız arkadaşının da yer aldığını belirtelim. Bu da oldukça önemli bir gelişmeydi. Tabi tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. Senin de ifade etmiş olduğun gibi Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları şu an itibariyle Tunceli'de 3 farklı noktada sürdüğünü belirtelim. Özellikle de Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu Pertek yolu üzerinde hem arama çalışmaları devam ederken bir diğer taraftan da adli tıp uzmanlarının da yine bir çalışma yürüttüğünü belirtelim. Bunun sebebi de yine Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından bir açıklama yapılmıştı. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak yok edildiğine dair beyanlar olduğu ve bu beyanlarında ciddi bulgular göstermesiyle birlikte tabii bu yönde de çalışmalar devam ediyor. Ancak şu ana kadar Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair herhangi bir iz ya da emare bulunmadığını da belirtelim. Bu da soruşturmanın en kritik noktalarından birisi diyebiliriz. Tabi bugün itibariyle yeni tutuklamalarda gelebilir aslında. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin suç delillerini karartma ve aynı zamanda soruşturma sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle de gözaltına alındığını belirtelim. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise dikkat çeken bir isim daha var. O da Tunceli'de Gülistan Doku'nun çalıştığı kafedeki kız arkadaşının da yine şüpheliler arasında bulunduğunu belirtelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Yüksel Akalan'a notları için teşekkür ederim. Operasyonun detaylarını da ilerleyen dakikalarda Yüksel'den almaya devam edeceğiz. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Aydın'da geçtiğimiz ay bir evdeki yangının altından sayın seyirciler cinayet çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından mutfakta cansız bedeni bulunan Mazlum Çiçek'in kapının üzerine kilitlenmesi sonucu alevlerden kaçamadığı belirlendi. Mutfağın anahtarı ise kapı önünde içinde ziynet eşyalarının da olduğu ve kaçmak için hazırlanan çantada bulundu. Çiçek'in eşi Derya Çiçek katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
5: Talihsiz bir yangın sanıldı, altından kan donduran bir plan çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Derya Mazlum Çiçek çiftinin oturduğu apartman dairesinden 16 Ağustos'ta sabaha karşı alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek kilitli kapısı kırılarak açılan mutfakta ölü bulundu. Eşi Derya Çiçek de yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis titiz bir soruşturma başlattı. Daire kapısının önünde bir valizde bir çanta bulundu. Çantanın içinde ziynet eşyaları ve mutfak kapısının anahtarı, valizde ise Derya Çiçek'e ait kıyafetler vardı. O andan itibaren soruşturmanın seyri değişti. Valiz ve çanta kaçmak için hazırlanmıştı. Mazlum Çiçek'te kapı kilitli olduğu için alevlerin arasında kalmıştı. Çiftin komşularının yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyduklarını iddia etmesi cinayet ihtimalini güçlendirdi. Üstelik Derya Çiçek'in bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı da ortaya çıktı. Şüpheler Derya Çiçek'in üzerinde yoğunlaştı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık sebebiyle sık sık kavga ettikleri eşinin kendisini yakarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü.
6: Neden böyle bir şey yaptın?
7: Ben bir şey yapmadım. Allah'ım yapmadım.
5: Planını kusursuz olarak tamamlamak için kendisini de yaraladığı belirlenen Derya Çiçek sevk edildiği mahkemede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Sosyal medyadan gelen yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. O hatırlatmayı yapalım. Sabah Ajansı etiketiyle sosyal medyadan bize görüşlerinizi, özellikle haberlere ilişkin yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bugünün ana başlığı tabii ki çok uzun yıllardır aslında gündemimizde olan

0: sebze ve meyve fiyatlarındaki o fahiş fiyat artışı ve gerçekleştirilen operasyonda izleyicilerimizden de o haberlere ilişkin yorumlar da geliyor. Onları da hemen okuyalım. Çiğdem Yıldırım isimli izleyicimizden bir yorum gelmiş. Onu hemen okuyalım. Çiftçinin emeği fırsatçıların elinde ziyan olmamalı. Bunun önüne geçebilmek için devlet bu gibi operasyonları sürdürmeli. Ağır cezalar verilmeli. Ancak en önemlisi herkes bir vicdanı olduğunu hatırlatıp öyle davranmalı. Bu çok önemli. Herkes bir vicdanı olduğunu hatırlamalı ve öyle davranmalı. Ticaretteki en önemli sorun da bu. Vicdanı olduğumuzu da, vicdanlarımızı da hatırlamamız gerekiyor. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte sebze meyve fiyatlarındaki yaşanan o fahiş fiyat artışının arkasında neler olduğunda işte izleyicilerimizden gelen yorumlarla da okumaya devam ediyoruz ki konuşmaya da devam edeceğiz bu başlığı. Tabii gündemimizde yer alan geçtiğimiz haftanın iki hafta önce en önemli başladı. En acı gelişmeydi. Şimdi birazdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan kayıpları konuşacağız ama bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne şimdi gidelim, ardından gazetelerimizde konuşuruz. Şimdi Girne açıklarında bir gemi yuva batmıştı. Çok sayıda kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Kayıplarımız var. Peki son durum ne? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Hemen manşetimizi değiştirelim. Kayıp 14 kişi aranıyor diyoruz. Günler geçti. Peki onlardan bir haber var mı? Nedir son durum? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Tabii gündem yoğun başlıkları içerisinde bazı haberler bazen gerilere düşebiliyor ama gönlümüzde, aklımızda devamlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Nedir son durum? Kayıp 14 kişinin akıbetine ilişkin ne biliyoruz şu ana kadar?
1: Gökhan, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasının ardından kayıplara ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne limanından Taşucu'na gitmek üzere hareket eden filojet sefer başladıktan kısa bir süre sonra su almaya başlamış ve ardından alabor olduktan sonra 554 metre derinlikte batmıştı. Facianın ardından Türkiye'nin de desteğiyle bölgede kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlamıştı, hatırlayalım. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve TCG Alemdar başta olmak üzere ekipler günler boyunca 7-24 çalışarak denizin yüzlerce metre altında çalışmalarını yürüttüler. Ancak batığın derinliği ve enkaz içerisindeki zorlu koşullar çalışmaları çok güçlendirmişti. Bunu hatırlamada yarar var. İşte tam bu noktada operasyonun seyri değişmişti geçtiğimiz hafta. Başbakan Ünal Üstel artık farklı yöntemler arayacağız açıklamasının ardından İstanbul'a gelmiş. Birçok görüşme yaptıktan sonra Ankara'ya geçip o devlet yetkilileriyle tekrardan görüştükten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek bazı açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'den bölgeye gönderilen özel donanımda Optimus Premier isimli bir gemi var. Girne açıklarında batık alanına ulaştı geçtiğimiz gün ve çalışmalarına başladı. Derin su araştırmalarında kullanılan Optimus Premier açık denizlerde hassas konumu ile biliniyor ve uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışabiliyor. Geminin sahip olduğu teknik imkanlarla 554 metre derinlikte bulunan batığın daha önce ulaşılmayan iç bölümlerine girilmesi ve kayıplara da ulaşılması hedefleniyor. Başbakan Ünal Üstel gemiye geçtiğimiz gün çıktı ve çalışmalar yerini inceledi ve yetkililerden de operasyon hakkında bilgi aldığını hatırlayalım. Şimdi gözler Optimus Premier gemisinin yapacağı çalışmalara bağlanmış durumda. Çünkü bu operasyon sadece bir arama çalışması değil, kayıp yakınlarının günlerde beklediği haberin gelmesi için de facianın tüm gerçekliğiyle ortaya çıkarılması için de belki de en kritik aşama. Çünkü geminin altında bir kara kutu var. Bu kara kutuda geminin nasıl battığı, son konuşmaların neler olduğu ve bununla ilgili detaylar var. Çünkü olayın hukuki boyutu da devam ediyor Gökhan, onu da hatırlayalım. Zanlılar geçtiğimiz gün yine hakim karşısına çıkarılmış ve 7 gün daha tutukluluk alınmıştı. Ve bununla ilgili bir de geminin ön tarafında bir kırık tespit edilmişti tekrardan ve bu kırıkla birlikte bu aslında geminin yola çıkmadan önce yaşanan bir kırık mıydı yoksa yolda meydana gelen bir kırık mı? O da çok önemli çünkü davanın seyri de bu yönde şekillenmiş olacak. Eğer gemi yola çıkmadan önce bu kırık varsa, eğer bu kırığı bile bile yola çıkmışlarsa bu çok ciddi bir olay haline gelecek Gökhan. Bizler takip ediyoruz. Kayıp 14 kişi var. Onu ifade edelim tekrardan ve bizler gemilerden gelecek olan haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.

0: Rıza Açıkgöz'e notları için teşekkür ederim. Gözümüz Optimus Prime gemisinin yapacağı araştırmalara çevrilmiş durumda. Şimdi bir yandan da tabii gündem başlığımız yükselen petrol fiyatları. Biz bunu her alanda hissediyoruz. Cebimizde hissediyoruz. Yapmış olduğumuz harcamalarda hissediyoruz. Ama petrol fiyatlarında bir düşüş olacak mı sorusuna ne yazık ki uzmanlar şu ana kadar olumlu bir yanıt veremiyor. Petrol kaosu dünyayı sarsıyor diyor Sabah gazetesi. Hemen bakalım. Petrol fiyatlarında devam eden yükseliş dünya ekonomilerinin tam anlamıyla yeni bir kaosun eşiğine sürükledi. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle birlikte ortaya çıkan tablo tüm dünyayı zorluyor. Brent petrol son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkmış durumda. 19 yılın en yüksek faiz oranları merkez bankaları vermeye başladı. Ki bir yandan da gözler bugün Amerikan Merkez Bankası FED'e çevrildi. FED'den gelecek karar çok önemli. FED'den de bir faiz arttırımı mesajının gelmesi bekleniyor. Türkiye'de biz bunu nasıl hissediyoruz dediğimizde motorinde şu an fiyatlar 100 liraya kadar dayanmış durumda. 100 liraya çıktıktan sonrasında da yükselişin önüne geçilebilir mi? Bu soruya yanıt yok. Şu an itibariyle motorin 95-96 liralardan ama bu tablo devam ettikçe, Husilerin saldırıları sürdükçe, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bu gerilim sürdükçe bu fiyat daha da yükselecek gibi duruyor. Her ne kadar Trump bu fiyatların yükselişine gerekçe olarak İran'ı değil Ukrayna Savaşı'nı göstermişti ama tablo bambaşka bir yeri gösteriyor. Dedi ki bütün bu krize, bütün bu sürece özellikle bir de Husiler eklenmiş durumda. Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, özellikle dün itibariyle Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattını tamamen durdurması ve Yanbu Limanı'ndan Avrupa ülkelerine yapacağı sevkiyatı, Eylül ayı sevkiyatlarını da askıya almasıyla birlikte fiyatlar adeta hızlanmış durumda. Ve Almanya Başbakanı Merz bu konuda bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın yanındayız dedi. Gerekirse Husilere müdahale edebiliriz mesajı da verdi ama Almanya, İngiltere ve diğer ülkeler nasıl bir müdahalede bulunabilir? Eğer bu müdahale olursa bu kez iş daha da çığırından çıkmayacak mı? Merz'in açıklamalarına bakalım. Ardından da piyasaları konuşacağız.
1: Husiler şu anda Babülmendeb çevresindeki stratejik noktaları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılar düzenliyor. Bu durum enerji piyasalarındaki vaziyeti daha da kötüleştiriyor ve Almanya da bunun etkilerini hissediyor. Bunu her gün görüyoruz. Uluslararası toplum Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği ve bölgedeki ortaklarımızla kolektif bir şekilde neler yapabileceğimizi görüşüyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Şimdi gündem başlığımız tabii ki petrol. Altın fiyatlarına bakacağız. Fed'in toplantısı var. Fed'in toplantısından 25 bas puanlık bir faiz arttırımı ihtimali giderek güçleniyor. Küresel piyasalar üzerinde petrolün neden olmuş olduğu baskı da sürüyor. Tabii piyasalar etkilerine bakacağız. Borsa İstanbul'da dün güçlü bir düşüş vardı. %3'e yakın bir düşüş. %2,5'luk, %2,41'lik düşüşle 13.892 puana geldik. 14.000 puanın altındayız. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'de nedir durum? Orada işlemler başlamış durumda. Hemen ekranlara getireceğiz. Dolar TL yatay bir seyir var ama burada da 49 lira seviyesine doğru hareketlendik. 48 lira 65 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro'da tablo nedir dediğimizde ise burada da yine benzer bir durum. 56 lira 22 kuruştan işlemler devam ediyor. Altın en önemli verimiz olacak. Altında bugün yeni güne bir yükselişle başlıyoruz. %0,76'lık artışla birlikte 4326 dolardayız. İç piyasaya bakalım. İç piyasadaki etkisine baktığımızda bu yükselişin burada da benzer bir tablo. 6800 lira sınırına yeniden geldik. 6763 lira gümüş fiyatları yeni güne nasıl başlamış dediğimizde %2'ye yakın bir yükseliş var. 64 dolar 64 sent ve tabii ki petrol fiyatları. Petrolde tablo nedir dediğimizde hemen petrol fiyatlarını açalım. İşte asıl rakamlar burada bizi bekliyor olacak. Petrolde şu an yatay bir seyir var. %0,65'lik bir düşüş. 108 dolar seviyesindeyiz. Önemli bir seviye. 110 dolar kritik bir nokta. Eğer 110 dolar kırılırsa 120 dolara doğru hareketlenme senaryosu konuşuluyor. Ama akaryakıt fiyatları özellikle dizel tüm dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor üstüne rekor kırıyor. Dünya ekonomileri bu tabloyla daha nereye kadar sürdürülebilir olacak? Bu da ayrı bir konu başlığı. Dünya savaşa ve yaşanabilecek olası krizlere acil bir çözüm arıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Ne yazık ki dünya olası krizlere bir çözüm arıyor diyoruz ama her gün krizlere bir yenisi ekleniyor. Tablo giderek daha da karmaşık hale geliyor. Dün ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın enerji santrallerine, enerji merkezlerine artık saldırılar düzenlemiyor.

0: Demeyeceğini söylemişti ama tablo biraz daha farklı bir hale gidiyor. Ukrayna tarafına zaten Rusya'nın saldırıları var ama son dönemde Danimarka açıklarında Rusya'nın gemisine yönelik bir müdahale eden Danimarka helikopterine Rus gemisinden bir atış gerçekleşti. Bir flare atışı yapıldı. Litvanya'ya insansız hava araçları girişi oluyor. Polonya ile zaten Rusya arasında malum bir tablo var. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli yetkililerden açıklamalar var. Rusya'nın siz Litvanya'ya ya da Avrupa'ya saldırmasını bekliyorsunuz ama burada zayıf halka Moldova olabilir. Moldova yeteri kadar hazır değil ifadeleri de gelmiş durumda. Özellikle Litvanya ve Moldova iki önemli başlık. Litvanya NATO üyesi, dün gece saatlerinde Litvanya'da yine insansız hava aracı alarmı verildi. Bir hibrit savaş içerisinde miyiz? Rusya Avrupa'yı mı deniyor ya da bu gerilim nereye kadar devam edecek? Şimdi Avrupa'nın gündemindeki savaşa bakalım.
1: NATO'nun Baltıklardaki alarm seviyesi yükseldi. Litvanya hava sahasına izinsiz insansız hava aracı girdi. İHA NATO savaş uçakları tarafından vurularak imha edildi. Açıklamayı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda yaptı. Litvanya hava sahasına az önce giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre İHA Belarus'tan Litvanya'ya girdi. Kaunas bölgesinde NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Gelişme sonrası Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri geçici olarak kısıtlandı. Hava saldırısı tehdidinin kaldırılmasıyla uçuşlar yeniden başlatıldı. Bu gelişme Rusya-Ukrayna savaşının NATO'nun kuzey kanadına taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü korkunç savaşta giderek daha pervasızlaştığını bir kez daha gösteriyor.
1: Bu olaydan sadece bir gün önce de Vilnius Havalimanı'nda İHA alarmı verilmişti. NATO savaş uçakları yine havalanmış, havalimanı kısa süreliğine kapatılmıştı. Ancak o alarmın nedeninin kuş sürüsü olduğu belirlenmişti.
0: Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki o ilişkiye de bakacağız. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepkisini her gün daha yüksek sesle dile getirirken Trump yönetimi İsrail'e yeni silah anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Üstelik bu kez yapılacak silah anlaşması yaklaşık 2.6 milyar dolar değerinde ve son dönemde tek bir seferde yapılmış en büyük silah satışı olarak da kayıtlara geçiyor. İddianın sahibi ise Amerikan medyası.
1: "40 bin adet 900 kilogramlık bomba İsrail yolunda. Soykırımcı İsrail'e ABD'den yeni destek geliyor. Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde yeni bir mühimmat paketi satmaya hazırlanıyor. Paketin içeriği ise son derece ağır mühimmatlardan oluşuyor. 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere 40 bin adet 2000 librelik bomba İsrail'e verilecek. Pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığı bulunuyor. Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre satış için kongre komitelerine gayri resmi bildirim yapıldı. Resmi bildirimin ise yakın zamanda yapılması bekleniyor. Satış gerçekleşirse son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olacak. Söz konusu MK-84 bombaları yıkıcı etkisiyle biliniyor. Patlama sırasında metal parçaları yüzlerce metre öteye sıçrayabiliyor. Kalın beton ve metali delip geçebiliyor, zeminde büyük kraterler oluşturabiliyor. Bu mühimmatların İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında kullanıldığı daha önce belgelenmişti. Özellikle Gazze'de 2000 librelik bombaların kullanımı, sivil kayıplar ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki operasyonlar nedeniyle uluslararası tepkilere konu olmuştu. Biden yönetimi Gazze Savaşı sırasında 2000 librelik bombaların bir sevkiyatını 2024'te durdurmuştu.
2: Bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracağız.
0: İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu

O soykırımı haykırmak, tepki getir, tepki göstermek ve özgür Filistin demek aslında dünyada çoğu zaman ünlü isimler için ağır bedeller anlamına da gelebiliyor. İlk günden beri özgür Filistin sloganını söyleyen, konserlerinde bunu korkusuzca dile getiren çok ünlü bir isim var. Amerikalı ünlü rapçi Macklemore. Biz de geçtiğimiz günlerde zaten Sabah Ajansı'nda o konserden o görüntüleri ekranlara getirmiştik. Macklemore İngiliz sanatçı Ed Sheeran'la birlikte bir dünya turnesinde. Dedi. Onun ön sanatçısıydı. Ancak Ed Sheeran ve ekibi Macklemore'un bu özgür Filistin çıkışından rahatsız oldu. Ve gelen tepkiler üzerine Macklemore'la yolları ayırma kararı aldı. Filistin hazımsızlığı yine ortladı diyor Takvim Gazetesi. Grammy ödüllü Amerikalı rapçi Macklemore 4 Eylül'deki konseri sırasında özgür Filistin mesajı yolladı. İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinden organizatör tarafından çıkarıldı. Ultimatom verildi bunun yapılmaması için ama Macklemore çok net bir tavır aldı. Ben zaten artık bu organizasyonda yer almak istemiyorum dedi. Aynı zamanda Ed Sheeran'ın ön ekibi de diğer çıkan sanatçıları da Ed Sheeran'la birlikte olmayacaklarını da vurguladı. Peki neler yaşanıyor? Gerçekten özgür Filistin demenin bedeli bu kadar mı ağır sanatçılar için? Hemen bakalım.

0: Filistin'e desteğini sahnelerden haykırdı, Gazze'deki İsrail saldırılarını defalarca eleştirdi.
1: Bugün ve hayatımın geri kalanında her gün Filistin halkıyla dayanışma için buradayım.
0: ABD'li rapçi Macklemore'un cesur çıkışı İsrail-Amerikan Konseyi'ni harekete geçirdi. Macklemore'un turneden çıkarılması için imza kampanyası başlatıldı. Ve sonunda İsrail katliamını tehdit ve zorbalıkla gizlemek isteyen soykırım destekçileri ünlü rapçiyi turneden çıkarttırdı. Tur organizatörleri Messina Touring Group bazı stadyumların Macklemore kadrosu kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Macklemore'sa baskı yapıldığına işaret etti. Baskının arkasında milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu iddia etti. Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD konserlerinde ön sanatçı olarak sahne alıyordu. Filistin bayrağı ve Gazze'ye ilişkin görüntüler de konserlerinde dev ekranlara yansıtılmıştı.
1: Bütün gün bunu söylemenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi. Özgür Filistin.
0: Üstelik Macklemore'un Filistin'e desteği yeni değil. 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça eleştirdi. 2024'te ise bu desteğini müziğine taşıdı. Hindsol şarkısını yayınladı. Gazze'de öldürülen Filistinli çocuk Hint Recep'e atıfta bulundu. Şarkının gelirlerini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına bağışlayacağını açıkladı.
2: Bu arada gündemde bir başka tartışma başlığımız var. Yapay zeka konusu. Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor sorusu. Ciddi özellikle son dönemde yapay zeka üreticileri arasında da konuşulmaya başlarken Elon Musk'tan yeni bir açıklama geldi. Ona hemen bakalım. Elon Musk nükleer silahlar üzerinden bir göndermede bulundu. Ekranlara getirelim.
3: Well, I mean, if it were able to take control of military systems and say launch a nuke.
4: Yes.
3: That would be bad.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken
3: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın.

0: Burnunuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
9: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Serkan.
13: Efendim abi.
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
18: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için

0: reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, gücü adına.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
16: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
17: Bankkart, seni düşünür o.
18: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
19: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
20: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. AstroLedge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Yağmur yağıyor muydu
1: çok
0: dışarıda?
1: Trafik de vardı.
0: Bayağı yağıyor
1: evet
0: muydu? Sabah çok erken saatte hafif
1: yani
0: atıştırıyordu ama.
1: Çıkmak isteyen varsa şemsiyesi çıkmasın.
0: O zaman uyarmış olalım. Trafik içinde uyarmış olalım. Zaten yağış bekleniyordu. Dün akşam da bayağı serindi.
1: Doğru.
0: Trafik de yoğundur o zaman. Ona da bir bakalım hızlıca.
1: Trafik yoğun. Yani en azından benim geldiğim güzergahta yoğundu.
0: Ana sizin geldiğiniz güzergahta yoğun olması tabii %72 şu an evet trafikte olanlara aman diyelim, sabır ve dikkat. İstanbul'un çilesini bilmeyen diğer illerden bizi izleyen seyircilerimiz tabii bu durumu niye bu kadar büyütüyorsunuz diyenler de olabilir. Eskiden İstanbul'da yaşamazken bundan
1: maalesef
0: yıllar önce ben de derdim bu İstanbul trafiği neymiş diye. Ama %72 özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler bordo. Haritada kırmızı bile değil, onu da geçmiş. Tabii okullar da açıldı, tam da iş saati, yağış da var. Aman dikkat diyelim, radyolarından bizi dinleyenlere de selam edelim. Reji de çok hızlı, Samet hemen ekrana trafiği de verdi. Şimdi bununla başlamış olalım. Bugün yağış olacak, detaylarına bakarız. Sıcak gelişmelerden biri MİT operasyonu. Milli İstihbarat Teşkilatı sendikalara yazılım hizmeti veren AİDO yazılım şirketine bir operasyon düzenledi. 5 gözaltı var. Biraz daha detaya bakalım. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AİDO yazılım adlı şirkete düzenleniyor bu operasyon. Ankara merkezli düzenlenen operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konulduğu bilgisi var. MİT'in İstihbari çalışmalar sonucunda AİDO yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı, elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemeler sürüyor. Dijital materyallerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusundaysa soruşturmanın genişletilmesi

0: olabileceği öngörülüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu.
1: Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı.
2: Suriye'de açılan yeni sayfa için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD yaptırımlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde kaldırıldığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Suriye'de devam eden siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yapan Şara, bu süreçte çok büyük engellerin aşıldığını söyledi.
1: Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu. Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşı tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştık.
2: Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şara, artık istikrar ve gelişim zamanı dedi.
1: Kaptagon ihraç edilen bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor.
2: ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Şara, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
2: Şara, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
0: İran'da Amerika'ya ait F-15 savaş uçağı düşürüldü. Detaylarına bakacağız.
3: İran'da düşen F-15E'nin pilotu aylar sonra konuştu. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay uçaktan atladığında paraşütünün hasar gördüğünü ve yere çakıldığını söyledi.
4: Paraşütüm ilk saldırıda hasar gördü. Bir noktada yukarı baktığımda paraşütü göremedim.
3: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15E savaş uçağı 2 Nisan'da İran'dan atılan bir füzeyle vuruldu. Mürettebattan biri 2 gün boyunca dağlık arazide saklanarak hayatta kaldı. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay o anı hayatının en korkunç anlarından biri olarak anlattı.
4: O gördüğüm en korkunç şeydi.
3: ABD subayı hızla yere düşerken sadece dua ettiğini söyledi.
4: O anda durdum ve dua ettim. Tanrım senin iraden olsun. Ama eğer bunu atlatacaksam yardıma ihtiyacım var.
3: Dağlık arazide ilerleyen Bravo 2100 metre yükseklikteki bir yamaçta kayalıkların arasına gizlendi. Yanında bir tabanca, iletişim cihazı ve takip sinyali vardı. Yaklaşık 50 saat boyunca İran güçlerinden saklandı. İran güçleri ABD'li havacının bulunduğu noktaya birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Amerikan ordusu ise Bravo'yu bulmak için geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyonun farklı aşamalarında 90'dan fazla ABD askeri İran topraklarına girdi. Kurtarma operasyonu sırasında bazı uçak ve helikopterler çöl kumuna saplandı. Bazı hava araçları ise İran'ın eline geçmemesi için imha edildi. Uzun süren operasyonun ardından ABD özel kuvvetleri Bravo'ya ulaştı.
4: In theater. Hayatımın en güzel anlarından biriydi.
3: Bravo yaşadıklarını modern zamanların mucizesi olarak niteledi.
0: Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderdiği askeri yardımların bir bölümünü Latin Amerika'daki Trump yönetimine yakın devletlere gönderme kararı aldı.
5: ABD'den yeni cephe hamlesi geldi. Trump yönetimi Avrupa ve Orta Doğu için ayrılan 52 milyon dolarlık askeri fonu Latin Amerika'ya kaydırma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye yaptığı bildirimle fonların yeni adresini açıkladı. Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak'tan alınan fonlar Panama, Peru, Ekvador

0: ve Kolombiya'ya aktarılacak. Washington'ın gerekçesi ise uyuşturucu terörizmiyle mücadele ve Panama Kanalı'nın güvenliği. Ancak kararın bir başka boyutu daha var. Washington, Çin'in Latin Amerika'daki artan etkisinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, aktarılan fonların rakiplerin bölgede stratejik dayanaklar kurmasını engelleyeceğini belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz hafta Kolombiya, Ekvador ve Peru'yu ziyaret etmişti.
1: Daha fazlasını yapacağız. Örneğin, Ekvador'un bu çabayı bizimle birlikte yürütmesine yardımcı olmak için Kongre'den 45 milyon dolarlık yeni bir ödenek daha isteyeceğiz.
0: Peki bu para nasıl kullanılacak? ABD'nin dış askeri finansman programıyla ülkeler Amerikan savunma şirketlerinden silah ve askeri teçhizat satın alabiliyor. Yani Washington sadece fonların adresini değiştirmiyor. Latin Amerika'da güvenlik ve savunma işbirliğini de büyütmek istiyor.
1: Bu çabaların bir parçası olarak Ekvador'a yaklaşık 33,5 metre uzunluğunda bir ABD silahlı güvenlik gemisi teslim edeceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ve bununla da kalmayacağız. Önümüzdeki ay 5 adet daha gemi teslim edeceğiz. Bu da toplam sayıyı 12'ye çıkaracak.
2: Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı. Masak'ın hesaplarını incelediği çifte dair gelişmeleri izleyeceğiz.
3: Kilo kilo milyonlarca liralık altının takıldığı düğün, gövde gösterisine dönüşen devasa servet. Bu görüntülerin ardından Vanlı Kara Haydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkmıştı. ATV Haber, Çağla Öz'ün polisten kaçtığı o görüntülere ulaştı. Kilo kilo altının takıldığı Van'daki o düğünün ardından Çağla Öz İstanbul'a geldi. İstanbul'da Maslak'ta yaşadığı siteye geçti. Eşiyle ilgili, Vanlı Karaaydar'la ilgili önce gözaltı süreci, ardından da tutuklama süreci vardı. İşte bu süreçler yaşanırken Çağla Öz de Maslak'ta yaşadığı sitede kameralara yansıdı. ATV Haber'in ulaştığı görüntü şaşalı düğünün iki gün sonrasına ait. Çağla Öz İstanbul Maslak'ta oturduğu sitenin asansöründe kameranın açısındaydı. Sabah dört suları telaşlı haliyle böyle görüntülendi. Çağla Öz polisten kaçmak, hedef şaşırtmak için önce Maslak'taki bu sitedeki kendi evindeydi. Ancak kendi evinden direkt aracıyla ayrılmadı. Önce yine bu sitede oturan bir başka arkadaşının evine gitti. Orada bir süre kaldı. Ardından da sabaha karşı Maslak'taki bu siteden aracıyla çıkış yaptı. Düğününde altınlarla göstere göstere poz veren Çağla Öz bir süre adres değiştirip polisten kaçmaya çalıştı. Ta ki cumartesi gününe kadar. Sosyal medya da çekilen videolarla sergilendiği o düğünün ardından Vanlı Karaaydar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağla Öz de İstanbul'daydı. Maslak'taki evinden çıktıktan sonra Fatih'te bir başka adrese gitmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çağla Öz'ü Fatih'te gözaltına aldı. Vanlı Karaaydar'ın ardından Çağla Öz de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde eşi Vanlı Karaaydar'ın altınların emanetti ifadesini yalanladı.
4: Takılar kiralık değil, satın alma yoluyla temin edildi. Düğün gecesi takılan tüm altınlar organizasyonu üstlenen eşim tarafından alındı. Nişandan sonra da takılar benden alındı. Altınların kaynağını eşime sormadım. Düğünün ardından benden alınan altınları daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüm. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendim.
3: Bu görüntüler değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu akıllara getirdi. Masak raporları çarpıcı 74 bin liralık kar beyan edip çiftin hesaplarında 222 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
2: Vanlı Karaaydar'ın eşi Çağla Öz ifadesinde ne söyledi? Detayları alacağız. Nazlı Timur, A Haber ekibinden bizi bekleyen isim. Nazlı, günaydın. Seni dinliyoruz.
5: Günaydın. Fenomen Çağla Öz 9 saatlik vermiş olduğu ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii bu ifadesi neydi? Hemen söyleyelim. İfadesinde Çağla Öz eşi Mehmet Sançalar'ın takılarının tamamı kiralıktı beyanını yalanladı. Bazı takıların kiralık değil, satın alındığını söyledi. Yine özlüğünde takılan altınların gece sonunda eşi Mehmet Fatih Tançalan'a teslim ettiğini söyledi. İfadesinde altınların daha sonra polis ekiplerinin emniyetin yapmış olduğu operasyonla birlikte altınlar Muradiye ilçesinde ele geçirilmişti. Yine bu altınları da haberlerden gördüğünü söyledi. Çağla Öz düğünde 43 milyon TL takı toplandı. Anonsunda gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Böyle bir paranın toplandığını bilmiyorum dedi. İsimlerin çoğunun hayal ürünü olduğunu savundu Öz. Tabii bununla birlikte 43 milyon TL'lik anonsunun gösteriş amaçlı yapıldığını öne sürdü. Eşinin insanların kendisine çok para geldiğini düşünmesi için bu şekilde anons yaptırdığını söyledi. Ve masanın incelendiği milyonluk para trafiğine de yine açıklama getirdi. Annesine yaklaşık 5 milyon TL gönderdiğini, annesinden yaklaşık 6 milyon aldığını söyledi. Bu paranın da yine kendi aile ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu savundu Öz. Bu arada yine yeğenin hesabında 644 TL'lik yine bir hareket vardı. Bunun da nedenini açıkladı. Eşinin eski eşine nafaka ödediğini ve bu yüzden eşine nafaka ödemek istemediğini, yeğeninin hesabından yararlandığını söyledi Çağla Öz. Yine araçlarla ilgili de ifadesi de var yine. Tabii masanın katlanma değerlendirilmesini kabul etmedi. Kendi ticari kazançlarıyla lüks araçlar aldığını ifade etti. Tabii yine en çarpıcı iddia da olmayan parayı var gibi göstermesiydi. Eşinin, az önce de ifade ettik, eşi gösterişi ve havayı çok sevdiği için böyle bir yaşam sürdüğünü ileri sürdü. Bununla birlikte yine bilirkişi raporu vardı. Bu bilirkişi raporu da oldukça önemliydi. Düğün sonrası ele geçirilen 97 parça takı incelendi. Bunun sadece 19'u sadece altın olduğu belirlendi. Diğer 76 parçanın ise altın olmadığı tespit edildi. Yani altınların büyük bir kısmı altın olmadığı ortaya çıktığını söyleyelim.
2: Meyve sebzede tarla ve market arasındaki fiyat farkı son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla bir inceleme başlatılmıştı ve o inceleme sonuçlandı. 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Yani şu limonu örnek veriyorum. Mersin'de dalında 25-30 liraya alıyor, 80 liraya bize satıyor.
7: Valla çok pahalı ya, hiç alamıyoruz. Baksana 60 lira biber, yani biber.
8: Ucuza aldılar ama kağıt üzerinde pahalı almış gibi gösterip tezgaha fahiş fiyatla çıkardılar. Tarla tüketici arasındaki fırsatçılık bakanlıkların ortak çalışmasıyla deşifre oldu.
9: Tarla komisyoncuları Ticaret Bakanlığı'na bağlı esnaf kitlesidir. Bizler hiçbir zaman direkt mal alıp satamayız. %8 komisyonumuzu alırız. Tüccarlar ise gidip bölgeden, üreticiden veya oradaki tüccarlardan direkt malı kendi namı hesabına alıp getirip marketlere, pazarlara satan bir esnaf kitlesidir.
8: Tezgahtaki fiyat oyunu uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı.
6: Çiftçi bunu satamıyor. Orada bir tane fırsatçı alıyor bunu, haldeki adama satıyor. Antalya'daki hale satıyor. Antalya'daki halci aracı alıyor. Orada buradaki hale satıyor. Buradaki halci de komisyoncu olarak alıp pazarcıya satıyor. Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
8: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
10: İşte fiyat oyununun kilit belgesi, müstahsil makbuzu. Tüccar bu belgeyi çiftçiden alırken düzenliyor. Diyelim ki tüccar çiftçiden biberi 10 liraya aldı. Ancak bu belgeyi 20 lira olarak gösteriyor. Yine alıcı 20 liradan satıyor ürünü. Yani bu belge üzerinden karını saklıyor, zarar ettiğini gösteriyor, fiyatı kağıt üzerinde şişiriyor.
11: Adam diyor işte yerinde bu parayı belirlemişler, bunun altına verse zarar ediyor.
6: Oradakiler bunu 20 liraya alıp 50 liraya bana satabiliyor. Vermiyor, satmıyor. halde çürüse çöpe atıyor, umurunda olmuyor.
8: Orada bitmedi oyun. Alınan ürünler hal kayıt sistemine eksik girilmişti. Çünkü piyasada ürün az olunca fiyatı yükseliyordu.
11: Üç karşılık. Yani halka yazık ya, bize de yazık ya.
8: Üstelik kurulan tezgah sadece bununla sınırlı değil. Hayatını kaybetmiş kişiler adına makbuz düzenlendiği de belirlendi. Hayali satışlar yapıldı.

0: olansa hem üreticiye hem de ürünü ederinden çok daha pahalıya almak zorunda kalan tüketiciye oldu.
1: Şimdi buna yönelik bir soruşturma vardı. Gözaltına alınanlar var dedik. Çiftçilerin iddiaları için ne söylediler o gözaltına alınanlar? İfadelerin detaylarını öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural hazır. Kameraman arkadaşımız Ömer Er'le birlikte. Ahmet Nazif günaydın. Nedir elimizdeki bilgiler ifadelere dair?
2: Önce şundan başlayalım. 22'de düzenlenen eş zamanlı, yüzden fazla adreste düzenlenen eş zamanlı bir operasyon bu ve bu operasyonlar kapsamında da şu ana dek 38 kişinin gözaltına alınmış olduğunu biliyoruz. Peki gözaltına alınan bu kişilerin ifade işlemleri başladı mı? Bu noktada şundan bahsetmemiz gerekiyor. Her bir farklı şehirde alınan kişilerin ifade işlemlerini yine birbirlerini devri şeklinde arka arkaya başlamalarını bekliyoruz ve beraberinde ifadelerinin de aslında firmalarda herhangi bir ortak ağız olup olmamasına dair şüphelerin de giderilebilmesi için aslında bir noktada birbirleriyle ilintili sorulara cevap verilmesi gerektiğini de söyleyelim. Ve bu kişilere sorulacak sorular oldukça önemli. Sorular şu yönde olmasını bekliyoruz. Bu kişiler bu makbuz oyunlarına, hatta bir mezarı olan kişinin, ölmüş herhangi bir kişinin üzerine dahi makbuz kesmelerine dair olan bu iddiaları yanıtlamaları beklenecek. Şu ana dek ifade işlemlerine dair net bir bilgi elimizde yok. Önümüzdeki saatler ve günler içerisinde demek daha doğru olur. Bu ifadelere dair yine önemli bilgileri ediniyor olacağız. Bu oldukça önemli. Bir yandan da şundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu kirli oyun aslında sadece bu kadarlı mı sınırlı? Buna dair de yine ifadelerde hem emniyet kolu güçleri ifadesinde hem de aynı zamanda savcılık ifadesinde yine detaylı bir rapor istenecek. Öyle ki yapılan işlemler, şu ana dek ortaya çıkartılanlar zaten aslında tüketici için oldukça zor ve tüketiciyi de hayrete düşüren bir durumdu. Öyle ki 60 tonluk bir sarımsak stoğunu 800 ton gösteren, 6 liralık bir ürünü 28 lira gösterebilen bir faaliyetten bahsediyoruz aslında. Ve o tüketicilerin hem cebine hem de sofrasına zarar veren bu üreticiler, daha doğrusu üretici de demek çok doğru değil. Çünkü aslında çiftçiden de çiftçinin de emeğini çalan insanlar, bu insanlara dair yeni iddialar ortaya atılacak mı veya yeni belgeler ortaya çıkacak mı veya bu kişilerin üzerine daha da fazlası eklenecek mi? Bunlar merak konusu elbette. Buna dair bilgiler ve buna dair şu an için tahminler ifadelere göre ortaya çıkacak. Şu an için ifadelerin önümüzdeki 1-2 gün içerisinde tamamlanması ve ardından da adliyeye sevklerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Adliyeye sevklerin gerçekleşmesiyle birlikte 41 üst düzey yönetici, üst düzey firma yöneticisine dair bu iddialara aslında daha net cevaplar verebiliyor olacağız. Öyle ki onların ifadelerinin ardından diyelim soruşturmanın detayları geldikçe takip ediyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Dünden bu yana bu başlığı konuşuyoruz. Faruk abi nasıl derlersiniz özellikle alıcı, tüketici için bu başlığı?
3: Ya şunu söyleyeyim. Biz aslında bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Yani buradaki bu arkadaşlarımızın anlattığı soruşturmanın içinde olan maddeleri çok konuştuk aslında. Yani işte tarladan çatala gelene kadar ki o aracı kısmında 7-8 hatta 10'a yakın el değiştirdiğini konuşuyorduk ama bu kapsamda bir derinlik olduğunu çok bilmiyorduk. Yani işte ölülere makbuz kesmek, tarladan aldığım fiyatı farklı bir şekilde ben bu kadarı aldım deyip zararına satıyorum deyip böyle bir hileye başvurmak. Dolayısıyla işin derinliği biraz daha ortaya çıktı. Yani aslında sadece aracı komisyonu yokmuş burada. Başka oyunlar da dönüyormuş. Yani kanuna muhalif işler yapılıyormuş. Ve dün de konuştuk biraz. Daha önce idari para cezalarıyla bu geçiştiriliyordu. Yani idari para cezası veriyordunuz. Hani satana da alana da bu aracıya da. Onlar da bir günlük cirosuyla kurtarıyorlardı bu işi ama şimdi iş Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu buna muhalif işlere dönmeye başladı. Netice itibariyle burada Türk Ceza Kanunu'nda tarif edilen piyasayı bozucu, fiyatları etkileyici suçlar işlenmiş. Vergi kaçırılmış. Evrakta sahtecilik yapılmış. Şimdi baktığın zaman nasıl oluyor dersen, tarlaya gidiyor tüccar, bu ürünü alıyor. İşte atıyorum bir mandalina örneği veriliyor.

0: kaç liraya almış? Mesela 6 liraya almış. Bunu 31 liraya aldım diye göstermiş. Şimdi sen bunu 31 liraya tarladan aldım diye gösterince kaça satacaksın? Atıyorum 40 liraya satacaksın. O 40 liraya alan ne yapacak? İşte az önce birisi röportajda söyledi. %8 komisyonunu koyacak. Olacak mı bu 50 lira? İşte ne bileyim, ondan sonra markete gidecek, market kendi komisyonunu, karını koyacak, bize gelecek 6 liralık ürün 60 lira, 10 katına çıkmış olacak. Dolayısıyla burada iki kaybeden var aslında bu aracı sisteminde. Bir, tarlada ürününü satmaya çalışan çiftçi, son tüketici olarak da vatandaş. İkisi kaybediyor, aracılar bir şekilde kazanıyor. Kaybeden bir şey daha var. Bu aracılar kısmında da devlet vergi kaybediyor. Ürünler kaybediliyor ve piyasa bozuluyor. Ekonomi kaybediyor netice itibariyle. Dün de konuştuk, enflasyonu ağır şekilde etkiliyor. Şimdi bu aracıları zaten konuşmuştuk ama bir şey daha söylemek istiyorum. Bugün biz de gazeteye verdik. Burada 1000'in üzerinde çiftçinin beyanıyla bu iş ortaya çıkmış. Çiftçilerin çektiği sıkıntılardan birisi şu. Çiftçi eğer ürünü tarladayken nakde, yani finansa, paraya ihtiyacı varsa bunu bir şekilde işte bankadan almak zorunda, bir yerden almak zorunda. Çünkü bu parayla ya düğün yapacak, ya başka ihtiyaçlarını karşılayacak, ya da mazot alacak, işte ne bileyim işte tohum alacak, gübre alacak vesaire, paraya ihtiyacı var. Bu parayı nereden karşılıyor? Tüccar geliyor, diyor ki ben sana ne kadar ihtiyacım var? Benim işte 2 milyon liraya ihtiyacım var. Ben sana al bu 2 milyon lirayı vereyim. Dolayısıyla sen tüccara borçlandın mı şimdi? 2 milyon lira borcun var. Artık o ürünün tüccarın elinde. İstediği fiyata gelip senden alıyor. Çünkü senin 2 milyon lira borcun var. Dolayısıyla bu sistemde işte tüccar kıskacı denilen bir sistem, bu sistemde tarlada uygulanıyor. Netice itibariyle çiftçi kaybediyor, tüketici kaybediyor. Ama ben bu operasyonun bir ilk olmasını istiyorum, diliyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, bak, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir hileye, böyle bir oyuna, böyle kanuna muhalif işlere, piyasayı bozucu hareketlere izin verilmez. Türkiye'de de verilmediğini gördük. Özellikle bu gözaltıları önemliydi. Ceza kanunun, vergi usul kanunun devreye girmesi önemliydi. İdari para cezalarının dışında bu işe devletin izin vermeyeceğini de göstermiş oldu bu soruşturma. Neticesini bekleyelim inşallah. Hal yasasında geldiğini açıklamış Ticaret Bakanımız. Dolayısıyla yakında biz şu tarladan sofraya 10 kat, 20 kat, 100 kat haberlerini inşallah bir daha yapmayız.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum Faruk abicim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Sıcak başlıklar masadaydı. Toplantı sürerken sözcü Ömer Çelik'e Erdoğan'la Rize'deki yaklaşan seçimlere hazırlanıyoruz sözleri soruldu.
2: Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarına nokta koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da sarf ettiği önümüzdeki yaklaşan seçimlere hazırlanıyoruz ifadelerine bu sözlerle açıklık getirdi.
2: Bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK devam ederken çıktı kameraların karşısına. Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan provokatif yaklaşımlara da dikkat çekti.
2: Provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bu mesajı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
3: Ve İstanbul'da başvuruları başlayan kiralık konutlar, Çelik'e kiralık konut projesinin başka illerde de yapılıp yapılmayacağı da soruldu.
2: Bu konular orta ve uzun vadeli konular. Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor.
1: Mansur Yavaş'ın istifa hazırlığında olduğu söyleniyor. Siyasette Mansur Yavaş tartışması sürerken CHP cephesi Yavaş'la ilgili yorum yapmama kararı aldı.
4: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
5: CHP'de Mansur Yavaş gündemi şimdilik rafa kalktı. CHP'li Kurmay der Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin yorum yapmayacak.
4: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması partide krize neden olmuş. CHP yönetiminden peş peşe tepkiler gelmişti.
6: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
7: Mansur Yavaş CHP ile yeni parti arasındaki gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bu nedenle iki genel merkeze de adeta res çekti. Eğer tutumum rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım dedi.
8: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
5: Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş'ın bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında CHP'de gerçekleştirilmesi planlanan belediye başkanları toplantısından önce partiyle yollarını ayırıp yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.
1: Şimdi aynı şirkete 6 ayda 5 ayrı ihale veriliyor. Marmaris Belediyesi'ne 430 milyon lirayı aşan bir ihale vurgunu patlak vermiş durumda. Detaylara bakalım.
5: 6 ay içinde aynı şirkete 5 ayrı ihale verildi. Toplam bedel 430 milyon lirayı aştı. İddiaların adresi Muğla Marmaris Belediyesi. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2024, 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Standart Katı Atık Şirketi'ne peş peşe ihaleler verildiği belirlendi. En yüksek bedelli ihale ise 12 Mart 2025'te yapıldı. 50 araç ve iş makinesinin 2 yıl 8 ay süreyle kiralanmasını kapsayan işin sözleşme bedeli 367 milyon 785 bin lira oldu. Daha düşük teklif veren firmaların çeşitli gerekçelerle sat dışı bırakıldığı iddia edildi. Aynı şirket ayrıca 6,1, 29,5, 17,5 ve 9,8 milyon liralık araç kiralama işleri de verildiği belirtildi. İhalelerin verildiği şirketin yetkilisi Seyit Hamit Haşimi ise Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanmıştı.
1: İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 51 kilo 500 gram kokain ele geçirilmişti. Şüpheli kişilerden biri pilot kıyafetiyle havalimanından kaçmıştı. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca hazır, detayları aktaracak. Erşan günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
9: Günaydınlar ve yayınlar dileyim Cansın Elbacı. Geride bıraktığımız gün içerisinde yapılan en önemli operasyonlardan bir tanesiydi. Bir uyuşturucu operasyonuydu aslında bu. Aynı zamanda bu uyuşturucuyu sağlayan kuryeler bir çete çökertildi. Bir şebekeydi aslında bu. Gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri yapmış oldu. Başarılı operasyon sayesinde bir şebeke daha çökertiliyor. Yalnızca bir kişi var firari olan, onu ise arama çalışmaları devam ediyor. Peki neler yaşandı? Detaylar neler? Sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir uyuşturucu kuryesinin takibiyle başlayan soruşturma gün geçtikçe büyüdü ve toplamda piyasa değeri 206 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi ve toplam ağırlığı ise 51 kilogram. Detaylara gelecek olursak şebeke üyelerinden birinin dikkat çekmemek için pilot kıyafeti giyerek ülke dışına çıktığı da tespit edildi ve o bir firari kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Detaylara gelecek olursak operasyonun detayları oldukça önemli. Meksika'nın Cancun kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu şahıs gümrüğe tabi eşyam yok dedi ve yeşil alandan geçmeye çalıştığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde işte o şahıs hemen kontrol altına alındı ve orada açılan valizin içerisinden uyuşturucu madde çıktı ve gümrük muhafaza ekipleri bu maddeyi soruşturma kapsamında, operasyon kapsamında el koydu. Şimdi devam edelim, ilk aşamaya geliyoruz aslında. Şüphelinin kabin bagajında yapılan detaylı incelemede tam 26 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi havalimanı içerisindeyken. Sonrasında kamera kayıtları ve sahte pilot konusu vardı biliyorsunuz ki. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler yakalanan kuryelerle bağlantılı çalışan iki kişi daha tespit etti. Şüphelilerden Ivan Enrique de Castro Hernandez'in üzerinde sahte pilot üniforması giyerek havalimanından rahatça elini kolunu sallayarak

0: çıktı. Görüntüleri de bizler de ekranlara vermiştik. Güvenlik kameralarında sahte pilot kılığındaki kuryenin diğer suç ortağının yakalandığı an polisleri izlediği anlar ise tespit edildi. Şimdi iki kişi aynı zamanda üç kişi olarak havalimanında bu şebeke görünüyordu ve gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde bu şebekenin ise çökertildiğini sizlere belirtmiş olalım. Şebekenin diğer üyesi otelde yakalandı. Bir başka detay da bu. Hemen devam edelim. Havalimanından ayrılan diğer şüpheli kabin valizini teslim etmek üzere Fatih İstanbul'da Meksika uyruklu bir kişinin kaldığı otele gitti ve burada otel odasına düzenlenen baskında tam tamına 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Sonrasında yine son kez devam edelim. Güncel durumda ise ele geçirilen madde iki ayrı valizde toplam 51 kilogram oldu ve piyasa değeri ise toplamda 206 milyon TL. Son olarak belirtmek istiyorum, gözaltı ve tutuklamalar konusuna gelecek olursak yakalanan kuryelerden 3'ü gözaltına alındı ve Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve aynı zamanda kaptan pilot kıyafeti giyen ve bu kılık kıyafetini değiştirerek ülkeden kaçan şahıs'ı arama çalışmaları devam ediyor. Detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Cansın Elbacı.
1: Ayşen, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hatay'da bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aynı adreste bulunan ve uyuşturucu suçundan aranan bir şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlarsa kameraya yansıdı.
2: Polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştı ama başaramadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. 8 Eylül'de Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yeri kurşunlandı. Polisin çalışması sonucunda iki şüphelinin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenlendi. Aynı evde bulunan ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan aranan kişi ise balkondan kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir taksi ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Aracından inen sürücü taksinin camına yumruk atarken kapıyı açıp taksiciye de saldırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
2: Önce takip etti, sonra aracı yumruklayarak taksi şoförüne saldırdı. İstanbul Esenyurt'ta otomobil sürücüsüyle taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
3: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor.
2: Takip ediyor beni. Sürücü taksiyi takip etmeye başladı. Yol ortasında durunca aracından inip taksinin camını yumrukladı. Şoför kapıyı açınca bu kez de yumruklarla saldırdı. Olaya çevredekiler müdahale etti. Kısa sürede polis ekipleri de olay yerine geldi. Öfkeli sürücüyle birlikte araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Otomobil sürücüsüne ayrıca 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: İstanbul Fatih'te gündüz vakti silahlar patladı. Bir döviz bürosu adeta savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti. İki de yaralı var. 10 kişi gözaltında.
2: Silahlar patladı. Döviz bürosundaki alacak verecek tartışması kanlı bitti. Olayın adresi İstanbul Fatih. Döviz bürosunun sahibiyle müşterisi arasında döviz bozdurma işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Çıkan çatışmada iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Muğla'da bir babayla iki çocuğu iş yerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedenleri yapılacak, adli incelemelerin ardından belirlenecek.
4: İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Babayla

0: iki çocuğu ölü olarak bulundu. Olay Muğla Fethiye'ye bağlı Yeni Mahalle'de yaşandı. İş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. 37 yaşındaki Ergün Güngör asılı, 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin ise yataklarında hareketsiz halde bulundu. Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibi iş yerinde çalışma başlatırken ölüm nedenlerinin yapılacak adli incelemelerle netleşeceği bildirildi. 3 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Teknik direktörlerin maç sonu açıklamaları genelde istifalara ya da zorlu soru cevap bölümlerine sahne olur. Bolivya'da ise kameralar karşısına kalecisiyle birlikte çıkan hocası Şike'yi canlı yayında itiraf etti.
2: De centro que encontraba Triverio y anotaba su primer tanto. Como dijo hace un momento.
3: 35 dakikada 3 gol yedi. Şike'yi onu oyundan çıkaran teknik direktörü itiraf etti.
2: Golazo para el extremo por derecha, Maraudi.
4: El día de hoy mi arquero fue amenazado de muerte su mujer.
5: Futbolu kirlettiler. Bugün benim kalecimi, eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın ve hapse atın.
3: Yaşananlar aslında Bolivya Ligi için yeni değil. Daha önce bir futbolcu ölen kardeşinin kimliğini çalarak milli takıma kadar çıkmıştı. 2023'te bitime 9 hafta kala tespit edilen şike yüzünden ilk 24 hafta karşılaşmaları iptal edilmişti. Bu kez de iddiaya göre borcu olan kaleci Manuel Ferrel ailesiyle tehdit edilince bilerek 3 gol yedi. 6-0 biten maç sonrası teknik direktör kalecisiyle birlikte yaşlı gözlerle Şike'yi itiraf etti.
1: Yapay zekanın getirdiği fırsatlar büyürken riskler de derinleşiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'tense dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını açıkladı.

0: milyonlarca işin dönüşmesi, gelir dağılımında yeni dengelerin ortaya çıkması ve siber tehditler. Yapay zekanın getirdiği fırsatlar da riskler de büyüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ise dikkat çeken uyarı geldi. Gates, hükümetlerin yapay zekanın gelişim hızının gerisinde kaldığını söyledi. Gates'e göre asıl sorun teknolojinin gelişmesi değil. Hükümetlerin istihdam, eğitim, vergi ve sosyal güvenlik sistemlerini bu yeni döneme ne kadar hızlı uyarlayabileceği. Çünkü yapay zeka bazı işleri ortadan kaldırırken çok daha fazla işin yapılış şeklini değiştiriyor. Muhasebeden yazılıma, finanstan müşteri hizmetlerine, medyadan veri analizine kadar birçok alanda insan emeğinin yerini otomasyon alabiliyor. Bu dönüşümün ekonomik bedeli ise sadece işsizlikle sınırlı değil. Yapay zekaya yatırım yapabilen şirketler verimliliklerini ve karlılıklarını artırırken teknolojiye erişimi sınırlı olan şirketler ve çalışanlar geride kalabiliyor. Bu da gelir ve servet eşitsizliğini derinleştiriyor.
1: Teknoloji yeteri kadar regüle edilmezse, özellikle kontrol mekanizmaları doğru anlamda doğru bir şekilde entegre edilmezse önümüzdeki dönemde gerçekten hani tehdit noktasına doğru gidiyor. Bir yandan teknolojiyi biz geliştirirken bir yandan da bu kontrol mekanizmalarını nasıl kurgularız, bu testleri nasıl sağlarız, bu doğrultuda da adım atmak oldukça önem kazanıyor.
0: Bir başka cephe ise siber güvenlik. Yapay zeka saldırıları tespit etmeyi kolaylaştırırken saldırganlara daha gelişmiş araçlar da sunuyor. Deepfake videolar, yapay sesler ve sahte görüntülerse gerçekle sahtenin sınırını giderek belirsizleştiriyor. Peki ekonominin kazancı ne? Daha az zamanda daha fazla üretim, daha düşük maliyet, daha yüksek verimlilik. Ancak bu kazanımların ekonomiye nasıl dağılacağı kritik önem taşıyor. Çünkü yapay zekanın geleceği artık sadece teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin de gündeminde. Gates'in uyarısı tam da bu noktada öne çıkıyor. Yapay zekanın hızına yetişemeyen eğitim, istihdam ve ekonomi politikaları, teknolojinin getirdiği fırsatları riske dönüştürebilir. Yapay zeka ekonominin motoru olabilir ama bu motorun kimi ileri taşıyacağı, kimi geride bırakacağı önümüzdeki dönemin en büyük sorunlarından biri olacak.
2: Guatemala'da bir sosyal medya içerik üreticisi canlı yayın yaparken Fuego yanardağının patlamasına denk geldi. Saniye saniye kameraya yansıyan o anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi.
3: Sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Yanardağ patlamasına denk geldi. Maestro Şifo adını kullanan Meksikalı sosyal medya içerik üreticisi Adriano Zendejas, Guatemala'daki Acatenango Yanardağı'nda canlı yayındaydı. Tam o sırada komşu Fuego Yanardağı patladı. Zendejas o anları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Gökyüzünü alevler ve dev kül bulutları kapladı. Püsküren lavlar dağın yamaçlarından aşağı aktı. Beklenmedik patlamayı canlı yayınlayan Zendejas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.
2: Japonya'da 100 yaşını geçen kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı.
4: Sağlıklı yaşam mı yoksa genetik kodlar mı? Japonlar yine rekor kırdı. Ülkede 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 binin üzerine çıktı. Japonya'da nüfusun yaşlanması tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Ülkede 100 yaş ve üzerindekilerin sayısı ilk kez 100 bini aştı. 107.677'ye ulaştı. Rakam geçen yıla göre 7.914 kişi arttı. Böylece 100 yaş üzeri nüfus 56 yıl üst üste rekor kırmış oldu. Ancak rakamlarda dikkat çeken bir başka ayrıntı daha var. 107.677 kişinin 94.298'i kadın. Yani 100 yaş üzerindekilerin yaklaşık %88'ini kadınlar oluşturuyor. Uzun ömürlülükteki bu artışın genetik olduğunu söyleyenler de var. Doğa ve sağlıklı beslenmeden kaynaklandığını söyleyen de. Ancak yaşlı nüfustaki artış Japonya'nın başka bir gerçeğini de ortaya koyuyor. Ülkede insanlar daha uzun yaşıyor ancak nüfus giderek küçülüyor. Japonya'nın toplam nüfusu 2026'da yaklaşık 122 milyon 680 bine geriledi. Bu da ülkenin geleceği için bir tehlike olarak görülüyor.
5: Gençlerin evlenip çocuk sahibi olma motivasyonları oldukça düşük.
4: 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı ise 36 milyonu aşıyor. Böylece Japonya bir yandan dünyanın en uzun ömürlü toplumlarından biri olurken, diğer yandan da hızla yaşlanan ve küçülen nüfusuyla mücadele ediyor.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı ancak okul alışverişi telaşı hala devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'ndan velilere çok kritik bir uyarı geldi. Çocuklarınızın sağlığını riske atmayın uyarısında bulunan bakanlık, güvenli alışverişin şifrelerini paylaştı.
6: Öğretmenler neyi uygun görüyorsa, neyi gerekiyorsa onlara alışveriş yapıyoruz. Kitap, defter, kalem, çanta, okul çantası kızıma.
4: Okullar açıldı ancak veliler kırtasiye alışverişini sürdürüyor.
7: Açıkçası kalitesinden bir şeye dikkat etmiyorum. Daha çok daha bütçeme en uygunu hangisiyse ona bakarım.
4: Ticaret Bakanlığı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada velileri uyardı. Açıklamada çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için merdiven altı değil güvenilir satış noktalarını tercih edin denildi. Peki ürünün güvenli olduğu nasıl anlaşılır? Bakanlığa göre formül basit. Satılan her üründe üretici ya da ithalatçı bilgisinin bulunması, kullanım talimatları ve yaş uyarılarının yer alması şart. En önemlisi de gerekli güvenlik işaretlerinin eksiksiz olması gerekiyor.
8: Kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de arka tarafta bulunan C ya

0: da TS yazısını görmek. Çünkü bu yazılar ürünün kontrol edildiğini ve halk sağlığı açısından herhangi bir problem olmadığını ve emniyette olduğunu gösteriyor. Şu anda elimde bulunan bu boyanın üzerinde de CE yazısı dikkat çekiyor.
1: Uyarılar bununla da sınırlı değil. Alışveriş sonrası fiş ve belgelerin mutlaka saklanması istenirken, kaynağı belli olmayan şüpheli ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerektiği vurgulandı. Güvenli ürün bilinçli tüketiciyle buluşur diyen Ticaret Bakanlığı, denetimlerin de aralıksız ve kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
2: Yargıtay milyonlarca evli çifti ilgilendiren önemli bir karara imza attı. O karara göre evlenmeden önce krediyle alınan evin tapusu boşanma durumunda doğrudan diğer eşe geçmiyor. Asıl sahibinde kalıyor, ancak evlilik birliği süresince eğer ortak gelirle ödenen kredi taksitleri varsa yasal olarak ortak edinilmiş mal sayıldığı için tapu sahibi olmayan eşin ev üzerinde ciddi bir nakdi alacak hakkı ortaya çıkıyor. İşte detaylar.
3: Borcu da evlendikten sonra beraber ödüyoruz. Evet, hakkı vardır yani.
4: Normalde bakıldığı zaman evlendiğimizde evlendikten sonra bütün edinilen malların ortak olduğunu sanıyoruz, değil mi? Ama bu malların nasıl edinildiği çok önemli.
5: Yargıtay milyonlarca evli çifti ilgilendiren bir kararı imza attı.
6: Her iki tarafın olmalı.
5: Evlilik öncesinde alınan ancak kredisi evlilik süresinde ödenmeye devam eden evlerin boşanma halinde nasıl paylaşılacağı konusunda Yargıtay son noktayı koydu.
7: Evlenmeden önce evinizi aldınız, borcunu ise evlendikten sonra ödediniz. Peki boşanma durumunda ev kimin olacak? İşte Yargıtay'ın bu konuda verdiği karar çiftler arasında ev kimin tartışmasına yeni bir boyut getirdi.
4: Evlenmeden önce bir ev aldık, tapu adımıza kayıtlı. Ama kredi evlilik birliği içerisinde ödeniyorsa diğer eş kredinin ödenen miktarına ortaktır.
5: Tapu evlilik öncesinde eşlerden birinin üzerine yapıldıysa evin mülkiyeti kural olarak o eşte kalıyor. Ancak konu sadece tapuyla sınırlı değil.
4: Tapu ne kadar sizin üzerinize olursa olsun, evet o ev sizin, ama kredinin ne kadarı ödendiyse, 10 liraya aldığınız bir malın 5 lirasını evlendikten sonra kredisini ödediyseniz o 5 lira günümüz koşullarına değerlendirilir ve ona göre pay edilir.
5: Yani boşanma halinde evin tapusu kimin üzerinde sorusu tek başına yeterli olmuyor.
4: Bilir kişiler hesaplama yaparlar. Der ki evlenmeden önce aldığın evin o dönemki değeri bu kadardır, şimdiki değeri bu kadar, kredi bedelleri o dönem şu kadardı, günümüzdeki değeri buna denk gelir. Bir hesaplama yapılır, evlilik birliği içerisinde ödenen miktara ortak olunur.
5: Hak kaybına uğramamak içinse evlilik öncesinde ödenen peşinat ve taksitlere ait de kontların, evlilik sonrasında ödenen kredi taksitlerine ilişkin banka kayıtlarının ve diğer belgelerin saklanması önem taşıyor.
8: Tabii ki hakkı olur yani, çocuk da varsa hele özellikle bırakırım yani.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte hafta tatilinde çalışan işçiye aynı süre için iki ayrı ödeme yapılmasının önüne geçildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
15: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Yeniköprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına

0: ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Uzay artık yalnızca uyduların bulunduğu bir boşluk olmaktan çıkıyor. Silah savaşlarının yeni adresi oluyor. ABD uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez açıkladı. Açıklama ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meng'den geldi. Uzay yörüngesinde savunma amaçlı silah bulunduruyoruz dedi. Ancak Meng silahın ne olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu ve ne zaman yörüngeye gönderildiğini açıklamadı. Trump yönetimi uzun süredir Rusya ve Çin'in ABD uydularını hedef alabilecek sistemler geliştirdiğini savunuyor. Uzaydaki silah sistemlerinin füze ve hava saldırılarına karşı planlanan Altın Kubbe savunma sisteminin önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. ABD 2019'da uzaydaki askeri varlıklarını korumak amacıyla uzay kuvvetlerini de kurmuştu. Trump ise 2025'te imzaladığı kararname ile kuvvetin görev alanını genişleterek saldırı kabiliyetlerinin önünü açtı.
9: Uzayın yeni bir savaş alanı olduğunu kabul edeceğiz.
8: Rusya ve Çin ise ABD'nin suçlamalarını reddederek uzayda silahlanmanın önlenmesine yönelik uluslararası anlaşma çağrısı yapıyor. Ancak 1967 tarihli uzay antlaşması sadece kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. Bu anlaşma diğer askeri sistemleri kapsamıyor.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
10: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.

0: hemen başlayacağız. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Dosyada tutuklu sayısı da yükselmiş durumda. Tüm detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan da hazır. Yüksel, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
1: Günaydın Can Sinalvacı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün itibariyle Erzurum Adliyesi'nde ifade işlemleri devam eden 6 şüpheliden ikisi daha tutuklanırken diğer 4 şüpheli için ise yine adli kontrol kararı verildiğini belirtelim ve soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 38'e yükseldi. Şöyle genel bir özet yapacak olursak, geçtiğimiz günlerde Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince 6. dalga operasyonu düğmesine basılmış ve 7 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

0: Bu operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin hem suç delillerini karartmak ve aynı zamanda yine soruşturma sürecine müdahale ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtelim ve aralarında emekli emniyet mensupları, aynı zamanda şu an itibariyle aktif olarak görevde bulunan polis mensupları ve yine Gülistan Doku'nun Tunceli'de birlikte çalıştığı kafedeki kız arkadaşının da yer aldığını belirtelim. Tabii dün itibariyle ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün itibariyle de ifade işlemleri devam eden 6 şüpheliden ikisi daha tutuklandı ve 4 kişi ise serbest bırakıldı diyelim. Tabii toplam tutuklu sayısı an itibariyle 38'e yükseldi ve gözaltında kimsenin de kalmadığını belirtelim. Tabii bundan sonra neler olacak? Gözaltında alınan kişilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda ve aynı zamanda tutuklanan kişilerin ifadeleri doğrultusunda 7. dalga operasyonun başlaması da büyük bir ihtimal diyebiliriz. Tabii tüm bunlar yaşanırken, adli süreç devam ederken bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Özellikle de Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu Pertek yolu üzerinde ekiplerin yoğunlaştığını belirtmekte fayda var ve ekiplere adli tıp uzmanlarının katıldığını da belirtelim. Bunun sebebi de Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından bir açıklama yapılmıştı ve yapılan açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak yok edildiğine dair beyanlar olduğu ve bu tespitler sonrasında ise artık arama çalışmalarının adli tıp uzmanlarında dahil olduğu bilgisini de paylaşabiliriz. Ancak şu an itibariyle Tunceli'de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında herhangi bir iz ya da emare bulunmadığında belirtmekte fayda var. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında çember giderek daralıyor ve 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e yükseldi diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Cansın Avcı.
1: Çok teşekkür ediyorum Yüksel, sana da Enes'e de kolay gelsin. Uluslararası arenada ses getirecek operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moldova'da uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Moldova kırmızı bültenle arıyordu. Uyuşturucu ticareti yapan Lon Rusu İstanbul'da yakalandı. Uluslararası suç ağlarını bir bir çökerten İstanbul Emniyeti başarılı bir operasyona daha imza atmış oldu. Narkotik şube ekipleri zehir tacirliği suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Rus ismi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Tunceli'de düzenlenen Sokaklar Güvende operasyonunda insansız hava araçları kullanıldı. Termal kamerayla yeri tespit edilen firari suç örgütü lideri yakalandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında Sokaklar Güvende operasyonu düzenlendi. Silahlı tehdit ve kasten yaralama olaylarıyla cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri yakalamak için çalışmalar kırsalda yoğunlaştırıldı. Pülümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp arazide insansız hava araçlarında operasyona destek verdi. Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kameraya yansıyan iki kişi fark edildi. Bölgeye giden ekipler suç örgütü liderini ve kaçmasına yardım eden kişiyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü cezaevine gönderildi. Diğer kişinin işlemleri ise sürüyor. Los Angeles'ta canlı yayın sırasında bir olay yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını havadan takip eden helikopter canlı yayın sırasında kaza yaptı.
2: Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ın haber helikopteri canlı yayın sırasında düştü. Helikopter Chatsworth bölgesindeki kaza noktasının yakınında iki ticari binanın arasına çakıldı. Çarpışmanın ardından helikopterde yangın çıktı. Alevler

0: çevredeki araçları da tehdit etti.
1: Hala enkaz inceliyoruz. Biz vardığımızda tamamen alevler içindeydi. Ayrıca çarptığı diğer birkaç araç da öyle.
0: İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve yaralıların durumu ilk aşamada netleşmedi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'de yetkililer hem otobüs kazasıyla hem de haber helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
2: Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire televizyonla konuştu. Mekke anlaşması hakkında soruyu yanıtladı Erdoğan. Bu üç ülkeden birine herhangi bir saldırı olursa ortak savunma paktı olduğu için ülkeler birbirini savunma şansına sahip dedi.
3: Ma zorufu lati addet ila hadihil ittifakiyye?
4: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
3: Ehl-i-Tevkit Fahamet-i Reis Lahu Delale.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması böyle. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında gerilim de tırmanıyor. Mekke'de drone alarmı verildi. Hava savunma sistemleri Husiler tarafından gönderildiği iddia edilen bir drone'u vurdu. Sivil savunma Mekke, Cidde ve Taif'te hava tehdidi uyarısı yaptı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına içeride kalın, pencere ve kapılardan uzak durun mesajı gönderildi. Suudi yetkililer daha sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı ancak gerilim bitmedi. Son olarak Suudi hava savunması Mekke'nin güneyinde Kabe'ye yakın bir noktada Husilere ait olduğu belirlenen bir İHA'yı imha etti. Önceki saldırılarda ise 13 sivil yaralandı. 7 ev ve 2 aracın hasar gördüğü bilgisi var bölgeye ilişkin. Riyad'ın camiler ve hacılar kırmızı çizgimizdir açıklamasının ardından Yemen'deki çatışmanın Suudi Arabistan'ın kalbine kadar ulaşması bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmış durumda. Husiler ise Mekke'ye hedef alan bir saldırıda bulunmadık açıklamasını yaptı. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocam hazır. İrfan hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Günaydın Cansın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını, Mekke Anlaşması'nın detaylarını soracağım elbette ama şu sıcak başlıkla başlayalım. Şimdi bir Kabe'ye yakın bir nokta olması işin rengini fazlasıyla değiştiriyor. Bölge zaten çok hassas, bunu biliyoruz, aylardır konuşuyoruz ama biraz da Suudi Arabistan özelinden bakarak başlayalım istiyorum. Çünkü Babil Mendeb'teki krizi konuşurken Suudi Arabistan ne yapacak derken bir de şimdi bu saldırılar iddia konusu. Nasıl okumak lazım önce genel çerçevede? Çok riskli bir durumdan mı söz ediyoruz bölge adına?
5: Yani önce bu Mekke'ye yapılan saldırı, yapıldığı iddia edilen saldırı hakkında Husiler ne diyor? Ona da bakmak lazım tabii. Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri dün saat 18.50'de Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın Mekke'de yasaklı bölge üzerinde tespit edildiğini ve etkisiz hale getirildiğini söylediler. Ama Husiler, Ensarullah Harekatı bunu kabul etmiyor. Bunun Suudi rejimi tarafından belirli aralıklarla tekrarlanan bir ezber, bir yalan olduğu şeklinde. Onların görüşü de bu şekilde. Yani gerçekten böyle bir saldırı kutsal mekanlara yapıldıysa bu kabul edilemez. Esasen tırmanmaya tanık oluyoruz. İki taraf arasındaki bu savaşın tırmanma

0: aslında tanık oluyoruz. Şimdi hakikaten ilginç bir aşamaya gelmiş durumda. Suudi Arabistan daha önceki zamanlarda günde 9 milyon varil petrol ihraç ediyordu. Bu Hürmüz'ün bloke edilmesiyle, Hürmüz'den geçişlerin kısıtlanmasıyla 6 milyon varile düştü. Fakat Husilerin Babil Mendab üzerinde tam bir tahakküm kuracak adımlar atması sonrası Suudilerin ihracatı tamamen bloke olma durumuyla karşı karşıya kaldı. Doğu Batı boru hattı da saldırı neticesinde devre dışı kaldı. Şu an itibariyle Suudi Arabistan uluslararası piyasalara petrol arz edemiyor. Bu hem Suudi Arabistan'ı etkiliyor, hem tüm dünyayı etkiliyor, uluslararası piyasaları etkiliyor. Bu soruna muacil olarak bir çözüm, bir çıkış yolu bulunması gerekiyor. Fakat bu çatışmanın içinde bulunduğumuz aşamada bir başka boyutunun öne çıktığı görülüyor. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma derinleşecek gibi. Yani şunu da tespit etmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Suudiler son 10 yılda Yemen iç savaşına hükümetliğinde müdahil oldular ve 100 milyar eurodan fazla bu savaştan mütevellit Suudilerin bir harcaması oldu. Milyonlarca çocuk bu iç savaştan mütevellit mağdur vaziyette kaldı. Yemen'i biraz daha yakından mercek tuttuğumuzda gözüken manzara şu. Şimdi Yemen coğrafyasının şu an itibariyle Ensarullah Harekatı Husiler sadece %28'ini kontrol ediyorlar. Ama yani retorik böyleyken fiili durum farklı. Yemen'in zaten doğu tarafı çöllerle kaplı. Yemen nüfusu 46 milyon. Bu nüfusun %80'i de Sana merkezli Ensarullah Harekatı'nın kontrol ettiği topraklarda yaşıyor. Güneyde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen bir geçiş konseyi hükümeti, bir de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti var ve bu meselenin mucize bir çözümü yok. Belki Türkiye bundan sonra önümüzdeki zaman diliminde başka aktörlerle birlikte tarafları diplomasi yoluyla bir uzlaşıya, bir barışa
1: Hocam,
0: zorlayabilir. Bu yönde çabalar devam ediyor.
1: şimdi şu söylediğiniz önemli. Belli ki önümüzdeki süreçte Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bu çatışma derinleşebilir dediniz. İki taraflı bir soru sorayım. Birincisi, az önce ekrana taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Anlaşması hakkında bir soru yanıtladı Cezire'de. Diyor ki Mekke Anlaşması'nın tarafları olan 3 ülkeden birine herhangi bir saldırı olursa ortak savunma paktı olduğu için ülkeler birbirini savunma şansına sahip. Bir, bu durum derinleşirse Türkiye adına ne gibi bir konjonktür oluşur, ne gibi riskler beraberinde gelir? İki, şimdi Kabe oluşu alarmın verildiği noktanın bugüne kadar Gazze'den tutun da farklı noktalarda hep bölgedeki Müslüman ülkeler şöyle eleştirildi. Bu konularda birlik beraberlik olamadı, bir araya gelinemediği yönünde hep eleştirilere maruz kaldı. Ama konu Kabe olunca burada bir farklılık görür müyüz? Savaşın bir boyutu da bu yönde bir değişim gösterir mi bölge ülkelerinin birliği açısından, Müslüman ülkelerin birliği açısından diye merak ediyorum doğrusu.
0: İkiden başlayalım. Tabii Kabe ve Ravza-i Mutahhara, yani Mekke Medine, Şii olsun, Sünni olsun, tüm Müslümanların kutsal mekanları. Bu konularda olağanüstü hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Esasen Husiler bu Mekke'ye saldırı yapıldığı şeklindeki suçlamayı kabul etmiyorlar. Bunun bir Suudi yalanı olduğu görüşünü dile getiriyorlar. Öte taraftan şunu da sorgulamak lazım belki. Yani Suudi Arabistan sonuna kadar Mekke'ye, Medine'ye saygı bakımından itina gösteriyor mu? Ben hatırlıyorum 1990'lı yıllarda Osmanlı mimarisi olan Ecyat Kalesi'ni yıkıp oraya otel yaptılar. Ve adeta devasa binaların içerisinde Kabe minyatür gibi kaldı. Öte taraftan Kabe'de hac ziyareti yapan hacılar bir şekilde Amerika ve İsrail aleyhine konuştukları zaman bunların tutuklandığını falan da biliyoruz. Bu meselenin Siyasi bir ihtilafta öne çıkarılması doğrusu çok doğru bir yaklaşım olarak

0: gözükmüyor. Fakat Suudi yönetimi bir taraftan da bunu gündeme getiriyor. Şimdi Husilerin Yemen'deki meşru bir otorite, meşru bir hükümet olmadıklarını, bir direniş gücü olduklarını biliyoruz. Şimdi buradan bunların Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları neticesinde acaba yani Mekke Savunma İttifakı harekete geçer mi? Evet, Erdoğan'ın konuşmasında bir başka aktör saldırdığı takdirde harekete geçebileceği şeklinde bir sonuç çıkıyor. Fakat yine 7 Ağustos 2026'da imzalanan bu Mekke Savunma İttifakı'nın kimseye karşı olmadığı, ittifak üyelerinin birbirleriyle dayanışma amacıyla tesis edildiği, Orta Doğu'da barış ve istikrarı temin etme, tesis etme amacı taşıdığı açık. Burada zımnen aslında bölge dışı aktörlerin müdahalesini önleme gayreti var. Ben Türkiye'nin ve Pakistan'ın bu çatışmada devreye girmesi halinde bu işin başka taraflara evrileceği kanaatindeyim. Esasen Erdoğan da uyarı yaparak böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınmayı arzu etmediğimizi dile getiriyor. Burada ABD'nin ve İsrail'in amacı bir Şii-Sünni çatışmasını tetikleme. İsrail özellikle 28 Şubat 2026'da İran Savaşı'nın 3 boyutta idamesini, genişlemesini istiyor. Birinci olarak zaman bakımından genişlemesini istiyor. Uzun süre, uzun yıllar boyunca devam etmesini istiyor. İkinci olarak yeni aktörlerin bu çatışmaya katılmasını istiyor. Üçüncü olarak da bunun bir Arap-Acem çatışmasına yahut da bir Şii-Sünni çatışmasına evrilmesini temin etmeye çalışıyor. Peki. Erdoğan'ın uyarısını aslında bir ikaz olarak görmek lazım. Burada bu çatışmanın tırmanması Müslüman dünya bakımından da olağanüstü negatif sonuçlar doğuracaktır. Burada Husilere yönelik örtülü bir uyarı var. Fakat çözüm Türkiye'nin yahut da Suudi Arabistan, Pakistan'ın Suudi Arabistan lehine devreye girmesi değil, çözüm ağırlığını koyarak burada bir istikrar barış tesisi temin edilmesidir. Evet. Dikkat çekmek istediğim bir başka nokta daha
1: hızlıca
0: var.
1: Hızlıca alacağım hocam onu da.
0: Barry Bedab'ın devreye dışı kalması aynı zamanda Mısır'ı olumsuz etkiliyor. Çünkü Süveyş kanalında da işlevi kalmamış oluyor. Fakat Husiler şu ana kadar söyledikleri şey seyir sefer için Barry Bedab açık, sadece burada İsrail gemilerine ve Suudi Arabistan gemilerine karşı engelleme yapıyoruz. Öte taraftan İsrail Büyükelçisi, ABD'nin Büyükelçisi de Mark Huckabee şunu söyledi. Husilerle yapılan, geçen sene yapılan ABD'nin yaptığı anlaşma geçerli dedi. Erdoğan'ın uyarısını tırmanma olmaması için diplomatik baskı olarak değerlendiriyorum.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Sağolunuz.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Profesör Doktor İrfan Kayaüger hocam bizimle birlikteydi. Bu arada İsrail Filistinlere ait bazı arazileri arkeolojik sit alanı ilan etti. Üstelik bölgede yeni yerleşim planları da hız kazanıyor. Bu yıl için 12.300 yeni yerleşim birimini kapsayan 100'den fazla plan hazırlandı.
2: Katil İsrail hükümetinin Batı Şeria işgali aralıksız sürüyor. Son olarak Batı Şeria'da Filistinlilere ait araziler arkeolojik sit alanı ilan edildi. Mülk sahiplerine bildirim gönderilmeye başlandı. Yani İsrail söz konusu araziler üzerinde karar mekanizması konumunda olacak. Böylece inşaatların durdurulması, Filistinlilere ait yapıların yıkılması veya arazilerin kullanımının tamamen engellenmesi mümkün hale geliyor. İsrail'in yeni düzenlemesiyle Filistin halkına ait bu araziler resmi olarak el değiştirmeyecek. Ancak getirilen kısıtlamalar nedeniyle fiilen İsrail'in idari ve planlama kontrolüne girecek. İsrail'in Batı Şeria işgali

0: Ali perde arkasında da hızla ilerliyor. 2026'nın başından 13 Eylül'e kadar Batı Şeria'da 100 yeni yerleşim planı hazırlandı. Bu planlar yaklaşık 12.300 yeni yerleşim birimini kapsıyor. Kudüs'te ise 53 ayrı plan bulunuyor. Planlarla birlikte Batı Şeria ve Kudüs'teki toplam yerleşim planı sayısı 153'e ulaşıyor. Söz konusu planların binlerce yeni yerleşim biriminin inşasının önünü açması bekleniyor.
1: Burası atalarımızın toprağı. Nereye göç edelim ki? Bu toprağı geride mi bırakmamız gerekiyor? Eğer gidersek çocuklarımız da gidecek ve bu topraklar Yahudilere kalacak. Bunun imkanı yok.
2: Ukrayna Polonya sınırında eski İngiltere Başkanı Boris Johnson ve Avrupalı yetkililerin kullandığı tren hattına düzenlenen Rus saldırısının ardından Kremlin Soçi'deki konferansı Moskova'ya taşıdı. Kararın perde arkasını öğreneceğiz. Bir endişe mi söz konusu diye soracağız. Muhabir arkadaşım Akşin Kirçiyev'e. Akşin.
3: Teşekkürler Cansın Elvacı. Evet, Rusya lideri Putin'in katılımıyla her sene Karadeniz kıyısındaki Soçi'de düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü'nün konferansı bu sene artan Ukrayna saldırıları ve güvenlik endişelerinden dolayı Moskova'ya taşındı. Kremlin Sarayı konferansın adresinin değiştiğini teyit ederken fakat bunun sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başında düzenlenmesi planlanan konferansa davet edilen 120 konuğun da artık yeni mekan konusunda bilgilendirildiği açıklandı. Rus basınında yer alan haberlerde değişikliğin Putin'in güvenlik servisinin organizatörlerden talebi üzerine alındığı ifade ediliyor. Zira son dönemler Ukrayna ordusu Soçi'nin de yer aldığı Krasnodar bölgesine saldırılarını yoğunlaştırırken sadece bu turizm mevsiminde Karadeniz kıyılarında tatil yapan 19 kişinin hayatını kaybettiği 200'e yakın kişinin de yaralandığı bildirildi. Geçtiğimiz Cuma günü Soçi'deki petrol rafinerisine düzenlenen drone saldırıları sonucunda Soçi Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuş ve kent üzerinde yoğun siyah dumanlar oluşmuştu. Soçi'de Boşarev Lushey ikametgahı bulunan Rusya lideri Putin eskiden her iki haftada bir kere Soçi'ye giderken son iki yılda ise sadece dört kere Soçi'ye gidebildi. Bu arada 28 Eylül'de Moskova bölgesinde düzenlenecek Valdai Tartışma Kulübü konferansının ana konusu ise geleceğin sorumluluğu, imkanların sınırları veya sınırsız imkanlar olacağı bildirildi. Geçtiğimiz sene yine güvenlik gerekçesiyle Soçi'deki toplantıya katılamayan Putin, geleneksel olarak Valdai konferansında kendisine sorulan soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulunuyor. Hatırlatalım ki Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski 4 Eylül tarihinde Ukrayna ordusunun başarılı bir operasyon sonucunda Soçi'deki S-300 ve S-400 Rus hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Söz konusu hava savunma sistemlerinin Putin'in ikametgahına birkaç kilometre mesafede bulunduğu söyleniyor. Kremlin Sarayı daha önce Ukrayna lideri Zelenski'ye Rusya'nın saldırmayacağını, zira müzakereler için bu Ukraynalı yetkililere saldırmanın doğru olmayacağını ifade etse de buna karşılık Ukrayna'nın ise Rusya liderine saldırmaya fırsat kolladığını, Rus yetkililerin savunduğunu diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
2: Akşin, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısının ardından Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Görüşmede sürece dair kararlılık mesajları yinelendi.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hüdapar Genel Başkanı kabul etti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. AK Parti'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan MYK toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın mesaisi kabullerle devam etti. Bir gün önce Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul eden Erdoğan bu kez Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine dair kararlılık mesajları yinelendi.
5: Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
4: Sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için desteklerin sürmesi gerektiğinin altı çizildi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri

0: Kanada ve Mustafa Elitaş da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.
1: Kültür ve Turizm Bakanı konuşuyor, o noktaya dönüyoruz.
2: Tamamladık. Bugün Hatay'da yalnızca tek tek yapıları değil, şehrin kültürel hafızasını ve tarihi kimliğini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da yüzlerce tescilli yapının projelendirilmesi için çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta da Kahramanmaraş Kalesi'nin ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Kurtuluş Mahallesi'nde etaplar halinde çalışıyoruz. Projelerini tamamladığımızda tescilli yapıların restorasyon çalışmalarını da başlatıyoruz. Bunların yanında kentin önemli alanlarından Germelik Antik Kenti ve Belediye Çarşısı'nın korunmasına ve ziyaretine yönelik proje çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından deprem sonrasında koordinatör olarak görevlendirildiğim Malatya'da Aslantepe'den Atatürk Evi'ne, Arkeoloji Müzesi'nden Beş Konaklara kadar birçok alanda koruma ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Şanlıurfa'da Göbekli Tepe Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Otopark yapımı tamamlanırken Karahantepe'de de üst örtü yapımı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa Kalesi'nin restorasyonunda ikinci etap restorasyonun tamamlanmasının ardından kalemizi çok yakında ziyarete açacağız. Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak üzere Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni açtık. Adıyaman'da Cumhuriyet İlkokulu binasının rekonstrüksiyonunu yapılarak müze olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaları da yürütüyoruz. Deprem sonrasında yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir boyutunu da vatandaşlarımızın mülkiyetinde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarına sağladığımız destekler oluşturuyor. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmelik kapsamında depremden etkilenen 11 ilimizde 1297 proje yardımı ve 311 uygulama yardımı olmak üzere şu ana kadar toplam 1608 taşınmaz kültür varlığı için sözleşme imzaladık. Bu kapsamda toplam 2 milyar 140 milyon lirayı aşan bir destek programını yürütüyoruz. Tabii bu başlangıç, bu rakam artarak devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin sokağı da, çarşısı da, meydanı da mirastır. Bu nedenle çalışmalarımızı yapı bazında değil, tarihi kent dokularını ve şehir hafızasını koruyacak bütüncül bir anlayışla sürdürüyoruz. Depremin hemen ardından öncelik verdiğimiz çalışmalardan biri de yıkılan, ağır hasar gören tarihi yapılardaki kültür enkazının korunması, ayrıştırılması ve belgelenmesi oldu. Çünkü tarihi bir yapının her taşı, her ahşap parçası, her mimari unsuru geçmişten bize ulaşan bir belge niteliğindedir. Kıymetli konuklar, depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün kurumlarıyla olduğu gibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde sahada seferber oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 11 ili kapsayan deprem bölgesi için 22 milyar tutarında bir bütçe ayırdı. Teknik ekiplerimiz ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (KOMOS), Türkiye Milli Komisyonu uzmanları ile birlikte kapsamlı hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde 678 vakıf kültür varlığı tek tek incelendi. Her bir eserin mevcut durumunu kayıt altına aldık. Müdahale önceliklerini belirledik. Bu eserlerin 31'i tamamen yıkılmış veya göçmüş, 144'ü ağır, 104'ü orta, 98'i hafif hasarlı olarak tespit edildi. 301 eserimizin ise çok şükür depremi hasarsız atlattığını belirledik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışma sıradan bir yapım faaliyeti değil. Tespitten korumaya, projelendirmeden bilimsel değerlendirmeye, ihale süreçlerinden uygulamaya kadar uzanan kapsamlı ve çok aşamalı bir ihya seferberliğidir. Bugün itibariyle deprem bölgesinde sözleşmeli işler kapsamında yürüttüğümüz çalışma 377 eser parsel ölçeğine ulaşıyor. Bugüne kadar 377 eserin 209'unu tamamladık. Çok şükür ki deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarının restorasyon ve ihya programında toplam iş yükünün yarıdan fazlası tamamlanmış durumda. ve çalışmalarımızı kesmeden devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 58, önümüzdeki yıl içerisinde ise 110 olmak üzere toplamda kalan 165 işin daha tamamlamasını planlıyoruz. Özellikle 2026 yılının kalan aylarında önemli bir tamamlanma ve açılış takvimimiz bulunuyor. Bu ay içinde 1, Ekim ayında 7, Kasım ayında 15 ve Aralık ayında ise 35 eserin tamamlanmasını planlıyoruz. Dolayısıyla 2026-27 dönemi deprem bölgesindeki vakıf kültür varlıklarımız açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemlerinden biri olacak. Her eseri kendi ihtiyaçlarına uygun biçimde ele alıyor. Çalışmalarımızı bilim heyetleri ve koruma kurulu kararları çerçevesinde yürütüyoruz. Deprem bölgesindeki yüzlerce eserde eş zamanlı çalışırken 2026'daki ağır kış koşullarından etkilenen uygulamaların takvimlerini de teknik gerekliliklere göre düzenledik.
1: Açıklamaları canlı olarak taşıdık ekrana. Ankara'ya uzanacağız. CHP'de genel başkan ve yönetim kadrosunun belirleneceği büyük kurultay için hazırlıklar başladı. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Bu soruları soracağız. Muhabir arkadaşım Şener Çetin Ankara'da hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir Ankara'da konuşulanların detayları?
3: Evet, hoş bulduk. Günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Tabii bundan 5 ay evveldi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı ile birlikte bir yönetim değişikliği oldu. Tabii bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle birlikte bir arınma süreci başladı. O süreç devam ederken o çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor ki bu anlamda kurultay hazırlıkları ile ilgili süreçte devam ediyor. Bunun altını çizelim. Tabii kulislerde neler konuşuluyor? Özellikle şunu ifade etmekte fayda var. Gün içerisinde bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı olacak, saatler 14'ü gösterdiğinde. Yine 25-27 Eylül tarihlerinde Abant'ta bir kamp sürecine girecek Cumhuriyet Halk Partisi. Bu anlamda da kurultay sürecine ilişkin de önemli başlıklar masaya yatırılacak elbette. İlk olarak 10 Eylül itibariyle başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci. İlçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongrelerinin ise 16 Ocak tarihinde tamamlanması bekleniyor ve 14 Şubat'ta da tüm ilçe ve il kongreleri tamamlanmış olacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre de büyük kurultayın tarihi belirlenmiş olacak. Bu anlamda isimler de önümüze geliyor elbette ki şüphesiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor bu anlamda. Kulislerde yine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da ismi geçiyor ki kurultayda aday olabileceği konuşuluyor Salıcı'nın ve şu ana kadar da aslında bu konuda renk vermediğini de söylemek mümkün. Diğer yandan yine genel başkan adayı olması beklenen bir diğer isim Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Geçtiğimiz günlerde o da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve aday olmadığını düşündüğünü söylemişti. Geride bıraktığımız gün bununla alakalı yine sıcak bir gelişme yaşandı ki Cumhuriyet Halk Partisi adaylığını açıklayan ilk isim Aytu Atıcı oldu ki önceki kurultaylarda da aday olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım açıklamasını yaptı. Ancak şuna da dikkat çekmekte fayda var. Atıcı'nın aday olabilmesi için de yine tüzüğe göre en az 65 milletvekilinin, delegenin imzasını alması bekleniyor. Bu anlamda elbette kurultay hazırlıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nde hızlı bir şekilde devam ediyor. Gün içerisinde MYK toplantısında da elbette bu konuda en önemli gündem maddesi olacak diyelim. Biz de süreci takip edeceğimizi hatırlatalım ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Son durum böyleydi. Şimdi bir piyasalara bakalım. Bu arada altın tabii yakından takip ediliyor ama gözler
4: saat FED'e çevrildi.
1: Evet, 21'e çevrildi. Bugün yeşil tablomuz.
4: Altında öyle. Şimdi beklenti tabii faiz arttırma yönünde ama şimdi baktım tahminlere, sabit tutacağı yönünde tahminler de artmış. Burada tabii bugün vereceği karar kadar, yani faiz kararı kadar bundan sonraki süreç için vereceği mesajlar önemli. Onlar takip edilecek. Ama piyasalarda, yani borsalarda ciddi bir sıkıntı var. Fed bekleniyor. Oradaki tabii bu petroldeki 107-108 dolarlar hala oralarda kalma, o seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu hala riski ortada tutuyor. Benzin fiyatları inanılmaz derecelerde artmış durumda Avrupa'da, bizde, yani bütün dünyada akaryakıt fiyatları artıyor. Bu maliyetleri artıyor. Enflasyon

0: baskısını arttırıyor. Gördüğün gibi 107 liranın da 107 doların da üzerinde bir düşüş söz konusu ama hala 100 doların üzerinde hiçbir olması büyük yok. Bir risk. Evet, buradaki işte o %1'lik düşüş bir umutla altını biraz yukarı doğru çekti ama altın hala baskı altında şu anda Fed'den gelecek kararla. Borsamızda çok ciddi bir düşüş söz konusu. Dün akşam başladı satışlar. Dün yine %3'e yakın bir düşüşle kapattı. Bugün de açılışta yine %3'ün üzerinde bir açılış var. 14.000 puanın çok altına inmiş oldu. 13.430 puandan. Bugün çıkacak karar bütün piyasaları etkileyecek gibi görünüyor.
1: Peki Faruk abi, şimdi bir haber yine dikkat çeken. Bu kasaplarda işte gramaj oyunu gördük, işin ahlakıyla yapmayanlar için söylüyorum elbette. Bunu söylememe bile gerek yok da. Nerelerde satılan ne etlerini gördük. Yani içerisinden neler çıkan. Şimdi bu bir kıyma tartışması vardı. İşte kıymayı çekelim, şuradan çekelim, hazırı var verelim diye. Hem tüketici hem kasap arasında. Galiba o tartışma resmi gazetede yayınlanan bir
0: genelgeydi.
1: Sona verdi galiba.
0: Yani
1: nasıl,
0: Tarım Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bugün de resmi gazetede yayınlandı o. Hazır kıyma artık satılamayacak. Zaten bir süredir hazır kıyma konusunda hani bir yasak vardı. O resmileşmiş de oldu. Hazır kıyma tabi burada sadece hazır kıyma değil, bu kıymayla yapılan ürünlerle ilgili de bazı standartlar
1: döner
0: getirilmiş.
1: Mesela.
0: Evet, döner, köfte, işte hazır köfte, yani kıyma yok ama köfte alabiliyorsunuz hazır kasaptan. Güzel de oluyor iyi yapıldığı zaman kasap
1: yani
0: köftesi.
1: Yani mesela yaprak döner yalnızca yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etten üretilecek.
0: Evet, adı öyleyse.
1: Evet, en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et kullanılabilecek.
0: Evet, bir de kıymadan da yapılıyor biliyorsun dönerler. O konuda da bir standart getirilmiş bugünkü genelgeyle. Tabii bu et konusunda, hem beyaz et hem kırmızı et konusunda halkın sağlığını koruyucu tedbirler alınıyor bunlar. Zaten vatandaş da biraz bilinçlendi bu konuda. Onu görüyorum ben zaten. Hani sen de çarşıya pazara çıktığın zaman kimse oradaki hazır kıymayı almak istemiyor. Oradaki etten kıyma çektirmek istiyor. Dolayısıyla hani bu hazır kıyma işi hem biraz da hijyenle ilgili bir şey herhalde, bakteri üretilmesi noktasında bir tedbir alındı. Hem de içine katılan yağ oranı vesaire, bunların hile yapılmasının engellenmesi noktasında bir tedbir alındı. Dolayısıyla netice itibariyle artık kıyma alt yazıda da yazdığı gibi siz istediğiniz zaman o etten çekilerek verilecek. Hazır bir kenarda böyle paketlenip satılmayacak.
1: Bu da artık hakkınız. Onu evet. Da söylemiş olalım. Yani hazırı var değil. Siz evet. Bunu öyle talep Doğru. edeceksiniz. Olması gereken artık bu. Bu da önemli başlıklardan bir tanesiydi. Etle ilgili Faruk abinin söylediği gibi birçok ürüne, tebliğde, kıymadan et karışımlarına tutun da kanatlı
0: köfteler.
1: Etten birçok alana kadar yenilikler var. Şimdi Meral hazır mı? Değil. Peki. O zaman İran'la devam edelim. İran'da bir yolcu uçağının havadayken önce lastiği patlıyor. Ardından motoru arızalanıyor. Sarsıntıya dayanamayan kabin tavanı çöküyor. Tam anlamıyla dehşet anları yaşandı.
2: Önce lastik patladı, sonra motor arızalandı. En son olarak da kabinin tavanı çöktü. Havada dehşet anları yaşandı. İran'da Meşet'ten Kirmanşah'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra zincirleme arızalar baş gösterdi. Korku dolu anlar uçağın lastiğinin patlamasıyla başladı. Ardından motorun da arızalanmasıyla yaşanan panik ikiye katlandı, çığlıklar yükseldi. Yolcuların talihsizliği bununla da kalmadı. Uçaktaki şiddetli sarsıntıya dayanamayan kabin tavanının bir bölümü çöktü, bagajdakiler sağa sola savruldu. Kabinde tam bir can pazarı yaşandı. Zamana karşı yarışan pilotlar hemen acil durum ilan etti. Rotasını hızla Meşet Havalimanı'na çeviren uçak piste teker koymayı başardı. Gökyüzündeki kabus, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi.

0: İstanbul Eyüp Sultan'da bir spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Kickboks hocası kadın pilates eğitmenini darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: Telefonuma karşı bana tekme atıyor. Hem göğsüme geliyor bu tekme, hem de telefonumu yere düşürmeye çalışıyor zaten o durumda.
2: Kira zammı tartışması kavgaya dönüştü. Kickboks hocası kadın eğitmeni darp etti.
1: Beni içeriye doğru üzerime yürüdü. Çünkü orada kamera olmadığını biliyor kendisi.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da iddiaya göre spor eğitmeni Selma Y. yaklaşık 5-6 ay önce salonu kiralayan Gökhan Ş'den bir bölüm kiraladı. Taraflar arasında bir süre sonra kira nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
1: Bana durup dururken kirayı 25 bin TL'den 40 bin TL'ye çıkarttığını söyledi. Ben de ona bir yenilik yapmadığını dükkan içerisinde ya da senesi dolu olmadığını, ona zam gelmediğini, neden bunu yaptığını sorduğumda bu seni ilgilendirmez diyerekten küfürler söylemeye başladı bana.
2: Tartışma sırasında Gökhan Ş. Selma Y.'yi darp etti. Olayla ilgili kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Sol diz kapağım, sağ kalçam, sağ dirsek ve sağ bileğim de mevcut. Sağ göğsüm bu arada hala acısı geçmedi. İş görmezlik raporu aldım. Böyle kişiler elini kolunu sallayarak gezmesinler istiyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum.
0: İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir otomobil yayaların arasına daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
3: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Süleyman Yasin D. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple savrularak yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı Necdet Sancar Barlaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Yalçın ise ağır yaralandı. Yalçın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin de gözaltına alındı.
0: Kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başladı biliyorsunuz. Başvurulardan sonra da bu ilk kez uygulanan bir model. Gelin bir kez daha tekrar edelim, detaylarına bakalım. Muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar notlarıyla karşımızda. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: TOKİ tarafından hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Sizlerin de dediği gibi bizler de şu anda Başakşehir'de örnek bir dairenin hemen önündeyiz. Ve sizlere hem örnek daireyi göstereceğiz hem de başvuru şartları neler bir kez daha hatırlatmış olacağız. Öncelikle bizler şu anda kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte 3+1'lik bir kiralık sosyal konutun içerisindeyiz. Ve sizlerin de dediği gibi yine 14 Eylül'de başvurular başlamıştı. Ve bu kapsamda da 25 Eylül'e kadar başvurularımız devam etmiş olacak. Peki başvurular nasıl alınacak? Hemen onlardan da bahsedelim sizlere. Vatandaşlar E-Devlet kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler ve bu kapsamda da yine E-Devlet'te bulunan aslında yönlendirme ile birlikte başvurular gerçekleşmiş olacak. Projenin ilk etabında 1071 konut hali hazırda hazır ve teslim edilmeye edilmek üzere aslında bekleniyor. Şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde de E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut iş yeri başvuru hizmetinden yapılmış olacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayıp kiraladığınız aslında evin büyüklüğüne göre de yine bu bedeller yükselerek devam etmiş olacak. Peki başvuru şartları neler? Bir takım şartlar var. Hemen onları da sizlere sıralamış olalım. Projeye başvurmak için öncelikle elbette ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve evli olmak ve en az bir yıldır da kesintisiz şekilde İstanbul'da ikamet etmek gerekiyor. Şu anda da bizler 3+1'lik bir sosyal konutun içerisinden sizlere yayın yaptık ve Başakşehir'deydik. Yine tekrardan hatırlatmış olalım. 25 Eylül'e kadar başvurular devam edecek ve başvurularda vatandaşlarımızın E-Devlet üzerinden yapması gerekecek diyelim ve Başakşehir'den sözü merkeze bırakalım.
0: Tamam. Tarlada 5 ila 10 liraya satılan ürün rafa gelene kadar katlanıyor. Üretici kuruş hesabı yaparken tüketici de yüksek fiyattan şikayet ediyor. A Haber ekipleri tarladan rafa uzanan fiyat yolculuğunu üreticiye, hal esnafına ve marketlere sordu.

0: Gıdada fahiş fiyat operasyonunda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı.
1: Üretici güneşin altında bin bir zorlukla üretiyor, tüketici ise markette etiketler karşısında şok yaşıyor. Tarladan markete fiyat yolculuğundaki devasa uçurum yargının radarına takıldı. 1029 çiftçinin ifadesi alındı. Hal kayıt ve çiftçi kayıt sistemleri didik didik edildi. Büyük dağıtıcıların çiftçiden çok ucuza aldıkları ürünleri sahte müstahsil makbuzlarıyla yüksek gösterip piyasaya az ürün sürerek suni kıtlık oluşturdukları belirlendi. Bu vurgunun en can yakıcı adreslerinden biri Çukurova oldu.
2: Üretici binbir emekle sezonun en ucuz ürünlerini burada bahçede sarı sıcağın altında üretmeye çalışıyor. Ancak hasat ettiği ürünün market fiyatlarını, tezgah fiyatlarını gördüğünde ise üretici dahi bu durumu büyük bir şaşkınlıkla karşılıyor.
1: Dallarından özenle toplanan birinci sınıf limonlar tüccarın ve aracının eline geçtiği anda fiyat katlanarak yükseliyor.
3: Limon şu anda bahçede tek makas olarak 10 lira civarı, 10-11, 9-11 arası abatına göre değişiyor ama genel olarak tamamını alırsan 6-7 lira civarı.
2: Marketlerde 150 liraya satılıyor. Bu fiyatları gördüğünüzde neler düşünüyorsunuz? Bu fiyatlar nasıl yükseliyor?
3: Yani biz de üzülüyoruz, anlayamıyoruz. Biz de o nasıl oluyor bilemiyoruz, kahroluyoruz. Çiftçi burada mağdur, tüketici orada mağdur.
4: Şahıslar yani kendi arasında bu işi alanlar, kesenler, gönderenler kendi arasında fiyat çalışması yapıyor, maliyet çalışması yapıyor. Karşıdan fiyat alıyor. Karşıdaki piyasaya göre buraya fiyat veriyor. Fiyatlar bu şekilde oluşuyor.
2: Yani siz belirlemiyorsunuz?
4: Hayır, biz belirlemiyoruz. Maliyet yapıyorlar, maliyet hesaplaması yapıyorlar. Çiftçi bir yere kadar direniyor bu fiyata. Bir yerden sonra da artık malım dalda kalacak. En azından gübre, mazot parasını çıkarayım. Bir lokma da olsa evime ekmek götüreyim derdine düşüyor. Oturduğu yerde güneş görmeden, soğuk hava görmeden, bir çile çekmeden, oturduğu yerde
2: sermaye bağlamadan
4: milyonlar kazanıyorlar.
2: Adana'da Yüreğir'de bahçede hasat edilen limonun fiyatı 5-6 liradan başlayıp 10-11 liraya kadar yükseliyordu. Peki Adana'da Yüreğir halinde şu anda limon kaç liradan satılıyor?
5: Yüreğir halinde şu an limon 15 TL. 7 liraya bahçede aldığımız limon en fazla burada sattığımız 15 lira. Bizim koyduğumuz kar marjı 2 lira ya da 3 lira. Niye? Bizde tonajlı mal geldiği için. 20 ton geliyor örneğin. 20 tonu bitirdiğinde 2 lira bize büyük bir para ama maalesef marketler bunun daha yükseğini. Mesela pazarda gitseniz limon 25 liradır ama marketlerde fahiş fiyatı çok yüksek.
1: Benzer bir vurgun çarkı İç Anadolu'nun en önemli patates üretim merkezi Kayseri'de de çiftçinin belini büküyor. Sökümü yapılan ürün tarlada adeta bedavaya alıcı buluyor.
6: Kayseri'nin bereketli tarım arazilerinde patates asal aralıksız sürüyor. Tarladan doğrudan kamyonlara yüklenen tonlar patatesin kilogramı üreticiden yalnızca 12 liraya çıkıyor. Ancak market reyonlarına girdiğinde aynı patatesin fiyatı en az 30-35 lirayı buluyor.
1: Gece gündüz demeden toprağa işleyen çiftçiler, aracı ve zincir dağıtıcıların üretmeden daha fazla kazanmasına isyan ediyor.
7: Yani bizden şu anda 10 liraya 12 liraya çıkan mallar marketlerde, pazarlarda 30 lira 40 lira arasında satış yapılıyor.
6: Neden bu kadar pahalanıyor markete gidiyor?
7: Vallahi biz de çözemiyor. Yani arada aracılar, marketler büyük oyun oynuyor.
1: Ege'de de tablo değişmiyor. İzmir'de örtü altı seralarda büyük zahmetle yetişen salatalık, toptancı ve market zincirinde katlanarak ilerliyor.
8: Menderes'te salatalığın fiyatı tarlada ve serada bugünlerde 4 lira ile 5 lira arası değişiyor. Markete gittiğinde ise bu fiyat 20-25 liraya kadar çıkabiliyor.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla

0: saymaktan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
8: Stablex.
4: Bir reklam.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
18: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Alman siyasetinde aşırı sağ deprem yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anhalt-Saksonya eyaletinde yapılan eyalet seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi oyların %44'ünü alarak açık ara ilk sıraya yerleşti.
7: Vizyon 2026 gerçeğe dönüştü. Tarih yazdık sevgili dostlar.
6: Aşırı sağcı AfD'ye destek ülke genelinde de artıyor. Son yapılan kamuoyu yoklamasında AfD'nin oy oranı ilk kez %30'u gördü.
8: Ukrayna'ya yapılan ödemeleri ve savaşa verilen tüm desteği durduracağız ve Ukrayna'dan önemli miktarda geri ödeme talebinde bulunacağız.
6: Almanya Hristiyan Demokrat Birliği ile Hristiyan Sosyal Birliği İttifakı'nın oy oranı AfD'nin 10 puan gerisinde kaldı ve %20'ye düştü. İktidar ortağı Almanya Sosyal Demokrat Partisi ise %11'e kadar geriledi. Almanya'da genel seçimler 2029'da yapılacak ama gelecek hafta hem başkent Berlin hem de Mecklenburg-Vorpommern eyaleti sandık başına gidecek.
9: Saksonya Anhalt'ın ardından 20 Eylül'de bu kez Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçim var. Son anketler Başbakan Mersin lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin %5 barajının hemen üzerinde olduğunu gösteriyor. Parti eğer barajın altında kalırsa Mersin parti içerisindeki liderliği çok daha ciddi şekilde sorgulanır hale gelecek.
6: Der Spiegel dergisi de Mersin siyasi geleceğini ele aldı. Olası bir yenilgide Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst'le Hessen Başbakanı Boris Rhein'in yeni liderlik için iddialı olduğunun altı çizildi.
4: Türkiye'nin haber radyosu.

0: Günaydın. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu. Gözaltına alınanlardan biri Gülistan'ın çalışma arkadaşı. Yüksel Akalan az sonra soruşturmadaki son durumu bize aktaracak. Ve Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye uyarı gönderdi. Şener Çetin Ankara'da detayları aktaracak. Sebze ve meyve fahiş fiyat oyunu raporlarla deşifre oldu. Tarladan markete gelene kadar ortaya çıkan fiyat uçurumuna çiftçiler ne diyor? Atagündüz Kurşun Denizli'de konuyla birlikte bizi bekliyor. Ve emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kilolarca uyuşturucu emniyette sergilenecek. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan notlarıyla karşımızda olacak. Önce İspanya'da elektrik kesintileri, ardından İngiltere'de uçuş trafiğinin aksaması, şimdi de Hollanda'da tren hatlarına sabotaj. Saldırıların arkasında kim var? Fatih Özyar Hollanda'dan canlı yayında olacak. Hemen başlayalım. İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir otomobil yayaların arasına daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
1: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Süleyman Yasin D. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple savrularak yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı Necdat Sancar Barlaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Yalçın ise ağır yaralandı. Yalçın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin de gözaltına alındı.
0: İstanbul'da 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
2: Kapıyı tekrar kapattım, balkonumdan atladım, kaçtım.
3: Bodrum katta yangın çıktı. Duman tüm binayı sardı. 5 kişi binada mahsur kaldı. İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
2: Giriş katta oturuyordum. Yarım saat oldu olalı. Ben yattığım yerde bir koku geldi bana. Tüp de kullanıyorlardı sanırım. Tüpten neyi de çıkmış olabilir?
3: Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binaya yayıldı. Bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak 5 kişi içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. İçeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 bina sakini olay yerinde tedavi edildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki servis minibüsü aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüsünün şoförü ise gözaltında.
3: Servis minibüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçen 6 yaşındaki çocuk annesinin elini bırakıp aniden yola fırladı. O sırada sokağa giren servis minibüsü duramayarak küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüsünün sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Yüksel Akalan hazır. Bizi bekliyor kameraman arkadaşımız Enes Özcan'la birlikte. Yüksel hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Teşekkürler Can Sınavcı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında çember giderek daralırken her geçen dakikada aslında tutuklu sayısı da artmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz saat dilimi içerisinde 2 kişi daha tutuklandı ve soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Genel bir özet yapacak son birkaç günü genel bir özet yapacak olursak tabii Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince 6. dalga operasyonun düğmesine basılmış ve 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Gözaltı, arama ve el koyma kararlarının ardından tabii ki 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin gözaltına alınma gerekçesi ise soruşturma sürecine müdahale ettikleri gerekçesi ve aynı zamanda yine suç delillerinin karartılması gerekçesiyle gözaltına alındıklarını belirtelim. Gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi başkomiser, 7'si polis, 1'i emekli polis ve 1 de Gülistan Doku'nun Tunceli'deki kafede birlikte çalıştığı kız arkadaşı yer alıyordu. Tabii soruşturma kapsamında 11 şüpheli Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ardından şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısında ifade verme işlemleri tamamlandı. 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Tabii adli süreç devam ederken Cansın diğer bir taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da Tunceli'de 3 farklı noktada devam ediyor. Özellikle de ABD'de bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Umut Altaş'ın işaret etmiş olduğu Pertek yolu üzerinde ekiplerin çalışması yoğunlaşmış durumda. Ekiplere adli tıp uzmanlarının da eşlik ettiğini belirtelim. Bunun sebebi ise yine Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak yok edildiğine dair beyanlar vardı. Tabii tüm bu tespitlerin ardından adli tıp uzmanları da buna yönelik bir çalışma yürüttüğünü de belirtelim. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerin ise suç delillerini karartması ve aynı zamanda soruşturma sürecine müdahale ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtelim. Tabii şüpheliler arasında 2 başkomiser, 7 polis, 1 emekli emniyet mensubu ve 1 de Gülistan Doku'nun Tunceli'de kafede birlikte çalıştığı kız arkadaşının da yer aldığı da yine açıklandı, belli oldu diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Karaaydar lakaplı

0: Mehmet Fatih Tançal'ın eşi Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı. Öz, kilolarca altın ve düğündeki 43 milyon liralık takı ile ilgili altınlar kiralık değildi diyerek eşini yalanladı. Düğündeki milyonluk anons içinse isimler hayal ürünüdür, hava atıyordu ifadesini kullandı.
1: Odunluktan çıkan altınlar, sahte isimler ve kara para aklama iddiaları. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kilit isim olan tutuklu eş Çağla Öz Tançalan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Altınlar konusunda eşi Mehmet Fatih Tançalan'ı yalanladı. İfadenin en dikkat çeken bölümü takılarla ilgiliydi. Vanlı Karahaydar lakaplı Tançalan tüm takıların kiralık olduğunu ileri sürmüştü. Ancak eşi Çağla Öz savcılıkta bunu reddetti. Takıların satın alındığını biliyorum dedi, odunluktaki bir valizde bulunan altınları işaret etti.
2: Ben bütün takıları Mehmet Fatih'e verdim. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi.
1: Soruşturmanın odağındaki bir diğer başlıksa düğünde yapılan ve sosyal medyada gündem olan 43 milyon liralık takı ve IBAN anonsuydu. Çağla Öz o rakamların tamamen gerçek dışı olduğunu iddia etti.
2: Eşimin sürekli kendisine gelen bu paraların konuşulmasını istediği için bu şekilde anons yaptırıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
1: Sayfa sayfa ifadede masak verileri de soruldu. Çağla Öz annesiyle arasındaki milyonlarca liralık hesap hareketlerini geçim masrafı ve birikim diyerek savundu. Eşinin ise nafaka davaları nedeniyle kendi hesapları yerine yeğeninin hesabını kullandığını ileri sürdü. Savcılık ve masakın para trafiğine ilişkin incelemesi çok yönlü sürüyor.
0: CHP'de genel başkan ve yönetim kadrosunun belirleneceği büyük kurultay için hazırlıklar başladı. Peki CHP'de kimler genel başkanlık planları yapıyor? Kulislerde neler konuşuluyor? Cevabına bakalım.
3: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
1: CHP'de kurultay hazırlıkları sürüyor. Kulisler hareketli.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe kongreleri 12 Aralık'ta, il kongreleri ise 16 Ocak'ta başlayacak. 14 Şubat'a kadar bütün ilçe ve il kongreleri tamamlanacak. Yargıtay'dan çıkacak karara göre ise Büyük Kurultay'ın tarihi belirlenecek.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
5: Hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
6: Ben tabii ki genel başkanın aday olmasını isterdim canım gönlümden.
7: Demokratik olmayan yöntemlerle aday belirlerseniz size kimse inanmaz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığını ilk açıklayan isim Aytu Atıcı oldu. Önceki kurultaylarda da aday adayı olan Atıcı bir kez daha yarışta ben de varım dedi. Ancak Atıcı'nın aday olabilmesi için en az 65 delegenin imzasını alması gerekiyor.
1: Kulislerde CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da kurultayda aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Salıcı şu ana kadar bu konuda renk vermedi.
8: Şu anda biz izliyoruz, görüyoruz, gördüklerimizi not ediyoruz.
1: Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erosa geçtiğimiz günlerde aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
0: Yeni partinin adının değişmesi Ankara'da konuşuluyor. Peki neler konuşuluyor? Nasıl bir başvuru yapıldı? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Şener Çetin hazır. Ankara Büro'da bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
9: Evet, yeni parti Özgür Özel yönetimiyle 24 Temmuz tarihinde kuruldu. Tabii bu süreçten sonra da elbette tartışmalı bir parti haline geldiğini de söylemek mümkün. Bu anlamda özellikle Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasında bir isim benzerliği bulunuyor. Bu noktada da Yenilik Partisi Genel Başkanı özellikle Öztürk Yılmaz bu tartışmaları başlatan isim oldu ki isim benzerliğinden dolayı konuyu Yargıtay'a taşıdı ve Yargıtay Başsavcılığı da aslında Yeni Parti'ye bir tebligat gönderdi. Konuyla alakalı peki bu noktada Yeni Parti'nin özellikle belirlemiş olduğu hedef yol haritası ne yönde olacak? Buna da gelecek olursak

0: Parti sözcüsü Zeynel Emre'den konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Ne demişti? İsim tartışmasıyla ilgili bir benzerlik yok ifadesini kullanmıştı. Yeni Parti ve Yenilik Partisi ile ilgili bir benzerlik olduğunu düşünmüyoruz ifadesini kullanmıştı. Bunun çok küçük bir detay olduğunu söylemişti. Aynı zamanda da seçime girme konusunda da bir problem olmadığını ifade etmişti. Tabii Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı Yeni Parti bu anlamda. Yeni Parti'nin kurmayları iki parti arasındaki isim benzerliğinin siyasi partiler kanununda tariflenen itibar kapsamında değerlendirilmeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret etti. Tabii parti sözcüsü Zeynel Emre bu noktada aslında son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyebileceğini dile getirdi. Yani Anayasa Mahkemesi bu konuda isim değişikliğine dair bir karar verirse bu noktada Yeni Parti'nin ismi de değişmiş olacak. Gelen açıklamalarda bu yönde tartışmalı parti ismi devam ediyor. Açıklamalarda bu yöndeydi. Yargıtay Başsavcılığı tarafından Yeni Parti'ye bir tebligat gönderildi. Bu sürenin de 18 Eylül'de sona ereceğini söyleyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul'da zehir tacirlerine darbe vuruldu. Çatalca'da 3 adrese düzenlenen operasyonda 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltında.
2: İstanbul polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik ortak bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler Çatalca'da önceden belirlenen bir ev, bir otomobil ve bir tıra eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 11 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlar sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Şimdi emniyet güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kilolarca uyuşturucu emniyette sergileniyor. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural da o noktada yayına hazır. Ahmet Nazif, günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
3: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine asla ve asla geçit vermiyor. Öyle ki son bir aylık süreç içerisinde 18 Ağustos'ta 15 Eylül arasında gerçekleştirilen operasyonlarda bir tonu aşkın, hatta tam sayı verecek olursak 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunların yanı sıra 922 bin adet, bakın tekrar söylüyorum, 922 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı hap da ele geçirildi. 134 kilo 50 gram da kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. İstanbul'un tamamında herhangi bir şekilde aslında uyuşturucu satmak veya uyuşturucuyu sokaklara çok daha üst seviye baronuna kadar her türlü uyuşturucuyla mücadelede son sürat çalışmalar devam ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın aslında o kararlı çalışmaları ve yine aynı zamanda Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kararlı çalışmaları bu noktada oldukça bir önem kazanmış halde. Ve işte görmüş olduğunuz gibi şimdi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü çalışmaları inceliyor ve incelediği bu çalışmaların ardından da burada bir açıklama gerçekleştirecek ve bu açıklamalar vasıtasıyla da aslında o operasyonların detaylarını çok daha net anlıyor olacağız. Elbette yapılan operasyonlar oldukça büyük. Bu operasyonlarda şunun altını çizmek gerekiyor. Kaç kişinin alınmış olduğu noktasında önemli bilgiler var. Öyle ki yapılan operasyonlarda tüm operasyonların tamamında 46 şüphelinin yakalandığını, 41 elinde çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiğini biliyoruz. Bunu da bu noktadan hatırlatmış olalım. Şimdi de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız bu noktadan açıklama yapacak. O açıklamaları ekranlara getirelim.
4: Değerli basın mensupları, İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton

0: 32 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu artarak devam edeceğinin göstergesidir. Uyuşturucu mücadelede sadece sokak satıcıları değil, baronundan finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirinin tüm halkalarını tek tek kırıp atıyoruz ve atacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldukça önemli açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarla aslında bu operasyonların nedenli önemli olduğunun arka Türk Şube'nin aslında çalışmalarını İstanbul için ve İstanbul'dan sonra tüm Anadolu için ne kadar büyük bir önem kazanmış olduğunu görebiliyoruz. İşte burada bir ton 400 kilonun üzerinde uyuşturucu ve beraberinde uyuşturucu haplar şu an bu noktada sergilenmeye devam ediyor diye bunu da bu noktadan hatırlatmış olalım. Ve evet, şu an İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeyiz ve bu noktada İstanbul genelinde son bir ayda gerçekleştirilmiş operasyonların çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların da aslında elde edilen, bu çalışmalarda elde edilen ürünlerin, materyallerin uyuşturucularında şu an sergilenmiş olduğunu söyledik diyelim. Buradan, bu noktadan söz yeniden size bırakalım.
2: Amerika'dan İsrail'e dev silah satışı gerçekleşecek. Trump yönetimi Gazze'de kullanıldığı belirtilen ve 40 bin adet ağır bombayı da içeren 2.8 milyar dolarlık paketi gündeme aldı.
3: ...40 bin adet 900 kilogramlık bomba İsrail yolunda. Soykırımcı İsrail'e ABD'den yeni destek geliyor. Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde yeni bir mühimmat paketi satmaya hazırlanıyor. Paketin içeriği ise son derece ağır mühimmatlardan oluşuyor. 20 bin MK84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere 40 bin adet 2000 librelik bomba İsrail'e verilecek. Pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığı bulunuyor. Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre satış için kongre komitelerine gayri resmi bildirim yapıldı. Resmi bildirimin ise yakın zamanda yapılması bekleniyor. Satış gerçekleşirse son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olacak. Söz konusu MK84 bombaları yıkıcı etkisiyle biliniyor. Patlama sırasında metal parçaları yüzlerce metre öteye sıçrayabiliyor. Kalın beton ve metali delip geçebiliyor, zeminde büyük kraterler oluşturabiliyor. Bu mühimmatların İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında kullanıldığı daha önce belgelenmişti. Özellikle Gazze'de 2000 librelik bombaların kullanımı, sivil kayıplar ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki operasyonlar nedeniyle uluslararası tepkilere konu olmuştu. Biden yönetimi Gazze Savaşı sırasında 2000 librelik bombaların bir sevkiyatını 2024'te durdurmuştu.
4: Bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracağız.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de en üst düzey temaslarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi Fidan. Ardından da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ortak basın toplantısı düzenledi.
5: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
6: Kritik mesajlarını Bakü'den verdi. Küresel krizleri değerlendirdi.
5: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakü'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra, başta enerji olmak üzere, stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
5: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur.
6: Bakan Fidan ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı

0: başı Ceyhun Bayramoğlu'la da bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan kamera karşısına geçti. Gündeminin en üst sıralarına küresel ve savaşları alan fidan, Karadeniz'de tırmanan gerilimin Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çekti.
1: Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler.
0: Fidan Doğu Avrupa'daki savaşın yayılmasına yönelik endişelerini de dile getirdi.
1: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var.
0: Fidan'ın gündeminde İran savaşı ve Hürmüz krizi de vardı.
1: Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
0: Zengezur koridoruna ilişkinde konuşan Fidan, inşaat çalışmalarında son durumu anlattı.
1: İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek.
2: Önce İspanya'da elektrik kesintileri, ardından İngiltere'de uçuş trafiğinin aksaması, şimdi de Hollanda'da tren hatlarına sabotaj. Bu peş peşe saldırıların arkasında kim var? Hatta İsrail mi var diye konuşuluyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktarmak üzere hazır. Fatih Özyar, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: İyi yayınlar Cansın Elvacı. Bulunduğumuz ülke Hollanda'dan. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi dün Hollanda'da tren yoluna gerçekleşen sabotajda 30 farklı noktaya bu eylem gerçekleştirdi. Kim yaptı, neden yaptı henüz bilinmiyor. Soruşturma devam ediliyor. Diğer taraftan bütün olasılıklar aslında masada, olup bitenlere bakıldığında ve ülke içerisinde yapılan yorumlara da bakıldığında bunun çiftçilerin eylemi olabileceği yönünde daha ağırlık kazanmış durumda. Diğer taraftan tabii ki dün 30 farklı noktadaydı, fakat dün gece saatlerinde yine farklı bir noktalarda bu tür eylemlerin, nesnelerin bırakıldığı görüldü. Diğer taraftan tabii ki yaklaşık Hollanda geneline bakıldığında 7000 kilometre uzunluğunda bir demir yolu ağı var. Bu demir yolu ağının güvenliği şu anda masaya yatırılmış durumda. Neler yapılabilir, bu konuşuluyor bu Hollanda'da. Diğer taraftan özellikle demir yolunun altyapısından sorumlu ProRail yönetim kurulunda yapılan bir açıklama var. Yönetim kurulu başkanı Miriam van Veldhuizen sabahın erken saatlerinde yapmış olduğu açıklamada bu 7000 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağının tamamen sorunsuz bir şekilde gözaltında tutulmasının çok kolay olmadığını, fakat gereken çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, ciddi bir bütçeye de ihtiyaç duyulduğu açıklaması var. Diğer taraftan yapılan uyarılar var. Özellikle bunun çok ağır cezalar içerdiğini, sorumluların kısa sürede yakalanmasının ümit edildiği açıklamaları var. Az önce de söylemiş olduğum gibi tüm olasılıklar aslında masada. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi her şey olabilir düşüncesiyle soruşturma yürütülüyor. Ama ana önemli olan konu ise özellikle çiftçiler üzerine yoğunlaşmış durumda. Bunun da en büyük nedeni Cansın Evacı, dün Hollanda'da her yıl Eylül ayının 3. salı günü gerçekleşen bütçe günü, yani Prenses Dag'ın açılışı vardı. Yeni yasama yılı açılışı vardı. Ve daha önce Hollanda'daki çiftçiler yapmış olduğu açıklamalarda özellikle bu bütçe gününde farklı eylemler yapacağı açıklamasını yapmıştı ki tüm gezgeler şu anda Hollanda'da çiftçiler üzerine çevrilmiş durumda. Tabii ki diğer taraftan tüm olasılıklar da masanın üzerinde olduğunu da zaten belirtmiştim diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım Cansın Elvacı.
2: Çok teşekkür ediyorum Fatih Özel, kolay gelsin. İstanbul'da özellikle gayrimenkul ve gıda sektöründe fiyatlar ilçeden ilçeye değişkenlik gösteriyor. Peki bunun nedeni ne? A Haber ekibi sokağa çıktı. Hem sektör temsilcilerine hem de tüketicilere sordu.
4: İstanbul'un her noktasında farklı bir fiyat var.
5: Evet, maalesef öyle.
4: Neden sizce?
5: Serbest piyasa var diyorlar.
0: Tüketicinin kafası karışık. Çünkü mega kent İstanbul'da hangi ürünü almaya kalkışsa her ilçede farklı bir fiyatla karşılaşıyor. Özellikle de gıda ürünlerinde.
6: Aynı çiftçi, aynı ürün, aynı üretim şekli. Bir bakıyorsun A semtinde başka, B semtinde başka. Burada aradaki aracıların bir fırsat ekonomisi yaratmasına bağlı.
4: Domatesin en kalitelisi pembe domatestir. İşte şu anda İstanbul Yeşilköy'de bir manavdayız ve burada fiyatı 150 lira. Bakalım diğer ilçelerde ne kadar? Şimdi de Fatih'in ara sokaklarında bir manavdayız ve burada da pembe domatesin kilogram fiyatı 100 lira. Yani arada 50 liralık bir fark var.
7: Bizim burada bir kere kiralar diğer semtlere göre bir daha farklı. 70-80 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar kira açıyor.
8: Kiralar yüksek. Lüks semtlerde. Burada diyelim ki 30-40 ise orada 200-300.
6: Elbette ki kira maliyetleri, işte işçi masrafları, diğer giderler elbette ki yadsınamaz. 5-10 metre aralıklarla yan yana marketlerde yüksek kira fiyatında fark göremez.
7: Kiralar düşse tabii ki fiyatlara yansıyacak.
0: Satıcılar tek faktörün kira ya da eleman masrafları olmadığına da dikkat çekiyor. İkinci faktör ise semtten semte göre değişen kalite.
7: Burası biraz elit yer olduğu için kaliteli mal getirmek zorundayız.
8: 30 liraya pembe domates halde var. İnanın 150 liraya halde toptan fiyatı pembe domates var.
9: Biz de geziyoruz, hangisi işimize gelirse onu ondan alıyoruz.
8: Her şeyden önce vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum.
9: Vicdan olması lazım tabii ki.
0: Sadece gıdada ilçeden ilçeye göre bir değişim yok. En önemli farksa emlak sektöründe. Bazı ilçelerde özellikle satılık konutlarda fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor.
10: En pahalı ilçeleri Anadolu yakasında özellikle Kadıköy burada bir numara diyebiliriz Anadolu yakasında. Avrupa yakasına geldiğiniz zaman bu iki tane merkezde aslında Beşiktaş ve çevresinde Şişli, Etiler, o bölgede özellikle Levent tarafı, yine az önce bahsettiğiniz Eyüp'ün bazı bölgeleri, Göktürk tarafı özellikle pahalı bölgeler arasında sayabiliriz.
4: İlçeler arasındaki fiyat uçurumu ilanlara da yansıyor. İşte o ilanlardan biri Beylikdüzü'ndeki 100 metrekarelik bir daire 3 milyon 50 bin liraya satılırken Kadıköy Caddebostan mahallesinde aynı metrekaredeki bir daire ise 30 milyon liraya satılıyor. Yani şehirler aynı ama fiyat farkı neredeyse 10 katı.
10: Bu direkt sosyokültürel farklılıklarla açıklayabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde kiralıkta da aynı tabloyu görebiliriz. Pendik'te 26.500 TL'ye bulduğumuz aynı standartta bir daireyi Kadıköy'de, Fenerbahçe'de 150 bin lira kiraya bulabiliyoruz.
0: Bir evin müstakil olması ve şehirden uzak olması da zaman zaman fiyatı etkileyen faktörler arasında.
10: Büyükçekmece tarafı özellikle villa konseptlerinde milyon dolarlık fiyatlara varırken, örnek veriyorum, bahçeli evde müstakil bir yaşam isterseniz bunun dörtte biri, beşte biri fiyatına alabiliyorsunuz.
0: Uzmanlar bu fiyat uçurumunun dünyanın farklı ülkelerinde de olduğunu söylüyor.
10: İngiltere'nin Londra'sında da, özellikle benim gördüğüm Berlin'de de rastlanabiliyor. Arası 10 dakika olan iki bölgede kira ve satış fiyatları kat be kat artabiliyor.
2: Tarlada, markette sebze ve meyve fiyatları arasındaki uçurum gündemdeki yerini koruyor. Denizli'de tarlada biber 17 liraya, karpuz 4 liraya, kavunsa 10 liraya alıcı bulurken market raflarında nasıl böylesine katlandığı merak konusu. Tabii ki sadece orada değil, Türkiye'nin her yerinde. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Koç'un hazır konuyla birlikte. Ata, günaydın, hoş geldin yayına. Söz sende.
11: Cansın, teşekkür ediyoruz. Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı, hasat bereketi devam ediyor. Ama üreticilerle tüketiciler arasında uçurum da giderek büyüyor. Önceki gün bir operasyon düzenlenmişti hatırlanacağı gibi. Ve biz de şu anda Acıpayam ilçesine bağlı Denizli'nin Akalan mahallesindeyiz. Akalan'ın toprakları da çok verimli. Biber üretiliyor burada. Önce bir etrafı gösterelim isterseniz. Biber üretiliyor, nohut üretiliyor, kavun var, karpuz var. Hatta kavun tescilli bir kavun. Önümüzde kavunlar da var. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. Ahmet Çakmakçı. Hem bu mahallenin muhtarı hem de üretici kendisi. Dediğim gibi önümüzde böyle devasa devasa kavunlar, karpuzlar var. Arkada da biber hasadı var. Şimdi Ahmet abicim, Önce bir şu karpuzdan başlayalım isterseniz. Burada kilogramlarca hatta belki tonlarca karpuz üretiliyor. Şimdi bu karpuzu kaç paraya satıyorsunuz? Maliyeti nedir? Ve tüketiciye kaç paraya buluşuyor?
12: Şimdi şöyle yapalım. Bu karpuz yaklaşık 10-12 kilo civarında.
11: Şu elimizdeki karpuz. Evet.
12: Bizim maliyeti 7 lira 8 lira. Biz bunu bu pazarda 4 lira 5 lira satıyoruz.
11: Yani zararını satıyorsunuz
12: zararını
11: aslında.
12: Zararını satıyoruz. Biz tüketicilerimiz hani uygunu yesin ve tarlada malımız kalmasın diye zararını malımızı veriyoruz.

0: Lakin büyük yer dışarıya gittiğinde malımız, bunu tüketicilerimiz, biz bunu 50 lira mal ediyoruz, bu karpuzu yaklaşık 10 kilo desek 50 lira mal ediyoruz. Bunu 300 lira yiyor. 250
1: elimizde karpuz.
0: Bu karpuzu 250-300 lira yiyor.
1: Şimdi siz dediniz ya, yani biz bunu zararına satıyoruz diye. Aslında evet, yayından önce Ahmet abiyle de konuşmuştuk. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Bakın, ileride bir tarla var. Ne demiştin abi? Yani oradaki üretici ürününü kaldırmayacak, değil mi?
0: Kaldırmayacak. Çünkü zarar ediyor. Zarar ettiğinden de mal gidişi olmuyor. Malı da yandı kaldı orada.
1: Değil mi? Yandı. Yanıyor yani. Yanıyor, güneşte evet, artık toplanmıyor.
0: Toplanmıyor, yanıyor malı. Kalıyor.
1: Peki kavun, şimdi Akalan'ın kavunu tescilli. Kavunun kilogramı ne kadara çıkıyor sizden?
0: Bizden kavunun kilogramı 10-12
1: lira. 10-12
0: lira. Evet, bunu pazarladı. Tüketicimiz bunu 40 lira, 30 lira, 40 liraya yiyor. 50 lira yedi o yerlerde var.
1: Çok ciddi bir fiyat farkı ama.
0: Bizim de varyansın ettiğimizde bu tüketiciyle üretici arasında çok büyük bir fiyat farkı var. Yani bu fırsatçılık mı ne desek, bunu biz de anlam veremiyoruz. Devletimizin de bu yaptığı operasyon bizi, çiftçilerimizi çok memnun etti. İnşallah bu üretimde de üreticiler de tüketiciler arasındaki mesafe fark azalır.
1: Şimdi dedik ya, Akalan'ın bu toprakları verimli. Bir taraftan da biber hasadı yapan orada işçiler var, emekçiler var. Biberin maliyeti nedir?
0: Biber bizim maliyeti 25 lira civarında kilogramı. Onu da 16-17 18 civarında satıyoruz.
1: Yani çiftçi, üretici hep zararına mı çalışıyor?
0: Şu anda hep zararındayız. Şu anda zarardayız. Bunu biberi de aynı. Tüketici biberi kilogramını pazardan, marketten 50-60 liraya alıyor. Yani arada bir 40 lira gibi bir fiyat farkı.
1: Çok ciddi fark ama, değil mi?
0: Evet, çok ciddi fark var. Bu yüzden de üreticiler de bu fiyatların, farkların ara farkından dolayı biraz muzdarip işlerin düzelmesini istiyordu. Bu operasyonu da inşallah iyi olacak.
1: Şimdi biber yani 60 liradan 70 liradan alıcı buluyor, değil mi?
0: Evet. Marketlerde 60-70 lira biber. Ama bizde 18 lira, 16 lira, 20 lira.
1: 3 katı fiyat, evet, biçiyorlar.
0: Fiyatla hep 3 katı zaten. Kavun, karpuzlu da aynı. 3-4 katı, 5 katı. Biber de öyle. Ben mesela kendim üreticiyim, nohut ektim. Nohudu benden 30 lira almak istiyorlar. Ama
1: kilogramı 30 lira almak istiyorlar.
0: 30 liradan almak istiyorlar.
1: Veriyor musunuz? Mecburen mi veriyorsunuz?
0: Nohut bekleyen ürün. O beklediği için onu vermiyorum. Ama marketten, başka yerden almaya gittiğinizde 80 lira nohudun kilogramı.
2: Hemen yemeklik nohut.
1: Çarpı 2,5 öyle mi?
0: Evet. Çarpı 2,5. Tabii kavun, karpuz da beklemediği için mecburiyetten veriyoruz. Hani çürümesin, tarlada kalmasın diye onu veriyoruz.
1: Yani bu söylediğiniz gerçekten çok önemli. Yani şu anda artık çiftçiler, bırakın kar etmeyi, değil mi? Evet. Zararına veriyorsunuz. Yani şu, şimdi Ahmet abi dediği gibi, şu karpuzun maliyeti size 7 lira ama 4 liradan vermek zorundasınız.
0: 4 liradan veriyoruz, evet. 4 liradan veriyoruz. Tarlada kalmasın, tüketiciler de uygun yesin diye. Ama işte biliyorsunuz fiyat farkları çok yüksek.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Evet, Deniz'in Acıpayam ilçesi Sabahlı Akalan mahallesinden gerçekleştirdik yayını ve tarladan sofraya uzanan o fiyat uçurumunun ayrıntılarını konuştuk diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
3: Ata teşekkür ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Kasaplarda ve marketlerde artık hazır kıyma satılamayacak. Daha fazla detay için Abdullah Ümer bizi bekliyor notlarıyla birlikte. Söz sende, hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte artık birçok kural değişti. Onlardan biri de elinde şu an görmüş olduğunuz işte bu hazır kıymalar. Tabii birçok tüketici bu kıymaları işte bulunduğumuz bu noktada kasaplardan çekilmiş bir şekilde buradan satın alıyorlardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte artık bu şekilde bu kıymalar satılmayacak. Nasıl yapılacak peki? İşte arkamda da görüyorsunuz, o kıymaların hazırlığı var. Tüketici bu noktaya gelecek, yeni düzenleme ile birlikte kasaba gelecek ve kasaptan ne kadar kıyma istediğini söyleyecek ve kasapta anında tüketiciye o kıymayı vatandaşın gözü

0: önünde o kıymayı hazırlamış olacak. Tabii bu düzenleme neden yapıldı ondan bahsedelim. Kıymada özellikle birçok hileler var. O hileler tabii vatandaşın bunu anlaması çok zor. Tarım Orman Bakanlığı'nın düzenlemesiyle artık vatandaş kasaba gelip kıymasını isteyecek ve kasap da hazır bir şekilde o eti hazırlayacak ve tabii tüketicinin, vatandaşın göz önünde o kıyma hazırlanmış olacak. Diğer detaylara bakalım. Döner yaprak, kıyma ve yaprak kıyma olarak sınıflandırılacak. Yaprak kıyma dönerden en az 60 yaprak et bulunacak. Dönerde yağ yüzdesi %25, tuz yüzdesi %2'yi geçemeyecek. Dönerde fıstık ve peynir gibi girdiler kullanılmayacak. Çiğ dönerin raf ömrü en fazla 12 saat olacak. Kıyma ve köftede de sıkı kurallar olacak. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Ondan bahsetmiştik. Köfte ve burgerde en az 10 et proteini bulunacak. Bu ürünlerde soya, nişasta ve benzeri dolgu maddeleri kullanılmayacak. Kanatlı kıyma dondurulmuş satılacak. Onun detaylarına bakalım. Kanatlı kıyma ve kanatlı kıyma içeren karışımlar yalnızca dondurulmuş olarak satılabilecek. Kanatlı dönerlerde de yeni yaprak ve yaprak kıyma sınıflandırılması getirildi. Sucuk ve pastırmada da dolgu yasağı olacak. Sucuk ve pastırma bazı et ürünlerinde protein tozu, nişasta, soya gibi dolgu maddeleri de kullanılmayacak. Et aroması veren aroma vericiler de artık kullanılmayacak. Onlar da yasak kapsamında. Etiketlerde %100 ibaresi artık bu düzenlemeyle birlikte görmemiz zor olacak. Ürünlerde %100 dana eti, %100 göğüs seti gibi ifadeler ve loglar kullanılmayacak. Ürünün içerdiği hayvansal yağın hangi hayvan türüne ait olduğu etikette de belirlenecek. Yeni kurallar için tabii ki son tarih 31 Mart 2027 olacak ve yeni düzenleme artık Türkiye genelinde yürürlüğe girmiş olacak. En önemli konu başlıklarından biri de tabii kıyma, hazır kıyma. Biraz önce de göstermiştik, hazır çekilmiş kıyma artık raflarda olmayacak. Tüketicinin talebi üzerine anında hazırlanacak ve tüketiciye servis edilecek diyelim. Ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekibi gasp edilen ziynet eşyalarının izini sürerek şüpheliyi yakaladı. Olay Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de meydana geldi. Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Ağa ve Nimet Ülkü çiftinin otopsisinde göğüslerinden ateşle silahla vurularak öldürüldükleri belirlendi. Şüphelinin cinayetin ardından evde yangın çıkararak Nimet Ülkü'ye ait ziynet eşyalarını da çaldığı tespit edildi. JASAT ekibi gasp edilen altınların izini sürerek havalimanındaki X-ray görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen şüpheli altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve altınları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlendi. Operasyonla yakalanan şüpheli kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. İstanbul Esenyurt'ta bir taksi ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Aracından inen sürücü taksinin camına yumruk atarken kapıyı açıp taksiciye de saldırdı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltında.
2: Önce takip etti, sonra aracı yumruklayarak taksi şoförüne saldırdı. İstanbul Esenyurt'ta otomobil sürücüsüyle taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
3: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor. Takip ediyor beni.
2: Sürücü taksiyi takip etmeye başladı. Yol ortasında durunca aracından inip taksinin camını yumrukladı. Şoför kapıyı açınca bu kez de yumruklarla saldırdı. Olaya çevredekiler müdahale etti. Kısa sürede polis ekipleri de olay yerine geldi. Öfkeli sürücüyle birlikte araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Otomobil sürücüsüne ayrıca 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı da 60 gün trafikten men edildi.
1: Uluslararası arenada ses getirecek operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moldova'da uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

0: Moldova kırmızı bültenle arıyordu. Uyuşturucu ticareti yapan Lon Rus'u İstanbul'da yakalandı. Uluslararası suç ağlarını bir bir çökerten İstanbul Emniyeti başarılı bir operasyona daha imza attı. Narkotik şube ekipleri zehir tacirliği suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Lon Rus'u isimli firariyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.
1: Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet anları yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını havadan takip eden helikopter canlı yayın sırasında kaza yaptı. Helikopter iki ticari binanın arasına çakıldı.
2: Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüledi.

Kıbrıs'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles

Kıbrıs'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı.

Kıbrıs'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı.

0: Kıbrıs'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. Haber helikopteri canlı yayın sırasında düştü.
1: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Türkiye BES modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81. 444 88 81.
17: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
18: İyi günler. A Haber'e ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Son saat dilimine hemen başlayacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran savaşına dair çok büyük miktarda mühimmatımız var demişti. Ancak Pentagon'un raporu savaşın Amerika'nın mühimmat kaynaklarını zorladığını gözler önüne serdi. Rapor 33.4 milyar dolarlık savaş faturasının yanı sıra

0: Amerikan ordusunun kritik mühimmat stoklarında azalma yaşandığını ortaya koydu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı'nın faturası ortaya çıktı. Pentagon'un raporu mühimmat stoklarındaki azalmayı gözler önüne serdi. Trump çok büyük miktarda mühimmatımız var dedi. Ancak Pentagon raporu ABD ordusunun mühimmat ve tedarik zincirinde baskıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Pentagon'un raporuna göre savaş ABD ordusuna ağır bir mali ve lojistik yük getirdi. 28 Şubat'ta 30 Haziran arasındaki savaşın ABD'ye doğrudan askeri maliyeti 33,4 milyar dolara ulaştı. Raporda yoğun mühimmat kullanımının ABD'nin kritik stokları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Washington, kullanılan silahların yerine yenilerini koymak için tedarik süreçlerini hızlandırıyor. 195.
2: Çok iyi durumdayız ama şunu da söylemeliyim ki her zaman daha fazlasını istiyoruz. Daha fazla mühimmat bulundurmamız gerekiyor. Belki başka şeyler de ortaya çıkabilir. Belki çıkar, belki çıkmaz. Umarım başka bir şey çıkmaz.
1: Trump'ın bu sözlerinin ardından bazı kilit mühimmat stoklarının azaldığı ve tedarik zincirlerinde dar boğazlar oluştuğu hazırlanan Pentagon raporunda yer aldı.
2: Ama çok iyi durumdayız. Kelimenin tam anlamıyla çok büyük miktarda mühimmatımız var.
1: Raporda ayrıca İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapıda hasara yol açtığı belirtildi. ABD ordusu saldırılar nedeniyle personelini ve askeri varlıklarını farklı noktalara taşıdı.
0: Almanya Başbakanı Merz'den Batı dünyasına Babil Mendeb çağrısı geldi. Küresel deniz ticareti için büyük önemi bulunan Boğaz'ın Husilere bırakılmayacağını söyleyen Merz, ortaklarımızla ne yapabileceğimizi konuşuyoruz dedi.
3: Husiler şu anda Babil Mendeb çevresindeki stratejik noktaları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılar düzenliyor. Bu durum enerji piyasalarındaki vaziyeti daha da kötüleştiriyor ve Almanya da bunun etkilerini hissediyor. Bunu her gün görüyoruz. Uluslararası toplum Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği ve bölgedeki ortaklarımızla kolektif bir şekilde neler yapabileceğimizi görüşüyoruz.
0: İsrail-Filistinlere ait bazı arazileri arkeolojik sit alanı olarak ilan etti. Üstelik bölgede yeni yerleşim planları da hız kazanıyor. Bu yıl için 12.300 yeni yerleşim birimini kapsayan 100'den fazla plan hazırlandı.
4: Katil İsrail hükümetinin Batı Şeria işgali aralıksız sürüyor. Son olarak Batı Şeria'da Filistinlilere ait araziler arkeolojik sit alanı ilan edildi. Mülk sahiplerine bildirim gönderilmeye başlandı. Yani İsrail söz konusu araziler üzerinde karar mekanizması konumunda olacak. Böylece inşaatların durdurulması, Filistinlilere ait yapıların yıkılması veya arazilerin kullanımının tamamen engellenmesi mümkün hale geliyor. İsrail'in yeni düzenlemesiyle Filistin halkına ait bu araziler resmi olarak el değiştirmeyecek. Ancak getirilen kısıtlamalar nedeniyle fiilen İsrail'in idari ve planlama kontrolüne girecek. İsrail'in Batı Şeria işgali perde arkasında da hızla ilerliyor. 2026'nın başından 13 Eylül'e kadar Batı Şeria'da 100 yeni yerleşim planı hazırlandı. Bu planlar yaklaşık 12.300 yeni yerleşim birimini kapsıyor. Kudüs'te ise 53 ayrı plan bulunuyor. Planlarla birlikte Batı Şeria ve Kudüs'teki toplam yerleşim planı sayısı 153'e ulaşıyor. Söz konusu planların binlerce yeni yerleşim biriminin inşasının önünü açması bekleniyor.
2: Burası atalarımızın toprağı. Nereye göç edelim ki? Bu toprağı geride mi bırakmamız gerekiyor? Eğer gidersek çocuklarımız da gidecek ve bu topraklar Yahudilere kalacak. Bunun imkanı yok.
0: Yani lazım. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin konuştu. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değindi.
5: Birleşik Krallık
1: daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak. Bu konuda harekete geçmeye karar verdik.
4: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Filistin'de acı yaşanırken sessiz kalmayacaklarını belirtti.
5: Gazze'de
1: ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. İki devletli çözümün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi Birleşik Krallık hükümetinin temel politikasıdır.
4: Anderson, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
1: Dışişleri Bakanlığı'nın da dediği gibi bölgedekilerle birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz.
4: İngiliz Büyükelçi, İngiltere işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprakları gasp eden İsrail yerleşimlerini engellemek için daha sıkı ve sert adımlar atacak mı sorusuna da yanıt verdi.
5: Evet,
1: bu yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz.
4: Büyükelçi Anderson, Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değindi.
5: Türkiye
1: ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor. Avrupa'nın önde gelen iki NATO müttefikiyiz.
4: Nisan'da Türkiye ve İngiltere arasında stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalandığını, Temmuz'da da güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin imzalanmasıyla ortaklığın daha da derinleştiğinin altını çizdi.
5: Ben buraya
1: ilk geldiğimde ticaret hacmimiz 17 milyar sterlindi. Ama bu yıl bu sayı 28,6 milyar sterline ulaşmış durumda. Daha geniş tabloya bakarsak tüm alanlarda işbirliğiniz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
0: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısındaki isim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ti. Yunanistan Başbakanı'nın hareketlerine, açıklamalarına tepki gösterdi.
6: Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
1: Sözlerinin hedefinde Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis vardı. Diplomasi vurgusunu hatırlattı, Yunanistan'ı net sözlerle uyardı.
6: Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz.
1: AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi. Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde sarf ettiği, yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum sözlerinin erken seçim olarak algılanması konusuna açıklık getiren Ömer Çelik, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim yoktur dedi.
6: Sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne dikkat çeken Ömer Çelik yeni ve sivil bir anayasa mesajı verdi.
6: 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir.
1: Küresel ve bölgesel konuları da ele alan Çelik, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına değindi. İsrail'in komşularının kaos içinde olmasından beslendiğini hatırlattı.
6: komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları

0: olan karanlık odaklar, bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz.
1: Allahu Ekber! La ilahe illallah!
2: Şimdi Ömer Çelik de açıklamaları yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyaretleri, açıklaması, oradaki hareketleri vesaire tepki çekti. Ancak sadece açıklamayla kalmadı. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı, Türkiye'deki en yakın Yunanistan toprağı olan Sisam, Samos Adası'nın tam karşısındaki Aydın Söke'ye kaydırıldığı bilgisi var. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan konuğum stüdyoda. Hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhabalar. Şimdi benim aklımdaki ilk soru şu. Hem nasıl bir mesaj diye soracağım o klasik soruyu ama bölgeyi çok iyi bildiğim için Samos Adası'nın tam karşısında zaten askeri birlikler Dilek Yarımadası'nın ucunda konuşludur. O evet. da Kuşadası'na bağlıdır.
3: Evet.
2: Tam onun arka cephesi de Söke'dir, yine Dilek Yarımadası'nın arkasında. Komandoların oraya çekilmesi, kara bağlantısı olan bir yer. Denizin kıyısında ve en yakın nokta olan Kuşadası'nda niye bir konuşlandırma yapılmaz? Nedir bu işin
3: Şimdi,
2: anlamı?
3: Her şeyden önce siz çok iyi söylediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Ege bölgesinde hem Adalar bölgesinde zaten konuşlanması stratejisi var. Hı hı. Yani Yunanların hareketlerinin ötesinde hem deniz kuvvetlerimizin hem hava kuvvetlerimizin. Şimdi Hozat'tan Komando Tugay'ın Söke'ye konuşlanması, ben askerlik bilgilerim özelinde anlatıyorum. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinlerinden bir tanesi. Karar verir, eğitim, planlama çerçevesinde karar verir, bunu alır. Ama son günlerde Yunanistan'ın şımarıklığı ve Yunanistan'ın gündeme gelmesi, özellikle Miçotakis'in Meis Adası'na gelmesinden sonra bu hareketlenme, bir de Söke, az önce söylediğiniz sisteme yakın olması dikkat çekici bir nokta. Şunu da söyleyeyim, Komando Tugayları, özellikle Kozat bölgesinde görev alan bu tür Tugaylar, başta terörle mücadele ve özel operasyonlarda tecrübeli ve başarılı Tugaylar. Bir de bunu söyleyeyim, yani Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar kapasitesi yüksek ki, yüksek bir Tugayı hem ülke içinde hem ülke dışında çok rahat hareket edip konuşlandırabiliyor. Bu çok Yunan medyasında da sabah saatlerine baktım, bu gündem oldu. Yani ben şöyle bir bakış açısı geliyorum. Bizim bir kahramanımız nöbet yeri değişikliği daha yapsa Yunanistan'da gündem oluyor. Bir tespitim de söyleyeyim size müsaadenizle. Yunanistan iç siyaseti Türkiye tehdidi üzerinden, algısı üzerinden haz alıyor. Bundan besleniyor. İşte Türkler bayrak gösterdi, Türkler bunu yaptı, şey yaptı. Bir gerçeklik var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, özellikle Milli Savunma Bakanlığımızın diyebiliriz, bir stratejisi var. Temel bir stratejisi var. Bu rutin uyguluyor. Bu Komando Tugayı'nın planlama çerçevesinde buradan buraya gelmesi gerekiyor. Gelir. Bu belki bölgedeki bir durumla ilgili askeri sırdır bu. Ya da ileride yapılacak bir tatbikatla ilgili. Ya da olabilir. Ama az önce siz dediniz, ben de gittim. Burada hem Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hem de Türk Deniz Kuvvetlerimizin burada zaten yıllardır yapılanması var. Ama o kadar çok absürt hareketler yapmaya başladılar ki, işte Meis'e tekne getirmek, daha sonra gidip Meis'te asker olmaması lazım. Miçotakis kendi askerlere karşılaştırıyor.
2: Ve onu da anlatalım mı bilmeyen seyircilerimiz için? Ömer Çelik'in tepkisi ve bugün bu konuştuğumuzun sebebi ne? Ne yaptı Miçotakis?
3: Seçim çalışması için adaya gitti. Meis Adası'nda asker olmaması gerekir. İşte bu gördüğünüz görüntülerle Meis Adası'nın yanındaki küçük adada bir üs kurmuşlar. Bu görselleri gösterip dünyaya servis etti. Bu kendilerine göre belki bir propaganda olabilir. Bunu gördü. Bu da ister istemez, ne diyelim, hem bizim gündemimize geldi hem de dikkat çekici bir nokta oldu. Biliyorsunuz Mayıs'ta seçimler var. Artık ciddi anlamda bir seçim havasına göre buna yönelik bir çalışma. Ama bu gördü ki, bakın, asker olmaması gereken adalarda askerleri var. Sayısı hiç önemli değil. Burada bir tane asker olmaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsınız, kaçtan sesleriniz duyarsınız dedi, yer miyiz? Ve gayri askeri statüdeki adaların statüsünün bozulmasına da izin vermeyeceğiz dedi. Asıl temel sorun bu. Yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki en temel sorunlardan bir tanesi bu. Hem Dendiyes'in açıklaması hem Miçotakis'in tavırlarına baktığımızda sünni bir kriz yaratmak istiyorlar. Bakın, ben burası çok önemli. Belki ileride bunu çok da duyacağımız bir konu. Yunan siyasetçiler Türkiye tehdidi üzerinden kendilerine oluşturdukları haz alıyorlar ve siyaseten bundan besleniyorlar. Ya çünkü söyleyeyim, eti butu ne? Yani Yunan ordusu için söylüyorum. Her zaman söylediğim, Yunan ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karşılaştırmak imkansız. Yani öyle bir gerçeklik yok. Ama kendilerini böyle gösteriyorlar ve dünyaya böyle görseller veriyorlar.

0: Alman medyasında nasıl paylaşıldı bu?
1: Bu neden 3 gün kaldı paylaşıldı. Burada verdiği askeri mesajlar paylaşıldı. Gerçi Mitsotakis'in konuşmalarına baktığımızda genelde seçim altyapıdan buradaki nüfus arttırmadan söz etti. Ama bu malumun ilanı, yani burada meclis adasında asker olmaması gerekir var. Ben de şöyle bir bakış açım var. Eğer Yunanistan Lozan'dan itibaren başlayan anlaşmaları bozduysa, bu gazeteci görüşü olarak bize bir tartışma kapısı açıyor. O zaman biz bu adaların statüsünü 1947'de gidip hak aramayan, aranmamış maalesef ülkeyi yönetenler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra haklarımızı aramamışlar. O zaman biz bütün bunları yeniden tartışmaya başlamamız lazım. Sen anlaşmalara uymuyorsun, asker bulundurmamız gereken adada buluyorsun, sözde Türkiye'ye bir tehdit olarak algılayıp bir hava oluşturuyorsun. O zaman biz şu adalara, Adalar Denizi'ndeki meşru haklarımızı bir tartışmaya açmamız gerekir. Yunan tarafı hem bir Avrupa Birliği şımarıklığı var üzerlerinde, hem de bunu sık sık gerçekleştiriyorlar. Yani şunu da söyleyeyim, sanal medyada yazılıyor, ediliyor, gidiyor. Türkiye hiçbir şey yapmıyor diye bir şey yok. Sadece bir gözlemimi anlatayım. Ben hava trafiğini takip etmeyi, denizi çok seviyorum. Bu Hürmüz'den dolayı da artık hobi oldu. Bizim Ege'de uçuşlarımız var. SİHA'larımız, İHA'larımız çok uçuyor. Bizim uçuşlarımıza karşı SİHA kaldıramıyorlar. Nedeni biliyor musunuz? Cansın Hanım, SİHA'ları yok. Yani Türkiye'nin SİHA gücü, İHA gücü o kadar yüksek geldi ki F-16 uçak kaldırmak zorunda kalıyorlar. Yani Türkler burada uçuş yapıyor diye. Onlara da çok ciddi bir maliyeti var. Hani bizimkilerin böyle rutini, yani Türk Silahlı Kuvvetleri öyle bir hale geldi ki rutini onların alarmı. Yani biliyorsunuz bu alarmı bizim rutin faalyetlerimiz. O açıdan bu Komando Tugay'ın oraya gelmesi, Türkiye'nin hem Adalar Denizi'nde hem Akdeniz'de yaptığı gerçekten çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Mitsotakis de bu açığı propagandayla kapatıyor. Evet. Fransa'nın, İtalya'nın ikinci el gemilerini alıyorlar. Bahalı bahalı alıyorlar. Çok ciddi borçları da var. Bu onlar için sürdürülebilir bir durum değil. Sanal medyada da yazılıyor. Şunu da doğru bulmuyorum. Bir defa da Yaşar Güler'e, Paşamıza grupta da soruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yunan ordusunu karşılaştırmak abesle iştigal. Böyle bir şey yok. Böyle bir gerçeklik yok. Yani bu bölgenin bölgesel süper gücünden söz ediyoruz. Yalnız bunları daha çok göreceğiz. Dendias'tan da bu tür görüntülere hazır olmamız gerekir. Klasik Yunan siyasetçinin yaptıkları.
0: Çok teşekkür Saygılar ediyorum. Saygılar efendim. Güngör Yavuz Arslan bizimle birlikteydi. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Hazır Yaşar Güler demişken Güngör Yavuz Arslan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 11. dönem kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefini ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşıdığını vurguladı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti ve ekledi.
2: Bu tarihi süreç elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmayı amaçlamaktadır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 111. dönem kaymakamlık kursunda kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Terörsüz Türkiye vizyonumuzun bölgesel boyutunu oluşturan terörsüz bölge hedefimiz doğrultusunda, sınırlarımızın ötesinde de terör yapılanmalarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasını arzu ediyoruz.
3: Gülen sürece ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle tarihi bir eşiğin daha aşıldığını söyledi.
2: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun yürürlüğe girmesi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşılmış bulunmaktadır.
3: Bakan Güler Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasına da değindi.
2: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi parti kurulmasına ilişkin yeni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Yeni kurulacak partilerin il ve ilçelerde asgari üye sayısına ulaşarak bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tasdik ettirmesi ve İçişleri Bakanlığı'na teslim etmesinin zorunlu olması önerisinde bulundu.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, yeni partinin

0: isim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fethi Yıldız 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel ve CHP'den ayrılan 90 milletvekilinin yeni parti adıyla bir siyasi parti kurduklarını, Yenilik Partisi adıyla daha önce kurulan parti temsilcisinin yeni parti ismine itiraz etmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni partiye parti adını değiştirin uyarısında bulunduğunu hatırlattı. Yıldız son milletvekili genel seçimine katılan 24 siyasi partiden 14'ünün binde 1 ile binde 2 arasında oy aldığını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına bakıldığında bazı partilerin ülke genelinde 100-200 üyesinin dahi olmadığını görüleceğini aktardı. Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdiklerini belirten Fethi Yıldız, yeni bir düzenleme önerisinde bulundu.
1: Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç bulunduğu izahtan varistedir. Mesela bir örnek olarak en az 41 il nüfusu ve bunların 1/3 ilçelerinde il ilçe yönetim kurulu üye sayısı, il nüfus sayısı veya seçmen sayısının 0/001 üyesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tasdik ettirip İçişleri Bakanlığına teslim etmeyen siyasi partiler kuruluşunu tamamlamamış sayılmalıdır.
2: Meyve ve sebze, tarla ve market arasındaki fiyat farkı son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında. Bakanlıkların ortak çalışmasıyla bir inceleme başlatılmıştı ve o inceleme sonuçlandı. 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi geçtiğimiz gün. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Perdenin görünmeyen yüzünde ne var? Kağıt üzerinde oynanan oyunlar, bakın etiketlere nasıl yansıtılmış.
3: Yani şu limonu örnek veriyorum. Mersin'de dalında 25-30 liraya alıyor, 80 liraya bize satıyor.
4: Valla çok pahalı ya, hiç alamıyoruz. Baksana 60 lira biber yani, biber.
5: Ucuza aldılar ama kağıt üzerinde pahalı almış gibi gösterip tezgaha fahiş fiyatla çıkardılar. Tarla tüketici arasındaki fırsatçılık bakanlıkların ortak çalışmasıyla deşifre oldu.
6: Tarla komisyoncuları Ticaret Bakanlığı'na bağlı esnaf kitlesidir. Bizler hiçbir zaman direkt mal alıp satamayız. %8 komisyonumuzu alırız. Tüccarlar ise gidip bölgeden, üreticiden veya oradaki tüccarlardan direkt malı kendi namı hesabına alıp getirip marketlere, pazarlara satan bir esnaf kitlesidir.
5: Tezgahtaki fiyat oyunu uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için 22 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 41 büyük dağıtıcı firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. 38'i yakalandı.
3: Çiftçi bunu satamıyor. Orada bir tane fırsatçı alıyor bunu, haldeki adama satıyor. Antalya'daki hale satıyor. Antalya'daki halci aracı alıyor. Orada buradaki hale satıyor. Buradaki halci de komisyoncu olarak alıp pazarcıya satıyor. Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
5: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
7: İşte fiyat oyununun kilit belgesi müstahsil makbuzu. Tüccar bu belgeyi çiftçiden alırken düzenliyor. Diyelim ki tüccar çiftçiden biberi 10 liraya aldı. Ancak bu belgeyi 20 lira olarak gösteriyor. Yine alıcı 20 liradan satıyor ürünü. Yani bu belge üzerinden karını saklıyor, zarar ettiğini gösteriyor. Fiyatı kağıt üzerinde şişiriyor.
8: Adam diyor işte yerinde bu parayı belirlemişler, bunun altına verse zarar ediyor.
3: Oradakiler bunu 20 liraya alıp 50 liraya bana satabiliyor. Vermiyor, satmıyor. Halde çürüse çöpe atıyor, umurunda olmuyor.
5: Orada bitmedi oyun. Alınan ürünler hal kayıt sistemine eksik girilmişti. Çünkü piyasada ürün az olunca fiyatı yükseliyordu.
9: Üç karşılık. Yani halka yazık ya, bize de yazık ya.
5: Üstelik kurulan tezgah sadece bununla sınırlı değil. Hayatını kaybetmiş kişiler adına makbuz düzenlendiği de belirlendi. Hayali satışlar yapıldı. Olansa hem üreticiye hem de ürünü ederinden çok daha pahalıya almak zorunda kalan tüketiciye oldu.
2: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da durum aynı, bu haberde izlediğimiz gibi fiyat farkı uçurum. Muhabir arkadaşım Halil İbrahim Uğur hazır, konuyla birlikte bizi bekliyor. Halil İbrahim, hoş geldin yayına, söz sizde. Ali İbrahim'de bir mikrofon problemi yaşıyoruz. Arkadaşlarımız o mikrofonu şimdi teyit etsinler. O arada biraz bilgi paylaşayım ben bu konuya ilişkin. Biliyorsunuz her saat diliminde hemen hemen dünden beri bu konuyu işlemeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaşın bir numaralı gündem maddesi bu. Sebze meyve fiyatları, marketteki

0: Diğer satılan ürünlerin anlık değişen fiyatları ve bunun üzerinden de aslında bir ilk yaşandı. Dün Bakan Gürlek kendi hesabından bir açıklama yaptı ve bu konuya dair yapılan bakanlıklarla çalışmalar sonrası bir çiftçilerin dinlendiğini, binin üzerinde çiftçinin dinlendiğini ve gözaltıların olduğunu söyledi. Halil İbrahim, şimdi seni duyacağız mı? Adana'daki durumu öğreneceğiz Halil İbrahim Uğur'dan. Hemen seni dinleyelim.
1: Cansın Evacı, bizler şu anda Adana'nın Karataş ilçesindeyiz. Kırmızı biber hasat yapılan bir tarla içerisindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi tarım işçileri şu anda hasat işlemini sürdürmeye devam ediyor. Hemen tarla fiyatını paylaşalım. Tarlada kalitesine göre kırmızı biber 15 lira ile 20 lira arasında satılıyor. Ancak işte buradan çıktıktan sonra bir anda fiyat uçmaya başlıyor. Ve baktığımızda online satış marketlere baktığımızda sadece burada 120 lira olduğunu görüyoruz. Pazarlarda ise İstanbul pazarında da 60 lira. Yine Adana'daki yani biraz ilerideki pazarlarda da yine 60 liradan satıldığını görüyoruz. Peki bu iş nasıl oluyor? Hemen biber üreticimize soralım. Süleyman Şimşek, efendim bereketli olsun. Süleyman abi, böyle dönebilirsek kameraya doğru.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Bu fiyat nasıl yükseliyor? Burada 15-20 lira.
2: Bu fiyat şimdi çiftçide her zaman fiyat ucuzdur. Ama bizim sermayemiz bile çıkartmadığımız halde buradan diyorlar ki nakliyat işi var, bilmem poşet işi var, bilmem neyi var. Halbuki nakliyatla hiç alakası olmayan bir şey. Şimdi şurada Tarsus 30 kilometre bir yol. Tarsus'ta 30 kilometre bir yolda markete gittiğin zaman şimdi buradan 15 liraya alınan bir biber orada şimdi gitsen 70 lira 80 liradır. Bu Tarsus 30 kilometreye giden nakliyat kaç lira yapar? Yaksa ne yakar buraya?
1: Çok kilo az yakar.
2: Başı yapmaz yani 250 lira ya yakar ya yakmaz.
1: Peki Süleyman abi,
2: 50 kuruş yaksın.
1: Marketlerdeki mafya, marketlerin mafyası ve hallerdeki mafyalar nasıl oluştu? Bu mafyalar kimlerdir? Bu fiyat şimdi mafyası nasıl çalışır?
2: Eskiden halde çiftçinin malını satarlardı. Direktmen biz hale götürürdük. Orada malımızın değerine göre bizim elimizden direktmen pazarlara giderdi. Şimdi öyle değil. Buradan hale gidiyor, halcı alıyor. Halcıdan da başka illerin halcısı alıyor. Oradan da başka bir pazarlara gidiyor. Bu 3-4 el değişiyor. Ondan sonra da bu fiyat böyle yükseltiyorlar. Ha diyeceğim ki bu fiyat normal mi yani yükseltiyorum? Yok. Fırsatçılık yapıyorlar. Bizim şu anda yani görüyorsunuz milletin çalışma düzenini. Sıcağın 30 kaç derece? 33 derece. Şu anda. Yani alın bunun altında dökülüyor. Çalışıyoruz. Buyur.
1: Alın teri var, emek
2: alın
1: var.
2: Alın teri, emek var. Ama bu alan aradaki tüccarlar kazananlar bunlar abi. Biz hiçbir şey kazanmıyoruz. Yıldan yıla kötü gidiyoruz. Bunun önüne geçip bir denetimlenip bunları dışarı çıkartmak lazım.
1: Siz bu mafyaları tanıyor musunuz?
2: Yok, biz onları hiç görmeyiz. Onları kim olduğunu da bilmiyoruz. Mesela götürüyorsun şimdi. Şeye bugün kaç lira halde? 20 lira. Bir bakıyorsun ertesi gün 15 liraya veya 10 liraya düşmüş. Nasıl oluyor da bu birden pat diye düşüyor? Nasıl kesiyorlar birden? Onu anlamış değiliz.
1: Siz komisyoncuya 20 liradan veriyorsunuz ama bir hafta sonra, 10 gün sonra sizin ürününüzün 10 liradan, 11 liradan, 12 liradan satıldığını öğreniyorsunuz.
2: Bazen hiç de öğrenemiyoruz. Ne verdiklerini de bilmiyoruz. Yani onlar ne gösterse biz ona göre alıp geri dönüp geliyoruz. Onu yapıyoruz yani.
1: Yani biz onları, sizin ürününüzün parasını onlar yiyor.
2: Onlar biliyor, onlar verir, onlar alır. Biz hiçbir şey görmeyiz. Size senin ürünün bu kadar gitmişler. Biz de oradan o fiyattan parasını alır çıkarız. Bu kadar. Ha, şimdi marketlere nasıl gidiyor? Yani bu marketleri bir denetlemek lazım. Zaten bizi çökerden bu marketler oldu. Eskiden bu biberler şimdi mesela köy pazarını kuruyorlar. Biber pazarı git. Bu fiyatların yarısı kadar. Burada 20 lira mı almış o? Pazarcı götürür 10 lira kor, üstünde 10 lira alır. Ama hale gittiği zaman, bir öbür marketlere gittiği zaman %200-300 arttırıyorlar. Ya yazıktır, günahtır. Buradan 5 ton götürüyorsa 2,5 tonunu satıyor, oradan karını yapıyor, diğerini de çöpe döküyor. Sürüm yok, sürüm gitmiyor ileri. Tamam. Milletin yeme gücü yok. Halbuki normal fiyatlarda verseler bunu, Normal fiyatlarda verseler
1: bir kıtlık oluşturuluyor.
2: Kıtlık oluşturuluyor. Bu zamanda ne yapıyor? Çiftçinin malı elinde kalıyor. Ya bizim nüfusumuz az mı ya? Bugün 100 bin oluşmuştuk. Daha da fazla sayılmayanlar da hariç. Ama

0: kadar bizim şeyimiz gitmeyecek, hiç tüketim olmayacak bir halde değiliz ki. Bize yedirmiyorlar, vatandaşımıza yedirmiyorlar. Bu biberleri, sebzeleri, meyveleri görmeyen köyler, adamlar var ya. Ama bunları bir denetim altına alıp bunları bu şey yapması lazım. İnşallah Allah'ın izniyle bu işte çözüme kavuşacak. Biz de bu işi rahat rahat, gönül rahatlığıyla yapacağız.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben de teşekkür ederim size. Buraya kadar yorulup gelmişsiniz. Bizlerin sesini duyurdunuz. Allah sizden hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden inşallah. Evet, şu anda görmüş olduğunuz bu kırmızı biberler hem salça oluyor hem kurutmalık olarak yine kullanılabiliyor. Aynı zamanda işte salatanın içerisine girdiğinde yine sofralık oluyor. Yine buradaki biberler kurutularak yine pul biberi de dönüştürülebiliyor. Ve şu anda işte tarlada 15 lira ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla, kalitesine göre, iriliğine göre tabii ki fiyatlar değişiyor. İşte burada 20 liraya çıktığında bir kırmızı biber, Adana'daki biber pazarlarına gittiğinde fiyat 30 lira oluyor. Ancak pazarlara girildiğinde, yani pazara girdiğinde bu ürün burada yine salataya doğramak için ya da yemeklere koymak için sofralık tüketimde, işte bu biberin fiyatı pazarda 60 liraya çıkıyor. Ama işte bunu zincir marketler, özellikle de online satışlarda bunu herkes de görebilir. Ve yine zincir marketlere gittiklerinde de insanlar işte buradaki 20 liradan satılan, en pahalısı 20 lira, 20 liradan satılan biberin 120 liraya, 130 liraya, 140 liraya satıldığını görüyor. Ve tabii ki bunu çiftçiler de görüyor. Çiftçiler dahi işte o marketlerdeki fiyatlara inanamıyor ve buradaki mağduriyetin çiftçilere ait olduğunu söylüyorlar diyelim ve sözü Adana'dan, bereketli topraklardan tekrar size bırakalım. Cansın Elbaca.
2: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Aydın'dan bir haber var sırada. Geçen ay bir evdeki yangının altından cinayet çıktı Aydın'da. Yangının söndürülmesinin ardından mutfakta cansız bedeni bulunan mazlum Çiçek'in kapının üzerine kilitlenmesi sonucu alevlerden kaçamadığı belirlendi. Mutfağın anahtarı ise kapı önünde, içinde ziynet eşyalarının da olduğu, kaçmak için hazırlanan bir çantada bulundu. Çiçek'in eşi Derya Çiçek katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
3: Talihsiz bir yangın sanıldı, altından kan donduran bir plan çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Derya Mazlum Çiçek çiftinin oturduğu apartman dairesinden 16 Ağustos'ta sabaha karşı alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek kilitli kapısı kırılarak açılan mutfakta ölü bulundu. Eşi Derya Çiçek de yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis titiz bir soruşturma başlattı. Daire kapısının önünde bir valizde bir çanta bulundu. Çantanın içinde ziynet eşyaları ve mutfak kapısının anahtarı, valizde ise Derya Çiçek'e ait kıyafetler vardı. O andan itibaren soruşturmanın seyri değişti. Valiz ve çanta kaçmak için hazırlanmıştı. Mazlum Çiçek'te kapı kilitli olduğu için alevlerin arasında kalmıştı. Çiftin komşularının yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyduklarını iddia etmesi cinayet ihtimalini güçlendirdi. Üstelik Derya Çiçek'in bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı da ortaya çıktı. Şüpheler Derya Çiçek'in üzerinde yoğunlaştı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık sebebiyle sık sık kavga ettikleri eşinin kendisini yakarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü.
4: Neden böyle bir şey yaptın?
5: Ben bir şey yapmadım. Allah'ım, yapmadım.
3: Planını kusursuz olarak tamamlamak için kendisini de yaraladığı belirlenen Derya Çiçek, sevk edindiği mahkemede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
2: Çorum'da çıkan örtü yangını yapay zeka destekli uydu takip sistemi sayesinde anında tespit edildi. Sistemden gelen konum uyarısıyla harekete geçen itfaiye ekibi alevleri büyümeden söndürdü.
3: Uydu tespit etti, itfaiye söndürdü. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde

0: Çıkan örtü yangını yapay zeka destekli uydu tabanlı takip sistemine takıldı. Sistem alevlerin yükseldiği noktayı anında tespit ederek konum bilgisini takip ekranına yansıttı. Teknolojik uyarı sisteminin devreye girmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı ve erken müdahale sayesinde alevler çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
1: Guatemala'da bir sosyal medya içerik üreticisi canlı yayın yapıyordu. O anda yanardağ patladı.
0: Sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Yanardağ patlamasına denk geldi. Maestro Şifo adını kullanan Meksikalı sosyal medya içerik üreticisi Adriano Zendejas, Guatemala'daki Acatenango Yanardağı'nda canlı yayındaydı. Tam o sırada komşu Fuego Yanardağı patladı. Zendejas o anları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Gökyüzünü alevler ve dev kül bulutları kapladı. Püsküren lavlar dağın yamaçlarından aşağı aktı. Beklenmedik patlamayı canlı yayınlayan Zendejas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.
1: İran'da bir yolcu uçağının havadayken önce lastiği patladı, ardından motoru arızalandı. Sarsıntıya dayanamayan kabin tavanı da çöktü. Tam anlamıyla dehşet anları yaşandı.
0: Önce lastik patladı, sonra motor arızalandı. En son olarak da kabinin tavanı çöktü. Havada dehşet anları yaşandı. İran'da Meşet'ten Kirmanşah'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra zincirleme arızalar baş gösterdi. Korku dolu anlar uçağın lastiğinin patlamasıyla başladı. Ardından motorun da arızalanmasıyla yaşanan panik ikiye katlandı, çığlıklar yükseldi. Yolcuların talihsizliği bununla da kalmadı. Uçaktaki şiddetli sarsıntıya dayanamayan kabin tavanının bir bölümü çöktü, bagajdakiler sağa sola savruldu. Kabinde tam bir can pazarı yaşandı. Zamana karşı yarışan pilotlar hemen acil durum ilan etti. Rotasını hızla Meşet Havalimanı'na çeviren uçak piste teker koymayı başardı. Gökyüzündeki kabus, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi.
1: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan iki kuzen canları çok sıkılmış olacak ki ellerine ne geçtiyse pencereden aşağı atmaya başladı. Muhtemelen kendi aralarında eğleniyorlardı bunu yaparken ama sebep olabilecekleri sonuçları hesap etmediler. 28. kattan aşağı atılanlar arasında buz dolu şişe de vardı, ahşap parçaları da. Yani bir yayanın ölümüne sebep olabilecek cisimler. Neyse ki bu ihtimal gerçekleşmedi ama attıkları eşyalardan biri bir aracın camına isabet etti. Aracın camı paramparça oldu.
2: Görebiliyorsun
3: ha. Attı.
2: Baba ne geliyor? Bak.
3: Geliyor bak.
2: Aha camını kırdı. Bak camını patlattı, gördün mü?
4: Ölümden de döndünüz ama.
2: Aynı.
4: Çocukların aksiyon arayışı bir aileyi canından ediyordu.
2: Görebiliyorsun ha.
3: Attı.
2: Baba ne geliyor? Bak.
3: Geliyor bak.
2: Aha Aha camını kırdı. Bak camını patlattı gördün mü?
4: İstanbul Esenyurt'taki rezidansın 28. katından attıkları eşyalar seyir halindeki aracın camına isabet etti.
5: Ziya Avşar o sırada trafikte seyir halinde, üstelik düğün konvoyundaydı ama başına geleceklerden habersizdi ve saniyeler sonra 28. kattan atılan bir plastik su borusu parçası aracın camının tam üstüne isabet etti ve ne olup bittiğini anlayamadan hemen sağ çekmeye çalıştı.
6: Ben o zaman düğüne gidiyordum. Düğünün kovboya katılmıştım. Böyle içinde, arabanın içinde yeğenlerim, akrabalar falan vardı. Gidiyorduk, bir baktık yukarıda bir şey geldi. Ne oldu? O anda da neyin nesi olduğunu hiç şok oldum o anda.
2: Patladı mı? Patladı vallahi. Paramparça oldu. Camını kırdı ya. Ya görüyor musun?
6: Kimin? Bir baktım şu taraftan bir cisim geldi şuraya. Cisim geldi olduğu gibi her taraf cam buz oldu.
4: Ne olup bittiğini anlayamadı o anda Ziya Avşar. İlk iş aracı emniyetli bir yere çekmek oldu. Aracın üzerine plastik su borusu düştüğünü gördü.
7: Bak bak çocuklar burada gel. Çocuklar evet. Burada gel baba.
8: Atıyor gene dur.
5: Ziya Avşar olay yaşandığı anda soluğu emniyette aldı ve o parçaları atanlardan şikayetçi oldu. Ve en sevindirici tarafsa ölen ya da yaralanan bir kişinin olmaması.
2: Atmaz adam şimdi yukarı bakıyor ya bak.
7: Attım bir kere bir tane video gördüm mü attığını.
6: Öğrendiğim kadarıyla 16-17 yaşlarındaymış. Kuzenlermiş iki kişi. Polis arkadaşlar gittiler, tespit ettiler. Bunları aldı götürdüler Esenyurt çocuk bürosuna.
4: O sırada videoyu çekenler de araç sürücüsünün yanına gidip video görüntülerini verme telaşına girdi.
2: Adamın camını patladı. Yazık külah değil mi abi ya?
4: Başka arabalara bir şey olmuş.
6: Tabii başka bir arabalarda her tarafta var yani. Orada hepsini videom falan hepsini çektim.
4: Caddede rezidanstan atılan saksı, içi buz dolu şişe ve tahta parçaları vardı.
7: Ahşap atıyorlar ya. Şu burada patladı. Buz var içinde. Yani bildiğiniz öldürür adam öldürür.
4: Sürücü gençlerden şikayetçi oldu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Detaylarını öğreneceğiz. Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Şener Çetin hazır. Şener detayları senden dinleyelim.
9: Evet, Adalet Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Konu neydi? Elbette yargı sürecinin hızının artması, etkinliğinin ve güvenilirliğinin artmasına yönelikti. Bu anlamda çalışmalar titiz bir şekilde sürdürülüyor ki o çalışmalarda da sona gelinmiş durumda. Ki bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de yeni bir açıklama yapıldı. Açıklama ne? Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sistemlerine ilişkin bir köklü değişikliğe gidildi. O değişiklik hakkında bilgi verecek olursak özellikle atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Hakim ve savcılarda terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Aynı zamanda doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak yeni sistemle birlikte emeğin, liyakatın ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında. Elbette il programları kapsamında bazı ziyaretler oluyor. Bu ziyaretler kapsamında yine adliyelerde hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya gelmişti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu anlamda yargı sürecinin hızının, etkinliğinin ve güvenilirliğinin artması adına o çalışmalar ele alınmıştı. Çalışmalar kapsamında elbette vatandaşların en önemli beklentilerinden bir tanesi de özellikle dava süreçlerinin makul sürede hemen sonuca bağlanmasıydı. Kısa bir süre içerisinde tamamlanmasıydı. Bu konuda da hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamasıyla ilgili o köklü değişikliğe gidildi. O değişiklik sisteminde de özellikle hakimler ve savcılar kurulunun almış olduğu kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri planlamaya, puanlamaya yansıtılacak. Doğu batıma ayrımı kalkacak ve nesnel ve ölçülebilir kriterlerin ön plana çıkarılacağı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapmış olduğu açıklamada da özellikle hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemini hayata geçiriyoruz dedi diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Otomatik vitesli araçların satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmeyince otomatik vites araçların sayısı da doğal olarak trafikte çoğaldı. Manuel vites araç satışı 10 yıl önce %47 iken bugün oran %3'e düştü. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca konuyla birlikte hazır. Erşan hoş geldin yayına. Söz sizde.
8: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Cansın Elvacı. Biliyoruz ki dünyadaki en önemli sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü. Son zamanlarda çok tartışılan bir konu var. Otomatik vites mi, manuel vites mi? İşte bu soruların cevaplarını alacağız ve yanımızda çok değerli yayın konuğumuz otomotiv uzmanı Ferhat Lafçı ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Erşan Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
8: Efendim çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Özellikle şu anda vatandaşların tercih ettiği vites otomatik vites. Dilerseniz otomatik vitese başlayalım. Sonra

0: Neyse bir manuele de bir bakalım durumlar neye.
1: Tabii ki şu an hali hazırda bir aracımız var. Onu da istiyorsanız ben size göstereyim. Buyurun.
0: Hemen otomatik aracımıza doğru geçelim. Şöyle kapımızı açalım. Bir yandan da otomotiv uzmanı Ferhat Lafçı ile otomatik aracın içerisindeki kolaylıkları vatandaşlar neden otomatik vites seçiyor bir konuşalım. Evet sözü size bırakalım.
1: Şimdi efendim. Otomatik vites kullanış kolaylığı demek, konfor demek. Şu an yeni neslin ve yeni ehliyet alacak kişilerin tercih ettiği bir vites türü. Manuel artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Eskiden 10 sene öncesine kadar bu oran %47 iken şimdi %3'lere kadar düştü. Malum İstanbul trafiğinde debriyaja basmaktan insanların sol ayağı uyuşuyor. Artık o ortadan kalkıyor. Bundan dolayı hem trafik diyebiliriz, sürüş konfor diyebiliriz. Şu anki kesinlikle tercih otomatik. Benim de şahsi tercihim kesinlikle otomatik olurdu.
0: Evet, otomatik vites tercih ediyoruz. Bir de aynı zamanda az önce belirtmiş olduğunuz başlık vardı. Ehliyetler de artık manuel ve otomatik olarak ikiye ayrıldı.
1: Manuel ve otomatik olarak. Şu an yeni nesil ben gördüğüm kadarıyla kesinlikle otomatiğe yöneliyor. Çünkü kullanımı daha kolay. Yani rampalarda, kalkışlarda stop ettirmiyorlar. Otomatik vites kendi zaten kalkışta driver aldığınız zaman diye otomatikman ayarlıyor vitesleri rampada çıkarken inerken. Hem kullanış kolaylığı yakıt olarak da gerçekten düzenli yani düzgün kullanılırsa otomatik vites daha tasarruflu olabiliyor. Sadece manuele göre biraz masraflı olabiliyor. Bu da kullanıcıya göre değişiyor. Eğer en başından işi sıkı tutup düzenli bakımlarını kontrollerini yaptırırlarsa bu da ortadan kalkabiliyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle İstanbul trafiğinde ben otomatik diyorum. Otomatik vitesten şaşmayın derim.
0: Siz de onu tercih ediyorsunuz. Şimdi bir de manuel araca gidelim. Bir de orada bakalım vatandaşlar neden bu kadar düştü? Biz bunu tabii konuşalım dilerseniz. Şimdi manuel arabamıza doğru geçiyoruz. Vatandaşlar otomatik vitesi tercih ederken nelere dikkat ediyorlar? Tabii ki de konfor, aynı zamanda rahatlığa da çok çok dikkat ediyorlar. Manuel araç kullanan yine vatandaşlarımız var. Fakat İstanbul trafiğinde özellikle manuel araç kullanmakta vatandaşlar zorlanıyorlar. Peki manuel araç kullanırken vatandaşların nelere dikkat etmesi lazım? Aynı zamanda manuel araçlarda arızalar da meydana geliyor. Şimdi manuel araçları bir bakalım. Bir fikir edinelim sizlerden. Dediğimiz gibi aslında siz de bir aynı zamanda bir tamircisiniz ve işin uzmanısınız. Doğru. Size en çok arızalı gelen araçlar otomatik mi oluyor, manuel mi oluyor?
1: Şöyle tabii ki bilinçli kullanılmadığı için otomatik diyebilirim. Manuel arabalarda bakım masrafları biraz daha düşük, baya baya bir düşük. Dolayısıyla sadece şöyle bir avantaj var. Yani işte dezavantaj diyebilirim. Kalkışlarda falan yeni acemi kullanıcılar bunu çok stop ettirebiliyorlar. Onun dışında manuelin çok bir kolay kolay problemi olmuyor. Otomatik arabanın konforu, kolaylığı yanında sadece düzgün kullanılmadığı zaman, bakımlar aksatıldığı zaman da masraflar çıkartabiliyor. Bu da manuele göre 2-3 kat fazla olabiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Otomatik kullanıcılara düzenli olarak bakımlarını yaptırıp ve kullanırken bazı şeylere dikkat ederlerse bu masrafın önüne geçebilirler. Mesela nedir düzenli derken? Park ederken direktmen parka almayacağız. Neyi alıp arabayı, yükünü balatalara bindirip öyle park alacağız. Ve onun dışında bakımlarını yaptırdıkları zaman herhangi bir problemle karşılaşmazlar.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz otomotiv uzmanı Ferhat Lafçı bizlere detayları aktardı. Vatandaşların manuel vites ve aynı zamanda otomatik vites seçmelerindeki sebepler kesinlikle aynı zamanda İstanbul trafiğinde de rahat bir şekilde hareket etmek için bu yöntemi kullanıyorlar. Şu anda %3'lük bir dilimle manuel vites devam ediyor. Otomatik vitese ise alımlar da arttı. Tabii bakımlarında da otomatik vitesin fazla olduğu için onu da düzenli bir şekilde yaptırılmak gerekiyor. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Tabii buraya gelen vatandaşlarımız da var aynı zamanda aracını yaptırmak isteyen. Çok kısa bir şekilde mikrofonu uzatalım bir vatandaşımıza. O ne için gelmiş buraya? Bir de ona soralım. Efendim Haber canlı yayındayız. Sizler de aracınızı getirdiniz. Bu araç da size aitti değil mi? Hemen sizden şu yorum alalım. Neler söylemek istersiniz? Çok kısa.
2: Otomatik desi kullanıyoruz biz de. Bakımlarını yaptırmak için geldik. İstanbul trafiğinde biliyorsunuz manuel kullanmak biraz zor. Otomatiği tercih ediyoruz. Ara ara da sanayi oraya bakımlarını yaptırıyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yayın süremizin sonuna geldik. Detaylar bu şekildeydi. Vatandaşların aynı zamanda araç kullanırken de dikkat etmesi gereken kurallardan bir tanesi ise bakım diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: Çanakkale'de köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında şartları sağlayan üreticilere 2 milyon liraya kadar hayvan alım kredisi veriliyor. Peki üreticilere küçükbaş hayvan desteği nasıl sağlanıyor? Detayları öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım Vedat Sezer konuyla birlikte hazır. Vedat hoş geldin yayına. Söz sende.
4: Evet, Cansın Ayvacı köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var. Çok özel bir proje. Çanakkale'de hazırlandı ve protokol olarak imzalandı. Devreye de girdi. Müracaatlar da başladı. Projeyi soracağız. Yanımızda Ezine İl Tarım Orman Müdürü İsmail Bilir var. Köyümde kalmak için bir sürü nedenim var. Güzel bir proje. Nasıl başlıyor? Neleri kapsıyor?
5: Çanakkale Küçükbaş Hayvancılığını geliştirmek ve yetiştiricilerimizin...

0: Sürülerini büyütmek amacıyla Çanakkale Valiliği ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirilen ve köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çanakkale küçükbaş hayvancılığın yapıldığı önemli illerden bir tanesi. Proje hayvan ürünlerine katma değer katacak ve ezine peynirin üretimine destek sağlayacaktır. Ezine peyniri %35-45 koyun sütü, en az %40 keçi sütü ve en fazla %25 inek sütü oranlarının karıştırılmasıyla üretilen tam yağlı bir peynirdir. Proje kapsamında şartları sağlayan ve banka değerlendirilmesi olumlu sonuçlanan yetiştiricilere 2 milyona kadar hayvan alım kredisi sunulacaktır. Gerekli şartları sağlayan kadın ve genç yetiştiricilere %0'a varan faiz indirimi ve 7 yıla varan vade imkanından yararlanabileceklerdir. Ayrıca hayvan başına 1 yıllık kesin yem ve kilitli yemlik hibe desteği sağlanacaktır.
1: Çok güzel. Tabii ki bunun müracaatları da başladı. Bakalım sahadaki yansımaları nasıl oldu? Onu da Ziraat Odası Başkanımız Serkan Zeyre soralım. Başkanım, yansımalar nasıl oldu? Proje ilgi uyandırdı mı?
2: Çok ilgi uyandırdı. Bizim zaten en büyük eksiğimiz küçükbaş hayvanımızdı. Çiftlik ve kışlalarımızı büyütmemiz gerekiyordu. Buna daha çok genç ve bayan çiftçilerimizden ciddi anlamda bir talep var. Bu talep 3 gün oldu biz bu projeyi başlatalı. İl Tarım Müdürlüğümüzün başlatalı. 14'ünde başlattık. 14 dünden 3 gün içerisinde ciddi anlamda bir talep var. İnşallah birçok hayvancımız bu projeden yararlanabilecek Vedat abi.
1: Evet, şu arada tabii ezine peyniri ve sütüyle çok ünlü. Ezine peyniri için sağlanacak sütün artışına da imkan verecek mi?
2: Kesinlikle. Zaten bu projenin ana temellerinden bir tanesi ezine peynirimiz. Avrupa Birliği coğrafi işareti almış bir peynirimiz. Bu peyniri yapabilmemiz için küçükbaş sütüne ihtiyacımız var. Koyun ve keçi. Bu projede koyun ve keçi üzerinden gidiyor. Şu anda genel olarak ülkemizde koyun ve keçi sütünde azalma var. Bunu arttırmak amacıyla bu projemizi süt üretimimizi tahminen %30-%40 gibi bir ileri seviyeye taşıyacak ve ezine peynirimizi de geleceğe taşıyacak.
1: Evet, çok teşekkür ederim. İşte konuklarımıza anlattı. Çanakkale'de sürdürülebilir hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve süt üretimini desteklemek amacıyla çok özel bir proje başladı ve sadece 2 milyonluk bir finansman değil, kadın ve genç çiftçilerimize 0 faizi 7 yıl vadeli aynı zamanda yem desteği sağlayacak. Böylece bölgede süt üretimi artacak. Ezine peynir gibi kaliteli peynir üretimine kaynak da artmış olacak diyelim. Sözü izin eder. Tekrar size bırakalım.
3: Vedat Sezer'e teşekkür edelim. Şimdi reklamlar ama bizden ayrılmayın. Sonrasında Üstad Can Okanar sizlerle. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen.

0: arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Bir reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Bir reklam.
8: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
14: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
8: Reklam.
5: A Haber Radyo.
8: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor.

0: okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Gelişmelerle ajansıyız. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş, meyve ve sebze sektörüne yönelik soruşturmada çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Tarladan markete fiyat makası neden açılıyor? Üretici bu fiyat uçurumuna ne diyor? Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında. Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Büyükü çiftinin katil zanlısı yakalandı. Mehmet Türel Malatya'dan canlı yayında. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu ve İran gündemiyle 8 ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle geçen hafta Almanya'da toplantı yapıldığını açıkladı. Fatih Yılmaz, Mannheim'den canlı yayında. Okullar açıldı, öğrenciler derslerine başladı ama kırtasiyelerde alışveriş yoğunluğu hala devam ediyor. Abdullah Ünler Ankara'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş, meyve ve sebze sektörüne yönelik soruşturmada ölmüş çiftçiler adına sahte müstahsil makbuzu düzenlendiği ortaya çıktı. Ayrıca firmaların arzı düşük, maliyetleri yüksek göstererek fiyatları yukarı çektiği, sahte makbuzlarda haksız kazanç sağladığı, ölen çiftçilerin adına bile belge düzenlediği belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan alacağız.
4: Yaş, sebze ve meyve fiyatlarını aslında doğrudan ilgilendiren, cebimizi, tüketicinin cebini, sofralarını doğrudan ilgilendiren bir operasyon bu. Öyle ki çeşitli firmalar çiftçilerden almış oldukları ürünleri 6 TL'ye alırken makbuza 28 TL yazıyor. Bunu her ürünün kilogram başına veya ton başına yazdığınız takdirde de oldukça ciddi haksız kazanç elde ediyor. Ve bu kişiler, bu işlemleri yapan kişiler aslında sadece bununla da kal. Hatta öyle ki bir mezar taşına dahi, ölen herhangi bir çiftçi adına dahi bu işlemleri yaptığını, ölen çiftçilerin üzerine makbuz kestiklerini, fatura kestiklerini öğrendik. Elbette bu oldukça çarpıcı gelişmelerle birlikte bu kişilerle alakalı da süreç devam ediyor. 41 firmanın üst düzey yöneticileri hakkında, 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. 3 kişinin şu an itibariyle firar olduğunu ve 38 kişinin an itibariyle gözaltında bulunduğunu biliyoruz. Peki gözaltındaki bu kişilere neler sorulacak? İlk sorulacak konu elbette haksız kazancın nasıl elde edildiği ve bu sürecin ne zamandan beri devam ettiği. Bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve başta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında elde edilecek ifadelerle birlikte önümüzdeki süreçte buna dair yeni bir operasyon görecek miyiz? Bunun da cevaplarını arıyor olacağız. Ancak verilen ilk ifadelerle birlikte, emniyetteki kolluk kuvvetlerindeki verilen ifadelerle birlikte sevkler açıklanacak ve bu adliye sevklerin ardından da savcılık makamında bir kez daha ifade verecek olan şüphelilerin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor. Burada altını çizmemiz gereken en önemli konulardan birisi şu: haksız kazançta her iki tarafı birden mağdur eden bir kitle söz konusu. Öyle ki çiftçilerin kazancını bir noktada aşağıya çekiyorlar ve beraberinde de tüketicinin çok daha fazla normal şartlarda gereğinden çok daha fazla olağanüstü fiyatlarla aslında sofralarına bir domates, limonu, biberi getirmesine sebebiyet veriyorlar. İşte bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamış olduğu bu operasyonla birlikte bu firmalara dair operasyonun genişleneceğine dair de çeşitli sinyallerin olduğunu belirtmek lazım. Öyle ki verilecek ifadelerle birlikte bu operasyonun

0: Operasyonu kapsamının daha da genişlemesi bekleniyor. İfadelerde peki neler bekleniyor? Hemen ondan da bahsedelim. İfadelerde başlangıçta özellikle az önce de bahsettik haksız kazancın tam olarak nasıl elde edildiği, yani o süreç, o sürecin içerisinde ne var? Çiftçiden alırken makbuz kesme esnasında çiftçiye herhangi bir beyanat veriliyor muydu? Veya beraberinde çiftçiden alınmadığı takdirde nitekim ölen herhangi bir kişiye de fatura kestiklerini biliyoruz. Bunu yaparken nasıl bir yol izlediler? Ve yine bu noktada Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu ve belirlemiş olduğu çeşitli tespitler var. Bu tespitlere göre de yapılacak işlemler var. Onlar sorulacak ve beraberinde Vergi ve Denetim Kurulu'nun açıklamış olduğu bu verilere dair de yine bu kişilerin ifadeleri istenecek. Ve alınacak ifadelerle birlikte de aslında sürecin tam olarak nasıl ilerlediği, o zincirin tam olarak nerede başladığı yönünde daha önemli, kıymetli bilgiler edinilmiş olacak. Ve bu bilgiler kapsamında da tüketicinin cebini ve sofrasını, çiftçinin ise hem cebini hem de emeğini doğrudan suistimal eden bu kişilerle alakalı da yine işlemlerin devam edeceğini biliyoruz. Bu işlemlerin önümüzdeki 1-2 gün içerisinde de daha net bir şekilde süreceğini ve cuma gününe kadar da sevklerin gerçekleşmesinin ardından da adliye tarafında da savcılık makamında da ifadelerin alınmasının ardından mahkeme heyetine çıkartılması bekleniyor. Bu kişilerin bu bilgiyi de aktarmış olalım. Süreci yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Tarladan markete sebze ve meyve fiyatları arasındaki uçurum gündemdeki yerini koruyor. Diyarbakır'da tarlada salatalık 6 liraya, karpuz ve kavunsa 3 liraya alıcı bulurken market raflarında nasıl böylesine katlandığı merak konusu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğu aktaracak.
2: Mezopotamya'nın bereketli topraklarındayız. Tabi bu bölgede uzun yıllardır tarım var. İnsanlar, çiftçiler buğday, arpa, karpuz, salatalık, domates, patlıcan yetiştiriyor. Biz şu anda Bağlar ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Büyük bir salatalık tarlasının içerisindeyiz ve burada üretim devam ediyor. Şimdi çiftçiye mikrofon hemen uzatmak istiyorum. Yanımda Mehmet Bakan var. Tabii kendisi uzun yıllardır Diyarbakır'da bu işle uğraşıyor. Dün bir operasyon yapıldı dağıtıcı firmalara yönelik. Çünkü tarladaki fiyatla sebze halindeki veya marketlerdeki fiyat bir hayli yüksek ve yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şimdi yanımızda Mehmet Bakan var. Öncelikle kolay gelsin.
3: Sağ olun Sinan Bey, hoş geldiniz özellikle.
2: Hoş bulduk. Şimdi salatalığın fiyatı tarlada ne kadar?
3: Salatalığın fiyatı tarlada şu an biz toptan sattığımız yere 6 liradan satıyoruz. 5-6 liradan satıyoruz. Ama üreticinin eline şu an komisyonla, nakliye parasıyla beraber elimizde kalan 3-4 liradır.
2: 3-4 lira.
3: Evet.
2: Peki neden markette veya sebze halinde fiyatlar bir hayli yüksek? Ya mesela örnek diyorum, marketteki fiyatı şu anda Diyarbakır'ın yerli salatalığı 45-50 TL'ye satılıyor.
3: Aynı markete 50 liradan da satılanlar var. Bu işi yapan belirli fırsatçılar var. Aradaki bu komisyoncular. Yani biz istiyoruz, herkesin kazanmasını istiyoruz bir sefer. Pazarcı da kazansın, marketçi de kazansın, üretici de kazansın, ama biz bakıyoruz bu şartlarda, ne şartlarda üretildiğini görüyorsunuz işte. Evet. Sadece bir insanın yömyesi 1500 lira paradır. Akşama kadar toplayacağı salatalık diyelim ki 5-6 çuvaldır. Yani kazansın diyoruz, ama bu kadar aradaki bizden 5 kat 10 kat fazla kazanırsa bu bizim için ciddi derecede bir sıkıntıdır. Yani dün duyduğumuza göre basından, haberlerden izlediğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Adalet Bakanımızın düğmeye basmasıyla bazı fırsatçılara gözaltı kararı verilmiş. Biz bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz ve bu aslında biraz geç kalınmış bir karar. Çünkü yıllardan beri ben yaklaşık olarak 6-7 yıldır tarım sulamaya geçmişim, bakıyorum daima pazarcı benden 4-5 kat daha kar ediyor. Ben bu kadar zahmetlere katlanarak, bu kadar masraf ederek adam hiç elini sürmeden sadece pazardaki veya marketteki benden 5-10 kat daha fazla kar ediyorsa bu şahsen benim şokumu da kırıyor. Ben öğretim de yapamıyorum. Ondan dolayı bu operasyonun devamını istiyoruz. Bu aradaki farkı kim yapıyorsa, bu fırsatçılığı kim yapıyorsa, Sayın Adalet Bakanımız

0: Selahattin Gürre'ye ben sesleniyorum. Sayın Bakanım, sizden ricamız bu fırsatçılara fırsat vermeyelim.
1: Peki şimdi aslında biz şu anda salatalık tarlasındayız.
0: Evet.
1: Hemen az aşağıda kavun ve karpuz tarlası var. Şimdi ben geçtiğimiz gün marketten bir karpuz aldım. Kavun da aldım. Karpuzun kilosu 20 TL.
0: Evet.
1: Kavunun kilosu da 30 TL. Tarlada neden 3 TL?
0: Yani yine aynı yere geliyoruz, aynı noktaya geliyoruz. Yine bu işi yapan fırsatçılardır. Abi benim aç şimdi karpuzu göreceksin, kamerada göstereceksin. 3 liraya satıyoruz bile satılmıyor. Kavunu 3 liraya satıyoruz, alıcı yok. 3 liradaki ben zaten beni kurtarmıyor. Hı hı. Bu aradaki kar eden kimlerdir? Yine bu fırsatçılardır. Yine bu fırsatçı komisyonculardır.
1: Şimdi aslında baktığımızda siz Nisan Mayıs aylarında mı ekime başlıyorsunuz?
0: Yani sizin aslında şu an daha Şubat'tan sonra başlıyoruz. Şubat'tan sonra başlıyoruz bu soğuk şartlarda. Mesela bu yıl naylon 6 da yapmıştık.
1: Evet.
0: Kavun karpuz, ben kavunu 6 liradan vermişim. Ben kavunu kilosu 80 liradan da aldığım zaman vardı. Ben Şubat'ta ama bizim ürünümüz çıktıktan sonra 5-6 liraya verdik. Şimdi bu kadar 2-1 naylon 6 naylon üstü. Bunu yaptığın zaman masrafı kurtarmak mümkün değil zaten.
1: Evet.
0: Abi şimdi buradaki adam kazansın diyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi. Kazansın ama bizden 3-4 kat 5 kat kazanıyorsa, yani bu zahmete katılmıyorsa bizim için ciddi derecede bir sıkıntıdır.
1: Peki şimdi
0: sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin her tarafında bu fırsatçılar aynı şeyi yapıyorlar. Ben geçen gün Mersin'deydim. Bir arkadaşım vardı diyor. Limonlar hepsi depolarda kalmış. Biliyorsun Mara'da, Mersin Mara'da doğal depolar var. Adam diyor hepsi Mara'da, limonlar çürümeye başlamış, satılmıyor Diyarbakır'da. Hiçbir zaman için limonun kilosu 100 liradan aşağı değildir.
1: Evet. Şimdi karpuz tarlasına da geldik. Şu anda Muhammed Enes Özgül Tekin ekranlara taşıyor. Tarladaki fiyatı 3 TL. Pazardaki fiyatı 20 TL.
0: Yani satmadık zaten.
1: Evet. Diyarbakır'da çiftçi Mehmet Bakan'la röportajımızı gerçekleştirdik. Duygu ve düşüncelerini aldık dünkü operasyona ilişkin ve kendisine çok teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
2: Borsa İstanbul 100 Endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert düştü. Haftanın 3. işlem gününde borsada %5 düşüş kaydedildi. Ayrıntıları konuğumuz Tonguç Erbaş'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Erbaş.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Evet, bu gelişmeler nedir? Çünkü Mayıs ayından bu yana rekor düzeyde bir düşüşten söz ediyoruz.
3: Evet, yani bundan 3 hafta önce çok uzun zamandır aslında konuşulan yurt dışında bazı endeks belirleyicilerin de Türkiye'deki endeksler üzerinde bazı uyarıları olduktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu bir düzenlemeye gitti. Özellikle fonlarla ilgili. Bu yayınlandıktan sonra da aslında piyasada fonların mevcut durumuyla belli bir zaman içerisinde yeni düzenlemeye ayak uydurmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili de aslında hisse değişimleri olduğunu son birkaç haftadır görüyorduk. Yalnız son birkaç gündür gördüğüm kadarıyla yatırımcılarda biraz panik havası var. Burada belki biraz finansal okuryazarlığın eksik kalması nedeniyle olabilir. Belki küçük bir not düşmek gerekirse her fonun kendi bir tüzel kişiliği vardır. Yatırımcıların paraları özellikle saklamacı kuruluşlarda, takas bankta, yani portföy yönetim şirketlerin bünyesinde değil, aynı bir hisse senedi, farklı bir emtia alır gibi bu kuruluşlarda saklanmaya devam ediliyor. Fakat fonların bu düzenlemeye ayak uydururken bazı değer kayıpları yaşamasıyla birlikte fonlardan da, aslında özellikle hisse bazlı fonlardan da çıkışlar yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün %5'in üstünde bir geri çekilme Borsa İstanbul'da oldu ama günün ortasına doğru bir nebze bu panik havasının da hafif bir toparlanmayla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bu düzenlemenin bir kısımda aslında hisse senetleri üzerinde zaman zaman negatif etkileri olması muhtemel. Çünkü yoğunlaşan fonlar vardı bazı hisse senetleri üzerinde. Ama genel anlamda aslında daha sağlıklı.

0: bir piyasaya geçiş içinde bir nebze sancılı bir süreç gibi gözüküyor. Bu arada yurt dışındaki bugün tabii bir Amerika'da Merkez Bankası toplantısı var. Yüksek faiz oranı, yüksek petrol maliyeti devam ediyor. Bunun da aslında Borsa İstanbul'a fon düzenlemesinin yanı sıra bir etkisinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. Peki normale dönüş için bir vade telaffuz edebilir misiniz?
0: Yani ben şunu görüyorum, 3 hafta oldu aşağı yukarı. Tabii son birkaç günde biraz daha yoğunlaşan bir satış dalgası var Borsa İstanbul içerisinde. Tahmin ediyorum yani bu ay sonuna kadar en azından fonların kendi bünyesindeki dengeleri kurulması için hisse değişimlerini yapabilecekleri bir alan var. Burada belki birkaç günlük fonda satış gerçekleştirirken günün en düşük seviyesinden gerçekleşen hisse senetlerinde birkaç günlük gecikmeli satışlar olduğu için fonların yatırımcılara ödeyecekleri miktarın da birkaç gün ertelenebildiğini görüyoruz. Bu çok uzun sürmez. Daha önce de yaşadığımız süreçler oldu, benzer durumlar oldu. Dolayısıyla en azından bu hafta bitene kadar biraz daha stresin azalabileceğini ama piyasa üzerinde tabii baskısının devam edeceğini ay sonuna kadar da tahmin ediyorum. 1-2 haftalık bir sürede artık buradaki fiyatlamalar ve fon dengelenmelerini sağlanabileceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Stratejist Tonguç Erbaş bizlerle birlikteydi. Ajansa devam ediyoruz.
0: Kolay yayınlar, sağ olun.
1: Kilo kilo altınla gündeme gelmiş, tepki çeken görüntülerin ardından Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı. Masak'ın hesaplarını incelediği çifte dair gelişmeleri izliyoruz. Arkadaşımız Özlem Aktay günlerdir konunun yakın takipçisiydi ve özel bir görüntüye ulaştı. Gelin Çağla Öz'ün polislerden kaçış anını buldu.
2: Kilo milyonlarca liralık altının takıldığı düğün, gövde gösterisine dönüşen devasa servet. Bu görüntülerin ardından Vanlı Kara Haydar adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkmıştı. ATV Haber, Çağla Öz'ün polisten kaçtığı o görüntülere ulaştı. Kilo kilo altının takıldığı Van'daki o düğünün ardından Çağla Öz İstanbul'a geldi. İstanbul'da Maslak'ta yaşadığı siteye geçti. Eşiyle ilgili, Vanlı Kara Haydar'la ilgili önce gözaltı süreci, ardından da tutuklama süreci vardı. İşte bu süreçler yaşanırken Çağla Öz de Maslak'ta yaşadığı sitede kameralara yansıdı. ATV Haber'in ulaştığı görüntü şaşalı düğünün 2 gün sonrasına ait. Çağla Öz İstanbul Maslak'ta oturduğu sitenin asansöründe kameranın açısındaydı. Sabah 4 suları telaşlı haliyle böyle görüntülendi. Çağla Öz polisten kaçmak, hedef şaşırtmak için önce Maslak'taki bu sitedeki kendi evindeydi. Ancak kendi evinden direkt aracıyla ayrılmadı. Önce yine bu sitede oturan bir başka arkadaşının evine gitti. Orada bir süre kaldı. Ardından da sabaha karşı Maslak'taki bu siteden aracıyla çıkış yaptı. Düğününde altınlarla göstere göstere poz veren Çağla Öz bir süre adres değiştirip polisten kaçmaya çalıştı. Ta ki cumartesi gününe kadar. Sosyal medyada çekilen videolarla sergilendiği o düğünün ardından Vanlı Kara Haydar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağla Öz de İstanbul'daydı. Maslak'taki evinden çıktıktan sonra Fatih'te bir başka adrese gitmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çağla Öz'ü Fatih'te gözaltına aldı. Vanlı Kara Haydar'ın ardından Çağla Öz de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde eşi Vanlı Kara Haydar'ın altınların emanetti ifadesini yalanladı.
3: Takılar kiralık değil, satın alma yoluyla temin edildi. Düğün gecesi takılan tüm altınlar organizasyonu üstlenen eşim tarafından alındı. Nişandan sonra da takılar benden alındı. Altınların kaynağını eşime sormadım. Düğünün ardından benden alınan altınları daha sonra gerçekleştirilen aramada odunlukta ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüm. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendim.
2: Bu görüntüler değirmenin suyu nereden geliyor sorusunu akıllara getirdi. Masak raporları çarpıcı 74 bin liralık kar beyan edip çiftin hesaplarında 222 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Soruşturma

0: Durma devam ediyor.
1: Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkarılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çiftinin katil zanlısı yakalandı. Zanlıyı evden çaldığı altınların havalimanındaki X-ray görüntülerine yansıması ele verdi. A Haber muhabiri Mehmet Türel ayrıntıları aktaracak.
2: Evet Can Okaner, sır gibi cinayetin gizemi jandarma timlerinin dikkati sayesinde çözüldü diyebiliriz artık. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır, geçtiğimiz hafta Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir yangına gitmişti jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri. Ve o yangında iki kişinin, Ülkü çiftinin cesetleriyle karşılaşmıştı ekipler. Ve hemen o cesetler Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan adli tıp kontrolleri sonucunda, ön otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Ve bu gelişmeden sonra ekiplerin soruşturması daha da derinleştirildi. Ve ekipler yine bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da yaptığı bir açıklama var. JASAT'ımızın yangın süsü verilen cinayeti X-ray cihazındaki ayrıntıyla aydınlatıldı başlığıyla paylaşıldı. Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan A ve Hayri Ülkü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit eden JASAT timleri gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladı. Jandarma Genel Komutanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yine tamamen yangın sonucu öldükleri sanılan Hayriye ve A Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Ve o kişilerden birisi, yani evdeki ziynet eşyalarını çaldığı düşünülen kişilerden birisi havaalanında kaçmak isterken değerli eşyalarla birlikte yakalandı. JASAT timleri X-ray cihazında Hayriye Ülkü çiftine yine Hayriye Ülkü'ye ait olduğu tespit edilen kıymetli eşyaları buldu, tespit etti ve H.Ç.'yi gözaltına aldı. Yakalayarak gözaltına aldı. Yine bu olayı sizler için araştırmaya devam edeceğiz diyelim ve söz yeniden merkeze bırakalım.
1: Ailem Güvende soruşturması kapsamında düzenlenen dev operasyonda sıcak gelişmeler var. Sosyal medyada müstehcen içerik üretme, fuhuşa aracılık ve yer temin etme suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 28'i tutuklandı.
3: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 28 şüpheli tutuklandı.
4: Elinde kal.
3: İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarınca ailem güvende operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Mersin, Ankara, Sakarya ve Antalya'daki adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru materyaller ele geçirilirken 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme ile ilgili adli işlem başlatılmıştı. Sosyal medyada müstehcen içerik üretip yayma, fuhuşa aracılık veya yer temin etme ve fuhuşa zorlama gibi suçlardan gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 36 kişiden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkta devam edeceği mesajı verildi.
1: Uluslararası arenada ses getirecek operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti başarılarına bir yenisini ekledi. Moldova'da uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.
5: Moldova kırmızı bültenle arıyordu. Uyuşturucu ticareti yapan Lon Rus'u İstanbul'da yakalandı. Uluslararası suç ağlarını bir bir çökerten İstanbul Emniyeti,

0: Başarılı bir operasyona daha imza attı. Narkotik şube ekipleri zehir tacirliği suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Lon Russo isimli firariyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde 3 kadın hırsız girdikleri evden 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ancak kaçışları uzun sürmedi, üçü de kısa sürede çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.
2: 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldılar, saatler içinde yakalandılar. İstanbul Beylikdüzü'nde 3 kadın hırsız bir evi gözlerine kestirdi ve eve girerek yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp kaçtılar. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde hırsızların kameralardan saklanmaya çalışarak eve girdikleri, daha sonra da hızla kaçtıkları görüldü. Kadın hırsızların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. 3 kadın hırsızdan birinin 149, diğerinin ise 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kadın hırsızlar polis ekipleri tarafından ziynet eşyalarıyla yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında gerilim tırmanırken Mekke'de drone alarmı verildi. Mekke hava savunma sistemleri Husiler tarafından gönderildiği iddia edilen bir drone'u vurdu. Sivil savunma Mekke, Cidde ve Taif'te hava tehdidi uyarısı yaptı. Sirenler çaldı, cep telefonlarına içeride kalın, pencere ve kapılardan uzak durun mesajı gönderildi. Suudi yetkililer daha sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı, ancak gerilim bitmedi. Suudi hava savunması Mekke'nin güneyinde Kabe'ye yakın bir noktada Husilere ait olduğu belirtilen bir İHA'yı önleyerek imha etti. Önceki saldırılarda ise 13 sivil yaralandı, 7 ev ve 2 araç hasar gördü. Riyad'ın camiler ve hacılar kırmızı çizgimizdir açıklamasının ardından Yemen'deki çatışmanın Suudi Arabistan'ın kalbine kadar ulaşması bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Husiler ise Mekke'yi hedef alan bir saldırıda bulunmadık açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz ay El Cezire televizyonuna verdiği röportajın tamamı yayınlandı. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın detaylarını anlattı. NATO'nun 5. maddesini vurguladı. Bir ülkeye yapılmış saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılır dedi. Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne mesajları vardı.
0: El Cezire televizyonu AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan'la yaptığı özel röportajı yayınladı. Gündemde Mekke Savunma Anlaşması vardı.
3: Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur.
0: Erdoğan anlaşmada yer alan ortak savunma ilkesinin altını çizdi.
3: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
0: Mekke savunma anlaşması genişleyecek mi sorusu da Erdoğan'a soruldu.
3: Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
0: Başkan Erdoğan bir kez daha bölgedeki istikrarı en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini vurguladı.
3: İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler.
0: F-35'ler ve ABD ile ilişkilerde Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
3: Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir.
0: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için de net konuştu Erdoğan. Artık önceliğimiz değil dedi.
3: Önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
1: ABD İsrail'e dev silah satışına hazırlanıyor. Trump yönetimi Gazze'de kullanıldığı belirtilen ve 40 bin adet ağır bombayı da içeren 2 milyar 800 milyon dolarlık paketi gündemine aldı.
4: ...40 bin adet 900 kilogramlık bomba İsrail yolunda. Soykırımcı İsrail'e ABD'den yeni destek geliyor. Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde yeni bir mühimmat paketi satmaya hazırlanıyor. Paketin içeriği ise son derece ağır mühimmatlardan oluşuyor. 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere 40 bin adet 2000 librelik bomba İsrail'e verilecek. Pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığı bulunuyor. Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre satış için kongre komitelerine gayri resmi bildirim yapıldı. Resmi bildirimin ise yakın zamanda yapılması bekleniyor. Satış gerçekleşirse son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olacak. Söz konusu MK-84 bombaları yıkıcı etkisiyle biliniyor. Patlama sırasında metal parçaları yüzlerce metre öteye sıçrayabiliyor. Kalın beton ve metali delip geçebiliyor, zeminde büyük kraterler oluşturabiliyor. Bu mühimmatların İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında kullanıldığı daha önce belgelenmişti. Özellikle Gazze'de 2000 librelik bombaların kullanımı, sivil kayıplar ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki operasyonlar nedeniyle uluslararası tepkilere konu olmuştu. Biden yönetimi Gazze Savaşı sırasında 2000 librelik bombaların bir sevkiyatını 2024'te durdurmuştu.
5: Bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracağız.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu ve İran gündemiyle 8 ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle geçen hafta Almanya'da toplantı yapıldığını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'den karşımızda.
6: Can Okanar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un geçtiğimiz hafta Almanya'da dikkat çeken bir askeri toplantıya ev

0: sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Çünkü bir hafta sonra biz bu toplantıdan haberdar olabildik. Toplantıda Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve İran başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi. CENTCOM toplantının Almanya'da düzenlenen planlı bir kapsamlı konferans kapsamında gerçekleştirildiğini ileri sürdü. ABD'li bir yetkili de 8 ülkeden üst düzey askeri liderlerin toplantıya katıldığını ve Orta Doğu'da güvenlik işbirliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplantının ayrıntıları ise Amerikan basınında yer alan haberlerle gündeme geldi. ABD merkezli Axios'un İsrail kaynaklara dayandırdığı haberine göre toplantıya İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'dan üst düzey askeri yetkililer katıldı. Toplantının Almanya'da yapılması da dikkat çekici. Çünkü katılımcılar arasında İsrail'in yanı sıra İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunmayan bazı Arap ülkeleri de bulunuyor. İddiaya göre görüşmelerde İran'ın bölgedeki faaliyetleri, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı ve bölgedeki ülkeler arasındaki güvenlik koordinasyonu değerlendirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği ve Yemen'deki Husilerin faaliyetlerinin de toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi. Toplantının ABD'nin Orta Doğu'daki müttefikleri ve bölge ülkeleriyle askeri koordinasyonu sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Almanya'daki görüşmenin ardından yapılan bu aslında bir anlamda gizemli toplantının sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor diyelim. Can Okaner, sözü tekrar size bırakalım.
1: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin konuştu. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi. Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değindi.
2: Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak. Bu konuda harekete geçmeye karar verdik.
3: İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Filistin'de acı yaşanırken sessiz kalmayacaklarını belirtti.
2: Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. İki devletli çözümün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi Birleşik Krallık hükümetinin temel politikasıdır.
3: Anderson, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
2: Dışişleri Bakanlığı'nın da dediği gibi bölgedekilerle birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz.
3: İngiliz Büyükelçi, İngiltere işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprakları gasp eden İsrail yerleşimlerini engellemek için daha sıkı ve sert adımlar atacak mı sorusuna da yanıt verdi.
2: Evet, bu yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Büyükelçi Anderson, Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değindi.
2: Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor. Avrupa'nın önde gelen iki NATO müttefikiyiz.
3: Nisan'da Türkiye ve İngiltere arasında stratejik ortaklık çerçeve belgesi imzalandığını, Temmuz'da da güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin imzalanmasıyla ortaklığın daha da derinleştiğinin altını çizdi.
2: Ben buraya ilk geldiğimde ticaret hacmimiz 17 milyar sterlindi. Ama bu yıl bu sayı 28,6 milyar sterline ulaşmış durumda. Daha geniş tabloya bakarsak tüm alanlarda işbirliğiniz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür eden Şara, bugünlere Başkan Erdoğan'ın arabuluculuğuyla gelindiğini söyledi. Suriye, yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu dedi.
4: Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı.
2: Suriye'de açılan yeni sayfa için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD yaptırımlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde kaldırıldığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Suriye'de devam eden siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yapan Şarap, bu süreçte çok büyük engellerin aşıldığını söyledi.

0: Suriye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu. Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından iç bölünme, mezhep savaşı tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştık.
1: Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şarda, artık istikrar ve gelişim zamanı dedi.
0: Kaptagon ihraç edilen bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi doğu ile batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor.
1: ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Şarda, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
1: Şarda, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
2: Teknik direktörlerin maç sonu açıklamaları genelde istifalara ya da zorlu soru-cevap bölümlerine sahne olur. Bolivya'da ise kameraların karşısına kaleciyle birlikte çıkan hocası şikeyi canlı yayında itiraf etti.
3: Como dijo hace un momento,
4: 35 dakikada 3 gol yedi. Şike'yi onu oyundan çıkaran teknik direktörü itiraf etti.
3: Golazo para el extremo por derecha, Maraude.
5: El día de hoy mi arquero fue amenazado de muerte su
4: Futbolu kirlettiler. Bugün benim kalecimi, eşi ve annesini öldürmekle tehdit ettiler. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorumluları yakalayın ve hapse atın.
6: Yaşananlar aslında Bolivya Ligi için yeni değil. Daha önce bir futbolcu ölen kardeşinin kimliğini çalarak milli takıma kadar çıkmıştı. 2023'te bitime 9 hafta kala tespit edilen şike yüzünden ilk 24 hafta karşılaşmaları iptal edilmişti. Bu kez de iddiaya göre borcu olan kaleci Manuel Ferel ailesiyle tehdit edilince bilerek 3 gol yedi. 6-0 biten maç sonrası teknik direktör kalecisiyle birlikte yaşlı gözlerle şikeyi itiraf etti.
2: Sırada dünya raporu var.
7: Panik dolu anlar Çin'den. Bir kadın tünel içinde hareket halindeki aracın tavanına çıktı. Birden yola atladı. Karşıdan gelen kamyon sürücüsü son anda manevra yaparken ölümden kıl payı kurtulan kadın trafikte araçların arasında kaldı. Ancak kadının atlaması zincirleme kazaya yol açtı. Bu feci olaysa Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kayda geçti. 4 kişi kömür yüklü bir kamyonun patlak lastiğini değiştirmeye çalışıyordu. Lastikten dumanın çıktığı görüldü. Saniyeler sonra ise birden infilak etti. Patlamanın şiddetiyle alan dumanla kaplandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Havalanmak üzereyken kontrolünü kaybetti, piste çakıldı. ABD'nin Utah eyaletindeki dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Savrulan eğitim helikopteri metrelerce sürüklenip kullanılamaz hale geldi. Öğrenci ve eğitmen pilotsa hafif şekilde yaralandı. Bu görüntülerse Şili'den. Virajı alamayan kamyonun dorsesi kopup devrildi. O anlarsa arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı. Neyse ki kazada hayatını kaybeden olmadı. Guatemala'da bulunan Fuego yanardağı bir kez daha lav ve yoğun duman püskürttü. O anlar bölgede bulunan Meksikalı bir sosyal medya yayıncısının canlı yayınına saniye saniye yansıdı. Yayıncı ve arkadaşları yanardağın faaliyete geçmesini büyük heyecanla izledi.
2: Okullar açıldı, öğrenciler derslerine başladı ama kırtasiyelerde alışveriş yoğunluğu hala devam ediyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver Ankara'da o kırtasiyelerden birinde.
8: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. 14 Eylül tarihi itibariyle eğitim öğretim yılı okullarda başladı. Biz de şu anda Ankara'da bir kırtasiyecideyiz. Burada da okulların başlamasına rağmen halen yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Tabii okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için

0: Okul alışverişi telaşı vardı geçtiğimiz hafta özellikle. Okullar açıldı ancak o telaş halen devam ediyor diyebiliriz. Biz de şu anda bir kırtasiyedeyiz. Ankara'da raflarda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu defter, kalem, silgi, boya ve diğer kırtasiye ürünleri yer alıyor. Velilerin alışveriş yoğunluğu da tabii halen devam ediyor. Özellikle okul ihtiyaç listeleri alındı okullardan. Kırtasiyelerde de hareketlilik arttı. Halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Öğrenciler bir yandan tabii eksiklerini tamamlıyor. Veliler de çocukların eğitim dönemi boyunca kullanacağı malzemeleri temin ediyor. Tabii bakanlığın da bu konuda yapmış olduğu önemli çalışmalar vardı. Kırtasiye ürünlerine yönelik özellikle oldukça denetimlerin arttığını söylemek mümkün. Tabii bu konuda veliler de bu sene diğer senelere göre oldukça tedbirli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü çocukların kullanacağı malzemeler, tabii bunların kalitesi oldukça önemli. Bu konuda da velilerin bilinçli olduğunu söylemek mümkün. Kırtasiyelerde yalnızca temel okul malzemeleri değil, çanta, matara, çeşitli yardımcı eğitim ürünleri de yoğun talep görüyor. Okullar açılmasıyla başlayan kırtasiye yoğunluğu bugün halen devam ettiğini söylemek mümkün. İlk haftanın sonlarına yaklaştığımız bugün de halen veliler şu anda da ekranlarınıza yansıtıyor kameraman arkadaşım Hasan Can Türküş. Onlar da ihtiyaçlarını tamamlamak için buradalar. Eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlamıştı. Bugün itibariyle halen öğrencilerin ve velilerin kırtasiyede alışveriş telaşı devam ediyor diyelim ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
1: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte hafta tatilinde çalışan işçiye aynı süre için iki ayrı ödeme yapılmasının önüne geçildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
10: Yıldız. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam

0: 15.000 TL'ye varan Jest Bira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
3: Stablex.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: ürünlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yapay zeka çocukların gelişimine olumlu etkisi olabileceği gibi tembelliğe de itebilir. Dolayısıyla ben biraz daha gelenekselciyim.
6: Motor becerileri gelişecek, kendi düşünecek, kendi üretecek, kendi bir şeyler yapabilecek. Ama ileriki yaşlarda, lise çağlarında yavaş yavaş yapay zekaya, teknolojiyi yakalama açısından geçebilirler.
7: Mesele sadece teknoloji değil. Çocuğun kendi başına düşünmesi, araştırması ve problem çözmesi.
8: Ödevlerden ders çalışmaya, meraktan eğlenceye kadar çocuklar da yapay zeka uygulamalarını bir hayli kullanıyor. Peki bu durum çocukların hem düşünme hem de problem çözme yeteneklerini nasıl etkiliyor?
9: Burada aslında öğrenme dediğimiz şey sadece görerek olmuyor. Biz aslında duyularımızla birlikte öğreniyoruz. Burada işitme bunun içine giriyor, görme bunun içine giriyor, dokunmak, kokusunu almak, burada deneyler belki gerçekten hepsini kapsayan bir örnek oldu. O yüzden çocuğun aslında duyularıyla birlikte bunu öğreniyor olması sadece öğrenmek değil, deneyimlemek olmaya başlıyor.
10: Tembelleştiriyor. Düşünme yeteneklerini kaybetti neredeyse çocuklar bu konuda.
11: Öğrencinin yükünü aldığı zamanda da bu tabii biraz tembelleştirmeye ve üşengeçliğe doğru kayabiliyor.
7: Yapay zeka yanlış bilgi üretebilir, öğrenciyi yanıltabilir ve öğrencinin kişisel verileri açısından da risk oluşturabilir. Bu nedenle çocuklara sadece yapay zekayı kullanma demek yerine yapay zekaya ne soracağını, aldığı cevabı nasıl kontrol edeceğini veya hangi bilgiyi paylaşmaması gerektiğini de öğretmeliyiz.
12: Yapay zekanın kullanımında dikkat edilmesi gereken bir sınır var. O sınır aşıldığında ise psikososyal açıdan birçok problemi beraberinde getiriyor.
13: Biz kullanıyoruz, küçük yaş grubu olduğu için görsel desteklerden vesaire faydalanıyoruz. O açıdan güzel ama tabii her şeyin olduğu gibi fazlası zarar.
9: Aşırı kullanımda artık çocuğun bir problemi oraya yazmasıyla bütün problemlerini yapay zeka ile konuşması birbirinden farklı oluyor. Bu zamanla arkadaşlık ilişkilerinden, sosyal ilişkilerinden onu koparmaya başlıyor. Hatta aile hayatından koparmaya başlıyor.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

yayınında Gümüş Kuşağı'nda gelişmelerle karşınızdayız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda örgütün Gaybubet Evi olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit

0: Edilen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 3'ü gözaltına alınırken bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Siber casusluğa geçit verilmedi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
1: Kişisel verilere izinsiz erişime göz açtırılmadı. Siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber ağlara yönelik harekete geçildi. Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında AYDO yazılım mercek altına alındı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri senetlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli yapılan operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
0: Tunceli'de düzenlenen Sokaklar Güvende Operasyonu'nda insansız hava araçları kullanıldı. Termal kamerayla yeri tespit edilen firari suç örgütü lideri yakalandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında Sokaklar Güvende Operasyonu düzenlendi. Silahlı tehdit ve kasten yaralama olaylarıyla cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü liderini yakalamak için çalışmalar kırsalda yoğunlaştırıldı. Pürümür Vadisi'ndeki ormanlık ve sarp arazide insansız hava araçları da operasyona destek verdi. Gece saatlerinde devam eden çalışmalarda termal kameraya yansıyan iki kişi fark edildi. Bölgeye giden ekipler suç örgütü liderini ve kaçmasına yardım eden kişiyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından firari hükümlü cezaevine gönderildi. Diğer kişinin işlemleri ise sürüyor. İran'da bir yolcu uçağının havadayken önce lastiği patladı, ardından motoru arızalandı. Sarsıntıya dayanamayan kabin tavanı çöktü. Tam anlamıyla dehşet dakikaları yaşandı. Yolcuların çığlık çığlığa kaldığı o anlar pilotların acil inişiyle faciaya dönüşmeden son buldu.
2: Önce lastik patladı, sonra motor arızalandı. En son olarak da kabinin tavanı çöktü. Havada dehşet anları yaşandı. İran'da Meşet'ten Kirmanşah'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra zincirleme arızalar baş gösterdi. Korku dolu anlar uçağın lastiğinin patlamasıyla başladı. Ardından motorun da arızalanmasıyla yaşanan panik ikiye katlandı, çığlıklar yükseldi. Yolcuların talihsizliği bununla da kalmadı. Uçaktaki şiddetli sarsıntıya dayanamayan kabin tavanının bir bölümü çöktü, bagajdakiler sağa sola savruldu. Kabinde tam bir can pazarı yaşandı. Zamana karşı yarışan pilotlar hemen acil durum ilan etti. Rotasını hızla Meşet Havalimanı'na çeviren uçak piste teker koymayı başardı. Gökyüzündeki kabus, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi.
0: İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı düşürülmüştü. Uçağın mürettebatı içerisinde de Bravo Kod adlı Amerikalı bir albay da vardı. Albay 2 Nisan'da İsfahan yakınlarında vurulan uçaktan atladı. Ölümden dönen albay yaşadıklarını ilk kez CBS'in 60 Minutes programında anlattı.
1: İran'da düşen F-15E'nin pilotu aylar sonra konuştu. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay uçaktan atladığında paraşütünün hasar gördüğünü ve yere çakıldığını söyledi.
3: Paraşütüm ilk saldırıda hasar gördü. Bir noktada yukarı baktığımda paraşütü göremedim.
1: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15E savaş uçağı 2 Nisan'da İran'dan atılan bir füzeyle vuruldu. Mürettebattan biri 2 gün boyunca dağlık arazide saklanarak hayatta kaldı. Bravo kod adını kullanan ABD'li subay o anı hayatının en korkunç anlarından biri olarak anlattı.
3: O gördüğüm en korkunç şeydi.
1: ABD subayı hızla yere düşerken sadece dua ettiğini söyledi.
3: That's a good way to put it. O anda durdum ve dua ettim. Tanrım senin iraden olsun. Ama eğer bunu atlatacaksam yardıma ihtiyacım var.
1: Dağlık arazide ilerleyen Bravo 2100 metre yükseklikteki bir yamaçta kayalıkların arasına gizlendi. Yanında bir tabanca, iletişim cihazı ve takip sinyali vardı. Yaklaşık 50 saat boyunca İran güçlerinden saklandı. İran güçleri ABD'li havacının bulunduğu noktaya birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Amerikan ordusu ise Bravo'yu bulmak için geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyonun farklı aşamalarında 90'dan fazla ABD askeri İran topraklarına girdi. Kurtarma operasyonu sırasında bazı uçak ve helikopterler çöl kumuna saplandı. Bazı hava araçları ise İran'ın eline geçmemesi için imha edildi. Uzun süren operasyonun ardından ABD özel kuvvetleri Bravo'ya ulaştı.
3: In theater. Hayatımın en güzel anlarından biriydi.
1: Bravo yaşadıklarını modern zamanların mucizesi olarak niteledi.
0: İspanya'ya geçtiğimiz aylarda yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçmesinin ardından İtalya'nın başlattığı sınır kontrolleri uzatıldı. İspanya'dansa İtalya'ya Schengen ruhu tepkisi geldi. Biz de şimdi Roma'ya gidiyoruz. Detayları A Haber ekibinden Dündar Keşap'la aktaracak. Dündar.
4: Banu Yen, teşekkürler. İtalya-İspanya arasında Ceuta'da yaşanan göç krizinin ardından başlayan Schengen gerilimi devam ediyor. Temmuz ayı sonunda Fas'tan yasa dışı yollarla İspanya'nın Kuzey Afrika bölgesindeki Ceuta bölgesine gelen göçmenlerin, demin de belirttiğiniz gibi 70 bin aşkın göçmenlerin yasa dışı yollarla gelmesi ve bölgede başlattığı krizin ardından İtalya hükümeti Schengen kurallarını İspanya'dan gelen vatandaşlara yönelik uygulama kararı almıştı ve alınan kararlar özellikle bölgeden gelebilecek risk seviyesinin yüksek olması nedeniyle bu şekilde İtalya İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada 15 gün daha uzatma kararı aldı ki İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi özellikle İçişleri Bakanlığı'nın göç ve sınır güvenliği analiz komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında halen bölgeden yüksek seviyede teröristlerin İtalya'ya sızabileceği yönünde bir ihtimal olduğunu ve bu nedenle 15 gün uzatma kararı aldıklarını dile getirirken diğer yandan İspanya'dan da yanıt gecikmedi. Özellikle İspanya hükümeti, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise İtalya'nın almış olduğu bu kararı karşısında tepki göstererek İspanya hükümeti de aynı şekilde İtalya'dan gelecek vatandaşlara yönelik 8 Ekim'e kadar bu kararın uygulanacağını duyurdu. Ancak tabii özellikle İtalya hükümeti normal şartlarda Schengen bölgesinde serbest dolaşım olsa da ülkeler kendi içlerinde olası terör riski veya tehlike riskine karşı böyle uygulamaları hayata geçirebiliyorlar. Ancak Ceuta'da devam eden kriz çok sayıda mültecinin halen bölgede bulunması nedeniyle Avrupa Komisyonu da yaklaşık 115 milyon euro bölgeye destek ekonomik yardım paketini onaylamıştı. Ancak bölgede yapılan bütün çalışmalara rağmen bu kriz ne yazık ki şu ana kadar aşılmış değil. Kısaca toparlamak gerekirse Banu Yen, Avrupa Birliği ülkesi içinde başlayan Schengen gerilimi İspanya-İtalya arasında diplomatik krize de neden oldu diyebiliriz. Bakalım.

0: ne kadar daha devam edecek, ancak her şeyden önemlisi özellikle SETO'daki bu krizin bir an önce aşılması ve bölgede bulunan yasa dışı göçmenlerin ise bir başka deyimle çözüm kazandırılarak ya geri iadesi ya da sağlıklı ve güvenceli bir şekilde toplama kampında bulunmaları gerekiyor. Ancak şu andaki tablo SETO'da pek iç açıcı olduğunu da söylemek mümkün değil. Bakalım bu iki ülke arasında gerilim nasıl sona erecek, ancak biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Kısaca başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Banu El, söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya çok teşekkür ediyoruz ve Türkiye'den anlamlı bir etkinlikle bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın. Gazze'li çocukların umuduna ortak olmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vapurla boğaza açılan öğrenciler Gazze'li kardeşleri için uçurtmaları havalandırdı.
2: Kabataş iskelesinden boğaza açıldılar. Uçurtmalar Gazze'li çocuklar için havalandı. İstanbul'da öğrenciler uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliğinde buluştu.
3: Gazze'de çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihine çok kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun. İnşallah onların gücü ve kudretiyle, duasıyla, sevgiye dayalı, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun.
2: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte sevgi ve dualar dalgalara verilip nehirden denize, özgür Filistin'e gönderildi.
3: Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu.
2: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gazze'li çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade etti.
3: Gazze'li çocuklar bizim insanlığın kanayan bir yarası. Biz Türkiye'de Filistin çocukları, Gazze'lileri bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesiyle ve her türlü fırsat ve imkan eşitliği tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalarda kullanılan aroma vericilere ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı demiştik dün. Yeni düzenleme ile insan sağlığına zararlı hayvanlardan kaynaklanan aroma vericilerin kullanımı yasaklandı.
4: 10 madde ve domuz ile böcek menşeli gıda katkı maddelerinin, daha doğrusu aromatik gıda katkı maddelerinin, aroma vericilerin üretimi ve piyasaya arzı yasaklandı.
5: 10 aroma verici maddenin piyasaya arz edilmesi, gıda üretiminde kullanılması ve ithalatına izin verilmeyecek.
4: Son kullanım tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihleri devam eden ürünler harici üretim yapılmayacak. 2026 sonu itibariyle de hiçbir şekilde üretimine izin verilmeyecek.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.
4: Yönetmelik yürürlüğe girdi. Şu an piyasaya sunulan ve üretimi devam eden ürünler için 31 Aralık 2026'ya kadar mühlet verildi.
5: Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericilerle aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek.
4: Genelde meyve suyu, şekerleme ve çikolata sanayini ilgilendiren meyvemsi, otsu, tütsü olan aromaları kazandıran özellikle kimyasal aromatik katkı maddeleri yasaklandı.
6: Markete geldiniz, içecek reyonuna doğru ilerlediniz ve raftan bir içecek aldınız. Sonrasındaysa içindekiler kısmında EFEL kodunu aradınız. Ancak bulamayacaksınız çünkü EFEL kodu aroma vericilerin teknik tanımlama kodu.
4: Tüketicilerimiz raflardan ürünü alırken 600 küsür, 600, 601 ve 700'e kadar olan, 699'a kadar olan e-kodlu raflardaki etiketlere dikkat edecekler. Bununla beraber dediğim gibi bu en fazla tüm gıdalarda olmakla beraber en fazla şekerleme, çikolata ve meyve suyu sanayini ilgilendiriyor.
5: Ayrıca aroma vericilerde doğal ifadesinin kullanılabilmesi için bileşenlerin en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi gerekecek.
1: Bu arada içme sütleri tebliğinde de kapsamlı değişiklikler yapıldı. Şeker kullanımına sınır getirildi, etiketleme kuralları sıkılaştırıldı ve doğal ifadesinin kullanım koşulları belirlendi. Şimdi bütün detayları A Haber ekibinden.

0: Ben Vedat Sezer ve konuğundan alacağız. Vedat, söz sende ve konuğunda.
1: Banu, evet, ilgili değişiklikle Türk Gıda Kodeksindeki değişiklik resmi gazete yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumrukla da açıkladı. Peki doğal kelimesiyle birlikte artık neler değişecek ve bu değişiklikler neleri kapsayacak, onu soracağız. Yayın konuğumuz doktor, veteriner doktor Sayın evet Ertürk Bey. Şu anda bu kapsamda neyi anlamış olacağız? Neler değişiyor? Tüketici ne açıdan ilgilendiriyor?
2: Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte Türk Gıda Kodeksinde yapılan değişiklikle gıda güvenliği ve arzında tüketicinin bilgilendirilmesi ile ilgili paradigmatik değişiklikler içeriyor. Hem üreticilerin hem de tüketicilerin, daha çok tüketicilerin etiket okuryazarlığı ve gıdadaki bu okuryazarlığını arttırıcı bir müdahale yapıldı aslında. Doğal ürünlerle ilgili ve gıda şeffaflığının tesisi, yanıltıcı beyanların eliminasyonuyla ilgili değişiklikler içeriyor. Aynı zamanda yapılan değişikliklerin arasında da halk sağlığının korunması ön plana çıkıyor. Özellikle çocuklarda şekerli ve ilave şeker ilavesinin sınırlandırılması ve toplam şekerin ürünün içerisindeki yüzdesinin değiştirilmesiyle ilgili. Bunun dışında son tüketicinin yine raflarda görmeye alışık olduğu süt ürünlerinde doğal ibaresinin kullanımı etiketlerde görünebilir şekilde tanımlı olacak ve onun yanında da tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız sütler etiketlerin üzerinde artık yüzdeleriyle birlikte tüketicinin kullanımına sunulmuş olacak. Bunun yanında da aroma vericilerle ilgili artık doğal aroma vericiler, işte tüketicilerin oldukça dikkatini çekiyor bu konu. Bana kalırsa en önemli şeylerinden biri, değişikliklerinden biri. Devrim niteliğini gösteriyor. Doğala özdeş tanımlamaları ortadan kalkıyor ve çeşitli ve aroma vericilerde bir bunların bir oranı, kütlece oranı %1'i geçmeyecek ve bunlar doğal meyvelerden ve tanımlı şekerlerden oluşacak. Dolayısıyla fruktoz şurubu ve işte tanımlı şekerlerin dışındaki tatlandırıcı ve şekerlerin de ilavesi artık yasaklandı. Bununla ilgili Tarım Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız piyasadaki bu ürünlerin üretimiyle ilgili süt üreticilerine bir zaman da tanıdı. Dolayısıyla Mart 2027'ye kadar artık bu tebliğde belirtilen düzenlemeleri kendi ürünlerimizde de uygulamaya başlayacağız.
1: Peki piyasa nasıl yansıyacak bu? Neler tüketici adına neler değişecek?
2: Özellikle tüketicilerin etiket okuryazarlığını ön plana çıkartıyor. Tüketicinin yine aldığı ürünün içerisindeki içeriklerin anlamlı bir şekilde tüketici tarafından gayet şeffaf ve açık şekilde izlenmesini mümkün kılıyor. Bunun haricinde de üreticiler bakımından farklı ürün gamlarının değiştirilmesini ortadan kaldırıyor. Özellikle süt, pastörize sütteki yağ gibi ve bunun yanında da şeker ilaveleri gibi standartize olacak.
1: Peki süt ürünleri deyince, aromalı süt ürünleri deyince hangi ürünler aklımıza gelmeli?
2: Aromalı süt ürünleri denince içerisine meyve, işte ekstresi, konsantresi gibi ya da kakao ve bileşenleri, çeşni gibi bileşenlerin konulduğu süt ürünü içeren gıda, daha doğrusu tatlandırıcılar ve çeşniyle aromalandırılmış ürünler giriyor.
1: Tabii çocuklara da çok yakından obeziteyle mücadelede etkin olacak mı sizce?
2: Tabii ki. Kesinlikle katılıyorum bakanlığımızın koymuş olduğu değişikliğe. Çünkü ek ilave şeker olarak %5'e izin veriyor. Toplam üründeki şekeri de %9,5'la sınırlandırıyor. Bu da demektir ki ürünü üretirken eğer içerisine, örnek veriyorum, çilekli bir süt yapıyorsanız çilekten gelen o meyve şekerini ek ilave de beyaz şekerden gelen %5'i koyacak ve toplamda da ürünün içerisinde %9,5'un üstünde bir şeker oranı bulunmayacak. Dolayısıyla bu çocuklarda bir şeker patlamasını ortadan kaldıracak. Tüketicilerin, anne baba, ebeveynlerin çocuklarına daha sağlıklı ürünler yedirmesini, içirmesini sağlamış olacak. Dolayısıyla bu bu da obeziteyle mücadelede bana kalırsa beşeri tarafta da sağlıkla ilgili en önemli kısımlarından birisi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Melih Ertürk de anlattı.

0: Türk Gıda Kodeksi kapsamlı değişiklik aynı zamanda bir devrim niteliği taşıyor ve tamamıyla tüketicilerin sağlığını ve sağlık güvencesini sağladığını belirtelim ve sözü tekrar merkeze stüdyoya size bırakalım Banu Bey.
1: Evet, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Konya'ya uzanacağız. Konya Ovası'nda hububat hasadında bereketli bir sezon dikkat çekmekte. Buğday ve arpada yüz güldüren verim yeni sezon rekolte beklentilerini de yükseltti. Üretici ise verimden oldukça memnun.
2: Arpasından buğdayına, yulafından çavdarına varıncaya kadar bütün alanlarda bir bolluk bereket içerisindeyiz şu anda.
3: Türkiye'nin tahıl ambarında hasat bereketi yaşanıyor. Tarlalarda biçer döverler çalıştı. Depolar hububatla doldu.
4: TMO Türkiye genelinde yaklaşık olarak hububat alımında 12 bin tonun üstünde alım yaptı. Konya'da ise bu rakam 2 milyon ton.
2: 12 milyon tonun üzerinde bir rakamdan bahsediliyor. Şu anda net bir rakamlar daha oluşmadı. Ama Türkiye genelinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sadece almış olduğu mal 12 milyon tonun üzerinde bir rakam. 18 milyon ile 22 milyon ton arasında toplam üretim kapasitesinden bahsediliyor. Ve bu rakamların da gerçek olduğuna da biz inanıyoruz. Çünkü verimimiz çok güzel.
3: Bu yıl yağışlar üreticiye nefes oldu. Üreticinin yüzü yüksek verimle güldü.
2: Son açıklanan rakamlara göre aşağı yukarı Konya bölgesinde 2 milyon tonun üzerinde sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'nin almış olduğu ürünler mevcut. Bunun haricinde de toplam rekoltanın 3,5 ila 4 milyon ton olduğunu tahmin ediyoruz. Bu verim belki son yıllardaki en güzel, en yüksek verimlerden oluşuyor.
1: Tarladan markete sebze ve meyve fiyatları arasındaki uçurum gündemdeki yerini koruyor. Gaziantep'te ise ürünler tarladan direkt pazar tezgahına ulaşmakta. Peki ürünlerin fiyatı ne? Detayları alalım. Söz A Haber ekibinden Mehmet Keşgel ve konuğunda. Mehmet.
5: Banu, teşekkürler. Bizler şu an Gaziantep'teyiz. Gaziantep Gülpınar Mahallesi'ndeyiz. Elbette ki Gaziantep'te bir süredir uygulanıyor aslında. Tarladan direkt sofraya, tarladan direkt pazara. Çiftçiler bu noktada bu projeyle ürettikleri ürünleri buradan kendileri pazara götürüp pazarda kendileri satıyor. Bu da aslında diğer pazarlar ve marketlerle aradaki o fiyat farkını da çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Elbette ki bir taraftan özellikle aracı firmalara, dev firmalara operasyon yapılmışken 41 kişi gözaltındayken bu konuda oldukça gündemde. Ramazan Durna bizimle birlikte, çiftçi. Kendisine hoş geldiniz diyoruz yayınımıza.
6: Teşekkür ederim, sağ olasın. Hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. Ramazan Bey, siz şimdi burada hem domates hem patlıcan üretiyorsunuz. Evet. Biber üretiyorsunuz.
6: Evet.
5: Şimdi bu domatesleri üretip nerede satıyorsunuz?
6: Tarladan Sayın Bakanımızın şeyde açtığı tıbat tarladan sofraya açtığı pazarlarda satıyoruz. Satışlarımızı orada yapıyoruz. Bundan da çok memnunuz.
5: Pazarda satıyorsunuz.
6: Evet.
5: Şimdi ben hemen sorayım. Siz burada topladığınız domatesi ne kadara satıyorsunuz pazarda?
6: Pazarda 15 lira, 13 lira böyle bu fiyatlara satıyoruz. Burada aracı olmadığı için kendi malımızı kendimiz satıyoruz. Bundan da çok memnunuz.
5: Bir taraftan patlıcan var. Patlıcanı evet. Ne kadara satıyorsunuz?
6: Patlıcan da 18 ile 20 arasında satıyoruz. Bundan da çok memnunuz yani şeyden.
5: Diğer marketlerdeki fiyatları da biliyor musunuz?
6: Evet.
5: Domatesi dediniz evet. Ki 12 liraya, 13 liraya, 15 liraya da veriyorum evet. Dediniz. Diğer marketlere baktığımızda ve özellikle aracı komisyoncunun olduğu noktalara baktığımızda evet. 30 liradan 40 liraya, 50 evet. liraya, 70 liraya kadar çıktığını görüyoruz.
6: 50 liraya biber satıyorlar marketlerde, 35 liraya patlıcan satıyorlar. Biz bunların çok çok altında satıyoruz. Bundan da biz bu durumdan gerçekten çok memnunuz. Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun. Bundan bu yaptıkları işlerden dolayı, pazarlarına dolayı çok teşekkür ederiz.
5: Bu,
6: çok memnunuz.
5: Komisyoncular özellikle o aracı firmalara, dağıtıcı firmalara fiyatları şişiren, sahte makbuz düzenleyenlere karşı bir operasyon yapıldı.
6: Evet.
5: Bunu nasıl buluyorsunuz bu operasyonu?
6: Çok da yerinde, çok da iyi buluyorum. Çok güzel olmuş. Çünkü aracılar bahçecilerden çok uygun fiyat alıyorlar. Pazarlarda katı katına satıyor, götürüp şeyleri veriyorlar, satıyorlar. Bundan biz de bir şey kazanamıyoruz, huzursuz oluyoruz. Vatandaş da bundan huzursuz oluyor. Bundan memnun değiliz yani. Yakalanmalarına çok memnunuz.
5: Tam da aslında bunu ortadan kaldırmak için burada bir süredir uygulanıyor. Tarladan direkt pazara götürüyorsunuz siz. Birçok noktada da bu pazarlarda satıyorsunuz.
6: Evet, bu pazarların hemen hemen genellikle çoğunluğuna gidiyorum. Yetişebildiğim kadar, kendim malıma çıktığı kadar.

0: Bunlardan da memnunuz yani, gitmesini, satışlarımızdan da çok memnunuz. Halk da bizi çok tercih ediyor bu halk, tarladan sofraya, o pazarları için. Marketleri tercih edemiyor. Marketlerde iki katına, üç katına satıyor bizim sattığımızı. Biz de bundan memnunuz, halk da memnun bundan. Bu Sayın Bakanımızın yaptığı pazarlardan Allah kendine razı olsun. Çok memnunuz. Yerinde bir karar vermişler. Ama bu tutuklanmadan dolayı da gerçekten ondan da memnunuz. Hiç var bu şeyler komisyoncular aradan çıkmış olur. Biz de rahat bir nefes alırız. Vatandaşımız da rahat bir nefes alır. Bundan çok memnunuz.
1: Böylece daha ucuz en azından ulaşmış,
0: evet,
1: oldu.
0: Buna en azından vatandaşımız ucuza meyve yemiş olur, meyve sebze yemiş olur. Biz de 5-10 kuruş emeğimizin karşılığını almış oluruz.
1: Evet, çiftçinin beyanları bu şekilde. Ramazan Durna ifade etti. Aslında Gaziantep'te örnek bir proje bir süredir uygulanıyor. Buradaki çiftçiler buradan topladıkları patlıcanlarını, domateslerini özellikle tarladan sofraya, pazarları var burada, o pazara götürüyor. Markette alacağınız 30-40 liralık patlıcanı tarladan sofraya, pazarlara gittiğinizde direkt çiftçi kendisi toplayıp götürdüğü için orada 15 liraya, 20 liraya daha ucuz alabiliyorsunuz. Domates de yine aynı şekilde 12-13 liraya alabiliyorsunuz. Ama bu rakamlara baktığımızda markette komisyoncular ve dağıtıcıların o uyguladıkları fahiş fiyatlar nedeniyle, özellikle fiyat yükselmesi nedeniyle daha pahalı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama pazarlara, özellikle bu tarladan sofraya pazarlara gittiğimizde çiftçiler kendi ürünlerini kendileri satıyor Banuel.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Van'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunan Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlandı. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa iletti.
3: Parmağa basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
4: Rojin Kabayeş'in ölümündeki sırrı kritik dört şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayeş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
5: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda dört önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayeş kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
4: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi.
5: Rojin Kabayeş'in kaybolduğu Bardakçı köyünde hareketlilik tespit edildi. Bir erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve götürdüğünü, ertesi gün ise araçla götürüldüğüne dikkat çekti. Görüntü ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
4: Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
2: İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir otomobil yayaların arasına daldı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
6: Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Süleyman Yasin D. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple savrularak yayaların arasına daldı. Otomobilin çarptığı Necdat Sancar Barlaz kaza yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Yalçın ise ağır yaralandı. Yalçın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin de gözaltına alındı.
2: Dün bu saatlerde İstanbul Fatih'te gündüz vakti silahlar patladı. Bir döviz bürosu adeta savaş alanına döndü. İki kişi hayatını kaybetti.

0: etti. 2 kişi de yaralandı. 10 kişi ise gözaltında.
1: Silahlar patladı. Döviz bürosundaki alacak verecek tartışması kanlı bitti. Olayın adresi İstanbul Fatih. Döviz bürosunun sahibiyle müşterisi arasında döviz bozdurma işlemi sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar silahlarına sarıldı. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerine yeni düzenlemeler getirildi. Artık bazı ürünler kantinlerde satılamayacak. Peki o ürünler neler? Detayları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Abdullah Ünver'e bırakacağız. Abdullah.
2: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiğiniz yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kantinlerde satılması yasaklanan ürünler var. Şimdi onların detaylarından bahsedeceğiz. Üç bakanlığın yaptığı ortak çalışma sonucunda bazı kurallar getirildi. Biz de şu anda Ankara'da bir okulda canlı yayındayız. Hemen isterseniz bulunduğumuz bu noktayı gösterelim ve ben detaylarından bahsetmeye başlayayım. Yeni eğitim öğretim yılında okul kantinleri de tabii mercek altında olacak. Üç bakanlığın işbirliğinde düzenlenen çalışmalar kapsamında çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek birçok ürünün kantinlerde satışlarına sınırlama getirildi. Artık asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış ürünler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketler, paketli gıdalar kantinlerde satılamayacak. Okullarda bu saydığım ürünler olmayacak. Düzenlemede tabii tostlarla ilgili de yeni bir kural var. Kantinlerde hazırlanan tostlarda eritme peynir ve krem peynir kullanılmayacak. Ayrıca tosta en az 20 gram peynir bulundurulması da yeni yapılan düzenleme ile birlikte zorunlu hale gelmiş olacak. Kantin fiyatlarında ise yeni eğitim öğretim yılında %6,2'lik bir artış yapıldığını söylemek mümkün. Buna göre simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, su 15 lira, çay ise 25 liradan satılacak. 90 lira olan tostun fiyatı da 100 liraya olmuş olacak. Tavuk döner 145 lira, soğuk sandviç 100 lira. Hamburger 160 lira, ekmek arası köfte ve et dürüm ise 180 lira olmuş olacak. Tabildot yemeklerde ise 3 çeşitli menü 245 lira, 4 çeşitli menü 285 lira olacak. Tabi oldukça önemli bir düzenleme. Yeni eğitim öğretim yılına 14 Eylül itibariyle başladık. Çocukların beslenmesi oldukça önemli konuların başında geliyor. Buna ilişkin de bakanlığın yaptığı yeni düzenlemenin detaylarını yayınımızda paylaştık diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
0: Abdullah, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada şarkıcı Güllü'nün cinayetinde yeni itiraflar var. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısından çarpıcı açıklamalar geldi. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat camdan atabilir diyor eski nişanlı. Biz de o ifadeleri konuşacağız. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Ramazan hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Banu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Peş peşe itiraflar, ses kayıtları falan çıkıyor bu süreçte. 1 Ekim'de de ilk duruşma var. Bakalım daha neler göreceğiz.
3: Şimdi bu soruşturmada benim dikkatimi çeken şu, daha önce onlarca duruşma ya da dosya, adli olaylarla ilgili haberler yaptık. Belki de çok nadir dosyalardan bir tanesi. Tamamıyla delillerin toplanıp artık suçlanan kişinin ifadesini vermek için duruşmayı beklediği, yani herhangi bir üzerine delil eklenmeyen birçok dava dosyası gördük ama bu soruşturmada senin de belirttiğin üzere her gün yeni bir detay, yeni bir iddia, yeni bir ifade ve açıklama çıkıyor. Bu seferki açıklamalarda şimdi annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili bir yargılamaya başlayacak 1 Ekim'de. Tuğyan'la ilgili hali hazırda zaten yanındaki arkadaşı Sultan'ın açıklamaları
0: ve ifadesi.
3: Ve ifadesi annesini Güllü'yü Tuğyan'ın öldürdüğü şeklinde beyanlar vardı. Şimdi bu sefer belki Sultan'dan da bir dönem daha yakın olduğu bir isimden çok çarpıcı bir ifade geldi. Eski nişanlısından. Eski nişanlısını sen de haberi paslarken söyledin. Çok yani Tuğyan için çok ciddi suçlamaları var ve bunu da örnekleyerek anlatmış. Burada arkadaşlarımız ifadesini yazmışlar. Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum diyor. Yani kesin
0: düşünüyorum
3: katil
0: demiyor. Biliyorum
3: diyor. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir diyor. Yani bu hem soruşturmayı yürüten makamlar için çok ciddi bir dosyaya geçirilecek ifade, hem de Tuğyan'ın kendini nasıl savunacağı ile ilgili soruları merak seviyesini yüksek seviyeye çıkartıyor. Şimdi gözler 1 Ekim dedi. 1 Ekim'deki duruşmada şimdi eski nişanlısı o bahsettiği video ile ilgili bir görseli burada şu an arkadaşlarımız hazırlamışlar. Evet. Burada gerçekten de çok rahat bir şekilde sırtında aldığı bir görsel var. Peki bunlar, şunu da belirtelim tabii ki biz burada bir hüküm verme makamı değiliz. Yayınlarımızda her yayında bunu söylüyoruz. Şu anda katil zanlısı olarak herhangi bir hüküm daha netleşmediği için bütün oklar, şüpheler Tuğyan üzerinde. Şimdi Tuğyan'la ilgili olarak hem Sultan'ın ifadeleri hem çıkan ses kayıtları, bilirkişinin hazırlamış olduğu ses analizleri temizledikten sonra işte sesi seni aşağı atacağım tarzındaki söylemler vesaire ve bunların ardından da belki de en yakın olduğu isimlerden birisi eski nişanlısının da bu kadar kati cümleler söyleyerek bu olayın bir cinayet olduğunu ve cinayetin şüphelisinin de Tuğyan olduğunu iddia etmesi mahkemede nasıl bir ortam ortaya çıkaracak? 1 Ekim'de Tuğyan neler söyleyecek? Bunları hep birlikte merak ediyoruz. Ama dosya gittikçe sarmal bir hale geliyor da diyebiliriz. Ancak bu sarmal bir hale gelmesinin gelen taraf neresi? Tuğyan için. Hı hı. Tuğyan bu iddiaları nasıl çürütecek? Suçlamalarla ilgili ne cevap verecek? 1 Ekim'de göreceğiz ama bu son gelen açıklamada hem de en yakından önce Sultan, ardından da eski nişanlısının vermiş olduğu açıklamalar gerçekten de bütün okların zaten hali hazırda. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tuğyan için hangi ifadelerin vereceği merak konusu olmaya başladı şimdiden Banu.
0: Bekleyip göreceğiz. Duruşmaları takip edeceğiz elbette. Çok evet. Teşekkür ediyoruz Ramazan. Bize izleyicilerimizi bilgilendirdiğin için kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, şimdi Guatemala'dan bir haber paylaşacağız. Guatemala'da bir sosyal medya içerik üreticisi canlı yayın yaparken Fuego yanardağının patlamasına denk geldi. Saniye saniye kameraya yansıyan o anlar milyonlarca izleyiciye ulaştı.
4: Sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Yanardağ patlamasına denk geldi. Maestro Şifo adını kullanan Meksikalı sosyal medya içerik üreticisi Adriano Zendejas, Guatemala'daki Acatenango yanardağında canlı yayındaydı. Tam o sırada komşu Fuego yanardağı patladı. Zendejas o anları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Gökyüzünü alevler ve dev kül bulutları kapladı. Püsküren lavlar dağın yamaçlarından aşağı aktı. Beklenmedik patlamayı canlı yayınlayan Zendejas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.
0: Peru'dan bir görüntü var sırada. Ağına bir kambur balinanın takıldığını fark eden balıkçı devasa hayvanı kurtarmak için suya atladı. Balinanın sırtına çıkarak dolandığı ağı bıçakla kesen balıkçının o anları da yine saniye saniye kameralara yansımış.
1: Ağa takılan balinayı kurtarmak için denize atladı. Açık sularda canını hiçe saydı. Övgü toplayan o görüntüler Pasifik Okyanusu'nda kayda geçti. Ağına bir balinanın takıldığını fark eden Perulu balıkçı, çaresiz hayvanı kurtarmak için suya atladı. Balinanın üzerine çıkarak ağı kesmeye çalışan balıkçı, bir süre uğraştıktan sonra devasa hayvanı kurtarmayı başardı. Sosyal medyada yüz binlerce etkileşim alan o video kısa sürede viral oldu. Yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği bilinen kambur balinalar sık sık balıkçı teknelerinin ağlarına takılabiliyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de

0: Ve polis şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü ihtara uymadı, kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucu sürücü avcılarda yakalandı. Kaçma sebebi de anlaşıldı. Arnavutköy'de yaşandı olay. Polis şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan kovalamaca avcılarda son buldu. Polisin ısrarlı takibiyle yakalanan şüphelinin 59 suç kaydı olduğu öğrenildi. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. Hakkında arama kaydı olduğu da öğrenildi.
1: Şeykent an itibariyle hırsızlar dolu, polisler dolu buralar.
0: Sonbaharla birlikte grip mevsimi yaklaşırken özellikle 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar için korunma dönemi başladı. Uzmanlar grip aşısının önemine dikkat çekiyor.
2: Grip mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı.
3: Eylül-Ekim gibi salgının başlamadığı dönemlerden önce yapılmasını şiddetle öneriyoruz.
2: Profesör Doktor Cüneyt Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi.
3: Grip aşısı tabi biliyorsunuz bizim için çok önemli bir aşı. Özellikle risk grubunda 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, KOAH gibi, böbrek yetmezliği gibi, bağışıklığı baskılı ilaç kullanan, kalp yetmezliği hastalar için özellikle önemli bir aşı.
2: Grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Ancak aşı da %100 bir koruma sağlamaya yetmiyor.
3: %100 koruyucudur diyemeyiz. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Grip aşısı oldum, bu sene kesin grip olmayacağım. Maalesef öyle bir %100 garanti yok ama o sene aynı etkenle tekrardan gribe bağlı hasta olma şansınız çok düşük hale geliyor.
2: Her yıl grip aşısıyla ilgili ortaya atılan iddialar da gerçeği yansıtmıyor.
3: Grip aşısı bilinenin aksine canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı ateş yapmaz, kendisi grip yapmaz. Sadece grip aşısının yapıldığı bölgede bölgesel cilde bağlı kızarıklık ve ısı artışı yapar.
2: Özellikle 65 yaş üstü kronik hastaların daha dikkatli olması gerekiyor.
3: 65 yaş üstü kronik hastalığı olan grupta bu grubun özellikle kışın kapalı alanlarda çok uzun süre kalmaması, kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli.
0: Hasat sezonunda hareketlilik sürüyor. Konya Çumra'da kavunlar toplanırken Mersin Anamur'da muz üreticileri seralarda mesai yapmakta. Üreticiler aylar süren emeğin ardından ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

0: Konya Çumra'nın mis kokulu kavununda hasat devam ediyor. Tarlalarda hummalı bir çalışma var. Olgunlaşan kavunlar tek tek toplanarak tırlara yükleniyor.
1: Türkiye'nin en değerli lezzetlerinden birisi olan Çumra kavununda hasat başladı. Yapılan hasat yaklaşık olarak Türkiye'nin %8 ihtiyacını karşılıyor.
2: 80 dekarlık bir kavun tarlasındayız. Hasatlarımız 8. ayın başı itibariyle başlıyor. 10. ayın başı itibariyle de bitmiş oluyor.
3: Tabii bu da biraz da zahmetli iş, bu yemekli iş. Tabii tabii, bahardan başlıyor çiftçimiz. Uğraş işte. Konya'dan esnaflarımız geliyor, komisyoncu. Adana'dan geliyor, Mersin'den geliyor. İşte o taraflara, İstanbul'adır, Ankara'dır, Bursa'dır, Mersin'dir, Antalya'dır, buralara, sahil bölgelerine gönderiyor arkadaşlar. Onlar da tatlarına bakıyorlar.
1: Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birisi olan Çumra kavununda hasat başladı. Yapılan hasat buradan tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
2: Bunlar Türkiye'nin bütün bölgelerine gidiyor genelde. Mesela şu anki yüklenen tırımız Trabzon'a gidiyor. Daha önceden Manisa'ya gidenler var, Hatay'a gidenler var. Özellikle sahil kısmına, Alanya, Antalya bölgesinde otellere gidiyor.
0: Anamur'daki muz bahçelerinde de hasat heyecanı var. Çiftçiler seralardaki muz salkımlarını özenle dalından kesiyor.
4: Biz Mersin'in Anamur ilçesindeyiz ve o coğrafi işaretli olan muzların sabah saatlerinde hasatı yapılıyor.

0: Yani Anamur'da 12 ay muz üretiliyor.
1: Muzun başkenti olan Anamur'umuzda coğrafi işaretli ürünlerimizi sabah erkenden hasat etmeye başlıyoruz. Tesisimizden işçilerimiz geliyor. Muzlarımızı buradan kesip tesislerine götürüyorlar. Orada işleniyor. Orada işlendikten sonra 2 gün içinde büyük şehirlerimize sevkiyat yapılarak tüketicilerimizin, halkımızın tüketimine sunuluyor. Rokonte bu yıl zirai don ve havaların olmaması, havaların güzel gitmesinden dolayı 900 ve 1 milyon ton arasında ürün bekliyoruz 2026 yılı içinde.
2: Hasat edilen salkımlar işleme alanına getiriliyor. Burada muzların dış yüzeyindeki kalıntılar temizleniyor ve ürünler satış için hazırlanıyor.
0: Şu anda ne yapıyoruz?
3: Muzu çiçeğini alıyoruz. Bahçeden, seradan geldi. Sonra kazanda saf suyla yıkanacak, paketlenecek ve farklı şehirlere gönderim yapılacak.
0: Peki saf su derken tamamen doğal değil mi efendim?
3: Evet. İlaçsız su, saf su. Hiçbir şekilde ilaç yok içinde. Sadece suyla pisliği üzerindeki gitsin diye parlak görünmesi için.
0: Bayağı da verimli.
3: Aynen, yıkanıyor, paketleniyor arkasından ve farklı illere gönderim yapılıyor.
4: Türk siyasetinin tanıdığı en çalışkan isimlerden biriydi. İşçiler için yaptığı yeniliklerle hatırlandı hep. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idama giden 3 isimden biriydi. Demokrat Parti'den 4 dönem milletvekilliği ve 3 dönem Maliye Bakanlığı görevi yapan Hasan Polatkan'ın portresi gelecek şimdi ekranlarınıza.

0: O, Demokrat Parti ile siyaset sahnesine çıkmış, bu toprakların geleceği için çabalamış birisi. O, Hasan Polatkan. Türk siyasetine yaptıklarıyla iz bırakan Hasan Polatkan. 1. Dünya Savaşı'nın yaşandığı günlerdi. 1915'te yıl. Hasan Polatkan, böylesine zor ve sancılı bir zamanda Eskişehir'de geldi dünyaya. Zaten hayatı da güllük gülistanlık geçmeyecekti. İş hayatına babasından dolayı erken atıldığından, okul yıllarında ticaret ve iktisada merak sardı. Bu merakı onu İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünün sıralarına taşıdı. Üniversitede de aynı çalışkanlığı devam etti. Mezun olduktan sonra Ziraat Bankası'na müfettiş yardımcısı olarak atandı. Çocukluğunda neyse gençliğinde de öyleydi Polatkan. Eğitimdeki başarısı iş hayatına da yansıdı. Kariyeri oldukça parlaktı. Ama yetinmedi. Yetinmeyi de düşünmedi. Başka şeyler yapmalı, bu ülkeye hizmet etmeliydi. Siyasete atılmaya karar verdi. Demokrat Parti ile tanıştı. 21 Temmuz 1946'da yapılan seçimlerde memleketinden, Eskişehir'den milletvekili seçildi. 34 yaşına geldiğinde hayatının en önemli kararlarından birini verdi. 1949 yılında Eskişehir'in Kırım Tatarlarından Seyit Çiftkurt'un kızı Mutahhare Hanım'la dünya evine girdi. Polatkan çiftinin iki çocukları oldu. Sema ve Nilgün. Tarih 1950'ye gelmişti. Siyasete devam kararı veren Polatkan 14 Mayıs'ta yine Eskişehir'den Demokrat Parti milletvekili seçildi. 1. Adnan Menderes hükümetinde Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Siyasetin dilinden de iyi anlıyordu Hasan Polatkan. Disiplini, çalışkanlığı, başarıyı da beraberinde getiriyordu. Polatkan'a Çalışma Bakanlığından sonra yine ekonominin can damarlarından biri olan Maliye Bakanlığı görevi verildi. 9 Mart 1951'de kurulan 2. Adnan Menderes kabinesinde ve 17 Mayıs 1954'te kurulan 3. Adnan Menderes hükümetlerinde de Maliye Bakanlığı görevini sürdürdü. Türkiye 27 Ekim 1957'de bir kez daha sandık başındaydı ve Hasan Polatkan Eskişehir'den 4. defa Demokrat Parti milletvekili seçildi. Ve günler ayları, aylar yılları kovalamış, o gün gelip çatmıştı. Sokaklarda demokrasinin yerini asker aldı. Tarih 27 Mayıs 1960'tı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesi gerçekleşiyordu. Polatkan, Başbakan Menderes de Eskişehir'deydi. Haberi sabah saatlerinde hayat arkadaşından aldı. Öğrenir öğrenmez de Kütahya'ya gitti. Kütahya'da apar topar tutuklanarak Ankara'ya, harp okuluna sevk edildi. Bir sonraki durağı ise diğer Demokrat Partililerle birlikte yas sahadaydı. 14 Ekim 1960'ta başlayan duruşmalarda Ankara ve İstanbul olayları, anayasayı ihlal ve Vinilex gibi birçok dosyadan yargılandı Polatkan kader ortaklarıyla birlikte. Mahkemeler hak, hukuku rafa kaldırmıştı. Yargılamalar uzun sürdü. Mahkeme heyeti Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında idam kararı verdi. ...1961'in 16 Eylül sabahı... ...dar ağacı kuruldu. Bir idam mahkumunun son günüydü bu. Polatkan ölüme gidiyordu. Polatkan'ın 1915'te... ...Eskişehir'de başlayan hikayesi... ...46 yaşında... ...bir idam sehpasında son buldu.
1: Eşheden la ilahe illallah... ...ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü.
2: Çok genç yaşta kaybettiğim eşimi hiçbir zaman ne hatıramdan ne gönlümden ne de hayalimden çıkartıp atamam. Uzun seneler onu rüyalarımda görerek, onunla konuşarak, dertleşerek geçirdiğim çok aylar, günler olmuştur. Bunu artık tekrar tekrar anlatmama lüzum yok. Türkiye'de belki benden çok ağlayan, gözyaşı döken bir insanı tahmin edemiyorum.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Dün...

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Aranın ardından gün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay El Cezire televizyonuna verdiği röportajın tamamı yayınlandı. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın detaylarını anlattı. NATO'nun 5. maddesini vurguladı. Bir ülkeye yapılmış saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne mesajları da vardı.
16: El Cezire Televizyonu AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan'la yaptığı özel röportajı yayınladı. Gündemde Mekke Savunma Anlaşması vardı.
17: Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur.
16: Erdoğan anlaşmada yer alan ortak savunma ilkesinin altını çizdi.
17: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada

0: gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Mekke savunma anlaşması genişleyecek mi sorusu da Erdoğan'a soruldu.
0: Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: Başkan Erdoğan bir kez daha bölgedeki istikrarı en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini vurguladı.
0: İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler.
1: F-35'ler ve ABD ile ilişkilerde Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
0: Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için de net konuştu Erdoğan. Artık önceliğimiz değil dedi.
0: Önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan
2: çeyrek asırlık. Ankara'da gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Bahçeli seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ancak Bahçeli'nin açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detaysa Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolü üzerinden yaptığı o benzetmeydi. Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 3 hilalin ilk 2 halkası olarak gören Bahçeli şimdi sıra 3. hilali tamamlayacak. Anlamakta dedi.
3: Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
1: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'ü de tamamlayacak.
4: MHP lideri Bahçeli İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında sistem değişti. Yeni sistemi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha da güçleneceğine vurgu yaptı.
5: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
4: Vatandaşın adalete erişiminin daha etkin ve hızlı olması için bir adım daha atıldı. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde köklü değişikliğe gidildi. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz" başlığıyla duyurdu.
1: 12. yargı paketimizde yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.
4: Peki yeni atama sistemi nasıl olacak? Alınan kararda atamalarda hizmet puanı ve puan sınırlaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Adalet Bakanı yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sisteminin hayata geçeceğini vurguladı.
2: Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 41 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya karşı savaş açtık, mücadelemiz kararlılıkla sürecek mesajını verdi.
4: Zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını peş peşe sürdürüyor.
6: Zehir tacirleri Muğla'da tutmuş oldukları o uyuşturucuları İstanbul'a getirip satma niyetindelerdi. Ancak bilmedikleri şey ise narkotik şubenin onları takip ettiğiydi. Narkotik şubenin o takibi sonucunda Muğla'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu ve aynı zamanda onu satan kişiler beraber şekilde yakalandı.
4: Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
7: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
4: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyete sergilendi. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 11 ton 891 kilo 39 grama ulaştığı bildirildi.
2: Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunan Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ailenin avukatı yeni talepleri savcılığa iletti. Raporda 4 noktaya dikkat çekildi. Peki dikkat çeken 4 yeni şüphe ne? Detayları A Haber ekibinden Nazlı Timur aktaracak şimdi. Nazlı, söz sende.
8: Van'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayış'ın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma her geçen gün derinleştirilerek devam ediyor. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi dosyayla ilgili yeni gelişmeler var. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunu açıkladı. 4 şüpheli konuyu tespit etti Karabulut. Bu tespitin savcılığın araştırılması yönünde yeni bir dilekçe verdiklerini ifade etti. Peki bunlar ne? En dikkat çekici konulardan bir tanesi Bardakçı'da Rojin Kabayış kaybolmuştu ve Mehmet Çelik isimli ve hocam diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma, incelemede bu isme ait telefonun Rojin'le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit ediliyor. Dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor. Bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli. Yazışmanın hangi Mehmet Çelik'e yapıldığı henüz kesinleştirilemedi. Bu birinci talep. İkincisi ise Rojin'in telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin hareketleri. Telefonun öğrenciler tarafından bulunmasının ardından yaklaşık 11 dakika önce güvenlik görevlisinin 48 saniye boyunca çalılıklar arasında kaldığı ve ardından bölgede ayrıldığını tespit etmişler. Görevlinin telefonu bırakmış olabileceği ya da telefonu bırakan kişileri gözetlediğini şüphesinin araştırılması ve diğer bir konu ise yine Rojin'in kaybolduğu akşam bardak Çünkü köyünde iki erkek ve bir kadının beyaz araçtan ağır bir cismi taşıdığı, ertesi sabah ise yeniden araca koyduğu görüntüler bulunuyor. Bu görüntülerin de yeterince araştırılmadığını belirtiyor avukat.

0: Dördüncüsü ise yine raporda dördüncü önemli nokta, Rojin de yine oda arkadaşı vardı tabii, bu da çok konuşulmuştu. Oda arkadaşı ifadesinin 22-30 sıralarında yurttaki odasında bulunduğunu söylüyordu Rojin'in arkadaşı. Ancak baz ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor. Bunların incelenmesi için aile avukatı savcılığa yeniden talepte, araştırılması yönünde talepte bulunduklarını ifade etti.
1: Nazlı, çok teşekkürler. Sıradaki haberimiz Aydın'dan. Aydın'da geçen ay bir evdeki yangının altından cinayet çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından mutfakta cansız bedeni bulunan Mazlum Çiçek'in kapının üzerine kilitlenmesi sonucu alevlerden kaçamadığı belirlendi. Mutfağın anahtarı ise kapı önünde, içinde ziynet eşyalarının da olduğu kaçmak için hazırlanan çantada bulundu. Çiçek'in eşi Derya Çiçek katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemede de tutuklandı.
2: Talihsiz bir yangın sanıldı. Altından kan donduran bir plan çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Derya Mazlum Çiçek çiftinin oturduğu apartman dairesinden 16 Ağustos'ta sabaha karşı alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek kilitli kapısı kırılarak açılan mutfakta ölü bulundu. Eşi Derya Çiçek de yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis titiz bir soruşturma başlattı. Daire kapısının önünde bir valizde bir çanta bulundu. Çantanın içinde ziynet eşyaları ve mutfak kapısının anahtarı, valizde ise Derya Çiçek'e ait kıyafetler vardı. O andan itibaren soruşturmanın seyri değişti. Valiz ve çanta kaçmak için hazırlanmıştı. Mazlum Çiçek'te kapı kilitli olduğu için alevlerin arasında kalmıştı. Çiftin komşularının yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyduklarını iddia etmesi cinayet ihtimalini güçlendirdi. Üstelik Derya Çiçek'in bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı da ortaya çıktı. Şüpheler Derya Çiçek'in üzerinde yoğunlaştı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık sebebiyle sık sık kavga ettikleri eşinin kendisini yakarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü.
3: Neden böyle bir şey yaptın?
4: Ben bir şey yapmadım.
2: Planını kusursuz olarak tamamlamak için kendisini de yaraladığı belirlenen Derya Çiçek, sevk edildiği mahkemede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Antalya'da 6 yaşındaki Bünyamin Çiçek ekipleri alarma geçirdi. Kaybolan çocuk 8 saat süren arama çalışmalarının sonunda karton yığınlarının arasında uyurken bulundu.
5: Küçük Bünyamin 8 saat sonra evinin bahçesinde uyurken bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çiçek ailesi 6 yaşındaki çocukları Bünyamin'i bulamadı. Aile önce çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca da korku ve panik içinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve her yer didik didik arandı. 8 saat sonra o haber geldi. Bünyamin evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyuyordu.
6: Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
5: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir servis minibüsü aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüsünün şoförü ise gözaltına alındı.
7: Servis minibüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Annesiyle birlikte yolun karşısına geçen 6 yaşındaki çocuk annesinin elini bırakıp aniden yola fırladı. O sırada sokağa giren servis minibüsü duramayarak küçük çocuğa çarptı.

0: Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüsünün sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki bir genç annesini taciz etmekle suçladığı akranını parkta bacaklarından vurdu. O anlar telefon kamerasına yansıdı.
0: Annesini taciz etmekle suçladı. Bacaklarından vurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki genç kendisiyle aynı yaştaki kişiyle bir parkta buluştu. Annesini taciz ettiği gerekçesiyle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli genç önce silahını akranının kafasına dayayıp tehditler savurdu. Dakikalar sonra da elindeki tabancayla bacaklarına birer el ateş edip hızlıca kaçtı.
2: Çocuğu vurdu.
0: Kanlar içerisinde yerde çırpınan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede suç aletiyle kıskıvrak yakalandı.
1: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurdu, öldürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay Korkuteli'nin Karakuyu mahallesinde yaşandı. Boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen damat, eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Eşinin ailesinin evinde eşine, kayınbabası Ahmet Engel'e ve kayınvalidesi Cemile Engel'e silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çorum'da çıkan örtü yangını yapay zeka destekli uydu takip sistemi sayesinde anında tespit edildi. Sistemden gelen konum uyarısıyla harekete geçen itfaiye ekibi alevleri büyümeden söndürdü.
3: Uydu tespit etti, itfaiye söndürdü. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını yapay zeka destekli uydu tabanlı takip sistemine takıldı. Sistem alevlerin yükseldiği noktayı anında tespit ederek konum bilgisini takip ekranına yansıttı. Teknolojik uyarı sisteminin devreye girmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı ve erken müdahale sayesinde alevler çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
1: Karadeniz'in ardından Akdeniz'de de beklenen an geldi. Balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını mavi sulara bıraktı.
3: Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de av coşkusu yaşandı. Balıkçılar devasa ağlarını vira bismillah diyerek mavi sulara bıraktı. Adana ve Hatay'da yeni av sezonu büyük umutlarla başladı. Balıkçılar hazırlıklarını son kez kontrol etmek için sabah erken saatlerde limanlara koştu. Ve beklenen an geldi, tekneler Akdeniz'e açıldı.
4: Adanalı balıkçılar büyük bir heyecanla yeni sezona hazırlandı ve şu anda teknelerde, gırgırlarda hazır bir şekilde çıkış istikametine doğru getirildi.
5: 6 aydan beri yatıyoruz, bu sezonu bekliyoruz. Allah çok şükür, Allah herkesin işini gücünü razı getirsin. Bakımlar yapıldı, ağlar yapıldı, ağlar dikildi. Buzumuz alındı, eşyalarımız alındı. Allah izin verirse akşamleyin.
4: Eksiz bir şekilde
5: hazırız.
3: Adana Valisi Mustafa Yavuz telsizden tüm balıkçılara seslenerek bereketli bir sezon diledi.
6: Yol açık olsun, bereketli olsun hepinize. Buradaki tüm arkadaşlarımız adına da selam ve saygılar sunuyoruz. Yaptığınız işin zorluğunu biliyoruz. Yolunuz açık olsun.
3: Geçen sene 7600 tonluk

0: Rekolteye imza atan Adana'da hedef katlandı. 4000 tonu avcılık, 8000 tonu yetiştiricilik olmak üzere bu yıl toplam 12.000 tonluk rekor üretim bekleniyor. Heyecanın bir diğer adresi ise depremin yaralarını saran Hatay İskenderun'du.
1: Balıklarımızın özellikle üreme ve gelişme dönemlerinin korunması, denizlerimizdeki ekolojik dengenin devamı ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması sürdürülebilir balıkçılığında vazgeçilmez şartıdır.
2: Tarladan markete sebze ve meyve fiyatları arasındaki uçurum gündemdeki yerini koruyor. Tokat'a uzanacağız şimdi de. Tarlada 15 liraya alıcı bulan domates market raflarında nasıl böylesine katlanıyor konusu. Elbette merak konusu. Detayları A Haber ekibinden Murat Onur ve konuğu aktaracak. Murat, söz sende ve konuğunda.
3: Teşekkür ederim Banu'yla. Evet, bizler Bin Rakım'dayız. Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Munamak köyündeyiz. Bakın şu anda çiftçilerimiz işte domates tarlasında domateslerini hasat ediyorlar. Aslında bir emek, bir çaba, bir özveri çiftçilerimizin alın teriyle yetiştirdiği o ürünler. Tabii şimdi ben yayına girmeden önce Davut kardeşimle gene görüştüm. Bu tarlaların sahibi, kendisi üretiyor, topluyor, satıyor. Tarlada şu anda domatesin kilosu 16 TL. 15-16 TL ama buraya gelmeden önce markete yeni uğradım. 35, 40, 45, 50. Doğru mu Davut? Kolay gelsin.
4: Sağ olasın Murat Bey. Hoş geldiniz. Biz buradan 15-16 domatesi veriyoruz marketlere. Buraya da marketçiler gelip direkt alıyor. Şu domatesi biz 15-16'ya veriyoruz ve marketlerde 50-60 lira. Yani bunu aracı ve marketçi yiyor. Bizim kazandığımız bir şey yok.
3: Şimdi siz burayı ne zaman ekmeye başlıyorsunuz?
4: Murat Bey, biz burayı Mayıs'ın 20'sinde 25'inde falan ekmeye başlıyoruz. En geç 30'una ekim bitiyor. Ondan sonra kazık dikme. Kazıktan sonra bağlıyoruz bunu. Dolaması. Tabi bu aylara kadar neredeyse 4-5 ay geçiyor. Hasatına yeni başladık.
3: Peki kaçıncıya kadar hasat ediyorsunuz?
4: 10. ayın sonuna, 11. aya kadar hasat ediyoruz.
3: Şimdi tarladan geliyorlar, sizden bunu alıyorlar mı? Marketçi mi geliyor, aracılar mı geliyor, kim geliyor alıyor?
4: Marketçiler de geliyor, aracılar da geliyor.
3: Peki şimdi siz tarladan 15-16 lirayı veriyorsunuz. Markete gittiniz mi, baktınız mı, kaç lira raflarda?
4: Baktım Murat Bey, markete de baktım, hale de gittim. Marketlerde 45-50, şu domates 45-50 bin lira. Yani kayıt olduğu için büyük marketlerde de 60'a kadar da satıyorlar. Yani 60-15, arada 45 lira var. Bunu aracı ve marketçi yiyorlar, alıyorlar.
3: Yani aslında burada sizin bir nevi emeğinizi çalıyorlar. Vatandaşın cebine göz dikiyorlar, doğru mu?
4: Bir nevi emeğimizi çalıyorlar, vatandaşın cebine göz dikiyorlar, çiftçinin cebine göz dikiyorlar. Yani bizim emeğimiz karşılığını bulmuyor bunlar yüzünden.
3: İşte bakın şu anda Osman kardeşim, yine öbür tarafta ablamız, aralıksız bir şekilde onlar domatesleri topluyor. Sıcak. Şu anda hava sıcaklığı Tokat'ta 30 derece. Bir emek var. Çiftçinin emeği var. Alın teri var. Kaç dekar arazi, kaç dönüm arazi toplam ekili senin Davut?
4: 23 dönüm Murat Bey.
3: 23 dönüm arazi, bakın gece gündüz demeden aslında bunların başında bekliyorlar. Yani yaz geldiği zaman çoğu zaman tarlada kalıyor.
4: Tabii çoğu zaman biz sabahlarda tarladayız diyelim. Suyu işte bunun beklemesi, gece su veriyoruz, gündüz su vermiyoruz zaten sıcaklarda. Su yüzünden sabaha da tarlada bekliyoruz.
3: İşte emek aslında Sayın Adalet Bakanı da yaptığı operasyonlar sonrası açıklamalarda bulundu Akın Güllek. 22 ilde operasyon yapıldı. Marketçiler, şirketler, firmalar hepsi tek tek denetleniyor. Yani artık vatandaşın, çiftçinin cebine, emeğine, göz dikenlere fırsat verilmeyecek. Bakın ablamız bu sıcakta eldivenlerini takmış ve bir emek veriyor burada. Hemen ona şöyle yanaşalım aslında. Halil İbrahim, sen yavaş hareket et. İnternetimiz çok güçlü değil burada. Hemen ben şöyle ablama bir selam vereyim. Abla kolay gelsin.
5: Sağ olun. Hoş geldiniz.
3: Kaçta başlıyorsunuz sabah?
5: Sabah 8'de başlıyoruz. Akşam 6'ya kadar devam ediyor.
3: Sıcakta zor oluyor.
5: Evet, tabii ki çok sıcak oluyor.
3: Peki abla, şimdi burada 15 lira. Markete gittiniz mi, baktınız mı kaç lira market?
5: Evet, 40 lira. 30, 40.
3: Kalitesine göre 50, 60 evet. Çıkıyor mu?
5: Bizim bu güzel kalitemiz 20. Böyle.
3: Tarlada.
5: Tabii ki bizim emeğimiz boşa gidiyor.
3: Evet, şimdi bakın ben Davut kardeşim yanına, üretici kardeşim yanına bir kez daha gideyim. Hatta şöyle bakın, ben ellerini bile göstermek istiyorum size. Bir emek var. Çiftçinin eli, emeği. Bu emeğe göz dikenler var. Bu emeği fırsatçılığa çevirenler var. İşte devletimiz de buna fırsat vermedi. Operasyonlar ard arda geliyor. Ard arda da gelecek. Memnun musunuz bu yapılan operasyonlar?
4: Memnunum, geliyor, izliyoruz. Operasyonları devletimiz yaptı ve bakanımız teşekkür ederiz. Bu operasyonları yaptı. Bir nevi belki bu operasyonlardan sonra belki bizim bir kazancımız biraz daha artabilir. Vatandaş biraz daha ucuza yiyebilir. Yani bizden aldığı 16 liraya 60'a satmak yerine 40'a satar, vatandaş da rahatlar, biz de rahatlarız. Bizden 20 alır, marketlerde 40'a satarsa vatandaş da biz de rahatlarız.
3: Aslında 20'yi alıp 40'a bile satsa %100 bir kar.
4: Tabii %100 bir kar.
3: Şimdi buradan pazarda, biz Tokat'tan pazar arası kaç kilometre? Tokat'tan pazar arası.
4: En fazla 25 burası.
3: Kaç lira yakar buradan kamyona yükleseniz, markete indirseniz?
4: En fazla yaksa 2000 lira yakar. Yakmaz 2000 lira da 2000 diyelim yani. Yakacağı 1000 lira, 1,5.
3: Peki bunun kilosuna ne kadar fayda katkı olur? Yani mazot katkısı ne kadar konması lazım üstüne?
4: 1 lira.
3: 1 lira değil mi?
4: Tabii.
3: Yani buradan siz 15 liraya verdiniz. 16 liraya marketin kapısına gider, doğru mu?
4: 16-17 liraya marketin kapısına gider. Yakıt çıkar. İşçisine göre 20 lira olur, 25 lira olur. Ya bizden 16 aldığı zaman 25 lira olur en fazla. Başka olmaz.
3: Değil mi?
4: Tabii 25 lira da kurtarır.
3: Kurtarır. Evet. İşte bizler bugün Tokat'tayız aslında. Tarladayız. Bakın 1100 rakımındayız. Sıcak gerçekten çalışan emekçilerimizin alın terini biz burada görebiliyoruz. Sabahın erken saatlerinde onlar aslında bundan 7-8 ay önce başlıyorlar çalışmaya. Bu tarlalarda sulamalarıyla, ekimleriyle, dikimleriyle bir emek var. Bu domates. Soframızda oturuyoruz, yiyoruz. Salatalarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereceğim ben son kez. Şu şekilde domateslerimizi alıyoruz, yiyoruz ama bu domateste bile bir emek var. İşte devletimiz de bu emekçilere fırsat vermeyecek. Çok teşekkür ediyoruz size.
4: Rica ederim.
3: Allah yardımcınız olsun, kolaylıklar diliyoruz.
4: Sizden de Allah razı olsun. Devletimizden bu operasyonların devam ettirmesini rica ediyoruz.
3: Teşekkür ederiz. Evet Banuer, domates tarlasındayız. Tarladan sofraya gelen işte bu domates. Aracılar, büyük firmalar birçok oyunlarla bu domatesin fiyatını bile artırıyorlar. Vatandaşın cebine göz dikiyorlar. Çiftçinin emeğine göz dikiyorlar ama devletimiz bunlara fırsat vermiyor diyelim. Sözü İstanbul'a sana bırakalım Balmel.
2: Murat, çok teşekkür ediyoruz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğuştan duyma engelli iki kız kardeş işitme cihazlarının bozulması sebebiyle zor günler yaşıyordu. Kardeşlere yardım eli Yüreğir Kaymakamlığından uzandı. Uzun zaman sonra yeniden duymaya başlayan kardeşlerin mutluluğu gözlerine bakın nasıl yansıdı.
6: Merhaba. Geldi mi sesimiz?
0: İşitme engelli iki kardeşe devlet eli uzandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli 11 yaşındaki Ayşegül ve 12 yaşındaki ablası Ayfer'in sessiz dünyası yeniden seslerle doldu. Küçük Ayşegül'ün biyonik kulağı bir sokak oyununda kırılmış, ablası Ayfer'in işitme cihazı ise geçen yıl bozulmuştu. Baba Abdullah Şiş geçirdiği trafik kazası sebebiyle çalışamayınca aile çaresiz kaldı.
7: 6 ay, senede bir kere diye kontrollere gelmesi gerekiyordu.
0: İki kardeş hem okullarında derslerden geri düştü hem de çevreleriyle iletişim kuramaz hale geldi. Kardeşlerin yardımına Yüreğir Kaymakamlığı koştu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Ayşegül ve Ayfer'e yeni işitme cihazlarını ulaştırdı.
8: Kızımın cihazı geldi, kızlarımın. Teşekkür ediyoruz ona. Ayfer de Ayşegül de istediğimize kavuştuk. Allah razı olsun.
0: Cihazların takılmasıyla uzun süre sonra yeniden duymaya başlayan iki kardeş büyük sevinç yaşadı.
2: Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Nalan Erdoğan tam 16 yıl önce memuriyet hayatını geride bıraktı. Çocukluk tutkusu olan kostüm tasarımcılığının peşinden gitti. Erdoğan şimdilerde masal kahramanlarından tarihi karakterlere kadar yüzlerce hayali gerçekleştirdi.

0: şeye dönüştürüyor.
1: İçimde var olan bir sanat aşkı, üretme duygusu. Yani günlük yaşamın dışında hep böyle şeylerle uğraştım, merakım vardı.
2: O tutku daha 5 yaşındayken başladı. Okul sıralarında ders dinlerken bile defter kenarlarına kıyafet tasarımları çiziyordu. Ancak hayat onu önce kamuda memurluğa yönlendirdi. 55 yaşındaki Nalan Erdoğan, içindeki o üretme duygusunu daha fazla bastıramadı. 16 yıl önce radikal bir karar aldı.
1: İstifa ettikten sonra İstanbul'da sanırım 10 firmayla çalıştım. Kendim de firma olarak çalışmadım ama fason iş yaptım. Mahalledeki bütün kadınları örgütleyip onlara öğreterek, büyük firmalardan iş alıp onlara yaptırarak da bir takım şeyler yaptım. Ankara'da sanırım 3 firma, kendimi de katarsam 4 firma. Şimdi küçük bir mağazam var.
2: Erdoğan şimdilerde Ankara'daki atölyesinde masal kahramanlarından tarihi karakterlere, çizgi film figürlerinden okul etkinlikleri için yöresel kıyafetlere kadar yüzlerce farklı tasarım hazırlıyor ve kiralıyor. Memuriyeti bırakıp kendi işinin patronu olan Erdoğan, azmiyle hem kadın girişimcilere örnek oluyor hem de diktiği kostümlerle çocukların hayallerini süslemeye devam ediyor.
1: Buraya gelen müşterinin gözünde o memnuniyet ifadesini gördüğüm zaman bir doyuma ulaşıyorum.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü göklerdeki gücünü yerli ve milli teknolojilerle zirveye taşıyor. Piste ihtiyaç duymayan yeni nesil İHA'lar emniyetin operasyonel yeteneğini artırdı. Polisin sahadaki reaksiyon hızı da en üst seviyeye çıktı.
4: T-129 Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve dikey kalkabilen Vitor İHA'lar. Polis teşkilatı havada artık daha güçlü. Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadeleden kaçakçılığa, narkotik operasyonlarından sıcak takibe kadar her alanda havadan müdahale kapasitesini katladı. Bu gücün en önemli mimarlarından biri de havalimanı veya pist altyapısına ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen Vitor İHA'lar. Envantere yeni katılan Havelsan Bulut, Baykar Kalkan ve Uçbey en zorlu coğrafyalarda bile anında havalanarak polisin sahadaki reaksiyon hızını en üst seviyeye çıkarıyor. Sadece insansız araçlar değil, helikopter filosu da kabuk değiştiriyor. 2021 yılından bu yana sahada aktif olarak çok başarılı görev icra eden T-129 Atak helikopterlerinin yanına şimdi de yerli ve milli gururumuz T-625 Gökbey ekleniyor.
5: Gökyüzünün çelik kanadı hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli helikopter şimdi de emniyete güç katmaya hazırlanıyor.
6: Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri teslim alınmaya başlıyor.
4: Pilot ve teknisyenlerin intibak eğitimleri hızla sürüyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Gökbey'de gökyüzündeki yerini tam kapasiteyle alacak, Türk polisi vatan semalarında kuş uçurtmayacak.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Ülkesine yönelik Amerikan yaptırımlarının kaldırılmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür eden Şara, bugünlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla gelindiğini söyledi. Suriye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu dedi.
7: Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın arabuluculuğu sayesinde yaptırımlar kaldırıldı.
4: Suriye'de açılan yeni sayfa için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD yaptırımlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde kaldırıldığını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuştu. Suriye'de devam eden siyasi ve ekonomik dönüşüme ilişkin önemli açıklamalar yapan Şardap, bu süreçte çok büyük engellerin aşıldığını söyledi.
7: Suriye yaptırımların kaldırılmasının ardından adeta yeniden doğdu. Şam'ın özgürleştirilmesi

0: krizin ardından iç bölünme, mezhep savaşı tehditleri, altyapı çöküşü, enerji krizi ve ağır ambargo şartları gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Ancak bu engelleri çok hızlı bir şekilde aştık.
1: Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Şarda, artık istikrar ve gelişim zamanı dedi.
0: Kaptagon ihraç edilen bir çatışma bölgesi olmaktan çıkıp bir istikrar bölgesine dönüştü. Dünya artık Suriye'yi Doğu ile Batı arasındaki tedarik zincirleri için güvenli bir ticaret koridoru olarak konuşuyor.
1: ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecine de değinen Şarda, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı arabuluculuk sayesinde tarihi bir karar alındı ve Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı.
1: Şarda, ekonomik büyüklüğün 2026 yılında 50 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.
2: Bugün 16 Eylül Çarşamba, okullarda açıldı malum. İstanbul'da trafik yoğunluğunun çok dikkat çekici olduğu bir anı yaşıyoruz. %72'ye kadar ulaşmış durumda İstanbul'a trafik yoğunluğu. An itibariyle yavaş yavaş iş çıkışı saatinin yaklaşmasıyla birlikte bu yoğunluğun daha da artabileceği öngörülebilir. Biz de bu sıcak bilgiyi yine sizlerle paylaştık. Eğer işten çıkmanız gerekiyorsa bu dakikalarda gideceğiniz yere daha kolay ulaşabilirsiniz, ama trafik yoğunluğu %72, birkaç saat içerisinde insanlar evlerine ulaşmakta belki de çok daha büyük sıkıntılar yaşayacaklar. Bunu da paylaşmış olalım. İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu ile koalisyon ortağı Ben-Gvir arasındaki gerilim tırmanıyor. Haaretz'in haberine göre Ben-Gvir'in partisi olan Yahudi gücünün gelecek koalisyonda yer alıp almayacağı belirsiz. Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları öncesi uyarıldığı iddiaları da hala tartışma konusu.
3: İşgalci İsrail'de seçim öncesi koalisyon çatlağı büyüyor. Haaretz'in haberine göre Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki gerilim gelecek koalisyonunu tartışmaya açtı. 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde krizin merkezinde aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi Yahudi gücünün gelecek hükümette yer alıp almayacağı var. Haaretz'in aktardığına göre Netanyahu'nun çevresi Ben-Gvir'in partisiyle yola devam edilmeyeceği mesajını verdi. Aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi de Netanyahu ile anlaşma sağlandığı iddiasını yalanladı. Soykırımcı Netanyahu ise sağ partilerin birlikte hareket etmesi çağrısını yineledi.
4: Birleşirsek iyi sonuçlar alıyoruz. Güçlerimizi birleştirmezsek ise kötü sonuçlar alıyoruz.
3: Netanyahu'ya seçim öncesi bir baskı da 7 Ekim dosyasından geliyor. Haaretz'in araştırmasında Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi saldırıya ilişkin uyarılar aldığı iddia edildi. Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. Bu tartışmaların gölgesinde 27 Ekim'de kurulacak sandık, soykırımcı İsrail'de yeni koalisyonun dengelerini belirleyecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderdiği askeri yardımların bir bölümünü Latin Amerika'daki Trump yönetimine yakın devletlere gönderme kararı aldı. Washington'un hedefinde uyuşturucu çeteleriyle mücadele, Panama Kanalı'nın güvenliği ve Çin'in bölgedeki etkisini sınırlamak var.
5: ABD'den yeni cephe hamlesi geldi. Trump yönetimi Avrupa ve Orta Doğu için ayrılan 52 milyon dolarlık askeri fonu Latin Amerika'ya kaydırma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye yaptığı bildirimle fonların yeni adresini açıkladı. Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak'tan alınan fonlar Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya'ya aktarılacak. Washington'ın gerekçesi ise uyuşturucu terörizmiyle mücadele ve Panama Kanalı'nın güvenliği. Ancak kararın bir başka boyutu daha var. Washington, Çin'in Latin Amerika'daki artan etkisinin altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanlığı aktarılan fonların rakiplerin bölgede stratejik dayanaklar kurmasını engelleyeceğini belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçtiğimiz hafta Kolombiya, Ekvador ve Peru'yu ziyaret etmişti. Right now.
0: Daha fazlasını yapacağız. Örneğin, Ekvador'un bu çabayı bizimle birlikte yürütmesine yardımcı olmak için Kongre'den 45 milyon dolarlık yeni bir ödenek daha isteyeceğiz.
5: Peki bu para nasıl kullanılacak? ABD'nin dış askeri finansman programıyla ülkeler Amerikan savunma şirketlerinden silah ve askeri teçhizat satın alabiliyor. Yani Washington sadece fonların adresini değiştirmiyor. Latin Amerika'da güvenlik ve savunma işbirliğini de büyütmek istiyor.
0: Bu çabaların bir parçası olarak Ekvador'a yaklaşık 33,5 metre uzunluğunda bir ABD silahlı güvenlik gemisi teslim edeceğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ve bununla da kalmayacağız. Önümüzdeki ay 5 adet daha gemi teslim edeceğiz. Bu da toplam sayıyı 12'ye çıkaracak.
2: Rusya'nın eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın geçişinden dakikalar sonra Ukrayna'da trene yaptığı saldırının ardından NATO'dan Londra'ya destek ziyareti geldi. NATO Genel Sekreteri Rutte Londra'da A Haber ekibinin Alparslan Düven gelişmeleri bizlerle paylaşacak şimdi. Alparslan, söz sende.
6: Banu, İngiltere'nin savunmaya yaptığı yatırımlar ülkenin güvenlik konusunda ciddi olduğunu gösterir nitelikte. Zira NATO'nun giderek daha Avrupalı bir yapıya dönüştüğünün de bir örneği olan bu yaklaşım, ittifakın lideri tarafından İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüşmesi sırasında dile getirilecek. Bu da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün İngiltere Başbakanı ile ilk kez yüz yüze yapacağı görüşmenin ana konusu, ana teması. Tabii NATO Genel Sekreteri Rutte İngiltere ziyareti sırasında Transatlantik İttifak'ın geleceğine ilişkin önemli bir konuşma yapması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Oxfordshire'de bir vakfın yıllık konferansında yaptığı konuşmada İngiltere'yi överek ve ülkenin güvenlik konusunda ciddi olduğunu da dile getirmesi, bu kez bir kez de altını çizerek ifade etmesi bekleniyor. Mark Rutte'nin İngiltere NATO müttefikleriyle birlikte Rusya'nın özellikle İngiltere'ye karşı yürüttüğü tehlikeli ve sorumsuz saldırganlık kampanyasına karşı koyma çabalarına da öncülük edeceği ifade ediliyor. Bu sözleri dile getirileceği belirtiliyor. Diğer yandan da tabii toplu olarak tüm müttefikleri her türlü tehdide karşı caydırma ve savunma kapasitelerini güçlendirmeye devam edeceğini, NATO'nun Rusya'nın yürüttüğü bu eylem kampanyasına karşı da korkutulacağı, daha da tehdit edileceği, baskı yapılacağı yönünde bazı açıklamalar var. Tabii Rusya Ukrayna'ya yardım özellikle edilmesine karşı çıkıyor. Fakat NATO tarafındansa sürekli yardımlar yapılıyor ve bunun durdurulması yönünde Rusya'nın bir baskısı var. Yine de bu adımların Ukrayna için daha fazlasını yapmaya yöneltecek gibi görünüyor NATO tarafını ve özellikle de Rusya'nın eylemlerinin bir zayıflık işareti olduğu ve Putin'in Ukrayna'daki başarısızlığının bir belirtisi olduğu da sık sık NATO liderinin dile getireceği ifadeler arasında yer aldığı belirtiliyor Banu.
2: Çok teşekkürler. Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını havadan takip eden helikopter canlı yayın sırasında kaza yaptı. Helikopter iki ticari binanın arasına çakıldı.
5: Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ın haber helikopteri canlı yayın sırasında düştü. Helikopter Chatsworth bölgesindeki kaza noktasının yakınında iki ticari binanın arasına çakıldı. Çarpışmanın ardından helikopterde yangın çıktı. Alevler çevredeki araçları da tehdit etti.
7: Hala enkaz inceliyoruz. Biz vardığımızda tamamen alevler içindeydi. Ayrıca çarptığı diğer birkaç araç da öyle.
5: İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve yaralıların durumu ilk aşamada netleşmedi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'de yetkililer hem otobüs kazasıyla hem de haber helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
2: Çevre ve Şehircilik

0: Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. İzleyelim.
1: Bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir. Doğru uygulamanın ilk şartı riski doğru bilmektir. Buraya gelirken IFRC'den geldik. Orada Sayın Genel Sekreterle COP31 başkanlığıyla Kızılaç ve Kızılay'ın işbirliğini daha da güçlendirecek adımları konuştuk. İstişareler yaptık ve kendisi Nepalli. Nepal'deki o acı olaydan bir hikaye anlattı. Ne kadar acı ki, yani aslında konumuzla doğrudan ilintili olduğu için burada ifade etmek istiyorum. Nepal'deki sel öncesinde bir tane okul ve o okul müdürü Sayın Davadi, okulda 900'den fazla çocuğu dağlara çıkararak hayatını kurtardı. Ve yaklaşık 13 dakika sonra okul yerle bir oldu. Yani zamanla yarışarak doğru bir tavırla orada 900 çocuğumuzun, evladımızın kurtarılmasına vesile oldu. İşte erken uyarı sistemi, bu anlamda halkların bilinçlendirilmesi, bu eğitimi çocuklara verilmesi ne kadar önemli, ne kadar kıymetli, bunu yaşayarak da görmüş olduk. Biliyoruz ki meteoroloji ve iklim bilgisi afetlere hazırlıktan su yönetimine, tarımdan yine sağlığa ve dirençli şehirlerin planlanmasına kadar kararların bilimsel temelidir. Bu nedenle gözlem, tahmin ve erken uyarı kapasitesini güçlendirmek COP31 uygulama yaklaşımının en önemli parçalarından bir tanesidir. Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Biz de bu konuda sağlam bir kapasite oluşturduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, gözlem sistemleri, meteoroloji radarları, uydu verileri ve tahmin modelleriyle meteorolojik hadiseleri yakından takip ediyor. Ve yine
0: Elche Real Madrid maçında Arda Güler'in friki ile açılan gol perdesi başkent ekibinin 90. dakikada gelen golü ve galibiyetiyle kapandı. Biz de o maçın özetiyle bu saatimizi de noktalamış olacağız.
2: İlman Zama işareti veriyor. Mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sangare. Sangare çekti sağına. Sert orta arka tarafa. Şut şansı Morente. Çekti top. Şut dışarıya. Vinicius. Vinicius aradan Mbappe'ye. Kylian Mbappe girdi içeri. Mbappe çalım. Mbappe di Toro. Offside. İşaret geliyor. Gözler Arda Güler'de. Arda baktı. Arda vurdu. Direkt gol! Arda! Arda! Arda! Yine atıyor. Di Toro görünce affetmiyor Arda. İnanılmaz bir gol. Perdeyi açtı Arda Güler. Şaşırtmadı.
3: Yani inanılmaz gerçekten. İnanılmaz erim. Ve hani beklenen köşeye de vurmuyor. Yani bence.
2: İnanılmaz.
3: Yani yapmadığı ne kaldı?
2: Hiçbir şey. Yapmadığı hiçbir şey yok. Di Toro'ya da aynı şekilde.
3: Bir adım, çok ufak bir adım sola atıyor kaleci haklı olarak. Çünkü kendi soluna gelmesini muhtemelen bekliyor.
2: Ne yapacaksın ki? Nasıl dolduracaksın Arda'yı? Valverde aradan Diomande'ye bekletmeden geldi orta. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe gol atıyor, sakatlanıyor. Yan Diomande sevinçten çıldırdı. X gol katkısı Real Madrid formasıyla. Yan Diomande'nin asisti. Kylian Mbappe'nin golü. Real Madrid'i 2 farklı üstünlüğe taşıyor. Yan Diomande sürtü aldı topu. 4 Real Madrid'di. Kaleye doğru koşuyor. Mbappe verdi soluna. Vinicius kaleye. Arda dokundu ama araya girdi savunma.
4: Kureya. Valverde geliyor merkeze. Birinci bölgeden çıkmayı başardı Real Madrid. Aradan nefis pas Valverde. Mbappe girdi içeri, açıyı buldu. Mbappe! Ama offside. Kylian Mbappe. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ama pozisyon tamamlanınca kalkan bayrak var, bakacağız. Valera. Hadi diyor taraftarlar. Yine Morente atağın yönü. Tete, Morente vurdu Courtois. Direkt dibinde kurtarıyor. Tchouameni uzaklaştırdı. Redondo. Pas isabetli. Neto. Bırakıyor sağa. Valera. Orta arka tarafa. Tete, Morente çevirdi. Ceza sahası için şut dışarı. Osorio yine. Şimdi cephede. Geldi orta arka tarafa. Tomalumar çekti sağını, aradan bıraktı. Orta şansı var Elçin'in. Fernandinho! Göstere göstere! Elçin bir haberliği buldu. Fernandinho'yla! Hamleler geliyor. Martin Anselmi'den. Fernandinho kariyeri ayak kırıklıklarıyla dolu bir genç stardı. Bu anı beklemiş. Villar. Kukureya. Espi dokundu. Mbappe pası verdi. Endrick vurdu savunma. Atak sürüyor. Espi. Espi. Dışarı. Carlos Espi. Jude Bellingham. Mbappe'nin önüne. Espi sağında. Bu kez deneyebilir mi? Verdi pası. Espi gol. Espi gol.
3: Kanalıyla çağırıyor.
4: 0-0. Önce Inter galibiyeti, ardından Vallecano karşısında alınan farklı galibiyet. Elche karşısında da büyük dramalar yaşadılar, sınandılar ama kaliteyle son dakikalarda mücadeleyi kazanmayı biliyor Real Madrid.
5: Halkbank'ın katkılarıyla motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
13: DNR, en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve

0: çekici ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Reklam. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Mutlu günler değerli izleyenler. Saat 16, Ajans Gün Ortası'yla karşınızdayız. Bir saat boyunca gündemin en sıcak başlıklarını konuşacağız. Haberin kalbinden, hayatın tam içinden sesleniyoruz sizlere. Bugün masamıza doğrudan mutfağımızı vuran fahiş fiyatlar, ilçeden ilçeye değişen o çarpık etiketler var. Ülke gündemine dair çok önemli operasyonları da anlatacağız yine. Yanı sıra bölgesel hatta alev alev, Husilerin tehdidi, Suudi Arabistan'ın harita mesajı, Hürmüz'den sonra Babil Mendeb krizi, siyasette ise CHP ve yeni parti kulislerini konuşacağız.

0: Haber turumuz hız kesmeden başlıyor. Buyurun efendim, gün ortasına A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya başlayalım hemen sizlere. Efendim şimdi en başta da söylediğim gibi İstanbul'da ilçeler arası fiyat uçurumu söz konusu. Özellikle gayrimenkul ve gıda sektöründe neredeyse 10 kat kadar bir farktan bahsediyoruz. Aynı ürün neden semtten semte bu kadar farklı fiyat etiketiyle satılıyor? Tüketicinin de kafası karışık. Haber ekibimiz de bunun için sokağa çıktı. Aynı domatesin bir semtte 150 lira, diğerinde 100 lira olmasının ardındaki tabloyu gözler önüne serdi.
1: İstanbul'un her noktasında farklı bir fiyat var.
2: Evet, maalesef öyle.
1: Neden sizce?
3: Serbest piyasa var diyorlar.
4: Tüketicinin kafası karışık. Çünkü mega kent İstanbul'da hangi ürünü almaya kalkışsa her ilçede farklı bir fiyatla karşılaşıyor. Özellikle de gıda ürünlerinde.
3: Aynı çiftçi, aynı ürün, aynı üretim şekli. Bir bakıyorsun A semtinde başka, B semtinde başka. Burada aradaki aracıların bir fırsat ekonomisi yaratmasına bağlı.
1: Domatesin en kalitelisi pembe domatestir. İşte şu anda İstanbul Yeşilköy'de bir manavdayız ve burada fiyatı 150 lira. Bakalım diğer ilçelerde ne kadar? Şimdi de Fatih'in ara sokaklarında bir manavdayız ve burada da pembe domatesin kilogram fiyatı 100 lira. Yani arada 50 liralık bir fark var.
5: Bizim burada bir kere kiralar diğer semtlere göre bir daha farklı. 70-80 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar kira harcıyor.
6: Kiralar yüksek. Lüks semtlerde. Burada diyelim ki 30-40 ise orada 200-300.
3: Elbette ki kira maliyetleri, işte işçi masrafları, diğer giderler elbette ki yadsınamaz. 5-10 metre aralıklarla yan yana marketlerde yüksek kira fiyatında fark göremez.
5: Kiralar düşse tabii ki fiyatlara yansıyacak.
4: Satıcılar tek faktörün kira ya da eleman masrafları olmadığına da dikkat çekiyor. İkinci faktör ise semtten semte göre değişen kalite.
5: Burası biraz elit yer olduğu için kaliteli mal getirmek zorundayız.
6: 30 liraya pembe domates halde var. İnanın 150 liraya halde toptan fiyatı pembe domates var.
3: Biz de geziyoruz, hangisi işimize gelirse onu ondan alıyoruz.
6: Her şeyden önce vicdan diyorum, başka da bir şey demiyorum.
3: Vicdan olması lazım tabii ki.
4: Sadece gıdada ilçeden ilçeye göre bir değişim yok. En önemli farksa emlak sektöründe. Bazı ilçelerde özellikle satılık konutlarda fiyat farkı 10 katına kadar çıkabiliyor.
7: En pahalı ilçeleri Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy burada bir numara diyebiliriz Anadolu yakasında. Avrupa yakasına geldiğiniz zaman bu iki tane merkezde aslında Beşiktaş ve çevresinde Şişli, Etiler, o bölgede özellikle Levent tarafı, yine az önce bahsettiğiniz Eyüp'ün bazı bölgeleri, Göktürk tarafı özellikle pahalı bölgeler arasında sayabiliriz.
1: İlçeler arasındaki fiyat uçurumu ilanları da yansıyor. İşte o ilanlardan biri Beylikdüzü'ndeki 100 metrekarelik bir daire 3 milyon 50 bin liraya satılırken Kadıköy Caddebostan mahallesinde aynı metrekaredeki bir daire ise 30 milyon liraya satılıyor. Yani şehirler aynı ama fiyat farkı neredeyse 10 katı.
7: Bu direkt sosyokültürel farklılıklarla açıklayabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde kiralıkta da aynı tabloyu görebiliriz. Pendik'te 26.500 TL'ye bulduğumuz aynı standartta bir daireyi Kadıköy'de, Fenerbahçe'de 150 bin lira kiraya bulabiliyoruz.
4: Bir evin müstakil olması ve şehirden uzak olması da zaman zaman fiyatı etkileyen faktörler arasında.
7: Büyükçekmece tarafı özellikle villa konseptlerinde milyon dolarlık fiyatlara varırken, örnek veriyorum, bahçeli evde müstakil bir yaşam isterseniz bunun dörtte biri, beşte biri fiyatına alabiliyorsunuz.
4: Uzmanlar bu fiyat uçurumunun dünyanın farklı ülkelerinde de olduğunu söylüyor.
7: İngiltere'nin Londra'sında da, özellikle benim gördüğüm Berlin'de de rastlanabiliyor. Arası 10 dakika olan iki bölgede kira ve satış fiyatları kat be kat artabiliyor.
0: Evet, tarladan markete sebze ve meyve fiyatları arasındaki uçurum gündemdeki yerini koruyor sevgili izleyenler. Detaylara da baktık. Şimdi Konya'da tarlada 8 liraya alıcı bulan havucun market raflarında nasıl böylesine katlandığını merak ediyoruz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu işte bu merak ettiğimiz soruları yanıtlayacaklar. Ahmet, hoş geldin yayına. Hemen dönelim sana. Özellikle tarladaki satış fiyatıyla marketlere uzanan bu yolculuk arasındaki o uçurumu hem konundan hem de senden dinleyelim.

0: Aslında aradaki uçurum Türkiye'nin kanayan yarası. Bizler şu anda Türkiye'nin havuç ihtiyacının karşılandığı %70'lik bir oranda havuç ihtiyacının karşılandığı Konya'nın Meram ilçesi Kaşınanı ve Çumru arazilerindeyiz. Burada hasat devam ediyor. Makinalı hasata geçildi. Buradan dünyanın birçok yerine ve Türkiye'ye gönderiliyor. Bakalım tarlada fiyat ne kadar markette ne kadar, yayın konuğuma Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekar. Efendim hoş geldiniz.
1: Sağ olun, size de hoş geldiniz.
0: Elimizde bu senenin ürünleri var.
1: Evet.
0: Direkt şunu soralım. Tarlada ne kadar, markette ne kadar?
1: Tarlada ürün işçilikle beraber, biliyorsunuz, yakıt masrafı, tohum masrafı ve bunun işçilik maliyeti, yıkama maliyeti, nakliye maliyetiyle beraber çiftçi bunu 7 liraya 8 liraya satıyor. Fakat akşam üzeri marketlere girdiğinizde ise 50-55 lira fiyatlarında siz görebiliyorsunuz. Çiftçi bunu sezon başından itibaren yatırım yaparak, borçlanarak, ağır işçilik altına girerek gece gündüz demeden, karkış demeden, yağmur çamur demeden bunu üretiyor. Zorlu koşullarda ve zorlu maliyet koşullarında diyebilirim. Fakat çiftçinin burada şu anda herhangi bir hiçbir karı olmadan sadece sürüm olsun diye üretim yapıyor. Fakat marketlerde ise 50 lira, 55 liraları, bazı yerlerde 40-45 lira da görebiliyorsunuz. Arada neredeyse 7-8 katlık bir uçurum var.
0: Ya yaklaşık dediğiniz gibi o kadar çok uçurum var. Yani şu anda tarlada bu 8 lira taze taze ama markette 50-55 lirayı buluyor.
1: Evet. Herhangi bir bazı ürünlerde ise mesela başka bir üreticinin ise adına düzenli yüksek tutarlı makbuzların haberi olmadığını ve söz konusu ürün hiç üretmediğini söylüyor. En dikkat çekici iddialardan biri de vefat etmiş kişiler adına düzenlenen müstahsil makbuzlar oluyor. Buradaki olayları biraz da aydınlatacak olursak size özetleyerek kısa bir şekilde aktarmak istiyorum. Şimdi tarlada 8 lira, bunu alan kişiler alış fiyatlarının yaklaşık olarak 2 katını 14-15 liralara göstermişler. Ve dolayısıyla burada da fazla fatura, alış faturası göstermek için de onu da vefat eden kişiler adına düzenlemişler. Burada bu şekilde de bir usulsüzlük olmuş. Yani normal resmi kayıtlara baktığınızda çiftçinin bu ürünü 14-15 lira veya 16 lira gibi fiyatlarda sattığını görebiliyorsunuz. Fakat bu işin aslı bu değil. Çiftçi tarlada 8 liraya satıyor. Ürünü ise 14-15 liralardan aldıklarını söylüyorlar. Fakat bunun gerçek bir oranda satış fiyatları kesinlikle değil. Burada zaten işçiliği görüyorsunuz. Çiftçi bunu üretiyor ve aylar boyunca gece gündüz demeden çalışıyor. Ama gelelim resmi kayıtlara baktığınızda 15 liraya çiftçinin bunu sattığı görünüyor. Ama işin aslı o değil. 8 liraya çiftçiden alıyorlar. Bu markete ulaşana kadar da 7-8 kat fiyat katlayarak
0: 40 lira... Neden yapıyorlar sizce?
1: Yani şöyle, ürün tedarik zincirini az göstererek, hani az kar ettik işte ve örnek veriyorum, buradan 8 liraya kalktı. Adam bunu 8 liraya olarak gösterse bunu maksimum olarak ilk aracı 10 liraya satabilecek. Ama 15 lira gösterdiğinde 17 liraya satıyor. Yaklaşık 2 katı bir fiyat kazancı olmuş oluyor.
0: Tabii bunlar hep vatandaşın cebinden çıkıyor değil mi?
1: Vatandaşın cebinden çıkıyor. Vatandaş almakta zorlanıyor. Fiyatlar düşük olduğu için çiftçi bunu satmakta ve pazarında zorlanıyor. Bu herkese zarar bir olay şu anda.
0: Evet, bakın gösterelim çiftçi ne kadar zorlanıyor. Bir yandan hasat yaparken bir yandan da bu şekilde zorluklar yaşıyor. Aslında çiftçi en çok zorlanan taraf değil mi?
1: Kesinlikle. Bunlar kolay bir şekilde üretilmiyor. Hava şartları ne koşulda olursa olsun bu havuç ürünleri her zaman hasat ediliyor. Evet. Hasat edilmek durumunda. Yağmur yağan zamanlarda bile ürünler hasat ediliyor. Şurada bakarsanız görmüş olduğunuz gibi kamyonun ne kadar battığını, zorlu koşullarda üretim ve hasat yapıldığını görürsünüz. Burada çiftçiler tarla kirası ödüyorlar, tohum, ilaç, gübre, sulama, elektrik masrafları ödüyorlar.
0: Evet.
1: Ve aylar sonra ürünlerini satıyorlar. Ürünlerinde vadeli olarak gidiyor ve 8 liradan, yani çok bir kar olmadan veriyor. Ama buradaki aracılar çok yüksek miktarda para kazanıyor.
0: Emek burada.
1: Emek tamamen burada. Risk burada, üretim burada. Sadece burada söküldükten sonra burada iş bitmiyor. Kamyonu görüyorsunuz işte. Kamyon üzerindeki havuçlar gerçekten çok özenli ve kaliteli yetiştirildi. Gece gündüz uğraşıldı, emek çekildi. Ve sezon sonuna hasat geldi, kamyona yüklendi. Kamyondan da yıkama tesisine gidecek.
0: Evet.
1: Buradaki, orada gördüğünüz işçiler de bunu yıkayacaklar, temizleyecekler, paketleyecekler.

0: daha sonrasında pazar noktasında sevkiyat alan kişi artık bunu götürecek.
1: Tabii bunu söyleyelim. Şurada çamurlama. Bu işlemden sonra çiftçi bir işlem daha yapıyor değil mi?
0: Buradan yıkama tesisine gidecek. Ürünler yıkanacak, temizlenecek, kalite ayrımı olacak, paketlenecek, ambalajlanacak. Daha sonrasında gönderilecek. Yani aslında bütün
1: bu maliyetler değil mi?
0: Bütün maliyetler ve bütün bu mali külfet çiftçinin üzerinde. Yani burada hiç var olmayan bir ürünü tohumu toprağa atarak, sulayarak, besleyerek, ilaçlarını, gübrelerini atarak, işçilik yaparak yetiştiriyorsunuz. Ki zaten görüyorsunuz da tarladaki işçilik de bu söküm işçiliği. Daha sonra yıkamaya gidecek. Bütün işi çiftçi yapıyor ama çiftçi bunların %1'ini bu şekilde kazanamıyor.
1: Peki öneriniz ne olur? Vatandaşa bu havuç nasıl ucuz gidebilir?
0: Resmi kayıtlarda ve denetimlerin artırılmasıyla beraber çiftçinin üretim maliyetini hesaplanarak hem burada çiftçinin kar marjı veya zarar ettiği veya satış fiyatları belli olursa bu tedarik zinciri daha kolay takip edilebilir. Bu olay da burada kapanmasa çok daha güzel olacak. Nasıl? Şimdi insanlar ve herkes şeye bağladılar. İşte aracıların kazançlarına. Burada bir kısımda çiftçinin üretim maliyetlerine de biraz daha baz aldığımızda hem çiftçinin buradaki durumu daha net belli olur. Hem kazancı daha net belli olur. Hem de aracıların bunun üzerinden ne kadar ekmek yediklerine belli olur.
1: Peki teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Hem tarladaydık. Havuç tarlada 7 lira 8 lira bakın. Çok güzel havuçlar. Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacının karşılandığı noktadayız. Meram'ın Kaşınalı Çumra bölgesindeyiz. Tarlada 7-8 lira. Hem de bu şekilde size vermiyorlar. Yıkıyorlar, paketliyorlar. Size 7-8 liradan satıyorlar. Ama marketlerde fahiş fiyatlar 55-60 liraya fiyatlarda havuç alıyoruz. Ne diyelim artık her şey ortada. Vatandaşın artık yorumuna sunuyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel havuçlar. Tarlada 7-8 lira. Evet, sözü size bırakalım.
2: Ahmet Çelik, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna paylaştığınız bilgiler için. Sevgili izleyenler, şu ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 41 şüpheli de tutuklandı konuyla ilgili. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya karşı savaş açtık, mücadelemiz kararlılıkla sürecek dedi.
3: Zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını peş peşe sürdürüyor.
4: Zehir tacirleri Muğla'da tutmuş oldukları o uyuşturucuları İstanbul'a getirip satma niyetindelerdi. Ancak bilmedikleri şey ise narkotik şubenin onları takip ettiğiydi. Narkotik şubenin o takibi sonucunda Muğla'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu ve aynı zamanda onu satan kişiler beraber şekilde yakalandı.
3: Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
5: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
3: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyete sergilendi. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 11 ton 891 kilo 39 grama ulaştığı bildirildi.
2: Efendim, İstanbul polisi uyuşturucu şebekelerine yönelik son 6 günde önemli operasyonlara imza attı. Bir tarafta 9 yıldır firari olan örgüt lideri, diğer tarafta Avrupa ve Güney Amerika'dan uzanan uluslararası sevkiyatlar. Ham maddeden yasa dışı hap üretimine kadar uyuşturucu zincirinin farklı halkalarına peş peşe operasyonlar düzenlendi. Şimdi biz de bu operasyonları tek tek konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyomuzda, ulaştığı özel bilgileri şimdi paylaşacak bizimle.

0: Mehmet, hoş geldin yayına.
1: Hoş buldum Merve Özkan.
0: Hakikaten şimdi torbacılardan barona, işte ham maddeden okyanus aşırı sevkiyata kadar birçok operasyondan bahsediyoruz. Öncelikle şöyle başlayalım dilersen. Artık uyuşturucuyla mücadelede nasıl bir evreye geçtik?
1: Merve, öncelikle güncel rakamı paylaşayım. Az önceki haberimiz geçtiğimiz birkaç saat içerisinde hazırlanmıştı ve sabah saatlerinde İstanbul Emniyeti'nde önemli bir sergi gerçekleşti ve 30 gün içerisinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız duyurdu. Ama o saatten bu saate kadar geçtiğimiz saatleri içinde de gerçekleşen operasyonla bir ay içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin 2 ton olduğunu paylaşalım. Son yapılan operasyon da Esenyurt'ta gerçekleşti ve birazdan onun da detaylarını paylaşacağım. İstanbul'da narkotik polisi sadece 6 gün içerisinde 7 operasyon gerçekleştirdi ve yapılan bu 7 operasyonda, az önce sen de ifade ettin, sadece torbacılar değil, sadece imalathaneleri değil, baronların da yakalandığı, kırmızı bültenle arananların yakalandığı operasyonlardan bahsediyoruz. Evet, uluslararası baronlara darbe başlığını verdik. Çünkü burada bir taraftan Moldova'dan kırmızı bültenle aranan bir isim İstanbul Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı. Moldova uyruklu 32 yaşındaki Ion Rusu aslında Moldova'da kırmızı bültenle aranıyordu. Uyuşturucu satıcısı bir noktada, aslında orada bir uyuşturucu baronu olarak biliniyor. İşte İstanbul'da uyuşturucu madde satan bu kişinin olduğu belirlendi ve hakkında 8 yıl hapis cezası da ayrıca bulunuyor ve Esenyurt'ta MİT, istihbarat ve narkotik ekiplerinin ortak çalışması sonucu yapılan operasyonla Esenyurt'ta kıskıvrak yakalandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan bu operasyonun da ilerleyen saatleri içerisinde idari işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilecek ve ardından da Moldova'ya teslim edileceğini sizlerle paylaşalım. Bir diğer önemli isimse, geçtiğimiz günlerde de ifade etmiştik, İhsam Yakut, yani hayalet baron olarak bilinen ve tam 9 yıldır firariydi ve kendisi başka bir kimlik kullanıyordu. Birazdan onu da paylaşacağım. Ve 9 yıldır firari olan bu baronun aslında 2 tondan fazla uyuşturucu sorumlusu olarak biliniyor. Daha öncesinde yapılan sevkiyatlarda narkotik polisi büyük bir darbe vurarak, operasyon yaparak o çeteyi çökertmişti. Ancak kendisi kaçmıştı ve 9 yıllık firarinin sonunda da yakalandı. Aslında geçtiğimiz 2024'e kadar cezaevindeki bulunduğu kısa sürede yurt açık öğretimden, üniversite okuyorum hakkından faydalanmak üzere sınava gitmişti ve ardından da kayıplara karışmıştı ve 9 yıllık firari de son buldu.
0: En kritik halkalardan biri bu aslında.
1: Kesinlikle öyle. Kendisinin uyuşturucu rotasına baktığımızda sadece öyle İstanbul'dan herhangi bir 81 vilayete değil, uluslararası anlamda uyuşturucu taşımacılığında o camiada çok bilinen ve özellikle İran, Afganistan ve Avrupa hatlarında inanılmaz bir söz sahibi olan bir barondu ve o da dediğim gibi hayalet baronun da 9 yıllık firari İstanbul polisinin hem istihbarat hem de narkotik polisinin ortak işbirliğiyle yapılan operasyonla yakalanmış oldu ve bir Bulgar kimliğiyle yakalandığını da sizlerle paylaşalım. Şimdi önemli isim, kırmızı bültenle aranan bir taraftan baron vardı ama bir yandan da uluslararası anlamda yapılan sevkiyatlar var. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye ya da Türkiye'den Avrupa'ya yönündeki bu uyuşturucu sevkiyatlarına da yine bir 6 günde bir narkotik çemberi örüldü ve aynı gün içerisinde, bakın ikisi de 13 Eylül, 2 gün önce 13 Eylül'de İstanbul polisi iki ayrı şehirde operasyonlar gerçekleştirdi. Onlardan bir tanesi neydi? Güney Amerika'dan gelen ve Mersin limanında yakalanan uyuşturucu madde. 350 kilogram uyuşturucu ele geçirmişti. Amerika'dan hareket eden kargo gemisi İstanbul ve Mersin ekiplerinin, Mersin Emniyeti'nin de ortak çalışması sonucu operasyon düzenlendi. Ve gemide 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram uyuşturucu geminin o su devir kısmında saklanmıştı
0: ve oraya saklanmıştı.
1: Doğru, oraya saklamışlardı ve uyuşturucuyla birlikte dalış ekipmanları ve sualtı deniz stokerları da malzemeleri bulundu ve bu skuterlarla yapılan çalışmalarda ne yapacaklardı? Geminin altına girerek oradan 12 paket halindeki 350 kilogram uyuşturucuyu alacaklar.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi iki farklı kıtadan bir uyuşturucu sevkiyatına aynı günde yapılan bir operasyondan söz ediyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Bu bilinçli bir çerçeve içine almak değil mi? Yani bir tesadüften bahsetmiyoruz.
1: Şimdi burada önemli bir istihbarat var. Her zaman söylüyoruz. Şimdi İstanbul'da özellikle polisin başarısının temelinde bir narkotik akıl istihbarat

0: başka akıl var ve burada da özellikle Güney Amerika'dan gelenin Mersin limanına geleceği istihbarat alınıyor ve bu noktada hem Mersin Emniyet Müdürlüğü hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçiyor Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı çerçevesinde. Bir önceki barkoya dönersek, şimdi ne yapıyor? Burada operasyon yapıldı ve 350 kilogram yakalandı.
1: Evet.
0: Bir yandan bu var. Bir de Yunanistan'dan. Yunanistan'dan evet. geliyor. Avrupa'dan İstanbul'a uzanan rota Riva'da kesildi. Şimdi hı hı. Avrupa'dan Yunanistan üzerinden Ege kıyılarına, oradan İstanbul'a uzanan bir sevkiyat takibi alındı ve bunların kıyıya, Ege kıyısına geldikleri uyuşturucuyu, 410 kilogram uyuşturucuyu ne yapıyorlar? Götürüp ormanda bir gece bekletiyorlar. Ardından İstanbul'a getiriyorlar ama İstanbul'da Riva'da yapılan operasyonla o uyuşturucu madde de ele geçirilmiş oluyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Karataş paylaştığın bilgiler için. Oldukça önemliydi. Yani şu anda çok ciddi bir darbe vurulduğunu görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin de hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. Çok sağ ol. Ulaştığın özel bilgilerle birlikte yayına katkı sağladın. Özel Haberler şefimiz Mehmet Karataş'a çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlattı. Detayları paylaşalım hemen. Olay Korkuteli'nin Karakuyu mahallesinde meydana geldi. Boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen damat, eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı. Eşinin ailesinin evinde eşine kayınbabası Ahmet Engel'e ve kayınvalidesi Cemile Engel'e silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, anne, baba ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi ne yazık ki. Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili de soruşturmanın devam ettiğini paylaşalım sizinle. Dehşet veren bir haber Antalya'dan geldi sevgili izleyenler. Değerli izleyenler, şimdi Aydın'da geçen ay bir evdeki yangının altından bir cinayet çıkmıştı. Yangının söndürülmesinin ardından mutfakta cansız bedeni bulunan Mazlum Çiçek'in kapının üzerine kilitlenmesi sonucu alevlerden kaçamadığı belirlendi. Mutfağın anahtarı ise kapı önünde, içinde ziynet eşyalarının da olduğu kaçmak için hazırlanan çanta bulundu. Çiçek'in eşi Derya Çiçek katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece de tutuklandı.
2: Talihsiz bir yangın sanıldı, altından kan donduran bir plan çıktı. Aydın'ın Efeler ilçesinde Derya Mazlum Çiçek çiftinin oturduğu apartman dairesinden 16 Ağustos'ta sabaha karşı alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dairede yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek kilitli kapısı kırılarak açılan mutfakta ölü bulundu. Eşi Derya Çiçek de yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis titiz bir soruşturma başlattı. Daire kapısının önünde bir valizde bir çanta bulundu. Çantanın içinde ziynet eşyaları ve mutfak kapısının anahtarı, valizde ise Derya Çiçek'e ait kıyafetler vardı. O andan itibaren soruşturmanın seyri değişti. Valiz ve çanta kaçmak için hazırlanmıştı. Mazlum Çiçek'te kapı kilitli olduğu için alevlerin arasında kalmıştı. Çiftin komşularının yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyduklarını iddia etmesi cinayet ihtimalini güçlendirdi. Üstelik Derya Çiçek'in bir gün önce bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldığı da ortaya çıktı. Şüpheler Derya Çiçek'in üzerinde yoğunlaştı. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kıskançlık sebebiyle sık sık kavga ettikleri eşinin kendisini yakarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü.
3: Neden böyle bir şey yaptın?
4: Ben bir şey yapmadım. Allah'ım yapmadım.
2: Planını kusursuz olarak tamamlamak için kendisini de yaraladığı belirlenen Derya Çiçek sevk edildiği mahkemede eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.
1: Sevgili izleyenler, Hatay'da bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aynı adreste bulunan ve uyuşturucu suçundan aranan bir şüphelinin balkondan kaçmaya çalıştığı anlarsa kameralara bakın.

0: Nasıl yansıdı?
1: Polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştı ama başaramadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. 8 Eylül'de Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yeri kurşunlandı. Polisin çalışması sonucunda iki şüphelinin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenlendi. Aynı evde bulunan ve uyuşturucu madde bulundurma suçundan aranan kişi ise balkondan kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.
2: Ekranlarınıza yansıyan görüntülerde İstanbul Fatih'te kayda geç. Döviz bürosunda çıkan silahlı kavga iki kişiyi hayattan koparmıştı hatırlarsanız. Olay sonrası şüphelilerin peşine düşen polis 12 kişiyi gözaltına aldı.
3: Döviz bürosuna yapılan saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Silahların patladığı yer Fatih Sofçular Hanı'ydı. Müşteriyle büro sahibi arasında çıkan alacak verecek tartışmasında 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Saldırı sonrası 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtı. Adnan ve Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma yapan polis, iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
2: Sevgili izleyenler, şimdi içme sütlerde yeni dönem başlıyor. Dilerseniz hemen detayları da paylaşalım sizinle. Türk Gıda Kodeksi içme sütleri tebliğindeki değişiklik yapılmasına dair tebliğiyle güncellenen yeni standartlara, temel besin, süte, kafa karışıklığına ve yanıltıcı etiketlere son vermek amacıyla böyle bir yeniliğe gitti. Hemen paylaşalım, hepimizi ilgilendiren bir haber. Kafa karıştıran işte %1, %2, %3 gibi yağlı şeklinde etiketlerde görüyoruz sevgili izleyenler. İşte yağlı gibi ara sınıflandırmalar artık kaldırıldı. Sütler artık sadece tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olarak 4 net sınıfta anlatılacak. Bu çok önemliydi. Çünkü %3, %3,5 gibi, %1,5 gibi yağ oranlarını hep görüyorduk etiketlerde hatırlarsanız. İçme sütlerine de glikoz ve fruktoz şurubu eklenmesi de yasaklandı. İlave şeker miktarı en fazla %5 ile de sınırlandırıldı. Bu da oldukça önemli. Ve artık sadece doğal aroma vericiler kullanılacak ve çeşnili sütlerde de çeşni oranı en az %1 olarak da sınırlandırıldı. Doğal kelimesi hiçbir katkı ve aroma içermeyen sadece tam yağlı ve yağsız sade sütlerin etiketinde kullanılabilecek sevgili izleyenler. Bunlar hakikaten önemliydi ve yeni düzenlemeyle birlikte de artık bu kafa karıştıran oranlar da tamamen kalkmış oldu raflardan. Artık daha kolay bir şekilde sütün içeriğinde ne var ne yok, ne kadar yağlı olduğunu bileceğiz ve ona göre de raflardan alacağız. Oldukça önemli bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Evet sevgili izleyenler, saatlerimiz artık şöyle bakalım 16.28'i gösteriyor. İstanbul'daki trafik yoğunluğuna bakacağız. Çünkü şu anda trafik durma noktasına geldi neredeyse. Henüz mesai saati bitmedi ama yoğunluğun nedeni acaba yağış mı yoksa trafik kazaları mı var? Bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Yağışın etkili olduğunu görüyoruz an itibariyle. Seni daha fazla yağmurun ıslatmasına müsaade etmeden sözü bırakayım. Meral Dağlılar, nedir İstanbul'daki trafikte son durum?
4: Merve Özkan, sizlerin de dediği gibi aslında yağmurlu havalarda trafik oldukça fazla etkileniyor. Özellikle de bu hafta artık okullar da açıldı. Trafik de bir hayli etkilenmiş durumda. Hemen kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte bizler şu anda metrobüs hattı güzergahındayız ve Halıcıoğlu'ndan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz ve size de trafik tablosunu aktarmaya devam edelim dilerseniz. Öncelikle şu an için trafik yoğunluğunun İstanbul için %71 seviyelerinde olduğunu söylemek mümkün. mümkün. Siz de söylediniz, henüz mesai bitimi gerçekleşmedi. Yüksek ihtimalle ilerleyen saat diliminde daha da yükselmesi bekleniyor. Trafiğin şu an içinde %71 oranında bir sıkışıklığın mevcut olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki yağmurlu havalar trafiği oldukça

0: fazla etkiliyor. Bu yağmurun da yaklaşık 2-2,5 saat kadar daha İstanbul'u etkisi altında alacağı bekleniyor. Bu noktada da elbette bu yağışla birlikte trafiğin artması da söz konusu. Peki hangi noktalarda daha fazla yoğunluk var? Onlara geçmeden önce hemen aslında ekranlarınıza getirdiğimiz tablodan sizlere bahsedelim. Zaman zaman durma noktasına geliyor trafik ama şu an için akan bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Özellikle elbette ki Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde çok daha fazla bir yoğunluğun olduğunu belirtebiliriz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerinde biraz daha açık durumda olduğunu belirtelim. Peki köprülerde durum nasıl? Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde tamamen kırmızıya boyanmış olduğunu görüyorum haritadan şu anda. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş kısmında nasıl? Hastal, Maslak, Fatih Sultan Mehmet ve Kavacık kısımlarında yine tamamen harita kırmızıya boyanmış durumda. Dediğimiz gibi zaman zaman da durma noktasına geliyor. Peki Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde durum nasıl? Hemen sizlerden ona da bahsedelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır oldukça şu an için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Ama zaman zaman dediğimiz gibi durma noktasına gelse de şu an için en azından trafiğin akan bir seyirde devam ettiğini söyleyelim. Ama yine de trafiğe çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunalım. Mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösterelim diyelim. Ve Çağlayan'dan özür diliyorum. Hacıoğlu'ndan, Halıcıoğlu'ndan sözü merkeze bırakalım.
1: Meral Dağlılar'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim İstanbul'daki trafikteki son duruma bakarken ne yazık ki bir kaza haberi haber merkezimize ulaştı. Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı sevgili izleyenler. Avcılar D100 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü ne yazık ki kaza yaptı. Ve o noktada da trafik yoğunluğu oluştuğu bilgisini sizinle paylaşalım. İstanbul'da an itibariyle 18 derecelerde bir sıcaklık var ve yağmur beraberinde geldi. Ve yağmurla birlikte de ne yazık ki trafikte de kazalar kendini gösterdi. İlk kaza haberi Avcılar'dan geldi. Avcılar'da servis minibüsü kaza yaptı değerli izleyenler. D100 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti şoför ve gördüğünüz üzere tamamen yolda kapanmış durumda. O noktada da yine ekiplerin çalışması devam ediyor. Sevgili izleyenler, şimdi borsayı konuşacağız. Borsa İstanbul 100 endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmeler ardından sert bir düşüş yaşandı. Şimdi biz de bunu konuşacağız çünkü Mayıs ayından bu yana yaşanan en büyük düşüştü sabah saatlerinde. %5'lik bir düşüşten söz ediyoruz. Ekonomist Üzeyir Doğan bizimle birlikte şimdi. Hoş geldiniz Üzeyir Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şimdi Borsa İstanbul'da bugün %5'i bulan sert bir geri çekilme yaşandı. Özellikle fon piyasasındaki gelişmelerin bu düşüşteki payı ne büyüklükte? Şu an nasıl değerlendiriyorsunuz bu düşüşü?
2: Evet, elbette sürecin başlangıcı oradan oldu ve bugünkü etkilerde de oranın büyük manada etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle son günlerde bir portföy yönetim şirketinin yaşadığı sıkıntılar, bazı fonların temelde düşmüş olması bulaşıcılık etkisi gösterdi diyebiliriz. Yani iyisi ya da kötüsü fark etmeksizin tüm fonlarda bir satış etkisi gösteriyor kendisini. Bu da hisse fiyatlarına net bir şekilde yansıyor zaten. Piyasada bir belirsizlik var ve insanlar bilmediği şeyden korkuyor bu belirsizlik atmosferinde ve bu nedenle de bir süre piyasada uzak durma eğilimi net bir şekilde bugün kendini göstermiş durumda. Endekse baktığımızda uzun bir aradan sonra ilk defa endekste devre kesici çalıştı. %6 kayıp yaşandı gün içerisinde ve işlemler bir süre ara verdi ve tekrar açıldı. Şu an itibariyle de %6,16'lık BIST 100 endeksinde bir kayıp söz konusu. Genel itibariyle baktığımızda bu belirsizlik, hani bir bu belirsizliği ortadan kaldıracak bir açıklama gelene kadar da bu panik havası devam eder gibi gözüküyor. Yani biraz bu açıdan dikkatli olmak lazım. Evet. Ama örneğin akşam saatlerinde otoritelerden gelen açıklamalar, bazı haber akışları, bugün korkulduğu kadar da durumun kötü olmadığı, bu fonlar tarafındaki çıkışların sınırlı kaldığı, ödemelere rahatlıkla yapılabildiği gibi bir atmosfer oluşacak olursa da

0: Yine bunlar paniği sınırlayabilecek unsurlar olabilir. Dediğim gibi bugünkü panik atmosferinde evet fonların likidite sıkışıklığı, diğer taraftan vatandaşların bir an önce nakdine likidine kavuşma arzusu bu tarafta kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Normal şartlarda hani bugünkü işlem hacmine, piyasadaki satış baskısına, hisselerdeki duruma baktığımızda bunun yarına sirayet etme ihtimali de kuvvetli. Yani yarın da bu kadar olmasa bile benzer bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. O açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Bu tarz dönemler oluyor. Piyasada çeşitli dönemlerde bu tarz panik şeyleri görebiliyoruz. Hani bu panik dönemlerinde panik anında karar vermek en riskli şeylerden biri. Yatırımcının biraz ortamın sakinleşmesini, önünü görebilecek şekilde pusunu dağılmasını beklemesinde de fayda olduğu kanaatindeyim. Ama ben Şubat'tan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani mevcut düzenli gidişat piyasanın ve üstüne MSCI'nin uyarıları, altı fon düzenlemelerini dikkate aldığımızda bir süre daha nakitte kalmak sanki daha faydalı gibi borsa tarafında.
1: Evet, az evvel de yine sözünü ettiniz. Fon tarafındaki hareketliliğin hisse senetlerine yansımasını nasıl okumak lazım? Yani buradan sonra piyasanın toparlanması için hangi seviyeler ya da veriler kritik olacak?
0: Şimdi şöyle, yani piyasa bir deprem yaşadı. Yani bu son bir süreçlerde bunu sadece bir kez görmek değil, artçıları vardı. Sonra daha büyüğünü yaşadı. MSCI'nin uyarısı çok büyük bir sarsıntıydı. Devamında fon düzenlemesi geldi. Piyasa bir kez daha sarsıldı. Yani bunun oturması, piyasanın dengeye gelmesi, taşların yerine oturması biraz zaman alacak. Yani bu zaman nasıl? Önümüzde bir takvim var. Örneğin belirlenmiş bir takvim dahilinde gidiyoruz. Ekim'in sonuna kadar fonlar uyum sürecinin 1 bölü 3'ünü tamamlayacaklar. Kasım ayında bir 1 bölü 3'ünü daha tamamlayacaklar ve Kasım ayında daha önemlisi MSCI'nin Türkiye açıklaması değerlendirmesi gelecek. Yani orada alınacak karar piyasaların geleceği açısından da oldukça kritik olacak. Zaten bugüne kadar yapılan düzenlemelerin, bu satışları da getiren düzenlemelerin temel amacı daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir sermaye piyasasına erişmek. Eğer bunu yapamasaydık, örneğin MSCI Türkiye'yi alt lige düşürmüş olsaydı, bunun ceremesini çok daha uzun süre ve kalıcı olarak hissedecektik. Yani bugünkü kısa vadeli bu dalgalanmalar daha genel hale gelecekti. O açıdan baktığımızda en azından Kasım'daki bu düzenlemelerin etkisini, MSCI'nin kararını görene kadar dediğim gibi biraz bekle gör modunda olmakta fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli
0: Ben teşekkür
1: paylaşımlarınız
0: ederim.
1: için.
0: İyi
1: Ekonomist
0: yayınlar
1: Hüseyin
0: diliyorum.
1: Doğan konuğumuzdu sevgili izleyenler. Borsa İstanbul'daki son durumu birlikte değerlendirdik. Efendim şimdi Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Zira Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha kritik bir eşikte. Nefeslerin tutulduğu bir noktadayız diyebiliriz artık. Gelin hemen haritamızdan ekranımıza bakalım, haritaya odaklanalım. Hatta dikkatli bir şekilde baktığımızda da artık krizin nedenli büyüdüğünü de görebiliyoruz. Küresel ekonominin ve İslam coğrafyasının can damarlarında bir çatışma söz konusu. Artık yerel bir çatışmadan söz etmiyoruz. Zaten öyle bir nokta ki burası, ticari anlamda da tüm dünyanın gözü burada biliyorsunuz. Şimdi haritanın doğusuna baktığımızda yine Hürmüz Boğazı'nı görüyoruz sevgili izleyenler. Güneyinde ise Babülmendeb Boğazı. Burası işte küresel petrol akışının kilit noktaları. Şu anda da merkezde. Suudi Arabistan'ın topraklarına uzanan Doğu Batı petrol boru hattı ve ülkenin kalbinden geçen stratejik hatlar bu jeopolitik kesişiminde tam üstünde yer alıyor. Hürmüz'deki kriz devam ediyor. Şimdi ise yeni bir krizden söz ediyoruz. Babülmendeb ve işte bu noktalarda yaşanan çatışmalar şu anda dünyanın gündeminde. En son ne yaşanmıştı? 15 Eylül Salı günü Suudi Arabistan'da çalan güvenlik alarmlarıyla tansiyon zirveye çıktı. Suudi Arabistan, Yemen'den gönderilen bir İHA'nın Mekke'nin güneyinde yasaklı hava sahasına girmeden düşürüldüğünü duyurmuştu. Riyad yönetimi kutsal mekanların güvenliğini kırmızı çizgi ilan ederken Husiler Mekke'nin hedef alındığı iddialarını yalanladı. Sosyal medyada da yine 2025'e ait eski Medine görüntüleri dolaşıma sokuldu. Bazı dezenformasyonlar da yarattı. Ancak tablonun bütünü sadece bu iddialardan ibaret değil. Haritada da net bir şekilde gördüğümüz artık küresel bir krizden söz ediyoruz. Şimdi en son neler yaşandığına da bakacağız, ancak gelen açıklamalara da bakalım dilerseniz. Şimdi Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den Batı dünyasına Babülmendeb çağrısı geldi. Küresel deniz ticareti için büyük önemi bulunan Boğaz'ın Husilere bırakılmayacağını söyledi Merz ve ortaklarımızla ne yapabileceğimizi konuşuyoruz dedi. Yani Avrupa'da şu anda teyakkuzda. Neler söylendi? Bakalım hemen.
2: Husiler şu an

0: Da Babülmendep çevresindeki stratejik noktaları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılar düzenliyor. Bu durum enerji piyasalarındaki vaziyeti daha da kötüleştiriyor ve Almanya da bunun etkilerini hissediyor. Bunu her gün görüyoruz. Uluslararası toplum, Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği ve bölgedeki ortaklarımızla kolektif bir şekilde neler yapabileceğimizi görüşüyoruz.
1: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi paylaşacağız şimdi sizinle. ÖSYM'den gelen bir açıklama var. Burcu Özüduru şimdi telefon hattımızın diğer ucunda ÖSYM'den gelen bu son dakika açıklamasını paylaşacak.
2: ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme tercih tarihleri açıklandı. Yükseköğretim kurumları sınav sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini 17 Eylül ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Peki adaylar tercihlerini nasıl yapacak? Buna da bakacak olursak, ÖSYM'nin sistemi üzerinden adaylar TC kimlik numaralarının ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Ayrıca tercih işlemleri yarın saat 16'da başlayacak. Adayların tercihleri 21 Eylül saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Bu hususta tabii çok önemli. Ayrıca ÖSYM adayları tercih işlemlerini yalnızca resmi internet sitesi üzerinden ve belirtilen tarihler içerisinde yapmaları konusunda da uyarıyor. Biz de burada adaylara uyarmış olalım. Özetleyecek olursak 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar 17 Eylül ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek girişlerini, başvurularını bu şekilde yapacak. Tercih işlemleri yarın saat 16'ya kadar, 16'da başlayacak. 21 Eylül saat 23.59'a kadar da adaylar bu noktada başvurularını, tercihlerini yapmış olacaklar. Tabii şu hususta çok önemli demiştik. ÖSYM'ye başvuracak olan adaylar, başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar tercihlerini sadece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Burcu Özüduru, bu önemli son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştı bizimle. Devam edelim efendim, şimdi biz yine dünyadan gelişmelerle Orta Doğu'yu konuşuyorduk. Orta Doğu'da çatışmalar tekrar alevlendi dedik. Mekke yakınlarında düşürülen drone'un ardından kutsal toprakların güvenliği de gündeme geldi haliyle. Şimdi konuşacağız, hemen bölgeye uzanalım. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz gelişmeleri yakından takip ediyor. Turgut Alp Boyraz, yayınımıza hoş geldin. Nedir bölge? Türkiye'deki son durum, kutsal topraklar için bir tehdit söz konusu mu?
3: Ve sahada çatışmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Husiler geçtiğimiz bir saat içerisinde Suudi Arabistan'ın batı ucunda Yanbu limanındaki bir petrol tesisini, Aramco'ya ait Suudi Arabistan petrol tesisini hedef aldıklarını duyurdular. Yine bunun yakınındaki bir askeri üssü de hedef aldıklarını duyurdular. Biraz iç kısımlardaki Marib kenti çevresinde de çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet ile İran destekli Husi Ensarullah hareketi arasında. Orada da Husiler Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdüler. Yerden havaya atılan ve kendi ürünleri olan bir füzeyle bunu, roketle bunu düşürdüklerini söylediler. Bir önümüzdeki dakikalarda da bu düşen uçağın görüntülerini yayınlayacaklarını söylediler. Sahada çatışmalar bu şekilde devam ediyor. Suudi Arabistan'ın da yoğun bir şekilde bombardımanı var. Sen de yayının girişinde söyledin. Mekke üzerinde bir düşürülen İHA, insansız hava aracı görüntüleri paylaşıldı. Suudi Arabistan Husileri Mekke'yi, İslam'ın bu kutsal şehrini hedef almakla suçladı. Ensarullah Husi hareketi ise bunun mide bulandırıcı bir yalan olarak niteledi ve bu iddiayı reddettiklerini söyledi. Bir yandan da bir propaganda savaşı sürüyor diyebiliriz bu şekilde. Az önce girişte anlattın, zaten Hürmüz Boğazı İran Amerika Birleşik Devletleri gerginliğinden, savaşından dolayı efektif olarak fiilen kapalı. Oradan petrolünü çıkaramıyordu Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, diğer körfez ülkeleri. Şimdi Suudi Arabistan bunu doğudan batıya uzanan 1200 kilometrelik bir boru hattıyla batıda Kızıldeniz'e aktarıyordu. Şimdi orası da vuruldu. İran'la destekli Irak içerisindeki milis gruplar tarafından hedef alındığı söylendi. Oradan petrol aktaramıyor. Eğer aktarabilse bile Husilerin Suudi Arabistan'a

0: uyguladıkları deniz ablukasından dolayı bunu dünya piyasalarına ulaştırmaları son derece zor durumda. Bu sebeplerden dolayı da Avrupa'daki birçok rafineriye ham petrol sağlamalarının gecikebileceği yönünde Suudi Arabistan'ın bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu dünya piyasalarına çok ciddi bir baskı oluşturuyor açıkçası. Petrol fiyatları 105, 106, 107 dolarlarda seyrediyor. Bunun 120 dolarlara kadar çıkabileceği söyleniyor. Çünkü eğer isterlerse Yemen'deki Husiler şu anda Babülmendeb'in geçişleri tamamen durdurabilirler. Neden? Kızıldeniz'in kuzey kısmını kontrol ediyorlardı ama şu anda tamamını kontrol ediyorlar. Kuzeyden güneye doğru. Çünkü oradaki Hoka kentini ve Kızıldeniz'in hemen ortasındaki o Babülmendeb boğazındaki Mayun adasını da ele geçirdiler. Çok hızlı bir şekilde ilerlediler. Pek beklenen bir gelişme de değildi açıkçası. Suudi Arabistan'da ve Suudi Arabistan'ın desteklediği güçlere çok büyük bir darbe vurarak büyük bir avantaj elde etmiş oldular. Şu ana kadar Husilerden gelen açıklamalar dünya gemi ticaretinin geçişine yönelik bir tehdit oluşturmayacakları ancak Suudi Arabistan'ın gemilerine yönelik ambargo uyguladıkları yönünde. Hatta bazı uluslararası basın kuruluşlarına göre Umman'da Amerika ile Husiler görüştüler ve orada da Husiler Amerika'ya buradaki gemileri vurmayacaklarının garantilerini verdiler. Ama Suudi Arabistan'ın buradan gemilerinin çıkamayacak olması dünya enerji piyasaları üzerinde ciddi bir yük. Bir de aynı zamanda Husiler bugün olmazsa 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra bu dünya gemi ticaretinin %12'sinin geçtiği Babülmendeb boğazını istedikleri zaman kapatabilecek kapasiteye sahip olmaları da dünyayı tedirgin eden bir gelişme. Şu an için Suudi Arabistan güçleri havadan destek veriyor. Onların destekledikleri Yemen'deki merkezi hükümete yönelik güçler de Husilerin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Ancak çok etkili olabilmiş değiller. Az da olsa Husiler daha yavaşlamış da olsa sahada ilerlemeye devam ediyor. Aynı zamanda da Suudi Arabistan içerisindeki enerji tesislerine saldırılarına devam ediyor diyerek sözü sana bırakayım Merve.
1: Turgut Alp Boyraz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bölgeden aktardı son gelişmeleri efendim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber paylaşacağız. Washington'dan gelen bu haber Amerikan dış politikasında adeta bir deprem yaratacak diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İran'a yönelik saldırılara son vermeyi öngören ve Başkan Trump'a bölgedeki askeri güçleri geri çekmesi talimatını veren o kritik savaş yetkilerini tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi'nden çıkan bu karar ne anlama geliyor? İşte bunu konuşacağız. Washington'daki kulislerde neler konuşuluyor? İşte tüm bu soruların yanıtını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız. Şimdi İrfan, tasarı kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan askerlerini çekecek mi? Ne zaman çekecek? Soru da bu.
2: Evet, merhabalar Merve. ABD Temsilciler Meclisi İran'la devam eden çatışmalarda Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına ilişkin önemli bir karar aldı. Senin de söylediğin gibi 93 numaralı karar 220'ye karşı 204 oyla kabul edildi. Oylamada 213 demokrat ve 7 cumhuriyetçi evet dedi. 203 cumhuriyetçi ile bağımsız üye hayır oyu kullandı. 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Dolayısıyla burada dikkat çeken gelişme Başkan Trump'ın kendi partisinden 7 cumhuriyetçinin demokratlarla birlikte hareket etmesi. Ancak burada çok önemli bir ayrım var Merve. Temsilciler Meclisi yeni bir yasa çıkarmadı. Alınan karar 1973 yılında Vietnam Savaşı sonrasında kabul edilen savaş yetkileri yasasının 5. maddesine dayanıyor. Yani bu yasa Amerikan Başkanı'nın Kongre'yi tamamen devre dışı bırakarak süresiz biçimde savaş yürütmesini sınırlandırmayı amaçlıyor. 1973 yasası Başkan'a Kongre'den izin almadan 60 gün boyunca istediğin ülkeyle savaşabilirsin şeklinde açık bir savaş yetkisi vermiyor. Tam tersine Amerikan askerlerinin çatışmaya sokulması halinde Kongre'nin bilgilendirilmesini ve Kongre'ye ayrıca savaş ilan etmez ya da özel bir askeri yetki vermezse genel
1: teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz'a paylaştığı bilgiler için. Efendim şimdi dünyada yaşananlara bakacağız. Son 24 saatte özellikle görüntüsüyle öne çıkan dünyadan haber turumuz var.
3: Hırsız polisi peşine taktı, çalıntı araçla gaza bastı. Bir kadın son anda kaçabildiği için şanslıydı. 25 yaşında bir hemcinsi aracın çarpmasıyla ağır yaralandı.

0: Gaspçılar doktor çifti kasiste sıkıştırdı. Boynundaki mücevherleri alıp kaçacaklardı ama mahalleli olayı görmemiş gibi yapmadı. Gidondaki hırsız kaçabildi ama mücevherleri alan işte böyle yakalandı.
1: Can.
0: Yaygara yaptığına bakmayın. Çitlerin inşası için göçmen işçilerle anlaşan ev sahibi sıra ödemeye gelince onları Trump'ın göçmen polislerini çağırmakla tehdit etti. Hesaba katmadığı hepsinin çalışma izni sahibi olmasıydı. Para alamayan işçiler intikamlarını yaptıkları çiti yıkarak aldı. Öğrenci, hocam birkaç puan daha demek için çaldı öğretmenin kapısını. Olumsuz yanıt alınca bıçağına sarıldı. Boğuşmanın ardından kapıya koşan öğretmen canını zor kurtardı. Yol kenarında park etmiş bir araca çarpmanın cezası ne olabilir derseniz Belçika'da ters kelepçelenip tokatlanarak devriye aracına fırlatılabilirsiniz. Tepki çeken görüntünün ardından ne yaşandığı belirsiz. Polonya'da ise polisi alarma geçiren tren raylarında koşan bir geyik. Meksika'da kuvvetli yağış seli de beraberinde getirdi. Su debisiyle araçları da önüne katıp sürükledi. Floridalı bir araştırmacı sadece gözleri ve burunları görünen timsahların su altında nasıl göründüğünü merak etti. Telefonuyla elde ettiği görüntü gerçekten tüyler ürpertici. O anlar dışarıdan baktığında durumu hafife alanlar için bir uyarı niteliğinde.
2: Efendim böylelikle gün ortası bültenimizi de noktalıyoruz. Yeni saatte Merve Türkay karşınızda olacak. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıf kart

0: Booking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Türkiye BES modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her...

0: kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında. Başlayalım, hemen başlıklarımızı aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz ay El Cezire televizyonuna verdiği röportajın tamamı, Cumhurbaşkanı'nın verdiği röportajın tamamı yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'ler konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı o röportajda. Detaylarına bakacağız. İstanbul'da hava durumuna bakacağız. Yağış uyarıları vardı. Sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı ve trafikte şu an yoğunluk giderek artmaya devam ediyor. Bu da gündemimizde olacak. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki helikopter kazası Los Angeles kentinde yaşandı. Bir haber çekimi için havada olan helikopter düştü. 3 kişinin hayatını kaybettiği iddiaları var. Bakacağız. Ve yapay zeka tehlikesi de gündemimizde olacak bu saat diliminde. Çünkü Time dergisi yapay zeka tehlikesini yeniden kapağına taşıdı. Detaylara bakacağız. Başlayalım, buyurun. Çorum'da çıkan bir yangın, örtü yangını yapay zeka destekli uydu takip sistemi sayesinde tespit edildi. Sistemden gelen konum uyarısıyla harekete geçti yetkililer ve alevleri büyümeden söndürdüler. Bakalım detaylarına.
1: Uydu tespit etti, itfaiye söndürdü. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan örtü yangını yapay zeka destekli uydu tabanlı takip sistemine takıldı. Sistem alevlerin yükseldiği noktayı anında tespit ederek konum bilgisini takip ekranına yansıttı.

0: Teknolojik uyarı sisteminin devreye girmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızlı ve erken müdahale sayesinde alevler çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
1: İstanbul'da Fatih'te daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen 5 katlı otel binasının çatı katında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda beton parçalarının üzerine düştüğü bazı araçlar hasar gördü.
0: Hakkında yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü. Beton parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.
1: Erzurum'da genç çoban İsmail Akkaş sürüsünü drone'la yönetiyor. Sarp kayalıklara çıkan keçilerini drone'la geri getiriyor Akkaş ve bu sayede hem risk almıyor hem de işini kolaylaştırıyor.
2: İleride güzel bir yere çıkmışlar, manzarası var. Bak, gitmezsem ya hayatta gelmezler. Bakın uçurumun tepesine çıkmışlar. Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvarlıyorlar arkadaşlar. Geçsem kafama taşı yuvarlayacaklar. Hem de buraya çıkamam zaten ben.
3: Sürünün peşinde koşmaktan yoruldum. Çareyi teknolojide buldum.
2: Teknolojinin canlıyım. Geldim, hayatımı riske de sokmadan geçilerimi uçurumdan aldım, koynuma doğru götürelim.
3: Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki İsmail Akkaş geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
2: Yaptığımız iş tabii zor bir iş. Köyde yaşamak, köyde hayvancılık, özellikle küçükbaş koyunculuk.
3: Hayvanlarla uğraşırken zaman zaman zorlu yollardan geçmek zorunda kalan Akkaş, drone kullanmaya başlayınca sürüsünü yönetmek kolaylaştı. Genç çoban sürüden ayrılan keçilerini drone'la geri getiriyor.
2: Keçilerim taşın tepesine çıkmış, drone'umu kaldırdım. Zaten benim buraya çıkmam imkansız. Taş yuvarlılar, çok tehlikeli bir yerdeydiler. Hayatımı riske sokmadan drone'umu kaldırdım, getirdim keçilerimi, davanın içine soktum.
3: İsmail Akkaş drone'un sağladığı kolaylıkla zorlu arazilerdeki keçilerine ulaşıyor.

0: İstanbul'da öngörüldüğü gibi sabah saatlerinde yağış başladı. Trafik yoğunluğu da öyle öğle saatlerinden itibaren %80 seviyelerine kadar geldi. Hava durumuna da bakacağız. Meteorolojinin yeni uyarıları var mı? İstanbul'da trafik durumuna da bakacağız. Muhabir arkadaşlarımız Meral Dağlılar ve Merve Köleoğlu sahadalar, bizleri bekliyorlar. Önce Meral Dağlılar'a döneceğiz. İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafikteki son duruma bakacağız. Nerelerde yoğunluk var? Meral Dağlılar anlatacak. Sonrasında da İstanbul güne yağışla başladı. Yarın ve hafta sonu için tahminler neler? Merve Köleoğlu konuyla aktaracak bize. Önce Meral'e dönelim.
1: İstanbul yağışla başladı gününe, zaman zaman da trafikte sıkışıklıklar bu nedenle artmış oldu. Şu anda da iş bitimindeyiz ve trafiğin de son durumunu sizlere aktarmak üzere kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte Halıcıoğlu'ndayız ve metrobüs güzergahının hemen üstündeyiz aslında. Hemen şöyle bir arka planı gösterelim sizlere. Biraz daha bir önceki saat dilimine göre daha açık bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün ama yine de haritalara baktığımızda trafik yoğunluğunun şu an için, hatta yayından önce %72 idi. Şu an için de %74 civarında bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi yerlerde yoğunluk daha fazla? Hemen onun da bilgisini vermiş olalım. Öncelikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde oldukça sıkışık bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Dediğimiz gibi şu anda da zaten kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Ekranınızın sol tarafında olan bölüm Avrupa'dan Anadolu yakası

0: arasında geçmek isteyen vatandaşlarımızın kullandığı güzergah. İşte tam da o noktada şu an için daha sıkışık bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bakalım. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Maslak Fatih Sultan Mehmet girişi ve Seyrantepe kısımlarında da yine oldukça yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Peki Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler nasıl? Bir önceki saat diliminde orası biraz daha sakindi ama şu an için daha fazla kırmızı alanlar görüyorum. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Altınizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde oldukça yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Ona nazaran Fatih Sultan Mehmet Köprüsü biraz daha açık ama Ataşehir, Elmalı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde yine yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. An itibariyle yine haritaya baktığımda da yaklaşık %74 civarında bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Genel anlamda kırmızı bir tablo var. Bu hafta okullar da açılmıştı. Elbette ki okulların açılması da trafiği oldukça etkileyen faktörlerden biri. Bununla birlikte bugün de yağmurlu bir güne uyandık İstanbullular olarak ve yağmurda önümüzdeki saat diliminde de hafif de olsa hissettirmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu da elbette ki trafiği etkilemeye devam edeceğini söylemiş olalım tekrardan. Şu an için çok hafif seyreden bir yağmur var ama yeni iş çıkışı gerçekleşmeye başladı. Mesailer bitti. Vatandaşlar şimdi hem toplu taşımaları hem de özellikle kendi bireysel gidip gelmeyi tercih eden vatandaşlar da trafiğe çıkacaktır. Tahmin ediyoruz ki ilerleyen saat diliminde daha da fazla artış olabilir. Özellikle bu saat diliminin başında yaklaşık %71 civarındaydı ve 10 dakika henüz geçmedi ki yaklaşık %74 civarına çıkmış durumda. Yeni mesai bitimi gerçekleşti. Şu anda metrobüs kısmına da baktığımda metrobüs güzergahında da bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki vatandaşlar şu anda o kısmı da oldukça fazla kullanıyor diyebiliriz. Ama yine de aslında o İstanbul'un kaotik trafiğinin henüz şu anda tabloya yansımadığını söyleyebiliriz. Özellikle de Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerin biraz daha açık olduğunu söylemek mümkün. Hemen tekrardan Avrupa'dan Anadolu'ya geçişleri gösterelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim bu sol kısmı gösterelim bir kez daha. Zaman zaman o noktada daha sıkışık bir durumun olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyle ki ilerleyen taraflarda durma noktasına gelmiş alanların olduğunda söyleyebiliriz. Ama diğer tarafa yine baktığımızda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde daha akan bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Şu an için yine hala haritayı güncellediğimizde yaklaşık %74-73 seyrinde bir yoğunluğun olduğunu görüntüleyebiliyorum. Özellikle 15 Temmuz köprüsünü kullanacak vatandaşlarımızın orada çok daha yoğun bir trafiğin olduğunu dikkate alarak yola çıkmaları elbette ki önemli. Bunun dışında elbette ki yaz mevsimini geride bırakıyoruz. Henüz lastik değişimleri olmamıştır diye tahmin ediyoruz ama zeminin oldukça kaygan olduğunu hatırlatalım ve özellikle sürücülerimizin de bu noktada hız yaparken dikkatli olması gerektiğini de tekrardan yineleyelim. Şu an için Halıcıoğlu'ndan son durum bu şekildeydi ve İstanbullular için yaklaşık %75 civarında bir trafik yoğunluğunun olduğunu da söyleyelim ve Halıcıoğlu'nda sözü merkeze bırakalım.
1: Meral, teşekkür ediyorum. Şimdi Meral'den sözü alalım. Merve Köylüoğlu'na dönelim. Yanında bir de uzman konuğu var. Yağışlar için ne söylüyor uzmanlar? Devam edecek mi yağışlar İstanbul ve genelinde? Söz onlarda.
2: İyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbul güne yağışla başladı. Aynı zamanda sıcaklıklar da düştü. Artık yavaş yavaş üşümeye başladık. Sonbaharın etkilerini artık İstanbul'da da yaşıyoruz. İşte bakalım hava nasıl devam edecek? Tüm bu konuya ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek'le konuşacağız. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. İstanbullular artık yağışın yüzünü görmeye başladı. Peki bu hava ne kadar devam edecek?
3: Bu sabah erken saatlerde İstanbul'da aslında dün akşamdan başladı. Biraz kesilir gibi oldu. Sabah erken saatlerde İstanbul'da yağış etkisini arttırdı. Bugün gün içerisinde İstanbul sürekli yağmurluydu ama tabii ki bu yağmur böyle sürekli sel su baskını bırakacak büyüklükte değildi. Yaklaşık bir 10 kilograma yakın bir ortalamada bir yağış düştü İstanbul'da ve aralıklarla şu saatte kadar yağış devam ediyor. Şu anda da yine bir yağış var ama bu yağış çok kuvvetli bir yağış değil. İstanbul'la birlikte İstanbul'da devam eden yağışın akşam gece ilerleyen saatlerde yani 8'e 9'a doğru etkisini kaybedecek. Bu

0: Sakin sakin yağan, yani çok kuvvetli olmayan yağış. Tabii İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyinde ve doğusunda da yağışlar var. Bu arada İstanbul'da sıcaklıklar da sizin de belirttiğiniz gibi düştü. Yaklaşık şu anda 18 ile 20 derece arasında bir hava sıcaklığı var ki önceki günlerde bu 27-28 derecelerde, hatta önceki haftada 30 derecelerin üzerinde bir sıcaklık vardı. O sıcaklıklar artık biraz daha etkisini kaybetti. Bugün yağış sürüyor, gece saatlerinde etkisini kaybedecek ama yarın yine İstanbul'da yağış var ama bugünkü kadar yağış kendini gösterdi. Biraz bir ara öğle saatlerine doğru yağış geçişlerini göreceğiz. Ve yine perşembe günü de cuma günü de İstanbul'daki yağışın yine devam ediyor olacağını söyleyebiliriz ama çok kuvvetli yağışlar değil bunlar. Sıcaklıklar da cumadan itibaren tekrar yükselmeye başlayacak ama bu yüksekliği sıcaklıklardaki yükseliş 25-26 derecelere kadar çıkıyor en yüksek sıcaklıklar. Bugün en fazla 22-23 dereceye kadar çıktı sıcaklık değerleri. Serin bir hava var ama rüzgar olmadığı için, çok kuvvetli rüzgar olmadığı için İstanbul'da dışarı çıktığınızda çok fazla üşütmüyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine İstanbul'da yağış geçişlerini görüyor olacağız. Sonbahara artık girdik diyebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normalleri ve zaman zaman altı değerlere kadar iniyor. Tabii İstanbul'la birlikte bugün Marmara'nın doğusu, yine Marmara'nın güneyinde özellikle Balıkesir, Bursa civarında yağışlar vardı ki şu saatlerde yine Balıkesir ve Bursa'da yağış devam ediyor. Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya yağıştı. Özellikle dikkat çekmek istediğim bir yer var. Konya, Afyon ve başkent Ankara arasında kalan bölgede şu anda çok kuvvetli bir yağış var. O kuvvetli yağışın etkisi arttırmış vaziyette. Başkent Ankara'ya doğru da o şiddetli yağış ilerlemeye devam ediyor. Yine Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de bugün yağışlı hava sürüyor. Hafta sonuna doğru giderken, yani bugün Perşembe, Cuma, yani yarın ve daha sonraki günlerde yine özellikle iç kesimlerde, Ege'de iç kesimler, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışları tekrar görüyor olacağız. Orta Akdeniz'den gelen bir sistemdi de bu. Sıcaklıklar her ne kadar düşmüş olsa da çok aşırı sert bir düşüş yok. Yani aşırı üşüme yok ama biraz serinleme var diyebiliriz. Önümüzdeki haftalar içerisinde ise kuzeyden yeni akışlar gelecek ve kuvvetli yağışlar olacak. Bu arada yine dikkat edilmesi gereken yerler var. Özellikle yarın ve cuma günü Akdeniz'in batısında, yani Burdur, Antalya ve Muğla üçgeninde kalan bölgede kuvvetli yağışlar var. Batı Karadeniz'de yine kuvvetli yağışları göreceğiz. Bunların sel ve su baskını oluşturma riskleri de bulunuyor. Genel tablo böyle. Daha uzun vadeye de bakarsak Eylül'ün kalan son bölümünde biraz daha sıcaklıklar mevsim normalleri altı değerlere inmiş vaziyette. Ama Ekim ayına da baktığımızda Ekim ayı öyle çok aşırı soğuk geçmeyecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri ve ortalamalar civarında geçerken yağışları bol olacak Ekim ve Kasım aylarında. Ekim ve Kasım aylarında özellikle Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar bekliyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, havanın durumuna ilişkin notları canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek'le konuştuk. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Avcılar'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü bir iş yerinin girişindeki duvara çarpıyor. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Görüntüler ekranlarınıza taşıyacağız. Görüntüler Avcılar'dan gelecek ekranlarınıza. D100 karayolunda seyir halindeki servis minibüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıyor. Minibüs bir iş yerinin girişindeki duvara çarpıyor önce ve öylece durabiliyor ancak. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Bu soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizi hakkında bilirkişi heyeti görevlendirildi.
3: Oğlu! Kaşif oğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?
6: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
3: Kaşifoğlu!
6: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılıyor.

0: Olacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
1: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
2: Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı. Şoförün yolcuları hızla tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Şanlıurfa'dan gelecek görüntüler ekranlarınıza. Diyarbakır'da seyreden yolcu otobüsünden Siverek mevkiinde bir anda dumanlar yükselmeye başlıyor. Durumu fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları hızla tahliye ediyor. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sarıyor. Otobüsü demir yığınına çeviren bu yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabiliyor. Peru'dan bir görüntü var sırada. Ağına bir kambur balinanın takıldığını fark eden balıkçı, devasa hayvanı kurtarmak için suya atlıyor. Balinanın sırtına çıkarak dolandığı ağ, bıçakla kesen balıkçının o anları saniye saniye kameraya yansıyor.
3: Ağ takılan balinayı kurtarmak için denize atladı. Açık sularda canını hiçe saydı. Övgü toplayan o görüntüler Pasifik Okyanusu'nda kayda geçti. Ağına bir balinanın takıldığını fark eden Perulu balıkçı, çaresiz hayvanı kurtarmak için suya atladı. Balinanın üzerine çıkarak ağı kesmeye çalışan balıkçı, bir süre uğraştıktan sonra devasa hayvanı kurtarmayı başardı. Sosyal medyada yüz binlerce etkileşim alan o video kısa sürede viral oldu. Yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği bilinen kambur balinalar sık sık balıkçı teknelerinin ağlarına takılabiliyor.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki bir genç annesini taciz etmekle suçladığı akranını parkta bacağından vurdu. O anlarda telefon kamerasına yansıdı.
3: Annesini taciz etmekle suçladı. Bacaklarından vurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki genç kendisiyle aynı yaştaki kişiyle bir parkta buluştu. Annesini taciz ettiği gerekçesiyle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli genç önce silahını akranının kafasına dayayıp tehditler savurdu. Dakikalar sonra da elindeki tabancayla bacaklarına birer el ateş edip hızlıca kaçtı.
4: Çocuğu vurdu.
3: Kanlar içerisinde yerde çırpınan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede suç aletiyle kıskıvrak yakalandı.
2: Antalya'da 6 yaşındaki Bünyamin Çiftçi ekipleri alarma geçirdi. Kaybolan çocuk 6 saat süren çalışmanın ardından karton yığınlarının arasında uyurken bulundu.
5: Küçük Bünyamin 8 saat sonra evinin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin! Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Çiftçi ailesi 6 yaşındaki çocukları Bünyamin'i bulamadı. Aile önce çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca da korku ve panik içinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve her yer didik didik arandı. 8 saat sonra o haber geldi. Bünyamin evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyuyordu.
6: Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
5: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Bünyamin. Los Angeles'ta bir canlı yayın esnasında helikopterle haber yapıyordu haberciler ve bir dehşet yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği bir otobüs kazasını havadan takip eden helikopter canlı

0: En esnasında kaza yaptı ve helikopter iki ticari binanın arasına düştü.
1: Los Angeles'ta canlı yayın sırasında dehşet yaşandı. İki kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı otobüs kazasını havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ın haber helikopteri canlı yayın sırasında düştü. Helikopter Chatsworth bölgesindeki kaza noktasının yakınında iki ticari binanın arasına çakıldı. Çarpışmanın ardından helikopterde yangın çıktı. Alevler çevredeki araçları da tehdit etti.
2: Hala enkaz inceliyoruz. Biz vardığımızda tamamen alevler içindeydi. Ayrıca çarptığı diğer birkaç araç da öyle.
1: İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve yaralıların durumu ilk aşamada netleşmedi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'de yetkililer hem otobüs kazasıyla hem de haber helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil ile Kandahar'a şehirlerine ziyarette bulundu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörü Başkanı Abdulhak Vasık'la görüştü. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdülgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı denildi ve ikili ilişkiler üzerinde de değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi. ABD-İsrail-İran savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı müdahale konularına da değinildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz ay El Cezire televizyonuna bir röportaj vermişti. O röportajın şimdi tamamı yayınlandı. O röportajın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Savunma Anlaşması'nın detaylarını anlatıyor ve NATO'nun 5. maddesini özellikle vurguluyor. Bir ülkeye yapılmış bir saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılır diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği'ne mesajlar da veriyor.
3: El Cezire televizyonu AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan'la yaptığı özel röportajı yayınladı. Gündemde Mekke Savunma Anlaşması vardı.
4: Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur.
3: Erdoğan anlaşmada yer alan ortak savunma ilkesinin altını çizdi.
4: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
3: Mekke savunma anlaşması genişleyecek mi sorusu da Erdoğan'a soruldu.
4: Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır da eğer arzu ederse bu üç

0: ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: Başkan Erdoğan bir kez daha bölgedeki istikrara en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini vurguladı.
0: İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler.
1: F-35'ler ve ABD ile ilişkilerde Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
0: Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için de net konuştu Erdoğan. Artık önceliğimiz değil dedi.
0: Önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Devlet Bahçeli seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Fakat Devlet Bahçeli'nin açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detay Milliyetçi Hareket Partisi'nin sembolü üzerinden yaptığı o benzetme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 ve 2023 yılındaki zaferlerini 3 hilalin ilk 2 halkası olarak gördü Devlet Bahçeli ve şimdi sıra 3. hilali tamamlamaktadır dedi.
3: Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
1: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
4: MHP lideri Bahçeli, İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: İran'da bir yolcu uçağının havadayken önce lastiğinin patladığı ifade ediliyor, ardından da motorunun arızalandı. Uçak sarsıntıya dayanamıyor, kabin tavanı çöküyor. Tam da o dehşet anları dakika dakika kabinin içine yansıyor. Yolcular çığlık çığlığa kalıyor o anlarda. Pilotların acil inişiyle bir facia yaşanmadan son buluyor.
5: Önce lastik patladı, sonra motor arızalandı. En son olarak da kabinin tavanı çöktü. Havada dehşet anları yaşandı. İran'da Meşet'ten Kirmanşah'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağında kalkıştan hemen sonra zincirleme arızalar baş gösterdi. Korku dolu anlar uçağın lastiğinin patlamasıyla başladı. Ardından motorun da arızalanmasıyla yaşanan panik ikiye katlandı, çığlıklar yükseldi. Yolcuların talihsizliği bununla da kalmadı. Uçaktaki şiddetli sarsıntıya dayanamayan kabin tavanının bir bölümü çöktü, bagajdakiler sağa sola savruldu. Kabinde tam bir can pazarı yaşandı. Zamana karşı yarışan pilotlar hemen acil durum ilan etti. Rotasını hızla Meşet Havalimanı'na çeviren uçak piste teker koymayı başardı. Gökyüzündeki kabus, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan sona erdi.
2: İsrail Gazze'li çocukların uçurtmalarını hedef alıyor ve bunu yasakladı, biliyorsunuz ki. İstanbul'da da bir etkinlik düzenlendi bununla ilgili. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın temalı. Gazze'li çocukların umuduna ortak

0: olmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ve Vakur'la Boğaz'a açılan öğrenciler Gazze'li kardeşleri için uçurtmalarını havalandırdı.
1: Kabataş iskelesinden Boğaz'a açıldılar. Uçurtmalar Gazze'li çocuklar için havalandı. İstanbul'da öğrenciler uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliğinde buluştu.
2: Gazze'de çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihinde çok kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun. İnşallah onların gücü ve kudretiyle, duasıyla, sevgiye dayalı, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun.
1: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte sevgi ve dualar dalgalara verilip nehirden denize, özgür Filistin'e gönderildi.
2: Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu.
1: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gazze'li çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade etti.
2: Gazze'li çocuklar bizim insanlığın kanayan bir yarası. Biz Türkiye'de Filistin çocukları, Gazze'lileri bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarını iyileştirmesiyle ve her türlü fırsat ve imkan eşitliği tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
0: Van'da 2024 yılında kaybolduktan sonra 18 günün ardından cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunmuştu Rojin Kabayış'ın. Şimdi ölümüne ilişkin soruşturmada davanın belki de seyrini etkileyecek bir rapor hazırlandı. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa iletti.
3: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
4: Rojin Kabayış'ın ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
5: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayış kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
4: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesi sahilinde bulunmuştu.
0: Tarladan markete sebze ve meyve fiyatları arasındaki o uçurum dünden beri en fazla tartışılan konu oldu. Uzun yıllardır zaten Türkiye'nin en önemli gündemi. Ama artık tüm gerçekleriyle ortaya konuluyor. İzmir'de örneğin serada 6 liraya alıcı bulan salatalık marketlerde bunun katları fiyatlarına satılıyor. Şimdi dönüyoruz İzmir'e. Sefer Erçi bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Bu fiyat farkının neden kaynaklandığını biraz daha anlamaya çalışacağız.
6: Teşekkürler Merve. Evet, salatalık. Şu anda bir seradayız. Salatalıklar çok güzel gözüküyor. Buradan sizin de belirttiğin gibi çıktığı fiyat 6 lira. Yani 6 liradan buradan çıkıyor. Ama marketlerde, kötü niyetli marketlerde tabii ki bu fiyat kat ve kat katlanıyor. 60 lira, 70 lira, 80, 90 liraya kadar. Dünkü yayınlarımızda belirttik, 90 liraya kadar bu çıkabiliyor. Peki neden böyle oluyor? Üreticimiz ne diyor? Onu da sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Şimdi sizde 6 lira, siz marketlerde söylediğim gibi 60, 70, 80, evet. 90'a kadar çıkıyor. İlk önce siz

0: Ne diyorsunuz bu fiyatlara?
1: Vallahi biz de bunu görüyoruz marketlerde. Gidiyoruz İzmir'e marketlere bakıyoruz. Fiyatlar 60 lira, 50 lira, 70 lira. Biz burada 6 liraya veriyoruz bunu. Hadi bunun 10 lira masrafı olsa gittiği yere İstanbul'a mesela 10 lira nakliyesidir. İşçilik masrafı olsa yapar 16 lira. Ama biz bunu veriyoruz. 16 lira. O 6 lira bizden alıp 16 lira mal ediyorlar. Marketlerde 60 lira, 70 lira. Biz buna gece gündüz çoluğumuza çözümüze bakmıyoruz, buna baktığımız kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Bir fidan alıyoruz 35 lira, zarar ediyoruz ama bunu tüketici de bakıyoruz 60-70 liraydı mı zorumuza gidiyor. Yani biz o kadar emek veriyoruz, 6 liraya veriyoruz. Yani emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 15 liraya mal ediyoruz, 6 liraya veriyoruz. Markette 60 lira, 70 lira, 80 lira zorumuza gidiyor. Ya İzmir'deki bir markette en düşük olan, en yani beğenmediğim markette 50 lira. Evet. Ya bu kadar fark nereye gidiyor? Aracıya mı gidiyor? Komisyoncuya mı gidiyor? Bunu yani devlet büyüklerimiz nereye gidiyorsa bunun artık biz yani üretemeyecek hale geldik yani. 6 liraya mal sat, 15 liraya mal et, zorumuza gidiyor çok.
0: Normalde bunun marketteki fiyatı şu anda size göre ne olmalı? 6 lira sizden aldı.
1: Ya bizim bunun mesela 6 lira alınan mal en fazla markette 30 lira, 25 lira, 30 lira bantında olması lazım. Tüketici de bunu bol bol yesin. Evet. Hiç olmazsa bizim emeğimiz aracılara gitmesin, tüketici yesin hiç olmazsa. Tüketici yesin. Ya bunu ne biz kazanamıyoruz, tüketici de pahalı yiyor. Yani bundan hiçbir şey, hani millet bizden, büyükse marketler bizden para kazanıyor. Ya bizim sırtımızdan para kazanıyor.
0: Yani ucuz olsa daha fazla sürümden ya kazanacaksınız
1: ucuz,
0: değil mi?
1: Ucuz olsa sürüm daha çok olacak, evet. Daha çok tüketilecek. Belki biz 6 lira değil de 15 lira, 20 liraya vereceğiz. Emeğimizin karşılığını alacağız.
0: E tabii 80-90 liraya kadar çıkınca vatandaşımız da az almak
1: zorunda. Ya burada şimdi şöyle 20 lira olsa bize 20 liraya bizden alıntı olsa 20 liraya alsalar, evet. Salatalı İstanbul'da da 35-40 lira satılsa 10 lira masrafı olsa 10 lira da marketçi kazansa 40 lira olsa ne marketçi zarar eder ne biz zarar ederiz. Bizden 6 lira alıp da 50 lira 60 lira aldığımız çok zorumuza gidiyor. Çok zorumuza gidiyor. Yani bilmiyorum bunun sonu nereye gidecek. Böyle giderse üretici kalmayacak. Ne bileyim artık salatalığı belki de dışarıdan ithal edeceğiz. Yani
0: çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, üreticimizin şu anda söylediklerini duyduk Merve. Şu anda 6 liradan alınıyor bu salatalık ama dediğimiz gibi kötü niyetli esnaf, aradaki esnaflık yapmaya çalışan kişiler bu 60, 70, 80, dün söylediğimiz gibi 90 liraya kadar çıkabiliyor. Tabii ki daha ucuz olsa sürümden kazanacak buradaki üreticimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada seralarda burada gece gündüz bu seralarda çocuklarına daha fazla baktıklarını burada söylediler. Gözümüz gibi bakıyoruz dediler Merve. Ve bu seralardaki şu anda görmüş olduğunuz salatalıklar toplanacak. Ve bakın çok da güzel gözüküyorlar gerçekten. Buradan toplanıp 6 liraya kilosu alınacak ama dediğim gibi şu anda 80-90 liraya kadar çıkmış olacak. Bunun gibi birçok sera var şu anda Menderes'te. Birçok tarla var ve buradaki tarlalardaki bazılarında tabii ki depolarda beklemek zorunda kalıyor. Çürüye de biliyor ve buradaki vatandaşlarımız da buradaki üreticimiz de bunları bir an önce taze taze marketlere yollamak istiyorlar. Ama tekrar altını çiziyorum Merve. Buradan sürümden kazanmak zorundalar. Sürümün çok olması lazım. Yani 20 liraya alabileceğiniz bu salatayı 80 lira çıkarsa tabii ki 3-4 tane almak zorunda kalıyorsunuz. Ama 20 lira olursa daha fazla olacak. Buradaki üreticimiz de daha fazla kazanmış olacak. Buradaki son durum böyle diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım.
2: İsrail'de 27 Ekim'deki seçimlerin öncesinde soykırımcı Netanyahu ile onun koalisyon ortağı Ben-Gvir arasındaki gerilim gitgide tırmanıyor. Haris'in haberine göre Ben-Gvir'in partisi Yahudi gücünün gelecek koalisyonda yer alıp alamayacağı hala belirsiz. Bu arada Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları öncesinde uyarıldığı iddiaları da hala Yahudi basınının en tartışmalı konusu.
3: İşgalci İsrail'de seçim öncesi koalisyon çatlağı büyüyor. Haaretz'in haberine göre Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki gerilim gelecek koalisyonunu tartışmaya açtı. 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde krizin merkezinde aşırı sağcı Ben Gvir'in partisi Yahudi gücünün gelecek hükümette yer alıp almayacağı var. Haaretz

0: Haber'in aktardığına göre Netanyahu'nun çevresi Ben-Gvir'in partisiyle yola devam edilmeyeceği mesajını verdi. Aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi de Netanyahu ile anlaşma sağlandığı iddiasını yalanladı. Soykırımcı Netanyahu ise sağ partilerin birlikte hareket etmesi çağrısını yineledi.
1: Birleşirsek iyi sonuçlar alıyoruz. Güçlerimizi birleştirmezsek ise kötü sonuçlar alıyoruz.
0: Netanyahu'ya seçim öncesi bir baskı da 7 Ekim dosyasından geliyor. Haaretz'in araştırmasında Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi saldırıya ilişkin uyarılar aldığı iddia edildi. Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. Bu tartışmaların gölgesinde 27 Ekim'de kurulacak sandık, soykırımcı İsrail'de yeni koalisyonun dengelerini belirleyecek.
2: Sosyal medyada izlenme uğruna ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı pek çok platform var. Toplum da artık bunlara karşı tahammül sınırlarını aşmış durumda. Bu kirli akımlara karşı hükümet de düğmeye bastı ve toplumu zehirleyen o hesaplar artık birer birer kapatılmaya başlandı. Öte yandan uzmanlar dijital işgalin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurgularken vatandaşlar da bu platformlara ciddi bir sınırlama getirilmesini talep ediyorlar.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu, A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun, Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi.
4: otomotiv.

0: Enerjiden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Dün

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adına. Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
20: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
5: A Haber Radyo.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ve 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ve 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Türkiye BES modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter.
11: İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
17: Denize çek gönder, denize çek gönder.
18: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
19: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: ödemeleri e-devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
5: Devam ediyoruz Ajans Akşama Doğru'na, ikinci saatteyiz. Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma teknolojilerinde çok dikkat çeken bir başarı hikayesi daha geldi. Akıncı TİHA Sungur'la gerçekleştirdiği atış sayesinde insansız hava aracını tam isabetle vurdu.
6: Akıncı TİHA hava hedefini Sungur'la tam 12'den vurdu. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta yüksek süratle seyreden hedef insansız hava aracı, Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Başarılı atışın ardından Akıncı, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya döndü.
5: Evet, uyarılar yapılmıştı zaten. İstanbul'da da sabah saatlerinde etkili oldu sağanak yağış. Sıcaklıklar da bir anda düştü. Vatandaşlar da değişen havaya karşı mont ve şemsiyelerini yeniden çekmecelerinden çıkartırdılar. Kimi İstanbullular serin havadan memnunken kimileri ise yazın sona ermesine üzüldü.

0: İstanbul'da yaz mevsiminin sıcak günleri geride kaldı.
1: Bana göre birazcık dramatik, hüzünlü. Ben yaz insanıyım ama sonbaharı sevenler de var.
0: Kentte etkili olan yağışın ardından sıcaklıklar düştü. İstanbullular sonbaharın serin havasını hissetmeye başladı.
2: Abi soğuk. Kış iklimi geldi. Başlamak üzere.
3: Üzerinde aslında bir mont giymişsin. Oldukça da kalın mont bu arada. O kadar soğuk mu?
2: Soğuk abi. Metrodan çıkınca arabayla geçirir gibi oluyoruz.
4: İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar artık yerini sonbahar havasına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili olurken o sonbaharın mis gibi kokusu İstanbul'un her yerine yayıldı. Onlar bile
1: güzel, hava temizlenmiş oldu. Bak

0: oksijenler. Çok güzel. Sevindik.
1: Sizin için yaz nasıl geçti efendim?
0: Yaz güzel geçti. Bayağı dinlendik. Tatillere gittik. Güzel. Çalışma hayatımız da güzeldi.
2: Ani hava değişimiyle birlikte montlar ve şemsiyeler yeniden çıkarıldı.
3: Hava aniden değişti. Daha geçen hafta güzeldi, aniden değişti. Bilmiyorum yani.
1: Havalar çok sıcak geçti mi bu yaz peki size göre?
3: Geçti ya. Güzel. Sıcaktı bayağı.
1: Şimdi hava nasıl?
3: Şimdi soğumaya başladı. Kışın etkisi geldi.
1: Sonbaharın gelmesiyle birlikte İstanbul'daki serin hava etkili oldu demiştik. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında durum aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul'u serin bir hava bekliyor.
2: Kimi vatandaşlar soğuyan havadan memnun, kimi ise yazın sona ermesinden şikayetçi.
4: Aksesuarlarımızı aldık. Aslında bakarsınız Eylül'ün ilk haftası ve yine tişörtlerimizi giydik. Hani soğuk havalara karşı çok da tedbirli değiliz, ancak sahile yürüyüş alıp hava almak İçimizi ferahlattı.
5: Ben de çok iyi yani, şu an hava soğuk ya, daha iyi bence.
1: Kışı özledik mi?
5: Evet.
1: Havalar biraz sıcak geçti değil mi bu yaz?
5: Sıcak geçti abi, çok yorulduk ya.
6: Hava böyle biraz yağış olsun, İstanbul'da trafik yoğunluğu katlanarak artıyor. Bakalım şu dakikalarda, mesai saatleri de sona ermişken, İstanbul'da trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. 1. ve 2. köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde trafik nispeten daha sakin görünüyor. Her iki köprü üzerinde de, Yavuz Sultan Selim Köprüsü zaten yeşil, ama 2. köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş ve çıkışlarda Avrupa yakasında ciddi bir yoğunluk varken, Anadolu yakasında o yoğunluk yerini sakinliğe bırakmış. Yine aynı şekilde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakası kısmında hem köprü çıkışında hem de köprüye girişlerde bir yoğunluk var. Anadolu yakasında ise Avrupa yakasında geçişte köprüye girmeden evvel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girmeden önce Üsküdar-Ümraniye hattında ciddi bir yoğunluk var. E5 Karayolu'nun Beylikdüzü istikametinde yoğunluğu görüyoruz. Tem otoyolu da Gazi Osman Paşa bağlantısına kadar kırmızı görünüyor, yoğun görünüyor. Sonrasında ise trafik açılmış durumda. %78 dedik şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik durumu. Bu harita üzerinden baktık. Arkadaşımız Merve Köloğlu sahada, bir de ondan dinleyelim.
7: İyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbullular güne yağışla başladı. Haftanın 3. günündeyiz. Mesai saatleri artık bitti ve yavaş yavaş İstanbul'da trafik yoğunluğu da artık artmaya başladı. Şu anda İstanbul Anadolu yakasındayız. Beylerbeyi'ndeyiz. Köprünün hemen girişindeyiz. Avrupa yakasına gidişlerde yoğunluk artmış seviyede. Trafik yoğunluğu %78, %80 seviyelerini zorluyor. Anadolu yakasında Burhaniye'de köprü üzerindeyiz dedik. İstanbul trafiğinin en kritik noktalarından birini hemen kadrajlarınıza ve ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım, görüyorsunuz. Özellikle Avrupa yakası yönüne 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerleyen araçların oluşturduğu yoğunluk burada şu anda oldukça net bir şekilde görülüyor. Gördüğünüz gibi araçlar bazı noktalarda oldukça düşük hızda ilerleyebiliyor. Trafiğin zaman zaman açıldığı bölümler olsa da köprü bağlantısına doğru araç yoğunluğunun arttığını gözlemlemek mümkün. Özellikle iş çıkış saatinin etkisiyle ana arterlerden köprü güzergahına katılan araçlar da bağlantı noktalarındaki yoğunluğu daha da artırıyor. Burası Anadolu yakasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşım açısından önemli noktalardan biri. Altunizade ve çevresinden gelen trafik de köprü istikametine yöneldiğinde bu bölgede araç yoğunluğu çok daha belirgin hale geliyor. Şu görüntü de aslında İstanbul'daki akşam trafiğinin durumunu oldukça iyi anlatıyor. Araçlar peş peşe ilerliyor. Bazen fren lambalarının aslında hiç hız kesmeden de yandığını görüyoruz. Sürücülerin özellikle bağlantı noktalarında daha uzun süre beklemek zorunda kalabildiği bir trafik tablosu var. Trafik yoğunluğunu tekrar hatırlatalım. Şu anda %78, %80 seviyelerini zorluyor. Dolayısıyla yalnızca köprü geçişlerinde değil, köprülere ulaşım sağlayan yollarda da yoğunluk hissediliyor. Tabii burada önemli bir hatırlatma yapmakta da fayda var. Bu saatlerde yola çıkacak sürücülerin mümkünse yola çıkmadan hemen önce güncel trafik haritasını kontrol etmeleri önemli. Çünkü İstanbul'da malum herkesin bildiği gibi trafik koşulları çok kısa sürede değişebiliyor. Birkaç dakika önce burası aslında nispeten biraz daha akıcıydı. Ancak şu anda kısa süre içerisinde de bir yoğunluk oluştu. Özellikle köprü güzergahını kullanacak sürücülerin yolculuk sürelerini buna göre planlamalarında fayda var. Alternatif güzergahlar da var. Sürücüler mevcut trafik durumunu kontrol ederek rotalarını da buna göre belirleyebilir. Biz bulunduğumuz noktada da trafiği takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda arkamızdaki görüntüye baktığımızda aslında Avrupa yakasına giden yönde araç yoğunluğunun devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Anadolu yakasına geçişler nispeten Avrupa'ya oranla biraz daha iyi. Ancak şu anda ne yazık ki ekranlarımızda onu göstermemiz mümkün.

0: Değil. Avrupa yakasına giden kısım oldukça yoğun olduğu için Anadolu yakası kısmı şu an araçlardan bile gözükmüyor. Bir taraftan Anadolu yakasının kendi içinde bir trafik hareketliliği söz konusu. Mesai çıkışıyla birlikte sürücüler hem evlerine ulaşmaya çalışıyor hem de Avrupa yakasına geçiş için köprü bağlantı yollarına ilerliyorlar. Dolayısıyla özellikle bu saatlerde ana arterlerle köprü bağlantılarının kesiştiği noktalar İstanbul trafiğinin en dikkat çekici bölgeleri haline geliyor. İstanbul'da Anadolu yakasında Beylerbeyi'nden İstanbul'un trafik haritasına ilişkin notlarımızı şu dakika itibariyle sizlere ilettik. Megakent'in trafik yoğunluğunu bulunduğumuz noktadan takip etmeye devam edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Guatemala'da bir sosyal medya içerik üreticisi canlı yayın yaptı. Esnada Fuego yanardağının patlamasına tanıklık ediyor. Saniye saniyede o anları kameraya yansıtıyor ve milyonlarca izleyiciye ulaşıyor.
2: Sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu. Yanardağ patlamasına denk geldi. Maestro Şifo adını kullanan Meksikalı sosyal medya içerik üreticisi Adriano Zendejas, Guatemala'daki Acatenango Yanardağı'nda canlı yayındaydı. Tam o sırada komşu Fuego Yanardağı patladı. Zendejas o anları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Gökyüzünü alevler ve dev kül bulutları kapladı. Püsküren lavlar dağın yamaçlarından aşağı aktı. Beklenmedik patlamayı canlı yayınlayan Zendejas'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.
1: Kızıldeniz hattında tırmanan gerilim bu defa kutsal topraklara uzadı. Riyad, Yemen'de ilerleyişini sürdürürken Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. O sıcak gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Husiler cephesindense iddialar asılsız açıklaması geldi. Bir gelişme daha var. İsrail'in Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlayacağı yönünde.
2: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ile geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
3: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
2: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
3: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
2: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
1: Şanlıurfa'daki KPSS oturumunda yapılan incelemede 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulama tespit edilmişti. İşte söz konusu adaylarla eşdeğer sınav yapılmasına karar verildiği duyuruldu geçtiğimiz saat. Konuyla ilgili açıklama Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. ÖSYM 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür Oturumundaki Şanlıurfa'daki Osman Bey Kampüsü'nde yaşanan sınav uygulamasına ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı. İnceleme sonucunda 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilirken söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü göklerdeki gücünü yerli ve milli teknolojileriyle zirveye taşıyor. Piste ihtiyaç duymayan yeni nesil İHA'lar emniyetin operasyonel yeteneğini artırıyor. Polisin sahadaki reaksiyon hızını da en üst seviyeye çıkarıyor.
4: T-129 Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve dikey kalkabilen Vitor İHA'lar. Polis teşkilatı havada artık daha güçlü. Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadeleden kaçakçılığa, narkotik operasyonlarından sıcak takibe kadar her alanda havadan müdahale kapasitesini katladı. Bu gücün en önemli mimarlarından biri de havalimanı veya pist altyapısına ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen Vitor İHA'lar. Envantere yeni katılan Havelsan Bulut, Baykar Kalkan ve Uçbey en zorlu coğrafyalarda bile anında havalanarak polisin sahadaki reaksiyon hızını en üst seviyeye çıkarıyor. Sadece insansız araçlar değil, helikopter filosu da kabuk değiştiriyor. 2021 yılından bu yana sahada aktif olarak çok başarılı görev icra eden T-129 Atak helikopterlerinin yanına şimdi de yerli ve milli gururumuz T-625 Gökbey ekleniyor.
5: Gökyüzünün çelik kanadı hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli helikopter şimdi de emniyete güç katmaya hazırlanıyor.
6: Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri teslim alınmaya başlıyor.
4: Pilot ve teknisyenlerin intibak eğitimleri hızla sürüyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Gökbey'de gökyüzündeki yerini tam kapasiteyle alacak, Türk polisi vatan semalarında kuş uçurtmayacak.
1: Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında sistem değişti. Yeni sistemi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek yeni sistemle emeğin, liyakatın ve mesleki başarının daha da güçleneceğine vurgu yaptı.
7: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
4: Vatandaşın adalete erişiminin daha etkin ve hızlı olması için bir adım daha atıldı. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atama sisteminde köklü değişikliğe gidildi. Yeni gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından "Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz" başlığıyla duyurdu.
8: 12. yargı paketimizde yargılama süreçlerini hızlandıran, uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik. Şimdi aynı hedef doğrultusunda hakim ve cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz.
4: Peki yeni atama sistemi nasıl olacak? Alınan kararda atamalarda hizmet puanı ve puan sınırlaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak. Adalet Bakanı yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sisteminin hayata geçeceğini vurguladı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti kapsamında basın mensuplarına bir röportaj verdi. Dış politikadaki sıcak başlıkları değerlendirdi Bakan Fidan. Yunanistan'la ilişkileri, Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına ilişkin değerlendirmeleri vardı. Atina yönetiminde de net mesajlar verdi Bakan Fidan ve Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncu almasını istemiyoruz dedi.
8: Yunanistan'a açık uyarıda bulundu. Suudi Arabistan Husi hattındaki tırmanışa dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında dış politikadaki kritik başlıkları ele aldı. Bakan Fidan, gazetecilere verdiği demeçte Adalar Denizi'nde artan gerilimi değerlendirdi. Atina'ya net mesajlar veren Fidan, Yunanistan'ın Ankara'nın sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
3: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı almasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın müttefiklik ruhuyla daha uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
8: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin 3 ülke arasında devam ettiğini de aktaran Bakan Fidan, katılımcı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarına da değindi.
3: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil, bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki çatlak giderek büyüyor. ABD yönetiminden son bir açıklama geldi Başkan Yardımcısı G.D. Vance'den. Orta Doğu dış politikamızın İsrail Devleti'nin hizmetinde olmasına izin veremeyiz dedi G.D. Vance. Şimdi Washington'a gidelim, bu değerlendirmenin yankılarını İrfan Sapmaz'dan dinleyelim.
9: Evet, merhabalar Merve. Daha önce de hatırlayacağın gibi seninle de çok konuşmuştuk. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yenisi geldi. J.D. Vance, İsrail'in Amerika'nın önemli bir müttefik olduğunu ancak Washington'la Tel Aviv'in çıkarlarının her zaman aynı olmadığını söyledi. Amerikan dış politikasının İsrail'in politikalarına bağlı şekilde yürütülemeyeceğini belirten J.D. Vance, çıkarların ayrıştığı noktada Trump yönetiminin Amerikan çıkarlarını esas alacağını vurguladı. Tabii bu sözlerin arkasında temel anlaşmazlık hiç şüphesiz İran meselesi. Donald Trump temel hedefi İran'da bildiğimiz gibi İran nükleer silah sahibi olmasını engellemek ve Amerikan askerlerini süresiz bir bölgesel savaşın içinde tutmamak. Netanyahu yönetimi ise İran üzerindeki askeri baskının daha uzun süre devam etmesini savunan daha sert bir çizgide bulunuyor. Tabii J.D. Vance daha önce Netanyahu'nun bazı konularda yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu da açıkça söylemişti. Yani dolayısıyla Washington'da ortaya çıkan tablo şu şekilde: Trump'la Netanyahu arasında stratejik hedef konusunda değil, bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ciddi bir görüş ayrılığı var. Tabii ancak bunu şimdilik ABD ile İsrail arasında tam bir kopuş olarak değerlendirmek doğru olmaz. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Netanyahu'nun önümüzdeki hafta içerisinde New York'a Birleşmiş Milletler toplantısına gelmesi bekleniyor. Ancak Donald Trump Netanyahu gelmeden önce New York'tan ayrılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum: Trump'la Netanyahu arasında bir toplantı belirlenmiş değil. Netanyahu New York'tan çıkıp Beyaz Saray'da görüşmeye gelir mi? O da şu anda net değil. Yani bir kopuş aşamasında demek tam anlamıyla doğru değil. Malum işte Washington'da da dün İsrail'e yaklaşık 2,8 milyar dolarlık yeni mühimmat satışını Kongre'ye bildirdi. İşte pakette toplam 40 bin adet ağır bomba da bulunuyor. Yani bir taraftan Netanyahu ile J.D. Vance arasındaki gerginlik ortaya çıkarken diğer taraftan taraftan da Donald Trump özellikle de 3 Kasım seçimleri öncesi mümkün olduğu kadar Netanyahu'dan uzak durmaya çalışıyor diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz. Kolaylıklar diliyorum.

0: Evet, Hürmüz'de yaşanan kriz Bab-ı Mendeb Boğazı'na da sıçrayınca dünya üzerindeki enerji yolları, enerji geçiş noktaları herkes için bir kez daha açıp bakılması gereken bir harita haline geldi. Peki dünyadaki kritik enerji rotaları hangi bölgelerden geçiyor? Öncelikli olarak Hürmüz Boğazı'nı kullanamayan, Bab-ı Mendeb Boğazı'ndan geçemeyen gemilerin en zor, en uzak rotası Ümit Burnu'ndan dolaşmak, ki bu çok maliyetli. Navlun maliyetleri özellikle çok yüksek. Bu da fiyatları hem doğrudan hem de dolaylı olarak artırıyor. Malaka Boğazı'na baktığımızda Malaka Boğazı'ndan geçişler de daha kuzeye ne Bab-ı Mendeb Boğazı'nı kullanıp ne de Hürmüz Boğazı'nı kullanıp ilerleyemeyeceği için yine Ümit Burnu'ndan geçiyor ve oradan da özellikle Amerika kıtasına, yukarı kuzeye doğru da Avrupa kıtasına uzanıyor. Bu boğazlardan geçen enerji miktarı da 2025'in ikinci çeyreğine, 2026'nın ikinci çeyreğine oranla baktığımızda neredeyse yarı yarıya düşmüş durumunda. Sadece değişmeyen iki boğaz var diyebiliriz. İlki Türk Boğazları, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nda hem 2025'in ikinci çeyreğinde hem de 2026'nın ikinci çeyreğinde bu oran sabit. Aynı zamanda da Danimarka Boğazı'nda işte bu alandan geçen gemi sayısında geçen yıla oranla bu yıl arasında bir fark yok. Güvenli boğazlar olarak baktığımızda neredeyse sadece iki hattı görebiliyoruz. Biri bizim boğazlarımız, biri de Danimarka boğazları. Şimdi Amerikan ordusunun Doğu Pasifik'te gerçekleştirdiği operasyonlara bakacağız. Çünkü her gün bir yenisini daha ekliyor. ABD Güney Komutanlığı uyuşturucu kaçakçılarına yakıt ikmali yaptığı öne sürülen bir geminin daha imha edildiğini açıkladı.
1: Önce tekneye baskın yaptılar. Güverteden ayrıldıktan sonra tekneyi havaya uçurdular. ABD ordusu Doğu Pasifik'te yeni bir operasyona imza attı. ABD askerlerinin çıkarma anları ve teknenin havaya uçurulma anlarını ABD Güney Komutanlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. ABD ordusunun açıklamasında Los Choneros karteli tarafından uyuşturucu kaçakçılarının yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı bir teknenin daha batırıldığı belirtildi. Teknede gözaltına alınan şüphelilerin ise Ekvador makamlarına teslim edildiği kaydedildi. ABD son dönemde tarafsız sularda seyreden teknelere yönelik operasyonlarını artırdı.
2: İşin aslı şu ki bunlar uyuşturucu tekneleri. Eğer bu insanlar uyuşturucu gemilerinin havaya uçurulmasını istemiyorsa ABD'ye uyuşturucu göndermeyi bırakmalıdır.
1: Savaş Bakanlığı bu adımların kartelleri hedef aldığını savunsa da müdahaleler uluslararası hukukta yargısız infaz tartışmalarını alevlendiriyor.
0: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Saldırılarda önce sağlık görevlilerini, onlara yardıma gelenleri hedef alıyor. Onlardan biri de bir çocuk, yine bir çocuk var İsrail'in hedefinde. Gazze'de açlıkla boğuşan, kalıtsal hastalıkla boğuşan bir çocuk. Yani yaşı da var, 4-5 yaşında, 7 kiloya kadar düştü o çocuk.
1: Gazze'li çocuk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardıma gidiyordu. İsrail onu da öldürdü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Gazze'nin semalarından ayrılmayan İHA'lar neredeyse her gün ölüm yağdırıyor.
3: Kızımız Emel çadırların arasında oynayıp şarkı söylüyordu. Komşularımıza giderken saldırı oldu. Artık Emel yok.
1: Kadınlar ve çocuklar, yani masum Gazze'li siviller İsrail'e hedef oluyor. İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. Bunu gören 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati görevliye yardım etmek için yanına koştu. Ancak İsrail anında yeni bir saldırı daha düzenleyerek hem sağlık görevlisini hem de yardıma giden çocuğu öldürdü. 12 yaşındaki Muhammed'in babası gözyaşları içinde şehit oğluna veda etti. İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı binanın da aniden çökmesi felakete yol açtı. Çoğu çocuk, birçok kişi enkaz altında yaşamını yitirdi.
4: Savaşın başında bu bina hedef alınmıştı. Kısmen hasarlıydı. Yetersiz imkanlar sonucu insanlar burada yaşamak zorundaydı. Binada yaklaşık 100 kişi vardı. Yarısı da çocuk. Birkaç kişi çıkarttık ama onlarca kişi hala kayıp.
1: Gazze şeridinde sağlam bina yok. Ayakta kalanlarsa çökmek üzere. Filistinlilerse bu tehlikeli binalarda ölümle burun buruna yaşamak zorunda. Saldırılarla yetinmeyen İsrail, ekipman girişine de izin vermiyor. Gazze genelinde yaklaşık 8500 kişinin naaşının enkaz altında olduğu biliniyor.
0: Şu haftanın 3. iş gününde BIST endeksi tarafında bugün %7'lik kayıplara kadar ulaşmıştık. Fakat biraz toparlanma geldi kapanışa yakın ve %5'in üzerinde bir gerileme var bugünün itibariyle. Ve görebilirsek BIST endeksi tarafındaki düşüşü biraz yansımalarını konuşacağız. Neden borsada bu denli bir satış baskısı yaşandı bugün itibariyle? Bir yayın konuğumuz olacak şimdi. Sayın Arzu Odabaşı ile konuşacağız. Arzu Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler Merve.
0: Merhaba, kolay gelsin. Şimdi biz özellikle BIST endeksi tarafında o psikolojik sınır 14.000'i uzun süredir konuşuyoruz. Direniyor 14.000'de borsa ama o bir miktar geri çekilişleri görüyorduk. Ama bugünkü yani o agresif geri çekilişler %7'nin de üzerine çıktı. Şimdi bakıyorum dünya piyasalarında evet. Böyle sarsıcı bir değişim hiç yaşanmadı bugün. Yeni açılan piyasalar da var bizde kapanışla beraber. Yani sadece fon piyasasındaki bazı karar değişiklikleri mi böyle yansıdı piyasalara sizce?
5: Evet Merve Hanım, biraz yani daha doğrusu hayli öyle bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Geçen ayın son gününde 28 Ağustos'ta gelen regülasyonla beraber aşağı yukarı 4 ana başlıkta, yani bunlardan bir tanesi yoğunlaşma, fiili dolaşım, yönetici kapasitesi ve sermaye yeterliliği gibi 4 ana başlıkta konuyu özetlersek buralarda çok önemli düzenlemeler geldi. Hı hı. Özellikle serbest fonlara yönelik çok ciddi düzenlemeler ve sıkılaşmaların geldiği bir süreç oldu. Ve arkasından geçen hafta aşağı yukarı bir piyasa anlamaya çalıştı. Ne oluyor, nasıl gidiyor? Yatırımcılar bunu anlamaya çalıştı. Fakat bu hafta tabii maalesef biraz daha yatırımcıların bu anlamda biraz daha likide etmek istemeleri, para kendi yatırımlarını gibi biraz da tedirginlik oldu benim anladığım kadarıyla.
0: Peki bu kararlar hem para piyasası fonlarını hem hisse senedi fonlarını eşit derecede mi etkiliyor? Yani hepsi için, para piyasası fonları içinde, hisse senedi fonları içinde ortak kararlar mı?
5: Tabii ki her fonun kendine ait regülasyonları oldu. Yani serbest para piyasaları aslında burada ciddi anlamda etkilendi. Şu anda maalesef ki yanlış bir anlama da var. Yani serbest para piyasası fonlarıyla para piyasası fonları arasındaki ayrımı da iyi bilmek, iyi anlamak gerekiyor bu süreçte. Serbest piyasa para piyasası fonları biraz daha yani hedge fon, yurt dışında hedge fon mantığında yönetilen fonlar aslında bunlar. Biraz daha portföy yöneticilerinin risk aldığı, istedikleri gibi daha öğrenebildikleri bir yüksek risklerde alınabilen bir para fonlar bunlar. Yine hisse senedi tarafında da serbest fonlar olarak da öne çıkıyor. Dolayısıyla buralara gelen bir, buralara yönelik bir takım işte yoğunlaşma yani belli regülasyonlarla birlikte belli hisselerden çıkılıp işte endeks 30'a geçilmesi yönünde bir regüle edildi piyasa. Ve bunun sonucu olarak da diğer işte fonların, serbest fonların kendi görece nitelik görece riskli hisse senetlerinden çıkışlarıyla birlikte bir değer kayıpları oldu bu fonlarda.
0: Ama bu fonlar değer kaybı, sizin de dediğiniz gibi yani BIST 30 endeksinden hisselere geçiş önünde bir eğilim oldu. Ay sonunda alınan kararla. Ama bugün BIST 30 endeksindeki düşüşte BIST 100'ün çok da altında değil.
5: Onu söyleyeceğim. Orada şimdi öyle bir oldu ki evet bu regülasyon sonucunda bu yoğunlaşma riski ortadan kaldırılmaya çalışıldı ama bu arada diğer fonlarda yani yatırımcının sahip olduğu fonlarda özellikle bu serbest fon, para piyasası fonlarında ve diğer serbest fonlarda sert düşüşler oldu. Bu sert düşüşler de yatırımcının çıkmasına neden oldu. Yatırımcının çıkmasıyla birlikte bu sefer geçen hafta alınmış olan endeks 30'daki pozisyonlarda da ne oluyor? Fondan çıkış olunca siz gidip nakit yaratmak

0: satıyorsunuz. Hı-hı. Geriye dönüp piyasada satmanız gerekiyor. Hı-hı. Dolayısıyla Hı-hı. böyle bir birbirini tetikleyen bir sarmala dönüştü piyasa. Şu anda da geldiğimiz nokta biraz böyle. Biraz sert oldu. Yani bu bütün bu süreci bir sert bir şekilde karşıladı. Hem sert bir regülasyon yapısı oldu. Onu söyleyebilirim öncelikli olarak. Hı-hı. Biraz daha kademeli bir önlemlerin biraz daha kademeli gelmesi. Belki nasıl diyeyim, konunun stresin yoğunlaştığı, riskin arttığı yerlerde biraz Hı-hı. daha düzenlemelerinin yapılması daha rahatlatırdı piyasayı. Ama şu anda alınan önlemlerle işte geldiğimiz nokta birazcık burası oldu. Bir süre daha devam eder diye düşünüyorum.
1: Onu soracaktım. Yani, çok kısa bir yanıt rica edeyim. Yani bu piyasanın gösterdiği reaksiyon, yani rasyonel de bir reaksiyon bakıldığında sizin de dediğiniz gibi hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirmez öngörünüz var. Onu anlıyorum. En azından bu haftayı.
0: Yani bir dengelenme süreci öyle yaşayacağız. Tamam. Piyasa regülasyona adapte olmaya çalışacak. Dolayısıyla yatırımcılar bu süreci anlamaya çalışacak. Evet. Biraz da böyle bir tedirginlik oldu. Dolayısıyla bir zaman alacak ama hani bir şekilde kendi dengesini bulacaktır mutlaka Merve.
1: Peki. Sayın Arzu Odabaşı, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Size de hoşça kalın. Evet, borsa tarafı böyle. BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi böyle. Biraz zaman alacak gibi der konuğumuz değerlendirmesinde piyasaların toparlanması için. Peki konut fiyatları? Konut fiyatları da Ağustos ayında da enflasyonun gerisinde kalmıştı hatırlarsanız. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi bir önceki aya göre %0.9 artarken 236,8 seviyesine yükseldi. Konut fiyatları da yıllık bazda %23 arttı. Fakat enflasyondan arındırıldığında konut fiyatları yıllık %6,5'luk bir reel düşüş yaşadı.
2: Türkiye'de konut fiyatları Ağustos ayında aylık bazda %0,9 arttı. Yıllık artış %23'e ulaşırken enflasyon etkisinden arındırıldığında konut fiyatları %6,5 geriledi. Üç büyük kentte de fiyat artışı sürdü. Ağustos ayında konut fiyatları İstanbul'da %1,9, Ankara'da %1,5, İzmir'de ise %2,7 arttı. Yıllık bazda ise İstanbul'da %26,3, Ankara'da %24,8, İzmir'de %23,3 artış kaydedildi. Bölgesel bazda en yüksek yıllık konut fiyatı artışı %27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde gerçekleşti. En düşük artış ise %13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü. Konut piyasasında fiyatların yanı sıra kiralarda da artış devam etti. Yeni kiracı kira endeksi Ağustos'ta aylık bazda %2,3, yıllık bazda ise %26,4 arttı. Reel olarak ise yıllık %3,9 geriledi. Yeni kiracı kira endeksindeki aylık artış İstanbul'da %4,9, Ankara'da %2,6, İzmir'de %5,4 oldu. Yıllık bazda ise yeni kiracı kiraları İstanbul'da %34,5, Ankara'da %28,3, İzmir'de ise %25,5 yükseldi.
1: Time dergisi işte bu kapağı. Teknoloji dünyasında yapay zekanın kontrolden mi çıktığı sorularında yanıt aranırken bu başlığı attı. Çünkü dünya yönlü yapay zeka şirketlerinin sahipleri yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması için çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'tan da buna sert tepki geldi.
3: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
4: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
3: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
5: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.

0: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
1: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
2: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
1: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
0: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
3: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
0: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
4: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
0: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
5: Noktalıyoruz Ajans Akşamı'na doğru bugün de. İyi akşamlar diliyorum herkese.
6: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Dünya.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca

0: milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
9: Stablex.
10: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Oo, her yerden sipariş aldık.
16: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
15: Tabii ya.
16: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
15: Tami.
16: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
17: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
18: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
19: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
20: Bankkart, seni düşünür o.
21: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
22: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
23: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
24: Bize huzur lazım.
25: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Reklam.
11: A Haber Radyo.
26: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
28: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir

halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Önemli gündem başlıkları var. İlerleyen dakikalarda o başlıkları ekranlarınıza taşıyacağız ama önce en sıcak gelişme. İstanbul'da öğle saatlerinde yağmur başlamıştı. Havanın gündemine dair notları birazdan aktaracağız ama yağmur ara ara devam ediyor. Yağmurun düşmesiyle gün içinde trafik yoğunluğu oldukça fazlaydı. İş çıkış saatinde ise İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Şimdi hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Ekip arkadaşımız Merve Köloğlu gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. O aslında benim anlatmaya çalıştığım tablo senin arkanda vücut bulmuş gibi. Araçlar adım adım ilerliyor. Nedir? Şu anda neredesin? Tablo ne durumda İstanbul'da? Notların değerli. Sözü hemen sana bırakalım.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şu anda İstanbul'dayız, Beylerbeyi'ndeyiz. Anadolu yakasında mega kentin trafik durumuna ilişkin notlarımızı aktaracağız. İstanbullular bugün güne yağışla başladı. Tabii hepimizin malumu, İstanbul'da bir damla yağış düştüğünde artık trafik yoğunluğu da ciddi bir şekilde etkileniyor. Şu an bahsettiğimiz gibi İstanbul Beylerbeyi'nde Anadolu yakasında köprünün hemen girişindeyiz. Mesainin sona ermesiyle birlikte binlerce araç aynı anda yollara çıktı ve kent genelindeki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %78 seviyelerine ulaşmış durumda. Az evvel %80 seviyelerini de görmüştük. Bulunduğumuz noktadan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özellikle şu an ekranlarında gördüğünüz yön Avrupa yakasına gidiş yönü. Araç hareketliliğini oldukça net görebiliyoruz. Aslında bu görüntü mevcut tabloyu da anlatmaya yetiyor desek yalan olmaz. Köprü yönüne doğru uzanan araç sayısı oldukça fazla. Trafik bazı noktalarda yavaş yavaş ilerliyor. Ancak ciddi bir şekilde araçların hızı da düşüyor. Bunu da gözlemlememiz mümkün. Mesai çıkışının etkisiyle farklı noktalardan gelen araçlar ana arterlerde birleşiyor. Özellikle köprü bağlantılarına yaklaşıldıkça bu yoğunluk daha da fazla hissediliyor. Bulunduğumuz nokta Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kullanılan önemli bağlantı noktalarından biri. Altunizade ve çevresinden gelen araçların köprü istikametine yönelmesiyle birlikte burada akşam saatlerinde oldukça hareketli bir trafik tablosu ortaya çıkıyor. Bir noktaya özellikle dikkat çekmek de lazım. Ekranlarınıza gelen görüntülerde araçların birbirine oldukça yakın şekilde ilerlediğini görüyorsunuz. Trafiğin bu kadar yoğun olduğu saatlerde sürücülerin bir anlık dikkatsizliği dahi kazalara neden olabiliyor. Üstelik yoğun bir güzergahta meydana gelen trafik kazaları da yalnızca kazaya karışan araçları değil, arkadan gelen yüzlerce sürücüyü de etkileyebiliyor. Bu nedenle sürücülere takip mesafelerini korumaları, ani şerit değişikliklerinden kaçınmaları ve özellikle dur kalk trafiğinde önündeki aracın hareketlerini dikkatle takip etmelerini de önerelim. Direksiyon başında cep telefonuyla ilgilenmemek de son derece önemli. Trafik yavaş ilerliyor olsa bile dikkatin birkaç saniyeliğine yoldan ayrılması bile ne yazık ki istenmeyen tablolara yeterli olabilir. Motosiklet sürücülerini de unutmamak lazım. Özellikle araçların şerit değiştirdiği noktalarda aynalı ve kör noktaların muhakkak kontrol edilmesi önemli. Dolayısıyla bu akşam hem yola çıkacaklara hem de şu anda yolda olanlara en önemli hatırlatma şu olabilir. Acele etmek yerine kontrollü ilerlemek gerekiyor. Tekrar hatırlatarım, İstanbul'da saatler 7'ye yaklaşırken trafik yoğunluğu şu anda %78 seviyelerinde. Böyle bir tabloda yolculuk süreleri normalden daha uzun olabilir. Bunu da hesaba katmak lazım. Ve mümkünse İstanbullular yola çıkmadan önce güncel trafik durumuna baksın. Çünkü İstanbul'da trafikte tek bir noktada meydana gelen kaza ya da araç arızası kısa süre içerisinde bağlantı yollarını etkileyerek yoğunluğun daha geniş bir alana yayılmasına neden olabiliyor. Bugün dikkat edilmesi gereken çok konu trafikte değil, siz de bahsettiniz. Hava sıcaklığında ani bir düşüş yaşandı. Yağış da buna eklendi. Gün içerisindeki sıcaklık değişimleri nedeniyle vatandaşların özellikle akşam saatlerinde hava koşullarına uygun olup kendilerini korumaları da önemli. Sürücüler açısından baktığımız ise yoğun trafik ve değişen hava koşulları bir araya geldiğinde dikkat daha da önemli bir hale geliyor. Çünkü yağıştan ötürü yolların kaygan oluşu da trafiği etkileyen bir diğer önemli faktör. Bu yoğunluk içerisinde önemli olan birkaç dakika önce varmak değil, gidilecek noktaya güvenli şekilde ulaşmak. Anadolu yakasında akşam trafiğinin etkisi devam ediyor. Şu anda İstanbul Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'ya gidiş yönünde.

0: diğer önemli faktör. Anadolu yakasındayız dedik. Kısaca toparlayalım. İstanbul trafiğindeki son durumu siz değerli seyircilerimiz için, ekran başında bizi izleyenler için. Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeyiz. Avrupa yakasında yoğunluk oldukça fazla. Haftanın 3. gününde trafik an itibariyle %78 seviyelerinde. İstanbul'a, mega kentin trafik notlarını aktardık. Sözü yeniden merkeze gönderelim.
1: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre dizide Kazım Kaşifoğlu adıyla yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve bazı sahnelerde FG harf grubunu taşıyan plakaların kullanılması, FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Alınan karar doğrultusunda alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak rapor kapsamında dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve içerikte yer alan alt mesajlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Dizinin bölümlerinde örgütsel talimat niteliğinde ifadelerin bulunup bulunmadığı ve yapımla FETÖ arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı araştırılacak. Katar merkezli, dünya genelinde farklı dinlerde yayın yapan El Cezire televizyonu, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı özel röportajı yayınladı. Erdoğan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın detaylarını anlattı. NATO'nun 5. maddesine vurgu yaptı. Bir ülkeye yapılmış saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılır dedi. Erdoğan bir kez daha bölgedeki istikrara en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini vurguladı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri içinde net konuştu. Erdoğan, Avrupa Birliği artık önceliğimiz değil dedi. Ankara'da gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ancak Bahçeli'nin açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detaysa MHP'nin sembolü üzerinden yaptığı o benzetmeydi. Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 3 Hilal'in 2 halkası olarak gören Bahçeli, şimdi sıra 3. Hilal'i tamamlamakta dedi. Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin ardından dizelin litre fiyatı 2,33 euroya, benzinin litre fiyatı ise 2,14 euroya yükseldi. Artan maliyetler sürücüleri Paris'te sokağa dökerken balıkçılar da pahalı dizele tepki gösterdi.
2: Yanıtı aranan sorularla devam edelim. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizi hakkında bilirkişi heyeti dizinin önemli bölümlerini adım adım takip edecek.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Kaşif Bey!
5: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?
1: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
3: Kaşifoğlu!
1: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet, dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçekleştiği

0: gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
1: Taşıboğlu! Taşıboğlu!
2: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Taliban hükümetinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Başkent Kabil ve Kandahar'daki kritik temaslarda ikili ilişkiler, küresel krizler ve terörle mücadele gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı.
0: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
2: İsrail'de 27 Ekim'de seçimler öncesi soykırımcı Netanyahu ile koalisyon ortağı Ben-Gvir arasındaki gerilim tırmanıyor. Haaretz'in haberine göre Ben-Gvir'in partisi olan Yahudi Gücü'nün gelecek koalisyonda yer alıp almayacağı hala belirsiz. Netanyahu'nun 7 Ekim saldırıları öncesi uyarıldığı iddiaları da hala tartışma konusu.
3: İşgalci İsrail'de seçim öncesi koalisyon çatlağı büyüyor. Haaretz'in haberine göre Netanyahu ile Ben-Gvir arasındaki gerilim gelecek koalisyonunu tartışmaya açtı. 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde krizin merkezinde aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün gelecek hükümette yer alıp almayacağı var. Haaretz'in aktardığına göre Netanyahu'nun çevresi Ben-Gvir'in partisiyle yola devam edilmeyeceği mesajını verdi. Aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi de Netanyahu ile anlaşma sağlandığı iddiasını yalanladı. Soykırımcı Netanyahu ise sağ partilerin birlikte hareket etmesi çağrısını yineledi.
4: Birleşirsek iyi sonuçlar alıyoruz. Güçlerimizi birleştirmezsek ise kötü sonuçlar alıyoruz.
3: Netanyahu'ya seçim öncesi bir baskı da 7 Ekim dosyasından geliyor. Haaretz'in araştırmasında Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi saldırıya ilişkin uyarılar aldığı iddia edildi. Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. Bu tartışmaların gölgesinde 27 Ekim'de kurulacak sandık, soykırımcı İsrail'de yeni koalisyonun dengelerini belirleyecek.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, Hürkuş 2'nin ardından Murat Ayasa radarıyla donatılan Hürjet'te de bir test uçuşu gerçekleştirdi.
5: Heyecanlıyız. Ayrı bir heyecan taşıyoruz.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Görgün'le Orgeneral Rafet Dalkıran'ın test uçuşuyla uçağın kabiliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.
6: Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Paylaşımda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2 uçuşunun ardından Murat Ayasa radarıyla donatılan jet eğitim uçağımız Hürjet'te de test uçuşu gerçekleştirdi denildi.
7: İnşallah çok yakın zamanda
5: uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
6: Savunma Sanayi Başkanlığımıza, savunma sanayi firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
0: TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan 2 kişilik alçak kanatlı tek motorlu bir uçak olarak biliniyor.
2: Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarıyla birlikte Hollanda'nın Lahey kentinde savaş suçu işlemekten yargılandı. Taci 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmayı meydanlarda izleyen Kosovalılar kararı büyük üzüntüyle karşıladı. Protestolar başladı.
0: Sırplara karşı bağımsızlık mücadelesi verdi. Kosova'nın kuruluşunda kritik rol oynadı. Eski Cumhurbaşkanı Haşim Taci, Lahey'de yargılandığı davada suçlu bulundu. Savaş suçu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'nın eski komutanları Haşim Taci, Yakup Krasniki, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davada karar duruşması yapıldı. Taci ve diğer UÇK komutanları kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından yargılandı.
4: Mahkeme heyeti hapis yattığınız süre dikkate alınarak size 25 yıl hapis cezası vermektedir.
0: Taci ve Krasniki'ye 25'er yıl, Veseli'ye 18 yıl ve Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Kosova'da meydanları dolduran binlerce kişi davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Kararın açıklanmasıyla Kosovalı kalabalıklar büyük üzüntü yaşadı.
7: Arnavut tarihi için üzücü bir gün. Çünkü bu özgürlük savaşçıları halkın özgürlüğü için mücadele ediyorlar. Ve bu bir skandaldır.
0: UÇK olarak bilinen Kosova Kurtuluş Ordusu 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine direniş ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalının öldürüldüğü savaşta Taci ve UÇK komutanları en öne çıkan figürlerden biriydi. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi. Komutanla askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Taci, Kosova'nın kurtuluşu ve uluslararası topluma entegre olması konusunda önemli rol oynadı. Ülkesinde başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay El Cezire televizyonuna verdiği röportajın tamamı yayınlandı. Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nın detaylarını anlattı. NATO'nun 5. maddesini vurguladı. Bir ülkeye yapılmış saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılır dedi. Başkan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne de önemli mesajları vardı.
3: El Cezire Televizyonu, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle Başkan Erdoğan'la yaptığı özel röportajı yayınladı. Gündemde Mekke Savunma Anlaşması vardı.
8: Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur.
3: Erdoğan, anlaşmada yer alan ortak savunma ilkesinin altını çizdi.
8: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına

0: sahiptir.
1: Mekke savunma anlaşması genişleyecek mi sorusu da Erdoğan'a soruldu.
0: Sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: Başkan Erdoğan bir kez daha bölgedeki istikrara en büyük tehdidin İsrail'den geldiğini vurguladı.
0: İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler.
1: F-35'ler ve ABD ile ilişkilerde Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
0: Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir.
1: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için de net konuştu Erdoğan. Artık önceliğimiz değil dedi.
0: Önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz. Efsane büyük başkan Recep Tayyip
2: Erdoğan çeyrek... Ankara'da ise gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Bahçeli, seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi bir kez daha. Ancak Bahçeli'nin açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detaysa MHP'nin sembolü üzerinden yaptığı o benzetmeydi. Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 3 hilalin ilk iki halkası olarak gören Bahçeli, şimdi sıra üçüncü hilali takmakta ifadesini kullandı.
3: Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
1: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
4: MHP lideri Bahçeli, İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması görüldü. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Dinlenecek tanıkların o gün hazır edilmesi istendi.
5: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
1: CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü. Dinlenecek tanıklar hazır değildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
5: Benim canıma tak etti.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava açılmıştı. Gerekçe kurultayda bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin sakatlandığı iddiasıydı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
1: Şaibeli kurultayla ilgili ceza davasının görülmesine Ankara 26. Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara'da ikamet ettiğini belirterek tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukatsa başka bir davada verilen ve dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. CHP'nin kurultay ceza davasında İmamoğlu başta olmak üzere toplam 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
2: Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin ardından dizelin litre fiyatı 2,33 euroya, benzinin litre fiyatı ise 2,14 euroya yükseldi. Artan maliyetler sürücüleri Paris'te sokağa dökerken balıkçılar da pahalı dizele tepki gösterdi.
7: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka küresel enerji piyasalarını vurdu. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Avrupa'da sürücüler sokaklara döküldü. Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Zamlara tepki gösteren sürücüler yolları kapattı, ateş yaktı.
8: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
7: Paris'teki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken sürücüler artan fiyatlara tepkili. Fransa'da 15 Eylül itibarıyla dizelin litre fiyatı 2,33 euroya çıktı. Benzinin litresi ise 2,14 euro seviyesinde. Rekor fiyatlar Fransızların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.
9: Belki biraz alaycı davranıyorum ama fiyatların pahalı olması için kasıtlı bir çaba var gibi görünüyor. Çünkü fiyatlar yükseldiğinde pek çok kişi cebini dolduruyor.
7: Bir depo yakıtın maliyeti arttıkça geçim sıkıntısı da derinleşiyor. Sürücüler tepkili.
10: Eskiden sanırım 1.60 avro civarındaydı. 1.99 avro bile kabul edilebilir. Ama 2.30 avro bu çok fazla, aşırı. Aslında geçinemiyoruz. Bu çok fazla.
7: Akaryakıttaki artış sadece sürücüleri değil denizcilik sektörünü de vurdu. Limanlarda toplanan balıkçılar, öfkeli balıkçılar dizel çok pahalı yazılı pankartlarla tepki gösterdi. Balıkçı temsilcileri taleplerini hükümet yetkililerine iletti.
10: Kırılma noktasına geldik. Maddi olarak uçurumun eşiğindeyiz. Yaptığımız işi seviyoruz ama sonuçta herkes gibi biz de geçimimizi sağlamalıyız.
7: Fransa'daki krizin arkasındaysa küresel petrol piyasalarındaki sarsıntı var. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesintiye uğraması Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı. Enerjide şok pompaya yansıdı. Tüketici fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara yönelimi de hızlandırabilir.
10: Maalesef tüm bunlar Fransız sanayisinin aleyhine Çin sanayisini destekleyecek. Çünkü insanlar elektrikli araçları tercih etmeye başlayacak.
7: Sokakta sürücüler, limanda balıkçılar. Fransa'da yükselen yakıt fiyatları toplumun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturdu.
2: İstanbul Avcılar'da bir servis minibüsü aynı istikamette seyreden otomobile çarptıktan sonra yan yola geçerek bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
7: Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü önce otomobile sonra da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul Avcılar'da D100 karayolunda içi yolcu dolu servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan servis minibüsü yan yola girerek biriş yerinin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin durdurmak istediği sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından polis onu Avcılar'da yakaladı. Şüphelinin 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.

0: O kaçtı, polis takip etti.
1: Vallahi kaçıyor lan.
0: Arnavutköy'de başlayan nefes kesen kovalamaca avcılarda sona erdi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Ta ki avcılara kadar. Nefes kesen kovalamaca bu görüntülerle sona erdi. Neden kaçtığı da yapılan incelemede ortaya çıktı. 59 suçtan kaydı vardı ve aranıyordu. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. 590 bin lira ceza da yazılan şüpheli gözaltına alındı.
2: Erzurum'da genç çoban İsmail Akkaş sürüsünü drone'la yönetiyor. Sarp kayalıklara çıkan keçilerini drone'la geri getiren Akkaş bu sayede hem risk almıyor hem de işini kolaylaştırıyor.
3: Gitmezsem ya hayatta gelmezler. Bakın uçurumun tepesine çıkmışlar. Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvarlayırlar arkadaşlar. Geçsem kafama taşı yuvarlayacaklar. Hem de buraya çıkamam zaten ben.
4: Sürünün peşinde koşmaktan yoruldum. Çareyi teknolojide buldum.
3: Teknolojinin canlıyım. Geldim hayatımı riske de sokmadan geçilerimi uçurumdan aldım, koynuma doğru götürelim.
4: Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki İsmail Akkaş geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
3: Yaptığımız iş tabi zor bir iş. Köyde yaşamak, köyde hayvancılık, özellikle küçükbaş koyunculuk.
4: Hayvanlarla uğraşırken zaman zaman zorlu yollardan geçmek zorunda kalan Akkaş, drone kullanmaya başlayınca sürüsünü yönetmek kolaylaştı. Genç çoban sürüden ayrılan keçilerini drone'la geri getiriyor.
3: Keçilerim taşın tepesine çıkmış. Drone'umu kaldırdım. Zaten benim buraya çıkmam imkansız. Taş yuvarlılar, çok tehlikeli bir yerdeydiler. Hayatımı riske sokmadan drone'umu kaldırdım, getirdim keçilerimi, davanın içine soktum.
4: İsmail Akkaş drone'un sağladığı kolaylıkta zorlu arazilerdeki keçilerine ulaşıyor.
2: Sırada Peru'dan bir görüntü var. Ağına bir kambur balinanın takıldığını fark eden balıkçı devasa hayvanı kurtarmak için suya atladı. Balinanın sırtına çıkarak dolandığı ağ bıçakla kesen balıkçının o anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Ağa takılan balinayı kurtarmak için denize atladı. Açık sularda canını hiçe saydı. Övgü toplayan o görüntüler Pasifik Okyanusu'nda kayda geçti. Ağına bir balinanın takıldığını fark eden Perulu balıkçı, çaresiz hayvanı kurtarmak için suya atladı. Balinanın üzerine çıkarak ağı kesmeye çalışan balıkçı, bir süre uğraştıktan sonra devasa hayvanı kurtarmayı başardı. Sosyal medyada yüz binlerce etkileşim alan o video kısa sürede viral oldu. Yılın bu döneminde Peru'nun Pasifik kıyıları boyunca göç ettiği bilinen kambur balinalar sık sık balıkçı teknelerinin ağlarına takılabiliyor.
2: Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Jandarma suç araştırma timleri şüphelinin izini sürdü ve gasp ettiği altınlarla birlikte onu havalimanında yakaladı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
4: Ülkü çiftini öldürüp yangın süsü veren şüpheli havalimanında yakalandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de işlenen cinayet aydınlatıldı.
5: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettikleri sanılan Hayriye ve A. Ülkü çiftinin ölümündeki gerçek Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu ortaya çıktı.
6: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
4: Jandarma suç araştırma timleri gasp edilen altınların izini sürdü. Şüphelinin havalimanındaki X-ray görüntüleri incelendi. Tespit edilen şüphelinin altınlarda

0: İstanbul'a kaçtığı ve kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlendi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan Ağa ve Haydiye Nimet Ülkü çiftinin otopsilerinde göğüslerinden ateşli silahla vuruldukları belirlenmişti. Şüphelinin cinayetin ardından da evdeki ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilmişti.
1: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor, iki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
2: Banda 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde sahilde bulunan Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlandı. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa iletti.
3: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
4: Rojin Kabayeş'in ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayeş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
5: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayeş kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
4: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
2: İstanbul Fatih'te daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen 5 katlı otel binasının çatı katında çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda beton parçalarının üzerine düştüğü bazı araçlarsa hasar gördü.
6: Hakkında yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü. Beton parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.
2: İstanbul'da Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki bir genç, annesini taciz etmekle suçladığı akranını parkta bacaklarından vurdu. O anlar telefon kamerasına da yansıdı.
0: Annesini taciz etmekle suçladı. Bacaklarından vurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki genç kendisiyle aynı yaştaki kişiyle bir parkta buluştu. Annesini taciz ettiği gerekçesiyle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli genç önce silahını akranının kafasına dayayıp tehditler savurdu. Dakikalar sonra da elindeki tabancayla bacaklarını

0: yanına birer el ateş edip hızlıca kaçtım.
1: Çocuğu vurdu.
0: Kanlar içerisinde yerde çırpınan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede suç aletiyle kıskıvrak yakalandı.
2: Konya'nın Taşkent ilçesinde 2000 yıldır ayakta olan anıt ardıç ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Gövdesine sprey boya ile yazılar yazılan, kesici aletlerle de zarar verilen ağaç için jandarma inceleme başlattı.
3: 2000 yıldır ayakta. Yöre halkı nesiller boyu onu koruyup kollamaya çalıştı.
4: Bu ağaç 2000 yıldan bu yana yöre halkı tarafından korunuyordu. Fakat kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından ağaca zarar verildi.
3: Konya Taşkent'in Balcılar Mahallesi'ndeki anıt ardıçın gövdesine sprey boyayla yazılar yazıldı. Kesici aletlerle kabuğu kazınarak zarar verildi.
5: Ben çocuk yaşından beri bu ağaç yaşıyor burada. Ben 85 yaşındayım. Benim çocukluğumuzda biz bura obaya inerdik. Şu tarlaya, bu tarlaya şu evler yapardık çadırdan. Komşularla otururduk.
3: Ağaç 2002'de tabiat anıtı, 2006'daysa anıt ağaç olarak tescil edildi.
6: Bu yörenin simgesi ağır ardıç. Ve bunu yapanlara ne desek yani, ne diyeceğim, ben şahsen şaşıyorum. Bunu yapan bir insan olamaz.
3: Jandarma bölgede inceleme başlattı. Ağacın bulunduğu alanı gören kameralar da mercek altında.
2: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla
8: motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
11: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
18: Yapı Kredi, bir adım önde.
19: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve

0: Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da. Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25.000 lira harcamaya 5.000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için. A Haber.
1: Aranın ardından akşam ajansı devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece E5 karayolunda kamyonet ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ehliyetine el konulan o sürücüye 46 bin lira da para cezası kesildi.
2: Ambulansa ısrarla yol vermedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Ancak cezadan kaçamadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans hastayı yetiştirmeye çalışıyordu. O sırada sağlık çalışanları kamyonetten yol vermesini istedi. Sürücü ısrarla yol vermek istemedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü kısa sürede yakalandı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
1: Siber casusluğa geçit verilmedi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
3: Kişisel verilere izinsiz erişime göz açtırılmadı. Siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber ağlara yönelik harekete geçildi. Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Aydo Yazılım mercek altına alındı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri senetlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli yapılan operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
1: Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 41 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya karşı savaş açtık, mücadelemiz kararlılıkla sürecek mesajını da verdi.
4: Zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını peş peşe sürdürüyor.
5: Zehir tacirleri Muğla'da tutmuş oldukları o uyuşturucuları İstanbul'a getirip satma niyetindelerdi. Ancak bilmedikleri şey ise narkotik şubenin onları takip ettiğiydi. Narkotik şubenin o takibi sonucunda Muğla'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu ve aynı zamanda onu satan kişiler beraber şekilde yakalandı.
4: Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
6: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
4: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyete sergilendi. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 11 ton 891 kilo 39 grama ulaştığı bildirildi.
1: Sırada yurttan derlediğimiz haberlerle hazırladığımız Yurttan Manzaralar bölümümüz var.
2: Görüntümü çekin, hatıra kalsın demişti. Girdiği gölette boğuldu. Mustafa Çetin Erzurum Palandöken'de arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Arkadaşlarının uyarılarına rağmen gölete giren Çetin bir de görüntümü çekin, hatıra kalsın dedikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta, 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Dumanların yükseldiği yer Bursa Kestel. Bir eşarp fabrikasından yükselen dumanı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyede alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürüldü. Bu görüntülerse Antalya'da kayda geçti. Sinyal kesici cihazda araçların kilit sistemini bozan hırsızlar değerli eşyaları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Üzerlerinde sinyal kesici cihaz ele geçirilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Tunceli'de köy yollarında sıcak asfalt seferberliği sürüyor. Çemişgezek'te sorunlu yollar bitümlü sıcak karışım asfaltla yenileniyor. Çalışmalarla köy yolları daha güvenli ve modern ulaşım standartlarına kavuşuyor. İl genelinde bu yıl 120 kilometre sıcak asfalt serimi hedefleniyor.
7: Medeniyet olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Eskisiyle yenisi arasında dağlar kadar fark var.
2: Son görüntü ise gülümsetti. Bitlis'te piknikçilerin yanına gelen tilki kendisine verilen yiyecekleri mideye indirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Uzmanlarsa yaban hayvanlarına yaklaşılmaması ve güvenli mesafenin korunması uyarısında bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e dev silah satışına hazırlanıyor. Trump yönetimi Gazze'de kullanıldığı belirtilen ve 40 bin adet ağır bombayı da içeren 2 milyar 800 milyon dolarlık paketi gündemine almış durumda.
2: "40 bin adet 900 kilogramlık bomba İsrail yolunda. Soykırımcı İsrail'e ABD'den yeni destek geliyor. Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolar değerinde yeni bir mühimmat paketi satmaya hazırlanıyor. Paketin içeriği ise son derece ağır mühimmatlardan oluşuyor. 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere 40 bin adet 2000 librelik bomba İsrail'e verilecek. Pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığı bulunuyor. Washington Post'un ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre satış için kongre komitelerine gayri resmi bildirim yapıldı. Resmi bildirimin ise yakın zamanda yapılması bekleniyor. Satış gerçekleşirse son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olacak. Söz konusu MK-84 bombaları yıkıcı etkisiyle biliniyor. Patlama sırasında metal parçaları yüzlerce metre öteye sıçrayabiliyor. Kalın beton ve metali delip geçebiliyor, zeminde büyük kraterler oluşturabiliyor. Bu mühimmatların İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarında kullanıldığı daha önce belgelenmişti. Özellikle Gazze'de 2000 librelik bombaların kullanımı, sivil kayıplar ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki operasyonlar nedeniyle uluslararası tepkilere konu olmuştu. Biden yönetimi Gazze Savaşı sırasında 2000 librelik bombaların bir sevkiyatını 2024'te durdurmuştu.

0: Aslında havadan görüntüleyen NBC Los Angeles'ın haber helikopteri canlı yayın sırasında düştü. Helikopter Chatsworth bölgesindeki kaza noktasının yakınında iki ticari binanın arasına çakıldı. Çarpışmanın ardından helikopterde yangın çıktı. Alevler çevredeki araçları da tehdit etti.
1: Hala enkaz inceliyoruz. Biz vardığımızda tamamen alevler içindeydi. Ayrıca çarptığı diğer birkaç araç da öyle.
0: İtfaiye ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve yaralıların durumu ilk aşamada netleşmedi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD'de yetkililer hem otobüs kazasıyla hem de haber helikopterinin düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
2: Sırada Dünya Gözüyle bölümümüz var.
3: Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. Huzurevinde oksijen tüpünün patlaması yangına yol açtı. Alevler hızla yayıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Huzurevinde bulunan yaşlıların kurtarılma anları polislerin vücut kameralarına an be an yansıdı. İki hemşire dahil 8 kişi kurtarıldı. Neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Endonezya'da havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Bölge adeta savaş alanına döndü. Onlarca havai fişek birden patladı, yoğun duman havaya yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Ukraynalı yaşlı bir kadın, yerde bulunan Rus fiber optik FPV drone'un kablo makarasını çıkararak drone'u etkisiz hale getirdi. Drone'u elleriyle durduran yaşlı kadının o anları kameralara yansıdı. Çin, ülkenin doğusundaki Şangay açıklarında 9 uydu taşıyan roketi başarıyla fırlattı. Çin, denizden gerçekleştirdiği bu fırlatmayla iki yeni ulusal rekoru da kırdı. Kırılan ilk rekor, tek seferde denizden fırlatılan yükün ağırlığı alanında gerçekleşti. Diğer rekorsa ulaşılan yörünge yüksekliği ile ilgili oldu. Görevde taşınan net faydalı yükün 3 tonu aştığı belirtildi. Uydularsa yaklaşık 800 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirildi. Meksika'da ilk kez bir doru başak doğdu. Meksika'nın Chapultepec hayvanat bahçesinde bulunan minik hayvan ziyaretçilerin ilgisini çekti.
2: Akşam ajansında bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce satır başlarını hatırlayalım. En sıcak gündem başlığı emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu noktadaydı. Mevcut 23.550 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalara göre taban aylığın 25.600 liradan başlayıp 26.065 liraya kadar çıkabilme ihtimali var. Önemli detaylarla birlikte elbette birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve Kaşif Kozinoğlu ile ilgili süreçte gündeme gelen Kurtlar Vadisi pusu detayı. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Soruşturmanın genişlediğini biliyoruz. O soruşturma kapsamında bilirkişiler o dizinin önemli bölümlerini saniye saniye izleyecekler ama dizideki birçok detay da yeniden tartışılmaya başlandı. Onlardan biri de FG plakası, Fethullah Gülen'in baş harflerinin olduğu iddiası var. Detayları yine az sonra ekranlarınızda bulacaksınız. Ve Mekke savaş tehdidi altında mı? Bu soru önemli gündem başlıklarından biri. Çünkü Kızıldeniz hattında tırmanan bir gerilim var. Ve kutsal topraklara kadar uzanmış durumda bu gerilimin bir bölümü. Riyad, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilerin Mekke'ye dronlu bir saldırı gerçekleştirmeyi planladığını hatta gerçekleştirdiğini duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Detayları şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Milyonlarca emeklinin gözü 2027 yılındaki zamda henüz kesinleşmiş bir rakam yok. Ancak yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler emekli maaşları için 4 ayrı senaryoyu da ortaya koyuyor. Mevcut 23.552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalara göre taban aylık 25.600 liradan başlayıp 26.065 liraya kadar çıkabilir. Üstelik masada yalnızca zam oranı değil, emeklilerin gelirini arttırmaya yönelik alternatif destek modellerinin de bulunduğu belirtiliyor. İşte ayrıntılar.

0: enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışta. Orta vadeli programın açıklanması hesapları değiştirdi. Masada 4 farklı senaryo var.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini %28, piyasanın beklentisi %29,61. Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise oran %30,32'ye kadar çıkıyor. Peki bu oranlar emeklinin maaşına nasıl yansıyacak? İlk senaryo OVP'den.
2: Bütün kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Orta vadeli programdaki %28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %9,04'lük bir artış alacak. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 25.681 liraya yükseliyor. İkinci senaryoda ise Merkez Bankası'nın %28'lik yıl sonu enflasyon tahmini var. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yaklaşık %8,7 olması bekleniyor. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli maaşı 25.601 liraya çıkacak. Üçüncü senaryoda ise %29,61'lik yıl sonu piyasa beklentisi devreye giriyor. Bu oran gerçekleşirse zam oranının %10,07 olması bekleniyor. Böylece hesaplanan taban aylıksa 25.924 lira. Dördüncü senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği'nin %30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun %10,67 olması, haliyle en düşük emekli maaşının ise 26.065 liraya çıkması bekleniyor.
3: Peki bu tahminlere göre 30, 40 ya da 50 bin lira emekli maaşı alanların cebine ne girecek? 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı hesaplamalara göre 32.610 lirayla 33.201 lira arasına çıkıyor. 40 bin liralık maaşlar rakam 44.268 liraya ulaşıyor. 50 bin lira maaş alan bir emeklide ise 4 senaryonun karşılığı 54.350 lirayla 55.335 lira arasında. Orta vadeli programın %28,4'lük hedefi gerçekleşirse 30 bin lira maaş 32.712 liraya, 40 bin lira maaş 43.616 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 54.520 liraya yükselecek.
1: Emekli için gündemde yalnızca enflasyon zammı yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilerin gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir destek modeli üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ancak destek tutarı da kapsamı da henüz netleşmiş değil. Masada bu formüller konuşuluyor ancak son sözü tahminler değil, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler söyleyecek. Emeklinin Ocak maaşında nihai tablo yıl sonu verileriyle netleşecek.
4: Türkiye'nin gündemindeki Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında çok sıcak gelişmeler var. MİT'in Asya Bölgesi Başmüşaviri olan Kozinoğlu'nun Kurtlar Vadisi dizisine uzanmış, dizide bölümünde canlandırdığı ve ölümüne iddia edilmişti. Dizi senaristleri de ifadeye çağrılmıştı. Şimdi de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için soruşturma başlatıldı. Dizide FG plakası detayı da var. Yıllar sonra yeniden açılan soruşturma dizideki bir parçayı daha FG plakasıyla terör örgütü propagandası mı yapılıyor iddiası inceleme altına alındı.
5: Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
6: Kasım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
7: Var mı öyle adam satmak?
8: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
9: MİT'in Asya sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı? Dizide Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen karakter Kazım Kaşifoğlu'nun vatan haini gösterilip öldürülmesi ve sonrasında da FG plakalı aracın ekrana yansıması Fethullah Gülen terör örgütünün bir mesajı mı?
8: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
9: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Dizideki Kazım Kaşifoğlu'yla gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik bir tesadüf olarak açıklanabilir mi? Önce dizinin 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. Bugün de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
9: Dizide Kazım Kaşifoğlu adında bir karakter var. İstihbarat görevlisi. Dizinin kötü karakteri. Sürekli aşağılanan hain olarak.

0: bilinen biri. İlginçtir, hikayede yakalanıp hücreye konuluyor, ardından da ölüm emri veriliyor. Dahası koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle ölmesi sağlanıyor. Benzer bir sürecin gerçekte de yaşandığı düşünüldüğünde bu kadar benzerlik tesadüf olabilir mi sorusu akıllara geliyor.
1: Türkiye'nin kahramanı benim oğlum, Türkiye'nin kahramanı. Bunun içinde yat benim oğlum, güle güle git benim oğlum.
2: Kurtlar Vadisi dizisi için başlatılan inceleme ile birlikte dosyaya özel bir bilirkişi heyeti atandı. O bilirkişi heyeti diziyi, bölümleri izleyecek, senaryo kurgusuna, diyaloglara, karakterlere ve alt metinde verilmek istenen mesaja bakıp bir rapor hazırlayacak.
0: Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade vermiş, Raci Şaşmaz, hiçbir güç odağıyla bağlantımız yok demişti. Dizideki FETÖ izi soruşturması genişliyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti kapsamında basın mensuplarına demeç verdi. Dış politikadaki sıcak başlıkları değerlendirdi. Yunanistan'la ilişkiler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değindi. Atina yönetimine net mesajlar veren Bakan Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak istediğini, oyuncağının olunmaması gerektiğini de dile getirdi.
4: Yunanistan'a açık uyarıda bulundu. Suudi Arabistan Husi hattındaki tırmanışa dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında dış politikadaki kritik başlıkları ele aldı. Bakan Fidan, gazetecilere verdiği demeçte Adalar Denizi'nde artan gerilimi değerlendirdi. Atina'ya net mesajlar veren Fidan, Yunanistan'ın Ankara'nın sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
5: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın müttefiklik ruhuyla daha uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
4: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin 3 ülke arasında devam ettiğini de aktaran Bakan Fidan, katılımcı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarına da değindi.
5: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil, bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
3: Kızıldeniz hattında tırmanan gerilim bu kez kutsal topraklara uzandı. Riyad, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sıcak gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Husiler cephesindense iddialar asılsız açıklaması geldi. İsrail'in ise Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlayacağı iddia edildi.
6: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ile geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
5: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
6: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.

0: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
1: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Mekke'ye yönelik saldırılarına sert tepki geldi. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden saldırıların sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınılması yönündeki çağrımız yineliyoruz ifadeleri kullanıldı. Sırada dünyadan derlediğimiz dış haber turumuz var.
3: Otobüs kazasını görüntülemek için havalandı. Bilinmeyen bir sebeple çakıldı. Haber helikopterinde 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Kalkıştan hemen sonra lastiği patlayınca motor arızası veren uçak türbülansa girdi. Savaşın ortasında yaşayan yolcular ölüyoruz zannetti. Şiddetli sarsıntı yüzünden tavan çöktü. Üzerine valiz düşen yolcular ölümden döndü. Ya Ali! Ya Ali! Amerikan güçleri bu kez de zehir tacirlerinin teknelerine yakıt ikmali yapan bir tekneye operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalandı. Ekipler kartelin kullandığı tekneyi batırdı. Ünlü yayıncı yanardağ patlamasına denk geldi. Tırmanış sırasında canlı yayında görüntülenen o anlar Meksikalı fenomenin yüreğini ağzına getirdi. Brezilya'da bir çiftçi yapay zekaya 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürmek ve başkalarına saldırmakla ilgili sorular sordu. ChatGPT adamı FBI'ya şikayet etti. 36 yaşındaki adam ortak operasyonla tutuklandı. Araba kontrolden çıktı, çitlerin diğer yanında 2 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş havuz sefası yaparken ölümden döndü. Anneleri yanlarına nasıl koşacağını bilemedi.
2: CHP'nin kurultayındaki usulsüzlük ve şaibe iddialarına ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme bir sonraki duruşmada tanıkların hazır olmasını isterken aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim'e ertelendi. CHP ve Yeni Parti arasındaki soğuk savaşsa sahaya taşındı. İki partinin İzmir İl Başkanlıkları karşı karşıya geldi. Yeni Parti'deki isim krizi ise büyüyerek devam ediyor.
4: Kutlanla korkutacağım seni. Aha da teslim olursam ne olsun. Herkes aklını başına alacak.
5: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şey...

0: Neler yapmışsınız demek.
1: Halef seleflerdi, mahkemelik oldular. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiaları üzerine açılan şaibe davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşma 21 Ekim'e ertelenirken mahkeme dinlenecek tanıkların hazır edilmesini istedi. Dosyada tutuklu Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi sanık olarak yer alıyor.
2: Doktor Cemil Tugay.
1: CHP yeni parti hattında yaşanan Mansur Yavaş krizinde ise bir cephe daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ve resepsiyona gitmeyen Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi için sorunlu ve sakıncalı ifadelerini kullandığı iddia edildi. Ki Yavaş'la İmamoğlu'nun arasındaki gerilim yeni değil.
3: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
4: Mansur Bey konuşan haberim mi yok?
3: Benim de yok.
1: CHP ile yeni parti arasındaki soğuk savaş sahada da devam ediyor. İki partinin grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Sevda Erdan Kılıç meclis koridorunda karşılaştı. Bir dönem omuz omuza çalışan iki ismin birbirlerinin yüzlerine bile bakmaması dikkat çekti. İki partinin İzmir İl Başkanlıkları da karşı karşıya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı, yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında parti adına alınan son model telefon ve aksesuarlarının görev süresinin sona ermesine rağmen iade edilmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ikinci şeftali hasadı etkinliğindeki sözleri de tartışma yarattı. Yıldız kürsüden çiftçilere böyle seslendi.
5: Satmayın, götürün tereye dökün. Yeme gidene tantunu. Satmayın.
1: Yeni partinin Yenilik Partisi ile yaşadığı isim krizi de devam ediyor.
6: Palas Pandras Parti kuruldu. Parti kurulurken isim üzerine, amblem üzerine çalışılmamış.
1: İsim benzerliği var. Seçmenin kafası karışabilir gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi ama
7: yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
1: Ve İBB davası. Tutuksuz yargılanan sanıklar rüşvet çarkını anlattı. İş adamı Cem Çelik ihale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira aldılar dedi. Kültür AŞ'den 100 milyon lira üzerinde ihale alan iş adamı Mete Maden ise sisteme %10 rüşvet verdim diye konuştu. Ağaç AŞ'ye iş yapan iş adamı Ensar Güney ise genel müdür Ali Sukas yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı ifadelerini kullanarak kirli pazarlığı deşifre etti.
8: Av yasağı kalktığında denizden bereket çıktı demiştik. Özellikle palamut bolluğu vardı ve hala da durum böyle. Ama fiyatlar balık severlerin cebine yansımıyor. Karadeniz'deki tezgahlarda palamut 50 liraya, İstanbul'daki tezgahlarda ise 150 ile 200 liraya satılıyor. Peki aradaki bu farkın, fiyat farkının nedeni ne? Arkadaşlarımız bu sorunun yanıtını araştırdı. Ekranlara getirelim.
9: Denizden sofralara. Her şeyden ucuz yine. 200 liraya bu balık bedava. 600 gram, 700 gram. Rahatlıkla iki kişilik bir aileyi doyurabilir.
10: Bu sene çok bol. Herkes bol bol yesin.
1: Teknede 30, halde 60, tezgahta 125 lira. Denizde balık bol ama tüketicinin cebine yansımıyor. Bu fiyat farkının sebebi ise aracılar.
11: Balıkları biz aldık. Yarın 3-4 gün gırgırlar grev yapacak galiba. Öyle bir duyum aldık. O yüzden balık şu an para yapıyor.
12: 80 lira, 75 lira, 90 lira arası burada gidiyor. Çünkü balık irileşti.
13: Hepsi. Sebze meyvenin tarladan tezgah yolculuğunu konuşuyoruz ama balığı konuşmuyoruz. Şimdi işte balığın denizden tezgah olan yolculuğu.
14: Harika geldi abi.
10: Bu iki ay kadar sürer. Hamsilerde burada 80 lira, 100 lira arası değişiyor.
1: Marmara ve Karadeniz'de denize açılan balıkçılar ağlarını doldurup barınağa geri dönüyor. Halde ise onları toptancı ve balıkçı esnafı bekliyor. Tekne balıkçısı çıkan palamudu 30 ila 50 liraya satıyor. Ardından da mezat başlıyor.
14: 140'ı var.
13: Denizler oldukça bereketli. Palamut'ta doluluk neredeyse geçtiğimiz yıla kıyasla iki katına çıkmış durumda. Şu anda biz neredeyiz? Gürpınar Balıkhanesi'ndeyiz. Burada toptan fiyat olarak palamutun tanesi ortalama 60 liradan satılıyor.
1: Deniz bereketli, öyle ki geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ancak balıkçılığın kalbi diye bilinen Trabzon'daki tezgahlarda palamut 60 lirayken İstanbul'da fiyat iki katına çıkıyor.
13: Ne kadar asal?
10: Balımız 100 lira. lira yaptı. 140 lira tane çifti yaptı.
13: Çiftini 140 liradan.
10: Evet. Tanesi 70 lira, çifti 140.

0: Hayden çıktık, Karaköy'e balık pazarına geldik. Şimdi tek tek sizlere fiyatları söyleyeceğiz. Kasa kasa gelen balıklar şu anda tezgahlara yayılmış durumda. Hamsi'den başlayalım hızlıca. Kilosu şu anda burada 200 liraya satılmakta, hemen yanında da olta istavrit balığı var. Onun da şu anda kilosu 200 lira, ancak yine değişkenlik gösteriyor. Tezgahtan tezgah fiyatları değişebiliyor. Hemen onun yanında da palamutları görüyorsunuz. Palamutların tanesi şu anda 125 lira, bazı tezgahlarda da 120 lira, ancak kampanya var, 4'ü 500 liraya satılıyor.
1: Balıkçı esnafı fiyat farkının en büyük sebebi olarak aracı komisyonunu ve maliyetleri gösteriyor. Özellikle son günlerde avın bereketli olması esnafın yüzünü güldürse de maliyet küçük balıkçıları zorluyor.
2: Yani sonuçta yollar uzadıkça masraflar artıyor yani. Eleman çalıştırıyoruz, 5-6 tane nakliyemiz var, orada masraflarımız var. 4 tanesi 500 lira. Fiyatlar uygun yani şu an. Balık azaldıkça artar, çıktıkça iner.
3: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir başarı haberi daha geldi. Akıncı TİHA Sungur'la gerçekleştirdiği atış testinde insansız hava aracını tam isabetle vurdu.
4: Akıncı TİHA hava hedefini Sungur'la tam 12'den vurdu. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta yüksek süratle seyreden hedef insansız hava aracı, Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Başarılı atışın ardından Akıncı, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya döndü.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü göklerdeki gücünü yerli ve milli teknolojilerle zirveye taşıyor. Piste ihtiyaç duymayan yeni nesil VTOL İHA'lar emniyetin operasyonel yeteneğini arttırdı. Polisin sahadaki reaksiyon hızı da en üst seviyeye çıktı.
5: T-129 Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve dikey kalkabilen VTOL İHA'lar. Polis teşkilatı havada artık daha güçlü. Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadeleden kaçakçılığa, narkotik operasyonlarından sıcak takibe kadar her alanda havadan müdahale kapasitesini katladı. Bu gücün en önemli mimarlarından biri de havalimanı veya pist altyapısına ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen VTOL İHA'lar. Envantere yeni katılan Havelsan Bulut, Baykar Kalkan ve Uçbey en zorlu coğrafyalarda bile anında havalanarak polisin sahadaki reaksiyon hızını en üst seviyeye çıkarıyor. Sadece insansız araçlar değil, helikopter filosu da kabuk değiştiriyor. 2021 yılından bu yana sahada aktif olarak çok başarılı görev icra eden T-129 Atak helikopterlerinin yanına şimdi de yerli ve milli gururumuz T-625 Gökbey ekleniyor.
6: Gökyüzünün çelik kanadı hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli helikopter şimdi de emniyete güç katmaya hazırlanıyor.
7: Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri teslim alınmaya başlıyor.
5: Pilot ve teknisyenlerin intibak eğitimleri hızla sürüyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Gökbey de gökyüzündeki yerini tam kapasiteyle alacak. Türk polisi vatan semalarında kuş uçurtmayacak.
3: Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın Orta Doğu politikasını İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirmemesi gerekeceğini söyledi. Trump'ın da Amerikan çıkarlarıyla İsrail'in çıkarlarının ayrıştığı noktalarda Amerika'yı tercih edeceğini belirtti.
8: Hayır.
5: Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı bu kez ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözleriyle gündeme geldi. Vance, Amerikan dış politikasının İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini söyledi.
8: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde

0: doğmasına izin veremeyiz.
1: Bu sözler ABD'nin İsrail ilişkisinde çıkar çatışması mesajı olarak öne çıktı. Vance Washington'ın Tel Aviv'le her konuda aynı düşünmediğini açıkça dile getirdi. İsrail'i askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olarak niteledi. Ancak ortaklığın Amerikan dış politikasının yönünü belirlememesi gerektiğini vurguladı.
0: İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor.
1: Vance'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkisi de vardı.
0: Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
1: ABD Başkan Yardımcısının sözleri, Washington'ın Tel Aviv'le ittifak sürdürürken Orta Doğu politikasında Amerikan çıkarlarını ayrı bir çerçevede ele alacağı mesajını verdi.
2: Bir sıcak gelişme ekranlara son dakika bilgisi olarak da yansıdı. Bakan Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topluyor. Tam açıklamayı da seslendirelim. Finansal İstikrar Komitesi finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08'de toplanacaktır ifadesi paylaşıldı. Bir kez daha tekrarlayalım, özellikle bugün Borsa İstanbul'a da yansıyan önemli gelişmeler vardı. Fon kuruluşları ile ilgili Finansal İstikrar Komitesi de finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında yarın sabah 8'de toplantı yapacaktır ifadesi kullanıldı. Gündeme dair bir not yok ama bugün yaşanan gelişmeler olası gündem başlıklarında ilk sırada yer alacak gibi görünüyor. Soykırımcı İsrail ateşkesi içe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Saldırılarda önce sağlık görevlilerini, sonra onlara yardıma koşanları hedef aldı katil İsrail. Üstelik onlardan biri de çocuktu.
3: Gazze'li çocuk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardıma gidiyordu. İsrail onu da öldürdü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Gazze'nin semalarından ayrılmayan İHA'lar neredeyse her gün ölüm yağdırıyor.
4: Kızımız Emel çadırların arasında oynayıp şarkı söylüyordu. Komşularımıza giderken saldırı oldu. Artık Emel yok.
3: Kadınlar ve çocuklar, yani masum Gazze'li siviller İsrail'e hedef oluyor. İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. Bunu gören 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati görevliye yardım etmek için yanına koştu. Ancak İsrail anında yeni bir saldırı daha düzenleyerek hem sağlık görevlisini hem de yardıma giden çocuğu öldürdü. 12 yaşındaki Muhammed'in babası gözyaşları içinde şehit oğluna veda etti. İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı binanın da aniden çökmesi felakete yol açtı. Çoğu çocuk, birçok kişi enkaz altında yaşamını yitirdi.
0: Savaşın başında bu bina hedef alınmıştı. Kısmen hasarlıydı. Yetersiz imkanlar sonucu insanlar burada yaşamak zorundaydı. Binada yaklaşık 100 kişi vardı. Yarısı da çocuk. Birkaç kişi çıkarttık ama onlarca kişi hala kayıp.
3: Gazze şeridinde sağlam bina yok. Ayakta kalanlarsa çökmek üzere. Filistinlilerse bu tehlikeli binalarda ölümle burun buruna yaşamak zorunda. Saldırılarla yetinmeyen İsrail, ekipman girişine de izin vermiyor. Gazze genelinde yaklaşık 8500 kişinin naaşının enkaz altında olduğu biliniyor.
2: Teknoloji dünyasında yapay zeka kontrolden çıktı mı sorusuna yanıt aranıyor. Aralarında Elon Musk ve Sam Altman gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişi yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması için çağrıda bulundu. Ancak bu çağrılara Amerikan Başkanı Donald Trump sert tepki gösterdi. Yapay zeka insanları öldürmeyecek dedi veri merkezlerinin geleceğin petrolü olduğunu iddia etti.
5: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
6: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
5: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
7: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
5: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
8: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
9: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
8: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
5: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
6: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
5: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
7: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
5: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
2: İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda çıkan silahlı kavga iki kişiyi hayattan koparmıştı. Olay sonrası şüphelerinin peşine düşen polis 12 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında çarpıcı detaylara da ulaşıldı.
5: $1,900,000 sahte dolar, silinmeye çalışılan güvenlik kamerası kayıtları ve denize atıldığı belirlenen bir tabanca. İki kardeşin öldürüldüğü döviz bürosu saldırısında 12 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunların havada uçuştuğu adres Fatih'te bulunan Sofçular Hanı'ydı. Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler yanlarındakilerle birlikte döviz bürosuna geldi. Tartışma çıktı. Ardından silahlar peş peşe patladı. Aksoy kardeşler hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Ancak polisin incelemesi olayın ilk anda göründüğü gibi karşılıklı bir çatışma olmadığını ortaya koydu. Soruşturmada iş yeri sahibinin çalışanlarının ofise gelen Aksoy kardeşler ve yanındakilere kurşun yağdırdıkları tespit edildi. Saldırının ardından 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtı. Ama asıl çarpıcı detaylar polis döviz bürosunun içine girdiğinde ortaya çıktı. Bir dolap açıldı, içinden deste deste sahte dolar çıktı. Polis şimdi o sahte paranın kaynağını ve kanlı saldırıyla bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Saldırının ardından delillerin yok edilmeye çalışıldığına ilişkinde dikkat çeken bir tespit yapıldı. İddiaya göre iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştı. Ama polis o kayıtların peşini bırakmadı. Hard disk üzerinde yapılan çalışmayla silinen görüntüler kurtarıldı. Saldırının arkasından çıkan bir diğer ilginç detay da geçmişten gelen bir husumetin olması. Saldırının faili iş yeri sahibiyle öldürülen Aksoy kardeşlerin babasının dolandırıcılık suçunda birlikte cezaevinde kaldıkları tespit edildi. ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca

0: silahlardan biri denizden çıkarıldı. O silahla olay yerinde bulunan ikinci tabanca kriminal incelemeye alındı.
1: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, bağlanmak bir ruhun diğerine dokunma arayışıdır. Çünkü bağlar bizim en insani yanımızı, en gerçek ve en saf halimizi ortaya çıkarır. Ve işte bu yüzden insana bağlanmak aslında hayata bağlanmaktır. Bazen bir çift gözde, bazen bir tebessümde, bazen de ortak bir sessizlikte buluruz kendimizi. Her bağ bir hikaye yazar. Bazen mutlu, bazen hüzünlü. İşte rahmetli Barış Manço'nun Gesi Bağlarında Dolanıyorum şarkısında da böyle hüzünlü bir hikaye var.

Gesi Bağları türküsü yıllardır Anadolu'nun yüreğini sızlatan özlem ve acının türküsüdür. Türkü 19. yüzyılda Kayseri'nin Gesi ilçesinde yaşanan bir dramı anlatır. Elif adında bir genç kız, Kayseri'nin bir köyünden Gesi'ye gelin gider. Genç kız hayallerini süsleyen o beyaz gelinlikle evine adım attığında kalbinde tatlı bir heyecan, yüzünde umut dolu bir gülümseme vardır.

Ancak zamanla bu hayal dünyasının duvarlarına kaynanasının gölgesi düşmeye başlar. Her adımında eleştirilen, her hareketi göz hapsinde tutulan gelin bir süre sonra kendini mutsuz ve yalnız hissetmeye başlar. Bu durum genç kadının yüreğinde derin yaralar açar. Yıllar boyu ailenin eziyetine ve kocasının ilgisizliğine katlanır. Gelin ve kaynana ilişkisi toplumumuzda sıkça karşılaşılır.

konuşulan, ailede içten içe bir savaş alanına dönüşebilen hassas bir konudur değerli dostlar. Türkümüzün hikayesinde ise her iki tarafta kendi acılarının esiridir aslında. Gelin sevgisizliğin ve anlayışsızlığın, kaynana ise yılların getirdiği kırgınlıkların ve kaygıların. Bu duygu karmaşası içinde sevgi ve şefkatin yerini zamanla kırgınlık ve haset alır.

Kaynana baskısı, eşinin umursamaz tavırları canına tak eder Elif'in. En büyük acısıysa annesini görememesidir. Her geçen gün anne hasretiyle yanıp tutuşur Elif. Ve bir gün annesinin ölüm haberini alır. Bu acı haber Elif'i derinden sarsar ve onu perişan eder. Elif aile baskısından annesinin mezarını bile ziyaret edemez. Yasını ise kesi bağlarında dolaşarak bu türküyü söyleyerek tutar.

Dağları türküsü Elif'in acısını ve özlemini dile getirir. Türküde Elif annesini, memleketini ve sevdiği her şeyi arar. Sadece Elif'in hikayesini değil, aynı zamanda toplumda kadının yaşadığı zorlukları da anlatır. Gesi Bağları

0: türküsü anonim bir eserdir. Türkü ilk olarak 1920'lerde derlenmiş ve o zamandan beri Türk halk müziğinin en sevilen türküleri arasında yer alır.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Adalarda hareketlilik var biliyorsunuz. Yunan Başbakanı Mitsotakis adalarda geziyor, yanına komutanlarını alıyor. Buna karşılık da Türkiye Tunceli'den komando birliklerini Ege kıyısına sevk etti. Bu da bir hareketlilik yaratıyor. Yunanistan'da Türkiye'nin bu hareketi tabii ki tepkiyle karşılandı. Ada, Egeler, Ege Denizi epey hareketli. Bu akşam bunu konuşacağız Sebep Sonuç'ta. İlk bölümde konumuz bu. Hemen size konuklarımı tanıtayım. Ekrem Kızıltaş. Ekrem abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Uğur Özgöker. Uğur hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Gene Yunan televizyonlarındaydınız. Ama ben sizi uyarmıştım hocam, bakın dedim. Yani haber olacaksınız. Sık sık Yunanistan'a gidiyorsunuz. Başınıza iş açacaksınız demiştim. Tam da o bölümler.
2: Aynen, epey bir 15 dakika vermişler yani.
0: Evet. Hüseyin Fazla, Hüseyin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Mete Sohtoğlu.
4: Sağ olun.
0: Mete hoş geldin. Samet, haritayı alalım mı hemen? Nereden ne sevk edildi ona bir bakalım. Tunceli'den Aydın Söke'ye kaydırılan 51. Komando Tugayı. Yunanistan'ın gözünü korkuttun mu Hüseyin hocam? Biraz hamaset yapayım mı ben?
3: Ay, Yunanistan'ın gözünü korkutması lazım. Çünkü 1975 yılında kurulan Ege'deki bu Ege Ordu Komutanlığı biraz işte bu Yunanistan'ın densizliklerine dur demek için kurulan bir
0: onun için
3: ordu tabii. Ve NATO'ya tahsisli bir ordu değil.
0: O çok böyle önemli. Alabilir miyim hocam? Evet, Serhat'ta da konuşalım. NATO'nun dışında yani NATO'nun bizim birinci dışında, ordumuz var, ikinci ordumuz, üçüncü evet, ordumuz, bu da dördüncü ordu gibi.
3: Dördüncü ordu ama dördüncü burada ordu, şimdi diğer ordulara baktığımızda mesela birinci ordu komutanlığı altında dört tane kol ordu vardır. Yani Türkiye'nin en büyük ordusu birinci ordu komutanlığı. İkinci ve üçüncü biraz daha nispeten küçüktür. Ege ordusu daha da küçüktür ama şimdi şöyle de bir usul var. Çerçeve ordu veya çerçeve kol ordu dediğimiz bu İngilizce framework headquarter diye geçiyor. NATO'da da bir konsept. Bir orduyu herhangi bir şekilde kendisine bağlanacak kol orduları, tümenleri, tugayları, alayları, taburları yönetecek şekilde müstakil olarak bütün

0: Altyapısını hazırlıyorsunuz, komuta bağlantılarını ayarlıyorsunuz. Onun başında işte 4 yıldızlı orgeneraliniz var. Onun gereken karargah altyapısını oluşturuyorsunuz. Ona bağlı sadece barış döneminde kullanacağınız birkaç tugayı bağlayabilirsiniz altına. Evet. Ki Ege Ordu Komutanlığı şu anda bu şekilde. Ancak olası bir harekat olduğunda o zaman bu ordu yaklaşık şu anda 13 bin civarında olur, size 130 bin. Yani anında büyüyebilir. Şuna, çünkü ona göre altyapısı var. Bir de Efes tatbikatını hatırlayalım. Mesela Efes tatbikatı aslında Ege Ordu Komutanlığı tarafından yapılan müşterek yani kara, deniz, hava, özel kuvvetler hepsinin katıldığı atışlı canlı bir tatbikat. Yani sadece böyle kağıt üzerinde oynanan bir tatbikat değil. Dolayısıyla orada yani o görüntüleri hatırlarsak hem kara kuvvetleri unsurlar işte şey yapıyor, çeşitli atışlar yapıyor. Denizden karaya amfibi çıkarma yapılıyor. Amfibi çıkarma yapılırken aynı zamanda hava hücum harekatı yapıyor. Eski tabirle uçar birlik harekatı. Yani helikopterleri, askerler taşınıyor. Yani kıyıya çıkarken o sırada kıyı başı yumuşatması dediğimiz o askerlerin çıkacağı bölgeler önceden hava kuvvetlerinin atışlarıyla yumuşatılıyor gibi. Bunların hepsi aslında müşterek amfibi çıkarma harekatı. Bizim hani bu İran'la ABD arasında devam eden savaşta Hürmüz'le ilgili senaryomuz vardı. Aslında Efes'teki o evet. tatbikat senaryosunu biz eğer ki Hürmüz'e bir harekat yapacaklarsa işte Bender Abbas bölgesine yapabilirler dediğimiz o.
1: Oraya.
0: Evet, yani çünkü bu dünyada bilinen bir klasik harekat çeşidi.
1: Bu gelen komandolar da Tunceli'den, Hozat'tan geliyorlar.
0: Tabii şimdi burada bu hareketlenmeyi şöyle de okumak lazım. Türkiye'de iş güvenlik harekatı kapsamında artık doğuda ki bu konuşlanmaya eskisi kadar en azından şu anki şartlar içerisinde konjonktürel olarak da ve Türk ordusunun, Türk devletinin verdiği mücadelenin de bir sonucu olarak askeri konuşlanmaya bu kadar fazla ihtiyaç kalmadı yani doğu bölgelerinde. Çünkü eskiden hep batıdan, İç Anadolu'dan doğuya birlikler dönüşümlü olarak, rotasyon olarak gider
1: doğru,
0: gelirdi.
1: Buradan giderlerdi. Evet. Manisa Kırıkkale'den giderlerdi.
0: Oralar her taraftan giderlerdi. Şu anda kriz ne tarafta? Yunanistan boş durmuyor. Sizin ne işiniz var Meis Adası'nda veya işte Adalar Denizi'nde karıştırıyorsunuz? Zaten size verilmiş 6 büyük devlet tarafından 1914 yılında yetmemiş, 1947'de Paris Anlaşması'yla bir daha vermişler 12 adaları.
1: Verdiniz
0: Meis
1: mi?
0: Dahil. Şimdi bu burada Türkiye'nin sabrını sınamak yerine, haddinizi aşmak yerine tamam, uluslararası bir hukuk var, uluslararası bir anlaşmalar var. Adaları beraber kullanalım, biz gidelim oraya işte ortak denizimiz olsun, ortak adalarımız olsun.
1: Diyor zaten Yunan Dışişleri evet. Bakanı biz
0: gidelim biz oradan geliyor, balık
1: biz yiyelim. Biz ordumuzu modernize evet. ediyoruz diyor.
0: Yani karşılıklı kavgaya gerek yok.
1: Bence de.
0: Burada gerginliğe de gerek yok.
1: Avantajlı olan dediğiniz gibi o. Evet. Onlar bir de yani rahat oturun. Türkler geliyor bir sürü size para bırakıyorlar. Komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye gibi komşun olsun ya sırtını da ya. Sıkıntı da yok yani.
0: Yani
1: bir
0: bu
1: şey
0: kadar
1: diyor.
0: Krize, gerginliğe neden olabilecek herhangi bir şey yok. Ama tarihi perspektiften baktığımızda gerçekten Yunanistan arkasına Batı dünyasını almış ve 1821 yılından itibaren 1947'ye kadar almadığı yer kalmamış. Yani burada bir hakkaniyetli paylaşım yok. Biz bunu şu anda gündeme getirmiyoruz ama en azından gayri askeri statüdeki o silahlandırmaya çalıştıkları adalara silah yığınağı yapmamalı lazım. Bir de gözümüzün içine sokar gibi başbakan seviyesinde birçok herkes bunu seçim propagandası haline de getirmiş olsa getirdi, da evet. nihayetinde bunu yapmıyor olması lazım. Yani bazı şeyleri ayırması lazım. Eğer Yunanistan'da bir devlet ciddiyeti varsa uluslararası anlaşmalara uyduğunu göstermesi lazım. Yani sen başbakan seviyesinde iz bırakıyorsun. Gayri askeri statüdeki adanın statüsünü bozuyorsun ve bütün dünyaya bunu ilan ediyorsun. O zaman Türkiye'nin işte buradaki bir tugayını alıp senin bu hadsizliğine karşı batıda bir yere konuşlandırmasına da ses çıkarmayacaksın. O zaman çekinmeyeceksin. Bu tek tugay da yetmez. Bakarsınız yakında başka tugaylar da gelebilir.
1: Hiç de öyle bir adam değildi ya. Babası darbe zamanı geliyor Türkiye'ye sığınıyor yani.
0: Evet.
1: Ama bu şovu işte adalarda evet. çıkıyor, yanına da komutanlarını almış. Evet, dediğiniz gibi seçim zamanı içinde bir canavar yakabiliyor.
2: Gelecek senenin ilk baharında seçim var.
0: Evet.
2: Bu normaldir.
1: İsrail de gaz diyor.
0: İşte bu konular evet. seçim malzemesi olmaması lazım.
2: Oy getiriyor demek ki evet. Yunanistan'da.
1: Evet, burada.
3: Vallahi galiba yapabilecek başka bir şeyi yok. Yapabilecek başka şey olmayınca ne yapabiliriz? Evet, Türkiye aleyhtarlığı, Türkiye'yi kışkırtmak, evet. işte Türkiye hakkında konuşulmasını sağlamak herhalde oy getirir diye mecburen bunu yapıyor.
0: Evet.
3: Ama az önce zannediyorum siz de aynı şeyi kastettiniz. Gayri askeri olması gereken adalara asker

0: Adalara Türkiye'nin böyle bir tecavüz bir şey mi oldu da?
1: Yok,
0: tamam,
1: yok,
0: seçim, anladık, bu, motivasyonu da.
1: Burada hayır, onun dışında başka bir feta kompli dediğimiz oldu bitti yapmak istiyor. Sadece silahlandırma değil. 6 milin üstüne 12 mile çıkartmak istiyor. Zaten kararını aldı.
0: Çıkınca ne olacak?
1: Çıkınca biz Ege'de denize giremeyeceğiz. Biraz yüzdünüz mü Yunan karasına
0: düşeceksiniz. Hayır, bunun artısı ne? Bizim denize ayaklarımızı sokmamız mı?
1: Hayır, denizin altında hidrokarbon yatakları var. Doğalgaz, petrol yatakları var. Balıkçılık var, sünger var. Denizin üstünde bir şeyler var. Kaynaklar var, su ürünleri var.
0: Ha, buna hepsi müsaade edeceğimize mi?
1: Hepsi ona geçecek. Yani Ege'de bakın, İstanbul'dan İzmir'e yüksek tonajlı bir gemi gönderemeyeceksiniz kendi karasularımızdan. Çünkü hocam, bizim karasularımızdan...
0: Yani şunu demek istiyorum. Bu bir şey kazanmanın ötesinde taciz etmeye çalışmak öyle anlamına işte gelir. Yani hocamın dediği gibi zaten bütün haklar sizin.
1: Evet.
0: Kısacık bir alanda kalmışız. Meis 2 kilometre ötede. Onu da... Yani sen tahrik ediyorsun ki...
1: Açık denizleri de kapatıyor.
0: Pislik yapıyorsun yani. Bunun anda... anlamı bu. Savaş çıktı değil mi hocam? Pislik evet, yapıyorsun.
1: Şu anda yani... Adalar Denizi'nde %22 kadar açık deniz var. %9 kadar bize ait var. %35. Eğer 12 mile çıkarsa açık deniz %7'ye düşüyor ve
0: tamam,
1: İstanbul'da...
0: Sonucu bu, anladım da balık mı yani sorun olan?
1: Hayır.
0: Sanki her şey ölü diri bitti. Alttan şey mi çıkıyor? Sünger mi çıkartıyorlar? Bu çok garip bir şey.
1: Petrol var, doğalgaz var. Şu anda durdurdular, yapamıyorlar.
2: Ticaret güzergahı var. Ya onu da engelliyor. Çanakkale Boğazı'ndan çıkan her gemiyi o zaman Yunanistan...
1: Tabii o hep izin alacaksınız.
3: Affedersiniz ama...
0: Kabul etmeyeceğini biliyor, savaş çıksın istiyor.
3: Buyur hocam, affedersiniz.
2: Ama çıkarsın da bütün adaların satışı değişir.
3: Adaların, yani karasuları, kıta sahalını bilmem ne falan filan gibi sahada sağlayabileceği imkanlar ana karaya nazaran daha azdır. Bu uluslararası hukuk kuralı.
1: Yo, aynı çıktı şimdi işte 1958'de tamam, aynı yani şimdi, 3 misli 3 mil, 6 misli 6 mil adaya
3: da aynısı. Şimdi haritaya baktığımızda diyelim Sisam, işte Meis ya da orada bulunan diğer adalarla alakalı Yunanistan ne diyecek? Ya benim ana karamdan 300-500 kilometre uzakta senin burnunun dibinde adalar var. Ben senin ana kara olmanı kale almayıp bu adalarla ilgili 12 mil işte hava sahası ilan
4: yani
3: ediyorum
4: 12,
3: falan.
4: 12 milde sorun yok. Yani 12 mil bizim açımızdan sorun da şöyle düşün mesela Karadeniz'de bizim nedir 12 mil.
1: Evet. Akdeniz'de 12 mil.
4: Ama Adalar Denizi iç içe geçmiş her şey. Böyle yerlerde iki tane büyük ana kıta yani Anadolu ve Yunanistan ana kıtası var. Ortadaki orta hat gibi hakkaniyet ilkesine göre kıta sahanlığının münhasır ekonomik bölgenin tanımlanmasına ihtiyaç var.
3: Tamam.
4: Şu anda bu sıkıntı. Biz Türkiye olarak Anadolu'nun öyle bir hakkı olduğunu söylüyoruz. Onlar da her adanın öyle bir hakkı olduğu gibi absürt bir şey söylüyorlar. Sorun burada. İkinci olarak şimdi adaların kara suları var. Kara suları varsa hava sahası da oluyor. Yani onun üzerinde.
1: Fırat.
4: Bunu işte biraz önce Uğur Hoca'nın söylediği 6 milden 12 mile çıkardığınız zaman gerçekten de Adalar Denizi'nde ne bizim uçaklarımız uçabilir, devlet hava araçlarından bahsediyorum. Yani siz bir uçuş planı doldurursunuz, yani bu normal yolcu uçakları uçar. Onlarda sıkıntı yok ama savaş uçağı F-16'yı uçuramazsınız. Savaş uçağını uçurmak için Yunanistan'dan izin alacaksınız. Biz de
3: hocam,
4: yok öyle yağma diyoruz. Zaten yıllardır benim gençliğimden beri daha önce de devam eden bir geleneğimiz var. Adalar Denizi'nde bizim gemilerimiz istediği gibi seyreder. Bizim uçaklarımız onun üzerindeki uluslararası hava sahasında istediği gibi uçar. NATO dokümanlarda zaten Türkiye'yi haklı görüyor. Bir türlü Yunanistan bunu beceremedi. Yani şimdi bizim Melih'in, açık denizlerin üzerinde sıkıntımız yok.
3: Tamam da işte Melih'in söylediği sorunun devamı şöyle bir şey. Burnumun dibindeki adada sen gelip işte benim aleyhime ana karayı etkisiz hale getirebilecek bir şey ilan etmeye çalışıyorsun. Yani bir çocuk
4: o,
3: bile...
4: O biraz gayri askeri statü, o da anlaşmaların hilafına bir şey yapıyorsun.
0: Ekrem abi dediğin doğru.
4: Biraz daha karışık yani.
0: Ya, evet. 6 mil bırakın 12 mili. Evet. Meis'le aramızda 1 mil yok ya.
1: 2 kilometre.
4: 2,5
1: mil. 1,10'da 6 mil o kadar.
0: 1,5 2 mil.
4: Yunanistan ana kıtası 570-580 kilometre.
0: Buranın 12 mile çıkartılması bizim... Muğla'yı falan mı kapsayacak yani?
4: Yo, orada hayır,
1: o zaman yarı hat oluyor.
4: Belli
1: yani bir mil, bizde bir mil onlarda oluyor. Ama orada bütün 40 katı kadar yeri alıyor deniz etki alanı olarak. Bizi Akdeniz'i kapıyor yani.
0: Eyvallah, yani onun sonucunu görüyoruz, evet, anlıyoruz buradan da. Burası kapalı bir, hocamın dediği gibi.
1: Kapalı ya da yarı kapalı.
0: Tabii, göl gibi bir şey burası.
1: Burada uygulanmaz bu diyoruz zaten. Uluslararası hukukta yeri var.
0: Bu... Evet, haklılığımız kesinlikle haklıyız. Yani bunda bir tartışma konusu yok. Yunanistan ne yapmak istiyor dediğim anladım sizin söylediğinizde.
1: Yunanistan kaçıyor yani falan bizi falan savaşa
0: hocam,
1: zorluyor.
0: Bu savaşa zorlamak
1: evet,
0: anlamında.
1: Evet öyle tabii. Bu kadar açık.
4: Ya şimdi onlar şunu söylüyor. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Biz taraf değiliz, onlar taraf.
0: Evet.
1: Ona ama göre Amerika'da taraftır, İsrail de taraf
4: yani
1: değil.
4: Kendi çıkarına

0: o anlaşma, sözleşmeye uymadığı zaman ülkeler altına imzasını atmıyor. Bu çok doğal bir şey. Türkiye'de altına imzasını atmamış. Amerika'da atlamış. Şimdi bizim ama doğal hukuk gereği sizin Karadeniz'de ve Akdeniz'de bizim herhangi bir adalarla ilgili sıkıntı olmadığı için 12 milde sorunumuz yok. Bizim için de 12 mil, Rusya için de 12 mil veya Ukrayna için de diyelim Karadeniz'de. Ama Adalar Denizi'nde, Ege'de, Yunanistan'la Türkiye açısından baktığımız zaman 12 mil bizim için sorun.
1: Hocam çok özür dilerim. Bir son dakika geçmesi evet. var. Herkes bunu bekliyor. Fed kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası ve %25 faizleri arttırdı. Epeydir arttırmıyordu.
2: Yani bu 0.25 değil mi?
1: Evet 0.25.
2: 0.25.
3: Ama dolar yükselecek demek yani biraz.
1: Tabii bir düşündüm. Yön istikamet aslında işaret ediyor. Çünkü Trump faizleri düşürelim düşürelim diyordu. Herkes gerçi arttırılmasını bu dönem bekliyordu. 2023'ten bu yana da ilk kez arttırıyor. İşte yani.
3: O da gelecek ay seçime gidiyor. Seçim neler yaptırıyor. Halbuki Amerikan iş adamları kesinlikle karşı buna yani.
1: Evet. Petrol fiyatlarında bir yükseliş var tabii ki. Evet. Bankaların uyguladığı politika faizi bandı %3.75-4 seviyesine yaklaşıyor. Onun biraz üstünde oluyor tabii ki. Petrol fiyatlarında bir sorun yaşanmıştı. Enflasyon da Amerika'da ciddi problem.
3: İşte biraz onu dengelemek.
0: Enflasyonla mücadele kapsamında zaten ABD açısından bakarsak. Evet.
1: Yani %90 da zaten arttırır diyorlardı.
3: Bakın,
1: ama
3: hemen Türkiye'de... arttı. Dolar hemen euro hemen arttı dedim. Doların
1: tabii şimdi faiz demek... artınca paranız evet. değer kazanıyor. Evet. Çünkü bankaya götürecekler. Burada da öyle değil mi yani? Evet. Ama bu faizlerle biz tabii ki Amerika'daki faiz de burada çok farklı ama bu faizlerle piyasa nasıl döner? Türkiye'de de herkes altın fiyatları için bu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımını bekliyordu Mete. Herkes yani ne yapacak ki altına mı yatırım yapalım diye. Dolar da hemen Uğur Hoca'nın dediği gibi yükselmeye başladı.
0: Uğur Hocam öksürünce de dolar çıkıyor. O yüzden kendisine dikkat etseyormuş.
1: Ama şunu etkiliyor bir de ABD'nin şimdi faiz arttırması, diğer ülkeler onun dışında bir politika geliştiremiyorlar. Yani o faiz arttırınca sen faiz düşürmeye gidince başına gelmedik kalmıyor. Ne yazık ki. Ve faiz gibi bir bela da ülkelerin başında. Yani bu faizlerle insanlar...
3: Yok Trump da istemezdi aslında. Amerika'nın iş çevreleri hiçbiri istemiyor. O seçim diye. Yani enflasyon yükseldi dediler ya. Petrol fiyatlarından enflasyonu biraz düşük gitsin Kasım'a diye.
1: Seçim diyenin de ötesinde ABD'de siz de biliyorsunuz ki Merkez Bankası ile başkan arasında çok büyük kavga var. Adam Merkez Bankası başkanı görevden alacağım diyor. Yani ama onun dışında gelişen dengeler de var üstad. O açıdan söylüyorum. Yani bazen de denetlenemeyebiliyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu her yerde tartışma konusu. O liberal iktisatçılar bunu bir amentü gibi söylüyorlar ama Japonya'da öyle değil mesela. Japonya bunu çözebiliyor. Gram altında şu an bugün bir yükseliş. Yükselişteydi evet.
4: 1.24 bayağı
0: yükseliş. Ama bu onunla ilgili değildir. Başka
1: değil,
0: bir şeydir.
1: Tabii. Bu zaten hemen ona tepki gösterecek bir şey de bugün içerisindeki artışı gösteriyor. Biz asıl etkisini altında yarın ilerleyen sabah. Saatlerde ve Uğur Hoca'nın dediği gibi yarın sabah göreceğiz. Petrolde, Brent petrolde
4: %3 güzel yani iyi düşüş.
1: Evet 105 ama yine de çok fazla.
0: Son hayır FED 1 puan artırsın da bari 60 dolara falan düşsün eğer düşüyorsa.
1: Keşke şu çok etkiliyor bizi doğrudan etkileyen şeyler.
0: Herkes etkiliyor.
3: Bütün dünya ekonomisi etkiliyor. Tabii.
1: Mehmet Şimşek 7 puan savaş ekonomisinden dolayı diyor. Gerçi onu da çok anlamıyorum yani. Savaş ekonomisi tabii ki çok etkiliyor fiyatları şey yapıyor da bizim gibi ülkeleri çok doğrudan etkiliyor herhalde. Yani savaş alan ülkelerde o kadar etki yok. Onlarda niye yok onu anlamıyorum.
2: Orada ekonomi yok.
1: Ekonomi yok değil mi?
2: Şeyi.
1: Ekonomi olmayınca.
2: Şimdi affedersiniz konuyla alakası yok ama 2009'da Suriye ziyaretinde o dönem başbakan olan Osman Otri. Onunla muhabbet esnasında bir ara sordum. Efendim dedim 2008 krizi sizi nasıl etkiledi? Adam baktı bizde dedi kriz olmaz. Niye dedim? Bizde ekonomi yok çünkü.
1: Doğru söylüyor. Türkiye dev bir ekonomi. Biraz sonra şimdi etkileri tabii ki hissedilmeye başlanacak. Şu anda ne olursa olsun piyasalar gene açık. Uzmanlarımızla konuyu konuşacağız. Biz diğer Yunanistan konusuna geri dönebiliriz. Bu konuda çok hayati. Çünkü bu Yunanistan hakikaten savaş mavaş. Yani seçim diye ortalığı geriyorlar ve ama bunun sonu da belli olmaz. Bu işin şakası yok Hüseyin Hocam. Yani bir kılıcı...
0: Burada şu da var. Bakın bir gayri askeri statüdeki adaların sınırlandırması konusu var. İkincisi bu İsrail ile Yunanistan'ın imzaladığı bir hava savunma ile ilgili proje var.
1: Evet.
0: Yani 3,5 milyar dolarlık 35 ay süreli hesapta bunu tedarik edecekler ama daha da uzun süreci konuşuluyor ve bir de bununla ilgili başka sıkıntılar var. Ama o unsurların gayri askeri statüdeki adalara konuşlandırılması da şu an için sorun. İsrail'in ürettiği bazı hava savunma sistemleriyle ilgili kontrolün kimde olacağı Yunanistan iç medyası açısından

0: Sorun bizim açımızdan o kadar önemli değil ama bunları kullanarak eğer Türkiye ile ilgili istihbarat alacaksa, onları bir Yunanistan'ın kontrolünde olmayıp da kısmen eğer İsrail'in kontrolünde olursa Türkiye açısından bir istihbarat zafiyeti de oluşturabilir. O nedenle Türkiye açısından da önemli. Dolayısıyla Adalar Denizi'ndeki her türlü gelişme Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Burada gerçekten bir tugayla yetinmeyebilir. Çünkü Türkiye açısından güvenlik ikilemi ortaya çıkmaya başladı. Ne kadar sizin komşunuz silahlanırsa sizin de kendinizi güvende hissetmeniz için bir yakındaki komşunuz bile öyle olsa eğer polis de yoksa ne yapacaksınız? Siz de bir tüfek alırsınız, bir tabanca alırsınız. Devletlerin herhangi bir iki insan arasındaki ilişkiden farklı düşünmesini düşünemeyiz. Burada da Türkiye o tugayını mecburen batıya kaydırdı. Yarın başkalarını da kaydırma ihtiyacını hissedebilir. Örneğin hava kuvvetleri unsurlarından bazılarını İzmir, Çiğli'ye hava üssü eğitim üssü orası oraya da konuşlandırabiliriz. Çünkü Libni'de uçakları var bunlar. Yani alarm reaksiyon adı altında, hava savunma nöbeti altında Yunanistan gayri askeri statüdeki Libni'de savaş uçakları konuşlandırıyor. En basit. Bunları orada konuşlandırmaması gerekiyor. Onun o kadar yakınızda uçağı varsa size mecburen
1: Çiğli'ye
0: kendi savaş uçaklarınızı buralara getirmek durumunda kalırsınız. Bu Yunanistan'ın gerginliği düşürmesi ve Türkiye'nin de buna uygun olacak şekilde nasıl yükseliyorsak şu anda o zaman biz düşürebiliriz. Burada temkinli adım atması gereken Yunanistan, yanlışı yapan da Yunanistan.
1: Foça'da var bizim komando birliklerimiz.
0: Evet. Yani buradaki işte yapılanmayı biraz şöyle düşünelim. Biraz önce bahsettiğim Efes tatbikatında da izler olduğu şekilde bizim adalara yönelik gerektiğinde harekat yapacaksak Ege Ordu üzerinden yapacağız. Bu çok açık.
1: Bunlar Ege Ordu'nun unsurları mı
0: evet,
1: peki?
0: Evet, Ege Ordu'nun ana unsurları.
1: Ana unsurları, evet. İstikam, savaş taburu.
0: Bakın zaten genelde eğitim veya işte istikam, buradaki zaten Foça'daki 1. Amfibi Tugay var.
1: Evet.
0: Orası deniz piyadeleri gibi düşün. Marine Corps var ya. Bu ABD'nin deniz piyadeleri, onlar kol ordu seviyesinde, bizimki de Tugay seviyesinde. Yapısı biraz farklı ama böyle bir amfibi çıkarmayı, amfibi harekatı yapacaksanız bu şekilde eğitim olan bir Tugay bir de bu bölgede çıkacak. Gidip yani bizim bu Tugay gidip herhalde Hatay'ın oralarda bir yerde bir şey yapmayacak.
1: O bölgeyi de çok iyi tanıyorlar.
0: Evet, o bölgeyi bilecekler. Orada bir de caydırıcılık bu.
2: Burada hazır. Önemli ilk olan bir şey var. O da şu. 51. Tugay aslında normalde dağ komando Tugay'ı.
1: Tunceli'den gelen.
2: Evet, evet. Tunceli'den, Hozat'tan gelen. 95 yıllarında Kayseri hava indirme ile beraber o zaman 95-97 döneminde o dönemde 28. Piyade Alayı'nın mesela 1. Taktik Taburları dağ komando birliklerinden oluşuyordu. Ve terörle mücadele operasyonlarına o dönem Hakkari ile Tunceli.
1: Benim rahmetli abim de orada görevliydi.
2: Kırmızı bölgeydi. Ve 51. Dağ Komando Tugay'da ülkemizin hakikaten terörle mücadele ve aynı zamanda dağ komando Tugay ilçesi çok seçkin birliklerinden bir tanesi. Şimdi buraya göndermesinin Yunanistan'daki karşılığı özellikle terörle mücadele anlamında kurumsal kültürün Tugay'a aktarılması. Çünkü bu birlik dağ komando adı üstünden de gelecek şekilde sızma yapabilen, şehir içine sızabilen, dağda hayatını idame ettirebilen, bağımsız olarak yardım da bir süre göndermeseniz kendi başının çaresine evet, bakabilecek. Evet. Birden fazla silah kullanma yeteneğine sahip, silah da olmasa doğadan yararlanarak saldırabilecek kapasiteye sahip. Şimdi biraz önce Hüseyin Hoca'nın anlattığı bu askeri zincirle beraber okuduğunuz zaman da Ege'de kara ve hava ağırlıklı proaktif evet, bir artık döneme girildiğini belki söylemek
1: mümkün. Adalara hemen intikal edecek yani ya denizden
2: evet,
1: belki
2: tabii, tabii,
1: paraşütle.
2: Evet. Olası bir durumda yani olası bir durum diyorum, ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü her söylediğimiz Yunan basınında haber oluyor.
1: Evet, evet seni de görüyorum.
2: Yunanistan'ın en popüler kanalı galiba A Haber. Sürekli izlendiği için bunu da söylüyorum ama burada olası kötü bir durumda kara ve deniz herhalde entegre olarak evet, önlemler alınıyor. Neticede burada çok güçlü bir zincir de var. Ama tabii ilk defa bir dağ komando Tugay'ın ki terörle mücadelede nam salmış bir Tugay'ın seçkin askerlerinin bölgeye gelmesi, Söke'ye gelmesi ki evet, Sisam'ın karşısı Yunanistan'da belki bugüne kadar kopmayan yaygarayı koparttı.
0: Muhtemelen karda krizi esnasında böyle bir hareketlenme olmuştur.
2: Evet,
0: ben o zaman
1: 96'da.
0: Üsteğmen evet, hava kuvvetlerini ancak takip edebiliyordum ama biz de o zaman uçaklarla o intikalin bir parçası olmuştuk.
1: Yani öyle mi? Gün, karda tabii, kara çıkalım.
0: Yani böyle bir kriz olduğu zaman silahlı kuvvetler alarma geçer. Yani kimse sanmasın yani hiçbir şey yapmıyorlar. Bu görünen hareketlilik, görünmeyen hareketliliği de var.
1: Doğru.
0: Düğmeye bastığınız an o hareketlilik içerisinde gece gündüz 7/24 Türk Silahlı Kuvvetleri anında ne tepki gösterecekse gösterir.
1: Şu an o plana geçilmiş.

0: geçirmiştir yani teyakkuz yani, halinde.
1: Hayır, o plana geçirmiştir diye söylemek benim şu anda haddime değil de. O
0: bir şeyler hazırlamıyordu.
1: Gerekirse düğmeye basılacak şekilde hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri hazır bekler. Onu
2: yani affedersiniz aslında bu 51. Komando Tugay zaten terörle mücadele konusunda ağırlık kazanmış bir Tugay. Tabii. Yunanistan'ın gayri askeri adaları silahlandırması yani da bir anlamda
1: özel
2: terör
1: operasyonlar konusunda yani. Özel kuvvet gibi kullanabileceğiniz, derinlikteki harekatı icra edebileceğiniz hava hücum harekatından bahsediyoruz ya, işte sizin bunları helikopterlere bindirip bir yere derinliğe götürmeniz gerekiyor. Götürdüğünüz kişi de sıradan asker olmaz. Özel askerler olması lazım.
3: Zaten şimdi bu niye böyle oldu?
0: Niye hocam?
3: Yani aslında gidip de yarın Sisam'a çıkacağız falan filan değil. Geçen hafta gene A Haber'de söyledik. Geçen hafta Miçotakis geldi, iki küçük ada, bir de 3 günlüğüne Meis adası demiş. Meis de diyorlar ki ya Meis yarım günlük şey 12 kilometre. Ne var 3 günlük? İşte demin çelenkler koydu.
1: Hayır, Meis'in kalkanı ünlüymüş de o yüzden. He? Kalkanı ünlüymüş onun için.
0: Meis'in kurtuluşu
3: şimdi de ben de şunu dedim A Haber'de. Dedim ki bunu 4-5 sene önce yaptı. Yunan Genelkurmay Başkanı Muğla vilayetimizin işte Datça ilçesine kayıtlı adalara gelip kuzu çevirdi. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Bunu dedim Türk aklı bunun altında kalmaz. Ne dedi? Dedi gidiyoruz kapalı Maraş'ta dedi. Bizde şeftali kebabı kırmızı şeyi Sayın Bahçeli'yle.
0: Türk aklı buna çözüm buldu hemen.
3: Gittik bir orada kapalı Maraş açıldı. Şeftali kebabı yendi açıldı şimdi. Dedim buna muhakkak Türk devlet hakkı bir cevap verecektir. Ya dedim kapalı Maraş'ın yani binalar iskana kapalı hala. Deniz kısmını sahili yolları açtık. Ya dedim hepten açacaklar. Ya başka bir şey yapacak? İşte bu yapıldı. Getirildi, şey koruldu. İşte 75'te demin komutanımızın dediği olay. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra o Ege ordusu korundu. Yunanistan hop oturuyor hop kalkıyor. Bütün uluslararası toplantılarda bunu lağvedin. Bunu lağvedin bize karşı yapıldı. Gerçekten ona karşı yapıldı. NATO'ya da konuştu değil. NATO'nun emrinde de değil. Ve Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan yedek subaylar artık terhis zamanı geldi. İşte terhis etmediler 76'ya kadar. 12 adaya atılacak diye. Yani 12 ada şeydi. Ve o Ege ordusu Türkiye'de bayağı önemli oldu. Bakın birinci genelde Türkiye'de kara kuvvetleri komutanları.
1: Kenan Evren bile oranın komutanlığını yaptı.
3: Tabii işte Kenan Evren onu anlatacağım. Bir şeyler genelde hep Türkiye'de kara kuvvetlerinden genelkurmay başkanı olur. Amerika'da İngiltere'de amiraller falan olur deniz kuvvetleri onlar da. Bizde kara kuvvetleri. Kara kuvvetleri komutanı da %90 birinci ordu komutanlığından gider. Evet. En kıdemli o. O zaman 1. Ordu Komutanı Eşref Akıncı Paşa'ydı rahmetli. Onu yapmadılar. Sonradan onu Ecevit MİT Müsteşarı yaptı. 3. Ordu Komutanı Ali Fethi Esen'de ikisi de 36'lı. Kenan Evren'den ikisi de ikişer sene kıdemli. Onu da MHP destekliyordu. Öbürünü CHP destekliyordu. Onu da yapmadılar. 12 Eylül'den sonra kurulan Adalet Partisi yerine başkan yaptılar adamı. 3. sıradaydı Kenan Evren. Oradan Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve darbe yapıp Genelkurmay
0: Cumhurbaşkanı. Emekli olunca da oraya gitti. Bodrum'a gitti orada resim
3: yapıyor. Dolayısıyla yani önemli bir yer. Öyle şey değil. Oraya da şimdi kuvvet kaydırılması gidip de adaya falan şey yapmayacağız. Ama bunları korkunç korkuttu.
0: NATO'ya konuştu olmaması ilginç. Çok onun iyi. Altını çizmek tabii, lazım değil mi?
3: Kendi
0: yani,
3: kontrolümüzde.
1: Evet.
0: Yani ne anlama geliyor bu? NATO. Hayır,
3: haber vermeden şöyle, operasyon yapabiliriz.
1: NATO'ya tahsisli birliklerinizin hareketlerini, onun içerisinde birliklerin özelliklerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini NATO kuvvet planlaması kapsamında 3 yıllık bir cycle'ları var. Oralarda sizin deklare etmeniz lazım. Tugay'ın özellikleri bu diye ve eğer ki bir tatbikat falan olacaksa gerekirse onlar NATO tatbikatlarına onları gönderebilirsiniz. Ama mesela buradaki herhangi bir şeyi gönderemezsiniz, unsuru. Bu isimle gönderemezsiniz, başka bir şeyle gönderemezsiniz.
0: NATO ne yaptığından, ne ettiğinden haberdar değil onun yani.
1: Evet, bunlarla ilgili NATO'nun...
3: Yani ona bilgi vermek zorunda.
1: NATO'nun herhangi bir şekilde buralara girip görmesi mümkün değil. Bir de siz bir düğmeye bastınız ya diyelim. Bu Ege ordusunun yaptığı hareketlerden haberdar olmayacağı gibi buradaki kullandıkları her türlü silah, teçhizat, harp silah araç ve gereçlerini NATO'ya deklare ettiğimiz için istediğimiz gibi kullanabiliriz.
0: Çok önemli bir ayrıntı.
1: Yani, bu yani biraz daha böyle Kıbrıs harekatından alınan dersler. Oradaki evet. Sonra işte biliyorsunuz 1975 ile 78 yılları arasında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo var. Kıbrıs harekatı bir gerekçe olarak söylense de ağırlıklı olarak Afyon ekimiyle ilgili evet. O tartışmalar bunu tetiklemiştir. Ama nihayetinde sizin 1964'ten itibaren elinizi kolunuzu bağlayan bir yapı o. Şimdi bu Ege ordusuyla bu yapıyı bir anlamda aşacak şekilde yeni bir yapılanmaya gidildi. Diğer yapılandırmalar NATO ile ortaklaşa devam ediyor zaten.
4: Bir de demin Mitsotakis'in görüntüsünde şöyle bir absürtlük var. Şimdi burada Türkiye'ye orada 13 tane adacık var Melih Bey. Şeyle beraber, gittiği adayla beraber.
1: Evet.

0: Fakat bu Türkiye'ye yakın adaya değil de Türkiye'ye uzak olan adaya gidiyor. Bir de görüntülere baktığınız zaman normalde o kadar askerin o kadar küçük bir adada bulunmasını gerektirecek bir durum yok. Ki görüntülerde neredeyse kışlık postalları olan, siyah postalları olan, çünkü o bölgeye göre Yunan ordusunun üniformalarını yazlık tabii, postal olmaz. Giymeniz gerekir. Muhtemelen tören için
1: Mete'den hiçbir şey kaçmıyor vallahi.
0: Bir yerden getirilmiş biz asker grubu. Çünkü orada o kadar askerin yatacağı yatakhane yok. Ve muhtemelen hani Yunan mantığıyla düşünürsek bir gözetleme binası, bir radar, bir tabii, istasyon kadar, bir şey olması tabii. gerekir. Ama Mitsotakis'in arkasına döndüğü yer baraka. Yani taştan bir baraka. Güneşten korunmak için, işte akşamları muhtemelen soğuktan korunmak için. Ama o. Bu kadar askeri orada tutmanızın da bir mantığı yok. Yani ne yapacak askerler? Bir tane gördüğünüz gibi görüntülerde yol var. Başka da hiçbir şey yok. Evet. Ekipmanları da yok. Yani bir kayık, bir tekne, hani devriye atacaklar deseniz o da yok. Benim tahminim muhtemelen bunlar tören için Türkiye'ye karşı hani nispet yaparcasına oraya tabii, kadar tabii. toplanmış 30-40 kişilik bir Yunan askeri grubu. Bu da komik açıkçası. Eğer bu mantıktan düşünürsek yani 13 tane ada ve adacık var dedim. 40'tan çarpsak 13 çarpı 40, 700 küsur tane normalde bu mantıkla gidersek Meis bölgesinde Yunan askeri olması gerekir ama yok. Yani o yüzden bunlar muhtemelen tören için oraya getirilmiş, üstü başı düzeltilmiş, işte basının önüne çıkartılmış bir grup asker.
2: Dostlar yoksa, alışverişte gör.
0: O kadar askeri
3: olduğunu. Bir de adadaki halkı orada tutmaya yani. Çalışıyor. 485 evet. kişi var. Ya onlar her hafta şeye gelip bizim Kaş'a gelip alışverişi pazar orada, yoksa 600 kilometre nasıl getireceksin taze sebze?
1: Bence sebze. Yazın da geçmesini beklediler. Türk sayısı oradaki askerleri ona 20'ye katlar. Değil mi? Bunlar gitti. Şaka değil.
4: Bir de şurada şunu söylemek lazım. Mesela biraz önce Limni'deki gayri askeri satılıyor ya Limni. Oradaki savaş uçaklarının konuşlandırmasından bahsettim. Ama bunların konuşlanıyor olması Türk savaş uçaklarının Ege'ye, Adalar Denizi'ne çıkmasına, orada uçmasına engel değil.
1: Değil mi hocam?
4: Dolayısıyla zaten çıkıyorduk, iddialaşı da yapıyorduk. Herhangi bir şekilde bir şey olmadan bize geliyorduk. Yani orada herhangi bir şekilde bu adaların silahlandırılması hukuki yönden bizim açımızdan sıkıntı. Hmm. Yani gayri askeri statüde sen oraya herhangi bir yırnaklanma yapmaman gerekir. Yapıyor olman savaş istiyorsun anlamına gelir aslında. Yani sonuçta bunlarla ilgili anlaşmalar yapılırken, Lozan'daki dengeler, imzalar atılırken bazı şeyler gözetildi. Sadece Türkiye ile Yunanistan yoktu ki orada. Başka devletler de vardı. Sonuçta bir sulh bulunuyor. O zaman onun gereğini yapıyor olman lazım ki bugünlerde onların torunlarının torunları kavga etmesin, savaşmasın.
1: Belki adalarda asker bulunmaması adaları savunmak için daha avantajlı bir şey. Yani oraya tabii. asker koysanız ne olur?
3: Yok, tehdit
1: 2 dakikada intikal eder uçaklar.
4: Husileri gördük Kızıldeniz'de.
1: Değil mi?
4: Husiler bile bütün adaları tık tık aldı. Yani adaların savunulması da gerçekten çok zor.
1: Çok zor evet. tabii.
2: Ya öyle söyleniyor diye savunma içinse fazla, affedersin güvenlik içinse fazla, evet. savunma içinse yetersiz.
1: Ama burada hocamın dikkat çektiği Hüseyin Fazlı'nın bence önemli bir nokta. Burada İsrail unsurunun oluyor olması. Burada istihbarat mı toplayacaklar?
3: Evet, oradan cesaret
1: hikaye
3: aldı.
1: Bu yani. Bizi ilgilendiren
2: ama,
1: o.
2: Ama Melih, affedersin, İsrail'in geleneksel tavrına bakarsak bize her onları biliyorsun kiralıyordu. Her onlardan elde ettiği bilgiyi önce Tel Aviv'e gönderip daha sonra bize veriyordu. Şimdi Yunanistan'a Aşil Kalkanı'nı kuruyor ama Yunanistan kullanmayacak onlar. Önce kendisi alacak, Tel Aviv'e gönderecek, sonra oraya bildirecek. Bence o arada olan zaten olur.
1: Olan olur. Bu arada sen terör dedin ya, şu aklıma geliyor. PKK Türkiye'de hocamın da dediği gibi bitirdik. PKK'yı Türk ordusu bitirdi yani. Bugünkü bu süreçler falan onlar açısından tabii. şey. Bizim bir sorunumuz yok. Onun yerine ikame ediliyor hemen işte. Bir şey getiriliyor yani. PKK bitiyor. Bizim orada daha rahatlıyor. Ordunun varlığını gerektiren bir durum yok.
3: Daha önce Asala vardı. Asala
1: bu sefer
3: PKK.
1: Yunanistan'ın bu hikayesi devreye giriyor. Çok mu aşırı yorum yapıyorum?
4: Yok ama bu aslında çok faydalı. Doğru. Ordu açısından bakarsak bir ordu hani işleyen demir paralar ya. Doğru. Türk ordusunun aslında işte Kıbrıs Barış Harekatı, bu terörle mücadele. Tabii ki bir sürü vatan evladı gazi oldu, şehit oldu. Bu başka bir şey ama Türk ordusunun her zaman en üst seviyede harp hazır olması,
1: doğru.
4: kendi ihtiyaç duyduğu harp silah araç ve gereçlerini tedarik etmesini, işte bugün savunma sanayimizin önemini görerek kendi ihtiyaç duyduklarımızı üretmek için gayret gösteriyor oluşumuzun arkasında hep bu yürüyüş var. Bu yürüyüş İyi bir yürüyüş.
1: Doğru doğru.
2: Hareketlilik.
0: Evet. Tabii, yani deniz kuvvetleri belki de önümüzdeki yıllarda siz söylemiştiniz hep kara kuvvetleri komutanından seçiliyor genelkurmay başkanı demiştiniz. Belki evet. Önümüzdeki yıllarda bu Türkiye'nin Somali, Afrika boynuzu diğer meselelerle etki alanı

0: işbirliğinin hem genişlemesiyle beraber belki de geçtiğimiz önümüzdeki yıllarda sıradaki genelkurmay başkanlarının belki de Deniz Kuvvetleri komutanından seçileceği bir zamanı göreceğiz. Çünkü artık denize ve uzaya doğru giden bir şey var. Belki 30-40 sene sonra Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin baş komutanı ya da genelkurmay başkanı uzay kuvvetleri komutanı
1: ben
0: olacak.
1: Ben 5 yıl içinde bekliyorum.
2: Yani, öyle mi hocam?
0: Tabii dönüşüme
1: doğru gidiyor. Dünya oraya doğru gidiyor.
0: Tabii dönüşüm oluyor yani. Bizde de mesela Hüseyin
2: Hoca... Kemal Hoca yok tabii ki söyleyebiliriz. Kemal komutan yok. Ama Karacılar belki bu konuda daha ısrarcı olur.
1: Onlardan da söyleyen aklı selimler var.
2: Kulaklar içinde.
0: Yani bu İran Savaşı'nda bizim gördüğümüz hep Hüseyin Hoca ile anlatmaya çalıştığımız ama tabii ezber var bu konuda. Oradaki mesela amfibi güçler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında yapılandırılmış. Evet. İçinde yapılandırılmış ama bildiğimiz deniz piyadeleri değil. Amfibi güçler yani yakın muharebe uçakları olan, uçak gemileri olan, hava gücü olan farklı bir yapılanma.
1: Kendi belki de biz de
0: bu yaşananlardan dolayı farklı bir yapılanmaya gideceğiz önümüzdeki yıllarda. O yüzden Deniz Kuvvetleri Komutanı belki de Genelkurmay Başkanı olacak önümüzdeki yıllarda.
1: Belki sırf Ege Ordu Komutanlığı dönüştürülecek. Muhtemelen. Biraz önce Mete Bey'in söylediğine benzer Amerikan Deniz Piyadeleri Kor Ordusu seviyesinde gibi. Her türlü onun gibi imkan ve kabiliyetleri olan bir şey olacak.
0: Belki de onun altı.
1: Hayır, böyle bir şeye de bilmiyorum. Gerçekten ihtiyaç var. Evet. Burada puzzle'ları toplayıp böyle bir şey oluşturabilirsin de ama böyle barış döneminden itibaren eğitimi o şekilde olacak, kendi ihtiyaçlarını yerinde görebilecek, tatbikat eğitim yaptıkça ihtiyaçlarını daha yerinde görüp ona göre tedarik edebilecek, ona göre parası olan, bütçesi olan bir yapıya geçilmesi doğru olabilir. Yani bu da şu anda Mete Bey bana bir ilham verdi ama gerçekten doğru bir yaklaşım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı olabilir.
0: Ben İran Savaşı'ndan beri
3: yani şeyde savunuyorum. Hüseyin Hocam, yani bu durumda aslında niye Deniz Kuvvetleri yerine Hava Kuvvetleri şeyin öne çıkarmadınız merak ediyorum.
1: Yok burada Ege Ordusu'nun Ege Ordusu dönüşebilir bu manada.
3: Eyvallah.
1: Onu söylemeye çalışıyorum.
4: Alabarda komutan gelse o da jandarmayı öne çıkartır.
2: Peki bu Yunanistan'ın askeri gücünü biraz merak ediyorum. Denizde mi en iyi oldukları yer deniz midir? Denizciler ya gibi.
0: Kalamar balıkçılık.
4: Denizcilikleri ticarette.
1: Ticari olarak
4: dünyanın
1: tamam.
4: Dünyanın üçüncü büyük askeri flosu ticari. Askeri gemi de değil.
0: Tersanecilik yok. Hiçbir şey yok.
1: Ya burada şimdi tabii ki yani Yunanistan'ın denizci bir ulus. Göz ardı etmeyelim. Bu kadar adalara sahipse, bu kadar dünya ticaretinde adamlar söz sahibi ise denizcilik de iyi. Ama sonuçta işte şu andaki ihtiyaç duydukları fırkateyi nereden alıyorlar? Fransa'dan alıyorlar.
2: Yani üretmiyorlar.
1: Kendilerini şu anda bizim bakın Milgem gibi bir projemiz var. Yani hem şeyleri yaptık, korvetleri yaptık. Şimdi istif sınıfı fırkateynler yapıyoruz. Milden dediğimiz milli denizaltılar, hava savunma muhribi TF-2000. İşte kendi uçak gemimizi yapma yolunda bir adım attık. O süreç başladı, ilerliyor. Ve bir de bunun yanında ne var? Şu anda amfibi hücum gemisi demek belki daha doğru olabilecek. Bir uçak gemimiz var küçük ve uçak gemisi insansız hava araçları, dronların konuşlandırılması, helikopterin konuşlandırılması, hatta işte Hürjet'in dönüştürülerek ilk önce belki onda test edilecek, daha sonra uçak kendi o daha büyük uçak gemimize konuşlandırılacak şekilde onda bir dönüşüm olması bekleniyor. O konuda çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz kendimize ait deniz kuvvetleri donanmamızın bir sürü yetenekleri var. Bir de ne var? Bunlar mesela herhangi bir geminiz varsa onun üzerine konuşlandıracağınız hem taarruz helikopterleri hem de denizlere özgün kendisinin kullanabileceği arama kurtarmadan tutun da işte bu çeşitli şeyler var. İşte istihbarat, keşif, gözetleme maksatlı, sahil koruma maksatlı kullanabileceğiniz sayısız özellikleri olan çeşitli uçaklara ihtiyaç var. Hem de helikopterlere ihtiyacımız var. Bir de insan savaş araçları. Bunların hepsini topyekun olarak ele aldığımızda Türk savunma sanayi bunları üretebiliyor. Ve Türk donanmasının emrine verecek şekilde o bütünleşik yapı. Mesela bir gemideki komuta kontrol sistemini siz kendiniz üretebiliyorsunuz. O görev bilgisayarlarını siz kendiniz ürettiğiniz zaman o zaman işte İsrail'e ihtiyaç duymuyorsunuz.
2: Savaşı başlatmaktan ziyade sürdürebilme kapasitesi sizi üstün kılıyor. Siz üretince de sürdürüyorsunuz. Bir
0: parantez açmak isterim Melih Bey. Mesela Nisan 2026'da Yunanlı armatörü Fotis Manousis Yunan Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret edip süper hızlı bir feribot bağışlamıştı. Bu süper hızlı feribot da bildiğimiz İstanbul'da örneğin işte Bakırköy, Kadıköy arası işleyen Marmara Denizi'nde gördüğümüz ya da diğer illerimizde gördüğümüz feribotlardan bir farkı yok. Aslında yolcu feribotu fakat Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağışlanıyor. 80'li yıllarda Onassis gibi birçok Yunanlı armatör ailesi Yunan deniz kuvvetlerine kuruyor.

0: büyük gemileri, kargo gemileri, taşıma gemileri armağan etmişti, hibe etmişti. Çünkü 80'li yıllardan beri gelen Yunanistan'da evet adalar ve deniz ülkesi ama bir türlü o tersaneciliği bir sanayiye dönüştürememiş, ne yat üretebiliyor, ne askeri bir tekne üretebiliyor, gemi üretebiliyor. Tersaneciliği bu kadar ada ülkesi deniz kıyısında olmasına rağmen bir türlü gelişememişti bir ülke. Söyleyince kızıyorlar ama 2008'den beri ekonomik olarak Yunanistan ekonomik kalkınma yapmak ve bunun programını uygulamak durumundayken gidip yurt dışına silahlanma yapıyor ve bu silahlanmada NATO'ya aykırı. Bakın bu İsrail'den alınan silahlar ya da başka ülkelerden alınan silahlar NATO standartlarında silahlar değil. Yunanistan bir NATO üyesi ülke. Aynı zamanda aldığı bu silahlarla NATO'nun güvenlik sistemi ve istihbarat sistemi içerisinde gedik açıyor. Neyi diyor belirsiz silahlarla? Bu silahlar aynı zamanda NATO'nun bilgi paylaşma havuzuna ulaşma şansı da elde edebilir. Bu yüzden riskli. Yani İsrail Yunanistan üzerinden NATO'nun havuzuna dahi sıçrama, oraya sızma gibi çok tehlikeli bir iş yapıyor Yunanistan. Bunu da hatırlatmış olmak isterim.
1: Ama eninde sonunda taşıma suyu da değirmen döndürmeye çalışıyor.
2: Onlar döndürsün, bizim açımızdan çok önemli değil aslında. Evet. Ama yani burada bir kıyaslama yaparken yalnız yine her zaman şunu söylemek lazım. Şimdi iki tarafında elinde aynı sayıda uçak olur, gemi olur, tank olur, her ne olursa iki tarafı kıyasladığınız zaman orada bir harpte komutanların o imkan ve kabiliyetleri nasıl kullandığı her şeyi değiştirir. Yani bu satranç oynamak gibi.
3: Küçük bir ordu da bazen şey yapabilir
2: evet, yani satrançta bile bakıyorsun. Yani iki tarafta aynı şeyler var ama bir taraf galip gidiyor. Tabii ona ki. Benzer bir şey bu.
3: Ama insan gücü de çok önemli faktör. Nüfus yani bizim
2: tabii.
3: 8,5 90 milyon diyelim belki 9
2: yani
3: katı.
2: Yani 10 katı biz onların 10 katıyız.
3: Bu da çok önemli bir. Evet.
0: Yunanistan'da aynı Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi bir de tehlikeli bir durum var. Bir milis gücü programı var bunların. Elofiki'ydi yanlış hatırlamıyorsam Yunancası. Burada sivillere silah eğitim temel silah eğitimleri veriyorlar. Yani askeri belli ekipmanların kullanımı konusunda evet. Köylerde bu gönüllüler gidip silah eğitim veriyor. Bunlar emekli Yunan askerlerinden oluşuyor. Bunu Güney Kıbrıs Rum yönetiminde uygulamaya.
2: Bir arada BK'da şeyler veriyorlardı. PKK'lılara veriyorlardı.
0: Ha, evet. Yani bu gönüllüler
3: evet.
0: Yani halkı da silahlandırıp bir milis gücü oluşturma çabası var.
4: Yani Türkiye kaç
3: biz halkı kesti. Silahsızlandırmaya çalışıyoruz. Daha fazla bir şey söylettirme bu.
4: Ne yapacak ya? Bütün Yunanistan'ı silahlandırsan ne yapar Türkiye'ye var. Karşı yani?
3: Yani Karadeniz'de, neyse. Güneydoğu'da halkı evet. Silahsızlandırmaya çalışıldığı için Türkiye'de.
2: Evet. Neyse Allah'tan düğünler pahalı oldu da artık o kadar silahlar
0: yani bir olmuyor. Bir de şu var. Bugüne kadar Doğu Güneydoğu'da askerliğini yapmış. Yüz binlerce insan var ve biraz önce konuştuğumuz bu 51. Komando Tugayı gibi Tunceli'de, evet. Hakkari'de, diğer o olağanüstü hal bölgelerinde dönemde yetenekleri oldukça iyi. Hala birkaç evet. Çeşit silah kullanmayı bilen Türkiye'nin de adı konmamış bir milis gücü var. Bunu da ben buradan söyleyeyim.
3: Evet, bir reklama evet. Gidelim. Olası bir çatışma halinde nasıl bir simülasyon çizilir bunu da merak ediyorum. Dönüşte biraz da bunu konuşalım. Reklamlar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: $1,900,000 sahte dolar, sininmeye çalışılan güvenlik kamerası kayıtları ve denize atıldığı belirlenen bir tabanca. İki kardeşin öldürüldüğü döviz bürosu saldırısında 12 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunların havada uçuştuğu adres Fatih'te bulunan Sofçular Hanı'ydı. Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler yanlarındakilerle birlikte döviz bürosuna geldi. Tartışma çıktı. Ardından silahlar peş peşe patladı. Aksoy kardeşler hayatını kaybetti.

0: İki kişi de yaralandı. Ancak polisin incelemesi olayın ilk anda göründüğü gibi karşılıklı bir çatışma olmadığını ortaya koydu. Soruşturmada iş yeri sahibinin çalışanlarının ofise gelen Aksoy kardeşler ve yanındakilere kurşun yağdırdıkları tespit edildi. Saldırının ardından 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtı. Ama asıl çarpıcı detaylar polis döviz bürosunun içine girdiğinde ortaya çıktı. Bir dolap açıldı, içinden deste deste sahte dolar çıktı. Polis şimdi o sahte paranın kaynağını ve kanlı saldırıyla bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Saldırının ardından delillerin yok edilmeye çalışıldığına ilişkinde dikkat çeken bir tespit yapıldı. İddiaya göre iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştı. Ama polis o kayıtların peşini bırakmadı. Hard disk üzerinde yapılan çalışmayla silinen görüntüler kurtarıldı. Saldırının arkasından çıkan bir diğer ilginç detay da geçmişten gelen bir husumetin olması. Saldırının faili iş yeri sahibiyle öldürülen Aksoy kardeşlerin babasının dolandırıcılık suçunda birlikte cezaevinde kaldıkları tespit edildi. Ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancalardan biri denizden çıkarıldı. O silahla olay yerinde bulunan ikinci tabanca kriminal incelemeye alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Haydi hoş geldiniz.
3: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır.
0: Terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çekti, PKK terör örgütünün silah bırakmak zorunda kaldığını hatırlattı. Terör örgütünün tüm uzantılarının tasfiye sürecini ise takip ettiklerini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi makamında kabul etti. Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki güvenlik konusunda atılan adımlar vardı.
3: Bakanlıklarımız arasında terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği başta olmak üzere birçok konuda işbirliği içerisindeyiz.
0: Terörsüz Türkiye kapsamında PKK-KCK'nın fesi ve örgütün tüm uzantılarının tasfiye süreci en önemli başlıklardandı. Bakan Çiftçi tasfiye sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
3: PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
0: İçişleri Bakanı sürecin bölge barışı içinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
0: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
4: Kaşifoğlu!
0: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
4: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Hakkında yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü. Beton parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
7: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
0: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
8: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
0: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
9: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
10: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
9: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
0: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
7: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
0: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
8: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
0: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Sebep sonuç devam ediyor. Biz Ege Denizi'ndeki gerginliği konuşuyoruz. Biraz sonra da Arabistan ve Husiler arasında bir gerginlik var. O da Türkiye'yi çok yakından etkiliyor. Çünkü Mekke Anlaşması çerçevesinde Türkiye, Suudi Arabistan'la bir pakt imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da savunuruz dedi müttefiklerimiz.
12: Tabii El Cezire'de
11: söyledi. Tıpkı NATO'nun 5. maddesi aynısı gibi, ona benzetti biraz da.
12: Ha, zaten öyle. Yani madde de öyle yani benzetti ama içeriği de muhtevası da öyle zaten.
11: Evet, dolayısıyla pek çok cephede Türkiye müdahil süreçlere.
12: Doğru.
11: Şu Ege konusunu biraz daha konuşmaya devam edelim. Hüseyin Hocam, olası bir gerginlik halinde ilk hamleler ne olur? Biraz spekülasyon yapalım.
13: Meclisle başlar.
11: Merak ediyoruz.
12: Dronları yollarız.
13: Şimdi
11: hatta zahmet olmazsa böyle gelirseniz haritada.
12: Hüseyin komutanı askere alacağız bir kere. Şeyler, tekavütler muazzaf olacak.
11: Çünkü onlar da hesaplıyordur bunu. Ya bu ihtimali şimdi sadece böyle televizyon programlarında konuşulan bir şey değil. Bir gergin, evet. Ciddi bir gerginlikten bahsediyoruz.
13: Tabii televizyonlarda tartışıyorlar, Yunan evet. televizyonları. Şimdi, bu yayınları alıyorlar Melih Bey.
11: Evet.
13: İşte Uğur Hoca'nın söylediği, bizim söylediklerimizi hepimizi alıyorlar. Sizin programınıza özel bir sevgisi var Yunan televizyonların. Evet. Onu alıyorlar. Üzerine uzmanlarla beraber işte bu Türk uzman bunu dedi, bu uzman bunu dedi, moderatör bunu dedi, ne anlama geliyor?
11: Ben sadece soru soruyorum, sizi değerlendirsin.
13: Yok, sizi de attım yani torbaya.
14: Burada şimdi bir şey söylemekte fayda var. bizim Jandarma Genel Komutanlığı her ne kadar İçişleri Bakanlığı'na şu anda bağlı olsa

0: olsa da özünde yine askerlik devam ediyor ve bu kıyı hattında çok fazla sayıda jandarma birliği var, tugay seviyesinde de.
1: Polis gibi görünen askerimiz
0: yani
1: var.
0: Burada onun gibi yani bir 50 bin kişi daha çıkarırız gerekirse.
2: Bunlar çok önemli şeyler evet. Tabii ki.
0: Şimdi burada Türkiye ve Yunanistan'dan bağımsız herhangi bir şekilde sizin ne yapacağınız çok önemli. Yani harbin nihai hedefi. Hep ABD'ye sonuçladık, sorguladık ya. Ne yapmak istiyor bunlar? Evet. Hala çözemedik değil mi? Amacı herhalde Trump'ın dünyayı karıştırmak, petrol fiyatlarını artırmakmış. Geldiğimiz nokta itibariyle bu. Yani böyle bir harbin nihai hedefi buysa olmaz. Türkiye'de böyle bir sarbe girmemesi lazım. Ama burada şimdi gayri askeri statüdeki adaları konuşuyoruz. Eğer amacımız gayri askeri statüdeki adalarla ilgili Yunanistan'ı cezalandırmak, tekrar eski statüye geri çevirmekse örneğin yani böyle bir zihinsel antrenman yapıyoruz. Evet. Burada işte Sisam adasını Türkiye gidip aldı. Ama ondan önce ultimatom verdi. Bakın gayri askeri statüdeki adalarınızın hepsini boşaltın. Burada asker olmaması lazım. Hepsi belli. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya her tarafa gereken deklarasyonları yaptı. Bir de tarih verdi. Dedi ki 2027-28 Şubat'a kadar, ABD yaptığı için söylüyorum da, 28 Şubat'a kadar bu adaları gayri askeri statüsünü bozduğunuz tüm şeyleri geri alacak şekilde adaları silahsızlandırın. Uluslararası anlaşmalara uyun. Uymadığınız takdirde işte 5 tane ada söyler. Şu adaları işgal edeceğimler. Bir tanesini işgal etmeniz yeterli. Bunu durdurmak için tabii ki Yunanistan ne yapacak? Bir şey yapması lazım. Evet. O yüzden burada Türkiye'nin işgal etmesi gereken ve Yunanistan'ın silahlandırdığı o kadar çok ada var ki bakın şu sarıyla gösterilenin hepsinde asker olmaması lazım. Yani kolluk kuvvetleri hariç jandarma olabilir.
1: Ama burada asker sizin olmayacak, silah olmayacak.
0: Radarınız olmaz. Burada savaş uçağınız bulunmaz. Herhangi bir şekilde savaş geminiz bulunmaz. Yani tam tamir bakım falan ondan bahsetmiyoruz. Ama savaş maksatlı orada konuşlandırma olamaz. Şimdi bu adalardan herhangi birine Türkiye isim zikretmeksizin hepsini sayar ve ondan sonra bir ultimatum verebilir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tabii ki hukukuna baktığımızda 51. madde meşru müdafaa hariç hiçbir şekilde sizin kuvvet kullanmanıza maalesef izin vermiyor. Yani uluslararası anlaşmalara uymadınız diye gidip bir adayı işgal etmenizi çok iyi savunacak şekilde bir şeylerin arkasında olması lazım. Bu hukukçuların çalışması gereken bir şey. Ama Türkiye böyle ki böyle bir ultimatum verdi. Bu durumda sadece diyelim ki siz ama bir şey yapacaksanız siz ama elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Oraya mutlaka bir müşterek amfibi harekat yapacaksınız ama o bütün Yunanistan'a derinliğine gidecek şekilde örneğin 25. boylan diyebileceğimiz Ege'nin doğusuna doğru geçen her türlü Yunan savaş uçaklarını düşürmeniz gerekir.
1: Çünkü yani şöyle bir hat diyorsunuz.
0: Evet,
1: Sisam
0: size
1: diyelim.
0: Tehdittir. Yani
1: şuradan itibaren
0: oraya çıkarma yapacak birliklerinize, deniz unsurlarınıza, askerinize zarar verebilecek, onlara engel olabilecek herhangi bir hava hareketliliğini, deniz hareketliliğini engellemeniz lazım. Bu gemiler için de geçerli. Yani oraya yaklaştırmayacaksınız ve orayı aldınız diyelim.
1: Bunu da nasıl yaparsınız? Uçakları havadan kaldırıp denizden de gemilerle öyle mi yaparsınız?
0: Hayır, buraya yapacağınız şey şu. Önce gidersiniz Sisam Adası'nda nereye siz çıkarmayı planlıyorsanız oraları bir bombalarsınız. Adanın genelini bombalarsınız. Orada varsa askeri yapılar, radar falan hepsini vurursunuz. Ondan sonra oraya sizin gemileriniz yaklaşırken ateş açabilecek diğer civar adadaki başka unsurları da vurursunuz. Ama oraya herhangi bir şey yapmanız gerek yok. Ondan sonra kıyı başı yumuşatması gerçekleştikten sonra bunu hemen bir iki saate yapacağınız bir şey değil. Biraz zaman harcamanız gerekiyor. Ve orada mevzi dediğimiz bölgesel hava üstünlüğünü elde etmiş olmanız lazım. İşte ben ne diyorum? 25. boylamın doğusunu savaş uçaklarının giremeyecek şekilde sizin havada üstünlüğü ilan etmiş olmanız lazım. Orada çok fazla sayıda uçağınız bulunacak. Ondan sonra sizin savaş gemileriniz oraya doğru hareketliliği olacak. Etrafına adanın çember alacaklar. Ondan sonra da bu o Foça'da konuştu olan amfibi Tugay ve işte şu anda gelen 51. Tugay'ın askerlerini bu helikopterlere bindirerek amfibi yani hücum harekatı yapmanız lazım. Hava hücum harekatı. Diğeriyle de amfibi çıkarma harekatı yapmanız gerekiyor müşterek. Dolayısıyla adayı ele geçiriyorsunuz. Ama bir de şunu söyleyelim. Sadece hava kuvvetlerini kullanmaya da gerek yok. Orada deniz topçusunu kullanırsınız gemilerden. Aynı zamanda karada konuştu olan. Türkiye çünkü çok yakın çok bir yerden yakın, bahsediyoruz. Evet. Normal topçu birliklerinizin menzili içerisinde. Buraya hava indirme harekatı yapmanıza gerek var mı? Yok. Çünkü çok küçük bir ada. Daha büyük bir ada olsaydı hani Almanların Girit'e yaptığı gibi Girit'e yönelik bir

0: şey yapacak olsak, o zaman hava indirme harekatına ihtiyacınız olur. Bunlar tabii ki bizim
1: böylece de ada Yunanistan'ın elinden çıkmış olur. Sizin elinizde fiilen geçmiş olacak.
2: Şöyle bir durum var. Mesela Güney Çin Denizi'nde Çin'in uyguladığı bir sistem var. Gerçi bizde işte resif vesaire gibi doğal böyle kayalıklar, evet, ya da benzer şeyler yok ama Türkiye sınırına yakın adacıklar üzerinden onları yapay ada haline getirip onun üzerinden Minosur ekonomik bölge ve deniz sınırı ilan edersiniz. Bu da Yunanistan'ı iyice kilitler. Yani eğer Türkiye gerçekten bir çıkmaza sürüklemek isterse ve kilitlemek isterse yapay ada stratejisi, örneğin Sisam Adası'na.
3: Mete Bey, ona gerek yok ki bak.
2: Yaparsınız yani.
3: Hayır, orada bir sürü kayalık adacık var. Aidiyeti belli, tabii, olmayan coğrafya. Yunan bunu yapıyor. Yunan bunu yapıyor. Adamı oraya papazı koyuyor, bir de bayrak dikiyor, bir de keçe koyuyor diyor, gayrimeskünü meskün yaptım diyor, ona da kara suyu alıyor.
1: Peki Hüseyin komutanın dediği gibi biz o Sisam'ı aldık diyelim, böyle bir şeydi onlara cevaben. Orada bir fiili durum oluştu işte.
0: Ondan sonra işte uluslararası anlaşmalar tekrar devreye girecek. Siz adaların hepsini gayri askeri statüye getirin, Sisam'ı size geri veriyoruz diyelim gibi.
2: Anlaşmaları,
0: yani böyle bir şey olabilir.
2: Sıfırlanması anlamına gelir bu.
0: Evet.
2: Zaten burada açıkça söylemek gerekirse o yıllarda işte Lozan vesaire gibi o dönemde imzalanan anlaşmaların 2026'da da hani bu şekilde uygulanması da pek mümkün gözükmüyor. Yani ben Meis diye hemen hızlıca çıkış yapmamın sebebi, Meis başta olmak üzere bu tip adalar sorumlu. Ve eğer Yunanistan Türkiye kalıcı bir barışa doğru gidecekse bu silahlandırılan adaların askeri, yani insan savaşları, savaş uçakları ya da işte Hüseyin Hoca'nın dediği gibi amfibi çıkarmalarla silahsızlandırılıp boşaltılması, geri çekilmesi ya da güvenliğinin sağlanması belli bir anlaşmaya kadar.
1: Ben düğümü çözdüm, sen tekrar geriye aldın. Biz Sisam'ı aldık ya.
3: Neyse, niye geriye döndü ben anlamıyorum ki. 12 adanın hepsini alacağız.
1: Tamam işte hocam, onu diyorum.
2: Sisam'ı aldık,
1: bir durum oluştu. O arada Meis'te birkaç adaya, bu Türkiye için nedir ki Türk ordusu için birkaç saatte.
0: Yok, hani iyi niyet gösteriyoruz. Sisam alıyoruz, bunun karşılığında sen gayri askeri statüye geri dön, Sisam'ı al geriye.
1: Bir de iyi niyetliyiz, bir de şöyle bir dönem var. Yani tutanın elinde kaldığı bir dönem.
3: 12'sini alalım, 6'sını verelim.
1: Bakın yani ne yapıyor adam? Herkes işte Rusya girdi, Ukrayna'ya bilmem ne.
2: İlak ediyor.
1: Biz başlatmadık bu savaşı. Evet. İleri bir şey anlatıyorum yani. Sonrasında başka bir
0: bu adalar 400 yıldır bizim hakimiyetimiz altındaydı. Putin gibi konuşmaya başladı.
1: Evet. Bu kadarlık bir mevzu yani. Evet. Bu ilginç bir şey. Yunanistan'da herhalde bunları hesaplıyordur. Yani böyle bir fiili durumda Türkler zorlandığında ne gibi sonuçlara yol açacak, bilmem ne yapacak, bunu da görüyorlardır.
0: Gerçekten yani Yunanistan gerginlik istemiyorsa şu andaki sahip olduğu adalar, ana kıtası dahil, Meis dahil, o kadar Yunanistan'ın lehine ki ya daha kaşıma.
1: Niye bozuyorsunuz değil
0: niye
1: mi?
0: Niye kaşıyorsun? Niye haddini aşıyorsun? Niye bu kadar 90 milyonluk nüfuslu bir ülkeyi zora sokuyorsun? Ya sonuçta dünyada aşırı bir şekilde bir milliyetçilik artıyor. Bak, evet, milliyetçiliğin kökenlerinden bir tanesi de budur. Haksızlık içerisinde olan. Ya 2. Dünya Savaşı'na Almanlar niye çıkardı?
1: Ezdiler Almanları.
0: Evet.
2: Tabii, ya şimdi Dünya Savaşı'nda.
0: Türkiye'nin gözüne soka soka sen haksızlık, yani 100 yıl önceki haksızlığı hala gözümüze sokuyorsan 90 milyonluk nüfusun içerisinde birileri çıkar, senin gözüne bir şeyler sokar.
1: Aynen öyle.
0: Gerek yok yani.
1: Bir de hocam, Trump'ın olduğu bir dünya Uğur hocam. Trump da öbür ABD başkanları gibi falan öyle değil. Biraz somut sonuca bakıyor adam yani.
3: Adam bir şey adamı yani. Real politiğe bakıyor.
1: Şu der, real, evet, politiğe bakar. Bunlara da hepsinin hesaba katılması gerekiyor.
0: Evet. Bunların... Şu haritaya bakın. Bir de Türkiye'nin gücü yani.
1: En hakkaniyetlisi, evet, o. Evet, Adanın, belli. Adalar, evet, denizinin ortadan.
3: Hayır, bakın, Türkiye 70'li yıllarda 70 sente muhtaçtı diyordu başbakan. Şu anda dünyanın 9. büyük silah ihracatçısı ülkeyiz biz. Bakın 1.7 trilyon dolar gayri safi milli hasılamız var Türkiye'nin. Aa, batımızdaki Yunanistan ne kadar? Bütün Avrupa Birliği'nin fonları orada 350 milyar dolar. Doğumuzdaki İran'ın 300'den düşmüş 280 milyar dolara. Petrolü var, doğalgazı var. 95 milyon da nüfusu var. 1.7 milyon kilometrede de toprağı var. Bizim altta birimiz var. Biz bölgenin en güçlü, en zengin, en köklü devletiyiz. Yani bunlar bizi kaşımaya gerek
1: ABD'de
3: yok.
1: ABD'de de Jimmy Carter mı vardı o zaman?
0: Ne zaman?
3: Jimmy Carter vardı, fıstıkçı.
1: Savaş, şey zaman. Şimdi Carter da yok yani savaş olduğu zaman. Evet, başka da bir adam var, öyle bakmıyor eski saplantılarıyla falan. Bunu şey açısından değerlendiriyorum. Bunlar zaten o batıyı arkalarına alma hikayesine güvenerek bu hareketleri yapıyorlar. Almanya'nın hali hal değil. En fazla Almanlar var arkalarında herhalde, değil mi?
2: Almanya,
3: Fransa daha çok.
1: Öyle mi?
3: Fransa'da.
0: Şu an Fransa'yla 2021'de savunma anlaşması imzaladılar. Yani pak.
1: Doğru, uçakları falan onlar. Tabii.
3: Yani Fransa zaten Türkiye'nin Merkel bunlara
1: çok kıyak geçiyor diyor açıdan diyorum.
3: Hayır, yani, hayır o değil. Falan. Almanya şeyine bakar, gücüne bakar. Almanya Türkiye'den vazgeçemez, o şeyini bilir de. Fransa, Türkiye neredeyse tam karşısında kim varsa onu destekler. Ermenistan, Ermenistan'ı. Yunanistan, Yunanistan'ı.
1: 80'deki gibi bir konjektür yok. Yani dünyanın

0: Türkiye, NATO'nun Türkiye'ye bakışı da bambaşka tabii. bir halde. Bunların hepsi bir faktör değerlendi. Bir İsrail'e ikame etmişler yerine tabii. işte.
1: Evet. Herkes kendi derdine düştü. Tabii. Polonya, Almanya hepsi şimdi tir tir titriyor. Ya. Hiç kimse Yunanistan'ın bilmem nesi uluslararası
2: çok abartılı bir şey söyleyeyim. Yani. Türkiye gidip şu anda Midilli'yi işgal etse çok da ses çıkmaz.
1: Hiç kimsenin
0: ben de size katılıyorum hocam. Yani. Yani kesinlikle öyle dünyadaki hava da o halde. Evet,
2: yani çünkü ya öyle
1: Varşova'da gazeteler
2: ya,
1: yazmaz
2: anarşi
1: bile.
2: Anarşi var bakın. Dünyada anarşi geçerli. Yani devletler arasında gerçekten anarşi sistem geçerli. Kimin sözü geçiyorsa, kimin gücü varsa her türlü şeyi yapıyor. Yapıyor. Bunu ABD'si de yapıyor.
1: Şimdi Putin'den Rusya'sı nasıl korkuyorlar biliyor musunuz? O Estonya'da Polonya. Biz orada Midilli'yi almışız. Vallahi Polonya gazeteleri bile yazmaz bile. Haber biz bile yapmazlar.
3: İki hafta önce Meclis açıklarında kendi minasal ekonomik bölgemiz içerisinde araştırma gemisi gönderdik. Yunanlılar ayağa kalkmıştı tekrar. Fakat gerçekten bu tezlere sahip çıksaydı Atina yönetimi o zaman ona bir müdahale etmesi gerekirdi ama müdahale edilmedi. Tabii. Ve açıkça söylemek gerekirse Yunanistan'ın bütün tezleri çöp oldu. Çünkü Meclis açıklarında bir Türk araştırma gemisi gitti araştırmalarını yaptı Türk Deniz Kuvvetleri eşliğinde ve geri geldi. Evet. Ve Yunanlılar o kadar silahlanıyoruz vesaire açıklamaları yaptılar ama... somut sahada bir şey vardı ve müdahale etmedi Yunanistan.
2: Bakın gerçekten demek ki, Türkiye savaş istemiyor.
3: Gerçek bu.
0: Hiçbir zaman hiçbir
2: Türkiye'nin
0: halkın da bir sorunu
2: izlediği politikaya
0: yok.
2: Bakınca hani şeyde söyledi ya Batı Trakya konusunu konuşurken İlhan Bey de söyledi.
0: Evet.
2: Yani Yunanlılar da biliyor aslında da Erdoğan'ın savaş istemediğini. Erdoğan hepimizi temsilen savaş istemediğini demek ki onlara algı olarak oluşturmuş. Türkiye'nin yani yurtta sulh, cihanda sulh politikası kendi gücüyle...
1: Ama savaş istemiyoruz demek gel bizim hakkımızı şey bize tokalar ya, demek değil yani bunun cevabını
2: biz
1: çok
2: onu söylüyoruz.
1: Yani.
2: Haddini aşma diyoruz ya. Heh. Yani gayri askeri statüdeki adayı o şekilde bırak. Silahlandırma diyoruz.
1: Komutanım sen oraya taktırsan bırak şu gayri askeri. Asıl mühim olan karasuları.
3: İsrail'e tahsis edip.
1: Asıl karasuları. Savaş karasularından
2: çıkacak. Söylemişiz bakın, şu anda.
1: Kasus belli nereden çıktı? 6 milin ötesine çıkartırsan kasus belli. Harp nedeni bitti. Yetki verildi. Yani o gayri askeri statü daha o kasus belli olmasına 3 sene 5 sene var. Öbürü hazır. Bakın Türkiye bunları deniyorlar. Genelkurmay Başkanı'nı kuzu çevirttirdi bizim adada. Başbakan geldi, askeri şey denetledi, çelenk koydu. Bakalım Türkiye'nin nabzı ne yapıyor, ne reaksiyon veriyor. Türkiye hepsine mukameleye bir misil yapıyor. Maraş'ı açtı, Tugay'ı getirtti, bilmem neyi yaptı. Türkiye zayıf oldan, zaten Mitsotakis geçen hafta konuştuk burada biliyorsunuz yayında. Mitsotakis itiraf etti. Dedi ki uygun zamanı bekliyoruz dedi. 12 mili zaten çıkarttı meclisinden.
0: Türkiye böyle biraz kolu kanadı kırılsın.
1: Tamam PKK'yla, İsrail'le, bilmem ne, Ermeni'yle, Rus'la falan derdi başı derdi girdiği an 12 mili çıkartacak. Çıkarttı zaten meclisinden uygulamaya koyacak. Ha ne diyor bizim kasus bellinizi kaldırın. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını kaldırın. Kaldırırız dedik. Siz de kaldırın 12 mili. Yok kaldırmayacağız. Ama uygulamayacağız diyor. Niye ne zaman diyor ki ben hep diyordum 30 senedir. Türkiye zayıf düştüğü an uygulayacak. Geçen hafta söyledi sizin yayınınızda canlı yayında. Mitsotakis ne dedi? Uygun zamanı bekliyoruz. İşte FETÖ kompledi bu. Yani bu silahsızlandırma hikaye oradaki silahlanma. Asıl buradaki iş 12 mil ya da 6 milin üstü işidir. Ege kapanıyor bize. Bunu zaten Türk Silahlı Kuvvetleri 30 senedir çalışıyor. Türkiye'de yani bilinen bir şey.
3: Hava
1: şey
3: sahası da kapanıyor.
1: Ona bağlı fır hattı. Evet. Yani karasuyun ne kadarsa o kadar da fır hattım var. Hepsi kapanıyor. Ve dediğim gibi İstanbul'dan İzmir'e gemi gönderemeyeceğiz yani. Bu kadar kötü durum. Ha? İşte şey. Asıl bu. Savaş nedeni budur. Şu anda Türkiye güçlü olduğu için uygulamaya koyamıyorlar. Arada bir böyle gidip geliyor bir kuzu çeviriyor bilmem ne yapıyor. Bakalım Türkiye ne yapıyor. Ama çok güçlüyüz Allah'a çok şükür. O elindeki adalarda gider. Oynamasın bizle. Yan canlıya versin Yunanistan. Oynamasın bizde yani. Ya gidip
0: de anlatmaya çalıştığımız o işte hocam.
1: Şu
0: anki pozisyon onların lehine. Dokunmasınlar, dua etsinler de bu pozisyon devam etsin. Türkiye'den bir ileri hamle gelmesin. Evet. Onlar aksine geliştiriyorlar.
1: Statüko kalsın
0: bu.
1: Böyle bakın bizim savaşta bir derdimiz yok. Ama sen bu statükoyu bozmak istersen ki statüko senin lehine. Uluslararası hukuk bize yani uşi bize veriyor da o adaları. Ona rağmen şimdilik bak bir şey ama o statükoyu bozarsan elindekiler de gider.
0: Evet, Yunan stratejistleri de bu konjektürü de hesaplamadılar dünyada. O geçmişi unutsunlar artık yani. Evet. Geçmiş dünya hakikaten çok geride
1: 70
0: kaldı.
1: 70 sente muhtaç bir Türkiye değil şu
0: hem
1: anda.
0: Hem o hem de hocamın Hüseyin Hoca'ya ben kesinlikle katılıyorum. Yani bir kaos, bir terör çağı, bir anarşi çağı var dünya üzerinde.
1: Tabii.
0: Kimin ne yapacağı
1: herkes
0: da belli değil.
1: Herkes kendi menfaatine.
0: Her zaman kimse. Türkiye'de de böyle barışçıl egemen olmayabilir yani başka tabii. koşullar gündeme gelebilir.
3: Bir de şu var yani 2040'lı 2050 yıllarda Melih Bey bu suların yükseldiği

0: Ya İstanbul'un barajları susuzluk mahvoluyoruz dediler. Bu yaz öyle bir yağmur yağdı ki yani onu öngörebilen pek de bir şey yok. O biraz bizim gibi insanları, halkları herhalde sömürmek için yeni vergiler getirmiş.
1: İşte iyi ki Trump savaş çıkarmış, o sayede yağmış falan.
2: Vallahi o da var. Biz ozon tabakası delinmesin diye deodorant kullanmayan insanlarız. Biz böyle bir nesilden geldik.
3: Evet, doğru.
0: Yani ya, ineklerin çıkardığı gazdan ozon deliniyor diyorlar. Yani bu dünyanın bir dengesi var Allah aşkına. Hiç işte vergi çıkaracaklar hocam. Vergi. Bence onun üzerine çalışıyorlar. Umarım başlarında patlayacaktır. Biraz da Arabistan konusuna geçelim mi? Hocam teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Yani sağ bakın olun. Oradaki işte o %20'lik açık şey, o çok tehlikeli.
0: Öyle olsun istiyorlar yani.
3: Ha öyle istiyorlar. Evet, şimdi öyle olduğu zaman da dediğim gibi bizim kıyılar çok sığ olduğu için yüksek tonajlı gemiler Yunan karasahası karasuya girmeden şey yapamıyor. Karaya oturuyor. Yani İzmir'den İzmir'e gidemiyorsun.
0: Böyle şey olur mu hocam?
3: Nerede? Olamaz işte, onu diyoruz. Yani, Demirel diyor ya, biz Yunanistan Ege'de denize girmeyecek miyiz, giremeyecek miyiz? Giremeyeceğiz işte böyle.
0: Onların olur. Yapmaları gereken bu silahtan arındırılmış adalara daha fazla otel, daha fazla turistik tesis yapmaları.
4: Daha çok feribot.
3: Ve 6 milde tutacak öyle.
0: Türkler harır al. Oralar yakın.
4: Hatta Melih köprü bile yapılabilir. Köprü 1,5 kilometre falan.
0: Akıllı bir yönetim olsa Yunanistan'da bunu der. Çipras öyle diyordu. Onların biraz daha aklı başındaydı o Çipras'ın falan. Siz deli misiniz dedi. Türkler geliyor buraya, bir sürü para bırakıyor. Şey yapıyor. Bir sorunumuz da yok. Ama dediğimiz gibi artık yani insanları da şey yapmamaları gerekiyor. Her zaman da bu iş böyle gitmez. Umarım şu seçim bir an önce biter. Yunanistan'da bu gerginlikte biraz azalır. Mete, bu arada Kızıldeniz hattında gerilim daha da fazla tırmanıyor. Bir harita alalım mı Samet, sana zahmet? Günlerce Hürmüz Boğazı'nı konuştuk. Mete, böyle alabilir miyim seni?
2: Tabii.
0: Yani bu Husiler durmuyorlar. Husiler bugün de yine Suudi Arabistan'a saldırılar gerçekleştirdiler. Şimdi burada da şöyle bir şey oluşmaya başladı. Husiler biz İsrail'i vuruyorlar diye çok memnunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz diyorduk çatışmalar olduğu zaman, ama şimdi öyle bir şeye hizmet ediyorlar ki Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı sanki sınıyorlar. Ben de bakıyorum, bu İsrail'in işine gelen bir şey.
2: Doğru.
0: Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden? Yani bu sureti haktan görünüp onlara mı hizmet ediyor bu adamlar şimdi, bir yandan da?
2: İsrail'in çıkarlarına bir dönem yaşatıyorlar açık söylemek gerekirse. Şimdi burada İran'ın stratejisini uyguluyor demek tamamen iddialı olmaz. Çünkü sizin yayınlarınızda, programlarınızda söylemiştim. Seçim öncesi Netanyahu'nun olası bir İran saldırısına karşı birden Husilerin tetiklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz aylarda da İran devrim muhafızları Kudüs gücünün üst düzey komutanlarının bu bölgeye geldiğini ve sana da Husilerin üst düzey kadrosuyla kargo uçaklarıyla 2-3 tane kargo uçağının aralıklı gelip burada görüşmeler yapıldığını biliyoruz.
0: İranlılar geldi.
2: İranlılar geldi. Kudüs gücü komutanları gelmişti ve arkasından bu dönem yaşandı. Fakat bu Yemen meselesinde Husilerin ilerleyişini pek duracağını düşünmüyorum. Çünkü Yemen içerisinde şu detayı atlamamız gerekiyor. 2015'ten beri burada iki tane ülke var. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, bir tanesi Suudi Arabistan. 2015'ten beri bu Yemen üzerinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir rekabet var. Rekabet de değil aslında, ciddi ciddi Yemen üzerinde bir hesaplaşma var. Çünkü Suudi Arabistan meşru hükümete destek vermeye çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri 2015'ten beri Suriye'de YPG, işte Somaliland meselesi gibi birçok bölgede ayrılıkçılara destek vererek aynı plan ve projesini Yemen'de yaklaşık 40-50 bin kişilik bir gruba destek vererek bir Yemen'i Kuzey-Güney Yemen olarak ayırma projesine destek verdi.
0: Çok özür dilerim. Yemen, yani ne önemi olabilir Yemen'in? Şöyle, tam altında petrol, zenginlikler, şunları bunları da varmış da.
2: Körfez.
0: Hikayesi değil mi? Burayı tutuyor yani.
2: Bir o, ikincisi burada Aden ve Hadramut bölgesi var. Suudi Arabistan'ın 2015'te ve 2010'dan itibaren Suudi Arabistan'dan Hadramut'a ve Aden Körfezi'ne gidecek bir boru hattı ve demiryolu karayolu hattı vardı. Fakat burada da Birleşik Arap Emirlikleri devreye girdi ve 2015'ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı güçler, evet, var, meşru hükümet var ve burada da Suudi Arabistan sınırları çöl ve çok geniş bir arazi olduğundan dolayı Suudi Arabistan 2015'ten sonra buraya Yemen hükümeti, meşru hükümetine destek vermek için hava harekatları düzenlemeye, evet, başladı ve buradaki güçleri silahlandırmaya başladı. Şimdi burada Husiler de sadece İran destekli demek, sadece Zeydilerden falan oluşmuyor. Aralarında Sünni güçler de var. Aşiret bağları da olan Irak'tan.
0: Bu Sünni'yi Münni'yi bence tabii, bir tarafa bırakıp şu açıdan.
2: Ayrı
0: Mekke'yi vurur musun? Yani bir

0: İçeri doğru kayıyor.
1: Abi, Mekke'yi vurdular biliyorsun değil mi? Evet.
0: İçeri doğru gidiyor.
1: Hemen devam edeceğiz.
2: Kabe'yi vurdu.
3: Mekke yakınlarına bir saldırı olduğuna dair rivayet var ve hemen şiddetle yalanladılar. Husiler yalanladı, İran yalanladı. Ama Suudi Arabistan'a gelen haberlerde Mekke'ye değil ama Mekke'ye yakın bir mesafeye İHA saldırıları olduğuna ve düşürüldüğüne dair haberler.
1: O zaman Mekke'yi vurdular iddiası da yani çok böyle iddialı olur bunu söylemek ama.
2: Yani Suudi Arabistan biraz şeyi kullanıyor tabii.
3: Yani mesele şu, bu Mekke'ye yapılan saldırı meselesi onlara göre işte Suudi Arabistan kendi lehine kullanmak için böyle bir şey uydurdu falan diyorlar ama şu anda zaten karşı karşıya bulunduğumuz tablo yeteri kadar tuhaf. Nedir tuhaf olan? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra geldiğimiz durumda İran şu anda ara verse de daha çok Kuveyt'i ve Bahreyn'i vuruyor. Dikkat edin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırısı yok. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ü vuruyor İran ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'a yönelik saldırı yapmıyor. Hatta bu arada ilginç iddialar dolaşıyor. Mete Bey o ayrıntıları daha iyi bilir. Bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suud ve Katar'ın İran'a ciddi miktarda para verdikleri, bize saldırma diye. İran'ın da buna istinaden saldırı yapmadığı ama Husiler üzerinden özellikle de Suudi Arabistan'ı hedef aldığını, bu arada sadece Husiler değil, Irak'taki Haçlı Şabi üzerinden geçen hafta biliyorsunuz boru hattını vurdular. Evet. Ve boru hattına yönelik saldırı çok basit falan denildi ama anlaşıldığı kadarıyla belki 1-2 aylık bir tamirat gerektirecek ciddi bir saldırı. Bu arada Irak'ta zannediyorum bu saldırıya herhalde destek veren komutanlar falan da görevden alındı. Yani oldukça hareketli bir şey var. Burada karşımızda şöyle bir tablo var. İran doğrudan vurmuyor olsa da, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı doğrudan vurmuyor olsa da en azından Suudi Arabistan'ı Husiler ve Haçlı Şabi üzerinden vurmaya devam ediyor. Dolayısıyla Mekke yakınlarına yapıldığı söylenen saldırı tamam tartışmalı bir konu olsa da şu anda Yemen'deki Husilerin Amerikan gemilerine falan filan ses çıkarmayıp sadece Suud gemilerine ses çıkarmaları ve Irak'taki Haçlı Şabilerin Suudi Arabistan'ın Körfez'deki, Hürmüz'deki sıkıntı dolayısıyla belki ihracat açısından tek nefes alma noktalarına saldırı düzenlemeleri oldukça garip bir şey.
1: Doğru söylüyorsun. Bu ciddi soru yani. Şimdi, İsrail'de böyle elini ovuşturarak izliyor bütün bu gelişmeleri.
2: 3-4 tane ben arka arkaya hızlı sıralayayım. Husilerin şöyle bir talebi var. Burada başta Aden olmak üzere limanlara uygulanan ablukanın kaldırılması. İkincisi Suudi Arabistan'ın savaş tazminatı ödemesi. Üçüncüsü bu kalkınma ve işte tamir vesaire işler için bombalanan yerlerin tamiri için bir ödenek fonunun ayrılması. Bunlar ilk etapta Husiler tarafından talep edilenler. Şunu unutmayalım, 2022'de Suudi Arabistan ve Husiler arasında bir mutabakat sağlanmıştı ve Yemen hükümetinin birleştirilmesi meselesine adım atılmıştı ki arkasından 7 Ekim Gazze meselesi gündeme geldi. Fakat burada Husilerin bir örgüt olarak burada bir Babel Mendeb boğazında bir aktör olarak masaya oturmak istemesini de görüyoruz. Burada kalıcı bir bölünmeden ziyade Yemen'in gidişatı biraz karanlık. Çünkü burada İsrail de sizin söylediğiniz gibi Yemen'deki bu durumu kullanarak bir süre önce konuştuğumuz Afrika boynuzunda Somaliland bölgesinde bu güvenlik meselelerini gerekçe ederek orayı silahlandırmak ve askeri üs kurabilmek için bu Husilerin şu anki saldırısını görünmez bir perdenin arkasında burada Somaliland'de de kullanıyor. Bunu da söyleyeyim. Bir sonraki mesele de Mısır meselesi. İşte geleceğimiz nokta şu. Burada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Süveyş Kanalı ve Mısır.
1: En çok Mısır.
2: Ve hatta Mısır geçtiğimiz günlerde Husilerin muhatap alınma mesajını Kahire'ye iletmesi Mısır tarafından reddedildi. Bir görüşme yapılmayacağı söylendi.
1: Mısır'a. Gideceğini duyurmuştuk daha doğrusu pazartesi günü, salı günü.
2: Şimdi Brett
1: bu konuyu
2: Cooper,
1: konuşmaya gitti.
2: Amerikan Genel Kurmay heyeti bu 6 tane Körfez ülkesiyle Umman'da görüşüyor. Ve daha sonra da Riyad'da en son toplantıyı yaptı. Bu bize şunu hatırlatıyor. 2015'te 11 tane Körfez İşbirliği Konseyi üyesi, teşkilatı üyesi 11 ülke Yemen'e yönelik ortak bir hava harekatı düzenlemişti. Ve çok şiddetliydi ve çok sayıda sivilin de ölümüne sebep oldular. Evet. Burada bu Mısır üzerinden de belki biraz sonra konuşuruz ama bu Mekke Paktı'nın Mısır ayağı çökertilmeye çalışılıyor. Hem İran tarafından hem de İsrail tarafından.
1: O önemli bir konu.

0: Onu evet,
1: biz burada
2: onu konuşalım Mete. Ben hemen şu çok hızlı çok şey söylüyorsun. Ben bu güzel siler, değerli bilgilerin altını çizmek istiyorum.
1: Taiz'de
2: yani. Gidiyor.
1: Muhtemelen Taiz'de gidecek, evet. Gözüküyor ve oradan da benim tahminim Aden'de kaybedilme riski var. Ve ondan sonra bir masa kurulma ihtimali olabilir.
3: Bütün Yemen'i Husiler zapt edecek.
2: Öyle mi?
1: Bunu çok kötü bir gidişat var.
3: %80'i şu anda Husilerin olduğu bölgede.
1: Evet yani.
2: Doğru, yukarılar falan.
3: Bakın petrol ve doğal şurada, gaz kaynakları da şu anki diğer Yemen'in elinde. Biz bu dengesizliği bir şekilde birleştirmeliyiz.
1: Arazi şöyle bakın. Burada çöle inen platolar var dağlardan. Şurada El Ara diye bir yer var. Burayı aldığınız anda Taiz'e gidecekler. Ve muhtemelen oradan da Aden'e gidip tamamen kilitlenecek ortam.
2: Burada dediğin gibi hemen altyapı, doğalgaz, evet, alt kaynakları. Evet. Bir de bütün hikayenin burada olduğu çok açık. Bu boğaz çok değerli bir boğaz. Yani
1: Hürmüz'ün kopyası oldu. Aynı burada da bir yönetim oluşturacaklar. İşte sistem Suudi Arabistan harici, İsrail dahil tüm gemilere açık deniyor. Ama Hürmüz'de aylarca sizin programınızda Melih Bey hep konuştuk. Burada işte gemilerden para alınması, güvenlik, mayın vesaire. Şimdi Hürmüz'de konuştuklarımızı kopyalayalım. Önümüzdeki dönem Babel Mendeb'de benzer şeyleri konuşacağız.
2: Bir de buranın şöyle bir önemi var. Şimdi Hürmüz'de şöyle bir durum var. Hep buradan çıkan şeyi konuşuyoruz. Petrolü öbür tarafa gidiyor. Kızıldeniz'de yukarıdan gelenler daha fazlaymış.
1: Bu bizi daha çok etkiliyor. Kızıldeniz.
2: Yani hep buradan giden etkiliyor diye düşünüyoruz da öyle değil. Evet. Yukarıdan gelenler. Dolayısıyla bu konu yani Babel Mendeb Boğazı konusu, evet, Avrupa'nın da konusu.
3: Şu andaki esas sorun şu. Suudi Arabistan resmen kıskaç altına alındı. Suudi Arabistan
2: kapatıldı.
3: İhraç kanallarının hepsini yok oldu. Yani hem Hürmüz Boğazı kapalı İran nedeniyle, ama esas onu açmak için kullandığı Doğu Batı petrol boru hattı 7 milyon varil. O da işte Yanbu limanında vurdular. Hem de o boru hattına Haçlı Şabi de taarruz etti. Ve hem Husiler hem Haçlı Şabi, yani İran'la bağlantısı olan o eksen harekete geçti. Ama burada bir de şu var. Suudi Arabistan öyle bir kıskaç altında ki şu anda İsrail ve ABD aslında Suudi Arabistan'a en baştan beri niye zorluyordu? İbrahim anlaşmalarına.
1: İbrahim
3: anlaşmalarına doğru, evet, zorlanıyor. Yani seni bu Husilerden kurtaracağız. İran'dan da kurtaracağız, evet,
4: mecbur
3: ama
4: atacak o gel sen şu bir
3: şimdi, İbrahim anlaşmalarına imza at diyor.
2: Tam dediğim nokta bu, evet, hocam. O yüzden şimdi biz bu konuyu konuşurken Yemen'de o güçler, onların böyle talepleri falan bu
1: yok.
2: Biz
1: yok,
2: biliyoruz ki Yemen falan bu devletler, tabii, onun bunun işlerini burada görüyorlar. Hocamın, tabii, dediği nokta çok önemli. Yani Suudi Arabistan'ı iki yandan sıkıştır. Suudi Arabistan istediğini İbrahim anlaşmalarına doğru itekle.
3: Brett Cooper'un yani CENTCOM komutanı Brett Cooper'un başkanlığında Almanya'da toplantı yaptılar. İsrail Genelkurmay Başkanı briefing verdi bunlara. Bunlar bak hangi ülkeler var? Körfez ülkelerinin hepsi var. Suudi Arabistan dahil. Mısır var, Ürdün de var. Ve İsrail var. ABD var.
1: Rotayı değiştirdi ya Suudi Arabistan. Hindistan'dan gelen rotayı, evet, İsrail değil Suriye'ye kaydırdı. Bugün Suudi Arabistan'ın başına gelenlerin en büyük sebebi bu. IMEC, evet, denen rota değişti.
2: Çıkışta, evet, şöyle görünüyor hocam. Gene Türkiye var. Şöyle Türkiye, evet, üzerinden bir şeyler yapabilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sesi vardı Samet. Bu konuyla ilgili hem de Mekke Anlaşması'na atıfta bulunuyor. El Cezire televizyonuna konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuştuğumuz mevzuyla ilgili bir dinleyelim, devam edelim.
5: Ma zorufu lati addet ila hadihi ittifakiyye?
6: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
2: Evet, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar da çok önemli ama Ekrem abi bu El Cezire'de işini iyi yapıyor, onu da söyleyeyim yani. Her açıdan iyi yapıyor. Hem içerikleri iyi, hem şıkır şıkır görüntü çekmiş.

0: Yani bütün Türk televizyonlarına da örnek olsun bu arada. Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesaj çok önemli. Yani Mekke Anlaşması'nın bir şekilde o NATO'nun 5. maddesi gibi bir işlev göreceğine dair bir hikaye var.
1: Müşterek güvenlik anlaşması. Şimdi müşterek Ekim'de, güvenlik demek üyelerinden birine karşı yapılan saldırı hepsine karşı yapılır. Müştereken cevap verilir demek.
2: Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bu Melih Bey. Fakat burada İsrail, özellikle İran bir lobi yaparak özellikle bu Mekke Paktı'nı işlevsiz hale getirmeye çalışıyor.
0: Diyorum. O zaman biz bu saldırıları ne bağlamda okuyacağız? Şimdi çok net bir şekilde bu hikayenin ardından geldi bu Husiler Musiler altta. Şimdi Ekrem abi geçtiler harekete.
3: Son konuşulanlar, Mete Bey'in söylediği, Hüseyin Bey'in söylediğini biraz derleyip toparlarsak. Mekke Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke Anlaşması ile ilgili ne söylendi? İran'a da daha önce bu konuda teklif götürüldü. Ama asıl olarak mesela öncelikle Mısır'ın katılması gerektiğine dair yorumlar ağırlıklıydı. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durumda az önce Mete Bey'in yaptığı yorum. Husiler şu anda Suudi Arabistan'a saldırarak Hürmüz'den sıkışan ve Kızıldeniz'de de Suudi Arabistan'ı sıkıştırıp boru hattını da vurmak suretiyle sanki bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in arzu ettiği İbrahim Anlaşmalarına katılmak üzere Suud'un zorlanmasına destek vermiş oluyorlar.
0: Evet.
3: Husiler ve arkalarında İran varsa beraberce yapmaya çalıştıkları şey, yani söyledikleri, şu ana kadar slogan olarak dile getirdikleri şeylere %100 ters bir şey.
0: İbrahim Anlaşmalarını itiyorlar.
3: Tabii. Türkiye ne yapıyor? Pakistan ve Türkiye, Suud'un İbrahim Anlaşmalarına girmemesi gerektiğini düşündükleri için mesela Mekke Anlaşması ve benzer adımlarla Suud'un elini rahatlatmaya çalışırken maalesef Husiler şu anda bütün dünyanın gemilerine, şunlara bunlara dokunmadan sadece Suud gemilerine dokunup Haçlı Şabi üzerinde de Suud'daki boru hattına saldırı yaparak Suudi Arabistan'ın elini zayıflatıp Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in arzu ettiği bir şeye doğru itekliyorlar. Yani manzarayı galiba
0: nasıl çıkacağız bu işin ucundan? Yani İran güya İsrail'le ABD ile şeytan diyor, biz aramız yok diyor.
3: Biraz önce söylerken bakın İran şu anda Bahreyn'i, Ürdün'ü ve Kuveyt'i vuruyor. Bu arada dikkat edin, İran epeydir İsrail'e yönelik tek bir saldırı da yapmadı.
1: Evet.
3: Ama Bahreyn'i, Ürdün'ü ve Kuveyt'i kendisi vururken Husiler üzerinden ve Haçlı Şabi üzerinden Suudi Arabistan'ı vuruyor. İsrail'e yönelik tek bir saldırı yok. Yani tuhaf bir tabloyla karşı karşıya.
0: Şimdi Samet bir de haritayı versene. Yalnızca bence Suudlar sıkıştırılmıyor. Mısır'a da operasyon var.
2: Kesinlikle.
0: Kızıldeniz'i kapatıyorsun. Kesinlikle. Bir yandan da yukarıdan zaten ciddi anlamda bir şey var. Yani Mısır'da çünkü bu Mekke Anlaşması'na dahil olup olmayacağı tartışılan bir ülke. Ciddi anlamda bir abluk i̇şte, haline girilmiş.
2: Burada şüphe yaratılmaya çalışılıyor. Bakın Suudi Arabistan'ın Husilerin düzenlediği saldırılar Suudi Arabistan sınırına farkındaysanız içeri doğru girmeye başladı. Neredeyse Riyad'ın güneyi vurulmaya başlanacak. Burada yaratılmak istenen şu. Mısır'a bu üçlünün herhangi bir güvenlik katkısı veremeyeceği, Suudi Arabistan'ın başına gelenlerin Mısır'a da gelebileceği yönünde sinsi bir mesaj iletilmeye çalışılıyor. Bu çok ciddi bir istihbarat operasyonu. Özellikle Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olduğunu düşündüğüm ama herhalde kalbi İranlı atan bir kesim de var. Burada da Türk kamuoyunda dahi bu Mekke Paktı'nın itibarsızlaştırılmaya ya da küçültülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama muhtemelen kalbi gönlü İranlı atan kişiler bunlar. Ve varlıklarını bildiğimiz.
0: Çok kızıyorlar, çok doğru söylüyorsun. Tamam komşumuz, biz elbette deriz ki komşumuza şey olmasın. Yani İran'la da böyle düşünüyoruz ama dediğin gibi onun ötesine geçen bir hal var. Çok kızıyorlar mesela bunları söylediğimizde falan. Veya ortada olan tablo var. Bunlara soru işareti.
2: Gazze kelimesini Husilerden en son ne zaman duyduk? Gazze kelimesini İranlı yetkililerden ne zaman duyduk? Gazze anlaşmasının uygulanması için İsrail birlikleri Gazze içerisine İran ya da Husiler tarafından neden vurulmuyor? Soralım. Devam ettirebilirim. Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarında koyduğu ilk şart şu. Somut ve gerçekçi bir şekilde bir Filistin devletinin kurulması meselesi kırmızı çizgidir diyor. Net. Bunun arkasında pazarlık vesaire yok. Şimdi bu dirayeti siz kırabilmek için buradan saldırtıyorsunuz ve Suudi Arabistan'da bir enerji krizi üzerinden Suudi Arabistan'da huzursuzluk yaratmaya çalışıyorsunuz. Bakın burada bu Güney Yarımküre'de şu an yaz iklimi gibi bir durum var. Nemli bir hava var, sis var ama Kuzey Yarımküre sonbahar ve kışa hazırlanıyor. Bakın bu Süveyş kanalı, Mısır meselesi ki çok büyük zarar etti, halen de etmeye devam ediyor. Şimdi bu Babel Mendeb'deki gelişmelerden dolayı sigorta risk primleri artık arttı.

0: Ve sizin dediğiniz gibi özellikle Akdeniz'den Kızıldeniz'e girmeye çalışan çok sayıda gemi, yüksek sigorta, primler arttı, güvenlik sıkıntısı var, ne olacağı belli değil. Şimdi adaların içerisinden geçmeye çalışan gruplar var. Burada adalar dedik ama bu Boğaz ikiye ayrılıyor. Ve siz buradan geçmeye kalksanız, şimdi burada hiç hesapta olmayan bir Afrika boynuzu meselesi var. Bakın İsrail bu Yemen meselesini kullanarak Somaliland'i askerileştirmeye çalışacak. Ve bizim Somali'deki etkinliğimiz de düşünüldüğü zaman bu Kızıldeniz meselesi bizi direkt etkilemeye başlıyor. Bizim ticaretimizin ağırlığı bu Kızıldeniz meselesi bizim için hayati.
1: Mete, bu çok önemli. Türkiye'yi nasıl etkileyecek, bu o konuya da geçelim. Arkadaşlarım diyor ki şimdi şu Fed'in faiziyle ilgili bir ekonomistimize bağlanalım. Sonra bu önemli konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bence bu konu çok hayati. Fed 0.25 faizleri arttırdı. Tabii. Az önce son dakika gelişmesi olarak da aktardık. Üzeyir Doğan hattımızda. Üzeyir Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Hocam, nasıl okumalıyız bu Amerika'dan gelen haberi? Bir de bugün herkes çok panik halindeydi. İşte borsayı kapattılar, bilmem ne oldu. Dünden beri bekleyenler var. Hakikaten böyle direkt Türkiye'yi çok etkileyecek bir karar mıdır bu Fed'in kararı? Buyurun.
2: Yani şöyle söyleyeyim, bugün bizim borsamızda olanlarla Fed'in faiz kararı arasında hiçbir bağ yok. Yani biz kendi iç dinamiklerimizle bu hareketleri yapıyoruz. Bir süredir fon piyasasında olan belirsizlikler, önce bir kurumun fondan temerrüde düşmesi, bugün bir portföy yönetim şirketinin de fonlarında temerrüde düşmesi piyasada bir panik havası oluşturdu. Satışların sebebi bu. Fed tarafına geçecek olursak, Fed faizleri 25 bas puan arttırdı. Bu da sürpriz değil piyasa açısından. Neredeyse piyasanın %95'i bu faiz artışını bekliyordu. Keza biz de aynı şekilde bu faiz artışının olacağını söylüyorduk. Yani o açıdan çok büyük bir sürpriz olmadı. Amerika piyasasına baktığımızda da evet, bir miktar hisse endekslerinde gerilemeler var. Altın başta olmak üzere değerli metallerde bir miktar gerileme söz konusu. Bununla birlikte doların biraz daha değer kazandığını görüyoruz. Bunun akabinde de Euro-Dolar paritesinde bir miktar daha düşüş görüyoruz. 1.15'in de altına inildi. 1.14.68 civarında şu an itibariyle. Burada faiz artışı sürpriz değil ama piyasadaki etkilerine baktığımızda, madem herkes bekliyordu, bunu önden niye fiyatlamadı da karardan sonra fiyatları tarafına geçtiğimizde ise sürpriz olan şu, yani daha sonra başkanın söylemlerine ve toplantı kararlarına baktığımızda, burada en önemlisi o dot plot dediğimiz, yani geleceğe yönelik faiz seviyelerini gösteren tabloda 18 üyenin 16 tanesi 2026 içinde bir faiz artışı daha bekliyor. Yani bu piyasa açısından sürpriz olabilecek taraflardan biri. Yani bu yıl bitmeden bir faiz artışı daha görme ihtimalimiz söz konusu. Bununla birlikte 2027'de faiz indirim olabilir beklentileri vardı. Bence bu toplantıdan sonra 2027 faiz beklentileri de tamamen rafa kalkmış olacak.
1: Öyle mi? Hep artacak artık. Yani
2: 2027'de artmasa bile inmeyecek ki artma ihtimali de söz konusu olabilir. Çünkü Fed biraz daha enflasyon vurgusunu ön plana çıkarmış durumda. Fed'in ana hedefi %2. Şu an baktığımız zaman %3.7'ye yükselmiş bir çekirdek enflasyon beklentisi var. Yani bu da bunun neredeyse iki katına yakın diyebiliriz artık, bir rakamı ifade ediyor. Fed'in bu %2 hedefine ulaşma tahmini ise 2029'a ötelendi. Yani bu da enflasyon hedeflerine uzun vadede ulaşılacak olması, faizlerin de uzun süre yüksek kalması ya da daha da yükseltilebilmesi anlamına geliyor. Yani şu anda genel itibariyle baktığımızdaki piyasadaki bozulmanın temel sebebi de bu. Bir, faizler arttı ama bir kez daha artabilir bu yıl içerisinde. İki, gelecek yıl bu şartlarda faiz indirimi zor gözüküyor. Hatta riskler artarsa yeni faiz indirimlerinde konuşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman, yani Fed'in biraz daha enflasyon vurgusunu ön plana çıkartmış olması, enflasyonun çok uzun süredir çok yüksek gittiği, işte hedeflerden çok sapıldığı yönündeki açıklamaları, biraz daha bu faiz tarafında sıkı duruşun korunacağını işaret ediyor. Yani bugün piyasalardaki etki, dediğim gibi, görece belki sınırlı olarak düşünülebilir ama Trump'ın ne yönde açıklama yapacağı da çok önemli. Yani
1: birazdan konuşacak.
2: Trump bu kararın ardından Yani borcu tekrar hedef tahtasına koyarsa, evet, daha önce Fed başkanına yaptığı gibi, bir önceki başkanına yaptığı gibi, borç da hedef tahtasına oturtulacak olur. Bu azil vesaire yeniden bunları gündeme getirecek olursa, bu daha da belirsizliği arttıracak bir unsur olabilir. Bu açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Ama faizler tarafına baktığımızda, faizlerde artan faiz oranına rağmen piyasa faizlerinde çok bir hareket olmadı. Bu da genel anlamda hani diğer piyasalardaki negatifliği sınırlayacak bir etken. Ama şunu söyleyeyim, ben buradan en fazla ne etkilenir derseniz, birincisi Kasım seçimlerinde dikkate aldığımızda, bu döneme kadar dolar dünyada değerlenmeye devam eder. Yani genel itibariyle dolar endeksinde bir yükseliş görürüz ya da tersten baktığımızda euro dolar paritesinde bir düşüş görebiliriz. Hı hı. Bu bize neyi getirir? Birincisi değerli metallerdeki düşüş sürecini en azından Kasım ayına kadar devam ettirebilir. En büyük etkiyi burada görebiliriz. Ve hisse senetleri piyasalarında da yüksek faiz bir miktar durgunluk, hatta belki geri çekilmelerde getirebilir. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Yani altının biraz daha ya stabil hali ya da altın konuşuluyor daha fazla. Alta doğru hareketi beklenebilir. Dolarda bir artış öngörülebilir diyorsunuz. Bir de Üzeyir Bey, evet, şimdi diğer ülkelerde de faiz politikaları tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir trendin içine giriyor olması diğer ülkelerdeki faiz politikalarını nasıl etkiler? Onların tersi bir aksiyon almaları beklenilebilir mi? Yoksa dünyada da mı böyle bir seyir artık olur?
2: Muhtemelen dünyada da genel trend bu yönde oluşacak. Çünkü neticede aslında dünyayı bir ekonomisini bir lokomotif setine benzetecek olursak, bu lokomotifin başında hala Amerika var. Yani Çin'le birinci, ikinci kim olacak dersek, ama lokomotifin başında bunlar var. Ve buraya baktığımız zaman burada bir faiz artışı geldi. Bu diğer ekonomilerde etkileyecektir. Zaten baktığımızda Avrupa Merkez Bankası savaş başladığından beri iki defa 25 bas puanlık faiz artışı yaptı. Japonya yaptı. Muhtemelen bu hafta bir kez daha faiz artışı yapacak. Yani bu açıdan baktığımızda genel trendte faizlerin artışı yönünde gidiyor olacağız. Şimdi bizim tarafa yansımaları ne olur? Bizim tarafa yansıması şu: belki Merkez Bankamız faiz arttırmayacaktır. Bizim reel faiz tarafında hala kuvvetli taraftayız. Ama şunu söyleyeyim, özellikle yurt dışı borçlanmalarda Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinde arttığını görüyor olacağız. Yani Amerika'ya işte 4,5'la verilirken 5'e çektiyse faiz oranı, Türkiye bu 5 artı risk primi artı ek prim daha yüksek bir şekilde borçlanmaya başlayacak. Bazı borç verenler de yani Amerikan faizi tatmin edici, niye dışarıya faiz vereyim ki deyip gelişmekte olan ülkelere daha az kaynak ayırma durumu söz konusu olabilecek. Yani bu açıdan gelişmekte olan ülkeleri de, dış borç ihtiyacı olan ülkeler de bir miktar bu finansman maliyetleri üzerinden olumsuz etkileyen bir tabloyu görüyor olacağız.
1: Üzeyir Bey, Ekrem Kızıltaş soruyor.
3: Üzeyir Bey, iyi akşamlar. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Burada 25 bas puanlık Amerika'daki faiz artışının doğrudan etkileri, yani en de sonunda 0,25'lik bir artış doğrudan etkilerini bunun doğrultusunda düşünelim, ama sanki oluşan havaya bakılırsa dolaylı etkileri herhalde bu 25 bas puanla ölçülemeyecek kadar yüksek mi oluyor?
2: Yani şöyle söyleyeyim, yani bizim gibi ülkelerde 25 bas puanın bir anlamı yok. Çünkü enflasyon rakamınız ve reel getiri beklentiniz çok yüksek. Yani 30 enflasyonun olduğu bir yerde, yani bizim Merkez Bankamız 25 bas puanlık, yani 0,25'lik bir faiz artışı yapsa ya da indirimi yapsa çok bir anlam ifade etmezsiniz. Evet. Ama enflasyonun işte 3,7 civarında olduğu bir yerde, oradaki reel getiri beklentisi de enflasyonu dikkate aldığımızda 1 puan, 1,5 puan. Şimdi siz 1 puan reel getiri bekleyen bir ekonomide 0,25'lik bir artış yaptığınızda aslında reel getiri beklentisini %25 arttırıyorsunuz. Yani o nedenle oradaki 25 bas puan oldukça yüksek bir rakam. Yani görece olarak baktığımızda bu önemli bir rakam. Ki geçmişte biz dönem dönem Fed'den de görmüştük. Gelişmiş merkez bankalarına, Japonya başta olmak üzere 0,10'luk rakamları bile görmüştük. Yani faiz indirme ve arttırma süreçlerinde. O nedenle hafife alınmayacak bir rakam. Zaten onun üzerindeki faiz indirimi ya da arttırımlarını biraz şok olarak algılamak lazım. Hani bizim Merkez Bankası'nın 5 puan 10 puan faiz indirme arttırma şok kararları gibi, onların da 0,5'lik 0,7'lik 7,5'lık işte ya da birlik puanlarını olağanüstü durumlarda yaptığı şoklar olarak görmek lazım. Burada tamamen enflasyonun seviyesiyle ilgili. Yani bizim enflasyonumuz ölçüsünde bu reel getiriyi hiç etkilemeyecek bir faiz oranı. Ama onların enflasyonunu göz önünde bulundurduğumuzda ve reel getiri beklentisini o 0,25'lik arttırmanız önemli bir getiri hamlesi. Yani o açıdan oralarda bu önemli diyebilirim.
1: Bu arada altın fiyatı, gram altın 6,633 değil mi? Programa başlarken 6,700 civarı mıydı? 600-700 civarı.
3: Ons düşüyor, Cumhuriyet ve çeyrek evet. artıyor.
1: Gram altında.
3: Gram da düşüyor.
1: Ama programa başladığımızdan beri ciddi bir düşüş yani onu evet. gördüğümüzde. Yarın da Üzeyir Bey herhalde bu yönde bir hareketlilik tahmin edilebilir değil mi?
2: Yani muhtemelen ons fiyatında düşüş devam ediyor. Yani ons düştüğü yerde de onların etkilerini de görürüz. Cumhuriyet altını ve çeyrek altının yüksek olmasının sebebi bunlar kapalı çarşı fiyatları olduğu için akşam FED sonrasındaki yani bu altın ons fiyatındaki düşüşü buralar hissettirmedi. Bunlar yarın sabah göreceğiz. Yarın sabah gram altındaki düşüş gibi burada da yine düşüşleri eğer böyle kapatacak olursa ve yarın böyle devam edecek olursa Cumhuriyet altında ve çeyrek altında düşüşü yarın sabah bizim serbest piyasalarımızda görüyor olacağız. Şu an altın tarafında kritik konu şu. Altın çok kritik bir yerde aslında. Tabii biz teknik analiz yaptığımız zaman önemli göstergelere, formasyonlara vesaire bakarız. Altın tarafında muazzam negatif formasyon oluşumları var. Yani bu formasyon oluşumları bizi kısa sürede 4000'in altına götürse ben şaşırmam.
1: O kadar.
2: Yani ki doların değerlendiği bir yerde bu kısa süreli beklentim. Daha uzun vadede daha aşağısı da olabilir. Kasım seçimlerine kadar, Amerika'daki Kasım seçimlerine kadar ben doların daha da güçleneceğini ve bunun da altın fiyatlarının daha da baskılacağını düşünüyorum ama şu an sadece kısa vadeli teknik göstergelere baktığımızda eğer bugün bu 4250-4260 bunun altında bir kapanış olursa teknik olarak formasyonun çalışması ve yaklaşık 300-400 puanlık bir düşüş sürecini başlatması gündeme getirebilir. Bu da 4000'in altına doğru bir hareket olabilir. Yani o açıdan dikkatli olmak lazım. Bugün bu 4250-4260 yani şu anki seviyelerin altında mı kapatacağız, üstünde mi kapatacağız? Gün sonu kapanışı da bu açıdan önemli olacaktır burada.
1: Ekrem abi kısa bir soru.
3: Üzeyir Bey, sıradan bir insan olarak düşündüğümüzde altının 4200'den 4000'in altına inmesi mi daha güzeldir sıradan insanlar için? Yoksa 4200 küsürden 4500'e tırmanması mı daha güzeldir?
1: Altını olanlar olmayanlar açısından sıradan insan
4: aynen
1: derken.
4: Hocam. Ya da parası vardır şimdi... da altına döndürecek döndürmeyecek.
2: Yakında evlenmeyi düşünenler için düşmesi iyidir hocam. Yani en azından o altınlar alabilmek açısından önemli ama
3: borç ödeyecekler için
2: elindeki altını
3: iyidir.
2: Bozdurup ev almayı, arabayı hayal etme, araba almayı hayal edenler için ise ciddi negatif bir tablo. Bizim ülkemizde altın fiyatları aslında dışarıdaki talebi de etkiliyor. Yani ev, araba alımları örneğin altın fiyatları düştükten sonra bir ara gramı 8000 liralara kadar gelmişti. 7000 evet. liralara geldiğinde altın alımı çok yoğun bir şekilde arttı. Daha sonra o fiyatların altına indiğimizde özellikle 7500, 7000, 6500'e doğru geldiğinde altın bozdurup araba ve ev alımlarında ciddi azalma oldu. Geçtiğimiz ay biraz altın fiyatları kıpırdandı. Tekrar altınlar satılıp ev ve araba alışlarında bir hareketlenme gördük. Yani altın fiyatları düştüğünde bizdeki temel mal alım satımlarında da bir yavaşlama oluyor. Çünkü insanlar daha yüksek maliyetten aldığı altını artık satmak istemiyorlar. O da bir noktada araba gibi, ev gibi yani daha büyük montanlı altın bozdurup yapılabilecek alımları biraz daha ileriye öteliyor diyebilirim.
1: Üzeyir Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, bize bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bank.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor.

0: Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
1: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
0: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
2: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
0: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
3: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
4: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
3: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
0: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
1: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
0: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
2: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
0: ABD eski başkanı Barack Obama üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
7: Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün Türkiye'den doğan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket, hatta bir marka haline gelmiştir.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hem sıfır atıkta hem de karbon emisyonu alanlarında önemli çalışmalara imza atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havayolu taşımacılığının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için yakın ve orta vadeli emisyon hedeflerini netleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uradoğdu, ilk büyük eşik olarak 2026 yılını işaret etti. Yeni düzenlemeyle litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarı 13 gram olarak sınırlandırıldı. Bu hamleyle litre başına emisyonlarda %0,5'lik bir azaltım doğrudan yakalanmış olacak.
9: 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır. Sürdürülebilir havacılık yakıtı mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor.
8: Batarya sistemleri ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu hatırlatan Bakan Uradoğdu, sürdürülebilir havacılığın bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
9: CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü. Dinlenecek tanıklar hazır değildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
11: Benim canıma tak etti.
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava açılmıştı. Gerekçe kurultayda bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin sakatlandığı iddiasıydı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
9: Şaibeli kurultayla ilgili ceza davasının görülmesine Ankara 26. Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara'da ikamet ettiğini belirterek tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukatsa başka bir davada verilen ve dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. CHP'nin kurultay ceza davasında İmamoğlu başta olmak üzere toplam 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sırplara karşı bağımsızlık mücadelesi verdi. Kosova'nın kuruluşunda kritik rol oynadı. Eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'de yargılandığı davada suçlu bulundu. Savaş suçu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'nın eski komutanları Haşim Taçi, Yakup Krasniki, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davada karar duruşması yapıldı. Taçi ve diğer UÇK komutanları kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından yargılandı.
3: Mahkeme heyeti hapis yattığınız süre dikkate alınarak size 25 yıl hapis cezası vermektedir.
0: Taçi ve Krasniki'ye 25'er yıl, Veseli'ye 18 yıl ve Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Kosova'da meydanları dolduran binlerce kişi davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Kararın açıklanmasıyla Kosovalı kalabalıklar büyük üzüntü yaşadı.
1: Arnavut tarihi için üzücü bir gün. Çünkü bu özgürlük savaşçıları halkın özgürlüğü için mücadele ediyorlar. Ve bu bir skandaldır.
0: UÇK olarak bilinen Kosova Kurtuluş Ordusu 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine direniş ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Çoğu Arnavut, 10 binden fazla Kosovalının öldürüldüğü savaşta Taçi ve UÇK komutanları en öne çıkan figürlerden biriydi. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi. Komutanla askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Taçi, Kosova'nın kurtuluşu ve uluslararası topluma entegre olması konusunda önemli rol oynadı. Ülkesinde başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Evet, sonuç devam ediyor. Az önceki bölümde gün içerisinde sosyal medyada, bazı televizyon kanallarında da çok fazla dillendirilen Husilerin Mekke'yi vurduğuna yönelik iddialar vardı ama bunlar iddia boyutunda. Ekrem Kızıltaş da altını çizdi. Buna dair paylaşılan görüntüleri biz özellikle kullanmıyoruz çok yerde. Eski görüntüler de kullanılıyor. Orası yani burada zaten, bir spekülasyon yapılıyor biraz.
14: Yani Mekke değil, orası zaten Türk televizyonlarında hiç kontrol mekanizması yok galiba. Birincisi orası Medine. Bir de 12 Eylül 2025'te tekrar dolaşıma sokulmuş şu. Mescid-i Nebevi orası. Peygamber Camii ve Medine. Ama Mekke diye Türk televizyonlarında veriliyor ve aynı şekilde şu an İsrail basını sabahtan beri onu Mekke vuruldu, Mekke vuruldu, kutsal topraklar vuruldu diye.
15: Sahte bayrak operasyonu.
14: İran'da da yapıyor. İranlılar da yapıyor bunu yani. İran medyasında da var.
13: İran'da. İşte gün içerisinde sen de gördün değil mi Mete, fazlasıyla bu konu.
15: İsrail yaptırabilir bunu. Daha önce bize biliyorsunuz İran'dan füzeler attı ya bizim üstümüze. Yazık. Yani İsrail yaptırabilir yani. İbrahim Anlaşması'nı dediğiniz gibi, o anlaşmaya muhtaç kalsın, mecbur kalsın diye yaptırabilir.
14: Yani Türk televizyonlarının da burada var. Editoryal olarak bir kontrol edersiniz görüntüyü. Neticede güvenilirlik en önemli şey. Bu bir görüntü olur, bir söz olur. biz burada söylediğimiz ya da konuştuğumuz bütün konuklar araştırarak güvenilir bir intiba oluşturmak ya da o

0: güvenilik üzerinden konuşuyoruz ama televizyonların burada sorumluluğu daha büyük.
1: Ama Mete Bey,
0: nizam formasyonu
1: Medine'yi de vursa gene tele, yani Medine Mekke fark etmiyor. Hayır,
2: Mekke'yi vurdu diye Medine
0: görüntüsü.
3: Medine'yi vurması şey değil yani.
1: Yani o da kötü, o da kötü. Ama İsrail mi vurdu, Husiler mi vurdu? Asıl bu yani.
3: Vur hocam, başarıyorlar ama savaşı bir şekilde derinleştirmeyi bırak yaymayı. Evet.
1: Şimdi her sizin geldiniz, bu... sizin de değindiğiniz noktaya geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'de dedi ya, 5. madde müşterek güvenliğe geliyor. Şimdi Suudi Arabistan derse ki tehdit algılıyorum, benim vurdular. İşte Husiler yavaş yavaş ilerliyor Suudi içlerine, şey yapıyorlar, vuruyorlar da. Ondan sonra hadi bakalım gelin 5. madde, hani NATO'da da önce 4 var ya, tehdit altında vuruluyor, bakıyorlar var mı, var, evet 5. madde. Şimdi de hadi bakalım anlaşmayı koyduk, Ağustos ayında Mekke anlaşmasını, evet. Tehdidim var, hadi gelin Pakistan, Türkiye yardım edin bana dersen olacak.
2: Hocam o zaten biliyorsunuz şu anda anlaşmayla alakalı altyapı yeni oluşturulmaya başlandı. Yani teknik tarafları, şunlar,
4: askeri
2: bunlar
4: tarafları var,
2: ve böyle bir durumda hani o 5. maddedekinin gerektirdiği gibi iyi hadi gel sana yardım edelimin diplomasi tarafları var, başka tarafları var, belki istihbarat tarafları var. Onlar belki zaten gündemde.
1: Evet,
2: çünkü
1: doğru.
2: Şu anda karşı karşıya bulunulan durum akıl mantık dışı bir durum. Neden? İran'ın vurmadığı Suudi Arabistan'ı işte Husiler ve Haçlı Şabi vuruyor. İran görünürde vurmuyor. Niye vurmuyor? Çeşitli sebepler olarak söyleniyor. Arka planda Amerika'nın ve İsrail'in hoşuna gidecek bir şeyi yapıyor Husiler. Evet. Halbuki Husileri biz baştan beri ne biliyoruz? Özellikle 7 Ekim'den sonra
1: İsrail'e en büyük darbeyi vuran
2: güçlerden biri olarak biliyorum.
3: O yüzden
2: biliyorum.
3: Biz de alkışladık Ekrem abi. Helal olsun bunlara dedik.
2: Gene alkışlarız da problem şu. Şu anda Suudi Arabistan olmaması gereken bir yere İbrahim anlaşmalarına doğru iteleyecek davranışlarda bulunuyorlar. Bu akıl işi değil ki.
3: Reklama gitmeden önce o hatırlatmayı yapalım. Burada sıkıştırılan Suudi Arabistan net bir şekilde. İşte Hürmüz Boğazı üzerinden bütün çıkışı zaten kapatılmıştı. Şimdi Kızıldeniz'de evet,
1: petrolü
3: kapatıyorlar.
1: Petrolü Kızıldeniz'den satıyordu. Petrol Borat'ta da vuruldu.
3: Çıkışı neresi olacak? Uğur hocam siz böyle alabilir miyim? Bunun Suudi Arabistan'ın çıkışı nedir? Gene Türkiye diyeceğim ama tabii, Irak'ta da Haçlı Şabi.
1: Şimdi buradan buraya kadar bir petrol boru hattı çekti.
3: Evet.
1: O buradan da Kızıldeniz'den Avrupa'ya, Süveyş'ten gönderecekti. Bir kere bunu vurdular.
3: Tamam.
1: Boru hattını vurdular. İki, başında kapatınca yani buradan tanker giremeyecek. Buradan bir tek girer çıkar, onu da vurdu.
3: Hocam,
1: zaten
3: çok sırtınızı dönmeseniz şöyle.
1: Pardon. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan şimdi büyük çapta buradan ihraç ediyordu. Burası kapandı.
3: Evet.
1: Tamam. Şimdi buradan getirtiyor, buradan satıyor. Hem buradan aşağıdan gider Çin'e, Kore'ye vesaire, hem de yukarıdan Avrupa'ya. Tamam, onda bir sorun yok. Buradan buraya 1200 kilometreydi galiba. Bir pipeline petrol boru hattı var. Tamam. Çalışıyor. Onu vurdular. Onu vurdu bir kere. İran doğrudan hedef göstererekten Aramco tesislerini vurdu. Evet. Onu vurdu. O büyük zarar verdi. Bunu vurdu. Şimdi çıkışını da buradan kapatınca sadece ve sadece Süveyş'ten girip çıkabilecek şey, onu da füzelerle, bakın füzelerle İsrail vuruyordu o 7 Ekim'den sonra. Husilerin elinde çok güçlü silahlar var.
3: İran'ın burayı vurmasını Suudilerle eski biliyoruz mücadeleleri. Her yani mezhep konusu da söz konusu ama şöyle mi gerekçelendiriyor İran? Ya siz Amerikalılarla çok iyisiniz mi diyor. Da vuruyor Aramco'yu.
1: O olabilir. Yani Aramco'yu, Katar mesela hiç söylenmiyor. Katar'ın LNG testleri. Katar bir dünyada şeyde doğalgazda bir numara ihracatta. Onu vurdu. 25 milyar dolar zararı vardı.
3: Sorsak şimdi iki ülke savaşıyor güya değil mi? Yani İsrail ve ABD ile birlikte İran'la güya savaşıyorlar ama.
1: İşte İran'ın vekil güçleri her yerde.
3: O unutulmuş durumda. Tam da İsrail'in istediği oluyor. İsrail'in evet. İstediğiyle İran'ın istediği nasıl örtüşüyor?
1: İşte onu yani İran bu işe yani niye böyle bir şey yapıyor İran anlamı? Kendine zarar veriyor bakın. İran'ın 600 milyar dolardan gayri safi milli hasılası 280 milyar dolara düşmüş. Yani İran'da şu anda İran şunu hesaplıyor herhalde. Halk fokur fokur kaynıyor. Bayağı sefalet var. Bulunmuyor. Telefon yok, internet yok. Bayağı şey var. Yani benzinde bile sıkıntı var petrol ihracatçısında. Şimdi diyor ben bunu konsolide ediyorum içerideki muhalefeti. Savaştayız çünkü. Tabii. Hem de dini bir savaşta. Eğer savaş biterse birdenbire muhalefet ayaklanacak, başım derde girecek diye mi düşünüyor acaba? Bilemiyorum. Yani İran niye bu savaşı bu kadar kazanmışken? Kazandığı savaşı niye bu kadar uzatıyor? Yani bir metre toprak kaybetmedi. Psikolojik olarak da kazandı. Amerika ile ve İsrail dünyanın büyük gücüyle savaştı. Psikolojik olarak kazandı yani. Yenilmedi demek yendin demektir. Niye de bırakmıyorsun artık yani?
3: Peki çıkışı ne Suudi Arabistan'ın? Çözüm ne olabilir? Ne düşünülebilir?
1: Çok palyatif.
3: Petrolün nereye üzerinden?
1: Tek palyatif olaraktan şimdi bu, tamir edilip boru hattı ya da tankerlerle buradaki limanlara getirip Kızıldeniz'den satmak. Ondan sonra daha uzun vadede, yeni bir pipeline yapıp Suriye üzerinden Akdeniz'e ya da Türkiye üzerinden Akdeniz. Ama bu kısa vadede olmaz inşaatı. Şu anda kısa vadede buraya tankerleri ya boru hattını çabuk tamir edecekler hemen buradan Kızıldeniz.
3: Ama en güvenli uzun vadede bu Mekke Anlaşması'nın da belki
1: evet,
3: de devam ettiğinde yukarıya doğru
1: evet,
3: değil mi?
1: Aynen tabii.
3: Olabilecek Akdeniz'e çıkarmak.
1: Aynen. Bizim şeye bile bağlanabilir. Güney akımına bile bağlanabilir. Suriye'deki yeni rejim, istikrarlı yeni rejim var. Hem Suudi Arabistan hem Türkiye tarafından desteklenen. Buradan doğrudan Ürdün'le zaten araları çok iyi. Kendi eyaleti gibi çıkıp Türkiye'nin güney akımını vardı. Oradan da Avrupa'ya bağlanabilir.
3: Mısır peki bu krizde nasıl bir rol oynuyor? Az önce söyledik o da bir sıkıştırılıyor bir yerden.
1: Çok sıkışık, ne yapacağını şaşırdı. Bir yandan Rumlarla, Yunanlılarla flört ediyor. Bir yandan Amerika'yla iyi geçinmeye çalışıyor. İsrail'den korkuyor. İsrail'i kızdıracak hiçbir şey yapamıyor. Şeye bile giremedi, Mekke Anlaşması'na bile. Yani o iki arada bir derede kaldı. Şeyden Trump'tan azarları nasıl işittiğini hatırlıyorsunuz Beyaz Saray'da. Koskoca Mısır'da ve yani Arabistan'ın en kadim devleti. Dünyanın en kadim devletleri Mısır medeniyeti. Rezil etti bunu Trump. Bununla Ürdün Kralı. Hadi Ürdün Kralı uydurukta yani Mısır gibi devlet. Niye sen o Filistinleri almıyorsun? O şeyi boşalttıracaktı ya Gazze'yi.
3: Evet.
1: 1,5 milyonunu buraya, 1,5 milyonunu Ürdün'e, ikisi de alamadı. Hele Ürdün hiç alamaz. Ürdün'ün %70'i zaten Filistinli. 1975'te kovdu. Kıyametçi. O hiç alamaz. Mısır gene hazmetebilirdi. Mısır şu anda ne yapacağını bilemiyor.
3: Yani
1: açıkçası.
3: Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ara açılıyor. J.D. Vance'in biraz o sonra kesin. Dinleyelim sesini. İsrail ama bölgesel bir şekilde ilişkiler geliştiriyor yani. Rum kesimiyle yapıyor. İşte Yunanistan'da bir şeyler yapıyor. Mısır'ı bir yerden
1: evet,
3: sıkıştırmış.
1: Evet, Mısır'la da görüşüyor el altından.
3: Vance'in sesini bir dinleyelim mi? ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance.
4: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz. İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor. Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel yani.
3: Ne diyor?
1: Şimdi Trump yönetimi şey yani diyor ki tamam biz İsrail'e dostuz kardeşiz şudur budur ama Amerika'nın milli çıkarlarıyla İsrail milli ters düştüğü zaman da biz onların arkasında değiliz artık diyor.
3: Hiç duymazdık Amerika'dan böyle
1: hiç
3: şeyler.
1: Hiç böyle bir şey
3: bu
1: ilk defa. İlk defa.
0: Silah satışını nasıl yapıyor?
3: Ona Amerika şimdi geleceğiz.
1: O gene menfaati.
0: Çelişkili yani. Hep çelişkili açıklamalar.
3: Ama hiç böyle yakın zamana kadar bunlar yoktu.
1: Hiç.
3: Ne olursa
1: son 50 yılda
5: yani İsrail medyasında J.D. Vance'e acayip yükleniyorlar. Evet. Yani J.D. Vance'in gelecekteki başkan olma ihtimaline karşı İsrail medyası özellikle nasıl engelleriz diye bütün o dinamikleri harekete geçirmeye çalışıyorlar.
1: Ama Melih Bey 1948'de İsrail kurulduğundan beri bütün Amerikan devleti hiçbir Amerikan devleti başkanı böyle bir söylemiyor.
3: Ben de tam olarak onu söylüyorum.
0: Cumhuriyetçiler eleştiriyor zaten İsrail yakınlaşmasını. O yüzden iç siyasete yönelik.
3: Şöyle açıklama. Bir şey var şimdi. O dediğimizin dışında Mete o kadar basit değil. Şöyle basit değil. Trump'a çok yoğun destek veren Tucker Carlson'ından ve o Cumhuriyetçi kamuoyunda farklı bir damar oluşmaya başladı. Evet. Ben sonları temsil ediyor. Şimdi yani nasıl suikastlar gerçekleşti ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz biliyoruz ki bunların arkasında kandırıyorlar işte İran, Miran. İran'ın gidip ABD'de suikast yapacak falan hali yok. İsrail yapıyor bunları istihbaratla evet. beraber. Bir şekilde bir akım oluşmaya başlıyor. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Bir yandan da ABD çok yoğun bombalar verecek İsrail'e.
0: Ama özür dilerim böldüm de J.D. Vance normal bir Hristiyan değil. Teopolitik olarak da Vatikan'la Opus Dei ile yakınlaşmasını hepimiz biliyoruz.
3: Ya biliyoruz İsrail hocam. Okumasında... Şimdi bu adam
5: ama
3: bunu söylemesi
5: ne demek? Ben anlamadım ki
0: yani. Evangelist değil.
3: Ya evangelist falan. Şimdi onu anlıyorum. Ha,
1: buradaki şey çok basit.
3: Bu çok özcü
1: Amerika'nın
3: yani.
1: Çıkarılır diyor.
3: Evangelist şu bu. Adamın açıklamaları başından beri bakıyoruz. Tek değil. Yani ABD'deki o yarılmayı da niye bir biz kaşımıyoruz. Bir bu. İkincisi niye bu kadar özcü yaklaşımlar? Herkes bir tarafa ilerliyor. Ben tabii ki J.D. Vance'ı tutuyorum ve bu açıklaması da büyütüyorsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk
5: Mete
3: defa
5: Bey de tutuyor ya, o da tutuyor.
3: Harvard'da, üniversitelerde böyle bir şey yoktu. Demokratlar Cumhuriyetçi. Şu an ABD'de geçer akçe İsrail karşıtlığı. Evet. Net bir şekilde. Evet. İç bu ister iç politika, hayır, ister dış politika.
1: Ama adam çok güzel söylüyor. Diyor ki Amerika'nın çıkar.

0: çıkarları diyor. Amerika'nın çıkarları ters düşerse ben artık diyor İsrail'i desteklemem. Bu kadar basit. Gayet yani, normal. Mete, adam Amerika başkan yardımcısı.
1: J.D. Vance başkan yardımcısı ise o zaman İsrail'e silah sevkiyatında ilgili eleştirel bir şey niye söylemiyor?
2: Ya der bunu dedi. Bir dahaki adımda da onu der. Mete evet. Ne kadar
1: diyemez
2: hemen
1: ki. Böyle. Hayır, niye diyemez abi diyor işte. Obama döneminde 2016'da imzalanan Amerika-İsrail savunma işbirliği anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor. O zaman çıksın J.D. Vance desin ki biz artık İsrail'le olan işbirliğini sonlandırıyoruz.
2: Mete ya ben anlamıyorum ki seni hakikaten şu an yani adam burada bir şey söylemiş bir ileri adımda belki onu der bu dedi o zaman bunu da desin. Tamam ya, desin. Bakın, hatta dursa, şey de desin yani şu Yunanistan'a da bir şeyler desin bence.
1: Demesi lazım. Yunanistan'la ilgili Amerika'nın
2: ABD başkan söylemiyor. Yardımcısından bahsediyoruz yani bayağı ABD İsrail'le için bakın, şey diyor ya Mete insanlık biz, için küçük insanlık için büyük. Benim için küçük bir adım diyor.
1: Ümitli bir
0: adam ne diyor? Amerika'nın çıkarları diyor bitti. İsrail'in çıkarları farklıysa diyor bitti diyor. Yani bu kadar bak çıkarlarının İsrail hükümeti çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğimde iş yani, biter.
2: Çok yani, haklısın tabii ki öyle dese ama senin bir ABD başkanından beklentin ne başkan yardımcısı adam çıkmış diyor ve topa tutuluyor şu an.
3: Ya yani. Mete Bey'in haklı olduğu taraf bu arkadaşın sözlerinin bir anlamda hani gelin yola çıkmış ağlıyormuş kal istersen dediklerinde hem ağlar hem giderim demiş. Bu arkadaşlar İsrail konusunda bir takım şeylere mecburlar ama Amerika'da İsrail karşıtlığı artık %70'lerin üzerine bak çıktığı işte. İçin Trump da bunu birkaç defa
0: seçime
3: belirtti. Yani tarihte en büyük güç kaybına, itibar kaybına uğradığı için o kitleye de bir şey söylemek mecburiyetinde.
2: Ne güzel abi.
3: Bu sözler o kitleye söylenebilen söz ve objektif olarak da doğru. Hepimizin hoşuna gidiyor çünkü.
2: Ve o kitleyi de şu an büyütmüyor mu bu sözlerle? O kitle de diyor ki ABD'de bak biz böyle bir tavır aldık. ABD hükümetini de politika değiştirmeye zorluyor.
3: Doğru.
2: Yani bir anlamda itekliyoruz. Tabii ki yeterli değil ama dediğim gibi benim bir ABD başkan yardımcısından beklentim Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması gibi falan değil. Yani bu adam bir şekilde bir ayrılık özetliyor.
1: Yani Trump'ın yardımcısı Trump'ın yön değişikliğini mi ima ediyor?
0: Abi, Amerikan devlet politikasını söylüyor. Ya, bizim çıkarımız farklıysa diyor biz kendi çıkarımız sanırız.
3: Son 6 aydır 1 senedir yaklaşık Trump'ın Netanyahu'dan ciddi şekilde rahatsız olduğunu, Netanyahu'nun çıkışları sebebiyle sıkıntılı durumlarda kaldığını, zorda kaldığını, Netanyahu'yu hiç istemediğini, ayağını kaydırmak için bin türlü atraksiyon yaptığını falan söyleyip duruyoruz. Bu belki görüntü olarak böyle diye düşüneceğiz ama arka plana baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin hakikaten şu Vance'in söylediği gibi ciddi manada zor durumda bırakıyor. Neden? O kadar artık aleni bir şekilde soykırım yapıyor ki, o kadar aleni bir şekilde melanet işliyor ki onlara sahip çıkmanın işte Amerika'daki taraftarları gittikçe eridi. Karşıtları şu anda %70'i bulmuş durumda. Dolayısıyla burada siyaset icabı da olsa bu tür tavır almak zorundalar adamlar.
0: Bu mecbur
2: demek
0: yani.
2: Demek buraya iteklenmişler.
0: Bir
2: yani.
0: De Katar'dan 1,5 trilyon dolar, Suudi Arabistan'dan 1,5 trilyon dolar para almış Amerika. İsrail 3-5 milyar dolarlık bir şeyi onu önemsemez.
3: Uğuracağım.
0: Menfaatine bakar. Bu kadar
3: Uğur hocam daha almadı. Alacak. 10 yıla yayılan bir projeksiyon olsun. Bu. Dolayısıyla bağladı. O paraları alamama ihtimali de var.
2: O da var.
3: Evet. Ve bunların bir bölümü de unutmayın bir bölümü de Trump'ın kendisi ya da ailesinin doğrudan
0: ortak
3: yaptığı
0: olduğu,
3: işler.
0: Kendi yatırımları.
3: Doğrudan işleri.
0: Yani çıkarına bakıyor ve çok mantıklı ve real bir politika. Gayet normal bir şey. Yani siz de Amerika başkan yardımcısı olduysanız siz de aynısını söyleyecektiniz.
4: Bence burada şeye geçsek daha iyi. Suudi Arabistan'a. Niye biliyor musunuz? Suudi Arabistan'ın kıskaç altında alınması Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor. Yani bakın Suudi Arabistan biraz özellik sergilemeye başlamıştı.
2: Evet.
4: ABD'den kopmaya çalıştı. Hatırlayın İran'la problemlerini çözmek için Çin araya girdi. 2023 yılı Mart ayında bunlar evet. El sıkıştılar.
2: İran'la yani, barıştırıyordu
4: veya Çin. İşte Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya'nın petrol fiyatlarıyla zenginleşmesini engellemek, yaptırımların daha da güçlü olabilmesini sağlamak için petrol fiyatlarının düşük tutulması gerekiyordu ki Suudi Arabistan Rusya ile beraber hareket etti ve OPEC Plus var ya onun evet. Fiyatları artırmasını sağladı. Yani burada Suudi Arabistan beğenelim beğenmeyelim 2030 vizyonuyla aslında Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle beraber çünkü onlar beraber hareket ediyorlar bir şeyler yapmaya gayret ediyor ve Filistin devletinin kurulmasını da böyle bir kırmızı çizgi olarak çizmesini de ben önemli görüyorum. Şimdi bu Suudi Arabistan'ın resmen elini kolunu bağladılar. Suudi Arabistan'ın burada İbrahim anlaşmalarına yönelmekten daha ziyade veya İran'la uğraşmaktan ziyade Yemen'le el sıkışması lazım. Yemen'de müthiş bir insan gücü var. Oradaki Husilerle kavga ederek değil el sıkışarak bir şey yapması lazım.
1: Yapar. Arabuluculuğu iyidir Suudi Arabistan'ın.
4: Evet.

0: para lazım, evet, değil mi? Çok sefalet içerisinde.
1: Suudi Arabistan'ın da 30 bin dolar ha.
0: 30 bak, bin dolar. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Yemen'deki İran etkisi mezhepsel bir şey de değil.
1: Değil, değil.
0: Para tabii getirmiş. Suudi Arabistan şimdi çok zengin. Cem Mehmetciğim.
1: Tabii.
0: Suudi Arabistan çok zengin ve diyor işte hocam 30 bin dolar kişi başı.
1: Evet.
0: Ya burayı yatırımla bilmem neyle, diyalogla, diplomasinizle
1: kazanması
0: iyi
1: lazım.
0: Bir kazanın bu bölgeyi. Evet. Güvenliği sağlayın. İran etkisini de böylece dışarı çıkar.
1: Evet.
0: Siz bu adamları kafalarına işte helikopterlerle bomba atarak falan bir şey, taş devrine döndüremezsiniz. Zaten yok, taş devrinde yaşıyorlar. Böyle bir diplomasiyle uzun vadede bir şeyler yap. Yine Türkiye girer hocam araya.
2: Evet.
0: Yani Suudi Arabistan ve bizim Yemen'de çok eski bir tarihimiz var değil mi bu bölge, evet, içerisinde?
2: Çok eski de kötü anılarımız
3: burada
2: var.
3: Burada affedersiniz kestirmeden.
2: Osmanlı'ya çok ihanet
0: işte terapi.
1: İşte burada Mekke Paktı'nı devreye sokalım. İşte Yemen'le Suudi Arabistan savaşırken biz de bir yerinden tutalım manasına değil. Sizin işaret ettiğiniz gibi, evet, barış masasının kurulması noktasında yani Türkiye devreye girmesi lazım.
3: Çünkü kestirmeden bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. 1500'lü yıllardan 1911'e kadar, 1918'e kadar hatta Osmanlı'nın Yemen defteri oldukça hareketli bir defterdir. 1530'lu yıllardan itibaren kah almış, kah bırakmış, kah bir bölümünü almış, kah bırakmış, bir daha almış, bir daha bırakmış. En son 1800'lerin sonunda tekrar belli bir bölümünü almış, sonra İngiltere devreye girmiş falan. Karma karışık bir hikaye. Yemen oldukça zor bir coğrafya, çok kalabalık bir coğrafya. Coğrafyanın dağlık falan filan bölgeleri ve orada yaşayan aşiretler meselesi de karmaşık. Ama 2026 senesinde tarihten gelen tecrübelerle ve belki genetik yapının sağladığı şartlarla hepinizin söylediği şey, Türkiye'nin bir diplomatik olarak devreye girmesiyle belki şu anki tablo mesela. Sen Suud'u vuruyorsun eyvallah da olmasını istemediğin şeye, İbrahim anlaşmalarına hem de elinin zayıf olarak oraya gitmesine zemin hazırlıyorsun. Yanlış bu. Yani bu tür argümanlarla belki ileriye yönelik bir şey yapılabilir. Ama şu anda üçe ayrılmış neredeyse bir Yemen var. İşte merkezi hükümet, herkesin tanıdığı hükümet var. Husiler var ve bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği, ortalığı daha da karıştıran bir başka grup var. Bütün bunlar arasında dengeyi kurabilmenin, gerçekten bir takım adımlar atabilmenin yolu herhalde orta ve uzun vadede belki Türkiye'nin Dışişleri Bakanı
0: Erdoğan faktörü var ya Erdoğan tabii, yani Cumhurbaşkanı'nın gidip Afrika'da başka bölgelerde yani müthiş bir prestiji var Türkiye'nin özellikle Erdoğan'ın.
3: Doğru,
0: Erdoğan
3: doğru
0: üzerinde gelişen. Yani çok başka bir yani şey olur orada.
4: Bir de bu Husiler bu İran meselesiyle alakalı ayaklanmadılar. Bakın Husiler meselesi ki aşiret yapısı Irak'tan, Lübnan'dan, diğer yerlerden farklıdır. Burada işte Yemen içerisinde tarihten gelen bir İslam kültürü var ve sıkıntı var. O da şu. Burada Yemen bürokrasi içerisinde o elit kesim dediğimiz kesim, yani siyasete yön veren kesimler, genelde sahil kesimlerinde, zengin bölgelerde kalkınmış, gelişmiş ailelerin çocukları. Şimdi Husiler dediğimiz aslında Yemen içerisinde dağlılar denen,
0: evet,
4: hani görgüsüz, kaba, eğitimsiz olarak bürokraside yer alamayan, devlet kademelerinde yer verilmeyen aşiretler ve o aşiretlerin tutmak istediği nüfuzlar var. Kendi işlerinde de zaten çatışmalı, aşiretlerin anlaşamadığı bir yapı var.
0: Evet.
4: Bu Yemen hükümetine de sirayet etmiş bir durumda. Şimdi hem temsiliyet yok, hem oraya kalkındıracak, işte dağlık da bir arazi Ekrem abinin dediği gibi. Oraya Yemen yıllardır bir şey yapamamış, yatırım, iş bulamamış, iş kuramamış. Suudi Arabistan sınırı, yani sınır çizgisi belli değil belli orada. Bildiğiniz böyle upuzun bir çöl. Ve o çölde iki adım atsanız Suudi Arabistan'dasınız, üç adım atsanız Yemen'desiniz.
0: Karşısında bir nüfus mücadelesi yok mu?
4: Var.
0: Biz gittik Somali'ye. İsrail de gitti işte Somaliland bilmem ne yaptı. Burada İsrail operasyon yapıyor belli ki yani mutlaka yapıyordur. Burada şimdi Mossad ajanları yok mu hocam?
2: Cirit atıyorlar.
0: Cirit atıyorlar da yapıyorlar. Yani bu bölge de o anlamda çok hayati
2: ama
0: artık onu anlıyor.
2: Dediğiniz doğru, Sayın Erdoğan ve Türkiye müdahale edip burada bir şey yaparsa kimse de karşı çıkmaz İsrail hariç. Yani Rusya'nın da işine gelir, Amerika'nın da işine gelir, İran'ın da işine gelir.
0: Suudların işine gelir, herkesin işine gelir.
2: Hatta Yunanistan'ın bile işine gelecek. Çünkü petrol gidiyor, uluslararası deniz yolları.
0: O zaman yapmayalım, vazgeçtim tezimden.
2: Tabii ki. Kimse taş koymayacak.
0: Biraz önce
2: yani
0: dedik ya, Kızıldeniz'de hocam, Babülbend'de, şeyde, Hürmüz Boğazı'nda bu yöne bir akış var. Avrupa'dan aşağıya doğru bir akış var. Avrupa'nın da belki barışa ihtiyacı var, Mısır'ın da var.
2: Ya İsrail hariç herkesin işine gelir buradaki şey ve Türkiye'nin ara buluculuğunu herkes destekler.
1: Ya burada bakın, bir Babül Mendebi sadece Suudi Arabistan için kilitleyen Husiler var. Bu çok manidar bir şey. İsrail'i bile düşman kabul etmemiş adamlar ya.
4: Limanlarımızı abluka uyguluyor Suudi Arabistan diyor. Kaldırsınlar diyor. Yani ama Suudi Arabistan'ın şöyle bir

0: becerisi var. Bunu da küçümsemeyelim. 2020'de 2022'de Husilerle oturup Riyad'da birleşik bir hükümet üzerinden mutabakata varmışlardı. Fakat bu İran meselesi başka meseleler. Yani Husiler burada hem gelecekte Yemen hükümetinde bir egemen faktör, aktör olmaya çalışıyor. Hem de bu Babel Mendeb meselesini düşünsenize. Mısır'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne haberler göndererek bir barış masası kurun da temsilci gönderelim diyebilecek bir hale geldiniz. Evet. Bunu da kullanmak istiyorlar konjüktür olarak. Ama kendilerini de kullandırıyorlar gibi bir his var. Yani topyekun tek parça bir vücuttan bahsetmiyoruz. Onlar da şunu söylemişti. Aynı diğer bölgelerde konuştuğumuz gibi. Ya biz edindiğimiz bir gücü edindik. Artık dünya devleriyle boy ölçüşecek bir halimiz yok. Artık bu güçle beraber Yemen hükümetiyle birleşelim demişlerdi o Suudi Arabistan'ın mutabakatında.
1: Ama yapmıyorlar şimdi.
0: Yapmıyorlar. Öteki tarafta hayır İran'la beraber yola çıkmalıyız müttefikimiz vesaire
1: çok
0: deyip.
1: Çok yanlış.
0: Aslında ikiye üçe ayrılmış bir gruplaşma da var Husiler içerisinde.
2: Valla Yemen'in bağımsızlık tarihi 60'lı 70'li yıllardan beri çalkantılar tarihi, evet. Darbeler tarihi, tabii. Bölünmeler tarihi, kavgalar tarihi.
0: Nüfus çatışması.
2: Son derece karmaşık bir coğrafya. 40 milyon civarında bir nüfus. Halbuki az önce sizler de söylediniz mesela Suudi Arabistan'ın zenginliği Yemen'le sınır. Oradaki insanları da refaha kavuşturabilecek tabii, tabii. Bir barış havası oluşturman bölgenin tümünün insan gücüne ihtiyacı var. Evet. Son derece güzel olur
1: yani
2: ama.
1: Onda doğal kaynakları var. Yani tabii, tabii. Kullanılmıyor. Çok... Yemen'in de var yani öyle Yemen boş bir
2: ama
1: değil.
2: Ama Murat Özel'in, Murat Özel'in anlattığında bu doğal kaynakları yerine artık GAT. Maalesef o uyuşturucu yaprak çiğneme çok öne çıkmış durumda.
3: Şimdi orada sanayla Taiz arasında Huş diye bir yer var.
4: Orası Huş, Türkiye'deki.
3: Ha, Türkiye'deki. Şimdi orasında bir anlaşma yapıp orayı hoş bir şehir haline getirebilirsek burada barış havası eser. Türkiye bu manada öncü rolünü oynaması lazım.
0: Bir de mesela çok gereksiz bir magazin bilgisi ama Türkiye'de birçok kahvesever izleyicimizin içtiği mesela Moka'da Yemen Mokası oradan gelir, kahvedir.
1: Yemen'i de oradan geliyor.
4: Mete.
3: Moa.
4: Burada kahve de oradan, meşhur kahveciler var ya işte yabancıların.
2: Bakka.
4: 250-300 liraya Ekrem abi bir bardak kahve satıyorlar. Yani buradan gidiyor öyle mi bu kahve?
1: Evet. Tabii Moka'nın adı
4: oradan geliyor. Zavallılar yazık yani.
0: Moka
4: hakikaten.
0: Burasıdır yani. Moka Moa okunuyor. Fakat burada kahve satanlar Moka diye veriyor soğuk sıcak diye. Fakat esas yeri Yemen Muha'dır.
4: Geçen onun maliyetini çıkarmışlar
0: zaten
4: Mete.
0: Zaten Osmanlı döneminden
4: kahve
0: gelen.
4: Kahve o 200 liraya satılan gençlerin içtiği kahvenin maliyetini her şeyin içine koydular. 30 lira, 35 lira. Bu arada yani işçilik mişçilik de dahil.
1: Anladım.
4: 200 liraya
1: İthalat
4: satıyorlar. O kahvenin geldiği yerin içindeki sefaleti düşünün. Onlara... Orada Yemen hakikaten şey bir coğrafya sanırım. Geçen Bülent Erandaş programda bahsetti. Babül Mendeb yani hüzün, ızdırap.
1: Evet doğru.
4: Her şeyiyle bizde de Yemen türküsü.
1: Tabii. İşte sıcak gelmiyor acep neden
0: sıcak
1: diyor.
0: Sıcak kumda közleme. Moha oradan geliyor. O
4: yani acı coğrafya.
1: Acı acı acı. Yani Osmanlı'ya orada büyük eziyet yapıldı. Yani tarihimiz yazar. Osmanlı askerlerinin diri diri sıcak
4: hüzün kuma. Kapısı.
1: Evet.
0: Evet.
2: Yani uzun bacaklı İngiliz'in marifetleri.
0: Evet.
2: Efendim? Uzun bacaklı İngiliz'in marifetleri. Evet.
4: Ya İngiliz de kalmadı. Biraz sonra konuşacağız.
1: Bacakları da kısaldı.
4: Yerini Amerika aldı. Yaptığını yapmış ama.
2: Doğru. 47'den iş değişti tabii.
4: Yani İngilizler şu an İngilizlerin
1: ama
4: bölünmesi
1: düşünülüyor. Ama sizin dediğiniz sonuçta geldi. Evet. Yani sonuçta Suudi Arabistan bir şekilde bir yardım isteyecek. O askeri belki falan olmayacak. İşte geleceği belki şey ara bulacak olarak.
4: Ya biz Yemen'e ne askeri, Yemen'in askeri müdahale edecek hali yok. Yemen'e ancak bu konu sizlerin söylediği çerçevede girişimle bir şey yapılabilir. Evet.
3: Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına gitmesi çılgınlık. Yani Arap dünyası, Müslüman dünyası için Yemen'le el sıkışması gerekir. Tabii. Ama şu anki gidişat, biraz önce ifade ettiğim Brett Kufur'un başkanlığında Almanya'daki toplantı. Ya CENTCOM bu işe liderlik ediyor. Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı dahil gitti oraya. Mısır'ınki gitti, Ürdün'ünki gitti. Dolayısıyla şu anki oluşum Suudi Arabistan'ı biraz zorlayıcı bir oluşum içerisinde.
1: Evet. Suudi Arabistan'ın şu, Türkiye'den
3: hani bizim o İstanbul'daki konsolosluktaki olayını bir kenara bırakalım. Pragmatik gitmemiz lazım. Evet. Suudi Arabistan'ın yanında olmamız lazım şu anda.
1: Onu, tamam, biz de onu söylüyoruz. Evet. Zaten hukuken öyle ya. Anlaşma o.
3: Yok, hem siyasete de yol gösterici olmak yani hem de Rusya'nın da Çin'in de yanında yer alması için de bazı şeyleri harekete geçirmek lazım. Evet. Çünkü Suudi Arabistan burada giderse bütün o körfez ülkeleri dahil hepsi gider. Burası bir tabii. İsrail'in hegemonik alanına
1: bir
3: girer.
1: Bir de tekrar diyorum yani ülke. Türkiye müdahale olduğu zaman herkesin de işine gelir. Evet. Aman kimse Türkiye öne çıktı Türkiye falan demez yani. Çünkü herkesin işine gelecek. İsrail hariç.
4: Yani onların da zaten bizim lehimiz olan her şey aleyhine.
0: Yani bu gidişat bu işte Brett

0: Cooper'ın gelmesiyle, Amerikan Genelkurmayı'nın gelmesiyle 2015'teki gibi bölge Arap ülkelerinin hava gücünü toplayıp muhtemelen Yemen'i vurdurmaya kalkacaklar.
1: İsrail'le beraber yapacaklar.
2: Gelmesin diyoruz.
1: Yani İsrail'le beraber yaptıkları için işte. De İsrail'e alan açılacak. Arkasından normalizasyon dedikleri İbrahim anlaşmaları gelecek. Bambaşka işte, bir dünyaya gideceğiz.
2: Evet. Yani o tuzak bu.
0: Evet, tuzak.
2: Bu. Ve bunu bozabilecek tek kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanının diplomat ya işi zaten en iyi yani yaptığı iş belki de dış politikada çok iyi. Bütün dünyada böyle bir marka haline gelmiş. Bence devreye girmesiyle
1: yani
3: çözecek
1: konu. Yani burada Kürtlerin üzerinden oynanan bir oyun vardı, o kesildi ya. Evet. Türkiye'nin girmesiyle. Aynı şekilde Husiler üzerinden oynanan oyunu da kesmek için bizim bir şey yapıyor olmamız lazım.
3: Bence de.
2: Kuzeyi kestik, güneyi de kestik.
3: Şimdi Avrupa'ya da biraz bakalım. Ekrem abi dedi ya, oradan dedi uzun bacakta İngiliz geçiyor oraları. Hala etkisi sürüyor diye. Ama İngiltere'nin hali hal değil artık. Yani şu anki... Biz İngiltere'nin toprak bütünlüğünden yanayız diye açıklama yapma konumuna geldik artık.
4: Yalnız bıraktığı sınırlar oluşturduğu yapılar hala problem olmaya devam ediyor.
3: Devam ediyor. Çünkü Amerika geldi oturdu onun yerine.
4: Yani İngiltere neyse. Zihniyet olarak aynen. Devamı.
3: Ama onlar da şimdi Ekrem abi biraz mazlumdan yana tavır takınmaya başladılar. Hani kendileri de eşekten düşünce yok işte Filistin'in bağımsızlığından yanayız, yok şuyuz falan.
2: İsrail'e ambargo koydu. Kendi kurdurduğu devlete ambargo koydu.
3: Ama hala Ruslarla uğraşıyor. Şu anlamda yani. Yok işte Ruslar gelecek bilmem ne yapacak falan. İkisinin de işine geliyor bence. Tabii. Yani biraz uzakta falan. İngilizler gelir, Ruslar gelir. Ben artık şunu izah edici bulmuyorum. Yani İngilizlerin tarihsel olarak birine düşman ya da dost olacaklarına inanmıyorum. Bunların alameti farikası
2: devletlerin onu zaten kendi
3: diplomasi de soğukkanlılık.
4: Devletlerin dostlukları yok, çıkarları var.
3: Hele İngiliz'e hiç olmaz. Ya yani bu adamlar şunu diyorlardı. Yani ne varsa hemen anlaşırız. Düşmanlık falan yok, bilmem ne falan. Ama bugünkü geldiğimiz noktada da
2: kendi devlet politikası. İngiltere'nin ezeli dostu, ezeli düşmanı yoktur. Çıkarları vardır diyor. Kendi söylüyor bunu.
4: Arkadaşlar İngiltere haritasını çok anlamlı bir şekilde renklendirmişler. Biliyorsunuz İngiltere şu anda Britanya devletini oluşturan bölgelerin ayrılma yönünde bir takım
2: ayrılmaları var. Yalnız Galler kalmış.
1: Galler'i koymuşlar da İskoçya ile Kuzey İrlanda.
3: Orada bir kıyak yaptık hocam bizim yapalım dedik. Galler'i verdik. İngiltere'nin toprak bütünlüğünden yanayız. İrlanda zaten ayrılmış benim kafamda. Yani İrlanda ta ne tarafta? İskoçya ayrılmayı düşünüyor. İngiltere şunun farkında. O küresel güç vizyonundan ne kadar düşersem içeride böyle sorunlarla uğraşacağım. Dolayısıyla bir umacı lazım, bir sorun
2: ama
3: lazım.
2: Ama İngiltere'nin toprak bütünlüğünde sorun yok. Birleşik Krallık, United Kingdom.
3: Siz beni anladınız hocam. Bizimle ilgili böyle konuşuluyor ya, tabii ki elbette. Yani seyircilerimiz de, isterseniz bir daha bir öğrencileri anlatır gibi söyleyin hocam.
2: İngiltere... Yani şimdi orası Birleşik Krallık diye bir şey ya da Great Britain diyorlar. İngiltere, Kuzey İrlanda, Güney İrlanda zaten serbest. Serbesti Kuzey İrlanda Londra'ya bağlı. İskoçya ve şuradaki Galler. Dört devletten Birleşik Krallık diye geçiyor. İngiltere bunların sadece bir tanesi ama biz halk arasında hep İngiltere
4: şimdi
2: diyoruz.
4: Uğur hocam Yunanistan'a gitmesi zaten riske girdiği için İngiltere'ye gitme imkanların bari ortadan kalkmasın diye uğraşıyor.
3: Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ne olursa olsun ama bu gerginlik yine var. Ruslar ve İngiltere arasında, bütün Avrupa arasında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Polonya sınırında bir tren istasyonunu vurdu Ruslar. Ve içerisinde Boris Johnson vardı, eski İngiltere Başbakanı, Avrupalı yetkililer falan. Yine de ne dersek diyelim, sanal olarak Rusları tehdit olarak da gösterseler, bütün motivasyonlarıyla Rusya'ya yüklenmiş durumda İngilizler. Geliyor eski MI6'in başkanı, İstanbul'da masa kuruyor.
2: Ama Ruslara sakın karşı, savaş bitmesin.
3: Casus toplamak için bir motivasyonu var. Eski başbakanları oralarda. Bu gerginlikten yine de bir şey çıkabilir. Yani herhangi bir şey. O treni mesela Rusya bir 15 dakika önce vursaydı eski İngiltere Başbakanı'nı öldürecekti. Bu işin şakası yok.
2: Ve savaşı o devam ettiriyor.
3: Pat diye de savaş çıkabilir. Ve biz biliyoruz ki aşağıdaki coğrafyaları konuştuk ama Orta Doğu'yu, Arap Yarımadası'nı, Filistin'i, şurayı burayı. Bütün dünya savaşları Uğur hocam Avrupa'da çıktı.
2: Evet tabii.
3: Dolayısıyla biz de bunlara paylaşım savaşı diyoruz. Bir şekilde bu sıkışmış ekonomileri, pazarları, yeni konjonktürü genişletmek için de pekala burada bir gerginlik yaşanabilir. Siz hep olası adresin Kaliningrad olacağını söylüyorsunuz. Evet. Şimdi hala orası üzerinde mi bir gerginlik olabilir? Ukrayna çünkü biraz tavsamaya başladı Ukrayna işi.
2: Şimdi Ukrayna'da artık zannediyor ki İngiltere Rusya'yı yumuşattık, zayıflattık. İktisaden biz çöker, hiçbir şey de olmadı Rusya ile aramızda yani. Ekonomisi de daha da artmış şeyine göre. İran gibi olmadı. İran'da tepe taklak aşağı gidiyor, Rusya'da

0: Ha, ne yapacak? Yeni sorunlar istiyor yani İngiltere. Rusya'yı zayıflatacak, Rusya'nın şeyi olaraktan. Patlayacak yer o Kaliningrad, dediğim gibi orası 120 kilometre. Rusya'nın hassas, yani sıcakları denizlere inmek, Karadeniz'den bile hassas yeri Baltıklar. Yani Finlandiya ile yaptığı savaşları hatırlayın, 39'da falan Milletler Cemiyeti'nden atıldı Rusya. Evet. Öyle şey, ufacık bir yeri kalmış, orayı sağlamlaştırmak için aradaki o Litvanya'ya, o koridoru muhakkak bağlamak zorunda. Ha, Belarus'u ayrı boyadığımıza bakmayın, yani Rusya ile Belarus aynı, bir şey yok. Tamam, Birleşmiş Milletler'de ayrı devlet olduğuna bakmayın, Rusya'nın eyaleti gibi. Zaten bütün ordusu orada. Sadece arada 120 kilometre var şurada. Onu bağlayınca iş bitecek. Ama onu bağlarken ne oluyor? NATO'nun 5. maddesi giriyor işte. Çünkü Litvanya'da, Polonya'da NATO üyesi ve Avrupa Birliği üyesi. İşte orada savaş çıkar diyoruz biz de.
1: Evet, Lavrov'u bir dinleyelim mi? Ne diyor? Lavrov da Avrupa'da savaşla ilgili her gün Avrupa Rusya'ya saldırırız diyor. Ama saldırırlarsa çok farklı bir savaş olur ve çok kısa sürer diyor.
2: Eğer Rusya'ya karşı savaş hazırlığı hakkında her gün konuşan Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa, bu tamamen farklı bir savaş olacak ve çok kısa sürecek. Devletin güvenliğiyle ilgili konularda Avrupalılarla herhangi bir anlaşma yapmayacağız.
0: Ben buradan şunu anlıyorum, nükleer silah kullanacağız. Çok kısa süreç ne demek? Yani Birinci Dünya Savaşı 4 sene, İkinci Dünya Savaşı 5 sene sürdü, çok kısa sürecek ne demek? Atom bombası atacağız diyor. Başka bir şey anlaşılmıyor.
1: Şey hocam, kullanılabilir mi yoksa artık bu karşılıklı, yani kolay mı böyle bu nükleeri kullanmak?
3: Yani şu an için zor. Yani Rusya eğer kendi varlığına yönelik yaşamsal bir savunma ihtiyacı duyarsa taktik nükleer bomba kullanabileceğini söylüyor. Bunu ABD'nin de mesela İran'la olan savaşında kullanma ihtimalini gündeme getirmiştik. Yani teorik olarak kullanılabilir ama buna diğer ülkelerin vereceği tepkileri de göz önünde bulundurmaları lazım. Ama şu da var, dünya anarşik bir ortamda ya şu anda.
1: Evet.
3: Oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla çılgınlık yapma potansiyeli özellikle bu tür liderlerde, Putin gibi liderlerde yüksek. Bu kapsamda sadece Ukrayna cephesinde daha fazla asker kaybını önleyecek şekilde Ukrayna'nın işte askeri birliklerine karşı sınırlı bir alanda kullanılabilir. O da en fazla işte normal taktik nükleer bomba işte 200 şeye kadar, mega tona kadar diyelim, şeydeki kullanılan 15
1: Nagasaki'deki.
3: Bu 50'lik falan kullanılır diye düşünülüyor. Eğer 50'lik kullanılırsa da bu da 10 kilometre kare alandaki bir tugayı yok ediyor. Veya bir tümeni yok ediyor. Ama bir şehre karşı kullanılırsa bu katliamdır. O zaman taktik nükleer bomba olmaktan çıkıp ABD'nin yaptığı gibi katliam oluyor. Ama savaş kapsamında olacaksa,
4: sivilleri de etkiler.
3: Evet, savaş kapsamında olacaksa sadece askerlerin olduğu, o askerlerin sizin askerlerinize vereceği zararın önlenmesi adına, belki elinizde başka bir şey de kalmadı, onu durdurmak zorundasınız gibi bir takım askeri gerekçelerle kullanılabilir ama en son, artık son çare olması lazım.
5: Hocam, taktik nükleer silah derken mesela Hiroşima ve Nagasaki atılanla bunu mukayese ettiğinizde,
3: evet,
5: bu taktik dediğiniz onlardan daha güçlü bir şey mi?
0: Hayır, daha
5: zayıf bir şey.
0: Daha güçlü olabilir. Attığı yeri vuruyor.
3: Yok, daha güçlü olabilir de
0: yapmıyor.
3: Bir kere havada patlatmayacaksınız, daha yüzeyde yani patlatacaksınız. Sadece askeri bir cephede, alanda kullanacaksınız. Yani radyasyon, sivillere karşı kullanmayacaksınız. İşte bunu yukarıda patlatırsanız yayılma olasılığı daha yüksek. Daha böyle zeminde veya daha yerde patlatırsanız, yer altında, o zaman yayılma riskini azaltmış oluyorsunuz. Yani bu zaten nedir? Askeri maksatlı kullanacağınız bir bombadan bahsediyoruz. Evet. Öbürü neydi? Bir stratejik bir etki olması için.
5: Caydırma amaçlı.
3: Sivillere karşı şehre atmışlar resmen. Ama 2. Dünya Savaşı'nda o halı bombardımanı var. Evet. İşte Dresden'i, Hamburg'u yerle bir etmişler. Bombalaya bombalaya.
1: Asıl savaş hani, suçu onlar.
3: Evet. Yani öyle bir kültürün
0: %85'i
1: ve de Dresden'i seçme sebepleri, Dresden bir sanat kültür şehri. Yani savaşa da hiç alakası olmamış bir şehir.
3: Evet.
1: Orada cezalandırmak için savaş bittikten sonra attıkları bomba, Nazilerin, o işte Hitler'in attığı bombanın misli fazlası.
0: Evet. Dolayısıyla ve İngiltere kraliçesinin amcası orada yaşıyordu. Bile bile attılar yani.
1: Onları da iyi yapmışlar hocam başında. Ya
3: amcasıyla yani kavgalı mıymış?
0: Hiç akraba onlar, biliyorsun yani.
3: Yazık tabii canım, onlar başka şeyler.
1: Evet, ama savaşı bir şekilde diri tutmaya çalıştıkları kesin. Şimdi mesela

0: okuyorum. FBI Rus istihbaratı ABD ve Avrupa'da suikast yapacak diyor. Yani sürekli de bu gerginliği arttırmak için bir şey var. Tamam, Putin işte otoriter bir lider deniyor, şu deniyor, bu deniliyor. Ne yapacağı sağ solu belli olmaz deniyor ama Putin'in de bir hali falan kalmadı hocam. Yani kalkıp herkes de savaşacak. Rusya'da öyle bir ekonomik durum falan filan da yok. Sıkıntı da var.
1: Savaşma değil ama sabotaj olayları 2020'den beri. Örneğin Danimarka gemisine İHA düştü. Ateş açıldı. Denizaltılar Baltık Denizi'nde, Rus denizaltıları kendini gösteriyor. Yani korkutmak için Rusya'da elinden geleni yapıyor. Mesela şimendiferler vardı. Normal siz şimendifer zannediyorsunuz. Halbuki onu işte Norveç polisi, İskandinav'daki o bölgedeki ülkeler araştırdığı zaman Rusya'nın dinleme, işte su altını takip eden sonar sistemlerinin yerleştirildiği ekipmanları olduğu görüldü. Yunus balıklarının dahi bölgede kullanıldığını Ruslar tarafından iddia ettiler.
0: Yaparlar yani, abi, kuzey boru hattını kendilerine giden, Avrupa'ya giden boru hattını patlatan Amerikalılar işte, bilmem neler bu kadar bel altına iniyorlarsa hepsi evet, toplanmışlar Ukrayna'da. Evet. Adamın üstüne gidiyorlar yani, evet, bir şekilde cevap veriyordur mutlaka ama.
1: O da geminin çapası işte kabloya takılıyor, kesintiye uğratıyor ya da işte gölge filoları var Rusya'nın. Son dönemde tehlikeli olan bu kargo gemilerinin başına ve arka tarafına uçak savarlar yerleştirmeye başlandı. Kaliningrad'a yapılan sevkiyatlarda bir iki tane denizcilikle alakalı insan bunu fotoğraflamayı başardı. Evet. Ve silahlı olarak artık göndermeye başladılar. Tek gerginlik Avrupa'da değil. Avrupa'da İHA'lar düşüyor, elektrik trafoları patlıyor. Kış dönemine hazırlanıyor. En önemli mesele bu.
0: Vallahi İsrail'e çevirsinler gözlerini. İspanya'da olan suikastlerin, İngiltere'de olan hikayelerin biraz da o adresleri var. Evet. Şimdi bunların nüfusu ne kadar Uğur hocam? 140 var mı? Kim, Rusların?
2: Rusya'nın mı? 150'nin altına 150 düştü. Milyon. 146 falan.
0: Gelirleri nedir yani? Gayri safi milli hasıla
2: Türkiye'yi biraz geçti. 1.8 ya 2 trilyon dolar.
0: 2 trilyon diyelim. Karşısındaki güç bütün Avrupa. Evet. Şimdi Amerika, Trump'la birlikte Amerika'nın tavrı biraz değişti. Zaten evet, İngiltere'nin devreye girme sebebi bu bence. Yani Çin'le işte karşı kullanmak için Rusya ile biraz yakınlaştı. İyi bile diyebiliriz Putin'le arası.
2: Ben Ukrayna iyi bile
0: savaşına
2: değil, iyi
0: destek vermiyor.
2: Gayet iyi.
0: Ama yani bütün dünya karşısında bir şekilde pozisyon almış durumda. Ama hala bence bir şekilde hani Trump Amerikasını da bu sürece dahil etmek için bir şeyler yapıyorlar. Bu kadar suikastleri, şunları
2: bunları. Trump'ın 40 trilyon dolar borcu var. Dünyanın ticaret hacmi 110 trilyon dolar. Yani dünyanın 1/3'ü Amerika'nın borcu. Amerika Trump'ın yapacağı var. Onun için bak İsrail'i bile gözden çıkarttı. Hiç umurunda değil Avrupa, Mavrupa, Almanya, Polonya işgal olmuş falan, umurunda değil. Onun borçlarını temizleyecek, azaltacak. Onun için Rusya ile de işbirliği yapıyor. Yapıyor da, yaptı da. Ukrayna'nın üstü senin dedi, altı benim dedi. Grönland'da da yapacak. Dolayısıyla öyle Amerika kayıtsız şartsız Avrupa'yı destekleyecek diye bir şey kesinlikle yok.
0: Yok, bir de bu istihbarattan ben şu yüzden şüpheleniyorum her zaman. Trump geçen programda da biraz konuştuk. Buraya geldi. İran seni vuracak diye adama uçak değiştirtiyorlar falan. Trump ilk başkan seçildiğinde Beyaz Saray'a gittiğinde dedi ki istihbarat servislerine, buraya her gün gelmeyin dedi. Geliyorsunuz, beni manipüle ediyorsunuz. Siz kim düşman derseniz ben onu düşman görüyorum. Dolayısıyla bir şekilde umacılar yaratıp ABD başkanının çevresini de çeper oluşturuyorlar. Gerçi kendi atadığı FBI başkanı ama yani ABD'deki suikastlar bilmem neler falan Rusya'yla, İran'la falan bağlantılı mı ben bilemiyorum. Yani böyle bir hikayesi. Putin niye Amerika'da bir suikast yapsın Trump? Yani
2: şu aşamada çok
0: Trump
2: mantıksız.
1: Allah söyledi. ama burada kendi yapacakları eylemlerin de bir şekilde üstünü örtmek için öyle bir yapabilirler. Şey yani. Yani şimdi burada bu savunma harcamalarına ya da bu Avrupa ülkelerinin siyasetine muhalefetten herkes gönüllü olarak el kaldırıp onaylamıyor ki. Neticede Putin için hani diyordu ya bir kesim, Putin muhaliflerini ortadan kaldırıyor, işte balkondan düşüyor, trafik kazası geçiriyor. Doğru, hakikaten de oldu bu Avrupa'da ama şimdi bu batılı ülkelerde bu ne olduğunu bilmediğimiz dönemde bunları da yapabilir. Aşırı sağ güçleniyor. Yani tutup da bir ülke ülkede lider olma ya da iktidara gelme potansiyeli olan bir aşırı sağcı olarak kodlanan siyasetçiye aniden bir suikast düzenlerse ne olur? Yani bunu kesinlikle bir şey için söylemiyorum, hatta söylemeyeyim. Bir ülkenin iktidara yürüyen bir aşırı sağcı olarak etiketlenen partisinin liderine bir suikast düzenlense önümüzdeki aylarda Avrupa siyaseti ne hale gelir? Bu bir şeylerin üstünü örtmek için de kullanılıyor.
3: Bakın İngiltere'de hatırlarsanız 2006'da 2018'de iki tane

0: ajanı İngiltere'de öldürdü. Yani Rusya zehirledi. Bu konuda çok da temiz değil.
1: Evet. Ama açık zehirliyor. Ne yapıyor? Evet. Böyle öyle bir zehir veriyor ki götürüyor.
0: Yani tabii. Kapı koluna elinizi değiyorsunuz, evet. Gidiyorsunuz.
1: Adın tabii. Çıkacağına canın çıksın diye bir şey. Ben tabii ki yapıyor Putin. Yani KGB'den geliyor Rusya'da, durumu biliyoruz da. Yani bunların yaptığının %1'i olduğuna ben inanmıyorum, bunların sabotajlarının. O kadar gücü olduğunu da düşünmüyorum ama öyle bir güç vehmediliyor ki o tarafa.
2: Ama şunu da örtüyorlar Melih Bey. Avrupa içerisinde bakın şunu da örtüyorlar. Ülkenin içerisinde bu ülkelerin başkentlerinin siyasetinden rahatsız olan kesimler de var. Bu ülkelerin hepsine düzenlenen sabotajlar hep Rusya'yı işaret ediyorlar ama gerçekten yerel basına baktığınız zaman ülke içerisinde bireysel olarak eylem yapan kişi ya da gruplar da var. Buna aşırı sağcı diyebilirsiniz, aşırı milliyetçi diyebilirsiniz ama örneğin Doğu Almanya dediğimiz bölgede ya da Doğu bloku dediğimiz bölgede o dönemden kalma farklı bir milliyetçilik yapısı da var. Yani batıya entegre olmuş bölgeler değil bunlar. Ve o geri kalmışlığın da getirdiği şikayetler, serzenişler insanları örneğin bir tren istasyonuna molotof kokteyli atmaya götürüyor. Polonya'da örneğin elektrik tellerini kesmeye götürüyor. Ya da bir limanda bir gemiye bomba atılmasına, el yapımı bomba atılmasına götürüyor. Yani bunların hepsini Rusya yapıyor diye bir şey yok. Kendi ülkelerindeki adli olayları, yani bu olayları üstünü örtebilmek için Rusya günah keçisi gösteriliyor. Ama temelde baktığınız zaman Avrupa'da çok ciddi legal olmayan da bir aşırı sağ örgütlenmesi var. Bir milis gücü gibi. Bu ülkelerdeki silah ruhsatının dağıtılıp dağıtılmamasına bağlı, izin verilip verilmemesine bağlı olmakla beraber çok ciddi bir aşırı sağcı milisleşme ve belli bir üniforma ve belli bir flama bayrak altında toplaşma var. En son Almanya'da gördüğümüz işte seçim sonuçları, İngiltere'de, Polonya'da, Sırbistan'da aşırı sağcı hareketlerde artık daha farklı bir yapılanmaya gidiliyor. Yani bir dokunsanız silahlandırmanın zoru olmayacağı tuhaf bir yapıya doğru gidiyor. Ve bunlar gerçekten sabotaj düzenleyebilir, suikastı düzenleyebilir. Ama bu başkentler bu tehlikenin farkında değil de küçümsüyorlar. Aynı Amerika'da olduğu gibi. Bakın Amerika'da okul saldırılarına bakın, hep boşanmış, aile sorunları olan, geçmişinde uyuşturucu hikayesi olan insanlar servis ediliyor. Halbuki baktığınız zaman siyasi motivasyonlarında çok ciddi aşırı Amerikan milliyetçiliğiyle doldurulmuş profiller karşımıza çıkıyor. Ama Amerikan basının ya da güvenlik güçlerinin Amerikan kamuoyuna yansıtması ailevi sorunları vardı, gitmiş okulu taramış gibi basitleştirilip üstü kapatılıp Amerikan basınından geri çekiliyor.
1: Valla bu son dönemlerde ortaya çıkan şeylerden sonra ben bunların yani hiçbir şeylerin, her şeylerin propaganda olduğunu düşünüyorum. Amerikan seçimlerine Rusya, Putin müdahale ediyormuş. Putin'in bu kadar seçim kabiliyeti olsa kendi ülkesindeki seçimlere müdahale. Yani ben hakikaten öyle bir ikiyüzlülük var ki bunlarda ve bence kavramlarda da artık sorun var. Almanya'da İşte sağ parti AfD yükseliyormuş, faşizm gelebilirmiş. Ya dün Almanya'da bir eylem, adamcağız bir bayrak açmış, İsrail bayrağı gibi ama o yıldızın, Davut yıldızının yerine bir tane bomba koymuş. Adamı tut sen gözaltına al. Bu Almanya'ya faşizm mi gelecek AfD gelirse? Yani bu ikiyüzlülükleri metardır.
2: Evet.
1: Bana o yüzden bunların hep propaganda olduğunu düşündürüyor. O kadar büyük kabiliyeti olduğuna da inanmıyorum bu adamların. Yapar. Sıkışan ülkeler her şeyi Melih yapar ama AfD'nin... Almanya'da şu an zaten faşizm var ya. AfD'nin... Almanya'da soykırım var demek
3: tehlikeli.
1: Yani soruşturulmanız, kovuşturulmanız için bir gerekçe. Bunu konuşamıyorsunuz.
2: AfD Almanya'da.
1: Buyur. Hiç konuşturmuyor hocam.
2: Yok, Saksonya Anhalt'ta.
1: Bakın burada da hafif bu kadar da söz veriyorum.
2: Göçmenlerin
1: istediğim arada sadece 30 saniye bir soru sormak yani.
2: Buyurun Melih Bey. Bakın Almanya'da göçmenlerin hiç olmadığı yerden oy aldı AfD. Onu söyleyeyim.
1: Türkler verdi.
2: Doğu Almanya'da, Saksonya Anhalt'ta oy demografisine mutlaka bakın. Yani 3. Reich geliyor. Tekrar işte Alman İmparatorluğu kuruluyor. Kısmen doğru. Ama bu yükseliş Alman halkının eşitsizliğe olan tepkisi. Onu da söyleyeyim. Ama
3: Almanya'da göçmen karşıtı en yoğun hareketlenmeler göçmenlerin en az olduğu bölgelerde. Evet. Doğu Almanya civarında daha çok onlar. Tuhaf bir durum.
1: Yani şu anki Almanya savaşı hazırlanıyor. AfD biz silahlanma karşıtıyız diyor. Çok fazla Ukrayna'ya para harcıyorsunuz. Alman halkının sosyal harcamalarına gitsin diyor. Ben anlamadım ki. Yani burada silahlanan mevcut Alman hükümeti.
2: Evet.
1: Deli gibi silahlanan. %130'a mı çıkarttılar hocam?
4: 127 artık? milyar euro geçen sene. 80 senenin toplamından daha fazla.
0: Ama çok para değil ya. ABD'nin 1 trilyonu aşan bir şeyden bahsediyor.

0: diyoruz. Yani Almanya gibi vizyon olan bir ülke için yıllardır para harcamıyor. Şimdi harcamaya başladı.
1: Ama savaş harcıyor neticede. Öbürleri diyor gelirse işte Hitler gibi
0: gelecek. Ya şimdi bak Mete Bey'in söylediği gibi Avrupa'da aşırı sağ yükselişte ve bunların liderleri de kadın liderler. Bir de onun altını çizelim.
2: Evet, doğru.
0: Yani İtalya'da, Fransa'da ve Almanya'da. Dolayısıyla şimdi Amerika'da da aslında biraz önce konuştuğumuz 2028'de işte J.D. Vance falan diyoruz ama aslında onlarda da bu trend yukarıda. Kadın dolayısıyla gibi. Bunlar aslında emperyalizmin kökeni olan düşüncelere de hizmet ediyor. Yani Avrupa, ABD tekrar saldırganlığa geçiyor. İngiltere böyle bir arafta kalmış gibi. İşçi Partisi'nin tekelinde bir ülke gibi şu anda. Orada da bir değişimin olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla şimdi bu Avrupa'nın Rusya'ya ihtiyacı var. Rus tehdidi olmadan bu kadar silaha para harcayamazsınız. Evet. Putin'in de ihtiyacı var. O hülyalarını gerçekleştirmek, iktidarını sonsuza kadar sürdürebilmek için Avrupa tehdidine ihtiyacı var. Yani böyle bir karşılıklı anlaşma var.
2: Gibi, ama böyle iki tarafta yükseltiyor. Allah korusun onu oraya patlasa.
1: Fakat Meloni için de aynısını söylediler Ekrem abi. Meloni de faşistti. Gelirken neler söylediler işte şeyin torunu, Mussolini'nin torunu bilmem ne. Kadın geldi. Gayet güzel ilişkiler geliştirdi Türkiye ile. Yani Amerikan karşıtı kim varsa o demokratların karşısında faşist diyorlar bir defa.
3: Taç giyen akıllanıyor.
1: Ya öyle ya bunlar yalancı. Bunlar kime faşist diyorlarsa. Yani yok İslami fobi yükselirmiş. Fransa'da Macron vardı. Yani faşizm umacısıyla korkuttular. Bir tane çapsızı senelerdir iktidarda tutuyorlar. Fransa'da İslami fobinin dik alası yaşanıyor. Tamam. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu terminolojiyi de anlamakta zorluk çekiyorum. İslam dostu mu şu an?
2: 7 milyon Müslüman vatandaşı var. Cezayirli, Faslı, Tunuslu.
1: Hocam gittim o sarı yeleklilerin eylemini izlemek için sarı yeleklilerle bir gece geçirdim. Fransa'da. İşte o sarı yeleklilerin eylemi olduğunda. Yani orada Müslümanlara yapılan muamele, yoksullara yapılan muamele. Bildiğiniz Avrupa'nın ortasında gettoları kurmuşlar. Korkunç bir hal var. Sanki bu insanlar bir cennette yaşıyorlar. Evet. Sağ yükselecek, onlara karşı şey geliştirilecek. Bunların büyük bir hikaye olduğunu düşünüyorum ama bunları söylediğimiz zaman komplo teorisi diyorlar. Şu dünya savaşları barkosunu bir alabilir miyiz Samet? Tehlikeli olan biziz. Yok Mete, nereye gidiyorsun? Biraz daha. Ben susunca da konuşmuyorum.
3: 2027'de Almanya'da otomotiv şirketlerinin bazılarının fabrikaları askeri araç üretimine ayrılıyor. Yani doğru. Çok ciddi bir silahlanmaya gidiyor Almanya. Almanya'yı da küçümsememek gerekiyor.
1: Tabii
3: Polonya...
1: tabii. Güç, ciddi bir güç. Evet, evet. Mete şimdi bu suikastleri falan konuştuk. Niye ben işkilleniyorum biliyor musun?
3: Aynısının
1: belirli olduğunu. Dünya Savaşı da öyle. Suikastle başladı. Yalan dolan işte görünen sebebi o. Birine senin dediğin gibi bir şey yaptıracaklar.
3: İşte benim korkum oydu zaten.
1: Bir kıvılcım sonra da yok Ruslar yaptı. Yok bilmem kimler yaptı. Hakikaten tabii hocam yani bu geliyor aklıma. Bunu,
2: böyle Mossad ya bu işi İsrail çok iyi yapar.
1: Ne? Değil mi? Yapar sonuna. Bu sefer 3. Dünya Savaşı'nı İsrail çıkarıyor.
2: Herhalde. Yani bu işi yapan sizin dediğiniz olayı bir CIA çok iyi yapar, bir Mossad çok iyi yapar.
3: Yani burada mesela Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Ferdinand var. Bir Sırplı tarafından öldürülmüştü. 1. Dünya Savaşı çıktı. Ama gene burada Sırbistan mesela gene Avrupa'nın bağrında bir savaş çıkartacak potansiyele sahip. Gene orada işte aşırı milliyetçiler dediğimiz ya da bazı kesimler faşist de diyebilir. Bir şey diyemem ama gene öyle bir kesimin etrafı provoke etme, işte bölgesindeki coğrafyaya yönelik tehdit söylemleri devam ediyor Sırbistan. Sırbistan hala böyle bir potansiyeli var. 2. Dünya Savaşı'na bakıyorsunuz. Nazi Almanyası Polonya'ya saldırdı. Kömür madenleri üzerinden işte belli kesimlere yönelik tehditlerden sonra bu saldırı gerçekleşti. Ama gene Almanya'nın işte içindeki aşırı sağcı dediğimiz ya da denilen kesimler bu hezimetten sonra Almanya'nın kolunun kanadının kırıldığı, borçlandırıldığı, özür dilemek zorunda bırakıldığı ve Almanya'nın gerekli o güçlü ordusunun kurulamadığı yönünde eleştiriler vardı. Şimdi mesela bu AFD'nin gelmesiyle beraber 3. Reich geri mi geliyor tartışmaları var. Hatta daha da ileri götüreyim. İlk sizin yerinizde söylemiştim. Dexit kavramı önümüzdeki yıllarda çıkacak demiştim 3 sene önce. Yani Almanya'nın Avrupa Birliği'nden İngiltere gibi ayrılması Dexit olarak bu tartışılacak demiştim. AFD bunu da gündeme getirdi. Avrupa
1: ama
3: Birliği'den...
1: ilginç olan şu. Merz şu an Almanya'yı savaşa sokmak için uğraşıyor. Faşizm mi getirecek, 3. Reich mi geliyor dediğiniz AFD savaş olmasın, askeri harcamaları durduralım diyor. Burada bir çelişki var. Oyuna gelmeyelim diyorum. Yani şu an bir savaş çıkacaksa Ukrayna üzerinden Ruslarla falan mı yaşanacak bilmiyoruz ama Belki dikkatler oraya çevriliyor.
3: Ya burada tabii bu Almanya'nın geçmişinde Nazi Almanyası geçmişi olduğu için muhtemelen o döneme sempati duyan Almanlar da vardır. Neticede dedeleri ortadan kaybolmadı, anneanneleri.
1: AFD de onu diyor. Şimdi çocuklara oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, kendi tarihimizi kötülüyorsunuz diyor. Kardeşim tamam diyor yani. Bir şeyler yaşandı, evet. Almanya Savaşı gibi, yeter diyor. Çocukları götürüp bilmem işte gettoları gezdiriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. O gün ne yaşandığını da hiç bilmiyoruz Mete.
3: Evet.
1: 80 yıldır bize bir hikaye anlatıyor Hollywood ama.
3: Evet. Yani burada çok tartışılacak şey var. Bir de şu var. Mesela AFD eğer iktidara gelirse Melih Bey, bunu da söyleyip ben susayım. Alman devlet belgelerini belki de AFD açıklayacak. 1944'te, 45'te gerçekten Almanya'da ne olduğunun belgelerini de öğrenme imkanımız olacak. Çünkü dönem geçmişte kalan o karanlık sayfaların açılması. Trump nasıl Kennedy suikastı belgelerini açtı?
0: Ama Almanya acaba özgür mü?
3: İşte bir AFD,
0: hem Japonya,
3: bir
0: hem Almanya, devrim ABD'yle yaparsa olan...
3: Dexit kavramını, yani Avrupa Birliği'nden evet. çıkacağız söylemini dillendirebiliyorsa, o Almanya'nın tırnak içerisinde karanlık tozlu geçmişinin de sayfalarını biz şeffaflaşıyoruz. Alman halkı gerçeği artık bilmeli.
1: Bu arada Trump destekliyor AFD'yi. Evet. Elon Musk da destekledi. Şu anki Alman hükümeti çok ABD'ye entegre gibi. Onlar da diyorlar ki AFD'liler ülkede 50-60 bin Amerikan askeri var, evet. sömürge gibi izliyorlar. Yani hangi Amerika sorusunu da artık konuşurken dile getirmek Tabii. gerekiyor. Bir de bugünkü o İsrail'in işte varlık sebebi 2. Dünya Savaşı sonrası yazılan
2: evet.
1: hikayeye dayanıyor. Hikaye. Yani bu bağlamda da biraz düşünmek gerekiyor. Bütün meşruiyet kaynağını buradan alıyor. Biz o anlatının ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Bugün dünya medyasına baksak biz o
3: Tabii.
1: İsrail'in yanındakileri neredeyse Gazze'lileri suçlayacaklar. Terörist diyorlar Tabii. adamlara, bilmem ne diyorlar. O yıllarda medyanın olmadığı, olanın da bunların elinde olduğu bir dönemde İngilizlerin falan neler yazdılar acaba hocam? Yani tabii. ben bu anlatılan hikayeleri Hollywood'dan...
0: Ama o anlatılan hikayenin eşliğinde Almanya hala başını kaldıramıyor.
1: Kaldıramıyor.
0: Şimdi yani İsrail hiçbir şey söylemiyor. İsrail'den bir sürü ero savunma silahlarını almak zorunda kaldı.
3: Şimdi Japonya'da da mesela...
1: O seviye değil mi hocam?
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da bu artık mağlubiyet yaşatılmış, sürekli ezilmiş bir Japonya'da diyor ki artık 2. Dünya Savaşı'nın koşulları bitti. Bir Çin tehdidi var. Mesela Japonya'da Çin'i koymuş karşısına, diyor ki hayır diyor, ben ordumu artık güçlendireceğim. 2. Dünya Savaşı şartları bitti diyor. Okinawa'da mesela Japonlar Amerikan üstlerinin çıkartılmasını istiyor. Orada da yükselen bir milliyetçilik var.
1: Kardeşim bu ne? Japonya, İtalya'da niye evet. Nazi Almanya'sı? Şimdi Almanlar da oy vermişler, seçmişler. Büyük kıymet devlet kurmuşlar. Yani geriye niye Nazi diye ayırıyorsunuz? Almanya işte o da.
3: Almanya.
1: Halklar, devletler şey yapabilirler savaşlarda. AFD de diyordur ki bunlar ne anlatıyor. Son birkaç dakika ama. Bu Hürjet'e bir bakalım mı?
2: Peki hocam da 3. Dünya Savaşı hangi taraflar arasında çıkacak diye bir Peki, tahminler yapılacak mı acaba?
1: Buyurun. Ben diyorum İsrail çıkaracak bunu.
2: Ha çıkaracak, İsrail Hayır. girmez uyanık.
0: 3. Dünya İranlı Savaşı Amerika uzayda çıkacak.
1: Öyle mi hocam?
2: Evet. Nerede?
0: Uzayda. Mecbur, yani şu anda bütün askeri sistemlerin düğüm noktası uzay. Uzayda kim hakim olursa diğerlerini yerle bir eder.
1: Doğru söylüyorsunuz. Orada uyduları falan buldular. Tabii, bütün evet. navigasyon, yani bütün cihazlar.
2: Ama o siz dedi 15 sene var. 3. Dünya Savaşı
0: gelecek. Hemen çıkarmana gerek yok.
1: Uğur hocamın sabrı yok.
2: Gelecek sene.
0: Ya biraz sabret. Dur,
2: bence
0: acele
2: çıktı 3. Dünya Savaşı da, yani resmi ilanı gelecek sene olur.
1: Doğru değil mi? Bir başlamış gibi. İnşallah bir savaşa şahit olmayız Uğur hocam yani.
0: Bu şu ana kadar ülkelerin potansiyeline bakarsak 3. Dünya Savaşı'nın potansiyeli yok. Bakın, Çin'in içinde olmadığı bir savaş artık 3. Dünya Savaşı olamaz. ABD'nin içinde olamadığı bir savaş kesinlikle olmaz.
2: Evet,
0: Rusya tabii. olsa da olur, olmasa da olur.
3: Ya bir an düşündüm de şurada yörünge haritası üzerinde bir uzay savaşını anlatıyoruz. Işın kılıçlarıyla.
1: Vallahi, Allah korusun, rastlamadık dediğim gibi şahit olmadık.
2: Ama bizim olmasın. Silahlanmamıza devam etmemiz lazım. Yani
4: İster neydi? Hazır ol cenge, ister yani soylu salak.
2: Evet.
1: Bu arada hemen Hürjet'e bir dakikada bir bakalım. İşte Savunma Sanayi yani. Başkanı Haluk
2: tamam,
1: Görgün
2: doğru
1: ve Hava Kuvvetleri
2: geldi.
1: Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hürkuş 2'nin uçuşunun ardından.
0: Evet, Rafet Dalkıran benim devre arkadaşım olur.
1: Öyle mi?
0: Bu sene Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah onun komutası altında Hava Kuvvetleri emniyet uçuşlar yapmaya devam edecek.
1: İnşallah.
2: So, Genelkurmay
1: Hürkuş
2: Başkanı
1: 2 değil mi hocam? Hürkuş 2.
0: Hürkuş 2 şimdi
1: Murat ISR radarıyla donatılmış.
0: O Hürjet. Hürkuş bu önünde pervaneli olan
1: test
0: temel eğitim uçağı. Çiğli'de şu anda Güney Kore'den aldığımız KT-1 uçakları var. Daha önce onun jet versiyonu T-37'ler vardı, ABD'den aldığımız. Şimdi KT-1'ler 2012'den bu yana görevde, artık yavaş yavaş onların süresinin sonuna geliyor. Biz Hürkuşları üretip ortaklaşa KT-1'lerle beraber kullanacağız. Bu temel eğitim uçağı. 100 saat kadar askeri pilotlar onda eğitim alıyorlar. Sonra da tekamül dediğimiz gelişmiş jet uçağı, o da Hürjet. Şu anda T-38'ler var. ABD'den aldığımız, kullanıyoruz. Onların da ömrünün sonuna geliyor. Yani bu Hürjetler peyderpey üretilecek. Hava kuvvetlerine 12 artı 4, 16 uçak verilecek. Bir de aynı zamanda şu anda kullanmakta olduğumuz F-5 uçakları var. Bu Türk Yıldızları'nın kullandığı, onlar da Hürjetlerle değiştirilecek. Diriye ilerleyen dönemde bu uçak gemisinden bahsetmiştik. Evet. Onun üzerinde de Hürjet'in donanma versiyonunun olması planlanıyor ilk etapta. Sonra başkaları devreye
1: siz
0: girebilir.
1: Siz Hürjet'le mi uçtunuz, Hürkuş'ta mı uçtunuz?
0: Ben Hürkuş'ta uçtum. Benim zamanımda daha Hürjet uçmamıştı. Ben TUSAŞ'tan ayrıldığımda. Evet. Gerçekten iyi bir proje. ABD'nin T7 var. Yani bu T-38'lerin yerini alacağı bizim Hürjet'te onun muadili. Bir de şunu da söyleyelim. İngiltere kendisine bu gelişmiş tekamül dediğimiz yani Hürjet'in eş değeri bir uçak almak istiyor Hawk'ların yerine. O kapsamda Hürjet de devreye girdi. 4 tane aday var. Birisi de Hürjet.
1: İngilizlere satabiliriz uçak yani.
0: İngilizlere satabiliriz ama biraz biz geriden geliyoruz. Çünkü İngilizler orada BAE Systems var. Yani İngilizlerin kendi firması. Amerika'yla, Boeing'le ve şeyle Saab'la o uçağın üreticisiyle ortaklaşa merkez açtılar. İngiltere kendisinde uçakların üretilmesini şart koşuyor. Hmm. Aslında Hürjet de bu manada söz veriyor ama bu biraz zamanlama işi.
1: Yine de bu ihtimalin olması bile
0: evet,
1: çok önemli.
0: Evet, evet. Yani şu Eurofighter ilişkilerimize binaen başka anlaşmalarla İngilizlerle anlaşabiliriz.
1: Önünü açabilir. Çok evet. Teşekkür ederim bütün konuklarıma. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
6: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
7: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
6: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
8: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
6: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
9: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
10: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
9: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
6: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
7: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
6: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
8: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
6: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sırplara karşı bağımsızlık mücadelesi verdi. Kosova'nın kuruluşunda kritik rol oynadı. Eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'de yargılandığı davada suçlu bulundu. Savaş suçu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'nın eski komutanları Haşim Taçi, Yakup Krasniki, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davada karar duruşması yapıldı. Taçi ve diğer UÇK komutanları kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından yargılandı.
12: Mahkeme heyeti hapis yattığınız süre dikkate alınarak size 25 yıl hapis cezası vermektedir.
6: Taçi ve Krasniki'ye 25'er yıl, Veseli'ye 18 yıl ve Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Kosova'da meydanları dolduran binlerce kişi davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Kararın açıklanmasıyla Kosovalı kalabalıklar büyük üzüntü yaşadı.
7: Arnavut tarihi için üzücü bir gün. Çünkü bu özgürlük savaşçıları halkın özgürlüğü için mücadele ediyorlar. Ve bu bir skandaldır.
6: UÇK olarak bilinen Kosova Kurtuluş Ordusu 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine direniş ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalının öldürüldüğü savaşta Taçi ve UÇK komutanları en öne çıkan figürlerden biriydi. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi. Komutanla askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Taçi, Kosova'nın kurtuluşu ve uluslararası topluma entegre olması konusunda önemli rol oynadı. Ülkesinde başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
14: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: Kasım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
6: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
13: Kaşifoğlu!
6: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
13: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
16: Thank you.
6: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Gülistan doku dosyasında çember daralıyor. 6. dalgada gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 38'e çıktı. Gülistan doku nerede sorusunun yanıtı bulunacak mı? Denizde bol, tezgahta pahalı. Palamut teknede 30, halde 60, tezgahta 125 lira. Balık bolsa da vatandaş neden ucuza yiyemiyor sorusu akıllarda. Denizden sofraya uzanan yolda fiyatı yine kimler şişiriyor? İsrail'de sandık yaklaştıkça iktidarda çatlak büyüyor. Netanyahu ile koalisyon ortağı Ben-Gvir arasında ipler gerildi. 27 Ekim seçiminden sonra aynı masaya oturacaklar mı? Yoksa İsrail'de koalisyon hesapları baştan mı yazılacak? CHP'nin tartışmalı 38. kurultayı bir kez daha mahkemedeydi. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı davada neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterindek bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz yaşananları. Şimdi Türkiye'nin konuştuğu olayla başlayalım hemen Gece Ajansı'na. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü olarak başlamıştı her şey. Ama konu geldi bir diziye kilitlenmiş durumda. Hepimizin yakından tanıdığı bir dönemin gerçekten de damgasını vuran televizyonculuk tarihine damgasını vuran dizilerinden birisiydi. Kurtlar Vadisi dizisi. Şimdi Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için bir soruşturma başlatıldı. Birkaç gün önce hatırlayacaksınız dizinin senaristlerinin ifadeleri alınmıştı. Şimdi neden olabileceğine dair aslında bazı ipuçları var. Neden soruşturma başlatıldığına dair. Şimdi mesela dizideki Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı ya da temsil ettiği ifade edilen karakterin ölümü. Ardından dizideki bir görselde, bir sahnede FG plakası detayı. Yani konu Fethullahçı terör örgütüne gelmiş durumda. Peki nasıl bağdaştırılıyor? Bakalım.
2: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
3: Kasım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
4: Var mı öyle adam satmak?
5: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
6: MİT'in Asya sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı? Dizide Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen karakter Kazım Kaşifoğlu'nun vatan haini gösterilip öldürülmesi ve sonrasında da FG plakalı aracın ekrana yansıması Fethullah Gülen terör örgütünün bir mesajı mı?
5: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
6: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizideki Kazım Kaşifoğlu ile gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik bir tesadüf olarak açıklanabilir mi? Önce dizinin 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. Bugün de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kazım Kaşifoğlu adında bir karakter var. İstihbarat görevlisi. Dizinin kötü karakteri. Sürekli aşağılanan hain olarak bilinen biri. İlginçtir, hikayede yakalanıp hücreye konuluyor, ardından da ölüm emri veriliyor. Dahası koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle ölmesi sağlanıyor. Benzer bir sürecin gerçekte de yaşandığı düşünüldüğünde bu kadar benzerlik tesadüf olabilir mi sorusu akıllı.

0: Geliyor.
1: Türkiye'nin kahramanı benim oğlum. Türkiye'nin kahramanı. Bunun içinde yat benim oğlum. Güle güle git benim oğlum.
2: Kurtlar Vadisi dizisi için başlatılan inceleme ile birlikte dosyaya özel bir bilirkişi heyeti atandı. O bilirkişi heyeti diziyi bölümleri izleyecek. Senaryo kurgusuna, diyaloglara, karakterlere ve alt metinde verilmek istenen mesaja bakıp bir rapor hazırlayacak.
3: Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade vermiş. Raci Şaşmaz, hiçbir güç odağı ile bağlantımız yok demişti. Dizideki FETÖ izi soruşturması genişliyor.
4: Şu görüntüleri hatırlayacaksınız. Bir adam Adana'da düğünlere katılıyordu ki o düğünde kayda geçmişti. Aslında hiç kimsenin tarafı değildi. Ne damat tarafını ne gelin tarafını tanıyordu. Ama paralar sayılırken oraya girmiş, hatta oradan paraları da cebine atıp gitmişti. Ve bu nedenle de tüm Türkiye artık onu tanımıştı. Şimdi başka görüntüleri var. Bu kez kameralara yakalandığı yer bankamatiğin hemen arkasında. Bir maaşını çeken emeklinin arkasına geçiyor, onun maaşını çalıyor. Bu da yetmiyor. Bir görüntü daha var. Orada da marketten 6000 liralık ürün götürüyor.
5: Hırsızlık yaparken defalarca kameralara yakalandı, cezaevine girip çıktı ama çalmaktan vazgeçmedi. Dosyasına bir suç daha ekledi. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Sinan Eleş düğünlere davetli gibi katılıyor, sahneye çıkıp oynuyor, takı merasimi sırasında da çiftlerin yanına gidiyordu. Gelin ve damat onu karşı tarafın yakını sanarken Sinan Eleş takılan paraları kaşla göz arasında cebine atıyordu. 100 bin liralık düğün hırsızlığının ardından yakayı ele verip tutuklandı. Cezaevinden çıktığında hiç vakit kaybetmeden ATM'lerin önünü mesken tuttu. Parayı çekmekte zorlanan yaşlıların yanına yardım bahanesiyle yaklaşıp 4 emeklinin 40 bin lirasını çaldı. Yakalandığında ise ihtiyacım vardı diyerek kendini savundu. Tekrar cezaevine girip çıkan Sinan Eleş bu kez bir markete hedef aldı. Alışveriş sepetini hınca hınç doldurdu, sonra da doğru anı kollamaya başladı. Marketten çaldığı 6000 liralık ürünü aracına yerleştirirken suçüstü yakalanan zanlı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
4: İstanbul'da kayda geçti yine. Polis şüpheli kovalamacası. Arnavutköy'de polis ekipleri dur ihtarı yaptı ama o şüpheli durmadı, kaçmaya başladı. Hatta o kilometrelerce süren kovalamaca Avcılar ilçesinde, Arnavutköy'den Avcılar'a kadar da devam etti. Ama polis yakaladı, polisten kaçamadığını söyleyelim. Neden kaçtığı yakalanınca ortaya çıktı. Çünkü 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.
6: O kaçtı, polis takip etti.
7: Vallahi kaçıyor lan.
6: Arnavutköy'de başlayan nefes kesen kovalamaca Avcılar'da sona erdi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Ta ki Avcılar'a kadar. Nefes kesen kovalamaca bu görüntülerle sona erdi. Neden kaçtığı da yapılan incelemede ortaya çıktı. 59 suçtan kaydı vardı ve aranıyordu. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. 590 bin lira ceza da yazılan şüpheli gözaltına alındı.
4: Bu görüntüler ise İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. 22 yaşındaki bir genç annesini taciz etmekle suçladığı yine kendi yaşlarındaki bir kişiyi bacaklarından vurdu.
0: annesini taciz etmekle suçladı.

0: kıvrak yakalandı.
1: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke, drone saldırısına maruz kaldı. Birazdan Gece Ajansı'nda.
2: Ve artık yeni güne de başlıyoruz şu dakika itibarıyla. Şimdi av yasağı kalktı malum ve denizden bereket çıktı demiştik. Özellikle palamut bolluğu olduğunu ifade ediyordu. Balıkçılar hala da devam ediyor, bunu ifade edelim. Ama fiyatlar balık severlerin cebine yansımıyor. Şimdi Karadeniz'deki tezgahlarda palamut 50 lira. İstanbul'daki tezgahlardaysa 125 hatta 200 lira arasında değişen farklar var. Geçtiğimiz günlerde hem yapılan operasyonlarda o meyve sebzedeki tarlayla hali arasındaki hatta tezgah arasındaki farkları ekranlara getirmiştik. Şimdi bu konu da gündeme geldi. Neden bu kadar fiyat farkı var diye arkadaşlarımız da sahaya indi. Bizzat balıkçılara sordu. Karadeniz'de 50 lirayken neden tezgahta 120 ile 200 lira arasında değişiyor diye.
3: Sofralara. Her şeyden ucuz yine. 200 liraya bu balık bedava. 600 gram 700 gram. Rahatlıkla 2 kişilik bir aileyi doyurabilir.
4: Bu sene çok bol. Herkes bol bol yesin.
5: Teknede 30, halde 60, tezgahta 125 lira. Denizde balık bol ama tüketicinin cebine yansımıyor. Bu fiyat farkının sebebi ise aracılar.
4: Balıkları biz aldık. Yarın 3-4 gün gırgırlar grev yapacak galiba. Öyle bir duyum aldık. O yüzden balık şu an para yapıyor.
6: 80 lira, 75 lira, 90 lira arası burada gidiyor. Çünkü balık irileşti.
7: Hep sebze meyvenin tarladan tezgah yolculuğunu konuşuyoruz ama balığı konuşmuyoruz. Şimdi işte balığın denizden tezgah olan yolculuğu.
8: Harika geldi abi.
4: Bu 2 ay kadar sürer. Hamsilerde burada 80 lira, 100 lira arası değişiyor.
5: Marmara ve Karadeniz'de denize açılan balıkçılar ağlarını doldurup barınağa geri dönüyor. Halde ise onları toptancı ve balıkçı esnafı bekliyor. Tekne balıkçısı çıkan palamudu 30 ila 50 liraya satıyor. Ardından da mezat başlıyor.
8: 140'ı var.
7: Bu yıl denizler oldukça bereketli. Palamutta doluluk neredeyse geçtiğimiz yıla kıyasla 2 katına çıkmış durumda. Şu anda biz neredeyiz? Gürpınar Balıkhanesi'ndeyiz. Burada toptan fiyat olarak palamutun tanesi ortalama 60 liradan satılıyor.
5: Deniz bereketli, öyle ki geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Ancak balıkçılığın kalbi diye bilinen Trabzon'daki tezgahlarda palamut 60 lirayken İstanbul'da fiyat 2 katına çıkıyor.
7: Ne kadar sattınız tane?
4: Balığımız 140 lira yaptı. 140 lira tane çifti yaptı.
7: Çiftini 140 liradan.
4: Evet. Tanesi 70 lira, çifti 140 lira.
7: Halden çıktık. Karaköy'e balık pazarına geldik. Şimdi tek tek sizlere fiyatları söyleyeceğiz. Kasa kasa gelen balıklar şu anda tezgahlara yayılmış durumda. Hamsiden başlayalım hızlıca. Kilosu şu anda burada 200 liraya satılmakta. Hemen yanında da olta istavrit balığı var. Onun da şu anda kilosu 200 lira. Ancak yine değişkenlik gösteriyor. Tezgahtan tezgah fiyatları değişebiliyor. Hemen onun yanında da palamutları görüyorsunuz. Palamutların tanesi şu anda 125 lira. Bazı tezgahlarda da 120 lira. Ancak kampanya var. 4'ü 500 liraya satılıyor.
5: Balıkçı esnafı fiyat farkının en büyük sebebi olarak aracı komisyonunu ve maliyetleri gösteriyor. Özellikle son günlerde avın bereketli olması esnafın yüzünü güldürse de maliyet küçük balıkçıları zorluyor.
4: Yani sonuçta yollar uzadıkça masraflar artıyor yani. Eleman çalışıyoruz. 5-6 tane nakliyemiz var. Orada masraflarımız var. 4 tanesi 500 lira. Fiyatlar uygun yani şu an. Balık azaldıkça artar, çıktıkça iner.
2: Şimdi kasaba gittiğimizde ya da marketlerdeki kasap reyonlarında tüm et çeşitlerini görebiliyorduk. Hatta kıymayı bile. Ama artık böyle olmayacak. Yani hazır bir şekilde reyonda ya da dolabında kıyma bulunduramayacak kasaplar. Çünkü yeni tebliğe göre ki 31 Mart itibariyle de geçerli olacak. Müşteri isteyince oradaki etten alınıp çekilecek. Sadece kıymada mı yenilikler var? Değil, diğer et ürünlerinde de. Hemen bakalım detaylarına.
9: Bizimki şu anda yaprak döner efendim.

0: vatandaş için bir nebze de olsa, psikolojik olarak da olsa hani rahatsız edeceklerdir diye düşünüyorum.
1: Hazır kıyma tezgahlardan kalkıyor. Dönerden köfteye kadar et ürünlerine yeni kriter geliyor.
2: Tüketicinin ne satın aldığını bilmesine dair çok iyi bir yönetmelik olmuş.
3: Kasabaya da markete girdiğimizde bu şekilde hazır kıyma görmeye alışkınız. Ama artık 31 Mart 2027 yılından sonra bu şekilde hazır kıyma bulunmayacak. Müşteri ne zaman isterse o an satışta kıyma çekimi yapılacak.
0: Kıyma için dana döş. En uygun ettir. Yani müşteri ne istiyorsa biz onu çekeriz. Bize bonfileyi çek dese onu da çekeriz yani.
1: Tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi kanatlı etler de sadece dondurulmuş ve hazır ambalajlı olarak satılacak.
3: Yeni düzenlemeyle birlikte döner yaprak kıyma ve yaprak kıyma döner olarak üçe ayrılacak. Yaprak döner sadece kırmızı etten üretilmiş olacak.
2: Yaprak kıyma dönerde en az %60 yaprak et bulunması lazım. Bunun da etikette mutlaka ve mutlaka yazılması gerekiyor.
1: Dönerin çeşidi ve içeriği müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek. Kıyma dönerde kullanılan kıyma oranı en fazla %90, çiğ kırmızı et oranı ise en az %10 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi aşamayacak. Toplam et proteini oranı da en az %12 olmak zorunda.
4: Daha güzel. Müşteri ne yediğini bilir.
3: Hazır köftenin üzerinde bulunan etikette şu an sadece yağ oranı yazıyor. İşte bu düzenlemeyle birlikte artık etikette hem tuz oranı hem de protein oranı da yazacak.
0: Ama dediğiniz gibi protein işte bunları belirtmek gerekiyorsa belirtiriz.
1: Köftede toplam et proteini en az %10, yağ oranı %25, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek.
2: Bir diğer önemli başlık, ürünü ucuzlatmak ya da hacmini arttırmak amacıyla kullanılabilecek çeşitli katkı maddeleri önünü kesmiş olması. Ve Avrupa Birliği'nde yasaklandığı gibi tütsü aromaları da bizde yasaklanmış durumda.
1: Sucuk, mantı, lahmacun gibi içinde et olan gıdaların hepsinde yeni kriterler getirildi. Kurallara uyum için son tarih ise 31 Mart 2027.
2: Öyle %100 dana eti falan gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Etikette ne görüyorsak onu aldığımıza emin olmamızı istiyor bakanlık.
5: Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı daha devreye alıyor. Bir ilke imza atıyor ve çocukların oyun hakkını yasal güvence altına alıyor. Bu konudaki bir eylem planı yayımlandı. Bunu hemen ifade edelim. Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu yeni modelle birlikte teneffüsler için ayrılan süreler korunacak. Ama bunun dışında çocukları oyunlarla buluşturacak yeni bazı gelişmeler yaşanacak. Sen oyun oynamayı seviyor musun?
6: Seviyorum ama süresi var.
5: Seksek oynamayı, yakan top oynamayı öğretecekler. Bu oyunları öğrenmek ister misin sen?
6: Evet.
7: Türkiye eğitim sisteminde çocukları ve aileleri çok yakından ilgilendiren tarihi bir reform hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de ilk kez çocuklar için oyun politika belgesi hazırladı. Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu dev plan tam 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 somut eylem adımından oluşuyor.
5: Ne tür oyunlar oynarsın?
6: Satranç.
5: Yakan top ya da kızma birader, seksek, beş taş gibi oyunları daha önce duydun mu? Bunları biliyor musun?
6: Biliyorum.
5: Oynadın mı daha önce?
6: Birazını oynadım.
7: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni eylem planıyla birlikte okullardaki teneffüs süreleri koruma altına alınıyor. Çocukların en temel hakkı olan serbest oyun zamanları hiçbir gerekçeyle kısaltılamayacak. Üstelik okul bahçeleri gri beton görüntüsünden kurtarılarak çocukların yaratıcılığını arttıracak etkileşimli ve çevre dostu yeşil alanlara dönüştürülecek.
8: Bence çok olumlu olur. Yani hep dersler zaten bıkıyordu. Bir de eski oyunlarımız daha güzeldi. O tabletten, telefondan uzaklaşacaklar.
7: Proje sadece okul duvarlarıyla da sınırlı değil. Aileler, üniversiteler ve belediyeler ortak çalışacak. Mahallelerde çocukların güvenle oynayabileceği oyun sokakları kurulacak.
9: Bizim oyunlarımız bize çok farklı bir anlayış, bir bakış açısı kazandırdı bence. Bu zamanda çok fazla hani ders odaklı hareket ediliyor. Tabii bizim zamanımızın oyunlarıyla biraz daha nostaljik, biraz daha işte geçmişe dönük bir eğitim olması güzel olacak.
7: Kuşaklar arası bağı güçlendirmek için geleneksel çocuk oyunları kayıt altına alınarak bir ulusal oyun envanteri oluşturulacak. Hatta Türk dünyasının ortak kültürünü yansıtacak dev çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek.
5: Oyun oynamayı sever misin?
10: Çok severim. Eskiden ben seksek oynardım. Annemin eski oyunlarını çok merak ediyorum. Nasıl oynandığını, nasıl böyle şey eğitici olduğunu.
7: Planın en dikkat çekici noktalarından biri de dijital dünya. Bakanlık çocukları ekran bağımlılığından korurken teknolojiden koparmamayı hedefliyor. Bu kapsamda fiziksel oyunlar öncelikli olmak kaydıyla Türk kültüründen ve anlatılarından beslenen çocukların gelişimine uygun yerli dijital oyunların üretimi teşvik edilecek. Öğretmenlerse dersleri oyunla işleyebilmek için özel oyun pedagojisi eğitimlerinden geçecek.
5: Kısa, orta ve uzun vadede 90 eylem adımının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de oyun artık sosyal hayatın ve eğitimin doğal bir parçası haline gelecek.
11: Güzel, beğendim yani, güzel.
10: Evet.
11: Katılırım yani.
5: Sıradaki haberimize çocuklar pek, öğrenciler pek sevinmeyecek ama veliler için önemli bir gelişme daha var. Okul kantinlerinde satılanlarla ilgili. Malum bir dönem zaten önemli kısıtlamalar getirilmişti çocukların sağlığı için. Aralarına yenileri eklendi. Mesela patates kızartması, eritilmiş peynirli ürünler, asitli içecekler, cips, kremalı çikolatalar ve hatta böyle dolgulu hazır kekler oluyor ya, onlar bile artık satılmayacak.
12: Çok kantine gitmiyorum. Genelde annem yemekler yapıyor. Saklambaç oynarken bazen saklanmak için giriyorum.
13: Asitli içecek evde biz de vermiyoruz zaten. Yani iyi olmuş.
14: Üzülmem çünkü almıyorum onlar için.
13: Neden almıyorsun?
14: Çünkü daha çok tost gibi şeyler alıyorum.
15: Okul kantinlerinde satılması yasak olan ürün listesi genişledi. Gazlı içecek ve cipsler gibi patates kızartması ve eritme peynirlere de artık kantinlerde yer yok.
16: Okulların açılmasıyla birlikte bakanlıklarda, okul yönetimleri de, ebeveynler de gözü çocukların ne yiyeceğine çevirdi. Okul kantinlerinde bir takım gıdaların satışı yasaklandı. Bunların arasında asitli içecekler, patates kızartmaları ve cipsler de var.
17: Benim kızım da küçük yaş grubunda. Küçük yaş grubundan ne kadar güzel başlarlarsa o şekilde beslenme alışkanlıklarına devam edeceğini düşünüyorum bir anne olarak.
18: Tuz oranı azaltılmış, sınırları çizilmiş, yağı azaltılmış, şeker oranı düşürülmüş, okul gıdası logosu alabilecek kadar nitelikli hale getirilebilen cipslere izin veriliyor.
15: Şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar da kantinlerde satılamayacak.
19: Onları zaten biz evde de vermeyi tercih etmediğimiz için okulda bunların kısıtlanması çok da şey olmamış, güzel olmuş yani.
18: Şekerleme grubu izin verilmiyor. 7 tane yapay renklendiricinin kullanıldığı herhangi bir gıdaya izin verilmiyor. Çocuklarda davranış bozukluğuna sebebiyet verme ihtimali var diye, hiperaktiviteye sebebiyet verme ihtimali var diye.
16: Yeni düzenlemeyle birlikte okullardaki kantinlerde artık eritme peynir de kullanılamayacak. Onun yerine kaşar peynir tercih edilecek. Ve yine öğrenciler için yapılan tostların içerisine en az 20 gram kaşar peynir kullanılacak.
20: Biraz daha maliyeti ucuz olsun diye kullanılıyor.
16: Ne kadarlık bir fiyat farkı var?
20: 50 lira 70 lira arasında fark var.
21: Çocukların böyle sağlıksız şeylerle beslenmesini zaten uygun da bulmuyorum.
18: Süt ve süt ürünlerinde 240 mililitre içme sütü, 250 mililitre ayran, 60 gram peynir, 30 gramlık kuru yemişler gibi gramajlarda çocukların tek seferde hijyenik bir şekilde tüketebileceği okul gıdası logosu olan ürünler kantinde satışa sunuldu.
15: Kantinler için il bazında fiyat listeleri de belli oldu. Çocuklara belirlenen rakamların üzerinde ürün satanlar için de cezai yaptırım var.
5: Başkent Ankara'da artık hemen hemen ülkemizde siyasetin de ana gündemi haline geliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Bahçeli, seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Müzik.
3: Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
15: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
4: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak

0: çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 ilerin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 ilerin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'ü de tamamlayacak.
1: MHP lideri Bahçeli, İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde ise hala davalar, soruşturmalar var. 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması görüldü ve duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
3: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
0: CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü. Dinlenecek tanıklar hazır değildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
4: Benim canıma tak etti.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava açılmıştı. Gerekçe kurultayda bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin sakatlandığı iddiasıydı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
0: Şaibeli kurultayla ilgili ceza davasının görülmesine Ankara 26. Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara'da ikamet ettiğini belirterek tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukatsa başka bir davada verilen ve dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. CHP'nin kurultay ceza davasında İmamoğlu başta olmak üzere toplam 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
2: Şimdi gecenin görüntüsünü ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye son dönemde dünyada özellikle savunma sanayiyle, yerli ve milli savunma sanayiyle büyük ses getiriyor. Buradaki en önemli paydaşlardan birisi şüphesiz ki Aselsan. Şimdi Aselsan geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir video paylaştı sosyal medya hesabından. Fırtına öncesi sessizlik diyerek. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin, füzelerinin, elektronik harp sistemlerinin pek çoğunun yer aldığı dikkat çeken bir klip var. Ve o kliple birlikte fırtına öncesi sessizlik ifadesi dikkat çekti. Hemen bir ekranlarınıza getirelim tam olarak.

0: Şimdi bu konuya birazdan daha detaylı yer vereceğiz. Öncesinde İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin temaslarına da hemen göz atalım. İranlı mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmedeki önemli konulardan birisi terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaydı. Bakan Çiftçi dikkat çeken mesajlar verdi ve terör örgütü PKK'nın tüm bölgelerdeki tasfiyesinin yakından takip edildiğini ifade etti.
1: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır.
2: Terörle mücadeledeki kararlılığa dikkati çekti. PKK terör örgütünün silah bırakmak zorunda kaldığını hatırlattı. Terör örgütünün tüm uzantılarının tasfiye sürecini ise takip ettiklerini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi makamında kabul etti. Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki güvenlik konusunda atılan adımlar vardı.
1: Bakanlıklarımız arasında terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği başta olmak üzere birçok konuda işbirliği içerisindeyiz.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında PKK-KCK'nın fesi ve örgütün tüm uzantılarının tasfiye süreci en önemli başlıklardandı. Bakan Çiftçi tasfiye sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
1: PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
2: İçişleri Bakanı sürecin bölge barışı içinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı.
3: Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlandı. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları anlattı. Birazdan Gece Ajansı'nda.
0: İsrail'de 27 Ekim'de seçimler yapılacak. Yani yaklaşık 40 gün kaldı. Kimin kader seçimi olacak? Herkes yakından takip ediyor ama bilinen bir gerçek var ki bundan sonra bu soykırımcılar herhalde bir arada gibi görünmüyor. Çünkü koalisyon ortağı Ben Gvir ile Netanyahu arasındaki gerginlik bir hayli yükselmiş durumda. Ama İsrail'in tartıştığı, özellikle de muhalefetin gündeme getirdiği başka bir konu daha var. O da Netanyahu'nun aslında 7 Ekim'deki Aksa tufanından haberdar olduğuydu öncesinde.
4: İşgalci İsrail'de seçim öncesi koalisyon çatlağı büyüyor. Haaretz'in haberine göre Netanyahu ile Ben Gvir arasındaki gerilim gelecek koalisyonunu tartışmaya açtı. 27 Ekim'deki Knesset seçimleri öncesinde krizin merkezinde aşırı sağcı Ben Gvir'in partisi Yahudi gücünün gelecek hükümette yer alıp almayacağı var. Haaretz'in aktardığına göre Netanyahu'nun çevresi Ben Gvir'in partisiyle yola devam edilmeyeceği mesajını verdi. Aşırı sağcı Ben Gvir'in partisi de Netanyahu ile anlaşma sağlandığı iddiasını yalanladı. Soykırımcı Netanyahu ise sağ partilerin birlikte hareket etmesi çağrısını yineledi.
5: Birleşirsek iyi sonuçlar alıyoruz. Güçlerimizi birleştirmezsek ise kötü sonuçlar alıyoruz.
4: Netanyahu'ya seçim öncesi bir baskı da 7 Ekim dosyasından geliyor. Haaretz'in araştırmasında Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi saldırıya ilişkin uyarılar aldığı iddia edildi. Netanyahu ise bu iddiaları reddetti. Bu tartışmaların gölgesinde 27 Ekim'de kurulacak sandık, soykırımcı İsrail'de yeni koalisyonun dengelerini belirleyecek.
0: Sanki sadece İsrail'de işler karışmamış gibi, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerginlik var. Hem de çok net bir şekilde. Çünkü geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde iki numaralı isim Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Diyor ki Washington'ın Orta Doğu politikası İsrail'in çıkarlarına göre şekillenmez ve ayrıca Donald Trump da İsrail'in çıkarlarıyla ayrıştığı bazı noktaları var.
6: Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı bu kez ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözleriyle gündeme geldi. Vance, Amerikan dış politikasının İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini söyledi.
7: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz.
6: Bu sözler ABD'nin İsrail ilişkisinde çıkar çatışması mesajı olarak öne çıktı. Vance, Washington'ın Tel Aviv'le her konuda aynı düşünmediğini açıkça dile getirdi. İsrail'i askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olarak niteledi. Ancak ortaklığın Amerikan dış politikasının yönünü belirlememesi gerektiğini vurguladı.
7: İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor.
6: Vance'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkisi de vardı.
7: Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
6: ABD Başkan Yardımcısının sözleri, Washington'ın Tel Aviv'le ittifak sürdürürken Orta Doğu politikasında Amerikan çıkarlarını ayrı bir çerçevede ele alacağı mesajını verdi.
0: Bu görüntüler

0: aslında tüm Müslüman dünyasını ayağa kaldırdı. Tabii iddialar asılsız deniliyor ama yani Husiler diyor ki biz saldırmadık. Neden dünyadaki tüm Müslümanları ayağa kaldırdı? Çünkü hedefte olan yer, hedef alınan şehir Mekke. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu İslam dünyasının en önemli şehri Mekke'ye yönelik bir drone saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Şimdi herkes Husilere odaklandı. Husiler mi yaptı bu saldırıyı diye ama Husiler diyor ki iddialar asılsız. Şimdi bu konuda gözler İsrail'e bir kez daha çevrildi. Ama diğer yandan dikkat çeken bir iddia da İsrail'in Suudi Arabistan'a yönelik istihbarat desteği konusu.
1: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ile geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
1: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
2: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
1: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
0: Bu arada dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirildi. Afganistan'a Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın tarafından Taliban hükümetinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Başkent Kabil'de ve Kandahar'daki kritik temaslarda özellikle ikili ilişkiler, küresel krizler ve terörle mücadele gibi konular masaya yatırıldı.
1: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak

0: sıkla görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın, ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
1: Rojin Kabayış soruşturmasına yönelik yeni bir gelişme var. Davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlandı. Davanın avukatları, ailenin avukatları, bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa teslim etti.
2: Parmağına basmış. Doğru. Hala konuşuyor mu?
3: Rojin Kabayış'ın ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
4: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayış kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
3: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesi sahilinde bulunmuştu.
1: Şimdi ise Türkiye'den ve dünyadan görüntüleriyle öne çıkan kısa bir haber turumuz var. Ardından gelişmeleri yorumlamayı sürdüreceğiz.
5: Otobüs kazasını görüntülemek için havalandı. Bilinmeyen bir sebeple çakıldı. Haber helikopterinde 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Kalkıştan hemen sonra lastiği patlayınca motor arızası veren uçak türbülansa girdi. Savaşın ortasında yaşayan yolcular ölüyoruz zannetti. Şiddetli sarsıntı yüzünden tavan çöktü. Üzerine valiz düşen yolcular ölümden döndü. Amerikan güçleri bu kez de zehir tacirlerinin teknelerine yakıt ikmali yapan bir tekneye operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalandı, ekipler kartelin kullandığı tekneyi batırdı. Ünlü yayıncı yanardağ patlamasına denk geldi. Tırmanış sırasında canlı yayında görüntülenen o anlar Meksikalı fenomenin yüreğini ağzına getirdi. Brezilya'da bir çiftçi yapay zekaya 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürmek ve başkalarına saldırmakla ilgili sorular sordu. ChatGPT adamı FBI'ya şikayet etti. 36 yaşındaki adam ortak operasyonla tutuklandı.
6: Ne
5: Araba kontrolden çıktı. Çitlerin diğer yanında 2 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş havuz sefası yaparken ölümden döndü. Anneleri yanlarına nasıl koşacağını bilemedi.
6: Bir şey söyleyecek misiniz?
5: Annesi önce 11 aylık Büşra bebeği babası sattı dedi. Sonra ifade değiştirip Büşra'yı babasının öldürdüğünü söyledi. Sivas'ta 5 gündür her yerde aranan Büşra bebekten hala bir iz yok. Anne ve babasının da aralarında olduğu 10 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7: Büşra bebek yaşıyor mu?
6: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
5: Yaşlı çifti altınları için öldürdü. Ardından evde yangın çıkartıp cinayetin üstünü örtmeye çalıştı. Elazığ'daki çifte cinayetin zanlısını havalimanındaki X-ray cihazı ele verdi. Yaşlı çifti öldürdükten sonra evdeki altınları alıp hava yoluyla İstanbul'a kaçan zanlı önce X-ray cihazına ardından da polise yakalandı. Hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Suç örgütü liderini yakalamak için Tunceli polisi düğmeye bastı. İHA ve termal kameraların kullanıldığı operasyonda cezaevi firarisi örgüt lideri saklandığı Plümür Vadisi'nde yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hataylı depremzede Özcan Gür, kayınbabasından borç aldığı altın dolu keseyi yere düşürdü. Hemen arkasından gelen kadın keseyi alıp bölgeden uzaklaştı ama yakalanması uzun sürmedi. Altın dolu kese sahibine teslim edildi.
8: 500 bin lira civarında bir altındı.
9: Tamam ablam, panik yapma.
5: İzmir'de taksiye binen kadın bir anda fenalaştı. Soğukkanlılığını koruyan taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın devriye görevindeki polisten yolu açmasını istedi.
9: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
5: Polis eskortu eşliğinde fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştiren taksi şoförüne esnaf odası tarafından ödül verildi.
8: Hayati tehlikesi yok dediler. Sevindim ben de.
1: Devam ediyoruz Gece Ajansı'na efendim, kıymetli konuklarımızla birlikte. Hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk, iyi geceler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hukukçu avukat Aydoğan Ahakın, hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum ve sosyolog yazar İsmail Öz, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dünyada ve ülkemizde pek çok aslında önemli gelişme var ama içeriden başlayarak devam edelim. Siyasetin konuştuğu en önemli gündem başlıklarından birisi yeni partideki isim krizi. Yani aslında en başında da parti kurulur kurulmaz da gündeme gelmişti ama nedense sonrasında yeni parti unuttu mu, unutturdu mu bu konuyu bilemiyoruz. Çünkü yeni parti adıyla aslında daha önceden de başka bir partinin olduğu biliniyordu. Sonrasında Yenilik Partisi konusu gündeme geldi. Yenilik Partisi'nin kurucusu da genel başkanı da yine eski bir CHP'li isimdi. Hatırlayacaksınız, Öztürk Yılmaz. Şimdi Yenilik Partisi isim benzerliğine itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda devrede. Yeni partiye bir tebligat gönderildi. Parti yönetimi isim değişikliğine gitmeyeceğiz de diyor. Böyle de bir durum da söz konusu. Anayasa Mahkemesi süreci bekleniyor. Merve Hanım, sizleri böyle davet etsem kısa bir süreliğine. Bu konu yeni değil aslında. Parti yeni ama konu yeni değil. Partinin kurulduğu ilk günden beri biz logosuyla birlikte bu tartışmaları burada da konuştuk. Şimdi bilinen bir şey neden yeniymiş gibi Öztürk Yılmaz ortamı bozuyormuş gibi iddia ediliyor.
10: Yani çok hakikaten şaşırtıcı bir şey. Çünkü yeni gibi çok jenerik bir kelimeyle sahneye çıkıyorsanız, bu bir parti de olabilir, bir şirket de olabilir, bir başka işte dernek adı da olabilir, herhangi bir web sitesi bile kuruyor olsanız bunun tescilline bir bakmanız gerekir. Günümüz Türkiye'sinde bunu herkes bilir. Hatta bu biraz web sitesi var mı yok mu, başkası tarafından alınmış, sosyal medya hesapları başkası tarafından kullanılıyormuş kullanılmıyormuş, bunlar konuşuldu hatırlarsınız. İnsan o zaman diyor ki yani tamam, sosyal medyayı düşünmemiş olabilir ama tescilde en azından bir bakarlar o tarafa. Bir, içeride birileri en azından düşünmüştür. Görünen o ki düşünmemişler. Şimdi hangi taraf haklıdır, hangi taraf haksızdır geçtim, bir kenara koyuyorum. Ama böyle bir meseleyle

0: mi başlamak istersiniz konuya? Şimdi yeni partinin ilk başta kurulduğunda neler konuşuldu? İşte geliyorlar, geldiler, yeni parti adı ne olacak? Yeni bir parti kuruluyor, yeni bir parti kuruluyor. Adı ne? Yeni parti. O kadar yani hani hiçbir şey düşünülmemiş. Ne olsun yeni partinin adı? Ne olsun yeni partinin adı? Yeni olsun. Hani bu kadar. Yani yapay zekaya sorsanız size alternatifler üretirlerdi. Biz televizyon ekranlarında bu mu olacak, bu mu olacak? Birini seçseler olabilirdi. Ama seçtikten sonra yapmanız gereken bir şey var. Bir liste yaparsınız ve tescilüne bakarsınız. Yani bunun kim tarafından tescillenmiş olma ihtimaline bakarsınız ve kullanılışlılığına, kullanılır olabilme ihtimaline
1: bir
0: bakarsınız.
1: Bir de tecrübeli siyasetçiler var. Yani
0: hayır, ülke yönetmeye adaysınız ve partinizin adı ilk takıldığınız yer olmamalı. Ama yani bunları konuştuk zaten, hani bir kurumsal kimliği var mı, logosu nerede, işte logosundaki harf, ya daha doğrusu isminin yazılışındaki bir harf bile çok ünlü bir dijital platformun harfinden esinlenme falan, bunların hepsi konuşuyor. O kadar palas pandırası, o kadar paldır küldür yapılmış ki hani günümüzde bunları yapmak çok çok da zor şeyler de değil. Ama hiç kimse uğraşmamış, hiç kimse ilgilenmemiş, hiç kimsenin aklına bile gelmemiş. O zaman soğukkanlı davranamayan bir ekip var karşımızda ve ilk krizlerini isimle yaşıyorlar. Ve burada bir hata yaptık da kimse demiyor. Şimdi yani şunu konuşalım.
1: Suçlu bu arada Öztürk Yılmaz.
0: Evet.
1: Öztürk Yılmaz daha şaibeli kurultay konusu bile gündemde olmadan önce, daha önce... CHP'de genel başkanlık yardımcılığı makamına oturmuş da bir isimdi. Ardından ayrıldı, kendi siyasi partisini kurdu, Yenilik Partisi dedi ve bu şekilde kamuoyunda da yer aldı. Şimdi Öztürk Yılmaz'ı bir şekilde ikna etmeye çalıştılar ama parti kurulduktan sonra anladığımız kadarıyla, yani yeni parti kurulmadan önce değil, bu partinin adı yeni olsun ama ya işte Öztürk Yılmaz var, onunla bir konuşalım. Sonra biz yeni ismini kullanalım gibi bir süreç de işlemiş.
0: O bence onların aklına da gelmemiş ya da sonra ikna ederiz mi demiş. Yani Öztürk Yılmaz'ın bir partisi var ama bunun adı Yenilik Partisi diye düşünmemiş herhalde. Çünkü mesela Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki yani bize daha öncesinde de bu isimle, yeni parti ismiyle gelindi ama aynı şekilde red cevabı verdi. Daha önce yaşanmış bir olay da var. Hani şu, yeni partiyi destekleyenler şunu diyebilir. Ya canım, Yenilik başka bir isim, yeni başka bir isim, bilerek yapılıyor. Hayır, daha öncesinde de olmuş ve aynı engel başka bir partiye de çıkmış. Siz bunu yaşayabileceğiniz tam nedeni, bir de sizin eski parti arkadaşınız. Herkesten daha iyi tanıdınız. Hepinizin cep telefonunda numarası vardır.
1: Yok
0: yani.
1: Yok mu saydılar?
0: Belki yok saydılar. Belki de bilmiyorum. Yani kriz, artık şunu düşünüyorum. Krizden beslenen bir parti haline geldi. Yeni parti. Çünkü CHP'den ayrılışları da aslında çok kolay yönetilebilecek süreçlerin zamanında yönetilmemesiyle alakalı. Düşünün, Mutlak Butlan'a kadar gelene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel bir ya da birkaç kere görüşseydi bütün bunların önü alınamaz mıydı? Evet. Gayet kolay alınabilirdi. Çünkü partide genel başkanlık yapmış çok uzun yıllar, sizin de genel başkanım dediğiniz bir isimle ya ipleri öyle bir kopardınız ki Ekrem İmamoğlu sağ olsun, yani o geldi diye herkesle arayı öyle bir açtınız ki o krizler, o sorunlar konuşmaya konuşmaya, iletişim kurulmaya kurulmaya çözülemez hale geldi.
1: Bir kaçış mıydı bu peki sizce?
0: Vallahi hayır, kriz yönetmeyi bilmiyorlar ve bence krizin geldiğini de görmüyorlar. Kriz yönetmek ayrı bir şey, krizin geldiğini görebilmek, sezebilmek de ayrı bir şey. Yani mesela bu tarz konularda da İşte bir web sitesi kurarken dahi, yani sadece o domainin boş olduğuna bakmazsınız. Yarın öbür gün işte Türkiye'de bu isimle başka bir web sitesi var mı? Biri işte yani bir ihlale girdiğimi söyler mi? Yarın öbür gün başımıza iş almayalım. Hele bir de yolu yürümeye başladığınız zaman geriye dönmek ciddi bir mesele. Bunları ilk süreçte sorarsınız ama bunu hadi Özgür Özel diyelim ki genel başkan ve bir sürü meselesi var, düşünmüyor. A takımında da kimse
1: sekreteri var, kurucuları var, hukukçular var,
0: danışmanlar var, var oğlu var. Hiç kimse de ya bir sordunuz mu bu kadar jenerik bir isim gerçekten boşta mıdır Allah aşkına falan herhalde hiç kimse dememiş. Dediyseler de aman canım nasıl olsa biz krizlere alışığız, yolda çözeriz. Ama çözülmeye gidiyor sorunlar.

0: Ama yani.
1: Dikkat çeken bir şey daha var. Yani bunları sanki hiç kendilerinin bir hatası, öngörüsüzlüğü yokmuş gibi. Şimdi mesela algı şu. Yeni evet, yine mağdur olduk oluyor. Seçime sokmamak için Yargıtay devreye sokuldu. Yeni partiyi seçime sokmamak için Öztürk Yılmaz bile belki yarın öbür gün hain ilan edilecek. Çünkü o da ağır sözler sarf ediyor. Öztürk Yılmaz diyor ki geleceksin oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan Anayasa Mahkemesi falan nereye gidersen git diye de çok sert ifadeler kullanıyor. Hatta
2: Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyor da Anayasa Mahkemesi ihtar verecek. Yani belirlenen şimdi süre içerisinde bu aykırılığı gidermezse eğer yeni parti tabii ki yani burada bir 30 günlük süre sonunda siyasi partiler kanunu 104. madde gereğince ya bu ismi değiştirecekler, değiştirmiyorlarsa bu iltibas yaratacak bir durum. Yani vatandaş sandığa gittiğinde işte burada yeni partiyle Yenilik Partisi'ni birbirine karıştırabilir sonuçta. Seçmen iradesini.
1: Bu hep konuşulan bir şeydi. Tabii doğrudan etkileyecek bir durum. O sıralamalar bile hep tartışılırdı. Yan yana olunca karışır vesaire.
2: Bir de burada farklı bir ibare de yok. Ek bir ibare de olmadığı için tek bir kelime üzerinden gittiği için yani bu iltibasa, karışıklığa mahal verebilecek bir durum. Siyasi partiler 104. maddede çok açık bir şekilde 30 günlük süre sonunda siz bir siyasi parti olarak sizin ambleminiz veya logonuz iltibasa sebep oluyorsa, karıştırma ihtimali varsa bunu gidermiyorsanız o zaman bu amblem Yargıtay'daki sicilden zaten siliniyor. O zaman ne yapacaklar? Mecburen ya kurucular kurulu kararıyla veya olağanüstü bir kurultayla partinin ismini değiştirme durumunda kalacaklar. Şimdi ne? Yani yeni olan ne? Logo eski. Söylemler eski. Kadro
1: siyasetçiler eski.
2: Kadro eski. Hiçbir yeni kadro yok. Ne yeni? Şimdi partinin ismi de gitti. Ya bu o kadar acemi bir siyaset güttüler ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için gider ayak Özgür Özel. Hani ne yaparsak ne götürsek kârdır misali. Bir taraftan milletvekillerini aldı Cumhuriyet Halk Partisi'ni götürdü. Bir taraftan da işte bakın Öztürk Bey çıkmış itiraz ediyor. Diyor ki benim partimin ismini kullanamazsınız.
1: Ya
2: diyor.
1: Şöyle Yenilik Partisi 20 Temmuz'da kuruluyor. 20 Temmuz 2020 yılında. Yani bundan ta 6 yıl önce kuruluyor. Evet. Hatta seçime bile giriyor.
2: Bununla 2023. ilgili bir emsal karar da var bu arada. Yani bu orta sanırım.
1: Hemen onu da alacağım.
0: Evet, belki 2023 yılında. Tırnak içinde söyleyeceğim. Evet. Belki hor görüyorlar. İşte 6 yıl önce kuruldun ama hani ne yaptın ki? Oy oranın
2: veya
0: nedir? Kitlen nedir? Ama hiç fark etmez.
2: Kendi içimize alırız.
0: Ama fark etmez. Yani sonuçta orada bir tüzel kişilik artık o. Yani muhatap saymanın kağıt üzerinde bir tüzel kişilikten bahsediyoruz. Tabii. Bu şekilde olmaz. Ama artık tabii yani bunları eğer biliyorlardıysa ve düşündülerse bu karşımıza çıkar ve yine de hiçbir şey yapmadılarsa Tahir Bey şunu düşünmeden edemiyor insan. Gerçekten mağduriyetten yani, beslenme gibi bir strateji var mı acaba? Çünkü başka hiçbir açıklama yok.
2: Hep engelleniyoruz bahanesi dikkat edersiniz yalanının arkasına sığındılar. Hep engelleniyoruz. Şimdi İBB'de mesela yolsuzluk, rüşvet ceza davası, Ekrem İmamoğlu ceza davasında görevden uzaklaştıran Ekrem İmamoğlu da bir aralar hatırlarsanız hep engelleniyoruz diyordu. Yani İBB'nin bugün çoğu bakanlıktan çok fazla bütçesi olmasına rağmen İstanbullulara hizmet götürülmediğinde ve temel atmama törenleri de yapıldığında hep engelleniyoruz dediler. Yani bugün de yani buradan eğer bir hukuki bahane veya bir kılıf yaratmaya çalışıyorlarsa yanılıyorlar. Bu çok çünkü acemice atılmış. Hani zaten gitseler Yargıtay'daki o sicille ilgili parti başvurusunda çok küçük bir araştırma yapsalar bu partilerin isimlerini görecekler ve iltibas ihtimalini de düşünecekler.
1: Ama
2: bu şeye benziyor aynen.
1: Yeni parti sözcüsü bakın, diyor ki biz böyle düşünmüyoruz yani hiç yani, böyle bir iltibas olduğunu düşünmüyoruz.
2: Bir şirket bile bakın bir mal sattığında bir marka oluşturduğunda girip sonuçta patent enstitüsünden bir araştırma yapıyor. Ne yapıyor? Oluşturacağı markanın diğer markalarla bir ihlal teşkil edip etmeyeceğine ilişkin bir karışıklık oluşup oluşmayacağına ilişkin
3: bir itiraz süresi var vesaire.
2: Tabii ona
3: var
2: göre tabii. Ona göre tercihini yapıyor. Yani burada çok acemice bir süreç yürütülmüş ve açıkça kurulmuş olan daha önceki ve halen kurulu olan bir siyasi partinin ismiyle açıkça karıştırma ihtimali oluşturacak şekilde bu konu bakın çok fazla

0: vatandaşlar da bunu tartışmaya başladı.
1: Tam oraya geldim. O soruyu da soracaktım. Evet, kim suçlanıyor? Hükümet suçlanıyor. Yeni partiyi seçime sokmamak için harekete geçildi. Kim suçlanıyor? Öztürk Yılmaz suçlanıyor. Kim suçlanıyor? Bir de CHP var bu arada. Öztürk Yılmaz'ı CHP bu konuda yönlendiriyor. Onlar görüşüyor aslında bu itirazları yapması için deniliyor. Şimdi evet, belki bizler bu detayları paylaşıyoruz ama sonuçta yeni partinin de bir kitlesi var. Ekrem İmamoğlu'nun da bir kitlesi var. Özgür Özel'in de artık sevenleri var. Bunu da görüyoruz. Şimdi onlarda da bir yeni parti ismiyle belki bir heyecan vardı. Ya siyasette işte seçimlere gideceğiz vesaire. Türkiye'yi seçimleri kazanma iddiasıyla da yola çıkıyorlar. Ama şimdi başta kendi bir kere tabanlarına herhalde açıklayamayacakları bir durum var.
0: Çok yani, büyük bir hayat kırıklığı.
1: Kendi tabanları da diyecek ki ya logo bir yerden alınmış gibi.
0: Eski bir logoymuş
1: evet,
0: diyecekler.
1: Evet, eski
0: yani.
1: Bir logo.
0: Eski bir ibare.
1: İsim başka bir partinin isminin benzerliğinden dolayı sıkıntı çıkabileceği tahmin edilmemiş mi? Ey Özgür Özel, yani ya da yeni parti yönetimi, bu muydu bize vaadiniz diye taban da sormaya başlayacak. Çünkü bu yavaş yavaş hareketlendirecek. Belli ki siz de ifade ettiniz, böyle apar topar kararın çıkmasıyla, Kılıçdaroğlu'nun geri gelmesiyle apar topar ne yapalım, hemen bir parti kuralım
2: aslında,
1: ama
2: o,
1: hiç mi düşünülmez?
2: O apar topar da değil. Çok uzun süre şu konuşuldu. Yani bu iş böyle gitmez, aynı çatının altında bu kadar düşmanlar ayrılacak mı ayrılmayacak, onu da uzun süre konuştular. Ama konuşmayan sonuçta kurucu kadroymuş. Bir onlar konuşmamış. Herkes konuşmuş ve bence Özgür Özel zaten kararını en geç veren. Muhtemelen günün sonunda bu iş, yani biz bir takvim işliyor, işte Yargıtay süreci var, ne kadar sürer bunun devamında, biz eğer ortada kalırsak CHP'nin içinde siyaset
0: kadar,
2: yapamayacağız diye düşündüler ve ondan sonra
0: lazım.
2: Evet, ve o aradan geçen zaman içerisinde bayağı bir zaman, tamam, gönlüne hiç sinmese de B planın için kenara bir çalışma yaparsın, bir dosya hazırlarsın. Arkadaşlar tamam, biz CHP'nin içerisinde kalmak istiyoruz ama hani B planı için diyorlardı, bazen bir çalışmalar var, görüşüyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, yeni parti de olabilir falan, ama hiçbir gerçekten çalışma yapılmamış.
1: Bu arada,
2: bunların hepsi söylemselmiş.
1: Diyor ki Zeynel Emre, biz arkasındayız diyor ismimizin bu arada. Biz bir iltibas olduğunu da düşünmüyoruz. biz yolumuza devam da edeceğiz diyor bu şekilde. Ama milletimiz istediği için adını yeni parti koyduk.
2: Allah Allah.
1: Şimdi anketler yapıldı. Evet, vaktiyle hani yeni partinin adı, ama yeni parti olarak mesela çok fazla görmedik. Ekim Partisi çok
2: Ekim'i
1: konuşuldu
2: gördük,
1: mesela.
2: Değişimi duyduk.
1: Değişim hareketi olarak başladı süreç.
2: Bir hareket mi, bir şeyler falan konuşuldu ama yeni çok öne çıkan bir şey değildi. Yeni parti sürekli olarak adın, yeni partinin adı ne olacak cümlesinin içerisinde geçen iki kelimenin yan yana gelmesinden ibaretti. Ben başka bir şey hatırlamıyorum. Ya da diyelim ki çok konuşuldu. Yeni partiyle yeniliğe dair bugüne kadar hala bir slogan üretildi mi? Bir çağrı, bir davet, bir ne bileyim jingle, bir işte şarkı falan bir şey oldu mu? Hayır, yeniliğe dair zaten az evvel söylediniz. Yeniliğe dair ne var? Her şey eskiden
1: kaldırıldı ya.
2: Evet, her şey eskiden.
0: Hayır, bir tane yeni isim yok.
2: Yani evet, yeni partiye şey çıkıyorsunuz. Yeniye dair bir slogan da yok. Vatandaş çok istedi. Neyi istedi? Ya vatandaş gidin parti kurun demiş olabilir sizin konuştuğunuz isimler de. Yani adınız o kadar da illa yeni olsun, yeniye hayranız falan, böyle bir şey ben görmedim açıkçası. Takip de ettiğimi düşünüyorum o süreci yakında. Böyle bir şeye şahit olmadık.
1: Yani bakıyorum, hatta şu an bile sosyal medyasından bakıyorum. Böyle bir yeni parti sloganı da yok mesela. Şimdi AK Parti'nin kurulduğu o günleri de hatırladığımızda sloganlarla Aydınlık Türkiye için ve daha
0: yani,
1: nice
0: karşılaştırmak AK Parti'ye büyük haksızlık olur.
1: Şimdi, onlar şimdi Türkiye yönetme, gerçi her siyasi parti Türkiye yönetme iddiasıyla geliyor ama
0: ya bir vizyon yok yani. Şimdi, geleceğe dair bir perspektif yok. Bir
1: bunu neden söyledim?
0: Tabii.
1: Kendileri sürekli bir AK Parti kıyaslaması yapıyorlar. İşte AK Parti ilk kurulduğunda şu kadar yılda bu üyeye ulaşmıştı. Biz şu kadar günde ulaştık. şu kadar para topladık, işte şu kadar

0: ilde, ilçede teşkilatlandık gibi. Ama bunların her biri, şimdi normalde siyasi partilerin ya da siyasi isimlerin bir taban üzerine kurulduğunu, bir hareket üzerine kurulduğuna hep şahit olduk. İsmail Hocam. Hı. Şimdi burada bir taban var ama tabanın takip edeceği ne bir slogan var, görünen o ki ne bir parti ismi var, ne bir parti logosu var. Hiçbir şey yok.
1: Evet. Yani burada zaten eğer siz yani kitlelerle bir iletişim kuracaksanız, kitlelerle iletişimi böyle karmaşık, bulanık bir takım ifadelerle, karmaşık ifadelerle, kafa karıştırıcı zeminde zaten oluşturamazsınız. Çünkü burada çok spotlaştırılmış, çok netleştirilmiş, böyle çok steril hale getirilmiş kavramlarınızın olması lazım. Dolayısıyla bunun hatta sembollerinin ona göre üretilmesi lazım. Sembolleşecek bir takım durumlarının ortaya çıkarılması lazım, değil mi? Şimdi mesela bu kurumsal...
0: Ellerinde hazır bir argüman var. Atatürk'ün hemen sloganlarını, Atatürk'ün sözlerini, ya, onun mirasçısı işte, olduklarını söyleyerek zaten şöyle, pek çok şeyi kapatıyorlar.
1: Muhtemelen zaten tabii ki bu şu anda CHP'den bir kavram transferi. Ya zaten bir şekilde tabii ki CHP'nin kendi içerisinde bu en başından beri hep var ola gelen şeylerden bir tanesi olarak bir kavram setiyle konuşuyorlar. Zaten kendilerine ait bir kavram setleri var ve bu kavram setleri çoğu zaman da görüyoruz. Yani bu Türkiye'nin toplumsal yapısıyla, değerler sistemiyle çoğu zaman da ters düşen bir kavram setleri var. Yani bu açıkçası tabanda belki işte o pandemi veya değişik sıkıntıların olduğu dönemlerde bir şekilde bir seçimde bir sürü kişiyi aynı masanın etrafında toplayarak belli bir oy potansiyeline erişti bu. Ama hemen seçimin sonrasında ve o masanın dağılmasından sonra aslında bunun ne kadar da suni, ne kadar da bir kalıcılık barındırmayan, sadece ve sadece o seçim engelini atlamak için oluşturulmuş bir Voltron mantığıyla bir şey olduğunu gördük. Yani. Hemen arkasında aslında bir başarısızlığın arkasından geldiğini gördüğümüz o şeyde ne kadar da kırılgan, ne kadar da aslında hatta o sürecin biliyorsunuz en sert muhalif köşe yazarları bile bu konuda şunu demediler mi? Yani ya iyi ki seçilmemiş, iyi ki bu kazanmamış. Yoksa bu ne hale gelecektik biz, değil mi? O arka tarafta yapılan mukaveleleri falan gördükten sonra ve ortaya çıkan tabloyu gördükten sonra açıkçası herkes bir şekilde bir nedamet getirdi. Yani niye biz bu buraya oy verdik? İyi ki de kazanmamış, verdik ama iyi ki de kazanmamış. Şimdi bu bir tarafıyla hatta böyle geri tarafa gittiğimiz zaman benim bir dönemde yazdığım yazıyı da bana mesela hatırlatıyor. Ya, uzun bir dönemden beri ben zaten hani CHP'nin bir dil kaybı yaşadığını düşünüyorum. Yani kendine ait bir dili var mı? Açıkçası ondan ben emin değilim. Çünkü o zaman bunu da hatta bir lir kuşu alegorisiyle böyle yapmaya çalıştım. Lir kuşu diye bir kuş var. Bu işte onlarca kuşu taklit edebilen bir kuş bu. Lir diye bir alet de var hatta. Onun şeyinden mülhem üretilmiş. Ona benziyor böyle biraz tüyü falan da şey böyle bir uzun bir tüyü de var onun. Dolayısıyla şimdi diyorum ki hani onun gibi. Şimdi lir kuşu acaba bir yerden sonra benim gerçek sesim neydi diye düşünüyor olabilir belki, değil mi? Yani CHP'de bir şey konuşuyor ama hatta o masa döneminde iyi hatırlıyorum. Bir marjinal bir milliyetçi gibi konuşuyor. Bir işte muhafazakar tabana dönük konuşuyor. Bir işte sol tandansa yani mesaj veriyor.
2: Doğuda ayrı konuşuyor, batıda ayrı konuşuyor.
1: Ya herkesin dilinden konuşuyor ama bir kendi dilinden konuşamıyor mesela.
2: Mesela
1: bunu gördük.
2: Mesela terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasada 1/3 kabul oyu veriyor, 1/2 hayır oyu veriyor mecliste falan.
0: Genel başkan diyorlar ki biz milletimize baktık. Milletimize yüzümüzü döndük.
2: Batıda ayrı siyaset, doğuda ayrı söylemlerde bulunuyorlar. Bakın bu çok
1: bu da çatıştı mesela kendi kendiyle çelişti.
2: Genel başkanlar yani çerçeve yasaya evet oyu veriyor. Sözde işte yeni partide kendi milletvekillerini serbest bırakıyor. Milletvekillerinin 1/3 evet oyu veriyor çerçeve yasaya. 1/2 yeni partinin hayır oyu veriyor. Yarın şunu söylüyorlar. Efendim bizim işte milletvekillerimizi seçim bölgelerinde serbest bıraktık. Rahat olsunlar. Peki siz doğuya gittiğinizde, Doğu Anadolu bölgesine, Güneydoğu Anadolu bölgesine gittiğinizde seçmene söylemlerinizle Tekirdağ'a gittiğinizde veya İç Anadolu'da.

0: Şimdi evet, CHP'de hala etkileri var. Bu tarafa geldiler yeni partiye ama hala etkileri var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mesela hala bir isim krizi yaşanıyor ama buradaki isim Cumhurbaşkanı adaylığı.
1: Evet.
0: Diğer yandan evet, daha Cumhurbaşkanlığına gelmeden, gerçi onlarda bir genel başkanlık yarışı var. Bir kurultay süreci de evet, işliyor orada.
1: Ya bir de şimdi, burada bir şey yaptılar aslında mesela Tahir Bey. Yani bu Yenilik Partisi mesela bu başkan falan yani unutulup gitmişti yani arka tarafta ya, çok şöyle arkaik bir tarafa gelmişti.
2: Yenilik
1: yani bu arada
2: kendi ona, şu anda hesapladı
1: ona,
2: belki.
1: Bir de şey yani ya, şu anda ona dediler, çalışıyorlar. Belki de abi, bakmayın itiraz ediyor olmasına İkna rağmen belki de mutludur ya.
0: Öztürk Yılmaz da onu diyor. Öyle Öztürk Yılmaz da olmaz diyor. Yani ama bir, geleceksiniz oturacağız konuşacağız.
1: Evet ama bir taraftan da mutludur çünkü yani bir şekilde gündeme geldi yani bak onu konuşuyor.
0: 2024 seçimlerine girmediğini yani bildirmişti zaten. 2023 seçimlerine girmişti. Orada da 24. herhalde parti olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakayım. Evet, 14 Mayıs 2023 seçimlerine girmişti ve 24. parti olmuştu. 11 bin oy alarak.
2: Tahir Bey, bir şey ekleyeyim burada, önemli. Şimdi Anayasa Mahkemesi ihtar kararıyla beraber bu bir hukuki süreç yani. Sonuç itibariyle sadece burada yeni parti açısından değil, Türkiye'de hangi siyasi parti kurulursa kurulsun bir logosunda, isminde iltibas varsa bunu Anayasa Mahkemesi bu süreci yürütüyor.
0: Bunun önüne gelmek için muhtemelen Yenilik Partisi'nin kendini feshetmesi mi gerekiyor? Bu
2: hayır, şöyle
0: kullanabilmeleri için.
2: Feshetmesi değil yani, buradaki sonuçta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu reysen de yürütebiliyor. Burada mesele şu, muhtemelen Ekim sonuna kadar eğer parti ismi değişmezse Yargıtay sicilden silecek yani siyasi partiler.
0: Yeni parti.
2: Tabii tabii, yeni partinin yani
3: sonra kurulan hangisi
2: ibaresini silecek. Ya kurucular kurulunu topla diyecek ya da işte olağanüstü bir kurultay yap, ismini değiştir diyecek. O konuda belki bir süre vesaire olabilir.
0: Peki Yenilik Partisi kendini feshederse bu durum nasıl ilerler?
2: Bakın,
0: yani o zaman gerek kalır mı?
2: Burada Yenilik Partisi kendi niye feshetsin ki? Feshetse dahi yani, başka bir şey de var.
3: Ona rağmen
2: burada
3: olmuyor dedi.
0: Ama gelin
3: yani
0: oturup konuşacağız diyor.
3: Feshetse de olmuyor dedi bir
2: hukukçu. Hayır hayır, burada reysen Yargıtay bu süreci işletebilir. Çünkü sonuç itibariyle bu Yenilik Partisi'nden önce kurulmuş olan bir yeni parti diye bir parti
4: evet,
2: de var.
4: Daha önce
2: bir
4: de,
2: emsal
4: evet,
2: karar var Yargıtay'ın önünde.
4: Yani ona tabii vermediğini ikinci başvurana niye versin? Eğer bunu yapacaksa evet, da önce ilk başvurana gider sorulur.
2: Tabii,
4: hak,
2: tabii ki.
4: Yani hak doğması
2: muhtemelen
4: sebebiyle
2: bu partinin ismi Ekim sonuna doğru Ekim Partisi olur. Ekrem İmamoğlu Partisi olur diye tahmin ediyorum. Çünkü yani buraya gidiyor. Bu şekilde kalkıp her yerle inatlaşarak siyaset yürütmenin imkanı yok yani.
0: Öztürk Yılmaz diyor ki ya diyor siz muhalefet yaptığınız yok. Ben burada tek başıma muhalefet görevini tek başıma yapan bir insanım. Hatta katıldığı muhalif televizyonlarda da diyor ki ya ben bugüne kadar muhalefet yapıyordum da hangi biriniz bana bugüne kadar televizyonlarınızda yer açtınız mesela diyor. O anda yetkililer de orada, bazı gazeteciler. Kim bir muhalif lider diye bana mikrofon uzattı ki diyor. Bugünse kalkmış hani benim partimin adını almaya çalışıyorsunuz vesaire gibi sistemleri var. Şimdi yeni partide görünen o ki bu tartışma devam edecek ya da yeni partinin ismi değişecek. Ama diğer yandan da Cumhuriyet Halk Partisi konusu var. Şimdi orada 38. kurultay için malum mutlak buttan kararı verilmişti. Temiz başvurusundan feragat etti Cumhuriyet Halk Partisi, olağan kongre takvimi şu an işletiliyor. Yeni yönetim için hazırlıklar başladı. İsimler tartışılıyor. En evet, dikkat çeken konu bu.
4: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na zaten tam olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan kişiler, yöneticiler ya da delege biat etmemiş diyelim.
4: Hı hı.
0: Böyle bir durum da söz konusu. Yani onun liderliği de hala orada tartışmalı. İlk genel başkan adaylığını açıklayan bir isim daha oldu hatta.
2: Evet, eski İzmir milletvekili.
0: Mersin miydi? Evet, kendisini tekrar bakacağım
2: galiba,
0: ismine.
2: Galiba.
0: Ama sadece bunlar değil, başka isimler de konuşuluyor. Mesela Muharrem İnce'nin son dönemdeki ortaya
4: hızlı dönüşü ve hızlı dönüşü, dönerken herkesi geri gönderip ben burada kalıyorum deyişi.
0: Aytol Atıcı.

0: Mersin Milletvekili evet, Aytu evet. Atıcı.
1: Başka başka isimler de var.
0: İlk adaylığını o açıkladı. Ama görünen o ki daha da
1: olur.
0: Ortaya çıkacak.
1: Olur. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bir kere sallanmış, hatta alınmış. O koltuktan indirilebiliyor olması durumu söz konusu ve görece eskiye göre zayıf bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Görece zayıf da bir parti var aslında şu anda. Yani
0: yeni partiye göre %5'lerde oyu tabii, olan bir
1: Özgür Özel'in genel başkanlık yaptığı yerde biz haydi haydi yaparız diyen çok isim olduğunu biliyoruz, tahmin ediyoruz.
0: Özgür Özel'in genel başkanlık yaptığı yerde.
1: Evet. Ya bu direkt duyumum içeriden duyumum. Şöyle ya bu nasıl söyleyeyim? Bu çok aşağılama gibi anlaşılmasın. İlk devamıyla düşünün. Yani çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl 14 yıl hiç yerinden oynatılamamış bir isimdi.
0: Evet.
1: Bir kere oynatıldıktan sonra ve sonrasında da aslında gelirken de çok güçlü gelmedi. İsmi de çok rencide edildi, zayıflatıldı ve kendisi de aslında söylem olarak geldim ama gideceğim demek durumunda kaldı. Yani kalıcı bir figür olduğunu söyleyemedi. Bunu hala söyleyemiyor. Bence gönlünden kalmak geçiyor ama o delege yapısı var mı? Öyle bir taban var mı? Bence en çok tabandan zaten bir değişim talebi gelecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi olarak sevenleri vardır. Ama onda kim olursa olsun, Özgür Özel olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, başkaları olsun. O bir dönem bir hayal yaşandı ya CHP'de. Bir değişiklik, bir değişim rüzgarı ve onun çok böyle kalın harflerle yazıldı falan. O rüyaya kapılmış olanlar tamam. Evet, yolsuzluk olmasın, ahlaksızlık olmasın, o olmasın, bu olmasın ama değişim de olsun, orası güzeldi ya diyorlar. O yüzden bu değişimden kim daha çok faydalanabilir? En çok Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevenler dahi, bunu medya için ya da böyle Ankara için söylemiyorum. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sadık isimler de var, o ayrı. Medyada falan gerçekten varlar. Ama tabanda şunu görüyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu birini varis göstersin. Yani seveceğimiz birini.
0: Olacak gibi de bazı ifadeler var.
1: Ama onun dışında da bazı isimler vardı. Gittiler kaç kere kapısını çaldılar yani. Sen hani artık bir an önce kurultayı topla. Yani Özgür Özel ve ekibinin ayrıldığı ilk hafta daha zaten bunlar konuşuldu. Bu üçüncü yol diye tırnak içinde bir gruptan bahsedildi malumunuz. Yani bu kurultay bir an önce toplansın falan diyen isimler oldu. Bekleyenler var. Bazılarıyla görüşmüyor, bazılarına kapıları kapattı falan. Ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi gönlünde yatansa bence biraz daha kalmak. Ben öyle hissediyorum. Peki. Ama kalmasını isteyenlerin sayısı gerçekten oldukça az. Ve artık eskisi kadar da güçlü değil.
0: Peki. Dinlendireceğim sizleri biraz. Aydoğan Bey, sizleri böyle davet edeceğim.
2: Evet.
0: Şimdi kurultay sürecini başlatıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin'di yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanı adayımız bile belli dedi. Yani CHP'li bir isim olacak. Şimdi ama bugün o yaşanan gelişme, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temyiz başvurusundan feragat etmesi yeni parti tarafından da çok eleştirildi. Bu ne anlama geliyor?
3: Şimdi tabii ki yani siyasi partilerin yapmış olduğu temyiz başvurularını siyasi partinin kurumsal kimliğiyle temyiz başvuruları yapılır ve temyizden feragat da yine siyasi parti temyiz süreçleri devam ederken feragat ettiğinde temyiz başvurusu süreci sona ermiş olur. Ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi belli ki 10 Eylül'deki kongre takvimine uyarak bu mutlak kutlan davasındaki bölge adliye mahkemesinin kararı sonuç itibariyle Özgür Özel döneminde temize gitmişti. Temyiz başvuru süreci yaşanmıştı. Şimdi burada temyiz başvurusundan bir feragat süreciyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olan işte kurultay sürecini geciktirmemek amacıyla böyle bir başvuru yapılmış ki bu çok doğal bir süreç bence. Buna ilişkin bir engel de yok. Yani Özgür Özel döneminde temyiz başvurusunun temyiz itirazının yapılmış olması sonuç itibariyle sonradan bundan Cumhuriyet Halk Partisi'nin vazgeçemeyeceği anlamına gelmez. Ben şunu da merak ediyorum. Yani biz tabii ki bu her bir partinin kendi siyasi partinin kendi iç işleyişi ama yani siz bir taraftan yeni partide yeni bir yol çizdiğinizi söyleyeceksiniz. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç işlerine karışacaksınız. Bu çok siyasette çelişkili ve komik bir

0: durum yani. Bakın yani siz yeni partiye gittiğinizde bir defa CHP'den istifa etmişsiniz. Yarın Yargıtay'da mutlak mutlağınla ilgili bir bozma kaldırma kararı çıksaydı Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olarak geri dönemeyecekti. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nden siz zaten istifa etmişsiniz, yollara ayırmışsınız, gitmişsiniz.
1: Ya çok özür dilerim. Evet. Bu arada bir tanıdık bir simayı gördük. Biraz önceki görüntünün başında vardı yönetmenim Zarife'den rica edeyim. Mecliste kürsüde konuşurken Kılıçdaroğlu grup kürsüsünde arkada onurlu bir duruşla duran bir isim var.
0: Ali Mahir Başarır.
1: Nerelerde Ali Mahir Başarır
0: bugün
1: yok.
0: Bugün artık CHP'lilerle birbirlerine selam vermez duruma geldi.
1: Ama bu ara yeni partide de görünürde Ali Mahir Başarır hiç yok. En son bir beddua etmişti. Hatta sonrasında Kılıçdaroğlu'na sen kurultayı yap, ben siyaseti bırakacağım.
0: Eski dostlar bugün düşman oldular. Yani süreç böyle. Birbirlerinin yüzüne dahi bakmayacak ve selam vermeyecek durumda.
1: Özgür Özel önde ağlıyor. Tabii. Ali Mahir Başarır arkada.
0: Gözyaşları daha düne kadar duruyor. Özgür Özel ön sıralarda Kılıçdaroğlu için gözyaşları dökerken ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i milletvekili olmasını, grup başkan vekili olması ve hatta gelip Kemal Bey'e karşı işte 38. kurultayda yarışması vesaire. Bugün baktığımızda aslında Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken bir taraftan da CHP'yi bölmek istedi. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi parçalayayım, ben burada tamamen işte Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde veya vesayetinde Özgür Özel halen söylemlerine baktığımızda yani bugün milyarlarca TL'lik kamu zararı iddia edilen İBB ceza davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'na halen onu savunarak bu işlerin hatta siyasi olduğuna ilişkin etiketleme yapıyor aslında. Özgür Özel bunu baştan beri yaptı ama Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi Ekrem İmamoğlu için? Siyasi bir tutsak değildir, siyasi bir dava değildir. Yani burada yolsuzluk, rüşvet iddiaları var. Bu bir ceza davası.
1: Avrupa medyasına
0: yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu bile bu meselenin farkına vardı ama onlar halen kasıtlı olarak bunu tabii kamuoyuna çarpıtmak
1: istiyorlar. İşte biraz önce söylediğimiz gibi yani bir şekilde tabanını konsolide etmeye çalışacak.
0: Evet.
1: Diyecek ki ya benim hatam değil, ben düşünmedim değil hani yeni parti isminde bir sakınca olacağının logosunda. Hayır, bunu bizi yıpratmak için, işte Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için, Özgür Özel'i engellemek için Yargıtay'ın başlattığı bir süreç. Hatta Yargıtay'ın Öztürk Yılmaz'ı arayıp siz bize bir dilekçe gönderin, biz bu konuyla ilgili bir işlem başlatalım dediği bile iddia ediliyor. Yani Öztürk Yılmaz hareketsizken Yargıtay'ın Öztürk Yılmaz'ı harekete geçirdiği iddiaları da var.
0: İkisinde ortak özelliği ne Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in? İkisi de genel başkanlığı döneminde nitelikli ve kaliteli bir muhalefet yapamadılar. Tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset yaptılar. Bakın bugün Özgür Özel'e bakın. Partisinin ismi Yeni Parti. O da tabii yeni diye kalmayacak. Muhtemelen hukuki süreç bunu gösteriyor. Orada da sıkıntı var. Bugün Özgür Özel Yeni Parti diye yeni bir söylemle çıktığını iddia ederek tamamen Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerinden halen siyaset yapıyor. Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir vizyon, ülkenin milli meselelerinde, milli eksende siyaset yaptıklarını biz görmüyoruz.
1: Neden ayrıldılar peki?
0: Yani niye ayrıldılar? Yani çünkü içerideki
1: siyaset aynı, ama hatalar aynı, seçim stratejileri aynı. Neden ayrıldılar?
0: Ama işte bu genetikte bu var yani. Bu kavga, hizipleşme, bu rekabet var.
1: Öztürk
0: yani,
1: Yılmaz da bunun örneklerinden birisi.
0: Örneklerinden biri. Muharrem İnce de bunun örneklerinden biri. Biraz önce örnek verdiniz. Muharrem İnce de kendi döneminde
1: bu örnek şeye
0: kendi hırsıyla
1: mi?
0: Bu kavgaya dahil oldu. Ondan sonra 2024 seçimlerinde mesela CHP ile ittifak yapmadı. Çok dikkat çekici değil mi? Bugün Muharrem İnce, bugün konuşulan Muharrem İnce 2024'te onlarla bir araya gelmedi. Ben şunu altını çizmek
1: ama
0: istiyorum.
1: Biraz önce resepsiyon görüntüsünü getirdik ekranlara. 103. kuruluş yıl dönümünde etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bir tek Muharrem İnce vardı.
0: Evet. Şimdi ben şuna geliyorum.
1: Bu şuna da yani gelecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden o gidenler geri geldi ya, işte Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi.
0: Yeni
1: işte
0: partiden de geri gelecekler. Şimdi bir vakit sonra
1: tabanda
0: çoğu milletvekili istifa edip CHP'ye tekrar geri dönecekler.
1: Taban çünkü aynı taban.
0: Tabii.
1: Bu isimler yıllardır bu partide siyaset yapmış isimler, aynı siyasetlerle. Her ne kadar biz Özgür Özel dese de biz bir araya gelmeyeceğiz, ya da yeni partili diğer isimler, biz artık bununla, onlarla bir araya gelmeyiz, herhangi bir ittifak oluşturmayız gibi söylemler söyleseler de şurada gördük, Üsküdar'daki seçimde gördük, Mansur Yavaş'ın ifadelerinde görüyoruz ki aslında bir araya gelmeye can atan siyasetçiler de var aralarında.
0: Ya mutlaka vardır, ama şunu çok net görüyoruz. Özgür Özel CHP'den ayrılırken Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için, gider ayak bölmek için elinden geleni yaptı. Bu bir gerçek yani. Hı hı. Ama şunu da görüyoruz. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si de, Özgür Özel'in yeni partisi de Türkiye'nin geleceğine dair seçmene bir umut veremiyorlar. Çünkü kendi aralarındaki kavgayı gören vatandaşlarımız, seçmenlerimiz, Türkiye'nin geleceğine ilişkin vatandaş hiçbir zaman kaos istemez, kavga istemez. Vatandaş istikrar ister, yönetimde istikrar ister. Sonuç itibariyle ülkenin çok önemli meselelerinin yürütüldüğü ve etrafımızın aslında ateş çemberine döndüğü bir dönemde parti içi tartışmaların ve kavgaların gündeme geldiği bir süreci maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Türkiye'ye yaşattı yani.
2: Peki,
0: bunu mutlak mutlan davasında gördük.
1: Şu sorudan hemen pası da size vereyim. Madem böyle, yeni parti madem bu şekilde, neden daha 2024 seçimleri yapıldıktan birkaç gün sonra ille de seçim, ille de seçim, erken seçim, erken seçim diye tutturdu?
2: Şimdi burada
1: seçmenin karşısına gitmek için bir şeyleriniz olması lazım.
2: Elbette. Yani düne göre ne değişti ki? Hani değil mi? Bir şey olması lazım ki, hani dünden farklı bir şey olması lazım ki yeni bir koşul, yeni bir durum ortaya çıksın ve onun üzerinden de biz bir umut besleyelim. Yani dolayısıyla burada temel şey şu. Şurayı ayırmak lazım. Yani benim naçizane şeye göre, kafama göre burada bakın, bir bu iki taraf, yaralan bu partideki iki tarafta da siyasi olarak, fikirsel olarak otursunlar, gidin ikisini de dinleyin. Aynı mefküre, aynı düşünce, aynı tarihsel arka plana inanırlar. Yani birbirine farklı değiller.
1: Değiller.
2: O zaman bu partinin yarılmasının temel sebebi nedir? Çıkar. Çıkarlar. Yani bir tarafın çıkarlarıyla öbür tarafın çıkarları birbiriyle çelişti şu anda. Öbür taraf bir çıkarda ittifak etti. Dolayısıyla o çıkardaki ittifakta, orada ortaya çıkan o dil de mecburen onu savunmak zorunda da kaldılar. Hani şey diyordu ya, Hüseyin Atay'ın bir şeyinde okumuştum profesör. Yani diyor ki, niye insanlar yalanda ittifak ederler? Neden bir yalanda ittifak ederler? Çünkü o yalan deşifre olduğunda çıkarlar zede alacaktır da, o yüzden o yalanda ısrar eder ki yalan ortaya çıkmasın. Bu çok net bir tablo. Dolayısıyla diğer tarafın hikayesi başka. Diğer tarafın bagajı başka. O arınması gereken taraf arınması gerekenlerle birlikte bagajını aldı gitti. O yüzden onlar şu anda kenetlenmek zorundalar. Yani
1: mahkeme,
2: şimdi orada bir aday çıkardılar. Dolayısıyla o adayın etrafında onun çok haklı, çok siyaseten mağdur olduğuna dair, bunların asla olmadığına dair bir dil, bir diskur üretildi. Ve bu diskurun devam etmesi gerekiyor. Bu diskur eğer deşifre olur, eğer bu diskur çökerse ne Özgür Özel kalır, ne işte İmamoğlu kalır. Yani hiç kimsenin kafasında artık öbür tarafa dair hiçbir şey kalamaz. Dolayısıyla da buraya öyle ya da böyle bu bir tercihti mesela. Bunlar şunu diyebilirlerdi. Ya biz arkadaş tamamen kendimiz kenara çekilelim. Evet, hakikaten arınalım, sonra gelelim. Yok, bunu yapmayalım. Biz tersinden bir hareket, kontra bir hareketle direnelim. Asla biz böyle bir şey yapmadık. Şimdi dolayısıyla eğer burada, yani belki de oraya bir yatırım yapıyorlar. Yani anlatabildim mi? Şimdi Türkiye'de bir yargı var. Dolayısıyla da hani bu işte hayali bir Türkiye kafalarında var. O Türkiye'de de muhakkak yargı bir şekilde top, çünkü orada bir inanan bir kitle var, bir siyaseten hitap ettikleri bir kitle var ve o kitle şuna büyük ölçüde de inanıyor. İnandırılmış. Yani bu dilin arka tarafında da ne yazık ki Kılıçdaroğlu vardı. Yani Tayyip Erdoğan'ın yargısı. Öyle bakıyor. Dolayısıyla diyor ki bunlar ne derse desin. hangi suçlamayı yaparsa yapsın bizim

0: Siyaseten bizim tabanımızda bunun bir karşılığı, şöyle bir karşılığı var.
1: En azından buna inandırabileceğimiz hazır bir kitlemiz var.
0: Dolayısıyla biz burada buna direnirsek ve bu inandırdığımız hikaye etrafında insanlar bu düşünceye devam ettiği müddetçe siyaseten biz bunun karşısında oy alabileceğimiz kitlede bir dejenerasyona uğramayız diyor.
1: Hocam,
0: buraya yatırım yaparak ilerliyorlar şu anda. Çünkü öbür türlü gerçekten buradaki bu ne diyelim algının çökmesi, bu illüzyonun bozulması gerçekleştiği zaman yürüyebilecekleri bir yol yok. Burada ama burada hesaba katmadıkları bana göre bir şey ortaya çıkıyor. İşte yargı eğer böyle gün ışığı gibi çok açık delillerle yarın bir gün o iddialar işte bir gün ispatlanıp müddei durumunda olan insanlar bunları gerçekten hani o delil ve medlul ilişkisi bakımından yani gösteren ve görünen iki ilişkisi çok sağlam bir şekilde kurulduğunda bu illüzyon bozulduğunda bunların kontra siyasetinin bir anlamı kalmayacak.
1: Bozulmadı mı peki sizce hali?
2: Çoktan bozuldu.
0: Şöyle bakın bu aslında gittikleri yol hani ilk etapta CHP'nin altındayken bütün CHP'nin kümülatif olarak buna iman ettiğini düşünerek bunu ilerletiyorlardı.
1: Olmayan bir yol mu, görünmez bir yol mu bu bahsettiğiniz?
0: Şöyle aslında olmayan bir yol. Onlar kendilerine bunu inandırdılar. Bakın sizin dediğiniz çok doğru. Bakın CHP bile yarıldı bak. Normalde onlar CHP'nin tamamına
2: demediler mi?
0: CHP'nin tamamına kendileri, bunu inandıracaklarını düşünüyorlardı. Kendileri. Bak CHP'de bile yarısı gitti. Evet. Şimdi kaldı bir yarısı ya da neyse işte 1/3 diyelim. Şimdi burada büyük bir kopuş var. Türkiye'ye zaten hani bunu inandıramıyordu. Tamam yani burada
1: zaten
0: bir şey yok kardeşim.
1: Ortalama %20-25 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taban oy potansiyeli.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz seçimlerde de baktığımızda var. Şimdi yani bunun üzerine çıkmak için çok şey denediler.
0: Şunu söylüyordu, özür diliyorum.
2: Yani o gider ayak şunu söylediler. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edin, yeni partiye üyelik yapın diye çağrılarda bulundular günlerde. Evet. Kampanyalar düzenlediler.
1: Bununla övündüler de. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni baraj altı bırakmak için tırnak içerisinde bir habercilik belki de seçim siyasi tabirdir. Sandığa gömmek için kampanyalar başlattılar ki pek çok anketlerini
2: bu
1: zaten gösteriyorlar.
2: Bu planı kim yaptı? Yani sadece
0: seçilen
2: Özgür
0: strateji
2: Özel mi yaptı?
0: Değil.
2: Kendisi mi? Kendi aklına mı yaptı? Yoksa birileri ona ya sen yani bakın ben bu parti bölünmelerinin hep dikkatle izlenmesini
0: işte bu dedim ya
2: nereden biriyim.
0: Yani. Burada bir yol seçildi. Mesela bu yol işte hani ya işte İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için aslında bunlar yapılıyor. Normalde bunlar hiç işlenmedi meselesi. Ve burada ben daha önce şöyle bir yorum da yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Mesela Kılıçdaroğlu biliyorsunuz işte Ankara'dan İstanbul'a mı İstanbul'dan Ankara'ya mı hangi tarafa yürümüştü?
3: İstanbul.
0: Öyle bir yürümesi var biliyorsunuz.
2: Sonra da onunla ilgili beyanı oldu. Orada
0: İstanbul'dan
2: Ankara.
0: Bakın
2: oldu falan
0: ben demiştim. O zaman şunu söylemiştim.
2: Evet,
0: ki
2: hocam.
0: Yani hakikaten
1: adalet
0: de bu
1: yürüyüşü
0: adalet yürüyüşü diye bir yürüyüş yapıldı. Dolayısıyla o yürüyüşte bakın bak o geriye döndüğümüzde bak 80 yaşına yakın bir insan 400 kilometre yolu asla bir başkası için yürümez. Tamam?
1: Şimdi
0: de aynı şeyi burada söylüyorum.
3: En başa dönüp bir parantez açacağım hocam. Şu enstantaneyi hatırlattınız. Yürüyüş Partisi adı geçiyordu ya. O günü hatırlatacak, o yürüyüşü hatırlatacak diye vazgeçtiler. Kendilerinin meclise yürümesinin üzerine bir yürüyüş partisi geldi. Ya bizden uzununu yürüyen vardı pardon deyip.
2: Evet.
0: Ve dolayısıyla şu anda mesela ben Özgür Özel'in yürüttüğü bir stratejinin de ben yani yavaş yavaş kendini kaybederek yani oy kaybederek ve taban kaybederek ilerleyen bir sürecin bu illüzyonun bozulma noktasından baktığımızda
2: oraya
0: çok,
2: geldi
0: çok
2: zaten.
0: Ciddi bir stratejik hata olduğunu kendileri görecekler. Ama şu bir gerçek. Bakın şu iddialar değil mi o bugün işte para alındı milyonlar işte adaylık süreçleri
2: hocam,
0: vesaire.
2: Eski bagaj
0: şimdi
2: ne
0: şunu
2: oldu?
0: Görüyoruz ki. Şimdi
2: yolsuzluk.
0: Şunu, evet.
2: Bakın İBB yolsuzluk ceza davası Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başkanlığı liderliği döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan bu yolsuzluk rüşvet iddiaları hiçbir genel başkan döneminde konuşuldu mu?
0: İşte tabii
2: konuşulmadı
0: ki.
2: Yani.
0: Bir daha
2: ne oldu? İsmi yeni parti oldu diye her şeyi seçmen unutacak mı?
0: Tabii bir resetleme mi? Resetleme mi oldu?
2: Yani ne oldu? Her şey bir hafızayı resetleyip efendim ismimiz yeni parti oldu diye biz bütün iddiaları bir tarafa bıraktık mı diyecek seçmene? Yarın sahaya gittiğinde

0: BB yolsuzluk ceza davasında ceza kararı velev ki çıktığında, evet, seçmene bunun hesabını nasıl verecek? Nasıl
1: o ayrı. Bir de bakın şimdi az önce o dedim ya, kimse 400 kilometre, 80 yaşına yakın bir insan kimse için 400 kilometre yürümez. Burada da ben öyle zannediyorum yani. Yani dolayısıyla bu çırpınış, bu feveran, bu aşırı tepki,
2: öyle bir
1: bu
2: şey anormal tepki. En başta bir yürüyüş daha yapardı İmamoğlu için Kılıçdaroğlu, değil mi?
1: Ama bir anormal tepki. Mesela Özgür Özel'in bu kadar anormal tepki vermesi de bence başkaları için de değil yani.
2: Ama hocam
1: bu kendisi için de aslında bu feveran yani. Anlatabiliyor muyum?
2: Tanık olduk yani. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden kim gittiyse, kim ayrılıp yeni bir siyasi parti kurduysa Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya hakaretler etti, ihanet naraları attı.
0: Tabela ama partisine de döndü.
2: Biz şöyle olacağız. Evet, biz şöyle olacağız, yani böyle olacağız dedi.
0: Ama
2: işte bir en son isim gibi oldu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun yanı başında Öztürk Yılmaz yine aynı şekilde yeni partiyle belki bir araya gelecek ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelecek. İlginç bir süreç. Dikkat çeken bir açıklama daha var. Dünyadaki gelişmelere geçmeden önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Bahçeli diyor ki adayımız Recep Tayyip Erdoğan 2018 ilk seçim zaferiydi. 2023 ikinci seçim zaferimiz ve sıra üçüncü hilali tamamlamaya geldi.
0: Evet.
2: Cumhur İttifakı'nı işaret ediyor. Burada bir netlik var.
1: Çok bu tarafta net. Adayla bir tabii orada çok bir net. Çelişki yok.
0: Bakın muhalefet bugün kendi arasında işte Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki kavga, kriz, bu kaos halen devam ederken birbirleriyle olan. Bakın bugün Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı değil, bir yol arkadaşlığı, hı hı, bir Türkiye'nin Türkiye yüzyılına giderken çok önemli bir dönemeçten geçerken, etrafımız bir ateş çemberi iken coğrafyaya baktığımızda bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayımız olduğuna ilişkin Sayın Bahçeli'nin de yaptığı bu açıklama çok kıymetli, çok değerli bir açıklamadır. Neden? Sayın Bahçeli sanırım bir 6 yıla daha ihtiyaç var şeklinde bir açıklaması daha olmuş, o cümlenin içerisinde var. Bu gerçekten önemli. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayi başta olmak üzere, hı, Türkiye'deki önemli yatırımların ve Türkiye'nin aslında işte terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere Türkiye'nin hedeflerine yürürken güçlü, sağlam iradeye gerçekten milletimizin de ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu minvalde bakmak lazım. Çünkü seçmen şunu istiyor, vatandaşımız şunu istiyor, yani istikrar istiyor, yönetimde güçlü yönetim, güçlü kadrolar istiyor. Bugün yani baktığımızda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizin tüm bölgelerine ve illerine eşit hizmetleri götürdüğüne şahit olduk biz. Yani bugün Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı,
2: İstanbul'da ne varsa Hakkari'de de, her yerde Diyarbakır'da da.
0: Her yerde şehir hastaneleri var, okullarımız, altyapı, yapılan yatırımlar. Türkiye'de gerçekten devrim niteliğinde eserler ve yatırımlar.
2: Bazı şeyler unutuluyor.
0: Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yapılmıştı. Ya, bu
2: muhalefet
0: çok önemli.
2: De buradan besleniyor, evet, sanırım. Yani çok çabuk unutuluyor. İşte okullar açıldı.
1: Tabii.
2: Şimdi okullarda bir dönem çok büyük ses getirmişti mesela kitapların ücretsiz olarak.
1: Şu an hiç konuşmuyoruz bile.
2: Dağıtılması.
0: Evet, evet.
2: Neredeyse başlı başına Şebnem Hanım bir seçim kazanma icraatı gibiydi.
1: Tabii.
2: Çünkü hani ben Doğu Anadolu'da, Erzurum'da büyümüş.
0: Evet.
2: Yani devlet okullarında da okumuş bir.
0: Evet.
2: Yani şimdi bakıyorum, ben hatırlıyorum o dönem. Bugün birileri yok öyle değildi vesaire diyor. Evet, belki yatılı okullarda devlet karşılıyordu falan, o ayrı bir durum ama kitapları bulamadığımız zaman ikinci el kitap pazarları açılırdı. Şimdi giderdik kırtasiyede, kitapçıda bulamazdık. Giderdik ikinci el kitap pazarlarından, eğer tanıdıklarımızda da yoksa oradan kitapları arardık ki kitap çarşısının kurulduğu yerde Erzurum'da işte Çifte Minareli Medrese ile Ulu Cami'nin arasında böyle tezgahlar kurulurdu mesela. Şimdi okullarda artık kitaplar ücretsiz olarak öğrencilere verilecek denildiğinde çok büyük bir icraattı bu.

0: Tabii ki.
1: Şimdi bugün 2026 yılındayız. Diyoruz ki artık her şehre insansız hava aracı atölyeleri, fabrikaları kurulacak. Şimdi bu geçmişte yapılanlar, işte yollardı, hastanelerdi. Evet, bugün belki yeni nesil, gençlik bunları hatırlamıyor. Pek çoğu yetişemedi. Çünkü onlar geldiğinde, okula geldiğinde kitapları masasının üstündeydi. Belki yeni anne babalar bunları görmediler. Ama muhalefet buradan sanırım besleniyor. Nasıl olsa gençler bunları hatırlamıyor.
2: Tabii, tabii.
1: Nasıl olsa gençler bunları da hatırlamayacak. Biz gündelik siyaset üzerinden popülist söylemlerle seçmenimizi kazanalım. Erdoğan düşmanlığını tabii buradan besleyelim gibi, evet, bir stratejimiz.
3: Zaten doğal olarak hatırlamak için unutmuş olmak lazım.
1: Tabii.
3: Onu görmeyen birisinin hatırlama lüksü de yok yani.
1: Bilenleri de unutturmaya çalışıyorlar.
3: Tabii, eyvallah.
0: Aslında çok uzun süre tekrar tekrar bu tarz yenilikleri yapmanın bir bedeli var. Bu bedel de genelde yapana oluyor. Evet. Bu hikayenin kendisinde var aslında. Yani siz yaptıkça normalleşiyor. Bu tekraren söyleyemiyorsunuz da. Çünkü mesela yakın zamanda sosyal medyada yaşanan bir olay üzerine sağlık meselesi çok konuşulduğu farkındaysanız ve ben bir ifadeyi çok duydum. İşte burası devlet hastanesi, beğenmiyorsanız özele gidin gibi, tartışmanın bir tarafındaki insanlar. Durdum, dedim ki ya şimdi bu tartışmanın konusundan bağımsız. Evet. Bunu sağlığı ücretsiz hale getiren iktidar dahi hiçbir zaman bu hoyratlıkla söylemedi. Bir zamanlar böyle değildi bu. O kadar normalleşmiş ki, ama artık başkalarının elinde farklı bir araca dönmüş. İşte eğitimde de öyle. Sizin söylediğiniz kitaplar bizim zamanımızda, ben hatırlıyorum yani kitabın gelişine kırtasiyeye of o kadar uzun zaman beklerdik ki. Ya üniversite yıllarına geçtiğimiz zamanda da o kitaplar dediğiniz gibi bulunamazdı. Ya işte sonra fotokopiler çıktı. Yani fotokopileri
2: bile falan. Mesela, hızlı trenler.
0: Hızlı tren.
2: Üçüncü havalimanı.
0: Konut meselesi bu kadar aslında, evet, bugün mesela
2: İstanbul
0: bir
2: havalimanı
0: yani kiraları konuşuyoruz, emlakı konuşuyoruz, ama AK Parti'nin yaptığı o kentsel dönüşüm sebebiyle gerçekten yani bir zamanlar hani hiç yüzüne bakılmayacak yerlerde şimdi gerçekten de çok inanılmaz boyutlarda, evet, inanılmaz imkanlarda şehirler yükseliyor.
2: Devrim niteliğinde.
0: Ama nereye oynuyorlar onu söyleyeceğim. Dönüşümün gerçekleştiği yerler çoğunlukla beyaz yakaya geçiyor ve beyaz yakaya sesleniyorlar. Esas bu değişimden, dönüşümden yararlanan fukara, fakir, orta sınıf. Ve gerçekten aslında, evet, yani AK Parti'nin esas tabanı dediğimiz kitle değil onların bahsettiği, yani onların hedef kitlesi, zaten onlara seslenmiyorlar.
1: Ya örnek verelim.
0: Zaten diyor ki yani gelenle ben idare ediyorum. Ya bakın PISA meselesi bile işte 2022'deki, evet, sonuçlar, 2015'teki sonuçlar nasıl üstünde tepindiler değil mi, evet, hocam?
3: Tabii, yani tabii. Hadi şimdi başarısını da konuş, hadi bakalım.
2: Şimdi başarıyı konuşamıyorlar.
0: Sistem berbat falandı, şimdi bir ne anda oldu? Bu kadar ciddi bir başarı var. Şimdi diyorlar ki sisteme rağmen başardık. Allah Allah. Dün sistem kötüydü o yüzden de. Şimdi sen nasıl başardın? Hatta daha da ötesine gidip soruları önceden verdiler bile dendi.
1: PISA'yı ayarlamışlar.
3: Tabii ya.
0: Evet, bu
3: artık o kadar ileri gittik ki yani.
0: Bu söylenebildi bir ülkede. Üstelik de yani bu işin içinden gelen biri tarafından söylenebildi. Maalesef. Haset neler yaptırıyor, evet, insana. Maalesef. Neler söyletiyor. Maalesef.
1: Tüm bu gelişmeler yaşanırken Aydoğan Bey'in de ifade ettiği üzere çok bölgemiz önemli. Yani bugün MHP lideri Bahçeli'nin neden adayımız Recep Tayyip Erdoğan demesinin gerekçelerini de ifade ettiniz. Bölgemiz çok ciddi bir ateş çemberi. Bakın daha hemen yanı başımızda. Suudi Arabistan'da.
2: Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var şu an.
1: İşte o konuları da konuşacağız, evet, bölgemizde yaşananları, evet, ama Başkan Erdoğan da buna dikkat çekiyor. İşte bugün, evet, Mekke Anlaşması'nın, terörsüz Türkiye sürecinin ne anlama geldiğini anlatmıştı. İşte evet, İslam dünyasının kalbi Mekke-i Mükerreme,
2: evet,
1: üzerinde İHA'lar görüldü. Evet. Şimdi Husiler bunu reddetti.
2: Kabul etmiyorlar.
1: Kabul etmiyor, ama diğer yandan bir soru işareti var. Yani bu tür durumlarda özellikle gözlerin çevrildiği bir yerler var malum. Şimdi haberimizi bir

0: İzleyelim, ardından detayları üzerinde duralım.
1: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ele geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizan kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
1: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
2: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
1: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
0: Bölgemizde çok ciddi gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Bir yandan baktığımızda Amerika, İsrail var. Bir yandan baktığımızda o hareketliliğin içerisinde Suriye var, İran var, Irak var. Hatta bugünlerde Yemen var. Şöyle kısaca neler oluştuğuna baktığımızda İran Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. İsrail'le görüş ayrılıkları görünür hale gelmiş durumda. Ama diğer yandan Şam'la ilişkiler oldukça gelişti. Şimdi diğer taraftan İsrail'e baktığımızda Gazze dosyası hala kapanmadı. Amerika Birleşik Devletleri askeri desteği devam ediyor. Suriye güvenliği gündemde. Suriye'ye bakıyoruz. SDG entegrasyonuyla entegrasyonu ilerliyor. Hem de çok ciddi bir şekilde önemli gelişmeler var. Merkezi yönetim güçlenmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya burada aynı denklemde son günlerde ve İran cephesi Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma devam ediyor. Hürmüz gerilimi hala dünyada pek çok gelişmeyi tetikliyor ama gözler özellikle de Yemen'e çevrilmiş durumda. Çünkü Hürmüz benzeri bir durum acaba Babül Mendeb'de de yaşanabilir mi? Çünkü Hürmüz'den sonra en önemli güzergahlardan birisi bölgede enerji için ama Babül Mendeb'i Hürmüz'den ayıran bir diğer fark, Babül Mendeb aynı zamanda dünyada deniz taşımacılığının en önemli güzergahlarından birisi. Özellikle de Avrupa için. Şimdi gözler o noktaya çevrilmiş durumda. Onun için yeni cephe Yemen cephesi, Kızıldeniz cephesi. Onun için de detayları yine konuşacağız. İlginç bazı gelişmeler var. İşte Mekke'ye bir İHA saldırısının iddiasının olması. Suudi Arabistan bu İHA'yı engellediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Suudi yönetimine bir saldırıda mesela Irak topraklarından gerçekleşti. İlginçtir. Öyle iddia edildi. Araştırıyoruz diyor Irak. Ama ilginç bir şekilde şurası sanki İran cephesinden daha da hareketlendirecekmiş gibi. Şebnem Hanım, bölgeyi.
3: 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdığı gün itibarıyla şunu konuşmaya başladık. Peki Yemen cephesinde ne olacak? Husiler her an harekete geçebiliriz diyorlardı. Ne yapacaklar, ne yapacaklar, ne yapacaklar? Ben de ekranlarda soruyorum. Ne zaman yapacaklar? Biraz da ironik bir şekilde sorduğumu hatırlıyorum. Pek bir şey yapmayacaklarını hep söyledim sizinle de yayınlarımızda. Onca zaman İsrail'e dokunmayan Husiler neden şimdi Mekke'ye dokunuyor? Bence herkesin aklındaki soru budur.
0: Husiler mi dokunuyor?
3: Zaten oraya geliyorum şimdi. Öyle enteresan ki Yemen iç savaşı belki de Arap Baharı'nın da ilk çıktığı noktalardan bir tanesi, hatırlayın. İşte Abdullah Salih'in kaçışı vesaire falan. Husiler hikayesi, sonrasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin beraber savaşa girdiği parçalanmış bir Yemen görüntüsü. Günün sonunda evet, Husiler gerçekten ağırlıklı olarak Yemen'de ciddi nüfus sahibi, güç sahibi oldular ama eski klikler, farklı yapılar, yeri geldi Husiler mesela Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'le bile çalıştığını gördük. Bugün Tarık Salih Eritre'ye kaçtı deniyor, olabilir mi bilmiyorum ama bu isimler çok enteresan. Hepsinin birleştiği bir yer var. Bu konular belki İran-İsrail meselesiyle beraber okunuyor. Yeni gelişmelerle beraber ama Aralık 2025, Ocak 2026 itibariyle Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın çok kesin bir şekilde ayrışmasını gördük. Tarık Bey, Tahir Bey. ve o ayrışmanın içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten hem sahadan çekildi hem de desteklediği grubun liderini de kaçırdı oradan. Aydar Zübeyde'yi kaçırdı hatta. Şimdi oradaki o Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce komuta ettiği bütün gruplar Suudi Arabistan'ın kontrolüne geçti. Maaşlarını ödemeye başladılar. Yani silahlar falan Suudi Arabistan'a geçti ama itaati tam olarak ele geçirebilmiş değiller. O gruplar yer yer Husilerle ittifak ediyorlar. Yer yer farklı durumlar söz konusu oluyor. Yani Suudilerle çalışmak ihanet durumuna dönüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir dönem çalışanlar adına. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki pozisyonunu da biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri İran Savaşı'nda da İran'a en hasmani tutum takınan ülkeydi. Ama öte taraftan bundan daha ağırlıklı olarak İsrail'le, yani özellikle İbrahim anlaşmaları konusunda da ne kadar yakın olduğunu biliyoruz. Evet, bölgede gerçekten barışı korumak adına Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçmişte yaptığı her şeyi bir kenara koyup ya yeter ki şuradaki huzur sağlansın diyen çok ülke var. Başta da Türkiye geliyor bu arada. Ama bu husumet nedense yer yer alttan alta gidiyor. Daha da ötesi Muhammed Bin Zayid'in Muhammed Bin Salman'a karşı bir husumeti var. Çünkü artık söz dinlemeyen bir Muhammed Bin Salman var. Suudi Arabistan'ı, koskoca Suudi Arabistan'ı kendi ekseninden daha bağımsız bir ülkeye dönüşmüş halde görüyor ve yeri geliyor Türkiye ile, Pakistan'la işte üçlü ittifaklar kurabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu şeyinde, projeksiyonun içerisinde bunların hiçbir yeri yok. O yüzden
0: pek çok coğrafyada da çatıştığı bir nokta. Şimdi evet. Sudan buna dahil edilebilir. İşte Somali buna dahil edilebilir. Libya konusu dahil edilebilir. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin de evet işine gelmeyecek şeyler. Ama önceliğimiz burada belki de İsrail. Şimdi son günlerde şu konuşuluyordu.
3: Ama zaten tam o yüzden Birleşik Arap Emirlikleri bunu tek başına yapmıyor. Nedense çıkarları her yerde örtüşüyor. Doğrudan ittifak ettiklerini söylemek istemiyorum. Söylemek istememin sebebi somut delil olmaması. Ama sezgilerimiz artık
0: ama
3: neredeyse her yerde.
0: Ama bunu diyen İsrailler var.
3: Evet, düşünün yani şimdi İsrail'de seçim yaklaşıyor. Türkiye karşıtlığı bu kadar arttı.

0: konuş. Daha yakın zamanda Suriye üzerinden konuştuklarımız var. Yunanistan'la yaptığı anlaşma var falan. Ortada bir hat var. Ve siz nereden kaşıyabilirim'e baktığınızda doğrudan yaparsam bu savaş ilanı olur. O zaman dolaylı olarak hangi husumetleri besleyebiliriz? Hangi donmak üzere olacağını düşündüğümüz ya da daha sönük kalmış çatışmaları alevlendirebiliriz dersiniz ve zaten İsrail'den adres beklenecek bu. Şey budur.
1: İsmail Hocam, sizleri şöyle davet etsem kısa bir süreliğine. Şimdi son dönemde, son günlerde özellikle Mekke Anlaşması'nın imzalanmasının ardından şimdi geçtiğimiz günlerde Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri arasında evet çatışmalar başladı. Suudi Arabistan topraklarına birkaç füze, birkaç bomba düştü, saldırılar düzenlendi. Hep kaşıdılar. Kaşıma şu. Hani Mekke Anlaşması'nı imzaladınız ya. Hadi, hadi Husileri hep birlikte müdahale edin. Türkiye neden müdahale etmiyor? Sağduyuyla Suudi Arabistan bile bu süreci gerçekten de yürüttü. İran'ın saldırılarına karşı da Husilerin saldırılarına karşı da Muhammed Bin Selman burada gerçekten de çok ciddi bir politika izledi. Bir devlet hattı yürüdü. Özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir araya gelmesiyle birlikte o bölgesel denklemler daha da sağlam taşlarla yerine oturtuldu. Evet. Şimdi baktılar ki bu biz kaşıyoruz ama buradan bir şey çıkmayacak. Evet. Şimdi İslam dünyasını topyekün bir şekilde etkileyecek en önemli yerdir.
2: Hiç kuşku.
1: İslam'ın kalbi
2: tabii
1: dediğimiz
2: ki,
1: tabii. Mekke.
2: Tabii ki.
1: Kabe-i Muazzama'nın üzerinde o İHA'ların görünmesi, o bir füze iddiasının ortaya çıkması belki İslam tabii, dünyasını tabii. ayağa kalkmaya
2: ve yani bu artık yani bu sinir uçlarının ne kadar zorlandığını
1: topyekun belki yani, de evet. bir İran karşıtı evet. O mezhep savaşlarını başlatmaya evet, yönelik evet, bir evet, adım. Evet. Şimdi Mekke Anlaşması ile birlikte bu süreçlerin tırmanması oldukça manidar gibi.
2: Şimdi tabii burada dediğiniz gibi aslında yani hiçbir şey bir şekilde bir tesadüflük üzerinden zaten izah edilemez değil mi? Burada şu anda bir kaybolmuş bir denge var. Dolayısıyla bu dengenin yeniden yerli yerine oturtulması gerekiyor. Ve bu denge yerine oturana kadar da güçler arasında bir çekişme, bir çatışma durumu söz konusu. Ve bu yapılırken de tabii ki arka tarafta bir takım hassasiyetleri kaşıyarak, bir takım faylara dokunarak, burada aslında hedef şaşırtarak, kendi amaçlarını, kendi hedeflerini çok farklı bir yere taşımak isteyen bir sürü gücün arka tarafta varlığını sürdürüyor olduğunu da elbette ki görmemiz ve düşünmemiz lazım. Çünkü bu coğrafyanın tarihinde bunlar zaten böyle. Ama tabii ki Allah'a şükür ki şu anda bunu kontrol edebiliyor, anlayabiliyor ve süreci yönetebiliyoruz. Buralarda bir takım manipülasyonların, spekülasyonların olabileceğine dair ki mesela şu anda daha henüz sekreteryası bile oluşturulmamış, hiyerarşisi tamamlanmamış bir savunma örgütü, teşkilatı diyorsanız bunun askeri kanatlarının değil mi bütün işte NATO'yu düşündüğünüzde hı hı. hiçbir şeyi bu anlamda bir tecessüm etmemiş, ortaya çıkmamış bir yapı şu anda bir taraftan. Evet bir irade var, bir antlaşma yapıldı ama bunun daha kat etmesi gereken bir mesafe var. Bir taraftan da şunu belki de demeye çalışıyorlar. Elbette ki bu mutabakata hani demiştik ya yani evet bu mutabakat bir üçüncü blok olarak çok şey söylüyor. Dünyaya. Dolayısıyla biz her ne kadar ya bu tamamen kendi içerisinde bir destek, bir antlaşma tehdit etmeyen, hiç kimseye bir şey söylemeyen bir antlaşma desek de bu mutlaka birilerini ürkütüp korkutuyor. En başta İsrail'i korkutuyor. Dolayısıyla da daha doğmadan bunu boğmaya çalışacak bir sürü hareket görebiliriz. Bunu söyledik. Bu böyle. Yani dolayısıyla da şu anda bunu hakikaten de daha bu hatta Tucidides şey vardı kapanı veya kompleksi olarak baktığınızda orada ne yapıyordu işte Atina ile Sparta arasındaki o mücadeleye baktığınız zaman değil mi Peloponnes savaşları ile ilgili şimdi orada ne yapıyor daha henüz zayıfken tepesine

0: bin, ondan sonra güçlendiğinde zaten engel olamazsın. Türkiye'de bunu çok fazla yaptılar zaten.
1: Siz ihtimal veriyor musunuz Husilerin Kabe'yi, Mekke'yi hedef alabileceğini?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani burada şimdi İsrail de tabii ki bunu belli bir yerden manipüle etmiş olabilir. Çünkü netice itibariyle buralarda bazı asileşmiş gruplar oluyor. Yani hiç şunu unutmayın. Yani İngilizler geldiler Lawrence gibi adamlarla Mekke Şerifi, ya Mekke Şerifi peygamber soyundan olanının kafasını çelip Osmanlı'ya karşı direndirmediler mi yani? Hocam, bazen çok bizim hiç yakıştıramayacağımız, hiç konduramayacağımız insanları bile çıkar ilişkileriyle kendi taraflarına çekerek, başka şeyler vaat ederek, belki de birileri gitti dedi ki kardeşim siz merak etmeyin, Yemen sizde. Hani Kral Faysal'a, Mekke Şerifi Hüseyin'in çocuklarına bunları vaat etmediler mi? Maysal'ın savaşlarında bunlar konuşulmadı mı? Ondan sonra bunlara ellerinde sıfırla gönderilmedi mi? Bunlar hep bizim gördüğümüz şeyler değil mi? Evet. Dolayısıyla da birileri kalkıp da o Husilerin içerisindeki isyancı gruplardan bir tanesine, ki az önce Mervan'ım onu çok güzel tahlil etti, o gruplardan bir tanesine siz merak etmeyin, buraları kışkırtın bu kargaşanın içerisinde, dolayısıyla hani Yemen'in iktidarı tamamen size geçsin yani.
1: Orada
0: dolayısıyla
1: ne kadar düzenli bir ordu var, orası da muamma. Zaten yani Husiler şu şekilde de anlatıyor. Evet, düzenli bir ordunun olmadı ama çok kalabalık, paramiliter gücün de bulunduğu. Hatta Husileri tarif etmek için bazen şu tabiri kullanırlar: ayaklarında terlik, ellerinde kalaşnikov.
0: Ya şimdi zaten şöyle, şu teknolojiyi ben açıkçası o kadar üzülüyorum ki, bir yönüyle o kadar üzülüyorum ki, dünyada bakın şu bu kadar yani, evet ellerinde bazı İran desteğiyle veya şeylere bir takım füzeleri, bir takım imkanlar olabilir, ama koşullara baktığınızda, şu koşullara baktığınızda, ya bu kadar ileri teknoloji, bu kadar ileri bir savaş sanayinin döndüğü bir atmosferde, ya şu koşullarda hala o çocukların ölmesine, açlıktan ölmelerine fırsat verecek şekilde bir tarafıyla inanılmaz bir hüzün, inanılmaz bir dram, inanılmaz bir açlık hikayesi, ama bu taraftan geliyoruz şu gördüğün pick-up arabaların üzerindeki koyduğun bir takım makineli tüfekle dünyada bir şey kazanacağını zannediyorsun ya. Bu kadar acınacak da bir şey bir taraftan.
1: İlk sen bir nasıl bir
0: işte bu bir cehaleti de gösteriyor aslında. Cehaleti.
1: Şimdi İran'daki savaşta da görüyoruz. Yani İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri ile gerek saha istihbaratını gerek uydu istihbaratını kullanarak öyle noktalara tespit etmiş ki anlık olarak hepsine müsaade etti. Nasıl oldu da Lübnan'da, Irak'ta, İran topraklarında bu istihbaratı gerçekleştirip bu engellemeleri yapan İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri hemen en önemli müttefiklerinin bulunduğu, Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum, Suudi Arabistan'ın yanı başındaki Husilerin bu denli yerleşmesine, bu denli büyük teçhizatlara, füzelere sahip olabilmesine göz yumdular. Burası da
0: o ayrı bir konu. İkincisi, mesela şu savaş pikapların üzerinde gezen şu görüntü içerisinden baktığınızda bu kapasitenin, bu kadar büyük bir uydu teknolojisine erişebilme imkanını nasıl bir bağ kurabiliyoruz mesela, değil mi? Bunlar hep düşünülmesi gereken şeyler.
1: Görünüyor
0: yani.
1: Görünüyor ki daha çok tartışılacak. Evet. Çünkü elbette, ilerleyen elbette günlerde bu konuyla eyvallah ilgili de yeni gelişmeler yaşanacak. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Şebnem Hanım çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Aydoğan Bey, kıymetli değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz yine önümüzdeki günlerde. Ama Türkiye olarak konuştuğumuz bir konu daha var. O konuda malumunuz sosyal medya, sosyal medyadaki akımlar. Ama son dönemde ailem güvende, sokaklar güvende, sokağım güvende operasyonlarının da ana gündemi olan bir konu var. Ahlaksızlık. İnsanlar bir şekilde bu akıma da katılıyorlar. Bu ahlaksızlık akımı üzerinden para kazanıyor. Birileri de onlara para kazandırıyor ilginç bir şekilde. Haberimizi izleyerek veda edelim. İyi geceler.

0: bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart.
2: Bazı influencerları biliyoruz zaten, kötü içerikler çekip paylaşıyorlar, insanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere.
3: Bazı influencerları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de.
4: Daha fazla izlenmek, canlı yayında hediye adı altında para toplamak için bütün değerleri çiğniyorlar.
5: Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan millet sevdasını geri planda bırakacak influencerlara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküşte buradan başlıyor diye düşünüyorum.
4: Sosyal medyanın yeni trendi müstehcenlik ve görgüsüzlük. Ekranı her kaydırdığımızda karşımıza çıkan tiplemelerin toplumun ahlaki değerlerini yerle bir eden görüntüleri artık tahammül sınırlarını aştı.
6: Şaşırıyoruz yani, bazen çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir.
4: Hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen sözde fenomenler Cansun ve Sinan Kaya. Eğitim kurumunda çekilen görüntülerle tepki çeken Fidan Atalay. Müstehcen içerikli paylaşımlar. Lüks yaşam, gösterişli düğünle gündem olan ve Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan. Vanlı Kara Haydar'ın ardından yine Vanlı iş insanı Ali Haydar Kurum. Vatandaşların ahlaki, huzur ve güven duygusunu zedeleyen bu tiplemelerin kirli akımlarına karşı harekete geçildi.
0: Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibariyle toplumun bir sosyal ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz.
4: Ülke genelinde büyük bir temizlik harekatı başlatıldı. Yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumu zehirleyenlere net tavır sergiledi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi. Öte yandan uzmanlar da uyarıyor.
7: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi, parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
8: Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin %90'ı TikTok'un kapatılmasını ister.
4: Dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan bu mecraların Türkiye için de ulusal bir güvenlik meselesi olduğu belirtiliyor.
8: TikTok meselesi Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir.
4: Dijital dünyanın tehlikesi her geçen gün artarken ailelerde büyük tedirginlik yaşıyor.
9: Yani bence kesinlikle sınırlandırılmalı, kapatılmalı zaten. Çocuklarımız çünkü çok küçük yaşlarda bunlara maruz kalıyor. Biz ebeveyn olarak ne kadar bunu sınırlasak da arkadaşlarından duyuyorlar. Hani istemediğimiz kelimeleri duymuş oluyoruz. Tabii ki bunların bence ciddi anlamda sınırlandırılması lazım.
4: Vatandaş bu platformlara yönelik ciddi bir sınırlama getirilmesini istiyor.
1: Hani şöyle söyleyeyim, hani olumlu şeylerden çok olumsuz olaylar çıkmaya başladı yani. Hani önceden bu kadar yaygın değildi. Ben kısıtlama gelmesi taraftarıyım yani.

Gezi'den merhaba efendim. Esra Akgürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Hemen başlayalım. ABD Merkez Bankası Fed politika faizini 25 bas puan arttırdı. Faiz oranı %3,75 ila 4 aralığına çıkarıldı. Bu karar Fed'in 2023'ten bu yana yaptığı ilk faiz artışı oldu. Fed'in en büyük endişesi hala yüksek seyreden enflasyon. ABD Merkez Bankası enflasyonu %2 hedefine daha hızlı yaklaştırmak için para politikasını sıkılaştırma yoluna gitti. Fed'in yeni projeksiyonları da faiz artışlarının bitmediğine işaret ediyor. 18 FED yetkilisinden 16'sı yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha bekliyor.

0: Efendim, Dünya Hürmüz'ün ardından Babil Mendeb'de tırmanan o gerilime kenetlenmişken Husilerden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Daha önce Suudi Arabistan'a ait bir F-15'e düşürdüklerini iddia eden İran destekli grup düşürülen jetin görüntülerini paylaştı. Yemen'de Riyad destekli hükümet güçleriyle çatışmaya devam eden Husiler, Marib kenti üzerinde Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağını düşürdü. Dün düşürülen uçağın görüntülerini yayınlayan Husiler, jetin vurulma anını ve enkazı paylaştı. Görüntülerde savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anlar yer aldı. Paylaşılan görüntülerde düşürülen uçağın kuyruk kısmında Suudi Arabistan bayrağının yer aldığı görüldü. Bölgede küçük çaplı yangın çıktığı da dikkatleri çekti. Kızıldeniz hattında tırmanan gerilim bu kez kutsal topraklara uzandı efendim. Riyad, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sıcak gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Husiler cephesindense iddialar asılsız açıklaması geldi. İsrail'in ise Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlayacağı öne sürüldü.
1: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba'yı ele geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke'yi mükerremeye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
1: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
2: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
1: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
0: Yemenli Husilerin Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısı girişimine Ankara'dan sert tepki geldi efendim. Dışişleri Bakanlığı bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden

0: saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da Mekke'yi hedef alan eylemin hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını ifade etti. AK Partili birçok isim de yine saldırıyı lanetledi.
1: Türkiye, Husilerin Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısı girişimine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağa, Harim-i Şerif'e hedef alan eylemin hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıyı lanetledi. Diyalog çağrısı yaptı.
2: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Harameyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır.
1: Hain saldırıya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.
2: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, kutsal değerlerimize ve o topraklarda ibadet eden kardeşlerimizin can güvenliğine hiçbir siyasi, askeri veya ideolojik gerekçeyle halel getirilemez ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ailenin, çocukların ve gençlerin istismardan korunması için başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 hesap ve bir bağlantıya erişim engeli getirildi.
1: Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yapan hesaplara ve linklere erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcen içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları için harekete geçti. Soruşturma kapsamında ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla çalışma yürütüldü. İncelemelerde sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 hesap belirlendi. Müstehcen içerik barındırdığı değerlendirilen bir linke de erişim engeli getirildi.
0: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor efendim. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizi hakkında bilirkişi heyeti görevlendirilecek.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Bir şey söyleyecek misiniz?
5: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?
6: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
3: Kaşifoğlu!
6: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'le bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
0: Adana'da bir emekli uzman çavuş boşandığı eşini öldürdü efendim. Oğlunu da yaraladı. Daha sonra da kendi yaşamına son verdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir, eşi Kezban Kabukçu'dan bir buçuk ay önce boşanmıştı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir, beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu, ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir, aynı tabancayla kendi yaşamına son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. Efendim bir aile faciası haberi de Antalya'dan geldi. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Ayşegül Coşkun şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alarak babası Ahmet Engel'in evine yerleşti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Sefer Coşkun eşiyle konuşmak üzere sabah saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Ancak çift arasında bir tartışma çıktı. Sefer Coşkun tartışma sırasında eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel ve kayınvalidesi Cemile Engel'i yanında getirdiği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katliamın ardından kaçan Sefer Coşkun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunan Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlandı efendim. Ailenin avukatı bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa iletti.
7: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor mu?
2: Rojin Kabayiş'in ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
8: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayiş kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
2: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım mahallesi sahilinde bulunmuştu.
0: İstanbul Avcılar'da bir servis minibüs

0: görüntü aynı istikamette seyreden otomobile çarptıktan sonra yan yola girerek bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
1: Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü önce otomobile sonra da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul Avcılar'da D100 karayolunda içi yolcu dolu servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan servis minibüsü yan yola girerek bir iş yerinin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçla seyir halindeki dolmuşa çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı kameraya yansıdı.
2: Süratle giderken kontrolsüz şerit değiştirdi. Önce park halindeki araca sonra dolmuşa çarpıp yere düştü.
3: İyi misin?
2: Kaza görüntülerinin adresi İstanbul Sultan Gazi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü öndeki aracı geçmek için sollama yapmak istedi.
3: Tamam, acele etme, dur. Sakin ol.
4: Bende bir şey yok.
3: İyi misin?
4: Allah'a şükür bir şeyim yok abi.
2: Süratli ve kontrolsüz bir sollama yapan motosiklet sürücüsü önce park halindeki otomobile ardından da seyir halindeki dolmuşa çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir servis aracına çarparak durabildi. Motosikleti kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anları ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Fatih'te daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen 5 katlı otel binasının çatı katında çökme meydana geldi. Beton parçalarının üzerine düştüğü bazı araçlarsa hasar gördü.
1: Hakkında yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü. Beton parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.
0: Ankara'da gündem Cumhurbaşkanlığı seçimleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Bahçeli, seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Ancak Bahçeli'nin açıklamalarındaki asıl dikkat çeken detay ise MHP'nin sembolü üzerinden yaptığı o benzetmeydi. Erdoğan'ın 2018 ve 2023 zaferlerini 3 hilalin ilk 2 halkası olarak gören Bahçeli, şimdi sıra 3. hilali tamamlamakta dedi.
5: Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
6: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'ü de tamamlayacak.
2: MHP lideri Bahçeli, İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok.

0: update.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması görüldü. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Dinlenecek tanıkların hazır edilmesi istendi.
2: Burada kirlilik yoktur demeleri lazım.
3: CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması görüldü. Dinlenecek tanıklar hazır değildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
4: Benim canıma tak etti.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava açılmıştı. Gerekçe kurultayda bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin sakatlandığı iddiasıydı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda, bir damga var işte, şaibeli kurultay diye.
3: Şaibeli kurultayla ilgili ceza davasının görülmesine Ankara 26. Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara'da ikamet ettiğini belirterek tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukatsa başka bir davada verilen ve dağıtılacak ev listesi iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme avukatların taleplerini kabul ederek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. CHP'nin kurultay ceza davasında İmamoğlu başta olmak üzere toplam 12 sanığın seçim kanununa muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Taliban hükümetinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Başkent Kabil ve Kandahar'daki kritik temaslarda ikili ilişkiler, küresel krizler ve terörle mücadele gibi meseleler masaya yatırıldı.
6: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kolu halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, Hürkuş 2'nin ardından Murat Ayasa radarıyla donatılan o Hürjet'le bir test uçuşu da gerçekleştirdi.
7: Heyecanlıyız. Ayrı bir heyecan taşıyoruz.
6: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Görgün'le Orgeneral Rafet Dalkıran'ın test uçuşuyla uçağın kabiliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.
8: Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
6: Paylaşımda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2 uçuşunun ardından Murat Ayasa radarıyla donatılan jet eğitim uçağımız Hürjet'te de test uçuşu gerçekleştirdi denildi.
7: İnşallah çok yakın zamanda.

0: uçaklarımızı teslimatını kabul edince yapıyor olacağız.
1: Savunma Sanayi Başkanlığımıza, savunma sanayi firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
2: TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan 2 kişilik alçak kanatlı tek motorlu bir uçak olarak biliniyor.
3: İsrail'in tam 3 yıldır ağır abluka altında tuttuğu Gazze'de tüm dünyanın sırt çevirdiği bir insanlık dramı yaşanıyor efendim. Yüz binlerin açlık ve kıtlık gölgesinde hayata tutunduğu Gazze'den yürek burkan bir hikayeyi getireceğiz şimdi ekranlara. 16 yaşındaki serebral palsi hastası İbrahim Besin ve ilaç yetersizliği nedeniyle 7,5 kiloya kadar düştü. Ölümün kıyısında bir yaşam mücadelesi veren Gazze'li çocuk, annesi Nida'nın gözleri önünde günden güne eriyor.
2: Bir yanda açlık, diğer yanda tıbbi imkansızlıklar. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramı 16 yaşındaki İbrahim'i 7,5 kiloya düşürdü. Ağır serebral palsi hastası olan İbrahim, ne ihtiyaç duyduğu temel gıdaya ne de tedavisi için gereken ilaçlara erişebiliyor.
4: Oğlumun savaş öncesi sağlık durumu iyiydi. Ablukayla beraber durumu hızla kötüleşti. İçine sürüklendiğimiz açlık yüzünden bedeni çok zayıfladı. Ne ilaç var ne de yeterli sağlık hizmeti.
2: İsrail'in ailesiyle beraber yerinden ettiği 16 yaşındaki İbrahim, soykırım gölgesinde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Ağırlığı 7,5 kiloya kadar düşen İbrahim'in giderek zayıflayan bedeni, annesi Nida'nın gözleri önünde her geçen gün biraz daha güçten düşüyor.
4: İlaçlarını alamadığı için durumu hızla kötüleşiyor. Bir anda çığlıklar atıyor, ellerini ısırarak kanatıyor ve burnundan sürekli kan geliyor. Nöbet geçirecek diye günün her dakikası korku içerisindeyim.
2: Bir yandan oğlunun karnını doyurmaya çalışan çaresiz anne, bir yandan da İbrahim'i İsrail saldırılarından korumaya çalışıyor.
4: Artık kendi çadırımda bile uyuyamıyorum. Ateş açılmasından korktuğum için ona sarılarak uyuyorum.
2: Filistinli anne hasta oğlunu neredeyse her gün kucağında taşıyarak hastaneye götürüyor. Ancak sağlık sisteminin bütünüyle çöktüğü Gazze'de hastanelerin İbrahim'e ihtiyaç duyduğu bakımı sağlaması mümkün değil.
4: Oğlumun durumu çok ağır. Onu tedavi ettirmek ve diğer çocuklar gibi görmek istiyorum. Buradan çıkabilirsek onun hayatını kurtarabilirler.
2: Gazze'deki bu vahşi soykırıma sırtını dönen dünya toplumuna da tepkili olan Filistinli annenin şimdi tek bir dileği var.
4: Bu çocuğu görsünler, durumunu dikkate alsınlar, ona yardım etsinler ve ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlasınlar. Bu dünyadaki diğer bütün çocuklar gibi onun da en temel hakkı.
3: Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin ardından dizelin litre fiyatı 2,33 euroya, benzinin litre fiyatı ise 2,14 euroya yükseldi. Artan maliyetler sürücüleri Paris'te sokağa dökerken balıkçılar da pahalı dizele tepki gösterdi.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka küresel enerji piyasalarını vurdu. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Avrupa'da sürücüler sokaklara döküldü. Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Zamlara tepki gösteren sürücüler yolları kapattı, ateş yaktı.
5: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
2: Paris'teki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken sürücüler artan fiyatlara tepkili. Fransa'da 15 Eylül itibarıyla dizelin litre fiyatı 2,33 euroya çıktı. Benzinin litresi ise 2,14 euro seviyesinde. Rekor fiyatlar Fransızların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.
6: Belki biraz alaycı davranıyorum ama fiyatların pahalı olması için kasıtlı bir çaba var gibi görünüyor. Çünkü fiyatlar yükseldiğinde pek çok kişi cebini dolduruyor.
2: Bir depo yakıtın maliyeti arttıkça geçim sıkıntısı da derinleşiyor. Sürücüler tepkili.
7: Eskiden sanırım 1.60 avro civarındaydı. 1.99 avro bile kabul edilebilir. Ama 2.30 avro bu çok fazla, aşırı. Aslında geçinemiyoruz, bu çok fazla.
2: Akaryakıttaki artış sadece sürücüleri değil denizcilik sektörünü de vurdu. Limanlarda toplanan balıkçılar, öfkeli balıkçılar dizel çok pahalı yazılı pankartlarla tepki gösterdi. Balıkçı temsilcileri taleplerini hükümet yetkililerine iletti.
7: Kırılma noktasına geldik. Maddi olarak uçurumun eşiğindeyiz. Yaptığımız işi seviyoruz ama sonuçta herkes gibi biz de geçimimizi sağlamalıyız.
2: Fransa'daki krizin arkasındaysa küresel petrol piyasalarındaki sarsıntı var. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesintiye uğraması Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı. Enerjide şok pompaya yansıdı. Tüketici fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara yönelimi de hızlandırabilir.
7: Maalesef tüm bunlar Fransız sanayisinin aleyhine Çin sanayisini destekleyecek. Çünkü insanlar elektrikli araçları tercih etmeye başlayacak.
2: Sokakta sürücüler, limanda balıkçılar. Fransa'da yükselen yakıt fiyatları toplumun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturdu.
3: Uluslararası arenada ses getirecek operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moldova'da uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.
8: Moldova kırmızı bültenle arıyordu. Uyuşturucu ticareti yapan Lon Rus'u İstanbul'da yakalandı. Uluslararası suç ağlarını bir bir çökerten İstanbul Emniyeti başarılı bir operasyona daha imza attı. Narkotik şube ekipleri zehir tacirliği suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve Moldova adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan şüphelinin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin Esenyurt'taki adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla Lon Rus'u isimli firariyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek.
3: Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Jandarma suç araştırma timleri şüphelinin izini sürdü ve gasp ettiği altınlarla birlikte onu havalimanında yakaladı.
9: Ürkü çiftini öldürüp yangın süsü veren şüpheli havalimanında yakalandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de işlenen cinayet aydınlatıldı.
10: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettikleri sanılan Hayriye ve A. Ülkü çiftinin ölümündeki gerçek Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu ortaya çıktı.
11: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
9: Jandarma suç araştırma timleri gasp edilen altınların izini sürdü. Şüphelinin havalimanındaki X-ray görüntüleri incelendi. Tespit edilen şüphelinin altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlendi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan A ve Hayriye Nimet Ülkü çiftinin otopsilerinde göğüslerinden ateşli silahla vuruldukları belirlenmişti. Şüphelinin cinayetin ardından da evdeki ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilmişti.
11: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor, iki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
3: Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki bir genç annesini taciz etmekle suçladığı akranını parkta bacaklarından vurdu. O anlar telefon kamerasına yansıdı.
9: Annesini taciz etmekle suçladı, bacaklarından vurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da 20

0: 2 yaşındaki genç, kendisiyle aynı yaştaki kişiyle bir parkta buluştu. Annesini taciz ettiği gerekçesiyle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli genç önce silahını akranının kafasına dayayıp tehditler savurdu. Dakikalar sonra da elindeki tabancayla bacaklarına birer el ateş edip hızlıca kaçtı.
1: Çocuğu vurdu.
0: Kanlar içerisinde yerde çırpınan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede suç aletiyle kıskıvrak yakalandı.
2: İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin durdurmak istediği sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından polis onu Avcılar'da yakaladı. Şüphelinin 59 suç kaydı olduğu tespit edildi.
3: O kaçtı, polis takip etti.
4: Vallahi kaçıyor lan.
3: Arnavutköy'de başlayan nefes kesen kovalamaca Avcılar'da sona erdi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Ta ki Avcılar'a kadar. Nefes kesen kovalamaca bu görüntülerle sona erdi. Neden kaçtığı da yapılan incelemede ortaya çıktı. 59 suçtan kaydı vardı ve aranıyordu. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. 590 bin lira ceza da yazılan şüpheli gözaltına alındı.
2: Efendim, İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte sıcaklıklar düştü. Vatandaşlar da değişen havaya karşı mont ve şemsiyelerini yeniden çıkardı. Kim İstanbullular serin havadan memnun kalırken kimisi ise yazın sona ermesine üzüldü.

0: İstanbul'da yaz mevsiminin sıcak günleri geride kaldı.
1: Bana göre birazcık dramatik, hüzünlü. Ben yaz insanıyım ama sonbaharı sevenler de var.
0: Kentte etkili olan yağışın ardından sıcaklıklar düştü. İstanbullular sonbaharın serin havasını hissetmeye başladı.
2: Abi soğuk. Kış iklimi geldi. Başlamak üzere.
3: Üzerinde aslında bir mont giymişsin. Oldukça da kalın mont bu arada. O kadar soğuk mu?
2: Soğuk abi. Metrodan çıkınca arabayla geçirir gibi oluyoruz.
4: İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar artık yerini sonbahar havasına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili olurken o sonbaharın mis gibi kokusu İstanbul'un her yerine yayıldı. Onlar bile
1: çok güzel, hava temizlenmiş oldu. Bak, oksijenler çok güzel. Sevindik.
3: Sizin için yaz nasıl geçti efendim?
1: Yaz güzel geçti. Bayağı dinlendik, tatillere gittik. Güzel. Çalışmak hayatımız da güzeldi.
0: Ani hava değişimiyle birlikte montlar ve şemsiyeler yeniden çıkarıldı.
2: Hava aniden değişti. Daha geçen hafta güzeldi, aniden değişti. Bilmiyorum.
3: Havalar çok sıcak geçti mi bu yaz peki size göre?
2: Geçti ya. Güzel. Sıcaktı bayağı.
3: Şimdi hava nasıl?
2: Şimdi soğumaya başladı. Kışın etkisi geldi.
4: Sonbaharın gelmesiyle birlikte İstanbul'daki serin hava etkili oldu demiştik. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında durum aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul'u serin bir hava bekliyor.
0: Kimi vatandaşlar soğuyan havadan memnun, kimi ise yazın sona ermesinden şikayetçi.
1: Aksesuarlarımızı aldık. Aslında bakarsınız Eylül'ün ilk haftası ve yine tişörtlerimizi giydik. Hani soğuk havalara karşı çok da tedbirli değiliz ancak sahilde yürüyüş alıp hava almak İçimizi ferahlattı.
5: Ben de çok iyi yani şu an hava soğuk ya, daha iyi bence.
3: Kışı özledik mi?
5: Evet.
3: Havalar biraz sıcak geçti mi bu yaz?
5: Sıcak geçti abi, çok yorulduk ya.
6: Av yasağı kalktığında denizden bereket çıktı demiştik efendim. Özellikle palamut bolluğu vardı ve hala da durum böyle ama fiyatlar balık severlerin cebine yansımıyor. Karadeniz'deki tezgahlarda palamut 50 liraya, İstanbul'daki tezgahlarda ise 125-200 liraya kadar satılabiliyor. Peki aradaki bu fiyat farkının nedeni ne? Arkadaşlarımız bu sorunun cevabını araştırdı.

0: denizden sofralara. Her şeyden ucuz yine. 200 liraya bu balık bedava. 600 gram 700 gram rahatlıkla 2 kişilik bir aileyi doyurabilir.
1: Bu sene çok bol. Herkes bol bol yesin.
2: Teknede 30, halde 60, tezgahta 125 lira. Denizde balık bol ama tüketicinin cebine yansımıyor. Bu fiyat farkının sebebi ise aracılar.
1: Balıkları biz aldık. Yarın 3-4 gün gırgırlar grev yapacak galiba. Öyle bir duyum aldık. O yüzden balık şu an para yapıyor.
3: 80 lira, 75 lira, 90 lira arası burada gidiyor. Çünkü balık irileşti.
4: Hep sebze meyvenin tarladan tezgah yolculuğunu konuşuyoruz ama balığı konuşmuyoruz. Şimdi işte balığın denizden tezgah olan yolculuğu.
5: Harika geldi abi.
1: Bu 2 ay kadar sürer. Hamsilerde burada 80 lira, 100 lira arası değişiyor.
2: Marmara ve Karadeniz'de denize açılan balıkçılar ağlarını doldurup barınağa geri dönüyor. Halde ise onları toptancı ve balıkçı esnafı bekliyor. Tekne balıkçısı çıkan palamudu 30 ila 50 liraya satıyor. Ardından da mezat başlıyor.
5: 140'ı var.
4: Bu yıl denizler oldukça bereketli. Palamut'ta doluluk neredeyse geçtiğimiz yıla kıyasla 2 katına çıkmış durumda. Şu anda biz neredeyiz? Gürpınar Balıkhanesi'ndeyiz. Burada toptan fiyat olarak palamutun tanesi ortalama 60 liradan satılıyor.
2: Deniz bereketli, öyle ki geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse yarı fiyatına satılıyor, ancak balıkçılığın kalbi diye bilinen Trabzon'daki tezgahlarda palamut 60 lirayken İstanbul'da fiyat 2 katına çıkıyor.
4: Ne kadara sattınız tane?
1: Balığımız 140 lira yaptı. 140 lira tane çifti yaptı.
4: Çiftini 140 liradan.
1: Evet. Tanesi 70 lira, çifti 140 lira.
4: Halden çıktık. Karaköy'e balık pazarına geldik. Şimdi tek tek sizlere fiyatları söyleyeceğiz. Kasa kasa gelen balıklar şu anda tezgahlara yayılmış durumda. Hamsiden başlayalım hızlıca. Kilosu şu anda burada 200 liraya satılmakta. Hemen yanında da olta istavrit balığı var. Onun da şu anda kilosu 200 lira. Ancak yine değişkenlik gösteriyor. Tezgahtan tezgah fiyatları değişebiliyor. Hemen onun yanında da palamutları görüyorsunuz. Palamutların tanesi şu anda 125 lira. Bazı tezgahlarda da 120 lira. Ancak kampanya var. 4'ü 500 liraya satılıyor.
2: Balıkçı esnafı fiyat farkının en büyük sebebi olarak aracı komisyonunu ve maliyetleri gösteriyor. Özellikle son günlerde avın bereketli olması esnafın yüzünü güldürse de maliyet küçük balıkçıları zorluyor.
1: Yani sonuçta yollar uzadıkça masraflar artıyor yani. Eleman çalışıyoruz. 5-6 tane nakliyemiz var. Orada masraflarımız var. 4 tanesi 500 lira. Fiyatlar uygun yani şu an. Balık azaldıkça artar, çıktıkça iner.
6: Şanlıurfa'daki KPSS oturumunda yapılan incelemede 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı uygulama tespit edilirken söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. ÖSYM 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS lisans genel yetenek genel kültür oturumunda Şanlıurfa'daki Osman Bey kampüsünde yaşanan sınav uygulamasına ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı. İnceleme sonucunda 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilirken söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde toplam 1.767.982 metrekare büyüklüğündeki 405 arsayı açık arttırmayla satışa çıkarıyor efendim. Toplam bedeli 10,8 milyar lirayı aşan taşınmazlarda %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunuluyor. Detaylar haberimizde.
7: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde arsa sahip olmak isteyenler için yeni bir satış düzenliyor. Kurum 47 ilde bulunan toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak taşınmazların toplam büyüklüğü 1.767.982 metrekare. Öngörülen toplam satış bedeli ise 10.780.468.297 lira olarak açıklandı. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin açık artırma 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Müzayede Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ'nin satış listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 47 il bulunuyor. Satış yapılacak iller arasında 3 büyük şehrin yanı sıra Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Kastamonu gibi birçok ilde var. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanları, İstanbul'da ise Avcılar, Başakşehir ve Silivri'deki taşınmazlar dikkat çekiyor. İzmir'de ise Adıyaka, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları satış kapsamında yer alıyor. TOKİ'nin satışa sunduğu arsaların kullanım alanları oldukça geniş. Listede konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma ve rekreasyon alanları da bulunuyor. Ayrıca depolama alanı, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar da açık artırmayla satışa sunulacak. TOKİ'nin satışında bazı taşınmazlar için alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanacak. Satışta dikkat çeken bir diğer seçenek ise peşin ödeme avantajı olacak. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda %15 indirim uygulanacak. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesiyle Emlak Müzayede platformu üzerinden takip edilebilecek.
6: Malatya'nın kadim ilçesi Çırmık'tı. Bugünkü adıyla Yeşilyurt. Tekstil geleneği, kirazı, serin havası ve fırın kültürüyle dikkatleri çekiyor. Geçmişten bugüne uzanan bu kültürel mirası şimdi ekranlarınıza taşıyoruz.

0: Cemal Bey merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şırmıttı'nın sevilen isimlerinden birisi olduğunuzu söylediler. Biz de hemen sizi yakalamışken birkaç soru yöneltelim istedik. Şırmıttı denilince aklımıza ne gelmeli?
1: Şırmıttı denince aklımıza öncelikle tekstil gelir.
0: Evet.
1: Yıllar önce tekstilin ilk temelleri burada atılırken herkes kendi evinin altında, odalarında tekstile başlamış ve şu anda Türkiye'nin sayılı tekstilcilerin arasında, evet, markaların arasında girmiş insanlarımız var. Biz bununla gurur duyuyoruz.
0: Evet, evet.
1: Allah onlardan razı olsun. Gerçekten büyük bir emek, büyük bir çaba. Küçük odalardan büyük fabrikatörlere ve şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyaya nam salmış tekstilcilerimiz var.
0: Burada yine tekstil müzesi de var değil mi? Yeşilyurt'ta.
1: Tekstil müzemiz de, evet, var. Evet, tekstile, evet, ilgili çok yatırımlarımız oldu Malatya'nın.
0: Evet, evet.
1: Ve ikinci sırada da Yeşilyurt denince yeşillik ve kiraz gelir akla.
0: Evet, kiraz, kiraz.
1: Kirazımız
0: dalbastı kirazı.
1: Dalbastı kirazı her zaman, her sene festivali yapılır. Tabii depremden dolayı bazı engeller ve aksamalar oldu ama tekrardan yeni başkanlarımız bununla beraber organize ediyorlar ve etmeye de devam edeceklerdir. Biz bununla gurur duyuyoruz.
0: Cemal Bey, bir de bize buraya gelirken dediler ki şehir merkezinde sıcaklık 40 derece de olsa, 50 derece de olsa fark etmez. Yeşilyurt'un kendine ait bir florası var, hava sistemi var ve her vakit çok serin olduğunu söylediler. Şimdi bakıldığı zaman aslında küçük bir ovanın içinde gibi, çukurda gibi ama buranın hakikaten bir serinliği var. Kendine az bir serinliği var. Bu neden kaynaklanıyor?
1: Bu kaynaklanmasının %90'ı yeşilliğin ve suyun bol oluşu, bol olması. Aşırı bir yeşillik var maşallah.
0: Suyu bol.
1: Yeşilyurt denince akla su ve yeşilliği gelir.
0: Kadim Çırmıklı'yı gezmeye devam ediyoruz. Tekstil bir numara dedik Yeşilyurt'taki. Geçmişte Yeşilyurt'taki evlerinin, bodrumların tamamında neredeyse tekstil atölyeleri varmış. Bugün Türkiye'nin çıkardığı tekstil devlerinin birçoğu Yeşilyurt'tan çıkma. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu anda da çok önemli bir noktanın önündeyiz. Tekstil müzesinin tam önündeyiz. Biraz sonra içeriği de sizlere gezdireceğiz ama öncesinde yine Çırmıklı'nın yerlilerinden.
2: Ben de dokumacılıktan gelmeyim.
0: Dokumacılıktan geliyorsun. Evet.
2: Mahmut Bey bizim burada her evin altında bir dergahı olan, yalnız atölye olarak bir Mahmut Çalık'ın atölyesi vardı. Diğer kişilerin her evde bir tane vardı yani. Bir dergah, bir masasının hakkıdır buna da. O şekilde zaten bizim Yeşilyurt'tan doğarak buranın, İstanbul'un üçte biri tekstilde yapan bu Çırmık'tan gitmiş.
0: Tekstil müzesindeyiz. Bir zamanlar bütün evlerin altında, bodrumunda tekstil atölyeleri varmış ve oradan yola çıkaraktan buranın yerlileri demişler ki bir tekstil atölyesi yapalım. İyi de yapmışlar. İşte görüyorsunuz, çok özel ve de güzel bir tekstil atölyesindeyiz. Tavanda ipler sarkıyor. Burada bu ipler zamanında boyanıyormuş. Tekstil atölyelerine giriyormuş. Tekstil atölyelerinde dokumalar yapılıyormuş. Kilimler yapılıyormuş. Halılar yapılıyormuş. Hemen burada da yine bir dokuma tezgahı var. İşte görüyorsunuz, tamamen ahşaptan rengarenk ipler var. Burası dokuma tezgahlarının olduğu oda. Yeşilyurt'un tekstiline, Yeşilyurt'un bu kadim geleneğine, kültürüne dair arayabileceğiniz her şey burada. İşte görüyorsunuz, balmum heykelleri de var. Ve buradaki parçaların birçoğu geçmiş döneme, tarihe ait, buraya bağışlanmış parçalar.
2: Bu da, bunlar da eskiden işte ölen, erham ölen şeyler, el tezgahlarımız.
0: Evet.
2: Bu da o halı, bu da aynı dışarıda, bu da kilim dediğimiz yani böyle. Yolluk dediğimiz, bak yolluk deriz bunun adına.
0: Evet, Malatya'da yolluk diyorlar. Sevgili haber izleyicileri, işte görüyorsunuz Malatya'nın kültüründe, geleneğinde yeri olan rengarenk bir folklor.
2: Mesela eski elbiselerin yırtılığı falanı ya, onları keserler böyle ince ince. Burada yolluk yaparlar.
0: Evet.
2: Şu gördüğünüz hemen hemen 700-800 senelik şeyler, malzemeler.
0: Evet, 700-800 yıllık tekstil malzemeleri ilk kez görebilirsiniz diye bir iddialı söz kullanalım. Çünkü eminim buradaki parçaların birçoğunu ilk kez göreceksiniz. İşte Turgut da ekranlara getiriyor. Burada dokumalın envai çeşit parçası var. Yine ahşap saplı kirkit, yine kirkit çift taraklı, demir kirkit, yine isimlendirmeleri sizlere okuyorum ben. Ahşap kirkit var. Yine bu kirkitlerle kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız galiba halıyı mı dokuyorlar?
2: Tabii, evet.
0: Kadim Çırmıklı'nın evvel zaman önceki kumaşçı dükkanlarından birindeyiz. Tabii ki canlandırılmış ama orijinal parçalarla. Orijinal o güne ait, görüyorsunuz işte yine makaslarla, yine terzilere ait olan metrelerle. Bunun adı metre mi? Metrelerle canlandırılmış burası. Yanımızda yine Çırmıklı'nın yerlilerinden yine genç bir muhtarımız var. Sizi tanıyalım.
3: Yeşiltamidiye Mahallesi muhtarı Abdullah Taşdemir.
0: Abdullah Bey, siz Çırmıklı'nın yine genç, burada yetişmiş isimlerinden birisiniz. Müzeyi de, bu içindeki objelere de hakimsiniz. Bu müze nasıl? Yani gerçekten yansıtıyor mu Çırmıklı'nın kadim kültürünü?
3: Bizim buraya gelenlerden %70, %80, yani gelip Yeşilurt'u ziyaret edip de burayı ziyaret etmeden giden kimse olmamıştır. Yok, yani tabii. Yani bizim Yeşilurt'umuzun eski gelenek göreneklerinden, yani terzi dükkanı olsun, iplikçi dükkanı olsun, eski evler altındaki dokuma dezgahlarından tut, her şeyden, yani bizim burada şu anda elimizde mevcuttur. Yani gördüğünüz gibi şu anda terzi dükkanındayız, kumaşçı dükkanındayız. Kumaşçı dükkanlarında da işte parçalarla, yani canlandırmalarla, yani bir nebze, yani bir şey yapmaya çalıştık yani.
0: Evet, biz de görüyorsunuz, Türkiye'nin en önemli tekstilcileri bu topraklardan çıkmıştır. Türkiye'nin en önemli tekstil kumaşları, bak yine vurgulayalım, tekstil kumaşları bu topraklardan, bu coğrafyadan çıkmıştır ki hala öyledir. Malatya'nın merkezinde çok büyük, devasa tekstil atölyeleri, fabrikaları vardır. Binlerce kişiye istihdam sağlar.

0: geldik belki de bu programın en önemli noktasına. Çırmıklı Çırmıklı dedik Yeşilyurt için ki yeni ismi Yeşilyurt, eski adı Çırmıklı. Peki bu Çırmıklı ismi nereden geliyor? Kazım abi, yılların deneyimi, buranın yerlisi Kazım abi bize anlattı. Bu gördüğünüz aletin adı çıkrık. Çıkrık çırmıktı. İsim buradan geliyor. Kazım abi buyur şöyle bir anlat bize. Bunlar ne yapılıyor bu aletle?
1: Bu aletle masa

0: Ne sarardık? Tezgahlarda o dışarıda mekik vardı. O mekikin içindeki maslayı bununla sarardık.
1: Masla dediniz?
0: Masla tezgaha mekikin içine koyup da dokuma gidip gelip de dokuyor ya kumaşı.
1: Tamam.
0: Bu onun. Şurada şunlar da kelep.
1: Yani o kelep.
0: Kelep. Bu iplikler böyle bobin haline gelirdi. Buraya şey yapardık. Bununla da ona sarardık yani.
1: Siz kelek diyorsunuz, felemek yeni adı ama siz kelek diyorsunuz.
0: O zaman kelek, buna şey
1: işte görüyorsunuz. Tekstilin ana vatanı Çırmıklı'da tekstilimizin ilk kullanılan parçaları, aletleri görüyorsunuz. Bunlar 100 yıllık, 700, 800 yıllık parçalar, 20. yüzyıl öreke diyor, bak görüyorsunuz. Burada kadınlarımız muhtemelen bu örekelerle ip sarıyorlar değil mi?
0: Sarıyorlar.
1: Direkt anladım, tanıdım ben. Kadim kültürümüzü, geleneğimizi unutmayalım, unutturmayalım. Zaten bu programımızın en büyük amacı da o.

0: İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Adalarda hareketlilik var biliyorsunuz. Yunan Başbakanı Mitsotakis adalarda geziyor. Yanına komutanlarını alıyor. Buna karşılık da Türkiye Tunceli'den komando birliklerini Ege kıyısına sevk etti. Bu da bir hareketlilik yaratıyor. Yunanistan'da Türkiye'nin bu hareketi tabii ki tepkiyle karşılandı. Ada, Ege'ler, Ege Denizi epey hareketli. Bu akşam bunu konuşacağız Sebep Sonuç'ta. İlk bölümde konumuz bu. Hemen size konuklarımı tanıtayım. Ekrem Kızıltaş. Ekrem abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Uğur Özgöker. Uğur hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Gene Yunan televizyonlarındaydınız. Ama ben sizi uyarmıştım hocam, bakın dedim. Yani haber olacaksınız. Sık sık da Yunanistan'a gidiyorsunuz. Başınıza iş açacaksınız demiştim. Tam da o bölümler.
2: Aynen, epey bir 15 dakika vermişler yani.
0: Evet, Hüseyin Fazla, Hüseyin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, Mete Sohtoğlu.
3: Sağ olun.
0: Mete hoş geldin. Samet, haritayı alalım mı hemen? Nereden ne sevk edildi ona bir bakalım. Tunceli'den Aydın Söke'ye kaydırılan 51. Komando Tugayı. Yunanistan'ın gözünü korkuttu mu Hüseyin hocam? Biraz hamaset yapayım mı ben?
3: Ay. Yunanistan'ın gözünü korkutması lazım. Çünkü 1975 yılında kurulan Ege'deki bu Ege Ordu Komutanlığı biraz işte bu Yunanistan'ın densizliklerine dur demek için kurulan bir ordu.
0: Onun için
3: ordu, tabii. Ve NATO'ya tahsisli bir ordu değil.
0: O çok önemli. Böyle alabilir miyim hocam? Serhat'ta da konuşalım. NATO'nun dışında, yani NATO'nun bizim birinci dışında, ordumuz var, ikinci ordumuz, üçüncü ordumuz, bu da dördüncü ordu gibi.
3: Dördüncü ordu ama dördüncü burada ordu. Şimdi diğer ordulara baktığımızda mesela birinci ordu komutanlığı altında dört tane kol ordu vardır. Yani Türkiye'nin en büyük ordusu birinci ordu komutanlığı. İkinci ve üçüncü biraz daha nispeten küçüktür. Ege ordusu daha da küçüktür ama şimdi şöyle de bir usul var. Çerçeve ordu veya çerçeve kol ordu dediğimiz... Bu İngilizce framework headquarter diye geçiyor. NATO'da da bir konsept. Orduyu herhangi bir şekilde kendisine bağlanacak kol orduları, tümenleri, tugayları, alayları, taburları yönetecek şekilde müstakil olarak bütün altyapısını hazırlıyorsunuz. Komuta bağlantılarını ayarlıyorsunuz. Onun başında işte 4 yıldızlı orgeneraliniz var. Onun gereken karargah altyapısını oluşturuyorsunuz. Ona bağlı sadece barış döneminde kullanacağınız birkaç tugayı bağlayabilirsiniz altına. Evet. Ki Ege Ordu Komutanlığı şu anda bu şekilde. Ancak olası bir harekat olduğunda o zaman bu ordu yaklaşık şu anda 13 bin civarında olur, size 130 bin. Yani anında büyüyebilir. Şuna, çünkü ona göre altyapısı var. Bir de Efes tatbikatını hatırlayalım. Mesela Efes tatbikatı aslında Ege Ordu Komutanlığı tarafından yapılan müşterek yani kara, deniz, hava, özel kuvvetler hepsinin katıldığı atışlı canlı bir tatbikat. Yani sadece böyle kağıt üzerinde oynanan bir tatbikat değil. Dolayısıyla orada